0: Şimdi
1: muhakkak ki bir içini acıtan bir şey olmuş yani. O
0: olmuştur. Şey değil. Fenerbahçe sana göre şimdi yeniden hocayı mı değiştiriyor? Yoksa şimdi gerçekten futbol aklını mı değiştiriyor?
1: Ya bir ben sana bir şey söyleyeyim mi? Daha da ileri gidelim mi? Bak mesela ben İsmail Kartal'ın mesela bir bir tartışmalar bile olabilir. Bir fikir ayrılığından dolayı bu çıkmış da olabilir. Herhangi bir konu hakkında. O bile olabilir. Çünkü ben Fenerbahçe'nin başındaki teknik adamın herhangi bir sahadaki başarılı veya başarısız neticelerden dolayı istifa edebileceğini düşünmüyorum. Kaldı ki bu da İsmail Kartal'ın deneyimli bir teknik adam, camiayı bilen bir teknik adam olmasına rağmen ben Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın muhakkak ki daha başka sebeplerden dolayı bıraktığını düşünüyorum arkadaşlar.
2: Acaba sebebi bir tartışma olmuş olabilir mi yani geride işte kalan günlerde? Evet, belki evet. Bunu biraz araştırmak gerekiyor. Yani bazı tartışmalar olmuş olabilir. Hocanın sonuçta üstünde bir baskı var. Aziz Yıldırım'la çalışıyor. Aziz Yıldırım Fenerbahçe tarihindeki en önemli figürlerden biri ama kabul etmek gerekir ki özellikle bir teknik direktör için çalışması en kolay insanlardan bir tanesi değil. İsmail Hoca ile ilgili beklenti var. Fenerbahçe'nin şampiyonluk beklentisi var. Zor bir alan, zor kulvarlarda takım mücadele ediyor. Acaba bazı böyle fikir ayrılıkları yaşanmış olabilir mi? Bazı tartışmalar yaşanmış olabilir mi de?
0: Fikir ayrılıklarından öte oyuncu tercihleri tartışması olabilir burada. Şimdi sen bu teknik direktörün oyun aklına, oyun fikirlerine, yaratıcı oyun kimliğine güvenmiyorsan baştan getirmezsin. Bak aslında ta en baştaki bir buçuk ay süreç içerisinde seni asiste edecek sportif direktörle beraber çalışan Aykut Kocaman'ın yerine tercih hakkı olarak İsmail Kartal'ın kullanılması ve İsmail Kartal'ın bunu kabul etmesine kadar gider bu iş. Şimdi sorgulamadan tamam ben Fenerbahçe'nin neferiyim, askeriyim, çağrıldığım an gelirim. Yok öyle bir dünya yok. Şimdi sen bir buçuk ay planlama yapılan bir teknik direktörden sonra tekrar oraya geliyorsan senin tahammül derecenin az olduğunu bilmen lazım. Hele hele şimdi dördüncü sefer gelmişsin.
1: Her şeye hazırlıklı olman lazım.
0: Abi bu kadar beklentilerin yükseldiği yerde senin de tenkitler açık olman gerek.
3: Aziz Yıldırım'dan bir de İsmail Kartal ilk defa çalışmıyor ki. Yani sizin dediğiniz yönden bakarsak Kerem, Aziz Bey'le ilk defa çalışmıyor yani. Daha önce de çalıştı. Aziz Bey'i onu tanıyor, o Aziz Bey'i tanıyor. Yani ben İsmail Kartal'ın ben yönetimsel olarak bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sadece kamuoyu baskısı, bu maçtan önce konuşulanlar, 2-3 tane yer Roma'dan falan bu tür söylemler İsmail Kartal'ı rencide etmiştir bence.
4: Haberi nereden var ya? Onun için gelir istifa edeceğine haberim olsa gelir miydim buraya? Ha? Biraz mantıklı soru sorun lütfen. Tamam mı? Haber. Kimse hiçbirimizin haberi yoktu. Neden? Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye şey oldu ya, tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı gibi bir anlayış ortada geziyor. Fenerbahçeliler sosyal medyada veya televizyonlar yorum yapanlar, YouTube diye kanal söylüyorsunuz, oralar YouTube yapanlar bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar. Ama ondan bugüne kadar niye kaldı? Yok takım zayıf, takım şöyle, takım böyle. Her gün bir şey konuşuyorlar ve herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor ya. Ya böyle bir şey yok ya. Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek. Bekleyecek. Sonunda Mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Onun istediği oyuncular varsa veya herhangi bir sporcu transferi varsa Cihan Bey, ben, arkadaşlar hep konuşuyoruz kendisiyle. Onları yapmaya çalışıyoruz. Ama bazı da imkanlar var. Ben 200 milyon futbolcu alırım. Hiç çekinmem alırım. Ama kulübe ne zarar veririm? Kimse bunu tartışmıyor. Yazıyorsunuz hepiniz, bak hepinizi suçluyorum. Hepiniz diyorsunuz ki Fenerbahçe transfer yapıyor. İşte onu aldı, bunu aldı, şu. Tamam, güzel. Şimdi geriye kaldı 10 tane 15

0: tane oyuncunun gitmesi lazım. Bu yabancı hakkından dolayı. Sizlerin bunları doğruları yazmanız gerekirken maalesef sizler hiçbir doğruyu konuşmuyorsunuz ya. Bu oyuncular nasıl gidecek? Gitsin, etsin. Ya gitsin de bunun bir karşılığı var. Almışlar diyelim 18-15 milyona bonservisiyle almışlar. Şimdi oyuncunun bir tanesini 8 milyon daha bonservisi ödenecek. Adam alıyor 4 milyon, 4,5 milyon. Buna hepsi kime yazıyor? Kulübe yazıyor. Bana yazmıyor yani. Onun için bir hesap, kitap, zaman hepsini kullanmamız lazım. Ama siz hemen ya bunu gitsin, bu böyle yaptı, şu şöyle yaptı diyerek kamuoyu oluşturuyorsunuz ya. O kamuoyu da ters dönüyor. Sizin zannediyorlar ki sizin söyledikleriniz doğru. Ondan sonra ondan dolayı bize saldırıyorlar. İsmail Hacı'yı da gördünüz yani. Gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insanlar dayanabilir mi ya? Bizler de aynı şey baskı altındayız. Mayıs ayı gelir. Mayıs ayında dersiniz ki evine gidiyor, bir şey yok, rahat olun. Evine gidiyor, rahat olun. Ya biz hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok, ben rahatım. Ama öbür insanların var ve bundan etkileniyorlar. Lütfen rica ediyorum. Doğru olanları yazın. Ya İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
1: Bir kenarında.
0: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Bir puan aldı. Bizim hesabımızda işte biz gruptan çıkabiliyoruz hesaplarımıza göre. Ama bunu söylemiyorum. Şuradan şunu alıp buradan bu. Bir hesap kitap yaptık yani. Ama müsaade etmiyorsunuz ki. Başkanım. Levent oynadı. İyi oynadı mı? Peki. Bartu oynadı. İyi oynadı mı? Oynadı mı? Oynadı. Söyleyin. O zaman nedir derdiniz? Oyuncu yok bu ve oyuncu yok şu bu. Lütfen rica ediyorum. Bak lütfen rica ediyorum. Doğruları analiz edin. Oradan suçlama yapmayın. Mayıs ayına geldiğimizde Türkiye Ligi'nde görürsünüz. Şampiyonlar Ligi'ne de katıldık. Bu başarıdır. 18 yıl sonra bir hoca ve yönetim bunu başarıyor. Bunu alkışlayacağınızda tam tersi gömüyorsunuz ya. Ayıp.
1: Başkanım.
0: Camiayı da o yolda, yani şahsınızla ilgili değil, genel konuşuyor. Ve ondan sonra da sanal medya, işte sosyal medya, bilmem nerede yorum yapıyor. Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. Ya bugün biz varız da bir sene sonra, iki sene sonra bilemem ne zaman olacağını. Yokuz yani. Biz niye geldik? Başarısızlık var diyoruz. 4 senesi bizim dönemimizden, işte 8 sene diğer yönetimlerden başarısızlık var. Fenerbahçeliler ağlıyor. Çocuklar üzülüyor diyoruz. Çocuklar şimdi sevinmiyorlar mı? Formaları giyip geliyorlar maça. Fenerliler geliyor. Herkes geliyor. Ama siz bunu tukaka yaptınız ya. Yani başarıyı mundar ettiniz. Bak bunu kabul etmiyorum. Ve bundan sonra bu konuda daha çok konuşma yaparız, haberiniz olsun. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır. Bir bitmiştir. İyi oynamışız, fırsat yakalamışız. Bir taktik, sahada bir taktik savaşı vardı yani. Bunu görmemezlikten gelmek biraz ayıp olur yani. O için ricam, bakın hepinizden ricam, kamuoyuna doğru mesaj verin. Doğru mesaj. Kulüplerin adına konuşmayın. Diğer kulüpler için de söylüyorum yani. Lütfen. Buyur.
2: Başkanım, İsmail Kartal'la konuştunuz mu?
0: Konuştum. Şimdi içeride konuştum. Bu şişeyi söylüyor işte. Tamam mı? Bu baskıyı söylüyor.
2: Size gördük.
0: Tamam.
2: Ha,
0: ilaç alıyorum diyor. Tamam. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. Tamam. Hayır hayır. Ya bizim evladımız ya. Benim Aziz Yıldırım olarak ve benim arkadaşlarımla, yöneticilerle beraber 20 sene başkanlık döneminde başladığım hocayla, iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden bıraktığımı, gönderdiğimi duydunuz mu, gördünüz mü, yaşadınız mı?
3: Hayır,
0: o zaman başka, devam.
3: Yine Fenerbahçelilerin kursağında kaldı sevinci, tam sevineceklerdi.
0: Niye?
3: Derken,
0: neden? Ya ben de olsam şimdi ben bir şey söyleyeyim. Biz de yani tecrübemiz şusu busu olmasa bu stresi kaldıramayız ya. Böyle stres olmaz beyler yani.
4: Başkanım,

0: yalanlama yaptınız. Neden İsmail Hoca'nın İsmail Hoca'nın açıklama yapmak için?
1: Neden anlamadım ki, İsmail kendisi aniden istifa etti. Beklemiyorduk ki.
0: Hafta içerisinde çok fazla haber çıktı, istifa edecek.
1: Ya edecek mi? Siz yazıyorsunuz kardeşim ya. Yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Siz yazmayın. Yazmayın, bırakın bakalım istifa ediyor mu etmiyor mu? Çanağı tutuyorsunuz adamcağıza. Sosyal medyadan yükleniyor herkes. Ben sosyal medya okumadığım için de bilmiyorum konuları. Efendim?
2: Nasıl olsa Samandıra'da peki nasıl bir süreç olacak?
1: Aynı süreç devam edecek.
2: Oyuncular nasıl etkileyecek şampiyonluk yolunda? 4 maçlık mağlubiyet ve bu akşam yaşananlar.
1: Ne yaşandı abi?
2: İstifa kararı Açı
1: Buran'a. Ya efendim?
2: Buran'la çok şaşırdı duyunca bu karar Samandıra'da pozisyonu.
1: Herkes geri dönsün. Açıklamayı yapmadan önceki pozisyonuna gelsin. Öyle bir şey yok.
3: Başkanım herhangi bir yaptırımınız olacak mı?
1: Kime?
3: Spekülasyon yapanlara çok net bir şekilde.
1: Savcılara, mavcılara, şimdi hukuk kurulu kuruyoruz, dışarıdan arkadaşlar da geliyorlar. 5 kişi, 10 kişi, onlar takip edecekler. Hepsini gerekli olan mercilere şikayet edeceğiz. Başka çaresi yok yani.
4: İsmail Kartal ya, şimdi kesin bir dile devam edeceğini dile getirdi mi size şu
1: kim?
4: An? İsmail Kartal devam edeceğini dile getirdi mi şu an?
1: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyükken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam mı şimdi, oradan da seyirci tarafta bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor. Devam mı yani?
3: Başkanım, iyi bir oyundan sonra böyleyken daha bazen iyi oynamayacak takım, her takım her maçı kazanabilecek.
1: O zaman seyirci
3: mesela,
1: ya söylüyorum, tarafta Fenerbahçeliler kendi kulüplerinin değerlerine, her türlü değere say, o yalnız oyuncular, antrenör, yöneticiler değil, bütün camiadaki değerlere Fenerbahçeliler sahip çıkmalı. O televizyonda yorum yapanlar tukaka yapıyorlar insanları. Kulüpten uzaklaştırıyorlar veyahut da istifa ettiriyorlar. Bunların olmaması lazım. Bak, net söylüyorum. Tamam mı? Sizler de yapmayın. Sizler de yapıyorsunuz. Hepiniz yapıyorsunuz. Alıyorsunuz, sonra yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ondan sonra onun üzerine insanlar yorumlar yapıyor. O yorumlarla da işler bu noktaya geliyor. Onun için rica ediyorum. Hiç kimse yalan haber yapmasın. Tamam mı? Yalan haber yapmasın. Doğrular yazın. Tenkit de edin. Önemli değil. Ama yalan yazıyorsunuz çok ya. Yine bir oyuncu alıyormuşuz. Adını söylediler bilmiyorum. Onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ya kimse demiyor. Ya paraları kulüp nasıl öder diye ismini sormuyorsunuz, söylemiyorsunuz ya. Sizin aile bütçeniz böyle mi?
3: Başkanım, Yüksek Divan Kurulu'nda bu transferlerle ilgili, bütçeyle ilgili bir...
1: Hepsini anlatacağım. Gelir dinlersiniz. Tamam. Oldu mu çocuklar? Rica ediyorum hepinizden, lütfen yalan haber yapmayın. Bu sizin yaptığınız haberlerden dolayı kamuoyu oluşuyor ve bu kamuoyu da baskı yapıyor. Bu baskının sonu da bu. Bu yani. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilir. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin. Hepiniz bilin. Onun için kendi yorumlarınızı ona göre yapın. Yok hafta içinde böyle yazdığında böyle şey demiyor. Ya şişe atıyorsunuz ya. Nasıl duyacak adam? Ayıp yani ya. Tamam mı arkadaşlar? Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Lütfen Fenerbahçe camiasının değerlerine sahip çıkalım. Oldu. Hadi iyi akşamlar. Hadi bakalım.
5: İyi akşamlar.
6: Çok acayip bir gece. Fenerbahçe'de bir birlik Roma beraberliği sonrasında teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısına geldi. Çok kısa maç değerlendirmesinin ardından istifa ettiğini açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yaklaşık 25 dakika kadar sonra medya mensuplarının karşısındaydı. Bu kez Mixon'da İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmediğini açıkladı. Fenerbahçe camiası ona sahip çıksın dedi. Ben bırakana kadar teknik direktör İsmail Kartal'dır dedi. Bu iş bu kadar bitti dedi. Dünkü ayarlarımıza geri döneceğiz dedi. Bu arada Ender Bilgin'in yayınımıza katılacağını paylaşmıştım. O esnada sadece İsmail Kartal'ın istifa ettiğini biliyorduk. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını henüz dinlememiştik. 25 dakika içinde gündem bambaşka bir noktaya gelmiş oldu. Ender Bilgin, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi akşamlar Kerem.
6: Hem istifayı hem açıklamaları artık beraber okumak, beraber değerlendirmek gerekiyor. Hem hoca nasıl böyle bir karar aldı, bu kadar net bir şekilde ifade kullandı. Sonrasında Aziz Yıldırım'ın açıklamaları için bunlar nasıl açıklamalar diyemiyoruz. Çünkü Aziz Bey'i tanıyoruz, çok uzun yıllardır hayatımızda. Devam ediyor dedi İsmail Kartal, bitti dedi, bu kadar dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Senin de söylediğin gibi çok acayip bir gece yaşıyoruz. Sevgili Kerem, şimdi aslına bakılırsa istifa tek taraflı bir müessesedir. İsmail Kartal maçtan sonra, üstelik de özellikle ikinci yarısında gayet iyi oynadığı bir maçın ardından, 1-1 tamamlanan bir maçın ardından, bir daha dönmemek kaydıyla, tırnak içinde, bir daha dönmemek kaydıyla ayrılıyorum açıklamasını yaptı. Bu şok bir açıklama, evet. Bugün bu dakika alınmış bir karar olduğunu da çok düşünmüyorum ben. Bir sürecin son damlasıydı. Bardağı taşıran son damlaydı. Hani az önce sevgili başkan söyledi ya, dedi başına şişe geliyor, daha ne yapacak bu adam diye. Ama ilk günden itibaren sürekli bir baskı vardı. Giyiminden konuşmasına, iletişim sıkıntılarından başka başka detaylara kadar İsmail Kartal için ciddi bir muhalefet oluştu. Özellikle başkanın da şu sıkıntı yaşadığını söylediği sosyal medya coğrafyasında. Televizyonlarda yok mu? Orada da var. Ama dediğim gibi sosyal medyada biraz daha rahat konuşuluyor ya, rütük baskısı olmadığından. Orada yardırıyorsun gidiyor açıkçası. Şimdi dediğim gibi bu bugünün işi değildi bence İsmail Kartal'ın istifa kararını alması. Yardımcılarıyla da mutlaka istişare etmiştir. Şimdi bana Tom'la, seninle konuşmamızla az önce İsmail Kartal'ın açıklaması ve Aziz Bey'in açıklaması arasında 8-10 tane mesaj geldi. İçeriden ya oradan buradan, şimdi söylemeyin nerelerden, etkili mercilerden. Tam fazlaca bilgi kirliliği var. O yüzden o bilgi kirliliğine fazla takılmadan ben şunu söyleyebilirim. Şimdi belki Aziz Bey'in, siz de söylediğiniz az önce, Aziz Başkan kolay çalışılacak bir başkan profili değildir. Onu işte beraber çalışanlar var, orada da sevgili abilerimiz var. Biliyorlar, tanıyorlar. Biz de tanıyoruz. Biz de defalarca hem program yaptık hem dışarıda konuştuk, görüştük, aynı ortamlarda bulunduk. Kolay çalışması kolay olmayan bir başkan, ama bu zaten biliniyor, bilinmeyen bir şey değil ki. Bu işin bilinen tarafı. Mutlaka Aziz Bey İsmail Hoca'yı zorlamıştır, bunu da bir şey demiyorum. Bunun böyle olmaması zaten Aziz Bey'in tabiatına aykırı. Ama İsmail Kartal da bunu peşinden kabul ediyor. Zaten kabul ederek geliyorsun. Görevi kabul ettin mi o şeyi de kabul ediyorsun. O riski de kabul ediyorsun. Ama bir süreç vardı. Gerçekten acımasız bir süreç vardı. Ve o sürecin sonunda da İsmail Hoca, bence ben mesela Şenol Hoca'ya katılmıyorum, bence yenilse de ayrılacaktı. Yenilse de, yense de bugün ayrılma düşüncesi kafasındaydı. Bu planla, yani bu sonuçla daha da böyle dik bir duruş sergileyerek bırakma imkanı doğmuştu. Ama ne oldu? Şimdi Aziz Bey şeye girmiş, soyunma odasına konuşmuş. Odasında İsmail Hoca'yla. Soyunma odasında teknik adamın bölümü var biliyorsunuz. Ayrı bir odası var. Konuşmuşlar. Ve bırakamayacağını, bırakmaması gerektiğini söylemiş. Bıraktım onu. Az önce ne dedi? Bakın, bırakmış bir teknik adamın görevinden ayrılamazsın denmesi, yani istifanın kabul edilmemesi ilginç bir süreçtir. Daha yakın zamanda taze Fatih Hoca'yı yaşadık, bir maç sonra tekrar istifa etti, kabul edildi. Şimdi burada böyle neden olmadı biliyor musunuz? Kilit konuşmayı Aziz Başkan yaptı. Biraz önce ne dedi? Ben olduğum müddetçe o da buradadır. Ben onun büyüğüyüm. Başka bir hareket tarzı, başka bir tasarrufu olamaz dedi.

0: burada ön aldı. Yani şey, yönetim kabul etmedi, devam ediyor tarzı bir durum değil bu. Öyle bir ön aldı ki ben ne kadar sürede buradaysam o da burada dedi. Yani kendi varlığıyla beraber kredi açtı İsmail Kartal Aziz Yıldız. Dedi ki ya benden de sıkıntı yaşayabilirsin. Camiadan da, sosyal medyadan da, oradan da, buradan da. Ama ben varsam sen de varsın. Bundan daha büyük bir kredi yok. Bunu şu anda arkasına aldı. Yelkenini rüzgarla doldurdu İsmail Kartal. Eğer şu açıklama olmasaydı ben İsmail Kartal istifa etmemiş olsa da, yani geri dönme kabul edilmemiş olsa da istifası, bir iki maç sonra yine bırakabilir derdim. Şu anda şu açıklamayla Aziz Yıldırım onun da önünü almış oldu. Fazlasıyla çalkantılı bir geceydi. Düşünsenize Archie Brown'un, birazdan ekrana getireceksiniz, şaşkınlığını. Ya bu oyuncular 3. teknik adamla çalışıyor. Çok değil yani 14-15 aydır falan. Mourinho, Tedesco, Archie Brown. Arada şey falan da var. Zeki Hoca falan da var. Yani bu artık dayanılması zor bir sirkülasyon oyuncular içinde. Yok şimdi şey çıkıyor, hemen haberler çıkıyor. Bana geliyor işte, şu oyuncu konuşmuş, şikayet etmiş. Bu oyuncu şöyle demiş. Bu oyuncu ben oynatmıyordu, bilmem ne oldu demiş falan. Ya arkadaş, bu nasıl bir bilgi düzeni? Sanki içeriden şey akıyor sürekli. Sürekli bilgi akıyor. Yok böyle bir durum. Dediğim gibi toparlayacak olursak, çok çalkantılı bir geceydi ama gecenin finalini Aziz Bey iyi yaptı diye düşünüyorum. Yoksa sadece kararı ötelemek anlamına gelen bir durumla karşı karşıya kalacaktık. Aziz Bey kendi varlığıyla İsmail Kartal'ın varlığını eşitledi, dengeledi ve biz beraber gelir ya da gideriz dedi. Bence bu şekilde noktayı güçlü bir şekilde koymuş oldu.
1: Ender Bilgin, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Stüdyodaki konuklarıma döneceğim şimdi. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Ender Bilgin'den de sıcağı sıcağına ilk değerlendirmesini aldık. Şenol Hocam, Ender Bilgin'in söylediği bir ifade çok önemli. Kendi varlığını İsmail Hoca'nın buradaki varlığına bağladı dedi. Yani İsmail Hoca bu açıklamayla beraber normal şartlarda kağıt üstünde 2 saat önce olduğu pozisyondan daha iyi bir pozisyonda, yani varlığı başkanın apolet varlığına aldı. Bağlı. Evet, apolet aldı şu anda.
2: Doğru.
1: Baya enteresan bir
2: şimdi
1: konu.
2: Şimdi bak yani. Aziz Bey gidip İsmail Kartal'a sen burada devam ediyorsun demişse İsmail Kartal'ın başka bir şansı yok. Edecek. Neden? Şimdi Aziz Bey bu kulüpte yaklaşık 20 sene başkanlık yaptı. Ondan önceki dönemde yöneticilik dönemi var. İsmail Kartal'la beraberliği futbolculuğundan başlıyor. İsmail Kartal teknik adam oluyor. Teknik adamlığından bütün süreçlerin içerisinde İsmail Hoca ile beraber. İsmail Hoca ile Aziz Bey başkan hoca, başkan futbolcu ilişkisinin dışında Kerem bir abi kardeş ilişkisi var.
1: Evet.
2: Aziz Bey'i İsmail Kartal'ın kıracağını asla ve asla düşünmedim. Ben bu olayı zaten buraya gideceğini bildiğim için İsmail Kartal'ın bu istifasını ben kabul etmiyorum dedim. İlk yayında açıklama yaptığı anda ben kabul etmiyorum. Doğru bir açıklama değil. Ben diyemedim o ara ki Aziz Bey gider bunu ikna eder. Büyük bir ihtimalle o öyle olacağını da tahmin ediyordum. Bu olayın yapılan işte tam bu arada yapılan eleştirilerin bu yönetimden mi Aziz Bey'den mi olduğu olmadığı ortaya çıktı. Demek ki Aziz Bey tarafından İsmail Kartal'la bir aralarında bir sıkıntı olmadığı ortaya çıktı. Doğru olan şu, Aziz Bey dedi bu süreç içerisinde camiada İsmail Kartal'a ilk defa bu kadar şey oldu. Maçtan önce işte yenilince gider falan şu bu konuşuldu. Sosyal medya patladı ki bunun önünü biz de alamadık, burada söyledik. Yani bir Avrupa maçında İsmail Kartal'ın mağlup olması İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kulübünden ayrıca anlamına gelmez. Bunu insanlar ama farklı tarafa çekti. Bir grup var ki Fenerbahçe'deki eski futbolcuların Fenerbahçe'de teknik adamlık yapmasına karşı. Geçen sene Tedesco bu takımın anasını ağlattı. Olmayanı yaptı. Ya burada biz en son 5-6 ay sonra bu hocayla devam edilmez dedik. Ya İsmail Kartal için daha 4. 5. maç herkes İsmail Kartal'la devam ediyor. Ya bu adamın ne günahı var ya? Bir takımın

0: Güçlü olmak lazım, öyle kırılgan olmamak lazım. İsmail Hoca için de iyi bir referans olmuştur. Bundan sonra da artık kimsenin İsmail Hoca'yı arasına eleştiri, biz de yapıyoruz. Ben de dedim, Gençler Birliği maçında yaptığı hatadır. Evet. Bu kadar rotasyon olmaz. Beşiktaş maçında İsmail alsan daha, ya bunları da zaten bunları da katlanamayacak bir durumdaysa zaten olmaz orada hoca. Bunları katlanacak. Arkadaşıyız mı söyleriz. Kötü oldu, iyi olduğu zaman övüyoruz. Şimdi insanlar diyor arkadaşınız koruyoruz. Korumuyoruz. Biz ona doğru yolda bizim düşüncelerimiz doğrultusunda bir şeyini anlatmaya çalışıyoruz. İster alırsın ister almazsın.
1: Bizim eleştiri de olacak bu arada.
0: O kadar olacak yani. Sen de benim fikrim budur. Diyorum herkes söylüyor.
1: Bu arada
0: ama bunu rencide edici, kırıcı bir şekilde İsmail Kartal'a bir takım şeyler oldu. Bence İsmail Hoca oradan alındı, bu hale geldi Kerem. Ama her şey süt liman oldu. Şimdi eskisinden daha sağlam geri döndü.
1: Onu ilk kötü neticede göreceğiz.
0: Evet. İlk kötü netice bundan sonra kolay kolay İsmail Kartal. Bu moralle zaten morali bozuktu. Gardı düşüktü. Şimdi morali depolar gider uyur. Yarın antrenmanda sağlıklı bir şekilde çıkar. Geri dönüşü muhteşem olur bence.
1: Cem Hocam çok fazla şüphe içeren bir süreç sanki Fenerbahçe şu an itibariyle bekliyor. Yani çok taze bir örnek olduğu için Fatih Tekke meselesi zihnimizde ister istemez aynı sorular dolaşıyor. Yani burada misal takımın reaksiyonu ne olacak? İsmail Hoca Aziz Yıldırım'ın kendisiyle çalışmak istemediğini mi düşünüyordu? Eğer böyle düşünmüyorsa Aziz Yıldırım'ın kendisini göndermeyeceğini bilerek bu kararı alarak güçlenmek mi istedi ya da bilmiyorum, yani bundan sonrası hoca için daha da zor gibi geliyor bana.
2: Ya sevgili Kerem, bir kere başkan bu konuşmayı yaparak bir kere başkanla olan herhangi bir anlaşmazlık şüphelerini ortadan kaldırdı.
1: Hı hı.
2: Yani
1: başkan gerekeni yaptı, onunla ilgili
2: bence
1: bir şüphe yok.
2: Bence bu çok değerli ve önemliydi, çünkü başkanın bu konuşmayı yapması hepimizin kafasında, ben de ifade ettim. Acaba bir şey mi oldu? Bir anlaşmazlık mı var? Bir tartışma mı var? O şüpheleri ortadan kaldırdı.
0: Zaten
2: başkanla
0: Cem
2: beraber.
0: Lafını unutma, bir şey söyleyeyim, öyle devam et. Fenerbahçe'de zaten Aziz Bey ile hocanın arasında bir şey olursa biz kontrol yöneticilerle ilgili bir şey olmaz yani.
2: Hayır zaten.
0: Doğru mu abi?
2: Hayır, olabilir de zaten yani insan yani
0: ya
2: başkanlar.
0: Yok, bir tek başkanla olur yani. Başka
2: tabii ki tabii ki.
0: Olmaz.
2: Hayır zaten biz de öyle düş. Ben şahsen dedim acaba başkanla bir şey mi oldu yani, çünkü çok ani böyle bir surat ifadesi, vücut hareketleriyle bakıldığında İsmail Kartal'ın çok fevri bir hareketle bunu söyledikten sonra acaba soyunma odasında herhangi bir tartışma mı çıktı dedim. Ve başkan da çıkıp öyle bir şey olmadığını ve daha doğrusu o minvalde söylemleriyle beraber onu doldurmuş oldu. Ve de İsmail Kartal'ın da beraber devam etmesiyle işte bu işin sonuna kadar beraber gitmesini istediğini ifade eden sözleri oldu. Ben de işte Sayın Başkan'ın dediği gibi yani işte bu kadar gene her şeye rağmen başarılı olmuş, Şampiyonlar Ligi'ne girmiş 18 seneden sonraki bir takımın teknik direktörüne tribünden bir şey atılmaması ve belki de o tribünden atılan bir şeyi İsmail Kartal'ın içini çok acıttı. Belki de bardağı taşıran son damla o oldu.
0: Yani bir
2: gibi
0: tek o atılmamıştır.
2: İşte,
0: belki de bir söylemler de olmuştur.
2: Bardağı taşıran
0: belki
2: damlalardan biri de olmuştur diye ben şöyle şahsen öyle yorumlamak istiyorum. Bundan sonra tabii senin de ifade ettiğin gibi Kerem yani zor süreçler başlıyor. Yani hani çok erken yaşadığımız bir Fatih Tekke örneği var. Sonrasında bu işler nasıl gelişecek? Çünkü Fatih Tekke'nin açıklamalarına bakılınca, İsmail Kartal'ın açıklarına bakılınca çok kuvvetlendirilmiş bir istifa mekanizmasının sözlükleri var.
1: Evet.
2: Şimdi bunları söylediğiniz zaman buradan geri dönüp evet baba oğul ilişkisi vardır, katılıyorum. Sayın Aziz Yıldırım bu camianın evet bir babasıdır, bir değeridir. Uzun yıllar çok önemli bir onursal başkanlık apoletlerini takmış bir başkandır. Dolayısıyla her şeye rağmen de İsmail Kartal başkanın bu söylemlerine nasıl bir cevap verdiğini bilmiyoruz. Ama başkanın söylemleri tekrar yarın antrenmana gelecek, başlayacak gibi bir ifadeleri var. Ya bundan sonraki süreç Sayın İsmail Kartal kardeşimiz, arkadaşımızın bu kuvvetli bir sözleri nasıl algılanacak, bunun arkasından nasıl dönecek, bunlar nasıl işe yapacak, bu süreç içerisinde

0: Şimdi hepimizin merakla beklediği davranışlar ve cevaplar olacak. Ya maalesef bu Fenerbahçe camiasının böyle bir kaderinde, genlerinde, DNA'sında böyle şeyler var sevgili Kerem ya. Yani bir oh diyemeyen bir Fenerbahçe var. Burada ne güzel mesela hep beraber konuşuyorduk. İşte maçı incini cincini çıkarıp burada her şeyi sahanın içerisine, her salisi saniyesini, her futbolcuyu konuşurken olay bambaşka bir yere evrildi. Maalesef dediğim gibi yani Fenerbahçe camiası bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Çok gerçekten aşırı bir stres yüklü. Yani yıllardan beri şampiyon olamamanın getirmiş olduğu ve bununla beraber birbirleriyle hep hesaplaşma işlerine girmiş işte bir yönetimlerin olduğu bir süreç içerisinde ve bu süreçte de işte her sene bir kongreler olan bir camia ve arkasından da gelen bir teknik adamla yeniden bir yapılanmayla yol almaya çalışan hep beraber arkadaşlarımıza giden bir süreç var. Ya yani biraz da insanları rahat da bırakmak lazım. Yani tahminde ediyorum yani o İsmail Kartal da biraz bu konularda çok hassas, çok da acaba ona bazı şeyleri götürürken abartıyorlar mı veya götürmemek de lazım. Mesela arkadaşını bilirsin, ben senin hoşlanmadığın bir şey varsa ben bunu çok fazla sana dile getirmem mesela gibi. Eğer İsmail Kartal da böyle bu sosyal fenomenlerden etkilenen birisi ise ona bunları fazla söylemeyeceksiniz kardeşim, kapalı tutacaksınız, mümkün olduğu kadar onu işine kanalize etmeye çalışın, öyle değil midir Zafer? Yani evet. Hep beraber çalıştık İsmail Kartal'da, yani en eskilerden biriyim tanıyan ve sizler de hep beraber arkadaşımızsınız, hepiniz İsmail'de Kartal'da tanıyorsunuz,
1: beraber futbolda oynadınız,
0: aynen hepimiz oynadık ettik, dolayısıyla da biraz İsmail Kartal buraya da geldiyse herkesin de rahat bırakması lazım. Tabii ki biz buralarda bu görevlerde olduğumuz zaman oyunu da İsmail Kartal'ın yanlışını da doğrusunu da negatifini de pozitifini de hepsini bir şekilde doğru sözcüklerle onu rahatsız etmeden eleştireceğiz tabii
2: dozunu
0: ki.
2: Dozunu aşmadan.
0: Tabii doğru yani hiçbir zaman için ya yani oyunu abartmadan köpürtmeden İsmail Kartal'ın yanlış yaptığını veya doğru yaptığını oyunda bu olduğunu bunu söyleyeceğiz. Ama ben hep şu tarafındayım yani bazen işte böyle bir hani öfkeyle kalktığın zaman yani keskin keskin küpüne zarar verir misali, bu geceyi öyle adlandıralım. İnşallah İsmail Kartal, Aziz Bey bir araya gelir, Fenerbahçe camiası için gelecekte neyse mümkün olan hayırlısı olan neyse o olsun. Ama bundan sonra da gerçekten kolay bir süreç değil, zor bir süreçte başlayacak, bu bir gerçek.
2: Şimdi Fenerbahçe'nin her türlü sorunla mücadelesinin gerçek kahramanı Aziz Yıldırım'dır. Bunu Fenerbahçe camiası kabul ediyor. Bu böyledir. Sevgili Başkan net de bir mesaj verdi. Dedi ki bizimle beraber kalacak ben olduğum müddetçe diye. Buna birkaç açıdan bakmak lazım. Şimdi yönetim Sayın Aziz Başkan'ın bu beyanatıyla yönetim sorumluluğu üstüne aldı. Alıyor şu an itibariyle. Yani hoca gitsin, sorun çözülsün kolaycılığına kaçmadı Sayın Aziz Yıldırım. Burada İsmail Kartal'a daha büyük bir destek vermiş oldu. Bundan sonra Kartal sürekli gidecek mi, kalacak mı sorusuna da bu baskının devam etmesinin de önüne geçti. Ve en önemlisi de futbolculara mesaj verdi. Yani dedi ki hocamızın arkasındayız. Her türlü şartlarla onunla beraber sezonun sonuna kadar devam edeceğiz. Onun için soyunma odasındaki İsmail Kartal'ın otoritesinin devamını artarak sağladı Sayın Aziz Yıldırım. Olumlaştı.
1: Hoca burada dedi takıma da.
2: Tabii. Ona büyük destek verdi. Şimdi kimse kıpırdayamaz. Futbolcu çünkü gözlemler. Ortamı gözlemler, ne oluyor, ne ediyor. Şimdi teknik direktörün yaptığı icraatlar futbolcuyu ikna eder diyoruz ya. Şimdi her türlü icraat yapsın yapmasın artık garantiyi verdi Sayın Aziz Yıldırım. Futbolcuya da o mesajı iletti yani. Onun için kendi teknik direktör tercihinin arkasında duran bir Aziz Yıldırım. Bana göre demin söylediğim gibi Fenerbahçe her türlü sorunla mücadelesinin gerçek kahramanı olduğunu tekrar gösterdi. Bir kaos ortamı yaratılmasının önüne geçti. İsmail Kartal, şimdi biraz da mecazi olarak yaklaşayım. Sayın İsmail Kartal'ın haplar kullandığını, antidepresan kullandığını falan söyledi. Ondan sonra ben de mecazi olarak bu hapları kullananlar böyle ani refleksler verebilirler. Onun için İsmail Kartal'ın da ilk başta söylediğim gibi ben bunu bir refleks olarak kabul ediyorum. Bu kadar baskıya sonuçta insan her ne kadar teknik direktör her şey olmalı, metodolog, lider, psikolog bunları söylesek de İsmail Kartal'ın da insan olduğu için böyle zafiyet göstermesini gayet doğal karşılamak lazım. Bu güzel oyun ve bir güzel geceyi ondan sonra bu şekilde kaos ortamına sokmamak lazım.
1: Yani bambaşka şeylerden aslında bahsediyorduk. Tabii. Üstüne de konuşacaktık ama gündem tabii ki bir anda değişti. Üst üste gelen açıklamalarla.
2: Bir de Kerem'cim şimdi Sayın Aziz Başkan'a destekleyen bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi bazen rakip takım değil. Yani kendi değerlerini birbirine rakip haline getiren anlayış. Onun için bu cami artık bir ve bir araya gelsin. Bu sene o sene olsun. Onun için ben bu takım oynadıkça bugün sahada verdiği oyun anlayışı, bugün sahadaki bütünlük, bugün inanç özveri mücadeleye saygı duymak lazım. Bu futbolu geliştiren Fenerbahçe'nin her platformda başarılı olacağını düşünenlerdenim. Onun için Fenerbahçe forması altında herkes birleşmeli. Güzel.
3: Doğru. Yani Fenerbahçe forması derken herkes forma mı giyecek?
2: Giyiyor zaten Şen oğlum, ben hayatımda böyle bir şey görmedim.
3: Taraftardan bahsediyorsun.
2: Bak Kerem, bir şey söyleyeyim mi sana? Bize Fenerbahçe taraftarına sahte öyle merdiven altı forma falan aldıramazsın. Almazlar. Alana da şiddetle karşı çıkarlar. Özveridir bu. Çoluğun çocuğun nafakasından gidip para vermek. Bugün forma dediğin zaman 5-6, 6,5 milyon. Onun için yani taraftar, kimse kusura bakmasın, takımın sahibi taraftardır. Onun için gelen başkanlar, teknik direktörler, oyuncular, bizler, eskiler filan, bunlar bizimkiler hizmet yarışıdır.
1: Tabii ki.
2: Biz verdiğin hizmette gurur duyarsın. Ama futbol biter, normal vatandaş olursun. Biz de taraftar oluruz. Futbolun her bölümünde olmuş oluruz ama futbolculuk, teknik direktörlük. Bak sana bir şey söyleyeyim. Şimdi milli takımda görev alan iki tane insan değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi bak, değerlere sahip de çıkılması lazım. Ya arkadaş, bunca sene bilgi birikimden sonra şiddetle eski bir futbolcunun görev alması, o futbolcunun kendi değerleri altında, aidiyet duygusu altında oyuncular yetiştirmesi, squat anlamında oyuncular bulup ki havuz onların elindeydi. Öyle değil mi Şenol? Şimdi bunların göreve gelmesi kadar doğal bir şey yok ya. Bu neden eleştirilir? Ben onu anlamıyorum. Yani her konuşulan laf aman arkadaşını kolluyor, aman kendine yol açıyor diye algılanmaması lazım. Ya doğru bir planlamayla biz hep neden bahsediyoruz? Ben artık sistem değil, teknik direktör değişikliğinin konuşulması gerektiği Fenerbahçe'de niye söylüyorum? Bir sistem, bir kültür yaratılsın. Onun dahilinde o kültür dolayısıyla alttan gelen oyuncularla çalışan o konu için yeterli hocalar görev alsın.
1: Bu noktada Şenol Hoca'ya bir sorum var. Cem Hoca'dan da yine konu hakkında görüşünü almak istiyorum. Takıma bir mesaj mıdır? Aynı zamanda Aziz Yıldırım'ın açıklaması ve nasıl bir atmosfer olacak bundan sonrasında takım içinde? Oyuncular da netice itibariyle takip ediyorlar bu durumu.
3: Ya zaten gördüğümüz kadarıyla şu anda Aziz Bey'in yaptığı her açıklama oyuncular için bir direktiftir.
1: Evet.
3: Bunu net bir şekilde altını çizerim. Aziz Bey zaten gittiği zaman bütün oyuncular Aziz Bey'in geçmişini de biliyor. O kulübe gelip de transfer yeni olan oyuncular da eskilerden, orada çalışanlardan Aziz Bey'in nasıl bir karakter, güçlü bir karakter olduğunu biliyorlar. Aziz Bey kızdığı zaman hiçbir zaman hiç ağzından bile laf esirgemez. Direkt yüzüne söyler. Ama kırıcı olur veya olmaz, o ayrı bir şey. Ama doğruları söyler. Aziz Bey çıktı, net bir şekilde ifade etti. Ben burada o sezon sonuna kadar İsmail Kartal'la çalışacağım dedi. Hatta ben dedim ki İsmail Kartal'ın istifası doğru değil dedim. Aziz Bey zaten yarım saat, bir saat sonra gitti. Hemen geri aldırttı onu. Yani Aziz Bey kolay kolay hocayla ayrılmaz. Kendisi de açıkladı zaten. İki tane hoca dedi. O da dedi hocalıklarından dolayı değil, başka bir şeyden yolladım dedi. İlk defa. Çünkü Ben iyi hatırlıyorum ki
2: kardeşinin yüzünden gönderdi.
3: Şöyle, ben şunu biliyorum bak, yanılmıyorsam Ersun

0: Şenal döneminde 7 mağlubiyet aldı üst üste, yollamadı. Aykut Hoca döneminde böyle bir 5 mağlubiyet var, yollamadı.
1: Hocam bir virgül koyuyoruz, Kadıköy'e dönüyoruz. Erdem Akbaş bizi bekliyor sevgili seyirciler, elinde yeni bir gelişme var. Bizimle paylaşacak, söz Erdem'de.
2: Kerem Canbul'a sıcak bir gelişme var. Evet, vardı, hatta Fenerbahçe'de konuyla ilgili açıklama yaptı. Öncelikle ben Fenerbahçe'nin açıklamasına döneceğim hemen. Çünkü Fenerbahçe'nin kulübü açıklaması şu an için an itibariyle en sıcak olan konu. İsmail Kartal'a su şişesini atan şahıs 62-22 sayılı kanundan gözaltına alındı. Fenerbahçe kulübü de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Öncelikle şunu söylemem lazım. İstanbul Emniyeti konuyla ilgili çok hızlı bir şekilde görüntüleri tespit edip şahsı hemen yakaladı. Olay anında hemen şahsı bulup gözaltına alındı. Çok hızlı bir şekilde kişinin tespit edildiğini ve İstanbul Emniyeti'nde görevini hızlı bir şekilde yerine getirdiğini söyleyelim. Peki Fenerbahçe ne açıklaması yaptı? Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında teknik direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 62-22 sayılı kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır ifadeleri kullanıldı. Aziz Yıldırım açıklamasında İsmail Kartal'ın atılan su şişesinden dolayı istifa ettiğini, bu duruma çok üzüldüğünü ve kendisiyle bu konuyu paylaştığını, istifa ettiğini söylemişti. Maç sonu yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım. Ve bu görüntülerde biraz önce ortaya çıkmış oldu. İstanbul Emniyeti gerçekten konuyla ilgili çok yakın ilgilendi ve ardından savcılığa götürüldü. Kişinin kimliği tespit edildi, ifadesi alındı. 62-22'den seyirden men cezası verildi. Bu tarz davranışları tribünlerimizde, bu tarz davranışları spor sahalarında görmek istemiyoruz. Biz de sporu yakından takip eden, spor medyasında çalışan insanlar olarak hiçbir şekilde sahaya veya futbolculara, teknik direktöre veya taraftarların kendilerine attığı su şişelerine hakareti veya tehdit unsuru içeren eylemleri doğru bulmuyoruz Kerem Can Bulat. Fenerbahçe çok yoğun bir gece geçirdi. İsmail Kartal istifa etti. Ardından Aziz Yıldırım görevine devam ediyor. Su şişesiyle alakalı, su şişesi atan şahısla alakalı gelişmeyi de an itibariyle öğrendik ve paylaştık. Fenerbahçe konuyla ilgili açıklama yaptı. Şimdi yarını bekleyeceğiz. Neler olacağını hep beraber göreceğiz. İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu söyledi Aziz Yıldırım. Bekleyip göreceğiz. Yani aksi bir açıklama İsmail Kartal cephesinden gelmediği takdirde Fenerbahçe'nin yarın antrenmanı var. Yarın öğle saatlerinin antrenmanı var Fenerbahçe'nin. Yarınki antrenmanı takip edeceğiz. Gelişmeler oldukça Aspor ekranlarından sıcağı sıcağına paylaşmaya sürdüreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Çok uzun bir gün oldu Fenerbahçe'de. Hem oynanan Roma karşılaşması, hem İsmail Kartal'ın istifası, ardından Aziz Yıldırım'ın medya mensupları karşısında yaptığı açıklamalar ve istifayı kabul etmemesi çok çok acayip bir gecenin içinde olduğumuzu tekrar tekrar hatırlatma ihtiyacını da bende doğuruyor. Yarını bekleyeceğiz dedi Erdem Akbaş. Yarın mutlaka yeni bir gün ve yeni heyecanlar olabilir Sarı Lacivertli camiada. Tabii önce
3: Keremci, bu şişeyi atan adamın yanındaki taraftarlar ne yaptı?
1: Hocam bilemiyoruz onu. Yani ama çok hızlı bir şekilde reaksiyon alınmış. O kesin. Erdem zaten bilgiyi paylaştı. 62-22'den İsmail Kartal'a şişeyi atan şahıs gözaltına alındı. Fenerbahçe'de açıklamayı yaptı. Biz de üstüne durduk bu konunun. Hocam heyecanlı bir atmosfer, o kesin. Ama herhalde işleri toparlamanın yolu sakinlikten geçecek.
4: Kesinlikle ya, başkanın çıkıp özellikle maçtan sonra İsmail Kartal'ın bu açıklamalarından sonra bu açıklamaları yapması aynı zamanda hem toparlayıcı hem de konuya daha bir açıklık getirerek de herkesin içine su serpen Fenerbahçelilerin en azından böyle algılayabiliriz. Tabii ki başkanın orada söylemlerin içerisinde özellikle YouTube, özel programlar yapanlar, özel medya, genel medya gibi bakılan bu işleri yapan kişilere de aba altından sopa da gösterdi. Söylemek lazım. Bir de kendi içimizde bir hukuk kurulumuz var. Bunlarla ilgili Fenerbahçe değerlerini, yani değerleri derken Fenerbahçe'de spor yapmış veya futbol oynamış değerlerinin dışarısında Fenerbahçe'nin kendi özellikle aidiyet duygusunu, mücadele ruhu, kültürel duruş sergileyen bir ruha, buna kesinlikle şiddet gösterisinde bulunan herkese karşı da bir duruş sergileyecek ve bununla ilgili de cezai müeddiyeler, yaptırımlar uygulanıyor.

0: bulacak diye bir orada açıklama da sözleri içerisinde o minvalde konuşmalar yaptı başkan da. Başkanın tabii ki özellikle bu tip sosyal medyadaki konuşmalardan dolayı İsmail Kartal'ın çok etkilendiğini hep ifade etti ve onun altını özellikle de çizdi. Ben de zaman zaman işte biraz önceki ifadelerimde de hep onu söyledim. Yani sevgili İsmail Kartal'ın hoşlanmadığı şeyler varsa bunun çevresindeki insanlar mümkün olduğu kadar onun moralini daha düzeltecek veyahut da daha moralli, çalışma şevkili, duygusuyla oluşabilecek bir ortamı, iklimi muhakkak yaratmaları lazım. Nedir bu iklim? İşte sosyal medyadan çok etkilenen bir teknik adam var. Tamam, kabul edelim ama ona bu haberleri götürmemek, göstermemek, onunla ilgili şeyleri çok fazla şeyleri önüne koymamak lazım. Burada tabii İsmail Kartal...
1: Hocam bir virgül koyalım. Hazırda bir görüntü var. Arkadaşlarımız ekrana getirecekler. İsmail Kartal'a şişe fırlatan şahsın 62-22'den gözaltına alındığı bilgisini sizinle paylaşmıştık. Kare içinde de sevgili seyirciler, Erdem Akbaş'tan gelen görüntü ekranda. Bunu da paylaşalım. Sıcağı sıcağına A-Spor ekranlarında bu görüntüyü
2: İsabet
1: de
2: yok ama, değil
1: görüntüye
2: mi?
1: Getiriyoruz. İsabet olup olmadığını bilmiyorum hocam. Onu söyleyeyim. Ama aksiyon çok net.
2: Evet.
1: Burada da görüntüde kare olarak biz de ekranlarınıza yansıttık. Sevgili seyirciler, İsmail Kartal'a şişe fırlatan şahsın 62-22'den gözaltına alındığını bir kere daha paylaşmış olalım ve bu sıcak görüntüyü de ekrana getirmiş olduk. Keşke tabii ki bu tip gelişmeler yaşanmasaydı. Hoca da yani burada böyle bir tavrı, hiçbir hoca, hiçbir insan hak etmiyor yani. Onu da söylemek gerekiyor, bunu da vurgulamak
2: tabii
1: şart yani.
2: Bu seneler evvel kaybettiğimiz asalet duygusunun göstergesi, biliyor musun? Bir saygı göster ya. Sen kendi taraftarı olduğun, boğulacağıma Fenerbahçe yazar dedim ben ilk önce Fenerbahçe taraftarı için. Sen kendi teknik direktörüne bu davranış biçimini değiştirmelisin. Böyle olmamalı ama Sayın Aziz Yıldırım bugün sadece İsmail Kartal'ın istifasını reddetmedi. Kendi teknik direktör tercihinin de arkasında durdu. Öyle değil mi Şenol'um yani? Şimdi o kendi tercih ettiği bir teknik direktör. Onun arkasında durması doğal ama durdu. Bu duruşu yapmayabilirdi de. Bundan sonra Sayın İsmail Kartal değil, bütün Fenerbahçe'de bana hocanın arkasında durulacaksa herkes duracak mesajını verdi Sayın Aziz Yıldırım. Şimdi bu şu yaşanan olaylardan sonra artık İsmail Kartal değil Fenerbahçe'nin oyunu nasıl gelişecek, ona adapte olmalı herkes. Yani ben istifa kapısı kapandı ama şimdi aslında mazeret kapısını kapatmak lazım Fenerbahçe'de. Hiçbir şekilde sağ seyirci, hakem, şişe atılmış, şu bu mazeretlerinden kurtulup kendi performansına yönelmeli Fenerbahçe takım bence. Çünkü bu bütün her şeyi dik durduğunda, sahaya döndüğünde, sahada olduğunda Fenerbahçe her şeyi becerebilecek bir oyuncu yapısına sahip şu an itibarıyla. Kaliteli oyuncular var yani. Onun için Kartal devam edecekse artık bundan sonra bütün tartışma hocanın geleceğinden çıkıp bu takımın nasıl ayağa kalkacağına dönmeli ki Fenerbahçe takımı hakikaten hiç sosyal medyamış, fanatizmmiş, bilmem ne, onların fikirleri çünkü sabit fikirli, her şeyden kurtulup inşallah bu olay çatlak su kaçır diye dönmez. Şimdi tamam, güzelce örtüldü bu akşam itibariyle, çabuk aksiyon alındı.
0: İşte bu süreç
2: ama
0: bundan sonraki süreç
2: şimdi
0: nasıl?
2: Şimdi çatlakta işte bir su kaçırdı.
0: Şimdi bakalım süreç nasıl işleyecek sevgili Zafer? İşte yani abi, bundan sonraki sürece yarın olduğu zaman İsmail Kartal bir basın toplantısıyla konuyu daha böyle detaylı mı veyahut da bu oyuncularına karşı olan duygularıyla beraber camiayla olan bütünlüğünü anlatması lazım.
2: Vallahi Cem abi, bu saatten sonra İsmail Kartal çıkıp %100 doğruları da söylese hiç kimseyi artık ikna edemez. Biraz daha düşünerek aslında, yani bir düşün ya, değil mi? Akşam yat şöyle bir Salim kafayla kalk ondan sonra
0: başkanın
2: karar
0: bu verecek. Söylediklerinden sonra insanları bir ikna etmesi lazım Zafer. Çünkü beklenti bence o yönde. Çünkü
2: ne diyecek, çıkacak abi?
0: Çıkacak. Yani

0: en azından bir toparlayıcı. Başkanın bu sözleri, başkanın arkasında durduktan sonra artık İsmail Kartal'ın...
1: Ben ettim, siz etmeyin mi diye.
0: Artı İsmail Kartal'ın artık ona karşılık bir basın toplantısıyla veyahut da futbolcularına karşı da bir şekilde bir söylemlerde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında ama çok da sert, işte ayrılırken ifadesindeki, istifa sözlerinin içerisindeki o altını çizerek söylediği kesinlikle dönmemek kaydıyla dediği şey... Bence çok önemli. Onları bir şekilde daha yumuşak bir dille o anlatması
2: Aziz lazım. Aziz Bey hariç dönmemek kaydı. Aziz Bey hariç. Cem abi.
0: Yani
2: Aziz Bey söyleyince ki... dönecek mecburen. Aziz Bey hariç demek istedi.
0: Başkan Aziz Bey gene tabii çok önemli bir şey yaptı. Baştan sonraki bu basın toplantısından sonraki İsmail Kartal'ın ortaya çıkıp bunu anlatması. Her şeyden evvel ben yani başkanla, en azından başkanın teknik direktörün arkasında durduğunu göstermesi, bununla ilgili bir şeyleri söylemesi,
3: bir sözlemleri söylemesi
0: çok önemliydi. Ya bakalım, yani Fenerbahçe evet bir dalgalı denizleri sever. Dalgalı denizlerden de bir şekilde sakin sulara geçecektir diye ümit ediyoruz. Temennimiz öyle olsun.
1: Dördüncü döneminde Sayın İsmail Kartal'ın mazeret payının çok az olduğunu herhalde senleyken ben söyledim. Evet. Abi bunlara dayanacaksın ya. Bunlar bahane falan değil abi.
3: Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Uzun da bir yayın oldu Şenol Hocam, Cem Hocam.
2: Biz teşekkür ederiz. Biz Fenerbahçe'nin bu akşam aslında oynadığı güzel
3: daha çok
2: futbolu,
3: bunları
0: konuşmak derinleştirecektik değil mi?
2: Konu başka nokta. Ben tekrar İsmail Kartal'ı, oyuncu ekibini, hepsini canı gönülden tebrik ediyorum.
0: Şampiyonlar Ligi'ne bir puanı ilk o aldı.
3: Yaşanan süreç içinde geçmiş olsun diyelim. Artık yarın yeni bir gün. Yarına odaklanmak lazım. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde önündeki fikstürde başarılar dileyerek programımıza noktayı koyuyoruz. Sevgili seyirciler, mücadelenin özet görüntüleriyle size veda ediyoruz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartun şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu'yla çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Top ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'in asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya, topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine. Pasını veriyor Vedat Muriç. Golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş. Top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Sviler gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Sviler. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. Oğuz'un vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Sviler gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim. Ardından Sviler gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top

0: Hazır mısınız?
1: Harika bir gol!
0: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı Aspor'da başlıyor. 15 Eylül Salı saat 17. 1923 Afyonkarahisar Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba saat 14.30. Sinop Spor Arıt Kayadeniz Spor.
1: Topla nerede gol?
0: Saat 17. Muğla Spor 1928 Gazi Emir Gok Spor Yatırımları. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30. Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Tuğrul Belediye Spor.
1: Vuruş topağlarda gol.
0: Ziraat Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.
3: Edward Trajanovski iki kez düşürdü rakibini, Michele Di Rocco'yu. Şimdi dördüncü rounddayız. İşler iyi gitmiyor İtalyan boksör için. Şu anda rakibini süzüyor Trajanovski. Daha hareketli şu dakikalarda, şu saniyelerde İtalyan boksör. Rakibinin boşluğunu arıyor Di Rocco. Şimdi köşeye sıkıştırdı Trajanovski İtalyan boksörü. Ters bir yumruk arayışı içerisinde Di Rocco. Bir sol bir sağ gönderiyor İtalyan. Trajanovski rakibini açmaya çalışıyor. Bu knockdown değil. Ayağı kaydı, düştü diyor. Sol geliyor Trajanovski. Bir sol daha Trajanovski.
4: Bırakacak herhalde rakip. İtalyan biraz sersemledi.
3: Trajanovski hazır ve bir sağ geldi ve düştü artık. Çam ağacı gibi yıkılıyor Michele Di Rocco. Üçüncü kez yere düşüyor İtalyan boksör.
5: Hey, are you okay? Are you ready to fight?
3: Okay. Hakem diyor ki, tamam mısın? Dövüşebilir misin diyor ama bırakmıyor Michele Di Rocco. Sıkıntı yok diyor ama sersemlemiş durumda İtalyan şu anda. Bu sefer bitiyor. Michele Di Rocco'nun fişini çekti Edward Trajanovski. Hakikaten inanılmaz bir nakavta sahne oluyor karşılaşma. Edward Trajanovski Michele Di Rocco'yu 3 kere düşürmüştü. Dördüncüsünde öyle bir vurdu ki Michele Di Rocco kendinden geçiyor. Edward Trajanovski Julius Indongo mağlubiyetini en azından bu zaferle unutuyor. Nasıl acaba Michele Di Rocco? Bakın öyle bir yumruk attı ki balyoz. Şöyle bir sersemledikten sonra en sonunda öyle bir yere vuruyor ki Michele Di Rocco kalkamıyor.
6: Santander Silgado'ya hızlı bir giriş yaptı Dimitri Kudrashov. Köşeye sıçtırdı rakibini. Tribünlerden Kudrashov'a çok büyük bir destek var. Bir sol salladı Kudrashov.

0: uzak tutmaya çalışıyor Santander Silgado kendisini. Değerli izleyiciler, iyi takip edin. Çok tehlikeli bir isim Dmitri Kudrashov. Rakibinin üstüne üstüne gidiyor. Boşluk arıyor. O boşluğu bulursa zaten yapıştırdığı an yıkıyor rakibini. Öyle kapasitede bir boksör Kudrashov.
1: Yani en önemli özelliklerinden bir tanesi zaten ağır adımlarla rakibini ring içerisinde ringi daraltarak pres yapmak ve round'un ilk dakikasında da şu ana kadar ring hakimiyeti Dmitri Kudrashov'un lehine söyleyebiliriz. Dışarıdan bir sol kroşe girişimi var yine Kudrashov'un. Buna karşılık savunmada şu an rakibini bekliyor Santander Silgado. Rakibinin açık verdiği bölümlerde kroşeyle bir kontra karşılığı niyetinde.
0: Bakın bir Amerikalı sağ çıkarttı Dmitri Kudrashov. Üstüne üstüne gidiyor rakibinin. Bir boşluk var. Bir solda yıkıldı. Yıkıldı. Santander Silgado yıkıldı değerli izleyiciler. Az önce söylemiştik. O boşluğu bulursa affetmez. Çekiç gibi yumrukları var Dmitri Kudrashov'un. O çekici salladı Santander Silgado'ya. Yere düşürdü ve bir knockdown geldi daha ilk round'da. Bir yumruk daha, bir sol daha bu sefer bayıldı. Bu sefer kalkamayacak gibi gözüküyor. Nasıl bir yumruktu o? Nasıl bir yumruktu o? Bitti. Kore ikinci nakavt.
1: Ya keşke
0: neler biraz, oluyor?
1: Keşke biraz maç izleseydik. Üst üste iki sol kroşe ve Santander Silgado knockout. Rus çekici Dmitri Kudrashov da geri dönmüş oldu böylece. İşte ona neden Rus çekici dendiğinin sebebini şu an canlı bir dakikalık performansıyla da bize bir kez daha ispatlamış oldu Dmitri
0: Kudrashov. İnanılmaz bir gece. İnanılmaz bir gece. Luis Arias, Arif Magomedov karşı karşıya geliyorlar. Bu muhteşem gecenin ilk karşılaşması. Kırmızı şortuyla Arif Magomedov, beyaz şortuyla Luis Arias ringde. Bir sol çıkartıyor Arif Magomedov. Sanki ilk roundlara nazaran birazcık daha toparlanmış gibi Arif.
2: Yani şöyle, Arif Magomedov kondisyon olarak hazırlanmış. Tek eksiği sürekli düz mücadele etmesi. Bakın. Direkleri genelde aparkatları kırışıyor. Bakın çok yumruk alıyor bazen. Gövdeye özellikle.
0: Evet, yine aldı orada gövdeye. Bakın, bakın sağ geldi. Bir sağ daha geldi. Bir sağ bitti. Daha ve düşürdü. Arka arkaya vurdu. Arka arkaya Luis Arias.
2: Çünkü hiçbir eskivi yok, bir fent yok. Özellikle solun üzerinden sağları alıyor. Bu aşamadan sonra belki kendini getirtmeyecektir.
0: Çenesi sağlam, çenesi sağlam dedik ama arka arkaya gelen yumruklarla bir knockdown gerçekleşti artık. Dengesini kaybetti Arif Magomedov. Hakem Bird de karşılaşmayı bitirdi. Gecenin ilk maçında ilk knockout geliyor. Arif Magomedov yeniliyor. Luis Arias karşılaşmanın galibi oluyor değerli izleyiciler. Atom! Birol hocam, senin dediğin gibi çok düz bir boksör Arif Magomedov. Renk katamadı, bir B planı üretemedi. Arayışta olan, dövüşen Luis Arias'tı ve tabii sonuç olarak da ringden galibiyetle ayrıldı Luis Arias ve 18. zaferini ilan etti. Yoluna yenilgisiz devam ediyor Birleşik Amerikalı Cuba lakaplı Luis Arias. Bundan sonrası Arif Magomedov için çok zor. Çünkü son 3 maçında ikinci yenilgisini alıyor Arif Magomedov. Kemer birleştirme müsabakası. Moises Flores IBO kemeriyle geldi. Guillermo Rigendo WBA süper kemeriyle geldi. Ve şu anda Las Vegas Mandalay Bay Arena'da kozlarını paylaşıyorlar. Andrei Ward, Sergey Kovalev karşılaşmasından önce müthiş bir müsabakaya tanıklık ediyoruz. Bir sol çıkartıyor Rigendo.
2: Kubalıların genelde çoğu ters kart olur. Bakın burada yine bir ters kart görüyoruz.
0: Şimdi hocam senden sıklıkla Guillermo Rigendo'nun tekniğini de analiz etmeni isteyeceğim. Özellikle round aralarında. Moises Flores boşa çıkan bir yumruk. Guillermo Rigendo şöyle bir yokladı Moises'i. Kolları çok uzun Rigendo'nun. Boy farkına aldanmayın.
2: Guillermo çok rahat. Bakın rakibin enerjisini alıyor. Fazla oyuna girmiyor. Yumuşak böyle hareket ediyor. Rakibin gelmesini bekliyor sürekli. Kontra bir solla yakalamayı düşünüyor belki bakın. Karaciğer ya da bakın.

0: Sol kroşeli.
1: O Küba rejiminin üzerine çöktürdüğü o soğukkanlılık var Rigendo'da.
0: Cezalar almış bir sürü, çalışma cezası.
1: Tabii canım, domuz bakıcılığı bile yapmış. O cezayı da
0: bakın gözler,
1: Fidel Castro'dan aldı Rigendo.
0: Her yumruğu görüyor, çok iyi görüyor soğukkanlılık.
1: Daha agresif bir boks sergilemeye çalışıyor şu anda Meksikalı Moises Flores ama tamamen rakibini boşa almış durumda Guillermo Rigendo. Oldukça sakin bir boşluk arıyor. Çok dengesiz, çok dengesiz. Moises Flores çok dengesiz. Her an bir kontra alacak gibi duruyor. Bakın boşa giden yumruklar.
0: Bakın o sol gelecek birazdan.
1: Yani bu şekilde devam ederse o el çakal Rigendo çakallığını gösterip yumruğu yapıştıracak Chucky Moises Flores'e.
0: Fidel Castro'dan kaçmış bir adam. Yani burada bu yumruklardan kaçmayacak mı?
1: Aynen öyle. Fidel Castro'yu evet arkasına almış. Bir daha Küba'ya girememiş Guillermo Rigendo. Şu anda Moises Flores karşısında boşa giden bir Moises Flores yumruğu. Rigendo boşluk arıyor. İlk raundun son saniyelerine giriyoruz. Rigendo oldukça soğukkanlı. Flores birazcık daha agresif gözükmeye çalışıyor. Gövdeye bir yumruk indirdi Flores. Meksikalı boksör Guadalajara'lı IBO kemeriyle geldi. Rigendo'nun WBA süper kemerine göz dikmiş durumda. Bir sol çıkartıyor, bakın işte biraz önce söylediğimiz gibi Guillermo Rigendo. Bir sağ bir sol daha geliyor. Rigendo yakaladı şimdi rakibini. Bir tane daha vurdu. Sarstı, düştü. Düşürdü Rigendo. Durdu vurdu.
0: Hakem göremedi.
1: Rigendo son saniyede bayıltıyor Moises Flores'i. Ama söylemiştik bu kadar kontrolsüz, bu kadar kontrolsüz dövüşürse Rigendo'dan gelecek bir kontrayla boylu boyunca yere serilir demiştik. Şu anda boş gözlerle yukarıya bakıyor. Mandalay Bay Arena'nın tavanına bakıyor Moises Flores. Yani müthiş bir boksör Guillermo Rigendo. O mahzun bakışıyla hiç gülmedi. Rakibini kontrol etti. Ne yapıyor diye baktı. Tam raundun sonuna geldik. Tam gong çalacak. İşte orada sıkıştırmaya başladı rakibini. Ve knockout ediyor Rigendo.
0: O sol Rigendo'nun
1: kalkamıyor.
0: Kalkamaz.
1: Kalkamıyor Moises. Bakın.
0: Bakın.
1: Boşa giden yumruklarından sonra İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir karşılaşma. Arka arkaya gelen de kaldılar.
0: Biraz eskiden tutmuş bir iki de.
1: Bir kere tutmuş orada da.
0: Çakal normal.
1: Evet, o yüzden zaten el çakal. Zlatan Ilicic'in Mikey Garcia mücadelesinde 3. rounddayız. Yine kontrollü başladı her iki boksör. Boşluk arıyorlar. Bir direk çıkartıyor orada Zlatan Ilicic. Answering. No. Maçın başından beri ring ortasında ring hakimiyeti Zlatan Ilicic'de gözüküyor aslında, değil mi?
0: Ya ringi tabii baskıyı sürekli o uyguluyor ama oyununu zaten Mikey baktığımız zaman Garcia oyunu zaten kendisi üzerime gelsin, ben vuruşlarımı yapayım, ortaya alayım. Yani mecbur zaten baskı kurmak zorunda çünkü uzanma mesafesi kısa.
1: Şimdi sağ sol çıkartıyor Mikey Garcia. Bir direk denemesi daha Mikey Garcia'dan, bir direk denemesi daha.
0: Solunu çok iyi kullanıyor bir kere. Yani solunu sert de vuruyor, öyle yumuşak da değil.
1: Bize buradan yumuşak gibi geliyor ama bakın Dejan Zlatichani'nin o alnında deformasyonlar başladı.
0: Kesinlikle. Yani Karadağlı boksör sürekli yakına girip bir kere gövde ve çene. Gövde hiç vuruşu yapmadı şu ana kadar. Hep kafaya çalışıyor iki boksör de.
1: Sağ sol geliyor Mikey Garcia'dan. Bir sol çıkarttı Mikey Garcia. O aradığı yumrukları bulamadı şu ana kadar Dejan Zlatichani.
0: Bakın şimdi gövdeler geldi. Şimdi gövdeye vuruşlar geldi. Zaten gövdeye bir de ters kartı olmasından dolayı vuramıyor. Çünkü karaciğeri sağ tarafta ama

0: uzanma özellikle sahilde daha rahat uzanacağı için. Bakın burada.
1: Boşa gitti Zlatichanin. Bir direk çıkartıyor Mikey Garcia. Bir sarılma geliyor. Değerli izleyiciler, hemen her iki boksör de birbirinden kurtuldu.
0: Çok güzel ama
1: güzel. Bakın. Evet. Evet, burada tamam. Şimdi yükle. Mikey Garcia. Mikey Garcia yıkıyor. Zlatichanin yerde. Boylu boyuna uzandı orada. Mikey Garcia boşluğu buldu. Şu anda Zlatichanin gözleri kapalı bir şekilde yerde yatıyor. Bayıldı. Değerli izleyiciler, nasıl bir yumruk o?
0: Yan çevirmeleri lazım. Yan çevirmeleri lazım.
1: Hemen burada bir tıbbi müdahale gerekiyor olabilir. Çünkü bir tepki vermedi Zlatichanin. Yumruk balyoz gibi iniyor Zlatichanin'in yüzüne. Zlatichanin şu anda sırt üstü yatmış durumda. Değerli izleyiciler.
0: Çok büyük bir aparkat. Sağ aparkat peşine sağ bir daha vurdu kontrol.
1: Maçın başından beri söylüyoruz. Her iki boksörün de demir gibi yumrukları var. Bu maç uzun sürmez. Bu maç nakavtla biter dedik. Otoriteler de bu görüşteydi. Kontrollü gidiyordu müsabaka ama boşluğu bulduğu anda Mikey Garcia affetmiyor. Dejan Zlatichanin boylu boyunca yere uzandı. Halen bir tepki yok. Umut ediyoruz ki bir sağlık problemi olmasın ama orada oksijen tüpleri de geldi. Dizler kaldırıldı. Son derece sert bir yumruk. Şu anda oksijen takviyesi yapılıyor Dejan Zlatichanin'e.
2: İşte bu 3 dakika belli edecek. Ünvan Almanya'da yeni sahibini mi bulacak yoksa Roma'ya mı gidecek? Gerçekten çok iyi bir 11 round izledik şu ana kadar. Müthiş bir mücadele vardı. Ben artık bu 3 dakikada şarjör her iki boksörünü boşaltmasını bekliyorum şahsen.
1: Bizler de ayağa kalktık, bu heyecanı yaşıyoruz. Son dönemlerin en güzel karşılaşmalarından bir tanesi dersek yanılmamış oluruz değerli boks severler. Sağlı sollu yumruklar geliyor. Tyron Zoyge'den. Giovanni De Carolis. Giovanni De Carolis birazcık daha sert olması lazım. Birazcık daha isabetli yumruklar atması lazım. Aksi halde kemer post damda kalacak. Götüremeyecek Roma'ya. Bunu da biliyor.
2: En büyük hayaliydi Roma'da 10.000 kişinin önünde dünya şampiyonluğu kemerini korumak. Bu hayali gerçekleştirebilmek için önce Potsdam'dan çıkması gerekiyor Alman boksörün. Daha önce bunu gerçekleştirdi. Yine gerçekleştirebilir mi? Son 2 dakikada bunu görebileceğiz ancak.
1: Orada eldiveninde bir sorun var. Tyron Zoyge'nin hemen giderildi bu problem. Ve müsabaka kaldığı yerden devam ediyor. Hakem ayrılın dedi. Tekrar dövüş komutu geldi. Bir boğa gibi saldırdı orada Tyron Zoyge. Yorgun, İtalyan yorgun. Alman da yorgun ama birazcık daha diri yine. De Carolis'e nazaran.
2: Daha diri gözüken taraf Tyron Zoyge. Sol direklerle biraz önce rakibin üzerine gitti. Özellikle bu round'u almak istiyor ki bu kadar yakın geçen bir karşılaşmada bu round'taki performans gerçekten kayda değer olacaktır. Hakemlerin gözünde
1: sıkıştırdı,
2: de...
1: düşürdü. Düşürdü De Carolis'i. Saydı, evet. Evet, bekliyorduk zaten böyle bir hamle iki boksörden de ama bu hamle Tyron Zoyge'den geldi. Çok zor durumda De Carolis.
2: Kesinlikle grogi durumunda.
1: Artık kemerin yeni sahibi Tyron Zoyge mi olacak? İtalyan çok zor durumda. İtalyan çok zor durumda. Hakem ayrılın diyor. Son saniyelere giriyoruz. Alman boksör Potsdam'daki NBC Arena'yı ayağa kaldırdı şu anda.
2: Hala 30 saniyenin içerisindeyiz. Belki puanlamaya bile gitmeyebilir. Alman bir kez, çok etkili.
1: Evet. Evet, düştü.
2: Ve bitti.
1: Bitirdi. Maçın bitimine 20 saniye kala

0: Tyrell Zeuge, Tyrell Zeuge Giovanni De Carolis'in fişini çekti. Ve artık WBA'de süper orta siklette yeni şampiyon Tyrell Zeuge oluyor.
1: Mükemmel bir final izledik ringde. 12 round boyunca kıyasıya bir mücadele finali yapan Alman Tyrell Zeuge oldu. Sadece dünya şampiyonu olmadı Tyrell Zeuge bu genç yaşında ve bu yeni kariyerinde, aynı zamanda Almanya'da tarihe geçti. Almanların en genç dünya şampiyonu olarak
0: 24 yaşında Tyrell Zeuge Giovanni De Carolis'ten ünvanı aldı. De Carolis Roma'ya eli boş gidecek. Müthiş bir son round izledik. 16 Temmuz günü iki boksör karşı karşıya gelmişti. O maç berabere bitmişti. Ama kimi otoritelere göre üstün olan taraf o maçta da Tyrell Zeuge'ydi. Ve Tyrell Zeuge bu sefer affetmiyor.
2: 7. round'dayız değerli izleyiciler. WBO Latin ve Uluslararası Süper Horoz Siklet ünvan karşılaşmasında Isaac Dogbe ile Julian Aristule karşı karşıya geliyor. Ooo, işte o balyoz yumruk, biraz önce bahsettiğimiz, her an o patlama gelebilir diyorduk ve geldi o patlama. Dogbe'den geliyor değerli izleyiciler. Knockdown, bakalım kalkabilecek mi? Saydı hakem. Tam son anda, Aristule ayağa kalktı. Bekliyorduk böyle bir yumruk. Ve düşüyor Aristule. Bir sağ daha çıkarttı Dogbe. Karnına vuruyor, karaciğerine vuruyor. Bir sağ daha cevap veriyor Aristule. Çok güzel bir yumruk daha Dogbe'den. Maç 7. round'da adeta. Evet, dizlerin üzerine çöküyor Aristule. Bir kez daha saydırıyor Dogbe Aristule'yi. Evet. Hayır, yandan beyaz bir havlu geliyor. Hakem bitiriyor karşılaşmayı. Antrenörü devam etmesini istemedi Aristule'nin. Ve Julian Aristule mağlup olurken Isaac Dogbe 16. maçından da galibiyetle ayrılıyor.
3: Round 11.
2: 11. round için boksörler ringte. Yine hızlı bir giriş yapmak istiyor Anthony Joshua. Bir sol attı, bir sağ attı. Biraz sendeledi Vladimir Klitschko. Sanki 5. round'un kopyası gibi bir başlangıç ama devamını getiremedi Anthony Joshua. Bir sol geliyor Joshua'dan. Boşa gitti Joshua'nın yumruğu. Klitschko dans etmeye devam ediyor ringde. Sol daha geliyor Joshua'dan. Boşa giden yumruklar, gövdeye bir yumruk. Taraftar yüreklendirmek istiyor Joshua'yı. Bir sağ bir sol. İnanılmaz bir aparkat. Joshua'dan sendeliyor, düştü. Düştü Vladimir Klitschko. İnanılmaz bir aparkat alıyor. İnanılmaz bir knockdown daha geldi. Evet, hakem devam diyor, devam ediyor maç. Klitschko hala ayakta, bir sağ geliyor Joshua'dan. Klitschko hala ayakta. Şimdi köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar, yine düştü. Yine düştü Vladimir Klitschko. İnanılmaz şeyler oluyor 11. round'da. Bir daha saydırıyor Joshua. Çamacı gibi yıkıldı Çamacı.

0: Halen ayakta. Halen ayakta. Vladimir Klitschko'da ne çene var ne çene. Müthiş bir maç. Devam ediyor. İşlemeye çalışıyor Anthony Joshua. Klitschko kaçıyor. Şimdi sıkıştırdı iplere. Sağlı sollu giriyor. Joshua vuruyor. Joshua vuruyor. Bitti. Bitti. Hakem yeter dedi. İnanılmaz bir round. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Bu basamağı da geçiyor. Knockout'la geçiyor. Anthony Joshua kendi seyircisi önünde Wembley'de. Bakın bu round'dan. Oo, nasıl bir uppercut o. Nasıl bir uppercut o değerli izleyiciler, ama Klitschko'yu da takdir etmek lazım. Bu uppercut'ı alıp da düşmedi. Devamında işlendikten sonra düştü, bakın üzerine gidiyor. Tam yakaladı rakibini Krakow olmuşken, artık dayanamadı Vladimir Klitschko da, dayanamadı ama yine ayağa kalktı. Yine ayağa kalktı Ukraynalı. Adeta elektrik çarpmışa döndü Vladimir Klitschko. Dr. Steelhammer. Bakın yine ayakta, hala orada. Hala orada, rakibini yokluyor ama üzerine gitti artık Joshua bulmuşken. Bakın bu yumruğun ardından Vladimir Klitschko yere uzandı. Gerçekten, gerçekten inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir resital. Bunu hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz. Hakem artık burada yeter diyor.
1: Touch Clubs.
2: Sevgili seyirciler, Bob Williams son uyarılarını yapıyor iki boksöre. Ve 12 roundluk mücadele artık saniyeler mi diyeyim, bir dakika mı diyeyim, hakemin başlama boks demesiyle ve başlayacak. İlk boks maçımı 1971 Mart ayında anlatmıştım değerli seyirciler. Türkiye'de yapılan, Amerika'dan ilk canlı yayındı bu. Muhammed Ali, Joe Frazier mücadelesi. Ve şimdi hemen İngiltere'deki bu büyük iddialı maça göz atmaya başlıyoruz. Sol direkle David Hay rakibini şöyle biraz yavaş yavaş hep sollarıyla yokluyor, yokluyor. Ve Mark DeMori son derece dikkatli, ama bu dikkatlerin arkasından ani bir yumruk gelebilir, dikkatli olması lazım. David Hay daha yaşlı, 3 yaş fazla ve daha tecrübeli. Amatörde dünya ikinciliği var. Olimpik bir başarısı yok. Son derece dikkatli şekilde rakibini kolluyor. Yine sol, sağ, aşağıdan vurdu. Tam bir böbrek üstü. Kidney punch. Joe Louis. Joe Louis yaşasaydı şimdi zevk içinde benim adım Kidney Puncher diye bu cümleyi sarf ederdi Koray. Evet. Böbrek üstüne müthiş vururdu o. Joe Louis. En uzun ünvan sahibi Joe Louis. 11 yıl 8 ay 18 gün. Hemen maçımıza dönelim. Çünkü Mark DeMori kapalı kutu belli olmaz. Son derece sert yumrukları var. O da nakavtçı. David Hay sol yumruk ileride. David Hay biliyorsunuz aynı zamanda Kuzey Kıbrıs vatandaşı sevgili seyirciler. Ve Türk hayranı. Onun için bu müsabakada yani gönlüm David Hay'den yana dersem biraz da yanlış söylemem. Sağ sol darbeler, çok güzel bir uppercut. Harika bir uppercut, tam tutmadı ama yine de burnunun üstünü kızarttı rakibinin. Dikkat et Mark DeMori, sol sağ, aşağıdan uppercut tutturamıyor, iyi kapandı. İyi kapandı Mark. Ama beynine vuruyor yani. Suratı kızardı. Sevgili seyirciler bakın dikkat edin. Sağ sol, sağ sol. Müthiş, müthiş, müthiş. Müthiş sağ sollarla indiriyor rakibini. Kalkması son derece zor.
1: Ve bitti karşılaşma.
2: Son derece zor. Evet, son derece zor sevgili seyirciler bakın. 45 saniye kala Mike Tyson gibi indiriverdi rakibini. Hem de karşısındaki son derece önemli bir adam. Şimdi ağır çekimlerde görüyoruz.

0: kale sağ taraftan kulağının üstüne vuruyor. Bakın dikkat edin şimdi buradan. Sağına bakın. Gördünüz mü? Yani arkasından aynı yere ve sol bir sağ daha tam beynin arkasına, artık diğerleri ıska. Kulak zaten kulak dengeyi kaybediyor. Önce böyle kulakla yanağına vurdu. Arkadan tam kulağın üstüne vurdu. Ondan sonra sol geçirdi. Ensenin üzerinden, ki orası zaten gayri nizami bir vuruştur o. Ama o ana kadar hakemi yapacak bir şey yok. Yani Bob Williams'ın orada hiçbir kusuru yok.
1: That's all.
2: Yani tabii müsabaka Almanya'da, Kara Murat bu karşılaşmadan puanla galip ayrılabilir ki zaten son birkaç rounddan oldukça başarılı Kara Murat. Bakalım Trevor Reeves burada neler yapacak, rakibinin de kaşı açılmış durumda, oraya çalışabilir mi? Bir knockdown yakalayabilir mi? Hatta belki bir knockout yakalayabilir mi? Ama Kara Murat'ın bir önceki roundda gerçekten oldukça etkili bir boks ortaya koyduğunu da söyleyebiliriz. Ama hakikaten Trevor Reeves'i de tebrik etmek lazım. Bu rounda kadar, 11 round oldukça güzel bir boks ortaya koydu. Bu keyifli maçın kahramanlarından biri de Trevor Reeves. Köşe hala o bitti o bitti diye bağırıyor. Gazı veriyorlar Trevor Reeves'e. Bakalım Trevor Reeves burada iplere yasladığı rakibine neler yapabilecek. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Sollu gruplar geliyor. Trevor Reeves de tabii boş durmuyor. Cevap veriyor Kara Murat'a. Her iki sporcunun da yüzünde deformasyonlar var. Çok fazla yumruk aldılar. Ama henüz müsabakanın başından bu yana kadar bir knockdown gelmedi. Bu keyifli karşılaşmada son 50 saniyeye giriyoruz. Karo Murat'tan şimdi bir sağlı sollu yumruk kombinasyonu yine devam ettiriyor Karo. Bir sağ bir sol daha rakibini sarsıda düşürebilir. Trevor Reeves'in Karo Murat 12. round'un son anlarında köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar Karo Murat'tan. Hakem araya girdi ve maçı bitiriyor. Maçı bitiriyor Karo Murat. Müsabakadan galibiyetle ayrılıyor. İnanılmaz bir maç. Ali Eren, Demir Ezen ikinci rounda da hızlı girmek istiyor. Şimdi bir sağ çıkarttı Ali Eren ama etkili değil. Rakibini açmaya çalışıyor. Kontrol, ring kontrolü Ali Eren. Demir Ezen de şimdi ringin köşesine sıkıştırdı Radraşid'i. Bir o köşeden aldı, bir bu köşeye getirdi. Ali Eren çok güzel sağ sol. Bir sol geliyor Ali Eren Demirezen'den. Rakibini şu anda bloke etmiş durumda. Ali Eren Demirezen sağlı sollu yumruklarla Radraşit'i dağıtmaya çalışıyor. Gövdeye çalışıyor. Sağ sol yine Ali Eren Demirezen'den bir daha parmak geldi ve Radraşit dizlerinin üzerine çöküyor. Hakem sayıyor değerli izleyiciler. Oldukça etkili girdi Ali Eren Demirezen ikinci rounda. Şimdi devamını getirmesi gerekiyor Ali Eren'in. Bir sol çıkartıyor Ali Eren. Karşılık vermeye çalışıyor Radraşit ama Ali Eren Demirezen rakibini şu an için dağıtmış durumda derken bir kez daha sayıyor müsabakanın hakemi. İki kere saydırıyor Ali Eren Demirezen bu roundda.
3: Devam edemeyecek rakip.
2: Galibiyete çok yakın Ali Eren. Nakış gibi işlemesi gerekiyor şu anda o iki knockdown'ı. Sıkıştırdı. Bir sağ çıkartıyor Ali Eren. Etkisiz yumruklar geliyor Radraşit'ten.
3: Bakın bunları almaması lazım.
2: Şimdi yine Ali Eren Demirezen'den sağlı sollu yumruklar. Üçüncü defa saydırıyor ikinci round'da. Darmadağın oldu Radraşit ve bitiyor müsabaka. Ali Eren Demirezen.

pas Oliveira, yayda aldı, bıraktı. Lukaku, Lukaku! Bir gol, bir asist maçı çözüyor.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam teknik direktör Güvenç Kurtar ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. İki değerli Alspor yorumcusuyla gündemi konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sıcak
1: bulduk
0: bir abi. Gece. Sıra dışı bir gece Kadıköy'de. Hatta kaotik bir akşamı Fenerbahçe

0: geride bıraktı diyebiliriz. Tabii yansımaları olacak, onu konuşacağız. İsmail Kartal önce istifa etti, ardından Aziz Bey istifasının kabul edilmediğini söyledi. Tüm bunları ekrana getireceğiz ama çok önemli bir hatırlatmayı yapalım. İsmail Kartal'a bir su şişesi atıldığını söylemişti Başkan Aziz Yıldırım. O özel görüntüler birazdan A Spor farkıyla ekrana gelecek. Maç içerisinde kendisine fırlatılan su şişesinin o görüntüleri, güvenlik kamerası kaydı birazdan ekranda olacak ama kronolojik olarak başlayalım. Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki ilk maç 1-1 beraber bitti. Ardından İsmail Kartal basın toplantısına geldi ve istifa ettiğini söyledi. O anları hemen hatırlıyoruz.
1: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum. Erdem Bey, şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz Mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Bu açıklamaların ardından herkeste tabii ki bir şok anı yaşandı. Medya sorumlusu bile soru için muhabirlere söz verecekti ki İsmail Kartal hayır soru almayacağım dedi. En yakınındaki isimler dahi bunu bilmiyordu. O isimlerden birisi de futbolcularından Archie Brown'du. Aynı dakikalarda Archie Brown karma alanda basın mensuplarının sorularını yanıtlamak için mikrofon başına geçtiğinde hocasının istifa ettiğini duydu ve o anlardaki şaşkınlığı da yine kadrajlara, kameralara yansıdı. Şimdi o anları da ekrana getiriyoruz.
2: İsmail Kartal resigned. He says that. Did he make any statement to you?
3: What do you mean he resigned?
2: Ne demek istiyorsunuz? In the press conference he resigned, they say.
3: As what? As coach?
2: Yeah.
3: Resigned? Do you mean resigned?
2: Resigned like that you will not work.
3: He's not
2: anymore.
3: The coach anymore.
2: Yeah, he said that he resigned. He will not continue.
3: He said this just now.
2: Yeni mi söyledi? Yeah, in the press conference.
3: I didn't know about this.
2: Bilmiyordum bunu.
0: Kadıköy'de tam bir soğuk duş herkes için, hakikaten şok edici bir gelişme. İsmail Kartal hiç kimsenin haberi yokken bir anda aldığı bu kararı paylaştı. Oyuncusu Archie Brown aynı şekilde az önce gördük, inanılmaz bir şaşkınlık yaşıyor. Ve bu şaşkınlığın ardından en yetkili isim Başkan Aziz Yıldırım yine karma alana geldi ve İsmail Kartal'ın istifa sürecini değerlendirdi. İstifasının kabul edilmeyeceğini söyledi.
4: Benim nereden var ya? Onun için gelir istifa edeceğine haberim olsa gelir miydim buraya? Ha? Biraz mantıklı soru sorun lütfen. Tamam mı? Haber. Kimse, hiçbirimizin haberi yoktu. Neden? Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye şey oldu ya, tukaka oldu. Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek. Bekleyecek. Sonunda Mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Ya İsmail Hoca'nın kafasına suyla şişe attılar ya bu akşam.
5: Bir kenarında.
4: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Bir puan aldı.

0: Bizim hesabımızda işte biz gruptan çıkabiliyoruz hesaplarımıza göre. Ama bunu söylemiyorum. Şuradan şunu alır buradan mı? Bir hesap kitap yaptık yani. Ama müsaade etmiyorsunuz ki. Başkanım. Levent oynadı. İyi oynadı mı? Peki. Bartu oynadı. İyi oynadı mı? Oynadı mı? Söyleyin. O zaman nedir derdiniz? Bak bunu kabul etmiyorum. Ve bundan sonra bu konuda daha çok konuşma yaparız, haberiniz olsun. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır. 1-1 bitmişti. İyi oynamışız, fırsat yakalamışız. Bir taktik, sahada bir taktik savaşı vardı yani. Bunu görmemezlikten gelmek biraz ayıp olur yani. Bizim evladımız ya. Benim Aziz Yıldırım olarak ve benim arkadaşlarımla, yöneticilerle beraber 20 sene başkanlık döneminde başladığım hocayla, iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden bıraktığımı, gönderdiğimi duydunuz mu, gördünüz mü, yaşadınız mı? Evet, o zaman devam. Neden anlamadım ki, İsmail kendisi aniden istifa etti. Beklemiyorduk ki.
1: Hafta içerisinde ha? Çok fazla haber çıktı, istifa edecek ya da.
0: Ya edecek, siz yazıyorsunuz kardeşim ya. Yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Siz yazmayın. Yazmayın, bırakın bakalım istifa ediyor mu etmiyor mu? Çanağı tutuyorsunuz adamcağıza. Sosyal medyadan yükleniyor herkes. Ben sosyal medya okumadığım için de bilmiyorum konuları. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyükken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam mı şimdi, oradan da seyirci taraftar bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor.
2: Mesela...
0: Ya söylüyorum, taraftar Fenerbahçeliler kendi kulüplerinin değerlerine, her türlü değere, o yalnız oyuncular, antrenör, yöneticiler değil. Bütün camiadaki değerlere Fenerbahçeliler sahip çıkmalı. O televizyonda yorum yapanlar tukaka yapıyorlar insanları. Kulüpten uzaklaştırıyorlar veyahut da istifa ettiriyorlar. Bunların olmaması lazım. Net söylüyorum. Tamam mı? Sizler de yapmayın. Sizler de yapıyorsunuz. Hepiniz yapıyorsunuz. Alıyorsunuz, sonra yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ondan sonra onun üzerine insanlar yorumlar yapıyor. O yorumlarla da işler bu noktaya geliyor. Onun için rica ediyorum, hiç kimse yalan haber yapmasın, tamam mı? Yalan haber yapmasın, doğruları yazın. Tenkit de edin, önemli değil. Ama yalan yazıyorsunuz çok ya. Yine bir oyuncu alıyormuşuz, adını söylediler bilmiyorum. Tamam. Onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ya kimse demiyor, ya paraları kulüp nasıl öder diye hiçbirini sormuyorsunuz, söylemiyorsunuz ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilir. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin. Hepiniz bilin. Onun için kendi yorumlarınızı ona göre yapın. Yok hafta içinde böyle yazdığında böyle şey. Ya şişe atıyorsunuz ya. Nasıl duyacak adam? Ayıp yani ya.
3: Son sayfaya devam ediyoruz. İbrahim Yavuz ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Az önce anons ettik. İşte İsmail Kartal'a Roma karşılaşmasında su şişesinin atıldığı an özel görüntü A-Spor farkıyla ekrana geliyor. Bir yandan hemen burada görüyorsunuz İsmail Kartal. Burada yedek kulübesinde oyuncularına uyarılarda bulunuyor. Kırmızı daire içerisinde de atılan su şişesini kare kare görüyoruz. Tribünden İsmail Kartal'ın üzerinden geçen su şişesi hocanın hemen belki 1-2 metre önüne düşüyor. Ardından İsmail Kartal da tribüne doğru dönüyor, bakıyor. Daha sonra taraftara, yine diğer Fenerbahçeli taraftarların gösterdiği tepki var. Akabinde de su şişesini atan şahıs spor şube polisleri tarafından alınarak stadyumdan götürülüyor. 6222 kapsamında da işlem başlatıldığı bilgisi var. Tam ekranda görüyorsunuz, bir yandan işte bu an İsmail Kartal'ı istifaya götüren anlardan birisi olarak Başkan Aziz Yıldırım tarafından da dile getirildi. Aziz Bey dedi ki, su şişesi atıyorsunuz, nasıl istifa etmesin, Fenerbahçe değerlerine sahip çıksın dedi. Kare kare ekrana getiriyoruz. Su şişesinin atılma anına dair de bir fotoğraf karemiz var. Onu da hemen yine sizinle paylaşacağız. Fotoğraf karesinde de işte görüyorsunuz o an.

0: Taraftarın elinde su şişesi. Diğer tüm taraftarlar maça bakarken bu su şişesini elinden fırlatarak İsmail Kartal'ın olduğu bölüme doğru gönderiyor. Fenerbahçe taraftarı diyelim ama bir şahıs, yani Fenerbahçe taraftarı olarak da pek dile getirilemeyecek, kendi teknik direktörüne yabancı bir cisim atacak kadar farklı duygular artık ne yaşıyor onu bilemiyoruz tabii ki. Ama üzücü bir hadisenin belki de bardağa taşıran son damlası bu oldu. Görüntüyü tekrar ekrana getireceğiz ve sıcağı sıcağına hem bunu hem de bu gece yaşananları konuşacağız. İbrahim Yavuz, seninle birlikte başlayalım.
1: Evet.
0: Yani ligin henüz başı, tamam, Fenerbahçe iki mağlubiyeti almış olabilir. Dördüncü hafta sadece geride kaldı. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı bu takım. İlk maçında da kaybetmedi. Kötü de oynadı mı oynamadı mı onu konuşuruz ama yani kötü bir gece, yani felaket bir gece vesaire denilemez. Yok. Yani. Neden böyle bir hadise yaşandı? İsmail Hoca çok mu hedefe koyuldu? Yani bazı kişilerde bu şeye mi geldi artık, dolduruşa mı geldi, nasıl diyeyim bilemiyorum ama
2: bu, yani bu fotoğrafta, videoda gördüğümüz hadisenin hiç konuşulacak tarafı yok. Yani neyse cezası en yüksek şiddette verilsin, hiç yani konuşulacak bir tarafı yok. Ya benim diğer itiraz ettiğim konu, teknik direktörlük, şimdi hocamın yanındaki bu işi en üst seviyelerde yıllarca deneyimlemiş biri, çok zordur. Yani en azından biz oyuncu olarak o baskı tarafını deneyimledik ama teknik direktör o işin en zor tarafıdır. Çünkü futbolcular maç biter gider odasına, aşağıda kıyamet kopsa onu ilgilendirmez. Teknik direktör her oyuncunun performansından sorumludur. Oyuncu kendi performansından sorumludur. Yani teknik direktörlük gerçekten çok zor bir iştir ve 7-24 devam eder teknik direktörlük. Mesela teknik direktörlüğün herhangi bir oyuncu antrenmanını yapar gider evine. Ama teknik direktör gecenin bir yarısı da oyuncusuyla iletişim kurabilir. Oyuncusunun bir problemi olabilir ya da idareciyle. O yüzden bu göreve talip olan insanların psikolojik anlamda ciddi donanıma ihtiyacı var. Ciddi baskıya direnç göstermeye ihtiyacı var. Kolay olmadığını biliyorum ama başarı da buradan başlar. Buna direnç gösterdiğiniz andan başlar. Yoksa kabul ettiğiniz an, o zaman yani mesela İrfan Can aklıma geldi hoca istifa ettikten sonra. O ne yapsın derbide başına gelenlerden? O da kendi seyircisi önünde ciddi anlamda tepkiyle karşılaştı. Mesela o da şey desin o zaman, ben bırakıyorum arkadaş. Yani ben kendi seyircimden bu tepkiyi alıyorsam ben bu işe idare edemem. Teknik direktörlük, futbolculuk bu çok zor bir iştir. Buna direnç gösteren insanlar zaten ayrılıyorlar değil mi? Diğerleri bırakıp gidiyorlar. O yüzden Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmaya adaysanız zaten, ki yıllarca da bunu deneyimlemiş birisiniz, zaten bu zorlukları biliyor olmanız lazım. İşin teknik tarafından eleştiri de gayet normal. Mesela başkan medya tarafıyla ilgili de biraz eleştiride bulundu. Eğer Fenerbahçe takımı kötü bir oyun varsa, kadro planlamasında eksiklik varsa, fiziksel olarak bir takım problem yaşıyorsa tabii ki bizler yorumcu olarak teknik bir yorum yapacağız. Ha, işin diğer tarafıyla ilgili, yani saygısızlık yapan insanların neyse bunun değil mi, tespit ediliyor bu zaten. Şikayetçi olun ve sonuna kadar cezasını bulsun ama teknik bir yorum için biz eksik gördüğümüz bölgeyle ilgili ya da İsmail Kartal'ın fiziksel anlamda eksik bıraktığı durumla alakalı bir yorum yapmayalım mı, yani eleştirmeyelim mi? Yani işin o tarafı da bir parçası ya bu işin. O yüzden
0: normal eleştirilerin ötesinde bence itibar suikasti de var. Herhalde ona biraz başkan sitem ediyor
2: işte
0: aslında.
2: O itibar suikastiyle ilgili olan hadise değil yani mi? Çok rahat tespit edilebilecek.
0: Hocaya lakap takılması var biliyorsun.
2: Çok çirkin. Ya o
0: i̇şte
2: onlarla ilgili
0: telaffuzu mesela Gasperini'nin telaffuzunu yanlış yaptı diye onun üzerinden. Yani İsmail Kartal'a biraz hep böyle bel altı yüklenme var yani, taktik teknikten ziyade. O zaten herkese eleştiriliyor. Okan Buruk da yaşıyor aynısını. Yani İtalyano da yaşayacak ilerleyen dönemde belki. Fatih Tekke de yaşıyordu. Ama iş artık mesela 1-1 giden bir maç. Şampiyonlar Ligi'ndesin. 18 yıl sonra o müziği dinlemenin keyfini yaşıyorsun. Ya böyle felaket bir gecede yaşamıyorsun. Ne bileyim, Roma şurada şimdi 3-0 4-0 önde olur. Yine biraz empati yapmaya çalışırsın ki bu herhangi bir fiziksel bir şiddet çabasının empati yapılacak yanı yok. O ayrı bir konu. Ama dersin ki yani hadi yine de anlamaya çalışırsın. Anlayamazsın da, ben yani bugüne kadar su şişesi atmadık kimse herhalde kendi takımının teknik direktörüne vesaireye. Sen hocam bir teknik direktör olarak empati yapsan, şu durum seni bu derece yaralaması, İsmail Hoca da yani birikimin sonucu bu herhalde.
1: Herhalde. Şimdi çok anlatacağım. İsmail Hoca'nın çok şikayetleri olur. Önce şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım Başkanı ne dedi? Fenerbahçe camia

0: Aslında Fenerbahçe'nin değerlerine sahip çıksın dedi. Ya bu çok önemli. Niye biliyor musun? Ya bu bizim medyaya bak ya. Bu Roma'yı var ya. Real Madrid yaptılar. Barcelona yaptılar. Şöyle takım böyle takım. Ve senin Fenerbahçe'n ne yaptı? İkinci yarı. Şimdi ben maç ilk yarı bak. Şunu söyleyeyim. İki tane futbolcuyu ben oynatmazdım. Ya ne yaptı İsmail falan dedim. Allah var. Bak ikinci yarı var ya Fenerbahçe nasıl bir futbol oynadı. İki tane de %100 golü var. Hatırladım iki tane. Maçı da kazanabilirdi.
1: Evet.
0: Şimdi... Olabilir yanlış biz bana göre yanlış yani adam oynattı falan. Şimdi burada Fenerbahçe'de olan arkadaş cadı kazanı gibi bir camia bu ya. Aziz Yıldırım Başkan doğru söylüyor bak. Şimdi İrfan Can'ı tamam mı? Niye yuhladılar bilmem ne? Niye oynatmadı İrfan Can'ı? Ben mesela İrfan Can'ı oynatırdım. İşte o türbin var ya üstüme çöksün oynatırdım. Tamam mı? Ha. Tamam İrfan Can ya ayıp ya. Sen İrfan Can'a nasıl yükleniyorsun? Ben peki Fred'i gönderdiniz. Medyası dahil Fenerbahçe'nin. Veya medyadan. Tamam mı? Ya Fred denen bir adamı şimdi alacaksınız. 50 milyon vereceksin. Öyle bir adamcı. Galatasaray'da yok. Şimdi bu dünkü maçı söyleyeceğiz. Göstereceğim 7 golde 2 tane orta sahanın hatasını. Trabzon'da yok. Ya sen arkadaş. Yani sen bu adamı gönder. Nasıl gönderdin? Daha evvel söyleyeceğim. Osay Samuel verdi Sabek. Müthiş bir adamdı yani. Şimdi biz burada Fenerbahçeli arkadaşlarımızla, futbolcularla, yorumcularla burada hep beğeniyorduk. Adamı gönderdiler, yediler. E neymiş bak şimdi bahane ne biliyor musun? Neymiş ne asisti yokmuş. Bak şimdi. E peki 10 tane asisti olan adamı da gönderdin Beşiktaş'tan sen. 10 asisti gol olanı. Ya bunun asisti yok gönderdin. 10 asisti olanını da gönderdin.
1: Sen peki bu sürece gelmesini nasıl değerlendiriyorsun şimdi? Teknik kısmına gireceğiz de.
0: Ya olmaz. Ya arkadaş bir troller var Fenerbahçe'de. Diyorum ya sana. Arı kovanına çomak sokanlar var. Şimdi ben de beğenmedim mesela 2 tane adamı. Ya arkadaş sen ya şimdi orta sahada bak diyorum ki al şimdi bak İsmail Kante veya Gündüz'e şey Oğuz oynamış Nottingham Forest maçında. Ben mesela orada Oğuz'u oynatırdım ama Levent girdi. Ben dedim ki aferin şeye İsmail Hoca'ya. Levent çok iyi oynadı. E niye baştan onu koymadın? Ha öbür çocuk kötü mü oynadı? Yok. Mert Müldür kötü mü oynadı? Yok. Ama abi orada Samedo var ya. Samedo'ya bir yazıyorlar çiziyorlar tamam mı? Bir konuşuyorlar. E sen onu kenara alıyorsun. Arkadaş takımı Fenerbahçe takımı mı yapacak ya? Arkadaş bak buradan sesleniyorum şimdi ben. Fenerbahçe seyircisine sesleniyorum. Ondan sonra da arkadaş siz çimleri bırakın. Tribüne çıkın. Çimleri bırakın. Çimleri hocaya bırakın. Çimin üstüne çıkın siz. Tribüne çıkın. Senin ne işin var ya takım yapmakta şurada? Sana ne ya? Ha biz burada o zaman biz eleştiri olabilir. Ama sen adama şişe atıyorsun. Yok şu oynasın bu oynasın. Ya biz görüyoruz. Hataları görüyoruz. Ben tekrar söylüyorum. Şimdi orta sahada Levent. Ben mesela Oğuz'u koyardım. Şey veya hadi taraftarda morali bozuldu. Ya İrfan Can'ı koyardım da dinlemezdim kimseyi. Levent mesela ben Oğuz'u koyardım ama Levent girdi müthiş oynadı. Oğuz da girdi. Kerem kötü müydü? Yo. Bartu kötü müydü? Yo. Ama bunlar daha iyiydi. Yani biraz daha şey verdiler. Ben rahat rahat seyrettim maçı. Eğer Fenerbahçe eğer bugün yenilseydi yazı günah olurdu yani tamam mı? Şimdi Roma'yı bak değerlerimize sahip çıkalım diyor. Ya bu Roma'yı nasıl yaptılar bunlar Roma'yı ya? Roma İmparatorluğu yaptılar ya. Sen niye Fenerbahçe takımını yapmıyorsun? Değerlerine sahip çıkmıyorsun? Aziz Başkan burada çok güzel bir şey söyledi. İsmail Hoca yanlışları da olabilir tamam mı? Yaptı. Bana göre yaptı. Fred'i ben göndermezdim ama niye gitti ben anlamadım. Tutacağım dedi. E gidip Talişka'yı 10 numara oynatırsan gençler maçında yenilirsin kardeşim. Bak bu orta saha çok önemli. Galatasaray maçında onları göstereceğim. Tamam mı? Orta sahanın evet. Şeyini. İsmail maçın yıldızı. Bak İsmail Kante. Hani beğenmiyorlar ya Kante'yi de balta malta diyorlar.
1: Kim diyor?
0: Taraftara baktığın zaman Kante anca koşuyor. Hiçbir şey yapmıyor falan gözüyle bakıyorlar. Sen ben demiyoruz. Genelini konuşuyorum ben. Taraftar açısından. Medyada da öyle.
1: Çünkü de.
0: Ya, bak İsmail Kante. Şey gol atan çocuk Archie Brown bir de Greenwood abi ilk dört bak söylüyorum giren çocuklar öbürleri de iyi oynadı fena değil Akkay'dı şeydi neydi Şükrün yardı falan
1: sen şeyi nasıl yorumluyorsun hocam oyunu şimdi konuşacağız tabii ki performansları da değerlendireceğiz %100 hocanın da eksiği vardır hatası vardır onları da konuşacağız da hocanın mesela kimsenin haberi yok. Archie Brown'u gördün.
0: Ya zaten şok haberi oldu. Olmaz ki ya.
1: Aziz Bey'in haberi yok. Onu bırak yanında medya sorumlusunun yani hiç öyle bir şey yapacağından tahmin yok.
2: Hocam hiç böyle bir istifan oldu mu? Ben merak

0: Ettim ben
1: sen böyle bir şey yaşadın mı veya kendi taraftarım sana ya, bir şey attı mı hiç? Yok.
2: Ben atmadım, rakip taraftar attı. Ya bir gün var ya, ya bir anlatayım da.
1: Zaten.
2: Bak, Galatasaray'da oynuyoruz. Kocaeli Spor'da 1-1 kaldık. O lider olduğumuz şey maç son. Şöyle bir ne o meyve suyu şey var, 1 litrelik. Karton biliyor musun?
1: Evet.
2: Sen onun dolusunu gördün mü? Şöyle 1 kilo var o, 1 kilo. Yani, arkadaş biri bir attı. Yani. Bak. Gözüme gelse gözüm çıkar, kafama şuramdan bir geçti aşağıya. İbrahim girdim kulübeye, bir daha çıkamadım. Ya düşünebiliyor musun? Rakip olur. Kendi taraftarım yapmaz. Yaparsa tabii kızar ama bir kişi. Ama şu var tabii, kulağına gelen şeyler var, tamam mı? Samedo'yu niye oynatmadın mesela, anladın mı? Teknik olarak adam kızsa da abi atılır mı ya sen şeyine? Ya senin hocam mı ya? Ya bugün tamam ya, peki ondan sonra ya 4 tane gol atsaydık ne diyecektin? Ne diyecektin? Ve bana göre de çok iyi oynadı. Gene söylüyorum ya, bu Roma'yı Roma İmparatorluğu gibi yaptılar arkadaş. Aziz Yıldırım Başkan'a bravo. Ya bir değerlerinize sahip çıkın. Bizim takım evet. Şöyledir böyle. Ya ben diyorum ki Allah Allah, bu Roma şunu yendi, Roma bunu yendi. Allah Allah. Ya ilk yarı
1: yendi.
2: Fiorentina'yı
1: 4-0 yendi. Lecce'yi 4-0 yendi. Atalanta'yı ya, 2-1 yendi.
2: 6 tane atsa ne olur arkadaş? Ben buraya bakarım. Bizim takım kötü mü? Bak ben şöyle söyleyeyim.
1: Tam da ne diyeceksin? Formda bir Roma geliyor diyorsun.
2: Gelsin abi. Ki? Yok olur mu ya? Oo şöyle. Bak ben ne dedim biliyor musun? Galatasaray yenilir. Fenerbahçe Galatasaray'dan şanslı. Çünkü orta saha. Ben o zaman şeyin unuttum. Yendüzü'nün şey olduğunu, adını söyle. Cezalı olduğunu. Evet. İsmail Kante Yendüzü. Fenerbahçe'nin orta sahası budur arkadaş şimdi. Tamam bak Levent girdi. Orada Oğuz da oynar, tamam mı? Bartu da oynar ama dedim ki bu Fenerbahçe şanslı. Yani Galatasaray'dan daha şanslı. Çünkü bu orta sahayla yenilmezsin. En kötüsünü. Samoda, Archie Brown. Samoda da yok. Allah'ım ya. Şimdi bakıyorsun. Şimdi ben de bozuldum yani ilk önce çıktığı zaman sahaya. Evet. Ya nasıl çıktın İsmail dedim. Ya bavulunu hazırla dedim yani gidersin. İçimden söylüyorum. Ama sonradan baktım. Ha kötü oynamadılar. Şey de kötü oynamadı. Gerçi ilk golde biraz daha Mert takip edebilirdi adamı. Kante de yetişemedi. Neyse önemli değil. Girenler de çok iyi oynadı. Çıkanlar fena değildi ki yani. Şeyde kendi kalesine kadar geldi Kerem. Değil mi? Orada hatta bir foul yaptı falan filan.
1: Doğru.
2: Neyse. Yani Fenerbahçe takımını biz yerden yere vurduk medya olarak, tamam mı? Ama ben söyledim yani Galatasaray'dan daha iyi. Orta sahası iyi çünkü yani. İki tane koşan adam var. İsmail de. Bu İsmail'i oynatmayanlar, onun aleyhinde konuşanlar bir utansın. Her maçı iyi oynuyor adam ya.
1: Evet. Devam Allah edeceğiz Allah. Hocam. İbrahim Yavuz'a da söz vereceğim ama son sayfa etiketine X üzerinden yazabilirsiniz. Yine X kullanmayanlar Instagram'dan konuyla ilgili düşüncelerini yazabilirler. Şimdi su şişesi atıldı. Hoca bıraktı diye bunu mesela tek bir maddeyle bağlamak sence doğru mu? Altında başka sebepler var mı? Yoksa son dönemde hocaya çok yüklenildi işte. %100. Gibi bu olay artık bardağa taşıran damla mı oldu?
3: %100 var. Yani bugüne kadarki eleştir. Aslında Sayın Aziz Yıldırım tepki gösteriyor ama Beşiktaş maçından sonra da fiziksel anlamda takımın yetersiz olduğundan bahsetmişti. Bu takımı kim hazırlıyor? Teknik direktör. Aslında biraz da hocaya da sitem etmişti. Mert Müldür'ün hiç süre almamasına da sitem etmişti. Yani evet, atılan su şişesi hocanın canını yaktı ama bir teknik direktörün o da ister istemez canını yakar yani. Bence pardon, onlar da o
1: başkanın
3: işin...
1: Başkanın yani kamuoyu önünde eleştirmesi de diyorsun.
3: Evet yani
1: etkisi vardı.
3: Başkanın o ifadesini anlayabiliyorum. Hı. Şöyle çünkü İsmail Kartal'ı göreve getirirken, çünkü ilişkilerini başkan özellikle o kulüpte oynamış camianın önemli isimleriyle baba, oğul, abi, kardeş gibi sürdürdüğü için aslında o yorumu yaparken onun kırılacağını düşünmez. Ama empati kuruyorum. Ben evet. Teknik direktör olsam, benim kulübün başkanı ne kadar yakın olursam olayım, fiziksel anlamda İbrahim bu takımı hazırlamamış ya da bir oyuncuyu hala sahaya gönderemedi dediği an o beni kırar. Yani çok kritik bir
2: taraftarı baştan sonra da yönlendirir. Yani o da Aziz Yıldırım başkanı
3: i̇şte devamında yani. Tabii ki şişesi de burada çok ciddi anlamda canını yakmıştır. Hepsi tetikler. Yani çok güzel bir sözü vardır Nietzsche'nin. Diyor ki insan derin sularda boğula boğula öğrenir tek nefeste yaşamayı. Ya, bu da bu işin bir parçası. Boğula boğula teknik direktör olarak da değil mi öğreneceksin tek nefeste yaşamayı. Ya bunlara direnç göstereceksin ya da o gün hiç bu işe talip olmayacaksın. Yani başkan seni aradığı an, çünkü 3 aşağı 5 yukarı işlerin kötü gittiğinde Aziz Yıldırım davranışını biliyorsun. Hiç girmeyeceksin. Başkanım ben sizi çok seviyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Ama olası başarısızlıkta yapılacak şey

0: ben şu an idare edebilecek durumda değilim. Çünkü bizim bu her bölüm için geçerli, oyunun her alanı için geçerli. TFF'de de böyledir, yorumculukta da böyledir. Direnç gösterenler bu işte ayrılacak değil mi? Şimdi evet. Bakıyoruz biz de ister istemez mesajlara. Yani acayip hakaretler, küfürler, aşağılamalar, bir sürü şey var. Şimdi buna da biz yorumcu olarak kapılabiliriz değil mi? Moralim bozulmuyor. Bozuluyor tabii insan olarak.
1: İbrahim, çünkü 3 günde mi tempo düzeldi? Yani hani maç temposu dediler, 3 günde mi düzeldi yani?
0: Şimdi ha? O ifade olmaz ama sizin gelişinizde aslında ya aslında şeyi unutuyoruz Koray. Yani ya ben bu işlere öyle bakamıyorum, kusura bakmasınlar. Yani duygusallık evet önemlidir ama ya bu profesyonelce yapılan bir iş. Bu kadar duygular bu işin içerisinde olmaması lazım. Bak duyguları çok fazla bu işin içine katıyoruz. Profesyonel olduğumuzu unutuyoruz. Biz profesyoneliz. Hepimiz için geçerli.
1: Evet.
0: O yüzden bu kadar duygular üzerinden başkanım ara dedi geldim dediğin an yarın başkan da teknik anlamda bir eleştiri yapar. Her gün de oraya gelirim der. Şimdi o çok sağlıklı bir ilişki değil, sağlıklı bir iletişim değil. Yani ben onun neden yapıldığını biliyorum. Geçmiş deneyimler başkanı biraz da oraya itiyor. Onu da anlayabiliyorum ama fark şu Koray. Ne başkan o dönemki insan, çünkü her yaşta insan değişebiliyor. Ne dönem aynı dönem, ne oyuncular aynı oyuncular ki çok az yerli oyuncu var. Şimdi mesela ben o dönem Ümit Mil takımında oynuyordum. Fenerbahçe'nin o Tuncay Şanlar'ın, Volkan Aslan, Kemal Aslan, Volkan Demirel'lerin olduğu dönem.
1: Evet.
0: Şimdi o dönemden hep duyuyordum arkadaşlarım da kampta. Başkanın tesise geldiği an yani hepsinin ona duyduğu saygıyı onları etkileyebilir o durum. Ama artık dönem değiştiği için yabancı oyuncular çok bunlarla ilgilenmez artık. O iletişim yani tesise gitme ya da daha fazla duygular üzerinden anlatma, Fenerbahçelilik üzerinden anlatma. Bunun çok fazla karşılığı yok. Keşke en başında bu iş hani nasıl Mourinho ile görüşüldüğü an Morsa'ya bildiriliyor değil mi rakamlar? İsmail Kartal için de aynı şey olacak. İsmail Kartal telefonla gelmeyecek. İsmail Kartal için de Morsa'ya bildireceksin. Mourinho'ya karşı şartlar neyse tazminat İsmail Kartal'a da olacak. Şu doğru bir şey değildir yani. Hoca tek kuruş talep etmedi. Etsin hoca. Bak bütün haklarını talep etsin hoca tazminat neyse. Bu daha tehlikeli bir şeydir. Bak bugün bırakıp gittiğin an, çünkü ben kulüp başkanıyım. Seninle yola çıkmışım. Belki de benim tutmam gereken istediğim oyuncuyu, belki de scout'un olur dediğini sen teknik direktör olarak olmaz dedin. Bu oyuncuları sen hazırladın ve ben buna direnç gösteremiyorum gidiyorum dedin. Ben ne yapacağım şimdi? Yeni bir teknik direktör. O teknik direktör muhtemelen bana diyecek ki ben bunları hazırlamadım ve yüksek ihtimal diyecek ki bunların hazır olması minimum 6 hafta. Böyle bakmakta fayda var. Yoksa ya geçmişte buna benzer bir sürü hikaye var bu ülkede yani. Bunun evet. Bize hiçbir faydası yok yani.
2: Bir mesajlardan gireceğim. Biraz okuyacağım.
1: Bir şey gireyim tabii ondan hocam. Sonra lütfen. Bak şimdi. Çok güzel bir şey dokundu İbrahim. Dedi ki Mert Müldür var dedi. Bir baktık bugün Mert Müldür sahada. Ne düşündü herkes biliyor musun? Ben de dahil.
2: Başkan söyledi. Başkan öyle oynattı.
1: Olma. Peki şimdi sen Samad'ı diye bir adam var. Şimdi bu niye oynamadı? Başkan böyle konuştu. Mert mi? Söylemeyecekler mi zannediyorsun?
2: Ha Semedo da bunu duyacak. Duyacak. Zaten.
1: Olacak iş mi ya? Ya Semedo bugün müthiş bir adam. Ya kardeşim Semedo'nun kötü oynadı diyenler futboldan alakası yok. Fred'e kötü diyenlerin futbolla bana göre sıfır. Fred bak bir algı yaratıyorlar. Diyorlar ki Fred eskisi gibi değil. Ya adam var ya. Ama doğru söylüyorlar. Eskisi gibi değil. Eskisinden daha iyiydi Fred. Vallahi bak bu sene son 2-3 maçta.
2: Toparlamıştı.
1: Ne toparlamıştı? Daha iyiydi diyorum. Adama ama öyle bir algı yarattılar ki. Ya adamı gönderdiler ya. Aynı için şimdi Sema da vardı sırada. Sezon başı. İkisi vardı. Şimdi onu ya sen Aziz Yıldırım Başkan tamam öyle diyorsun da kenarda Mert Müldür var. Hüsamettin var. İbrahim var. Güvenç var. Koray var dediğin zaman o olmadı. Bak o zaman tamam mı? Yani ilk önce şapkayı önüne koyup düşüneceksin.
2: Ya sen diyorsun ki şimdi bugün o Mert oynadı. Semedo bugün oturup der ki ben tabii İsmail ya. Kartal kenara oturtmadı. Evet. Aziz Yıldırım
1: oturttu. Herkes öyle biliyor. Herkes dedi zaten. Ya arkadaş bak ben öleceğimi bilsem tamam mı? Ya başımdan geçen bir Allah olayı korusun. Anlatayım. Ben değiştirmem. Ya ben Kocaelispor yönetimi yeni bir Süper Lig'e çıktık. Burada özel bir maça geliyoruz. Kaptanı değiştirdiler. Kaptan Mahmut Aydın vardı. Bana da tebliğ ettiler. Yanımda da Canlı Soy var. Bizim futbol şubesi. Allah rahmet eylesin. Arkadaş dedim ya böyle bir şey olur mu? Ben Mahmut'u çıkarttım kaptan. Yönetim. İsterse kovsun beni abi.

0: Mahmut'u çıkarttım vallahi billahi. İsim söylemeyeceğim şimdi, kaptan kimin yaptılar. Hiç kimse de öbür şey adayda haberi vardı. Hiç ses çıkartmadı. Ondan sonra
1: ne oldu?
0: Sonra ya Mahmut dedi ki ben gidiyorum diye. Çok delikanlı bir çocuktur. Kulağı çınlasın buradan selamlar. Tamam mı? Bıraktı gitti. Tamam mı? Ha, duydu bunları ama ben onu çıkarttım. Ya sen şimdi yönetime karşı, arkadaş böyle bir şey olur mu? Şimdi bana dese ki ya öleceğimi bilsem, tamam mı? Ben yine ne yaparım? Bana Bursa Spor, biz şeyi yendik ya. Lider Trabzonspor'u 20 bin kişi beni yuvaladı, o şeyi oynatmıyorum diye. Ne o çocuk? Sercan'ı. Bildiğimi yaparım ben. Bildiğimi yapıp kovalım, kovulurum. Bitti, yendim abi.
1: Çünkü sonra, bir kere ona göre hareket edersen
0: ya tarafta kardeşim, Fenerbahçe taraftarını yönlendirenler var. Bak troller var. Osay Samuel gitti. Bana göre, bizim futboldan anlayana söylüyorum. Yani medyada, bizim içimizde de var arkadaşlar. Bir tanesini verim, Şenol Usta Ömer mesela falan. Ben beğendiğimiz bek adam. Ya ben şimdi, İbrahim de bilir. Ya ben Osay Samuel'le ne o şey, Masaoku'nun oynadığı bir düşünebiliyor musun? Bana karşı oynuyor. Eyvah, ben gece uyuyamam işte. O zaman bunları ben nasıl tutacağım? Akın akın geliyor adamlar. İsterse her topu dışarı atsın. Bütün rakibin dengesini bozar savunmanın. Adamları gönderdiler abi. Birinin 10 asisti var, birinin yok diye bahanelere bak. Şimdi burada Semedo ile uğraşıyorlar. Fred'i yediler. Fred'i yediler. Semedo'yu da yiyecekler şimdi. Başkan dedi. Bitti. Bu Semedo'yu sen nasıl düzelteceksin şimdi ya? Merak ediyorum ben. İsmail'e bunu. Ya İsmail'e de eğer istifa edeceksen bunun içine. Söylesin. Arkadaş ben böyle dedi. Mecburen oynattım desin. Ha kötü mü oynadı diyeceksin. Yok. Olmaz arkadaş yani. O zaman biraz da bakacaksın kendine yani. Kusura bakmasın başkan da yani. Demeyecekti onu. Ben evet. İsmail olsun. Ya bunu gitsin başkana söylesin birisi. Bir daha da demez herhalde. O kadar tecrübeli bir başkan yani. Ben de çok da severim kendisini ama yani yanlış. Fred'i nasıl gönderdin ya? Ya evet. Talisca'yı ya bak 5'te 5 yapmış adam. Gittin orta saha koy. Ya 10 defa söyledim İbrahim. Talisca'nın 10 numara oynadığı yani şu orta üçlünün önünde oynadığı, santrafor arkasında oynadığı.
1: Oraya girmeyin hocam. Neyse ben yani, mesajları okuyayım biraz.
0: Tamam da ama adamı orada oynattın, oynattırdın. Adam 18 puan kaybetmiş, orada oynattırıyorsun. Şimdi Asensio'ya gelecek gene öyle. Asensio'yu da ya İsmail kardeşim bir dakika bak. Eğer Asensio'ya gelirse onu da forvet oynat. Ya bu Cristiano Ronaldo ne oynuyor kardeşim? Dünya kadar gol atıyor. 40 tane gol attı şeyde. Öyle oynayacak yani. Onu söyleyeyim yani. Sağ açık sol açık bilmem ne anlamam ben. Şeye gelmeyecek yani. Başkanı da şuydu buydu. Resmini çektin zaten, tamam bundan sonra. Başkan tamam, istediğini yap ya. Bildiğini yap, kovul kardeşim. Ya bir de şunu söyleyeceğim. Ya ben olsam bak ne radyo dinlerim. Ne gazete okurum. Fenerbahçe ile ilgili. Ne beni dinlerim. Beni dinlesinler de. Yani dinlemem yorumları falan. Vallahi dinlemem.
1: İsmail Kartal'ın yerinde olsam.
0: Olsam. Ya, bana nasıl. Ya, bana göre abuk subuk geliyor. Tamam mı? Bana göre geliyor. Dinlemiyorum. Ben basıyorum şeye hemen. Dizi film falan varsa müzik eğlenceye basıyorum. Olmaz. Ya, ama. Bir gerçekler var. Şimdi Galatasaray maçının en son yediği golü bir tanesini göstereceğim. Anlasınlar. Ama ben bunları maçtan evvel söylüyorum.
1: Evet.
0: Oku şeyleri, oku cevap verelim.
1: Bülent Teke diyor ki bu istifa sadece, izleyicimiz yazmış Instagram'dan. Bu istifa sadece bir şişenin atılmasıyla başlayıp biten bir durum değil. Her taraftan yazılı medya, sözlü medya, sosyal medya filan her yerden hakarete uğramış bir İsmail Kartal var. İtibar suikastine uğramış bir İsmail Kartal var. Yabancı oyunculara çuvalla para veririz. Döneriz her yerde yine bizim çocukları eleştiririz. Yabancı hocalara yine tonla para veririz. Döner yine bizden yetişmiş hocalara yine konuşuruz. Oyuncusu bizden olur, hocası bizden olur. Sonra da bunu yaparız. Nasıl olacak bu işler? Her oyuncunun ve hocanın bir itibarı var, ailesi var, insanlığı var. Krizden, olumsuzluktan, kötülükten beslenmeyi bırakın. Biraz da iyi olana bakın demiş.
0: Çok güzel. Kim demiş bunu?
1: Bülent Teke izleyicimiz.
0: Bravo. Vallahi bravo.
2: Benim itirazım var hocam o yoruma ya.
0: Niye? Yani, doğru söylüyor ama.
2: Niye mesela orada yani o diğer tarafı zaten geçiyor. Bunu konuşmaya gerek yok. Yani saygısızlaşan, itibarsızlaştıran ama teknik anlamda bir eksiklik varsa nasıl yorumlamayacak? Atıyorum Asensio'nun %70 hazır olduğu hadisesi ama problemli öyle, bir dil
0: öyle
2: değil
0: mi? Demiyor ama ya. Öyle demiyor.
1: Onu, o itibar onu, suikastine diyor yok, özellikle.
2: Ya, ben teknik yani, anlamda şeyden bahsediyorum. İtibar evet. Suikastını bence konuşmaya bile gerek yok. Onlar
0: ama o açıdan söylemiyor.
2: Ama onu. Hocam şöyle evet. Şimdi hocanın kıyafetine

0: Ya nedir mesela o? Şu boğazlı kaza giyiyor. Abi, boğazlı o, kaza laf ediyorlar. O çok tişört giyiyor.
1: Ya konuşmaya gerek yok. Ya onu konuşmaya gerek yok. Ya o çok çirkin. Onun yani ya bence mesela İsmail Kartal'ın ona takılmaması lazım. Bence onlara şahane bir cevap vermesi lazım yani.
2: Ya o da etten kemikten öyle demeyin İbrahim ya. Bir yere kadar geliyorsun, burana geliyor. Ben bir şey daha söyleyeceğim unutmadan. Bir dakika. İrfan'a tepki gösterdiler. Çıktı İrfan değil mi? Çıktı. Biz de maçı izliyoruz. Çıktı ne oldu? Girenler ne yaptı yani? Daha beter oldu. Rezil oldu. Yani o maçın temposu düştü. İrfan varken daha iyiydi. Peki ona niye kimse bir şey demiyor?
1: Hocam hepimizin başına geliyor. Hayatın
2: şey değil.
1: Hocam hepimizin başına geliyor değil mi? Hayatın çelme taktığı yerden başlıyoruz değil mi? Yani canımızı da yakmıyor mu yani hepimizin? Ya sen bir de hocam bunu en üst seviyelerde deneyimlemişsin. Senin başına gelmedi mi? Teknik direktör olarak bir sürü şey. Ben çok kısa bir dönem Sarıyer'de yardımcı antrenörlük yaptım. Öyle şeylerle karşılaştım ki ben antrenörlük yapamam bu ülkede dedim. Yani ben bu tarz şeylerle karşı karşıya gelmek istemiyorum dedim. Şimdi ya bırakacaksın şimdi, o işi şimdi, ya da ben direnç gösterebilirdim. Hayır ben antrenör olacağım bu ülkede bunlara rağmen bu işi yapacağım şimdi, diyeceğim. Şimdi o eleştiriler o saygısızca olan tarafla ilgili diyorum ya onu yok say. Şimdi birinin kazayla saçıyla ya da herhangi bir şeyle.
2: Ama şey atılması
1: ama kötü. Hocam eğer biz bunlara yenileceksek, bırakacaksak biz nasıl düzelteceğiz bu işi?
0: Bunlara rağmen dayanmak
1: zorundasın. Bu iş de. Böyle bir iş bunu, çünkü. Tamam Fenerbahçe da. Kaç kişiye nasip oluyor Fenerbahçe teknik direktörü olmak ya? Milyonlarca taraftarı var değil mi Fenerbahçe'nin ya? Ağzının içine bakıyor insanlar. Kime ya nasip çok... olur Fenerbahçe'nin şu kulübesinde dördüncü kez teknik direktör olmak? Direneceksin ya. O herkesi düzelteceksin. O su şişesini atana da düzelteceksin. Ya ama bu, böyle değil. Böyle kimseye faydası olmaz. Olmaz hocam faydası. Bize faydası olmaz bu davranışın. Ben insan olduğunu biliyorum tabii ki bu işin zor. Ben duyguları yok say demiyorum. Ama bu kadar kırılmayalım. Benzer durumu Fatih Tekke'de yaşadık. Kime faydası oldu o durumun? Kimseye faydası yanlış. Olmadı.
2: Şimdi ben başımdan geçen bir şeyi unuttum. Şimdi bizim Cihan Aspolatlı vardı biliyor musunuz? Hani Galatasaray'a gelen.
0: Evet.
2: Şimdi ben bunu oynatıyorum. Cihan'ın da temposu çok yüksek. Orta saha oynatıyorum. Ben de Ayran Albayrak var, rahmetli Orhan Kaynak var, Ahmet Dursun var falan bunu oynatıyorum. Bir gün dedim ki oğlum bir 4 numarayı iyi dedim. Orta saha oynatıyorum taraftar isyanda. Bir gün şeyle oynuyoruz, İstanbulspor'la oynuyoruz içeride. Düşmeme oynuyoruz, deprem serisi. 2-1 galibiz tamam mı? 2-1 galibiz orta saha şey zorlanıyor. Bak şimdi. Erhan dedim ki git dedim ısınıyor Cihan oradan. Git şu Cihan'ı al gel dedim. Tepki var. Şimdi Erhan gitti. Şöyle sarıldı kulağını duymasın diye konuşa konuşa getirdi. Taraftar başladı orada yuvalama. Bak şimdi 2-1'de durum. Arkadaş tabele kalktı kim çıkıyor? Taraftarın sevgilisi bize Serdar Topraktepe. Selam buradan. Serdar Topraktepe çıkıyor. Cihan'ı oyuna bir soktum. Ne diye bağırdılar biliyor musun? Cihan'ı alana güvenç kurtar bedava. Tamam mı? Ya nasıl 5000 kişi bağırıyor tamam mı? Koydum. Koyarım arkadaş. Maç bitti. İlk defa Sefa Simen bana hiç kulağı açılsın karışmaz yani. Ne takıma bakar ne bir şey anahtarı bana verir. Her şeyi ben orada imparatordum yani. Bir baktım maç bitti ya hani daha sonucu olmadan bir baktım inmiş kulübeye geldi. Ben daha kulübedeyim. Ya dedi ki ya. İlk önce dedi ki hoca tebrik ederim seni dedi ya. Sen nasıl yaptın bunu dedi ya. Ya nasıl bir dedi ben yapamazdım ya dedi bir yenilsek ne sen kalırdın ne ben kalırdım. Sana dedi helal olsun ama dedi ben yapamazdım. Şunu anlatacağım. Arkadaş bana ne bağırsın? Bir de şeyde de oldu. Forma olayı var.
0: Evet formayı anlatmıştım.
2: Forma, bir de Sercan'ı oynatmadım. Orada da bağırlar demin... istifa diye. Hiç. Doğru. Ben dedim ki son 15 dakikada rahmetli İbrahim
0: Bak, Kadir Ayçiçek yani. Diyor ki abi yayınlar bir Beşiktaşlı olarak İsmail Hoca'ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bir duyum varmış yani Aziz Bey sözde başka bir hocayla görüşmüş İsmail Hoca o yüzden gelecek hocanın önünü açayım dediği söyleniyor diyor da bunlar şu an için yani teyit edebildiğimiz bilgiler değil onu belirtmiş olalım İsmail Kartal'ın Gürkan Güray yazmış izleyicimiz İsmail Kartal'ın istifası sonrası Aziz Yıldırım'ın istifayı reddetmesi yarından itibaren ne kadar sağlıklı devam edebilir ki? En basit örneği birkaç hafta önce Fatih Tekke sizce yarından itibaren nasıl bir dönem olur demiş. Fatih Tekke örneği yani Fatih Hoca istifa etti yönetim kabul etmedi ardından ama Fatih Hoca gitti. Şimdi Fenerbahçe'de bu süreç nasıl ilerler?
1: Hiçbir fark olmayacak. Şu an İsmail Kartal

0: devam ederse kazanmaktan başka şansı yok. Daha da zorlaştırdı aslında işini. Bak, daha kolaylaşmış bir durum. Normalde baktığın zaman ikinci yarısı gayet oyunun bütününde sağlıklı bir Fenerbahçe var. Devamında lige yansıması yüksek ihtimal. Burada çünkü biraz daha kolay halledebiliyoruz. Milli araya kadar aslında hoca işini kolaylaştırabilirdi. O iki haftalık süreçte de biraz daha fiziksel durumu da, değil mi, diğer oyuncuları da o işin içine katabilirdi. Şimdi daha da zorlaştırdı. Eğer devam ederse en ufak olumsuzlukta ne taraftara, ne idareciye, ne oyuncuya ifade edemezsiniz. Bir de liderlik şöyle bir şey değil midir? Mesela ben soyunma odasına girdiğimde teknik direktörün gözünün içine bakarım. Eğer gerideyse, benim teknik direktörüm 2-0 gerideyiz, biz bu maçı çevireceğiz diyorsa ve bana anlattığı, bize anlattığı sistemle ilgili, oyunla ilgili bir karşılık varsa beni ikna eder. Her geriye düştüğümüzde aynı şeyi söyleyip mağlup oluyorsak ben artık belli bir süreden sonra o teknik direktörü dinlemem. Çünkü aynı şeyleri söylüyor derim ve bunun bir karşılığı yok. O yüzden liderlik çok zordur. Liderlik, hele hele bu camiaları yönetmek öyle kolay değildir. Ya mesela biz şey diyor muyuz Koray, ben çok merak ediyorum. Sergen Yalçın da benzer durumdan istifa etmedi mi? Mesela Sergen Yalçın şey
1: dedi mi? Sergen Hoca'ya da suç şişesi atıldı bu arada.
0: Hiçbirini kabul etmiyoruz. Hepsi son derece yanlış. Cezaları neyse çeksinler. Peki Sergen Yalçın şunu söyledi mi? Biz duyduk mu böyle bir şey? Ya siz deli misiniz ya? 30 bin kişi bir insanın imza törenine gelir mi ya? Bir insanın imza törenine 30 bin kişi gelir mi stada? O gün dedi mi, bu nasıl bir şey ya, bu olur mu? Bu teveccühü nasıl bana gösterirsiniz dedi mi Sergen Yalçın? Sevgi de hakkımdır diyor, değil mi? Herhalde diyor, ben Sergen Yalçın'ım, 30 bin kişi gelecek. Tepki de öyle olmaz. Olmaz, tepki de var, eleştiri de var, değil mi? Hepsi bu işin bir parçası.
2: Peki şimdi sana soruyorum.
3: Tabii
2: ben.
3: Tabii ki hocam.
2: Ben, sen senelerdir oynadın. Şimdi bu Semedo ne düşünür? Veya bir dahaki maçı Mert Müldür'le mi çıkar, Samede'yle mi çıkar? Sence ne olur? Bunun sonu ne olur veya? Bunun sonunu söyle İbrahim. Hoca yenilirse gider zaten, tamam mı?
0: Hoca beni ikna ederse teknik anlamda hiçbir şey diyemem yani. Teknik anlamda. Ama ben şunu çok iyi biliyorum artık oyuncu olarak. Hocanın kazanmaktan başka şansı yok.
2: Tamam da Samede'yle ilgili söyle bana.
0: Hocam Samede'yi bilmiyorum şimdi. Adam oynamış ne o? Mert oynamış, maç 1-1 berabere gitmiş, takım savunmasında ben problemi çözmüşüm, bilmiyorum teknik direktör ne düşünüyor, ben bugün böyle bir oyun oynayacağım. Yani şunu söylemek istiyorum, oyuncu teknik direktörün ya da teknik direktör oyuncuyu oynadığında da oynamadığında ikna etmek zorunda ya, bu onunla alakalı bir durum.
2: Evet.
0: Şimdi, o an ne,
2: bana göre çok sıkıntı mi?
1: Biraz mesajlardan devam edeyim. Mehmet Taş'tan, Koray Bey, Güvenç Hocama selamlar. Fenerbahçeli olmanın ne kadar zor olduğunu bu gece bir kez daha anladık. Biz senelerdir 1. Dünya Savaşı'na girmiş Osmanlı Devleti gibiyiz, ancak yıkılmadık. İsmail Kartal bu camianın evladıdır, bunu da sindiremeyen Fenerbahçeliyim demesin, iyi yayınlar dilerim demiş.
2: Teşekkür ederiz.
1: Yani tarihi bir gece oldu bugün hakikaten. Uzun yıllar, özellikle mesela Archie Brown'un şaşırması, hocanın bir anda istifa etmesi. Iltu Güler, taraftarın attığı şey iyi olmamış İsmail Kartal'a, inşallah ileride Fenerbahçe etkilenmez, iyi yayınlar dilerim demiş, İzmir'den yazıyor Iltu Güler. Yine mesajlara bakıyorum. Bir yandan da Serhat Atılgan, Koray kardeşim Güvenç Hoca'ya katılıyorum. 3 tane koşan adam olacak orta sahada. Osayi ve Masuaku ligin en iyi bekleriydi kesinlikle demiş. Maalesef İsmail Hoca orada dursun diye bırakılıyor. Bugün hoca doğru karar verdi ama izin vermediler demiş. İstifayı hoca açısından doğru karar olarak değerlendirmiş. Yine bakıyorum şöyle. Başka mesajlar da çok var. Koray abi, Güvenç Hoca'ya sorar mısın? Semedo gönderilip aynı tip forvet olan Lukaku ile Vedat'tan birini almayıp Fred Talisca ve Şerif kalsa daha doğru bir planlama olur muydu?
2: Daha söylesin. Fred kalsın bir kere. Orası kesin de.
1: Fred Talisca, Şerif kalsa daha doğru olur muydu?
2: Şerif önemli değil. Şerif gitse de olur. Çünkü Talisca santfor. Ya iki de ayağı da var adamın ya.
1: Okan Balkaş yazmış.
2: Vallahi helal olsun ona. Ya yanlış şey. Ne geliyor şimdi?
1: Emrah Vardar diyor ki, şişe atmayı kesinlikle tasvip etmiyorum. Fakat her olaydan sonra taraftarı suçlu duruma sokmak nedir? Takım kötü oynuyor, 4 haftada 2 kayıp. Yani bu da mı taraftarın hatası demiş.
2: Şimdi bak, peki bu atan adamın ben avukatı olsam
1: Emrah Vardar,
2: nasıl müdafaa ederim şimdi şeyi?
1: Sen avukatsın zaten bu arada.
2: Nasıl?

0: Şimdi versinler bana şeyi, ne diyecektim, ne derim biliyor musun? Ya Dünya Kupası'nı görmediniz mi? 25 dakikada bir su yapıyordu.
1: Su molası vardı.
0: Su molası vardı hoca, belki susamıştır diye attım diyecek. Ne diyebilirsin? Hoca, yardım ediyorum, bir de burada ceza mı göreceğim diyebilir miyiz? Hakim yer mi bunu?
1: Yani bir diyeceğini zannetmiyorum hocam.
0: Yani
1: böyle bir avukat.
0: Başka
2: şey de çok enteresan.
0: Başka bir şey Uray, var mı?
2: Yani şu an yok, mesela İsmail Kartal'ın çok iyi Fenerbahçeli olması, aidiyeti, bunda kimsenin bir itirazı yok ki. Konunun bununla ne alakası var? Kaybedilen Beşiktaş maçı fiziksel olarak takımın geride olmasıyla alakalı. Bugün Roma maçının ikinci yarısında oynanan oyunun bütününe baktığında İsmail Yüksek'in bu denklemde oyunun dışında kalması bir teknik anlamda eksiklik değil mi? İrfan'a güvenip İrfan'la devam etmesi. Ya da iki gün önce, üç gün önce neyse İrfan derbi oynayabilecek durumdaysa nasıl oluyor da bugün çaresizlikten Levent diye bir oyuncu orta sahaya giriyor?
0: Semedo?
2: Şimdi hocam sen Semedo'yu beni...
0: Yok yani o da var. Yani o da var.
2: Yani orta saha için söyledim hocam.
0: Ha orta saha. Ya orta
1: saha. Orta sahaya. Semedo'yu orta saha mı diyorsun hocam?
0: Ha, yok canım.
1: Hemen bavulu hazırla.
0: Hayır.
1: Bavulu hazırla. Hayır. Yanına.
2: O da oynadı. Hani orta sahaya aldığı için söyledim.
0: Ya Levent iyi oynadı.
1: Hocam öyle diyor ya herkese.
0: Sonra bir şey söylüyorum.
1: Hemen hazırlasın diyor ya.
0: Ben olsam Oğuz'u oynatırdım ama bak İsmail'i takdir edeceksin abi. Kızmıştım falan filan. Şimdi Samet'e oynadı. Ben Samet'e cimeli diyeyim. Samet'e ya adam herif Dünya Kupası'nda Lamine Yamal'ın sol beke geçti. Adım attırmadı. Neyse. Şimdi bakıyorum. Acaba bir hata yapacak mı şey? Ne o? Mert Müldür. İlk yarıyı santraya geçmedi hiç. Santra çizgisi var ya santra. Oraya geçmedi sağ bek olarak.
1: Tamam yani hoca çıkma demiştir belki.
0: Ya öyle bir hoca yok ya. Çıkma dedi. O zaman şeye de çıkma deseydi. Archie Brown'a. Şeyi bendik. Golü sen mi yapacaktın?
2: Hocam.
0: Mesela diyorum yani.
2: Şöyle bir şey hatırlıyorum ama mesela Gornik maçından sonra hocanın maç sonu açıklamasında şöyle bir şey duydum. Semedo'ya öne git, gerekirse geri gelme, geç gel sorun değil dediğini duydum mesela. Bence bir teknik direktör bek oynayan oyuncuya asla böyle bir şey söylememesi lazım. Çünkü
0: kim
2: Beşiktaş dedi hoca. Gornik maçından sonra, Zabici basın toplantısında maç sonu.
0: Allah Allah.
2: Yani öne git. Fiziksel olarak her şeyini ver, geri gelmesen de idare ederiz dedi. Beşiktaş maçı gitti öne Semedo, gelmedi geri golü yedi Beşiktaş maçında değil mi? Şeyde Greenwood'da yetişemedi, golü yedi. Yani bir teknik direktör bence ne tamam, defansta kal demesi lazım, ne önde kal demesi lazım.
0: İyi de orta saha orada kademeye girecek. Şimdi göstereceğim zaten Galatasaray maçında orta sahanın önemini. Oradan kademeye gireceksin. Yani olabilir gittin gel, şey maçında da öyle oldu. Adını söyle, golü yedik. Sabek Zeki. Ertesi maçta gitti Mert'i koydu. Kademeye girmedi. Gol yedik Paraguay maçında.
2: Milli maçta.
0: Öyle şey mi olur? Arkada iki tane stoper var, orta saha var. Onu da göstereyim. İsmail de adam orada kaçırdı aynı. Şimdi burada da Gabriel Sara.
1: Evet. Mesajları İkinci okuyoruz. Golcü. Fenerbahçe taraftarının düşüncelerini yaşanan bu hadiselerden sonra Kayıhan Kızılırmak uzun bir mesaj yazmış izleyicimiz Instagram'dan. İyi yayınlar. İbrahim Yavuz harika bir yorumda bulundu fakat Güvenç Hoca'ya katılamayacağım. 4 kez bir takımın başına gelip 2 tam sezonda hiçbir teknik direktöre verilmeyen bir kadro verildi diyor İsmail Kartal'a. 99 puanlı sezon diyorlar. O yılki Fenerbahçe Lig'in çok üzerinde bir kadro kurmuştu. Tadiç, Dzeko, Fred ve diğer oyuncular en formda zamanlarıydı. İsmail Kartal o sezonda Konferans Ligi şampiyonluğunu elinin tersiyle ittiği gibi Sivas maçında da puan kaybetmişti. Sayın Başkan taraftara kızacağına sokakta ağlayan çocuklarımızın gözyaşlarına baksın. İstifa kararı İsmail Hoca'nın Fenerbahçe lehine aldığı en doğru karar. Sonsuza kadar da Fenerbahçeliyim. Tekrar iyi yayınlar demiş.
0: Onu söyleyen arkadaş da o saydığı adamlar.
1: Kayıhan Kızılırmak.
0: Kayıhan. Yeşil ırmak olsun o biraz. Kızıldan yeşile dönsün biraz. Çok çünkü eleştirdi. Arkadaş sen o Tadiçler şunları bunları gönderdiniz ya. Gene o Fenerbahçe camiası diyeyim. Camia mı artık o troller? Adamları gönderdin sen. Ha? Hem onlarla işte şu oldu bu oldu diyorsun. Çok iyiydi. Madem çok iyiydi niye gönderdin? Demek İsmail Hocam onları formda tuttu. Yani şimdi burada da başka bir şey var. Şimdi İrfan Can'ı çıkarttın takım. Temposu düştü. Ne oldu İrfan Can tamam kötüydü. Girenler ne yaptı? Olmuyor işte. O zaman bakacaksın.
2: Teknik direktörün sorumluluğu ya hocam.
0: Tamam
2: yani
0: işte.
2: Giren de çıkan da problem.

0: Seçemezsin çünkü diğerinin garantisi yoktur demesi gerekir değil mi bir teknik direktörün? Evet. Ama sen şimdi bakıyorsun, biz hiç öz eleştiri yapmamışız ki. 99'da şampiyon olduk diyorsun. Devam ediyorsun, kazandığın bir maçtan sonra teknik olarak analizlerimizin sonunda kazandık diyorsun. Eyvallah, kıymetlidir. Kaybedilen bir maçtan sonra oyuncu ayağındaki topu rakibe verdi, ben ne yapayım diyorsun. Eyvallah. Şimdi ya, kusura bakmayın, bak orası çok önemli bir yer. Yani orada insanları da zor durumda bırakmayın. Duyguları oraları yönetebilecek insanlar çalışsın oralarda. Yönetemeyecek insanlar böyle olmaz. Geçmişte efsane futbolcu da olabilirsiniz. Çok birçok insan var o kulüplerde oynamış. Ama herkese nasip olmuyor. Yani ben bu kadar duygusal yaklaşılmasının bu işte sağlıklı bir şey olmadığını düşünüyorum. Bak kimseye faydası olmayacak. Hatta şöyle olacak. Şu an bana hakaret eden, küfür eden ciddi anlamda bir kalabalık var. Hakaret neler neler şu an telefonuma geliyor. Aynı insanlar işler biraz kötü gitsin o tarafa dönecekler. Çünkü insanlar şey değil, tutarlı değil. Taraftarın öyle bir problemi var. Hatta ben şeyi de gördüm. Maalesef bu hocam, bu taraftar fanatizm hadisesinde şöyle bir şey oluyor. Şimdi mesajları okuyorum, gelen mesajları. Bakıyorum tabii herkesin konumuna, işine, mesleğine, öğrencimine diye. Bir bakıyorum mesela Orta Doğu Teknik, İTÜ. Oradan görünce bir bakıyorum. Yani şimdi burada okuyan, burada eğitim alan adamın bana faydası olur diyorum. Bir bakıyorum onunla benim Gazi Osmanpaşa'da mahallede kahvede oturduğum abiden hiçbir farkı yok. Yani ODTÜ'lü de İTÜ çocuğu da neyse, orada eğitimini almış adamla benim kahvede mahallede büyümüş abim aynı ortak dilde buluşuyor. Yani bu fanatizm onları ne yapıyorsa çok enteresan ortak noktada bir araya getiriyor.
1: Ya arada seçici olma ya, zaten biz de yani eleştirilerde bakıyorsun, sana bir şey katabilecek eleştiri varsa ben başını gözünü
0: hiç problem
1: zaten
0: değil. Bana faydası olan her şeyi okurum. Yani
1: mesela
0: varsa bana,
1: transfer dönemi hep şey konuşuyoruz ya işte, ya yıllık 20 milyon euro verilir mi dediğin anda ilk gelen mesaj kutunu şöyle indiriyorsun. Sen muhasebeci misin? Mesela şimdi düz mantık ilerliyorum. O arkadaşlardan bayağı var mesela. Ben muhasebeci miyim değil mi? Şimdi Aziz Bey çıktı, ne dedi basın toplantısında yani konuşurken?
0: Evet, bu paralar.
1: Dedi ki ya bu paralar nasıl oluyor dediğinde mesela hemen düşünsene, ben orada mikrofon başındayım. Şimdi değil mi? Ben fırça yemişim ya o kitleden, muhasebeci miyim diye. Aziz Bey dedi ki işte yani bu paralar nasıl oluyor? Gerçekleri konuşun dediğinde, Aziz Bey ben muhasebeci miyim? Şimdi ben bunu, o cevabı verebilir miyim ona? Çünkü işin gerçeği o. Konuşulması gereken o. Sürdürülebilir bir yapı için kulüplerin ekonomik yapısı %100 konuşmak zorundasın. Ama o kadar alıştırıldılar ki, özellikle sosyal medyada izlenme uğruna, tık uğruna,
0: tabii,
1: takipçi uğruna, palavra satmalar, banene gitsin istediği yerden bulsun. Ya böyle bir lüks
0: aslında
1: yok yani.
0: Çok güzel örnek verdin. Mesela sen yeniliyor musun o duyguya mesela? Sana onu diyorlar diye büyük bir, mesela o senin bahsettiğin, ya bırakın işin ekonomik tarafı, Galatasaray getirir, Fener getirir diyen yorumcu arkadaşlar da var değil mi mesela? O öyle de yorum
1: bulsun
0: yapan
1: diyor ya, nereden bulursa.
0: Sen şey diyor musun
1: diyor
0: mesela? Ya ben şimdi böyle yorum yaptım. Şimdi bu tarafta böyle diyor, taraftar bunu talep ediyor. Değiştireyim demiyorsun değil mi? Direnç gösteriyorsun.
1: Evet.
0: Çünkü sen doğru olmadığını biliyorsun. Yarın o anlattığınla çelişeceğini de biliyorsun. Sen nasıl direnç gösterebiliyorsun? Senin kolay mı işin şimdi? Sen modere ediyorsun değil mi programı?
1: Tabii.
0: Seninki ne kadar zorsa o kadar, o da zor.
1: Bizi de manipüle şimdi etmeye çalışıyorlar.
2: Bak, yani bu bir şey söylüyorlar. Şimdi bu araya gireyim ben. Bak şimdi İsmail Hoca'yı tabii eleştireceğiz. Eleştirmeyecek.
1: Bir mesaj okuyayım hemen. Adil Sarı Ahmet demiş ki, onun üzerine devam et lütfen. Hayırlı akşamlar. İsmail Kartal'ın işi daha zor yorumu tamamen yanlış. Tam tersine İbrahim Yavuz'un yorumu üzerine söylemiş bunu bu arada. İsmail Kartal'ın işi daha zor olacak dedin ya bundan sonrası için. Hı hı. Onun yorumu yanlış. Tam tersine İsmail Kartal'ın kredisi daha da yükseldi. Çünkü Aziz Başkan benimle berabersin dedi. Bu harika bir söz ve yönetim tecrübesiydi. Bunu mutlaka okursan sevinirim demiş. Okumuş olalım. Yani Aziz Bey'in bugünkü açıklamasıyla İsmail Kartal'ın yani kredisini daha da yükselttiğini
0: yani şunu
1: düşünüyor
0: diyor arkadaşımız. Fenerbahçe ilk lig kaybından sonra hiçbir problem olmayacağını söylüyor.
2: Öyle diyor. Ya ben de giderim, o da gider diyor veya kalacak diyor.
0: Tamam. Peki tamam, ona da okeyim. Var mı Fenerbahçe takımına bunun faydası? Ya bir şey yok söylerken düşünmüyorum.
2: Hayır bak.
0: Ya var mı bana faydası?
1: Şu an yani
2: hayır,
1: hocanın bu hayır, maçı hayır, bu maçtan önceki kredisinin ilgili daha da arttığını düşünüyor.
2: Futbolculara, ama futbolculara burada mesaj var. Siz gidersiniz hoca kalır der. Bak İsmail Hoca'yı da eleştirdik. Bak, hoca gitti tamam. İbrahim de dedi ki şöyle böyle oldu. Ondan sonra kaç tane hoca geldi ya? Mourinho dahil. Hepsi ne yaptı? İsmail'den beter. İsmail hiç olmazsa Olympiakos'u yenildi. Olympiakos şampiyon oldu biliyorsunuz. Yani o sene. Atıyorum. Evet, tabii ki oldu, eleştireceğiz. Tamam mı?
1: Eleştirildi
2: ama burada bak, kafasına
1: biz de
2: bak ne diye diyorum, bana bağırdı ya. Ya ben forma şeyi biliyorsun, 5000 kişi bağırdı, 10.000 kişi bağırdı, Bursa'da şurada falan. Ha onları ben

0: bir laf vardı bize, kazımam ama burada kafasına şey atılmaz abi. Ha ama şu var, çok eleştirildi. Ya ne olursa olsun İrfan Can'ı ben eleştirecekler de ben onu oynatmayacağım ha. Ben %100 oynat, ben onu bekliyordum oynatın diye. Bir baktım şoke oldum ya, genç çocuk var. Nasıl oynadı işte, fena da oynamadı ama hadi oynamadı, Oğuz'u koyarım. Burada hep söylüyordum. Hadi bak Levent'i koydu, helal olsun dedim. Levent çok iyi oynadı, tamam mı? Yani neticede evet. Yanlış da yapmış olabilir İsmail Hoca ama kafasına şey atamazsın abi sen, olmaz. Tamam. Kesinlikle. Kaldıracak ona kızıp da, ama ben tahmin etmiyorum yani o bardağı taşıran son damla. Aziz Yıldırım Başkan, bak şimdi hocalık yaptım tamam mı? Mert Müldür var kenarda deyip de Mert Müldür oraya çıkarsa abi.
1: Abi asıl problem orada diyorsun sen. Bana kusura bakmasın ziyade.
0: Tabii. Ben o zaman demek ki herkes ne diyor? Aziz Yıldırım'ın takımı bu. Şimdi dışarıda biz konuşuyoruz tamam mı? Bugün ben işte şeylerle bir arkadaşlarla maç seyrettim. Yani neydi isimleri de Kadir Balık falan filan şimdi. Bak ne evet. Bakayım. Şimdi ne dediler biliyor musun? Bu Aziz Yıldırım'ın takımı dediler. Bak. Biliyor musun? Dur bakayım evet. Ki Harun Önal vardı tamam mı?
1: Tamam hocam
0: de, kim, onlar. Neyse yani. Ne bakayım Altan Alpay falan. Dediler ki buradan selam onlara.
1: Ya
0: dediler
1: kimle ki ne yaptığını da bilmiyorsun.
0: Bir dakika.
1: Ya.
0: Yok hayır. Hocam onlar isimlerini ya bir sürü ya. Lan bir sürü isim şey var da bunlar dedi ki Aziz Yıldırım başkanın takımı bu dedi.
1: Ama sen çok güzel bir pencere açtın aslında senin için. Yani su şişesini atan adam orada kimse zaten tasvip etmiyor. Taraftar bu arada hatırlatayım tekrar. Fenerbahçe taraftarı ciddi tepki gösteriyor. Taraftar olan onlar zaten. Su şişesi atan değil şu şahsa tepki gösteriyor. Spor şube hemen olaya müdahil oluyor. O kişiyi alıyor oradan. Gözaltına alınıyor muhtemelen zaten. Hakkında işlem başlatılıyor. Fenerbahçe'de bir daha bu arkadaşı stadın içine sokmayacaktır. Seyirden ben cezası veririm ben olsam kulüpte öyle yapacaktır diye düşünüyorum. Bu problem bu şahıs özelinde tamamıyla kalkmış olacak şu an itibariyle değil mi? Ama hocanın dediği şey başka çözülmesi gereken şeyler var yani bence o çok değerli. Ama işte sen Semedo'yu mesela şimdi Semedo'yu bugün kenarda otururken hoca onu nasıl konuştu yani başkan böyle söyledi ama benim kararımın sebebi başkan değil. Aslında şu sebepten dolayı bugün seni dinlendiriyorum diye.
0: Konuşmamıştır. Yok.
1: Diyemez. İkna
0: yok,
1: etmiş midir?
0: Şey. Yok, asla, diyemez. Asla, diyemez. Asla, diyemez. Muhatap olmaz.
1: O zaman takımın içine şu kurt düşmez
0: yani,
1: mi?
0: Herhalde ya.
1: Ya başkan burada tercih yapıyor. Formal adalet bravo, sarsılmaz tabii, mı?
0: Herhalde canım. Ya, başkan söyledi.
2: Ay, zaten işte hocamın arkadaşları da benzer ifadeyi kullanmış yani. Şöyle bir problem var. Ben onu doğru bulmam ama ben Aziz Yıldırım'ı şurada samimi buluyorum. Aziz Yıldırım en başta bunu söyledi. Ya şöyle düşün. Bir şirket var. O şirkete gidiyorsun. Seni oraya getiren insan. Bak senin kontrolünde senin organize edeceğin şeye diyor ki bak Koray bilgisayara karışırım. Getireceğin adama karışırım. Bak her şeye karışırım. Her günde buradayım. Sen de bunu biliyorsun. Attın imza. Ondan sonraki süreçte
1: tabii.
2: Sen biliyorsun. Bak doğru değil. Ya o gün diyeceksin ki sayın yöneticim ben böyle bir ortamın içinde olmam. Çünkü verimli olamam. Teşekkür ederim. Ya da kabul ediyorsan da o an başına gelecek şeylere de hiç itiraz etmeyeceksin. Yani biraz önce söylediğimiz bence de öyle. Yani o maç sonu yaptığı fiziksel ve Mert'le ilgili başkanın o gün söylediklerinden hoca bence rahatsız oldu. Yani su şişesiyle beraber o durum da çok fazla
0: hocayı rahatsız. Bir şey daha var İbrahim ama atlamayalım. İşte dur. Orada Fred kalacak dedi. Onu da sor.
2: Hocam bir sürü şey var.
1: Yani, bak bir şey söyleyeyim. Fred onu kalacak, da koy. Fred tabii, kalacak konusu taktiksel bir şey de olabilir.
0: Olur mu taktiksel şöyle, ya? Şöyle, Fred neden? Kalacak diyeceksen ben de.
1: Şöyle, ben sana ya. Şöyle söyleyeyim.
0: Fred şimdi, kalacak dedi say öbürlerine deminden beri saydın.
1: Fred kalacak konusu şöyle olabilir ya. Bir müsaade et anlatayım neden olduğunu. Atletico Mineiro pusuda bekliyor. Adam zaten açıklama yapmış CEO'su. Diyor ki Fenerbahçe'deki durumuna göre diyor, biz talibiz diyor. Orada sen hoca bilerek onu diyebilir ki belki adamlardan 3-5 bir şey almak adına bak bunlar
2: bedava vermeyiz.
0: 2,5 milyona için verdin ya.
1: Ya Fikret Orman Dembaba sakat dedi ya.
2: O hocam olabilir hocam. Ya şöyle. Ya
1: o stratejik yani o pazarlık bir için öyle stratejik
0: ya yok. Ha bir dakika. O değil. Ama taraftar Fikret ya burada bizim
1: onun yani gerçek yüzünü bilmediğimiz
0: hayır,
1: için
0: hayır gerçek yüzünü ben sana söyleyeyim. Ya olmaz. Ya bizim Fenerbahçe muhabirimiz kim?
1: Erdem.
0: Erdem'in konuşmaları dedi ki Semedo'yla Fred gidecek havası var. Yani anladın mı?
1: Ya Semedo'ya teklif gelirse değerlendirilebilir demişti.
0: Fred için de yani camiada konuşulan buydu.
2: Yani ben başkan
0: ondan sonra o da dedi ki burada ederim. Kalacak. Pardon. Şey yok yani. Fiyat artsın falan yok. Ya bu kendi kendimizi kandırmayalım. Sen de nereden çıkarttın onu?
1: Neden olmasın?
0: Ya öyle bir şey
1: pazarlıkta
0: yok.
1: Pazarlıkta olur
0: mu? Olabilir. Benim demin dedim yani süt lazım diye onun için attım.

0: Ben aynı buna ben teşbihde hata olmaz. Aynı ona benziyor senin şeyin savunmanda.
1: Ya öyle şey mi olur? Sen hiçbir şey almadın mı?
0: Ne?
1: Adam bir şey alacağın zaman almaya ya, çok niyetli olduğunu belli etmezsin.
0: Ya bırakmıyorum.
1: Tamam,
0: burada da susadayız. İsmail Hoca susamıştır. Adam öyle diyecek. Ya attım ya içsin. Adamcağız ya.
2: O yüzden aslında başkan tarafından düşündüğünde de yani ben asla bak ben teknik direktör olsam Fenerbahçe'nin de efsanesi olsam ki en doğru davranışın o gün ona itiraz etmek olduğunu düşünüyorum. Yani ben o kulübün efsanesi olsam, çok sevdiğim abim de olsa başkan, derim ki başkanım dönem değişti, bu tarz ilişkilerin bize bir faydası olmaz. Sizi de çok seviyorum. Her zaman da bu işte size yardımcı olurum. Ama sahanın kenarına girdiğim an bu iş böyle bir iş değil derim, kabul etmem. Ettiğim an işte bugün Aziz Yıldırım tarafından empati kuruyorum. Getirdim ben. Lukaku'yu getirdim. Ne olursa olsun Lukaku dediğin adam daha şurada birkaç ay önce Belçika amil takımdaydı. Semedo kim beğenmezse beğenmesin Portekiz amil takımında şurada birkaç ay önce izledik değil mi bu oyuncuları? Kantesi, Genduzi. Yani ideal kadroya baktığın zaman bugün en çok eleştiri ne Fenerbahçe'de? Alternatif oyuncular. Yahu önce idealle bir şey yapalım, sonra idealden çok şahane bir oyun çıktığında alternatifle ilgili bir şey olduğunda o gün eleştiri yaparsınız. İdealin çıkmadığı bir oyunda alternatif niye yok diye yapılan eleştirin içi boş bir eleştiri. Yani ben şimdi Aziz Yıldırım tarafına geçiyorum. Diyorum ki arkadaş ben buraya geldim. Baştan sana her şeyi söyledim. Bak bu kadar kritik bir süreç yaşıyoruz. Çok problemli bir de 4 hafta geçirmişiz. Şurada da şahane bir ikinci yarı. İnsanları da bu işin içine çekmişiz. Tam sular durulmuş. Bak milli araya da 2 tane yenebilmeye çok yakın olduğumuz maçlarla da gideceğiz. Şimdi niye beni bu konuşma yaptırmak zorunda bıraktın? Niye insanlarla beni karşı karşıya getirdin? Şimdi ben nasıl oyuncuları tekrar bazı konularda ikna edeceğim inandırıcılığımla alakalı? Yarın 2 tane üst üste maç kaybettiğinde ağzımdan da bir söz çıktım ben bırakmam. O zaman ben de bırakacağım. İkimiz birden bırakırsak bu işin Fenerbahçe'ye ne faydası var demez misin İsmail Kartal'a?
0: Peki bir dakika ya. Şimdi ben muhabirim.
1: Gülkan Bey sana hak vermiş. Fred'in kalmasını İsmail Hoca çok istedi. Kalmayınca da yönetim istemiyor niteliğinde bir şey söyledi. Fiyat yani yükseltmek için konuşan adam sonra çıkıp yönetimle olan sorundan dolayı gidecek demez demiş.
0: Bir de 2,5 milyona gitti. Bir şey daha soracağım. Şimdi Aziz Yıldırım Başkan öyle konuşurken birisi deseydi ki çıkıp orada. Ben muhabir olsam söylerdim. O beni kovdurdu belki. Ya başkan.
1: Niye kovdursun ya?
0: Bir dakika söyleyeceğim bir dakika. Ya başkan.
1: Söyleyeceğine bağlı yani, tabii doğru.
0: Ya başkan niye tamam kovdursun? Sen İsmail şu falan ama sen Mert Müldür'ü sen oynattın. Mert Müldür var dedin, o da oynattı. Yarın bir gün Ahmet var onu oynatacak. Mehmet var onu oynatacak. Öyle şey olur mu ya? Böyle bir şey söylemen yanlış. Sen onu söyledin. Bu senin çıkarttığın takım. Ne diyorsun desem ne diyecek acaba?
2: Hocam İsmail Hoca bunu kabul etmeyecek tabii ki. Yani
0: şimdi ya hayır. Aziz Yıldırım Başkan'a söyleyeceğim.
2: Aziz Yıldırım da bunu kabul etmeyecek tabii ki.
0: Ya olur mu söyledin? Hayır, niye söyledin?
1: Arkadaşlar, başkan diyecek ki Mert tavsiye niteliğinde söylüyormuş.
2: Bir şey söyledim canım. Çünkü ben teknik anlamda yorum yapacağımı da söylemiştim. Bugün Mert'i de göremedim sahada dedim. Hoca da o bakış açısından baktı gönderdi diyecek hocam.
0: İbrahim sen onu yemezsin be. Ben de yemem.
2: Bizim yani şey yapayım hocam farklı şeylerden farklı görüşlerde böyle.
0: Ya başkanı da seviyorum ben ya ama yani olmadı. Şimdi yarın bir gün bak bakalım buradayız. Ya yarın bir gün ya bu Lukaku da var derse ne olacak? He? Yani bu bizim medyada söyledi. Bir de belki de İsmail'e de diyordur ya bu da var şu da var falan filan. Anladın mı? O da olabilir. Bilemiyoruz onu. Adam da burasına gelir. Tamam mı kardeşim ben bu takımı yani yapamıyorum. Söyledim ya ben bugün işte yani arkadaşlarımızın söylediklerine. Dediler şimdi Mert Müdür oynayınca ben şok ya ilk önce baktım anlayamadım şok oldum Samet oynamıyor.
1: Evet.
0: Ama
1: şeye yönelik mesajlar var ya su şişesi yüzünden istifa etmedi daha önce biriken nedenlerden yazmış Şükrü Çetin mesela son sayfa etiketine X üzerinden İsmail Kartal ilk puan kaybından sonra yine sorun yaşayacak demiş. Bundan sonra işi zor diye yorumlamış İsmail Kartal'ın. Az önce söyledik Fatih Tekke örneği var yakın dönemde. Yönetim bir yandan destek verdi ama sonra olmadı. Çok zor. Abi, bundan bak, sonra burada, nasıl olacak?
0: Bak bir dakika insanlar ya esasında şurada tapar.
1: Şey var özür diliyorum araya giriyorum da. Yani çok basit hepimizin bildiği bir şey var. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başındaki ilk dönemini yaşamıyor. Yani biz şimdi baskı vesaire diyoruz da hani suç

0: dönemden bahsediyoruz.
1: Hoca neler neler yaşadı yani.
2: Ya bana tamam da
1: kullandığı dönemden tutuşaya kadar.
2: Şimdi Beşiktaş maçında ne dediler? Tempo mu düşük dediler. Değil mi? Bak şimdi. İrfan'a kızdı taraftar. Tamam
1: evet,
2: mı?
1: Evet. İyi miydi ya, İrfan?
2: Ben bazen çıktı da ne oldu? Müstahak diyorum.
1: Sağdayken ne oldu?
2: Sağdayken fena değildi ki Fenerbahçe. Ne oldu? Çıktıktan sonra ne oldu?
1: Seninki şey hasta nasıl? İyi, bir dakika ya. Öldü.
2: Hayır. Çıktıktan sonra öldü. Bir dakika. Şimdi bak ya bir dakika anlatacağım. Şimdi çıkarttı şeyi. Kerem'i aldı. İleride Kerem, Oğuz, Greenwood. Ne o öbürü? Şey adını söyle.
1: Evet hocam.
2: Vedat Muriç. Dörtlü. Dört tane forvet oynadın. Şimdi Beşiktaş'ın orta sahasına bakıyorsun. Olaytan, Orkun, Salih. Üç tane koşan adam. İki tane burada adam. Ya kardeşim. Yani olacak şey değil. Şimdi Fenerbahçe için de ben mesela konuşmuştum. Genduzi ile şey. İki tane. Kante. Ya bunlar dediğim gibi çok karakterli şeyler. Bizim bu hani bir yere çıkıyoruz ya YouTube'da ismini söyleyebilir miyim onu?
1: Söyle tabii canım. Libero.
2: Libero'da çıkıyorum.
1: Abone olmayı unutmayın bu arada.
2: Evet. Yarın sabah da 11'de oradayım ben. Hocam da orada. 12'de pardon. Şimdi ya dedim ki arkadaş bunlar hakikaten karakterli. Ben olacağım var ya bak şimdi. Ya arkadaş derim ki ya hocam ya Allah aşkına şuraya bir kişi koy. Ya anamızı ağladı iki kişi koşmaktan. Tamam mı? Üç kişinin yerine koşuyoruz. Şimdi Fenerbahçe o durumdaydı. Ondan sonra temposu düşmüş bilmem ne düşmüş. Şeye geleyim. Sen Torreira'nın şeyini dinledin mi basın toplantısında konuşmasını?
1: Hangisi? Dinlemedin mi? Kısmını söyleyeceksin.
2: Maç sonu. Maç sonu söyledi şey dedi. Hakemi bırakın
3: kendi
2: dedi ya.
3: Kendi gelişimimiz, kendi eksikliğimiz.
2: Hakem falan bırakın dedi ya. Ben sana söyleyeyim mi yani? Türkçesini söyleyeyim ben.
1: Evet.
2: Anam ağladı tek başıma orada. Yanımda kimse yok. Ne Gabriel var ne Barako. Türkçesini söylüyorum sana. Anam ağladı bırak abi penaltıyı şunu bunu dedi. Tabii penaltı falan yok ama. Yani onu söylüyorum. Kardeşim senin orta sahan olmazsa Beşiktaş'a bak. Üç tane koşan adam. Bravo Beşiktaş'a. Hocayı da yere göğe koyamadılar. Dua etsin İsmail Hoca'ya. Hoca adamı çıkarttı. Ha İrfan'ı ben çok süper oynuyor falan demiyorum. Ama çıktı da ne oldu yani? Öbürleri oynadı da ne oldu? Yok eksik o. Ya dört
1: kişi. Sağdayken ne oldu diyorum işte. Ben de ters açıdan bakarsan
2: hiç
1: sağdayken
2: ezik oynamadın. Ezik oynamadın. Öbür türlü golü değdin. Bir tane daha yerdin. Bir tane daha yerdin. Yenildin. Ezik oynadın. Anladın mı? Ama İrfan varken hiç olmazsa dengeli oynadın. Belki bir tane daha gol atardı. Şunu anlatmak istiyorum. Yani orta saha diyorum tamam mı? Yani ondan sonra ya 3 günde bunun şeyi mi düzelir? Var öyle bir şey olabilir mi? Yani 3 gün evvel tempo düşük de 3 gün sonra
4: yok. Ya orada temel şey hocam tam yani, olarak anlattınız. O sayısal işte. Anlamda evet. Yani bir oyuncunun orada İrfan'la yapılamadı ama devamında benzer sorunu yaşadın. Aslında Fenerbahçe'nin yine teknik bir problem değil mi o? Yani
2: ya hemen bir hemen şey demiyor. Sen de İbrahim'i ya tamam. Yani adamı biz eleştiriyoruz zaten. Yani
4: hocam bir şey demiyorum. Teknik şey anlamda. Hayır dediniz ya yani. İrfan çıktı ne oldu? İrfan çıktı bir şey olmaz çünkü benzer pozisyonda devam ettin. Ne yapacaktın
2: benzer
4: orada?
2: Benzer değil. Benzer değil. 4 tane 2 tane iki şeye kaldın. Tamam, hiç olmazsa İrfan 3.'üydü.
4: Üçlüye getirmedin orta sahaya.
2: İşte bravo.
4: Ondan bahsediyorum. Evet. Benzerden kastım o. Evet. Oraya sayısal anlamda bir tane daha oyuncu gelmiş olsaydı
2: dengeli olacaktı.
4: Dengeli olacaktı ikinci yer. Ondan bahsediyorum yani.
1: Peki
4: yani.
1: Şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Bartu Elmaz mesela hep bizim alıştığımız Bartu senaryosu şu. Sezon başı hazırlık maçlarında Bartu oynar. Sezon ilk haftasında işte Bartu bir maça ilk birinci ikinci haftada çıkar süre alır bir iki. Sonra Bartu'yu Fenerbahçe yollar kiralanır. Genelde hikaye bu şekildeydi. Şimdi Süper Lig'de 4 hafta geride kaldı. Daha. Asensio sakat. Bartu bakıyorum 2 tane maçta oynamış. Birinde 6 dakika süre almış. Konya maçında sonradan girmiş. Samsun maçında 5 dakika süre almış. Hepi topu 11 dakika oynamış Bartu. Ama bugün mesela Şampiyonlar Ligi gibi çok kritik ve Roma gibi bir maça ilk 11'de başlatıyor hoca.
2: Bravo.
1: Ya burada mesela Bartu'nun ben bu arada kötü oynadığını düşünmüyorum. Evet. Ama mesela bu bir şey değil mi ya?
2: Ben hayatta koymam.
1: Var mı?
2: Ya herhalde ya öyle ya şey mi
1: burada
2: olur
1: burada oynayabilecek seviyedeyse ligde niye faydalanmıyor?
2: Ya bırak Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Buranın
3: zorunlu
2: havası başkadır ya.
3: Tercihi bu.
2: Yok.
3: Planla yapılan bir şey değil.
2: Başkanın takımı.
3: Yok, başkan demiyorum.
2: Ya
3: ben,
2: yani
3: ben
2: konuşulanları
3: demiyorum.
2: Söylüyorum. Bugün Bartu neredeydi diyecekti belki. Öbür gün belki de dedi Bartu da ya deme ya illa bunu oynat demez Aziz Yıldırım Başkan. İşte söyler ya. Mert var, Bartu var, Hüsamettin var, Ahmet var, Mehmet var dedim mi? O da diyecek ya İsmail hocam bak bildiğini yap kovul. Ben şimdi bu

0: Baştan evvel yazdım. Şimdi onu çok sevdiği bir şey var bizim. Profesör Barış Yılmaz var. Ailece evet. Görüşüyor. Yazdım. Dedim ki bavulunu hazırlasın. Maçtan evvel dedim. Tamam mı? Ya zaten kovulur dedim. Yani bu böyle gitmez. Bu maçı alsa da gitmez. Bir deli. Bildiğini yapıp kovul dedim ya. Bildiğini yapıp kovulsun dedim. Yazdım bu. Vallahi bile al işte. Yani gösteririm şeyden
1: bir
0: sonra.
1: Yakınına saat... yazdın diyorsun İsmail Hoca'ya. Yakına
0: Hoca evet. Onu da seven birisi. Bildiğini yap kovul abi ya. Nasıl olsa kovulacağım ya. Bildiğini yap. Ya dedim ya sana. Aziz ne... Neydi ya? Serdar Aziz'le ne o çocuk? Bir tane daha Emrah Kiraz. İki stoperi ben orta sahaya koydum. Trabzon'u yendim. İki tane stoper. Kim koyar ya? Gelsin bakayım dünyanın en iyi antrenörünü koyabilir mi? Beş tane yerdik. 2-1 yendik. İki tane stoper orta sahaya koydum. Evet. Ya kim var mıdır dünyada böyle bir şey? Ya şimdi vardır. O zaman. Ya yine şaşırdı ne oluyor diye. Tamam mı? Birisi daha Serdar Aziz şeyde. Paf takımda falan filan. İki stopere koydum. Yendik. Şunu söyleyeceğim. Bağırsın abi 20 bin kişi bağırıyor istifa diyor. Hiç umurumda değil. Maçı kazandık.
1: Evet.
0: Zaten Allah rahmet eylesin İbrahim Yazıcı da dedi ki başkan dedim bak bu şeyi Sercan'ı oynatmayacağım yarın dedim bana istifa diye bağırdılar. Bana dedi ki bak Allah rahmet eylesin. Hocam dedi sen maçı al dedi. Ne olursa olsun ne bağırlarsa bağırsınlar dedi. Bak o da mesela bir destek.
1: Hocam hep kazandıklarını anlatıyorsun.
0: He? Kaybetmiş ya kaybedebilirdik de ya.
1: Biraz da acaba böyle oynatıp değişik yerlerde adam oynatıp
0: yok,
1: kaybettiklerim
0: yok mu? Yok hiç kaybettiğim yok.
1: Olsa araştırırım bak.
0: Araştır. De ki şu maçta yanlış tamam. Yapmışım falan. Ya ben yanlış yaptıysam onu da söylerim. Bilirim yani ya. Şunu ben yanlış yaptım. Keşke bunu oynatsaydım falan derim. Öyle aklıma gelirse de söylerim. Şu maçta şunu yapsaydım keşke falan filan diye de söylerim yani. Tamam.
1: Şimdi bu akşam Fenerbahçe ilk maçına çıktı Roma karşısında. Dün Galatasaray Sporting deplasmanındaydı. Keşke Galatasaray da mağlup olmasaydı. İki temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarının özetlerini bir izleyelim. Ardından iki takımın oyununu da değerlendirmeyi sürdüreceğiz.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartum şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu'yla çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Top ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'in asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine. Pasını veriyor. Vedat Muriç golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş. Top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Sviler gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Sviler. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. O uzun vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Sviler gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Rensch ayak koyan isim, ardından Sivilar gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor bu kez Ake'nin kafasında.

0: top ağlarla buluşamıyor. Maçta bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting'le karşı karşıya Rui Borges ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Jakobs'ta kullandı tacı Galatasaray, Davinson'un vuruşunda kaleciden seken top Torreira'nın çabasının ardından top çizgiye geçiyor. Inacio'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Silva'nın çabasına rağmen top çizgiyi geçiyor. Galatasaray Lisbon'da önde. Sporting atak geliştiriyor. Yerden pas ceza alanına. Luis Suarez'in vuruşunda top filelerde ancak bayrak havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İlk pozisyonda offside kararı var. Sporting geliyor yine. Yine sol kanadı kullandı ev sahibi takım. Zalazar bıraktı. Araujo yaptı ortayı. Sara'dan sekti top. Gol vuruşunu yapan Katamo. Durum 1-1. 27. dakikada maça denge geliyor. Mücadelede ilk yarı bir birlik beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Dumbia, onun pası Luis Suarez'e doğru, Uğurcan çıktı kalesinden. Suarez Jakobs mücadelesinde. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Silva'nın attığı uzun topla başlayan Sporting hücumu penaltıyla sonuçlanıyor. Luis Suarez topun başında. Dakika 57, durum 2-1. Sporting önde. 63. dakikada Zalazar topu ağlara gönderiyor. Onun serbest vuruş golüyle fark 2'ye çıkıyor. Uğurcan usanıyor ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Maçta son düdük geliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3-1'lik Sporting yenilgisiyle başlıyor.
2: İki temsilcimizin de ilk hafta maçlarını Şampiyonlar Ligi'ndeki özet görüntülerini ekrana getirdik. Fenerbahçe'nin oyununu konuşamadık bugün ama 1-1'lik skor iyi der misiniz?
3: Ne konuşamadık ya, ikinci yarı müthişti. Roma'yı dedik ya, Roma'yı imparatorluğu yaptılar. Öyle. İkinci yarı öyle müthiş oynadık. Sen bak yani, yokma tabii gol mollü yedik şu bu falan ama yani
2: Vedat atabilse değil mi karşı karşıya?
3: İki tane %100 golü var ya.
2: Direkten kaçıran dönem var.
3: Yok, bir tane de Kerem gitti vuramadı. Bir tane karşı karşıya şey, üç tane pozisyonu var. Fenerbahçe'nin
2: Kerem biraz zayıftı sanki bugün.
3: Ya ama çok geri koştu ya şimdi. O geri
2: ondan
3: koştu. Tabii orada İbrahim de biliyor yani, o pozisyonları anlattık biz, konuştuk da biraz şey yaptı, yoruldu yani çocuk. Ama bana göre Fenerbahçe yani bugün tahmin ya, yenileceğini düşünüyordum. O en azından iki tane koşan orta saha olacak. Tamam mı? Üçüncü de artık İrfan'ı bekliyordum. İrfan olmazsa Oğuz'u
2: Bartu
3: bekliyordum.
2: Bartu formayı kaptın mı bugün mesela size göre?
3: Bartu mı?
2: Üçlü diyorsun ya mesela, İsmail, Kante, Bartu. Gerçi Genduzi dönecek şeydi ama.
3: İsmail, Genduzi, Kante oynar ya. Bitti Fenerbahçe'nin orta sahası. Böyle çıkmadı mı?
4: Aşk opsiyon yok Fenerbahçe'nin yani.
3: Yani böyle oynamadı mı tamam.
2: Bir şey var hocam benim kafamı kurcalayan. Size sözü bırakacağım. Çok böyle şey hissettirdi bana ilk yarıda özellikle Fenerbahçe. Yani tamamen Greenwood'un ayağına bakıyormuşçasına bir hava bana geldi. O da çok iyi oynuyor bu arada. O ayrı bir konu.
3: Ekstra bir adam ya.
2: Ama sanki ya böyle yani biraz öyle yük ya alınması lazım değil mi? Yani Greenwood daha alıyor, hep 25-30 metre top sürüp kendi bireysel bir şeyler mi yapacak yani?
3: Ya ama bak şimdi üçüncü o genç çocuk, tamam mı? Demin sen de söyledin 5 dakika 6 dakika oynadı. Şimdi orada Bartu. İsmail'i ya bugün İsmail nasıl? Kante'yi görmedim, nereden nereye gitti? Yok işte kazmaydı, yok işte koşuyor moşuyor diyorlardı. Müthiş. Bu üçlü var ya, Gendiz, Kante, İsmail Fenerbahçe'yi taşır.

0: Öbür türlü Allah selamet versin. Ha, burada oynamadı. Levent'i gördük bugün. Bana göre ilk formayı alacak, öyle mi? Yani bu üçlüden bir tane olsa bana göre.
1: Levent'i nerede oynatacaksın hocam?
0: Yok, eğer bu üçlü diyorum, eğer biri oynamazsa yani Levent alır formayı. İrfan'ı yani taraftar istemiyor falan derse, tamam mı? Bana göre İrfan, Levent ve İrfan. Ondan sonra da şey gelir, ne o?
2: Evet. Bartu.
0: Yok, Bartu dördüncü kalır.
1: Genduzi.
0: Genduzi, İrfan yok ya.
2: Kante kim?
0: Kante kim de bir sen?
1: İsmail hocam.
0: Yok. Birisi de sol açıkta oynayan ne çocuk ya?
2: Ya kaç kimi sayayım? Merkez orta sahaları saymıyor musun?
0: Orta sahibim hocam. Ya tamam da solda oynuyor, sağ, ortada da oynayabilir ya.
1: Asensio'yu mu hocam?
0: Yok ya Allah'ım ya.
2: Kimi diyorsun?
0: Ya sol açık oynamadı
1: Kante,
0: mı?
1: Genduzi.
0: Giren kim?
2: Levent mi diyorsun?
0: Hayır. Allah Allah. Kim var başka Fenerbahçe?
2: Oğuz Aydın mı?
0: Oğuz.
1: Ha, Oğuz Aydın orta saha için diyorsun.
0: Evet. Ha. Sırayı da soruyorum.
1: Hocam Kante burada. Genduzi burada. İsmail hayır, burada.
0: Bitti. Bitti. Birinci yedek şimdi. Levent bu maçtan sonra.
1: Ama hocam
0: ya bundan ve onda ya hocam, zaten
1: sol bek adam bir tane maçta olabilir. Ama o hayır, ihtiyacı esas, görmüştür
0: esas,
1: ama
0: esas orta sahaymış o.
1: Öyle mi?
0: Evet.
2: Orta esas sahadan orta sol beke evriliyor kariyeri yani öyle
0: esas, ne zaman? Tabii tabii.
2: Ben Almanya'da falan hep de sol
0: Almanya'da
2: bek.
0: Da öyle.
1: Fenerbahçe bu oyuncuyu daha önce bu bölgede kullandı mı?
2: Hayır, kullanmadı. Tamam. Fenerbahçe onu sol bek diye transfer
1: sol bek oyuncu
0: ama Oğuz'u da
1: yapabilir. Sıkıştığında işini görebilir ama şimdi Bartu oradayken
0: yok,
1: olmaz değil mi yani? Bartu, Kante, Genduzi, İsmail oradayken hele hele bence İrfan için de geçerli. İrfan Can Kahveci İrfan de oradaysa Levent'i orta sahaya aldığında biraz
0: şov, şu günden
1: onu da zor durumda bırakırsın.
0: Yok.
1: Ama şahaneydi, aynı fikirdeyim. Bugün
0: Oğuz
1: en iyi oyunculardandı.
0: Oğuz oynadı bir iki maç. Müthiş oynadı. Ya şeyde işte Nottingham maçında Oğuz evet, da var. Evet. Yani bana göre Bartu 3-4'e geçer.
2: İbrahim Yavuz, sen Greenwood'un üstüne fazla yük bindiğini düşünüyor musun hücum organizasyonunda? Çok onun ayağına bakan bir takım.
1: Tamamen artık teslim oldun ona. Ya onun üzerine bir şey inşa etmiyorsun. Sen benim problemimi çöz diyorsun. Daha tehlikeli olan hadise bir önceki şeyde de yaptı aynısını. Beşiktaş maçında da yaptı. İçeride ne olup bittiğiyle ilgilenmiyor artık. Bak ilk başlarda biraz o işlerle ilgileniyordu. İster istemez artık problemi kendim çözeyim ve nerede olursa olsun sonlandırayım düşüncesinde. Bugün de benzer bir durum vardı. Kenara indikten sonra içeride ne olduğuna bakmıyor. Direkt şutla sonlandırmaya çalışıyor. Beşiktaş maçı da çok fazla denedi. Hatta Vedat'ın çok boş olduğu bir pozisyon da vardı.
2: Evet, bugün şut de benzer atıyor, bir tane girdi iyi.
1: Bunlar antrenmanda düzeltilir. Yani oyuncu muhtemelen aynı şeyi antrenmanda da yapıyordur. Siz teknik direktör olarak öttürürsünüz diye. Arkadaş ben bunu istemiyorum. Tamam eyvallah, senin yeteneğine teslim olduğumuz birçok konu olacak ama burada net varsa bunu değerlendir demesi gerekiyor. Başka nerede düzelteceksin oyuncuyu yani? Ya da tamamen özgürlük tanıyorsan Osimhen'e dönüyor iş sonra. İşte bak, o olmadığı zaman da çaresiz kalıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bir hazırlığın olması lazım. Evet,
2: her aldığında varlığı, topu 20 metre kıymetli top sürecek. 2 kişi, 3 kişi hiç alınacak hali de yok. Oyuncuya da aşırı
1: bak, burada şahane bir program yani var A-Spor'da. Takım oyunu diye.
2: Evet.
1: İsim müthiş bir isim. Kim koyduysa şahane bir isim koymuş. Çünkü ülkede takım oyununu herkes unuttu. Bak bireysel oyuncu üzerinden anlatıyorsun. Bak sana ülkenin bir spor kanalı bir bakış açısı sunmuş ismiyle. Ya bu oyun takım oyunu demiş yani. Bırakın Osimhen'i, Greenwood'u. Buradan bir anlamaya çalış. Bu böyle bir oyun yani. Bir kişinin, bu bireysel bir spor değil ki. Tamam evet, onlar renk katarlar. Ama bu iş takım oyunu yani. Bu kadar oyuncuya mahkum etme oyunu. Bak Galatasaray zorluğunu yaşıyor bugün. Ama
2: Galatasaray'a ya geçelim o zaman. Galatasaray demişken neyse. Güvenç hocam, Galatasaray'ın yediği ilk golde bazı
0: İlk de ikinci de penaltıda.
2: Deri var. Penaltı pozisyonu da ayrıca ister misiniz bu arada? Biz ilkine
0: penaltıdan
2: bakarken,
0: evvel.
2: Penaltıdan önceki pozisyon. Evet. Ya penaltının evet, olup olmadığını konuşmayacağız da oraya evet, gelirken neler yaşandı onu ha, konuşacağız. Bu istediğin gol. Ayağa kalkabilirsin tamam, hocam. Buyur. Sırtını kameraya dönme sadece.
0: Tamam. Şimdi bizim orta sahamız kim?
2: Torreira.
0: Dur.
2: Sara, Batrakov.
0: Bir daha yedir misin? Torreira, Sara, Batrakov değil mi? Bizim orta evet, sahamız. Bak şimdi dur deyince duralım ama lütfen.
2: Tamam. O öyle, biraz gecikse de sen takılma, tamam, devam et. O,
0: dur. Anlatmaya. Dur.
2: Durdu.
0: Orta sahamız. Kim bu?
2: Sara.
0: Bu kim?
2: Batrakov.
0: Bizim orta sahada üçlüden ikisi değil mi bu?
2: Evet.
0: Yeniden golde bak bakalım kimlerin hatası var. Bak. Oynat. Devam et.
2: Yavaş yavaş ilerleyelim.
0: Devam et.
2: Ne diyecek? İlerliyor.
0: Evet. Dur. Bu iki tane amcam. Ben oynatmam.

0: Maçtan evvel söyledik ama bunları biz. Şimdi söylemedik yani. Olmaz abi, olmaz. Şimdi burada atıyorum sana, atıyorum. İlkay olsaydı, burada Singo olsaydı, burada Lemina olsaydı. Bu topa vurdurmaz zaten. Vurdurmazlar. Hatta o şey ne o? Desti var ya.
1: Ugochukwu.
0: O da vurdurmazdı. Tam %99 yani ha. Onlar belki kendi kalesine gol atarlardı. Onu bilmem. Ama ben bu pozisyon için görüyor. Al. Bir oyuna devam edelim. Sonra bir daha hızlı oynatalım. Evet.
1: Bak. Sara ve Batrakov'un burada zaafı mı var diyorsun?
0: Zaafı mı? Yok ki. Yani sağda yoklar yani rakipten. Bak şimdi bak. Bir daha bak. Geldiler geriye ama. Bak Allah'a var. Bak hop geldi hop.
2: Aslında ya. Orada tabii Sara'nın dokunması bütün işi de bozmuş yani.
0: Tamam da fark etmiyor. Bak şu da gelmiş kimse bu.
2: Yunus da orada.
0: He?
2: Yani şey değerli midir hocam? Yani, yani orta saha hani biz hep diyoruz ya orta saha oyuncularını ceza sahasına sokman lazım. Yani
0: bak, bir dakika, hem rakip kim, öbürü de Yunus mu? Bir dakika daha bakalım.
2: Tabii akıyor görüntü hocam, bak sen.
0: Tamam bir daha, yok kim öbürü? O Yunus da gelmiş değil mi? Yunus da var. Şimdi bunların bak, Yunus da var.
2: Yunus bir şey yapmıyor zaten. Ya, ayağını koyuyor. Arkasını döndü.
0: Yani şimdi ne var? Şimdi savunma güvenliği özel şey var mı? Yunus'un yok. Batakov'un yok. Gabriel Saran'ın yok. Yenileceksin abi. Şampiyonlar Ligi'ndesin. Ben de şöyle diyorum bak, bunları gördükten sonra. Üçlü yapıyorum. Torreira.
1: Evet.
0: Lemina. Singo.
1: Lemina sakat.
0: Tabii yok mesela sakat. Yani diyorum
1: tam
0: ya.
1: Mesela deme mesela, Sporting maçına çıkıyorsun.
0: Ya boş ver Spor'u. Ha şimdi değil.
1: Ha şimdi, şimdi buraya göre Saran'ı Batakov'u koymuş hoca. Çünkü Lemina yok. Singo yok.
0: İlkay'ı
1: mı? İlkay'ı mı?
0: Bir şey söyleyeceğim. İlkay var, tamam mı?
1: Tamam.
0: Kaan Ayhan şeyde yok.
1: Evet, kadroda
0: yok. Niye yok?
1: Avrupalı ya, şeyinde.
0: Yani ben bak şimdi. Önemli olan nedir biliyor musun? Futbolcu demin şeyden bahsediyor. İsmail Hoca'yı da alasın. O sol bek Archie Brown var ya. Savunmasını da düzeltti onun. Fena değil biliyor musun? Archie Brown. Gole de gidiyor. Bir gelişme var yani.
1: Vallahi
0: bazı futbolcuları
1: Archie Brown'la ilgili hep söyledim zaten. Ben olsam kolay kolay vazgeçmem ondan.
0: Bravo. Ya ben de. Ya bunları yoktu şimdi bak. Şimdi ne olur gene aynı Allah aşkına şuraya bak ya.
2: Hatta Ake bile oynar deniyordu orada solda. Hiç yoktu.
0: Şimdi
2: yok. Orada şöyle bir sorun da var mı ya? Ben şöyle bir problem de gördüm şimdi izleyince. Hatta senin de iyi arkadaşın Yılmaz Vural bize hep şey derdi hocam. Kenara indiğinde bu tarz durumlarda sayısal anlamda kalabalık olduğunda problem var. Yani çünkü kalabalık olduğunda hep şöyle deniyor. Bunu Yılmaz Hoca diyor. Bırakıyor. Eğer bu eleştirim varsa Yılmaz Hoca'ya eleştirin.
0: Ya bırak Yılmaz Hocam ya konuşma.
2: Şöyle.
0: Yalan yanlış.
2: Hani kalabalık olunca şöyle oluyor. İkimiz beraberiz ya. Çünkü burada bak topa vurduğu an 4'e kaç hocam orada? 4'e 1. 5'e 1 hatta.
1: Tabii.
2: Yani kalabalık olduğunda sen diyorsun ki ya İbrahim alır ben Koray
0: ya,
2: alır diyorum.
0: Ya.
2: Orada diyor ki bu kenara indiğinde bir tane adam belirle. Çünkü golü Güven Çocuğu atacak. Onun
0: burada bilemiyorsun ama orta gelmiş. Ya
2: hocam
0: da bilemezsin ki.
2: Kenara geldiğinde bir durdurduğumuzda sanki orada ben hani kalabalık olmak bize biraz.
0: Ya kalabalıkta bak herkes şimdi bakıyor bak şimdi.
2: Herkes topa bakıyor.
0: Evet, hocam, fark ettim topa adamı ya zaten
2: adamı bırakmışlar hocam herkes topa bakıyor.
0: Bak savunma adamı ceza sahası içinde birebir oynar abi. Adam oynayacaksın.
2: İşte onu dedim hocam.
0: Fazlalık ya burada fazla ya fark etmiyor. Şimdi orada işte savunma anlayışı olan şimdi sen ben santroforum oraya gelmişim. Orta saha. Yunus'un ne kadar şey olur savunma ile ilgili. Temasına kadar olur. Bak şimdi bak Yunus'a bak seyrediyor. Bak en sonunda gitti. İşte savunma adamı oraya daha evvel gider. Savunma adamı o Batakov'un olduğu yerde topa vurur. Öyle veya böyle
2: dürter. İşte tam olarak orada diyor ki
0: ama hoca diyor ki felsefeleri yok ki onların.
2: İşte hoca diyor ki orada. Orada savunmacılar varsa kalabalık olacağım diyor oraya girme bak orayı da bozarsın diyor. Sen oradayken diyor bak ya, oraya gider seni orada gördüğü için gitmez adama diyor.
0: Şey olur mu ya? Burada öyle bir durum var mı yani? Ya mümkün de hoca uydurma ya şey Yılmaz hocam. Milletin de kafasını bozuyor mu?
1: Oyuncu için
0: bak, Allah aşkına bak.
1: Geldiğinde
0: Batakov'a bak. İlk gelişte baksana daha topu vuracak. Batakov vuracak ilk önce oradan ha. Bir daha gelsin. Bak Torreira her tarafa koşuyor adam bak şimdi. Gene kademeye gitti oraya. Bak şu topu hadi şeyden vazgeçtim. Bunlardan vazgeçtim. Hadi bunu vura bak şimdi Batakov'a bak. Ya vursana kardeşim.
2: Batakov'dan fiziksel olarak hocam ona çok direnebilecek bir oyuncu da değil.
0: Oynatma. Yani. Onu diyorum oynatmam.
2: 25 milyon euro para gitti hocam.
0: Ben niye aldın? Oynat
1: ben
0: ya.
1: Tamamen maçtan önce söylediğim şey işte şey yapmayayım. Mütevazı
0: Allah aşkına. Saraya
1: İlk
0: bak.
1: İlk izlediğim maçta da gördüm. Yani büyük gelecek ayak. Adına büyük potansiyel ayak. Olabilir de Batakov. Şu an ya bana şu şey gibi geliyor. Yani U19 takımından bir çocuk çıkardı. Hani böyle fiziksel

0: Bardaklar çelimsiz şey kalır ya. Şurada omzu vurduğun zaman o adamı gitti. Dağıtıp topu zaten alman lazım.
1: Ben stadyumda izledim Başakşehir maçı.
2: Şuraya bak.
0: Ya daha evvel yanına gelmiş avantajı almışsın.
1: Başakşehir maçında gözümün önünde kolunu koydu Başakşehirli bir oyuncu. Direnemedi ona yani. Yani mümkün
2: ya,
1: değil yani.
2: Yunus da yani gelmiş oraya ama şimdi oraya gelmeleri demek de yani temaslı oyun diyeyim. Öyle diyeyim. Yapamadılar abi, şuraya bak. Bartakov, Yunus şey. Ne o? Sara. Şimdi bir de şey, penaltıdan evvel pozisyonu gelsin.
0: Hocam, o var mı şu an elimizde o gün? Rica edeyim. Penaltının oluşum anı.
2: O gün, daha evvel.
0: Şey, penaltı mı değil mi onu konuşmayacağız da daha çok. Yani yine konuşmak istersen
2: ben
0: söyleyeyim.
2: Penaltı değil canım bana.
0: Penaltı değil zaten. Ben de aynı fikirdeyim. Atağın gelişimine bakıyoruz burada. Savunma arkasına atılan top. Kim karşı karşıya.
2: Penaltı değil zaten de. Bir daha arkadan çevkilen şey topu. Arkadan pozisyon var.
0: Ya bunu da nasıl at?
2: Ha dur.
0: Şurada.
2: Dur. Biraz da geri alalım.
0: Kalecinin topu oyuna biraz daha gelelim. Soktuğu ana biraz kadar geri gelelim. Bu açıdan
2: gel,
0: gelebiliriz. Gel.
2: Ha at şimdi.
0: Şimdi kare kare ilerleyelim o gün.
2: At.
0: Burada
2: at,
0: kaleci.
2: At. Attı.
0: Devam et. Evet, durduk.
2: Dur Allah aşkına. Dur. Ya arkadaş, bu amca kim ya? Sen kimsin ya? O nasıl bir orta saha bu ya? Görünüyor mu? Ya arkadaş, ben oynatmam. Ha Sara çok iyi futbolcu. Ekstra adam. Yani topa bakıyor. Ya kaçan adamla ben mi koşacağım? Aldı, bu da attı. Penaltı değil. %100 penaltı değil. Ama yok, bak şimdi. Aynısını şeyde yedik biz. Milli maçta yedik. Sağ bek gitti.
1: Şeye gittiğinde.
2: İsmail yeni adamı kaçırdı böyle. Al. Bir daha gelsin.
1: Hocam şey de orada, hani Galatasaray'ın en büyük zenginliği ya, önde basmak. Hani bazen
2: nasıl
1: de
2: nasıl ya, öyle
1: hayır,
2: şey mi ya?
1: Kabul ediyorum hocam. Seninle aynı fikir değil mi? Hani öyle anlatıyorlar mesela, bak.
0: Nerede duracak Sarı orada?
2: Ne duracak adamı? İlk önce adama bakacak. Adamı.
0: Tamam, hayır işte bilsin insanlar diye söylüyorum.
2: Arkasında duracak. Yani en azından yanında ya.
0: Orada açıya bir daha gelebilir miyiz?
1: Koray orada biraz şeye yenilmişler işte. Bak, önde baskı yapacağız şimdi.
2: Dur.
0: Biraz daha geri al bugün sana zaten. Nereye duruyor? Kalecinin ayağına yapışsın.
2: Allah aşkına bak. Hah dur. Şimdi dakika top atıyor. Bak şimdi dur.
0: Evet tamam dur. Şimdi Sara.
2: Arkadaş ne yapıyor? Bunlar çimleri tutuyor. Bak çimleri tutuyor bak. Görüyor musun? Ya da hakemi tutuyor, kolluyor. Ya kardeşim şurada dur ya. Ya benim futbolcum olacak da, bu adamı burada bırakacak ya. Antrenmana çıkartma bak hop gitti hadi.
0: Evet anladım.
2: Bak şimdi. Bak.
0: Çok net anlaşıldı şimdi bu açıdan.
2: Penaltı değil.
0: Oyuncunun arkasına doğru.
2: Tamam da yani koşmasına. Ya bir espri yapıyordum ben, biliyorsun değil mi? Yani bu futbolculara hep topa bak. İsmail de aynı şekilde kaçırdı. Ya öyle çalıştıracaksın. Bir sürü ben espri yapıyordum. Hani kim güzel bir şeyin forvetlerin şeyine, formasının önüne diyordum ki Angelino'nun bir resmini koyalım şöyle formanın önüne, futbolcu ona baksın. Vallahi diyorum bak, yemin ediyorum, ona baksın, topa değil. Bizimkiler topa bakıyor, ablam amcam oradan gidiyor golle diye gülme. Vallahi yaptırırsın yani, yapacaksın arkadaş.
0: Hocam ben böyle döverim. Bu isimleri de öğrenmiş ya, olduk.
2: Neyse yani. Ya fark etmez abi.
0: Yani fark netice, etmez derken hocam.
2: Ya burada bu olur mu bak. Şimdi
0: başkasında.
2: Ya güzel bir kızın resmi atıyorum sana ya. Şöyle etmiş herkes.
0: Angelina Jolie hayranıymışsın. Buradan bunu öğrendik diyorum ya. Bir şey demiyorum.
2: Bizim yaşımıza göre o işte. Değilip de şey. Şimdi bak Allah aşkına, ben olsam kaleci bak. Bu şey var ya. Kalecilere de söylüyorum ben. Ya buraya Uğurcan. Çık kardeşim, top orada. Ya Uğurcan bağır oraya.
1: Oyun önünde oynuyorsan
2: Gabriel.
1: Kaleci ya olarak boş. Orada olman lazım.
2: Ya da, yok da bağır yani ya, ama bağırmasında gerek yok. Ben olsam var ya kaleci, burada şey yaparım. Şimdi bak. Burada duralım bir dakika yine. O gün dur.
0: Tamam, o devam etsin. O, evet.
2: Etsin pardon, etsin.
0: Sen anlat.
2: Maçtan sonra Torreira'nın konuşmaları. Veremiyoruz değil mi?
0: Ya şu an hazırda yok.
2: Neyse boş ver. Ben söyleyeyim konuşmalarını.
0: Evet.
2: Tercüme edeyim. O nece konuşuyor?
0: İspanyolca.
2: İspanyolca mı konuşuyor? Diyor ki bırakın hakemle uğraşmaya kardeşim. Benim yanıma iki tane koşan adam verin ya. Bırakın boş işleri diyor. Tamam mı? Yani Türkçe tercüme ediyorum ben yani. Anladın mı? Hakemle falan uğraşmayalım diyor. Biz işimize bakalım. Anladın mı? Adam gibi oynayalım. Yani benim yanıma koşan iki tane adam verin diyor. Şimdi bak. Demin oynarken tamam mı? Gol de atıyordu.
0: Hakem
2: mı?
0: Kararlarını düşünmeye izin vermemeliyiz. İkinci yarıda yaptığımız hatalarla büyük bir takıma karşı oynayacağımızı bilerek geldiğimiz bu yerden elimiz boş dönüyoruz. Hakem hatalarına değil, kendi düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız. Torreira böyle söylüyor.
2: Tamam işte ben de tercüme ediyorum.

0: diyor ki yani benim yanıma iki tane koşan adam verin, bırakın müşteri diyor. Güzel söylüyor. Ben de olsam öyle derim. Ben olsam Gendüz'de kantinin yerine de bunları konuşurum.
1: Biz şeyi kırdık ama he? Mesela biz teknik direktör olarak 57'de kırıldık gitti mesela. Şey de kırdı aynı şeyi. Yani yanlış bir penaltıdan oyunun kırıldığını söyledi. Aynı şekilde
0: ya
1: Yunus da.
0: Ya olabilir gene iyi.
1: Olmaması lazım
0: yani
1: hocam.
0: Işte
1: nasıl kırılır? 57'de oyun niye kırılır? Yanlış bir hakem
0: tabii
1: kararında
0: tamam,
1: oyun 50, kırılmaz
0: 57,
1: ki.
0: 60, 70, 80, 90.
1: Bir sürü daha oynanmamış dakika var. Sen şimdi eğer bunu kabul ettiğin an oyuncu olarak, teknik direktör olarak bak biri de itiraz etmiş. Tamam orada bir eksiklik var ama bizimle ilgili eksik var. Bak hocamın anlattı. Bence şahane bir analiz. Çünkü öne gitmişim baskıya. Evet kıymetli mi? Kıymetli. Bu kadar ezbere öne gidersen bir pasta bak. Bir pasta kırmış bütün senin şeyini, savunma bloğunu.
0: Ve ne iş yapıyor? Ben anlamadım ya orada. Hala aklım sırrım vermiyor. O Gabriel Sara'ya şimdi ben hoca olacağım. Gel, ben şimdi böyle yapıyorum. Geçen kim? Emre var ya bizim Emre.
2: Ya bizim Emre Kaplan mı?
0: Yok be. Bizim
1: Emre Eren.
0: Emre Eren ya. Emre Eren. O benim şeydi ya.
1: Biliyorum.
2: Emre'ler çok bizde.
0: Ya hocam diyordu. Durdurtturuyordum. Durdurtturuyordum. Ya onları istemiyorlardı yani. Ulan hatanı gör. Duracağım şimdi burada. Gabriel Sara bana anlat. Nerede? Para mı vardı orada? Petrol mü vardı? Ne yapıyorsun sen burada ya? Ya ben hep şey söylerim biliyor musun? Çimleri tutanlar diye bir kitap yazacağım. Yazamadık tamam mı? Çimleri tutan adamlar diye. Çimi tutuyor ya. Ya hakemi tutuyor ya. Ya arkadaş böyle bir şey olur mu ya? Yani
2: gayet detaylı anlattım bence.
0: Yeter değil mi?
2: Yeter artık. Yani.
0: Ya bırak onu da şey Koray. Antrenörler de görsün bunun hiç olmazsa. Tamam mı? Ya pardon. Yanlış konuşuyordum. Başkanlar görsün de. Ya başkanlar buradayım ben işte. Ey Allah'ım yarabbim. Ya abi üzülüyorum ya.
2: Kazanabilirdi ya Galatasaray.
0: Ya kızıyor. Ya
2: o,
0: bak
2: o şey yapıyoruz. Hakemin tamam de da burada şey var bu arada. Biz onu
0: herhalde
2: söyleyelim. Torayla takılmasın.
0: Ya Okan %100 haklı ama İbrahim'in dediği şey de var.
2: Şey. Yakops.
0: Ama daha 37 kaç? 67 değil mi? 70 kaç?
1: Hocam, 57.
0: 57, 60, 33 oradan var. 5
1: bir devre
0: neredeyse 38
1: hocam.
0: Neredeyse ya.
1: %100 ben de aynı fikirdeyim. Yani penaltıyla uzaktan yani yakından alakası olduğunu
0: ya, o bozabilir.
1: Düşünmüyorum şey, ama evet bozar da psikolojik olarak ama
0: yani bozulmayacaksın.
1: Kırılmamamız lazım.
0: Tabii. Doğru. Ya sen Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Ve sen bir şey söyleyeyim mi? Yani hakem tamam bu gol ya böyle bir penaltı olmaz. Bu da adil. Ya geçen sene aynı şey maçında Frankfurt maçı değil mi ilk maç? Ya orada evet da öyle. Golümüzü vermedi adam ya. Golü verse 2-0. Bak ne orada oldu? Lemine çıkarttın. Orta sahan bitti zaten. Yedin 5 tane. Aynı şeyi onlar yapacaktı. Sen atacaktın 5 tane. Burada yine Galatasaray'ın bir maçı var. Adamın atılması lazım. Atmadı onu. Gitti adam gol attı. Yenildin. 6-7 kişi de eksikti falan filan. Yani Galatasaray'ın şanssızlıkları da çok fazla. Ama şimdi burada tamam. Ama buradaki orta sahayla sen ben çıkmazdım sahaya ya. Ya ben bunu maçtan evvel işte Libero'da girsinler şeye YouTube'da değil mi o?
2: Evet,
0: girsinler
2: YouTube
0: maçtan evvel
2: Libero
0: ben bunları
2: TV
0: söyledim hepsine. Hepsini söyledim ne olacağını. Fenerbahçe ile ilgili de daha pozitif konuştum. Daha şanslı dedim çünkü ben Gendüz'ün oynamayacağını bilmiyorum. Gendüz'ü Kante İsmail oynar diye düşünüyorum tamam mı yani orada. Tamam mı? Daha onu garanti gördüm. Tamam en kötü yani berabere kalır diye.
2: Bir de şeyi de konuşmak lazım da artık iş işten geçtiği için çok açmanın faydası yok ama bir cümle belki söylemekte fayda var. Yani Sporting deplasmanı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyorsun. İlk 11'inden muhtemelen yani ilk 11 oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Subjektif bir yorum olabilir ama Osimhen'de kimsenin şüphesi yoktur. Lemina'da iki tane bariz 11 oyuncun eksik ama evet, senin sahada sadece bir tane yeni transferin oynuyor. Burada da bir planlama hatası
1: ki,
2: oldu her zaman
1: yani,
2: şeyden.
1: Rakiplerine göre en büyük avantajı sensin. Niye? Tabii. Son 4 senenin şampiyonusun. Rakiplerin senin o 4 senede inşa ettiğin kadro bütünlüğü, teknik direktör tekrarını oluşturmak için yola çıkmış. Sen de hepsi cebinde. 2 tane 3 tane oyuncuyla o işi halledecek.
2: Ya, ama ya geç kaldın.
1: Çok geç kaldın.
2: Ya da yapamadın. De,
1: yanıldılar
0: Osimhen'le
1: mesela.
0: Kimseyi almasın evet. İbrahim. Osimhen'le Lemin olsa bu olay değişirdi. Evet. Galatasaray oradan galip çıkardı. Bu Osimhen yarı takım ya. Yarı takım çok arkadaş adam nasıl bir adam
2: çok
0: uzay adamı ya.
2: Fark ediyor.
0: He? Ama yani de Lemina'yı da koysan tamam mı şimdi burada mesela. Ya bak şöyle de bir şey var. Yarın bir adam kendi kalesine gol de atabilir. İbrahim der ki ulan ne konuşuyordun sen
2: de. Şimdi o gün yönetmenimiz o gün şeyi hatırlatıyor. Abdülkerim de mesela yedekti. Senin sol stoperin Jakobs oynuyor mesela.
0: Bana göre ben de
2: yani Jakobs, öyle bir duruma
0: oynatırdım.
1: Şöyle bir durum var.
0: Çabuk adam.
2: Yani oynatırsın hocam, da yani planlamam ya,
1: girip baktım merak ettim. Yani ben aynı fikirdeyim. İki tane stoper yani sonuçta.

0: Bişua'da değil mi? O stoper yani sonuçta. Orada yer hazır, evet. Hazır değil. Onu bilmem. O da sizin eksikliğiniz eğer hazır değilse bu oyuncu. O da siz daha önce bu işi halletmeniz gerekiyordu. Abdülkerim orada. İki tane orijin stoperim var. Sen merak ettim, girdim milli takım kariyerine baktım, hiç stoper oynamamış. Monaco Karnevi hiç stoper oynamamış.
1: Bu evet, Galatasaray'da düşünce oynadı.
0: Hayret. Buraya gelene kadar diyorum hocam. Buraya gelene kadar yok. Hiç denenmemiş. Evet. Yani şundan bahsediyorum. Evet, oradaki düşünce şu. Onun çabukluğuna güvendi, evet. Galatasaray. Abdülkerim'le arkada sorun yaşayabilirim düşüncesiyle. Kabul ediyorum ama işte yine aslında o zorunlu planlar sizi aslında o tercihlerde savuruyor farkında olmadan yani. Şimdi dışarıdan mantıklı bir yorum yaptığında diyorsun ki işte Jakobs'u tanıyorsun geldiği ülkede. Diyorsun ki Jakobs stoper oynuyorsa demek ki bunların stoperi yok. Sonra bir öğreniyorsun amil takım stoperi kulübede. Yeni transfer kulübede. Ne dersin? Arkadaş burada planlamada ciddi bir sorun var.
1: Ama
0: dersin.
1: Bak şöyle İbrahim, şöyle düşünüyorum. Bak ben de oynatırım Jakobs. Daha evvel oynat. Çabuk
2: hocam,
1: seri
2: zorunlu
1: adamları.
2: Zorunlu durumda oynatırsın. Dakika, o ayrı bir
1: hayır ya. Bir dakika hadi. Galatasaray'ın 7 gollere bir baksana milli takımda falan. Şey tamam. Hiç ona hiç yetişemezdi Abdülkerim. Şu pozisyonda.
2: Tamam işte zaten taraftar,
1: burada penaltı
2: taraftar
1: değil.
2: Taraftar benim hatırladığım 2,5-3 senedir zaten sol stoper transferi
1: diyor. Ama yani o bu pozisyona hiç yetişemezdi. Ha Abdülkerim'i ben beğeniyorum. Çok üstüne koydu geldiğinden beri. Allah'a var. Ama yani şu pozisyona falan hiç yetişemezdi. Haaland'ın attığı golde falan filan.
2: İtiraz edildikleri şey oldu. Sol stoper yani. Transferi istiyor ya taraftar.
0: Yani sen daha önce getirecektin onu oraya. Bugün o problemin de ortadan kalkacaktı.
1: Ya bir şey söyleyeyim. Yok ben Jakobs'u yani oynarken hiç yadırgamadım. Ama
0: hocam,
1: orta sahaya.
0: Oynamasına bir düşünceye de bir itiraz yok ama planlama yanlış planlama.
1: Yani. Olabilir hocam, ama ben orta sahaya.
0: Sezon başı şu planlamayı yapsa yine itiraz olmaz. Dese ki ben Jakobs'u stoper ve sol bek pozisyonunda oynayacağım. Abdülkerim orada, almayacağım oraya stoper. Benim Arda diye bir oyuncum var. Onun eyvallah ama bir stoper var. Bir stoper daha aldın. Alma temel sebebin de bu oyuncu burada problem yaşayacak diye aldım. Gittin sol beki de oraya koydun.
2: İki stoper yedekte oturuyor. Biz Şabu'yla yani. Abdülkerim.
1: Yani ben Jakobs'u oynatırım devamlı. Biraz çalıştırırım. Yani bir şey söyleyeceğim
2: ya
1: burada.
2: Ben bu fikre karşı değilim. Tabii ki hoca oynatabilir. Masuaku da Kadıköy deplasmanında sol stoper oynadı. Gayet de mükemmel oynadı. Tabii ama sen şimdi Masuaku'yu sol stoper diye transfer eder misin?
1: Ya ne top oynadı o ya?
2: Ya işte zorunluluk.
1: Ne oynamıştı yani. O gün stoper? Ama bak ilk hatırı bravo sana. Şey şimdi yan Leoya'dan bahsedeyim. Arkadaş muhteşem bir adam ya. Her seferinde yürü gibi adam geçiyor. Yürü gibi adam geçiyor. Ya onun tutma şansı yok kimsenin. Vuruyor gidiyor. Yalnız ortalarda sen de sol bek oynadın. Çok sert yapıyor. Evet, tamam. Kalabalık yerde yani biraz böyle dibine vurup sert atsa bombeli onları var ya.
2: Dün çok.
1: Bombeli ama sert bombeli. Anladım. Ama bu var ya çizgi gibi. Ama nasıl geçiyor adamları ya?
0: Hocam ben
1: nasıl yürür gibi geçiyor ya?
2: Hep öyle hocam bu zaten. Hafta hep öyle.
1: Nasıl bir
0: Koray maçta
1: ya?
0: Tam oyuna girdi, önümdeydi tamam mı? Hani şimdi oyuncunun yetenekleri hepsini bir tarafa bırakıyorum. Ya şahane bir oyuncu. Beni en çok etkileyen şey oldu. Aynısını Robin Van Persie'de de canlı izlediğimde görmüştüm. Hani ilk dokunuş var ya hocam. Yani oyuncu topa ayağının içiyle kontrol ederken böyle hayran hayran izletiyor seni.
2: Bazı
0: yani.
2: Futbolcunun ayağına inanılmaz yakışıyor.
1: Ya ama şu var.
2: Top sürmesi
0: şahane bir yumuşak.
1: Ya bir dakika yani. Ya adamı diyorsun ki idmansız falan dedik ya. Ya o nasıl bir idmansız? Bu idman ne olursa bunu var ya. Yo, kementle yakalayamazlar.
0: Ya, Milan'da çok kısa bir hafta mı 10 günlük bir sakatlık yaşadı. O yüzden o süreçten dolayı herhalde Okan Hoca da bence güvenmedi. Hani bir kas sakatlığı bir hafta 10 gün de olsa şimdi Şampiyonlar Ligi maçı atarız.
2: Evet.
0: Kafadan bir sorun yaşarız düşüncesi de olabilir yani.
1: Ya bunu var ya.
2: Teşekkür ediyorum.
1: İkili sıkıştırmada zor tutarlar bunu. Ben tutamaz, bir şey söyleyeyim mi? Her seferinde bu Osimhen'e var ya dünya kadar gol atar ama biraz daha sen biliyorsun yani tam düz değil de.
2: Yani. Leal'ın sorunu yetenekte değil hocam. Ha? İstikrarda, İstikrar. Konsantrasyonda.
1: Yok ya artık buradan sonra bu taraf.
2: Hayır motive de ederlerse. Herhalde oynamak canım. İstediğinde hiç kimse tutamaz. Oynamak istemez süresini arttırmak gereken bir oyuncu sadece.
1: Galatasaray'ın bu seyircisinin önünde o oynar. Ben vallahi çok beğendim yani. Nasıl Greenwood'u aldılar helal olsun dedim. Bu Lea'yı da bravo Galatasaray yönetimine.
2: Teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
2: Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol! Gol, gol Umut Bulut! 19. dakika, Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi, fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yanıcı patlayıcı maddeler atılıyor. Bütün hatlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e, 45 artı 2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde Alex, orta geldi, seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü, Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebu ile Caner arasında.
1: Kayıt topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken.
0: Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dek Kayt gidiyor, yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa, ikinci hamle. Kayt ve gol. Bir Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt'ın golü. Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyor Cüneyt Çakır'a. Kayt'ın golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe. Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var.
1: Valla o konuda UEFA'nın yorumu açık.
0: Bu arada bir kırmızı kart çıktı.
1: Engin'e galiba.
0: Engin Baytar hala orada, o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü. Oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika.

0: ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir
1: penaltı.
0: Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika, Mert kalede, Selçuk ve gol. Selçuk ve gol, Galatasaray 3-2 önde. Sonuncu dakikada bir penaltı golü. Şimdi Aydın. 3 futbolcu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın orada sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Baroni. Krasić taç atışını kullandı. Şimdi bir orta daha kale sahasına, hiç kimseye dokunmadı doğrudan dışarı. Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray'ın. Ve Yıldırım Demirören kupayı Galatasaray'a veriyor. 3 kaptanın ellerinde. Galatasaray'ın sevgili seyirciler. Ve Ümit Davala ile Hasan Şaş yan yana Galatasaray antrenörleri. Teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, süper derbi başladı. İki takıma da başarılar. Bekir. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı. Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni. Uzaklardan vurdu yandan dışarı. Baroni görüntüde. Bruno Alves. İlk derbisinde. Mehmet Topuz sağ kanada açtı oyunu Fenerbahçe. Vebo. Pierre Vebo. Şimdi Musa Sol. Musa Sol vurdu, Muslera. Yeniden Amit. Amrabat. Musa Sol peşinde, Christian peşinde. Ebue. Ebue'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruş, ikinci hamle. Gol pozisyonu, Drogba. Kaleci Mert. Amrabat topu o bölgeden söktü, çıkarttı. Ama pas verebilecek arkadaşını bulamadı ilk anda. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Ebue geldi. Ebue'den Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu üçten dışarı.
2: Bence Baroni'ye çarptı gibi geldi bana ama.
3: O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor.
0: İşte Melo kaleyi gördü, öne açıktı.
2: Halimize çarpmış.
0: Bruno Alves'e de çarpmış. Halimize, Mert'e de çarpmış ama yok. Bülent Yıldırım görmemiş. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Drogba'nın, Musa Sow'un, Melo'nun pozisyonları var. Geride kalan bölümde şimdi Wesley Snyder. Amrabat'la oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu, Mert. Korner. İşte Hollandalı'nın şutu. Mert kapattığı köşede o topu karşılamakta güçlük çekmedi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarı gidiyor Drogba'dan. Kansan. Emre karşılıyor onu. Snyder. Ceza sahasına doğru. Drogba o bölgede. Mehmet Topuz karşısında. Gol pozisyonu. Mert. Müthiş bir pozisyon. Amrabat'a gol izni vermedi Mert. Mert Günok.

0: İki çok kritik pozisyonda çok kritik kurtarış yaptı. Mehmet Topal topu gönderdiği noktada Semih var ama hata yaptı. Şimdi Pierre Webo, Webo vurdu Muslera. Semih serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert. Wesley Sneijder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Sneijder'ın füzesi. 58. dakikayı da geride bıraktık. Didier Drogba hareketlendi. Faul. Hemen Asım Yusuf Öz'ün önünde sarı kart Bruno Alves'e.
1: Yani bu kadar iyi oynarken böyle bir faule gerek yok ki, değil mi yani? Enteresan.
0: Wesley Sneijder ortasını yaptı. Mert iki hamlede topu bloke etmeyi başardı. Wesley Sneijder peşinde. Emre. Emre Belözoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Bu müdahaleyle ikinci sarı kartı, dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Webo kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt atağa katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu kaleci. Muslera. Selçuk. Sneijder'den Drogba'ya doğru. Alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasına bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bunu orta değil pas demek lazım. Evet. Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. Şu son 1,5 dakikalık bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Sneijder. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Sneijder. Sağ taraftan Eboy atağa katıldı. Biraz açtı ayağından. Eboy ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. Bir kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti. Ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye. Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler, Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. Drogba'nın golü. Galatasaray 1-0 önde. Didier Drogba 99. dakikada sahneye çıktı. İşte bu pozisyonda Kadriç'in önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi
1: yere
0: başardı.
1: Yere vurduğu için gol oldu.
0: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi. Galatasaray

0: Saray ceza sahasına. Mehmet'in ortası. Kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan locada son bölümde hiç oturmadığı yerine. Caner Alper'e doğru. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa solda hareketlenmişti. Muslera gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak dazeleyecek Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
1: Son andaki bir hamle Musa'nın, direkten döndü, evet.
0: Kayt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. De Kayt ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera inanılmaz çıkarttı. ...119. dakika. Ve son düdük Bülent Yıldırım'dan. Süper Kupa Galatasaray'ın. İşte şimdi kaptan Sabri o bölgede Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın, sevgili futbol severler. Süper Kupa için her şey hazır. En anlamlı Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Tek top Musa. Duvar pası başarılı. Musa sol. Musa sol vurdu yandan dışarı. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan da onunla birlikte. Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarlar ceza sahası dışında diye kalktılar ayağa. Raul Meireles arka direğe doğru. Musa sol orada. Ama öncesinde bir darbe geldi Veysel'den. Korner diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. 4 futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahası içinde. Şimdi Alves de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera. Mehmet Topal, Gökhan Gönül tek toplar. Emre seken top. Pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Kayt geriye doğru aşırttı. Sol indirdi. Emelike vuramadı. Emelike kale sahası içinde bomboş durumda vuramadı topa. Olcan pası başarılı. Guruma. Guruma vurdu üstten dışarı gitti top. Guruma. Kayt'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kayt vurdu kafayı. Çeju. Kayt araya girme derdinde. Şimdi Emelike. Muslera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Araya ikinci hamleyi yapan, giren Yekta oldu. Emelike pozisyondan yararlanamadı. İki uzatma devresi oynanacak değerli futbolseverler. Ceza sahasında Musa'sa offside yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Şimdi Olcan. İleride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. Emelike. Emelike ayakta kaldı, çok güçlü. Emelike vurdu yandan dışarı gitti top. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu, topu alana gitti. Dev Kayt topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayt geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu, topu dışarı gönderdi Selçuk.
2: Karar değiştirdi, dağıldı. Volkan zorladı onu karar değiştirmeye.
0: Caner ve Muslera. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Denge yine bozulmadı. Volkan dikkatli. Melo geldi, vuruşunu yaptı. O da dışarı yolladı. Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan ile Melo arasında bir gerginlik. Muslera kalesinde. Mehmet topuz vurdu. Yine Muslera. işini gördü.

Yekta topun üzerine geliyor. Yekta vurdu bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı. Raul Meireles. Muslera kalesinde iki penaltı vuruşu çıkarttı Muslera. Meireles vurdu, topu alana yolladı. Denge Fenerbahçe lehine bozuldu. Burak topun gerisine geçti. Volkan kalesinde kritik an. Burak vurdu, topu alana yolladı. 2-2'lik beraberlik. Katleç, Muslera,

İkinci hamle. Top çizgi üzerinde son anda müdahale. Şevşu'dan geldi. Bursaspor gole yaklaştı. Sabri sağ taç çizgisinin kenarında. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. Ters bir top. Saider vurdu, ben çıkarttı. Yasin sağdan bildirme Sabri'den. Yasin vurdu ve gol! Yasin vurdu, Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.

Yapılan yabancı maddeler bir kafa, bir gol daha ama ağlara giden bu gol, gol değeri kazanmayacak. Offside gerekçesiyle. Yasin Sabri'nin bindirmesi var ona doğru. Sabri ortaladı, bir vuruş kale ağzı. Golü son anda çıkartıyor savunma ve Mert. Galatasaray başladı oyuna. Aziz Beyiç tekrar Josue. Bakambu'ya doğru bir kafa yandan dışarı gidiyor. Josue yerden vurdu. Muslera ve o direğin dibinde büyük bir fırsat kaçtı Bursaspor adına. Muslera serbest vuruşu kullandı. Podolski aşırdı. Ceza sahasında Yasin. Bir vuruş dışarı gidiyor. Köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bu arada Snyder yedek kulübesini terk etti, soyunma odasına doğru gidiyor. Edwin Kula, Erdem, Ozan. Şimdi bakan bu. Bu arada Ozan Tufan yerde kaldı. Kırmızı kart. Emre Çolak'a doğrudan kırmızı kart. 88. dakika. Galatasaray oynalarında 10 kişi kalıyor. Şimdi Emre Taşdemir'e bir orta daha. Bir kafa dışarı gidiyor top. Josue sağ tarafa doğru. Edwin Kula. Edwin Kula ortasını yaptı. Serdar indirdi. Kale sahası kafa Muslera. Ve son düdük Cüneyt Çakır'dan Süper Kupa Galatasaray'ı. Ve Süper Kupa Galatasaray'ın değerli futbol severler. Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar. Marcelo Selçuk'tan sekti. Riskli bir pas. Cenk Tosun. Cenk sıyrılamadı Muslera'dan. Buruma ve Snyder o bayarışı.

0: sahanın içindeki oyuncular. Oğuzhan vurdu, Muslera. İki güzel hareketi arka arkaya seyrettik. İşte Oğuzhan'ın vuruşu. Çok güzel vurdu Oğuzhan. Andreas Beck ortasını yaptı ama hiçbir arkadaşı yok. Ters tarafta Olcay topu kontrol etti. Pasını da verdi. Şimdi ceza sahasında yerde kalan bir oyuncu Gözler Mete Kalkavan'da. Tosic penaltı bekliyor. Beşiktaşlılar penaltı bekliyor. Mete Kalkavan pozisyona yakındı. Oralı bile olmadı.
1: Görüntü penaltı. Görüntü net penaltı.
0: Bir çalım rakibine. Olcay ara pasını da verdi. Bir dokunuş yandan dışarıya gidiyor top. Direği adeta yalayarak dışarı gitti top. Tolga Ciğerci'den bir kez daha Şeycu. Sinan'ın koşu yoluna doğru. Sinan sıyrıldı rakibinden. Sinan sol tarafa doğru. Snyder. Bir kez daha bir pas dışarıya. Ters bir vuruş. Necip'ten geldi. Snyder topun gerisinde. Bir vuruş yandan dışarıya. Wesley Snyder'den. Olcay ayak koydu. Ömer ceza sahasında pasını da verdi. Gol pozisyonu Muslera. Müthiş bir hamle yaptı. Olcay. Şimdi Cenk. Cenk vuruşunu yaptı. Yandan dışarıya gitti top. Cenk topun gerisinde. Atiba ile oynadı. Ve uzatma başladı değerli futbolseverler. Turkcell Süper Kupa'da.
1: Evet. Geliş hani tarafı bulundu hocam.
0: Geldiniz, dokunmadınız böyle bir pozisyonda. Bir kafa gol oldu. Gol oldu. Adres'e teslim bir pas. Golü Hakan Balta attı. Ricardo Quaresma vurdu. Son anda Muslera. Ejma köşe vuruşunu kullanıyor. Orta geldi kale sahasına doğru. Bir kafa yandan dışarı gidiyor. Olcay yaptı ortasını. Ters taraf. Quaresma bir kafa. Seker topu alana gidiyor. Gol! Quaresma'nın golü. Skora dengeyi getiriyor Beşiktaş. Olcay yapıyor ortayı. Bir kafa. Ters bir hamle var Şeycu'dan. Ve 120 dakikanın bir sona erdiğini ilan etti. Selçuk topun gerisinde üzerine doğru geliyor. Tolga kalede vurdu Selçuk ve Galatasaray dengeyi bozdu. Mete Kalkavan işaretini verdi. Oğuzhan vurdu, Muslera çıkarttı. Hakan topun üzerine geliyor. Vuruşu topu alarda. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Adaşı Tolga Zengin kalede. Tolga vurdu ve Galatasaray 3. penaltıyı da gole çevirdi. Büyük avantaj. Topun gerisinde Atiba Hutchinson. Atiba ve Muslera.

gecenin galibi Turkcell Süper Kupa'yı müzesine taşıyacak. Sahada çok güzel bir organizasyonla seremoni başladı. Fırat Aydın'ın son kontrollerini yaptı. İlk düdüğünü çaldı ve Turkcell Süper Kupa başladı. İki takıma da yürekten başarılar. Taç atışını Sukubic kullandı, uzun bir atış. Milosevic ceza sahasında, döndürmediler. İkinci hamle Favri. Mircea Lucescu da dikkatle takip ediyor mücadeleyi. Oğuzhan topu aldı. Ayağının içiyle Cenk'e doğru. Cenk kazandı topu. Bir de çalım. Cenk, kaleci Serkan. Andreas Beck kullandı Cenk'e doğru. Yeniden Quaresma ceza sahasında. Quaresma.

0: sağ ayağının dışıyla vurdu. Top çizgide kaldı. Tamamının çizgiyi geçmesi lazım. Bir top kaybı. Şimdi Quaresma ceza sahasında. Kaptırdı topu. Soğukkanlı hareketler ve Fofana ile Atiker Konyaspor'un atağı. Çabuk geldi Atiker Konyaspor 4 oyuncuyla. Fofana sağ tarafta boşluk, o bölgeye doğru. Traore gol pozisyonu. Traore! Traore ve gol. Atiker Konyaspor 1-0 önde. Dakika 33. Eksik yakalandı Beşiktaş. Cezayı kesti Traore. Bomboş top, gol pozisyonu. Ömer Ali vücudunu koydu topun önüne. Bu arada elle oynama beklentileri var Beşiktaşlı oyuncularda. Sol tarafta Babel. Beşiktaş geliyor. 42. dakika, Babel üzerinde gidiyor rakibinin. Bir çalım daha. Babel vurdu, son anda bir müdahale var. Babel. Ryan Babel denedi şansını. Mirosevic pasını verdi. Ömer Ali, Ömer Ali vurdu yandan dışarıya. Caner şimdi kullandı. Ceza sahası, gol pozisyonu ve gol. Gol Cenk Tosun. 78. dakika. Cenk de skora dengeyi getiriyor siyah beyazlılar. Bu arada karşı tarafta güvenlik görevlileriyle Konyasporlu taraftarlar arasında bir arbede var. Bir madde var. Beşiktaşlı futbolcular da bir bıçak olabilir o ya da benzeri bir kesici alet. Ezekiel. Ezekiel pasını da verdi. Sukubic gol pozisyonu, son anda yatarak müdahale. Müthiş bir müdahale Cenk Tosun'dan. Fofana ara pası. Jens Jonsson rakibinden sıyrılırken yerde penaltı. Penaltı. Penaltı.
1: Net penaltı.
0: 90. dakikada penaltı. Samsun'da Sukubic topun üzerine geliyor. Sukubic vurdu ve gol. Sukubic'in golü. Atiker Konyaspor 90+1'deki bir öne geçti. Babel. Babel'e vurdurmadılar adeta, etten bir duvar. Ama atak devam edecek. Ricardo Quaresma yaptı ortasını. Kale sahası. Gol pozisyonu. Çizgi üzerinde. Hayır diyor Fırat Aydınuz. Gole çok ama çok yaklaştı Beşiktaş. Alvaro Negredo. Sağ tarafa doğru açılan top Quaresma. Quaresma yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Hakeme bakıyorum. Bir şey yok diyor.
1: Topa vurdu.
0: Ve son düdük. Turkcell Süper Kupa. Atiker Konyaspor'un. Tebrikler Atiker Konyaspor'a ve Konyalılara. Turkcell Süper Kupa. Atiker Konyaspor'un oluyor. Kupaların kupası Konya'ya gidiyor değerli futbol severler. Galatasaray Akhisar Spor maçı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Mustafa yükseldi, vurdu. Elvis Manu kaptı topu. Akhisar'ın sevdiği hücumlar bunlar. Elvis Manu gidiyor. Manu hareketlendi. Elvis Manu vuruşu, ikinci hamle, bir vuruş direkten geri geldi. Selezno ve gol. Selezno. 5. dakika.
2: Çok çabuk geldiler.
1: Galatasaray dönemedi.
0: Selezno 5 maçta 5 gol atmıştı Galatasaray'a. 6. maçında 6. golü. Solda Manu var. Sağda Yevgen Selezno. Selezno ceza sahasında. Selezno direk. Selezno bu kez direğe takıldı. Rodriguez'in sevdiği toplar. Dani gidiyor.

0: Oduya sıyrıldı rakibinden. Dali düşürdü. Bakalım ne kart çıkacak? Sarı kart Cüneyt Çakır'dan.
1: İkinci adam yakalar mı? Şu adam yakalar derse yanındaki adam sarı.
0: Cüneyt Çakır, inceledim, yeniden baktım. Sarı kart tamamdır dedi Cüneyt Çakır. Galatasaraylı taraftarlar maçın ilk dakikasından beri susmadı. Bu arada etkili geliyor Galatasaray. Gol pozisyonu dışarıya. Out. Enis Manu ortasını yaptı. Bir kafa dışarıya. Seleznov. Feguli ortası. Bir kafa dışarıya. Eren derdi yok. Nagatomo kaptırdı. Miguel Lopez gidiyor. Miguel Lopez aldı topu. Ceza sahasına doğru hareketlendi. Miguel Lopez dışarıya. Miguel Lopez dışarıya gönderdi. Şimdi Rodriguez bir kez daha Nagatomo'ya. Nagatomo ortasını yaptı. Eren ceza sahasında bir vuruş ve gol. Galatasaray beklediği golü Eren derdi yokla buldu. 79. dakika Eren'in golü. İlk uzatma devresine Galatasaray başladı. Rodriguez yerde kaldı. Cüneyt Çakır ellerini iki yana açtı. Oyun devam ediyor. Bilal. Şimdi Gomis aldı. Sağında Yunus var. Onunla oynadı Yunus Akgün. Birinci hamlede sıyrıldı rakibinden. Yunus vurdu son anda Fatih. Çok güzel iki hareket izledik. Genç Yunus Akgün'ün şutu tribünlerden büyük alkış aldı. 120 dakikayı bitirdi Cüneyt Çakır. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Güray ve Muslera, Güray'ın golüyle denge bozuluyor. Selçuk topun üzerine doğru geliyor. Selçuk vurdu ve gol. Larsson kaleciyle top ayrı köşelere gitti. Eren ve Fatih. Eren vurdu, o da topla kaleciyi ayrı köşelere yolladı. Ömer Bayram sert ve düzgün vurdu. Feguli. Miguel Lopez geliyor topun üzerine. Miguel Lopez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Seleznov. Gomis topun gerisinde. Fatih kalede. Gomis ve Fatih çıkardı. Süper Kupa Akhisarspor'un. Süper Kupa Bilal'in elinde. TFF Süper Kupa Akhisarspor'un. Fatih Terim ve Galatasaraylı futbolcular da onları alkışlıyor. Zira Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'da Akhisarspor'un oluyor. Gönülden tebrik ediyoruz Akhisarspor'u. Stadyumundan iyi akşamlar değerli futbol severler. Galatasaray, Akhisarspor, Süper Kupa 13. Süper Kupa mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. İlk düdük Süper Kupa başladı. Yeni sezon başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ortada Luyendama ama boş. Çevresinde hiçbir oyuncu yok. O boşluğu değerlendirdi. Gül bir de güzel pas ama vuruş aynı güzellikte değil. Selçuk

0: Bu işte o sözünü ettiğimiz adrese teslim pas. Bu arada etkili geldi Galatasaray. Çok kritik bir müdahale orada. Adem biraz ağır kaldı. Gerçekten kritik müdahale. Tolga o bölgede ters kademeye giren oyuncuydu. Erhan köşe vurusunu kullandı. Kale sahasına direkten dışarı gidiyor top. İlk etkili atak Burhan. İlk önemli pozisyon Akhisarspor'dan. Biraz daha kanat değiştirdiler bu bölümde. Mariano kaptırdı. Erhan orada topu kazandı. Erhan'dan Mursayeviç'e. Muslera. Çok kritik bir hamle yaptı. Muslera. Şimdi Jimmy Durmaz vurdu. Çok sert ve düzgün bir şut. Galatasaray'ın Akhisar Kalesi'ni en etkili yokladığı andı bu. Şimdi Mariano. Mariano ikinci hamle. Şut dışarı. Galatasaraylı futbolcular Nagatomo'nun yerde kaldığı pozisyon için Hayır Umut Meler'in yanındalar. İtirazlar Hayır Umut Meler'e. Evet, video yardımcı hakem de var. Aykut gitti karşısına. Babel. Babel iyi döndü. Tolga yeniden karşısına geldi. Babel pasını verdi. Seri. O bölgede Belhanda. Belhanda ve gol! Yunus Belhanda. Müthiş. Galatasaray 1-0 önde.
1: Müthiş bir gol.
0: Çok güzel vurdu Belhanda. 39'da Galatasaray 1-0 öne geçti. Galatasaray 1-0 önde. Sarı kırmızılı tribünler golü kutluyor. Jimmy Durmaz. Adem Nagatomo'nun bindirmesi var. Yuto Nagatomo. Geriye doğru Adem Büyük. Bir vuruşla ondan bu yandan dışarı gitti. Adem.
1: Sen yaparsın da ben yapamaz mıyım dedi oldu ama olmadı.
0: Selçuk gönderdi. Bir kafa ve gol. Hayır. Hakan Bayrak
1: offside
0: var.
1: Offside kalktı. Offside bayrağı kalktı.
0: Adem bu hava toplarını seven bir oyuncu. Hayır Umut Meyler saatini kontrol etti. İkinci yarıya Akhisarspor başladı. Ceza sahasında bir orta daha. Bomboş. Muslera. Mutlak golü çıkarttı.
1: Müthiş.
0: Yine Burhan. Çıkarttı. Yine Burhan. Bunlar kritik kurtarışlar hocam.
1: Evet.
0: Sağda Mariano'dan bir pas. Belhanda o bölgeye doğru hareketlenmişti. Bir ayakla müdahale. Köşe vuruşunu işaret ediyor. Halil Umut Meyler. Alperen'le mücadelesi.
1: Hayır. Topa değiyor yeşilli oyuncu.
0: Ayak koymuş Alperen.
1: Evet.
0: Babel koşu yaptı. Aldı topu. Sosaliç peşinde. Babel orta şut karışımı Gökhan. Üçlükle topu dışarı çeldi.
1: Enteresan pozisyon.
0: Etkili geliyor şimdi bir hata. Gol pozisyonu Muslera. Yine kritik bir müdahale Muslera'dan. Arkadaşlarına kızıyor. Bu arada bir de
1: haklı
0: darbe aldı.
1: Dalga geçtiler. Akhisarlı oyuncu harika bir şekilde göstere göstere topu attı.
0: Marka o. Mariano araya girdi şimdi Selçuk. Ondan Belhanda. Şimdi Babel. Yeniden Belhanda'ya doğru. Gol pozisyonu. Belhanda. Kaleci Gökhan. İki güzel hareket. İşte Belhanda'nın vuruşu ve Gökhan'ın kurtarışı. Emre Mor. Emre. Emre vurdu yandan dışarıya gitti top.
1: Onlar.
0: Emre Mor. Sol tarafta Vursayeviç kendisini gösterdi. Yarnason gidiyor. Duvar pası başarılı değil. Bu arada çok büyük bir hata. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Çok büyük bir hata.
1: Şu golü kaçırmaları.

0: şanssızlık ve büyük beceriksizlik. Galatasaray kaşınıyor demedim mi ben sana?
1: Elbette. Düdük Halil Umut Belen'de ve işte o düdüğü çalıyor. Süper Kupa Galatasaray'ın oluyor. Ve sarı kırmızılı futbolcular hep birlikte Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Galatasaray 3'te 3 yaptı. 2019 Süper Kupası sarı kırmızılarda konfetiler eşliğinde Süper Kupa coşkusunu yaşıyor Galatasaray.
2: Bakalım bu akşam Süper Kupa'yı kim kaldıracak? Artık gözler maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'da olacak. Onun düdüğüyle başlayacak Süper Kupa mücadelesi. Dembaba topu başında, Yaşar Kemal Uğurlu işaretini verdi. Süper Kupa mücadelesi başlıyor.
3: Trabzonspor bütün atlarıyla rakip yarı alanda, Abdülkadir bıraktı. Şimdi sağ tarafa doğru bir orta daha geldi kale sahasına. Kafayı Pong vurdu. Bir türlü uzaklaştırılamayan top, bir vuruş yandan dışarıya gidiyor ama bu arada Ekuban itirazları var, rakibe çarptığı yönünde itirazlardı topun. Yaşar Kemal Uğurlu da gecikmeli de olsa köşe vuruşunu işaret etti.
2: VAR odasında Abdülkadir Bitigen vardı. VAR kontrolü yapıldı ama herhangi bir inceleme için hakem monitöre çağrılmadı bu pozisyonda. Şimdi Vakeme iki kişi var karşısında, sıyrılma çabası. Berat gelilerden vurdu. İki hamlede topun sahibi oluyor Mert Günok. İşte böyle havalarda Ender Bilgin, kalecilerin işi de kolay değil.
3: İki takım kalesi içinde tehlike oluşturabilir. Vakeme üzerine gidiyor, rakiplerinin topu hala kendisinde. Vakeme vurdu Mert Günok. İkinci hamle, şimdi atak devam edecek. Ekuban yaptı ortasını, kale sahası içinde top sahibini arıyor. Medipol Başakşehir'de Dembaba o topu aldı. Hasan Ali top rakibinden mi dışarı çıkıyor? Son temas Hasan Ali kaldırımdan dedi yardımcı hakem.
2: Vakeme'nin şutu ve Mert Günok'un kurtarışı farklı açılardan ekranlarınıza geliyor.
3: Abdülkadir Parmak, Flavio o bölgede, Berat dokundu. Trabzonspor hareketlendi topla birlikte ama iki oyuncu yerde. Kenardan yedek kulübelerinden de tepkiler var. Biri Junior Fernandez,
2: Abdullah Avcı ve Okan Buruk, işte o tepkiler ekranlara yansıyor. Berat ve Junior Fernandez
3: sahanın iki sarı saçlı oyuncusu diyelim.
2: Pozisyonda böyle yansıyor ekranlara.
3: Bu şekilde yansıdı ekrana pozisyon. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz.
2: Tabii Okan Buruk faul bekliyor. Abdullah Avcı da niye olgunlaşan hata kestin diye itirazda bulunuyor.
3: İkinci yarıya Vakeme ile Trabzonspor başlayacak. Ve işte ikinci yarının ilk düdüğü, Trabzonspor başladı ikinci 45 dakikaya.
2: İkinci yarının ilk düdüğüyle birlikte Trabzonspor rakip yarı alanda etkili olan taraf. Şimdi sağ tarafta Serkan, hareketlerin isim Serkan, ceza alanına gönderdi. Yükseklik kazan top. Bir kafa, top havalarda, gol! Trabzonspor 47'de golü buluyor. Bordo Mavri takım 1-0 öne geçiyor. Canini'nin attığı golle Medipol Başakşehir karşısında Süper Kupa'da.
3: İşte golün gelişimini bir kez daha izliyoruz. Sağ taraftan Serkan'ın ortası. Savunmada ters bir vuruş ve Canini. Mert Günok'tan önce Canini giriyor araya. Serkan'ın ortasında bu ters vuruş Pong'tan Canini yükselen topa en yükseğe çıkıp kafayı vuran isim Mert Günok'un önünde topa dokunuyor. Ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü işte böyle atıyor. Uğurcan da Bordo Mavili takımın golünü böyle kutluyor.
2: Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir karşısında Canini'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor sevgili futbol severler. Deniz Türüç topun indiği noktada, top Trabzonspor'da kaldı. Canini, Ekuban sağ tarafta bindirme var. Ekuban ceza alanı gönderdi. Canini gol pozisyonu, Hasan Ali kaldırım topu taça gönderiyor. Etkili geldi yine Trabzonspor.
3: Ekuban ve Canini bu bölümde ikinci yarının hemen başında Medipol Başakşehir savunmasını zorlamaya başladılar. Dembaba pasını gönderdi, ileri doğru çıktı şimdi.

0: Junior Fernandez savunmadan seken top. Uğurcan gitti. O topu oyun alanına tutmayı başardı. Bu arada Başakşehirli futbolcuların itirazları vardı. Yaşar Kemal Uğurlu oynayın dedi. Devam edin. Az önce işte Junior Fernandez'in itiraz ettiği pozisyon bu. Değerli futbol severler, Junior Fernandez burada şutunu kullanıyor. Abdülkadir Bitigen'den belki de bir VAR incelemesi var şu anda. Başlatmayın oyunu, bekleyin dedi. Çünkü pozisyon devam ediyor, herkesin malumu. İşte Junior Fernandez. Şimdi VAR'a gidiyor Yaşar Kemal Uğurlu. Junior Fernandez'in vuruşu. İşte Junior Fernandez ve Edgar'ye. 56. dakika değerli futbol severler.
1: Yaşar Kemal Uğurlu VAR incelemesini tamamladı. Dakika 56, VAR incelemesinin ardından karar penaltı.
0: Penaltı diyor Yaşar Kemal Uğurlu. Değerli izleyenler, bu pozisyonun ardından sarı kart Edgar'a. Şimdi Trabzonsporlu futbolcuların itirazları var. Süper Kupa'da Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var değerli izleyenler. Dembaba topun üzerine geliyor. Dembaba vurdu, top ağlara gidiyor, gol. Dembaba skora dengeyi getirdi. Medipol Başakşehir böyle seviniyor. Okan Buruk böyle seviniyor. Dembaba ve Başakşehirli oyuncular golü kutluyor bu şekilde. Abdullah Avcı da bir yandan Tugay Kağan Numanoğlu'yla konuşuyor bu arada. Sevgili Cüneyt, Edgar'ye pozisyonun içindeki isimdi. Dembaba 58. dakikada işte böyle nefes aldı. Topun üzerine geldi. Bu vuruşu yaptı ve topu filelerle buluşturdu Medipol Başakşehir. Dembaba'yla skora denge getirdi.
1: Bu sezon 5 golü vardı Dembaba'nın. 6. golünü Süper Kupa mücadelesinde atıyor. Dembaba fileleri havalandırıyor. 35 yaşındaki Senegalli.
0: Şimdi Marlon bıraktı Vakeme'ye doğru. Vakeme üzerine gidiyor rakibinin. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. O bölgede Mehmet Topal savunmasına yardıma gelmişti. Şimdi çıkmayı başaramadı kendi yarı sahasından Başakşehir. Vakeme çok güzel bir hareket. Vakeme dışarıya.
1: Offside yok.
0: Crivelli bıraktı sağ tarafa doğru. Dembaba etkili geldi. Medipol Başakşehir Junior Fernandez. Crivelli ceza sahasında. Son anda müdahale Uğurcan'dan. Ekuban orada. Ekuban yerden Canini'ye, ondan sağ kanada doğru. Offside yok. Pozisyon devam ediyor. Tehlikeli gelişti atak. Hiç kimse dokunamadı. Sağ taraftan kale sahasına doğru paralel bir pas. Hiç kimse dokunamadı. Bu arada mavili takım rakip yarı alana daha fazla yerleşti. Bir kez daha Trabzonspor'da top. Epreyan yükseldi. Bu arada Yaşar Kemal Uğurlu kartını çıkarttı ve sarı kartı gösteriyor. Epreyan'ı kırmızıya dönecek.
1: İkinci sarı kart bu. Epreyan'ı 73. dakikada kırmızı kart görüyor. Medipol Başakşehir'de 10 kişi kalıyor. Medipol Başakşehir Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor karşısında 1-1 devam eden maçta.
0: Sağ tarafta Deniz Türüç topu yakaladı. Deniz orta şansı arıyor. Yaptı ortasını doğrudan kaleye doğru. Ters taraftan açıldı. Medipol Başakşehir bir kez daha yüklenecek değerli futbol severler. Bir ortada oyun alanının dışına çıkıyor top. Son müdahale Serkan'dan. 85. dakikaya girdik. İşte az önce Deniz Türüç böyle orta şut karışımı bir vuruş yolladı. Sol taraftan bir orta şansı daha. Şimdi Trabzonspor için kontratak şansı değerli futbol severler. 2-3 oyuncu geliyor. Ekman orada hareketlendi. Vakeme de var. Ters bir vuruş. Gol pozisyonu. Bir boşta kalan top ve gol! Ekman! Ekman Trabzonspor'u öne geçiriyor. Ekman'ın golü dakika 85. Medipol Başakşehirli oyuncular itiraz ediyor. Ekuban gol sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor.
1: Uğurcan da çıktı kalesinden geldi. Bu golü kutluyor. İşte pozisyonun başlangıcı. Bir kez daha izliyoruz. Böyle çıktı Trabzonspor kendi yer alanından. Canini çok hızlıydı. Topla birlikte rakip yer alana geçti Canini. Medipol Başakşehirli oyuncunun müdahalesi yeterli değildi. Ekuban kaleciden de sıyrıldı. Sonrasında topu ağlarla buluşturdu. 6 golü vardı bu sezon. 7.sini

0: kupada attı. Yaşar Kemal Uğurlu şimdi itirazlar vardı. Hasan Ali kaldırımı yanına çağırıyor.
1: Hasan Ali pozisyonun içindeki oyuncu Yaşar Kemal Uğurlu da Varda inceleme yapılıyor. Bekle dedi. Yaşar Kemal Uğurlu başlayın dedi. Orta noktayı gösterdi. Başakşehirli, Medipol Başakşehirli oyunculara. Bu arada ortalık karıştı bir anda. Sağ içinde yükselen tansiyon. İki takımın yedek kulübeleri burada.
0: Kulübeye dönüp
1: bir alkışlıyor. Trabzonspor yedek kulübesine evet. Doğru bir tepkisi var yanılmıyorsam.
0: Sonrasında bir sözlü tartışma. Okan Buruk'la Trabzonspor yedek kulübesi arasında.
1: Orada kırmızı şimdi kart.
0: Kulübeye, Egemen'e.
1: Bir tanesi Egemen Korkmaz'a, diğeri
0: evet Okan Buruk'a değil, kırmızı kart.
1: Burada Medipol Başakşehir görevlerinden biri evet. Bu 2-1 önde olan Trabzonspor adım adım zafere gidiyor. Son düdük Yaşar Kemal Uğurlu 90+15'te son düdüğü çaldı. Trabzonspor Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu değerli izleyenler. TFF Süper Kupa'nın sahibi, 2020'nin şampiyonu Trabzonspor değerli futbol severler. Süper Kupa Trabzonspor'un, bordo mavili futbolcular işte böyle kutluyor kupa sevincini.

0: şekilde geliyor. 15. Süper Kupa, 2021 Turkcell Süper Kupa için heyecan da yavaş yavaş zirveye çıkıyor. Halil Umut Meler son kontrollerini yaptı. İşaretini aldı, ilk düdüğünü çaldı ve Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Batshuayi geriye, tek toplar Beşiktaş'tan. Josef de Souza sol tarafa doğru. Rıdvan aldı. Rıdvan orta şut karışımı. Kaleyi düşündü, dışarı out. Milosevic biraz kısa düştü. Demin de bir top kaybı yapmıştı. Atiba aldı şimdi Pjanic. Gelişine Larin, gol pozisyonu. Son anda bir müdahale, ikinci hamle dışarıya. İşte az önceki pozisyon böyle. Larin uzaklaştırmak istiyor. Bünyamin, Josef adeta bir pas oldu bu hocam. Kenan'dan Pjanic'e, Pjanic'ten Kenan, tek top Batshuayi, ondan Atiba, solunda Larin var. Larin aldı, gol pozisyonu, dokunamadı Pjanic mi o, bakalım. Kenan çok iyi geldi Beşiktaş. İşte bu pozisyonda Kenan bir adım geride kaldı. Gaşa şimdi. Pjanic bozdu pozisyonunu ama şans yardım etti. Crivelli bıraktı orta. Montero'dan seken top. Gol pozisyonu. Müdahale var Bida'dan. Köşe gönderi gösteriyor Süleyman Özel. Halil Umut Meyler, itirazlar vardı. Köşe vuruşunun kullanılmasını istedi. Milosevic de hemen gitti o bölgeye. Az önceki pozisyon bu. Poli, Bünyamin. Bu kez Antalya Spor'dan tek toplar. İleride Enzo Crivelli. Vida bozdu pozisyonun. Oyun devam ediyor. Top kaybı şimdi. Uzaklardan bir vuruş Ersin. Doğukan pozisyonu da bir kez daha izledik. Bünyamin de atağa katıldı. Şimdi karşıya doğru. İki kişinin arasında çıktı, şut atacak. Vurdu yerden Ersin. Bu Gaşa'nın şutu, Ersin köşeye iyi gitmiş, iyi görmüş. Evet. Topu da iyi bloke etmiş
1: biraz
0: burada.
1: Biraz vitaminsiz bir şut.

0: Pjanic yine akıllıca boş alana gönderdi topu. Rozier'den Ersin'e baskı yapıyor Antalya Sporlu oyuncular ama devamı gelmedi Milosevic'ten. İyi çıktı Beşiktaş. Avantaja bıraktı Halil Umut Veler. Şimdi Kenan gidiyor. Ters tarafta boşluk var. Atiba aldı. Solda Larin top bekliyor. Atiba vermedi Larin'e. Şimdi Kenan Karaman sağ tarafa doğru. Rozier yerden. Gol pozisyonu ve gol! Atiba! 33. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Atiba! Ata başlatan isim, sonlandıran isim evet. Oldu hocam.
1: Evet.
0: Batshuayi'ye gelse belki Batshuayi de
2: öne gidince orta açıldı. Orta açılınca Atiba oraya girdi.
0: Antalyalı oyuncudan seken topta.
2: Batshuayi'ye takıldılar. Antalyalılar giderken bak tut
0: diyor. Atiba'ya böyle geldi.
2: İkaz ediyor Atiba'yı tut diye arkaya ama geçti.
0: Milosevic köşe vuruşunu kullandı. Larin karşıladı ve Halil Umut Meler ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve böylece ilk 45 dakika sona eriyor değerli futbol severler. Beşiktaş aynı 11 ile sahada ve ikinci yarıya başladı siyah beyazlılar. 1-0'lık üstünlük, gol 33. dakikada Atiba'dan. Veysel, Poli, yerden Crivelli, Mukairu, tek top Gaşa gidiyor. Gol pozisyonu. Gaşa açtı ayağını Ersin. Bayrak havada bu arada. Pozisyonun bitmesini bekledi ve bayrağını kaldırdı yardımcı. Yani ne dersin hocam?
1: Gördüğün gibi offside değilmiş.
0: Atiba bir çalım rakibine, yerden Joseph, soldan Rıdvan geldi. Batshuayi, Kuzyaş odan seken top Bofen. Batshuayi görüntüde. Sağda Crivelli var. Mukairu'yu indirmeyi deneyecek mi? Şimdi Mukairu paslaşmalar o bölgede. Poli girdi ve Ersin iyi yer tuttu. Karşıladı. Sağ taraf etkili bir atak. Kaçması daha zor bu pozisyonun. Larin bir müdahale aldığını anlatmaya çalışıyor sanıyorum. Tekrar izleyelim. İşte pozisyon.
1: Hiç abi müdahale filan hikaye. Bunu atacaksın.
0: Kenan, Larin ve dışarı giden top. Hocam pozisyon bu.
1: Hocam bunu atacaksın.
0: Batshuayi aldı. Atiba gidiyor. Soldan Joseph de geldi. Şimdi Atiba'ya doğru. Joseph'in önüne. Gol pozisyonu. Joseph Bofen karşıladı. Joseph de Souza. Orada iyi geldi Atiba'da. Bence bugünün en iyi isimlerinden biri hocam. Müthiş koçtu. Müthiş
1: orada
0: mücadele etti.
1: Orada vurma.
0: Burada da
1: vurma,
0: iyi pas çıkarttı.
1: Bas ikinci pozisyonu bekle.
0: Yine geliyor Antalya Spor. Yerden gol pozisyonu, son anda bir müdahale var. Batshuayi da hata katılma uğraşında. Kyle Larin, Larin gidiyor, top hala kendisinde. Şimdi Batshuayi, yeniden Larin dışarıya. İki oyuncuyla tehlike yarattı Beşiktaş.
1: Yarattı ama bu pozisyonların kaçması neden biliyor musun? Fizik olarak biraz yetersiz olmaktan. Fizik olarak biraz yetersiz olmaktan.
0: Hakan kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahasında şimdi bir vuruş. Ters bir top ve gol. Top ağlara gidiyor. Ters bir vuruş. Antalya Spor'u beraberliğe taşıyor bu gol. Kırmızı beyazlı taraftarların sevinci. Atiba bu kez kendi filelerini havalandırdı.
1: Maçı 1-0 iken 2 yapacaktın. Tamamdı şimdi. Buyurun bakalım mücadele.
0: İşte burada Larin uzaklaştırdı. Bir şut. Atiba'dan ters bir dokunuş topağlara gidiyor. Atiba

0: beraberlikle ilk uzatma devresi başladı. Sağda Rozier var. İleri doğru Batshuayi. Kendisini gösterdi. Alex Batshuayi'ye gelmeden 50 oynama beklentisi ve şimdi düdüğünü çaldı Halil Umut Meler. Bu kez Antalya Sporlu oyuncular itiraz ediyor. Dakika 94, Batshuayi vurdu, barajda kaldı. Şimdi etkili geldi Batshuayi ile. Orada son anda bir müdahale var.
1: Bugün öyle bir müdahale ki.
0: Çok kritik müdahaleleri var.
1: Bir saniye geç kalsa.
0: Hocam şuraya bak.
1: Evet.
0: Ters tarafta Emirhan top istiyor. Umut sıyrıldı rakibinden. Batshuayi ceza sahasında. Orta geldi, bir kafa. Şimdi Joseph kaleci Bofen. Joseph de Souza, Bofen kontrol etti.
1: Üstüne geldi.
0: Hamilton aldı. Hamilton gidiyor. Yanında Mukairu var. Hamilton. Top hala Hamilton'da. Hamilton kaleci Ersin. Hamilton vurdu. Ersin çıkarttı. En geriye Bofen'e geldi. Halil Umut Meler de Süper Kupa'nın sahibini, penaltı vuruşlarının belirleyeceğini ilan etti. Halil Umut Meler düdüğünü çaldı. Güray ve Ersin baş başa. Güray vurdu. Ersin ya top ayrı köşelere gitti. Antalya Spor öne geçti. Teixeira ve Bofen. Alex Teixeira vurdu, top ağlarda.
1: Şu topu,
0: normal süre uzatmalar, bir
1: biraz,
0: penaltı
1: biraz havadan vursa kaleci çıkarırdı. Çok güzel yere vurdu ve yerden vurdu.
0: Penaltı vuruşlarında bir birlik eşitlik. Mustafa vurdu. Ersin çıkarttı.
1: Ya.
0: Ersin çıkarttı. Ersin uzandı ve Mustafa'nın vuruşunda golü önleyen isim oldu. İşte yeniden izleyelim. Ersin direkt ve top dışarıda hocam. Batshuayi. Beşiktaş 2-1 önde.
1: Beşiktaş
0: penaltı vuruşlarında üstünlüğü sağladı Beşiktaş. Hakan Özmert. Hakan.
1: Ne güzel penaltı attı.
0: Yeniden denge var. Hakan Özmert. Atiba gidiyor. Bugün maçın kaderini çizen isimlerden biriydi. Bakalım şimdi o
1: yine bir kader mi yapacak
0: nasıl
1: acaba?
0: Nasıl etki edecek?
1: Kalecinin sağına mı vuracak acaba?
0: Atiba vurdu, topu ağlara yolladı. Beşiktaş yeniden önde. Penaltı vuruşlarında Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü var. Fraport Antalya Spor'da ikinci penaltı vuruşunu kullanan Mustafa Ersin'i geçememişti. 3-2 önde Beşiktaş. Dördüncü penaltı vuruşu. Florianus çıktı top. Direk Ersin çıktı top. Süper Kupa'nın sahibi oluyor. Atiba Hutchinson hocam kola iş değil, 39 yaşında 120 dakika.
1: Evet.
0: Bir de penaltı.
1: Bir de penaltı.
0: İşlerini büyük bir

0: disiplinle yaptı. Gönülden oynuyor hocam Atiba, gönülden.
1: Türkiye'ye gelen nadir yabancılardan biri, aldığı paraları sonuna kadar helal ettiren adamlardan biri.
0: Maçın oyuncusu
1: örnek,
0: Atiba.
1: Örnek bir futbolcu. Örnek bir sporcu.
0: Alkışlar Fraporta ve Antalya Spor'a. Onların da emeklerinin hakkını teslim edelim. Bugün iyi mücadele ettiler.
1: İyi mücadele ettiler.
0: Atiba ve Vida. Kupa onların ellerinde yükselecek. Atiba Vida'yı da çağırdı. Evet, Turkcell Süper Kupa, değerli futbol severler. Beşiktaş'ın oluyor. 15. Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş. Önder Hoca ile beraber bu kupanın mimarları Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Türkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın.
1: İki kaptan, teknik adamlarını da aldılar araya. Enteresan.
0: Çok güzel bir görüntü. Sevinen Beşiktaş, sevinen Beşiktaşlılar. Beşiktaş bir üçleme yaparak bütün kupaları müzesine taşıyarak 2021'i tek kelimeyle, zaferle tamamlamış oluyor. İlk düdük, iki takıma da başarılar diliyoruz. Demir Grup Sivas Spor başladı mücadeleye. Hamşik indirdi. Şimdi Visca pasını verdi Abdülkadir Ömür'e. Larsen ileri çıktı. Kafayla indirdi. Şimdi Cornelius son çizgi, orta, kafa ve gol. Ama bayrak havada. Bayrak havada, ağlara giden top. Gol değeri kazanmıyor. Dışarıdan çevirdiğini tespit ediyor yardımcı. Mete Kalkavan köşe göndere doğru yöneldi. Kullanın dedi. Köşe vuruşu kullanıldı yakın direğe. Şut ve gol! Trabzonspor 1-0 önde. Cornelius.
1: Trabzon bir geldi, bir geldi hocam.
0: 37. dakika. Bordo mavili tribünler ayakta. Ve Bakasetas'ın vuruşuyla ikinci 45 dakika başladı. Süper Kupa'da son 45 dakika elbette normal süre beraberlikle tamamlanmazsa. Tek gol Cornelius'tan. Larsen'le geliyor Bordo Mavili takım. Larsen pasını da verdi Visca'ya. Visca ortasını yaptı. Ali kaptırdı ve gol oldu. Büyük bir hata Ali Şaşal'dan. Trabzonspor farkı 2'ye yükseltiyor. Cornelius kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Futbol bir hatalar oyunu. Hataları da affetmeyen böyle oyuncular var tabi. Cornelius kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golünü atıyor. Telefonların ışıkları yakıldı. O şampiyonluk kutlamalarından çok yakından hatırladığımız görüntülerin bir benzeri Trabzonspor tribünlerinden yansıyor işte bu şekilde. Ama rüzgar var, dağılacaktır kısa zamanda o duman tabakası, sis tabakası ya da artık ne derseniz. Bakasetas'ın pası Trezeguet'e doğru. Trezeguet döndü, etten duvar, ikinci hamle, şut ve gol! Trabzonspor 3-0 öne geçiyor. Larsen, yeni transfer Jens Larsen, güzel oyununu güzel bir golle süslüyor. 64. dakika, Trabzonspor Süper Kupa'da 3-0 önde. Gol farklı açılardan görüntüde ve Abdullah Avcı'nın gol sevinci. Giannini, Hamşik, Arapası, Kouassi yerde kaldı, penaltı. Mete Kalkavan penaltı dedi. 74. dakika. Pozisyon bu hocam.
1: Evet. Herhalde.
0: 76. dakika. Bakasetas. 4-0 oldu.

0: Süper Kupa'da Trabzonspor 4, Demir Grup Sivasspor 0. İşte skoru 4-0'a getiren gol. Bu arada 4 kişiyle geliyor. Trabzonspor 4'e 2 yakaladı Bordo Mavili takım. Kouassi sol tarafta aldı. Kouassi yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Mete Kalkavan oynayın dedi. Kouassi'nin yerde kaldığı pozisyon bu.
1: Net penaltı hocam.
0: Mete Kalkavan durdurdu. Ve şimdi VAR'a gidiyor.
2: Baksana. Şu pozisyondan çok net gözüküyor.
0: Mete Kalkavan izledi. Oyun alanına geldi. Penaltıyı işaret etti. 90 artı 5 artık. Ali Şaşal. Yani açıkçası genç kardeşimize attırmak istediler ama son düdük. Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbolseverler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. İşte Emrehan böyle kullandı. Güzel bir jestti ama onun da hayatında
2: öyle bir kötü
0: atabilseydi çok güzel olacaktı. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Uğurcan şimdi kupayı aldı. Arkadaşlarının yanına gidip mi kaldıracak bakalım. Evet, Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbol severler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un oluyor. Atilla Karaoğlan son kontrollerini yaptı, düdüğünü çaldı. Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz, hak eden kazansın. Raşit ileriye doğru gönderdi. Bu arada Beşiktaş etkili geliyor. Gol pozisyonu ve gol! Golle başladı maç. Golle başladı maç. Immobile attı bile. Ciro Immobile ilk dakikada golle başlıyor. Adeta maça 1-0 önde başlıyor. Beşiktaş çok büyük bir hata Galatasaray savunmasında. Nelson golde büyük bir hata yaptı.
3: Atış henüz kullanılmadı. Baktı şöyle bir kön arkadaşlarına. Şimdi kullandı. Kerem topla buluştu. Kerem Aktürkoğlu cezalarını gönderdi. Icardi topla buluştu. Icardi! Offside!
0: Bayrak havada. İşte böyle yansıyor. Az önceki offside pozisyonunun çizimi.
3: Defans arkasına. Kerem hareketlendi o bölgeye. Kerem Aktürkoğlu dokundu. Top ağlara doğru gidiyor ve gol! Bayrak yine kalkıyor. Offside! Yardımcı bayrağı kaldırdı. Offside'i belirledi Svensson. Pasında isabet var. Rafa Silva, Jason Fernandez. Bomboş kaldı orada. Rashica orta şansı yerden cezalarını gönderdi. Svensson ve gol! Svensson attı, 2-0 oldu. 53. dakika. Beşiktaş Galatasaray karşısında 2-0 öne geçiyor. Gollü Svensson'dan geldi. Immobile, onun pası, Jason Fernandez cezalarında yerde kaldı.
0: Penaltıyı verdi Atilla Karaoğlan.
3: Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Immobile topun üzerine geliyor. Immobile! Beşiktaş 3-0 yaptı. Immobile kendisinin iki, takımının üçüncü golünü attı.
3: Hoş geldin Immobile. Kerem Demirbay. Nelson, baskı var orada Mustafa'dan. Nelson düşürdü. Hakem kartıyla geliyor, kırmızı.
0: Kırmızı olacak. Yani
3: 10 kişi kaldı Galatasaray.
0: Takımını 10 kişi bırakıyor. Nelson, Batshuayi o topu yakalamak istiyor. Onan o bölgede. Şimdi kontratak şansı. Rafa Silva hareketli. 2'ye 2. Rafa Silva ceza sahasında. Rafa Silva çekti.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam. A-Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
0: Reklam.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riskine de

0: sistemiyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Bazı maçlar vardır.
1: Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
2: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: Renault'lar için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Serkan.
12: Efendim abi.
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli.
16: Reklam.
17: A-Spor Radyo.
18: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
19: 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda çalışma hayatına ilişkin önemli hedefler yer aldı. Buna göre uzun dönemli bakım sigortası oluşturulması planlanıyor. Beceri uyumunun güçlendirilmesi ve güvenceli, esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması da hedefler arasında.
18: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.
20: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: İzleyenler, Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Fenerbahçe'de dün çok hareketli bir gece yaşandı değerli izleyenler. Elbette Roma mücadelesinin birazdan özetini izleyeceğiz. Ardından yapılan açıklamalara bakacağız. Ve bir de üzerine teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasıyla sarsılan bir Fenerbahçe camiası var. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına bakacağız. Oldukça hareketli bir geceydi. Adım adım gidelim. Önce bir dün akşam oynanan mücadeleye bakacağız değerli izleyenler. Fenerbahçe 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini Roma karşısında dindirdi. İlk maçında İtalyan ekibiyle karşılaştı evinde ve mücadeleden birbirlik eşitlikle ayrıldı.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartum şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu'yla çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Topu ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'ın asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor.

0: İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya, topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine, pasını veriyor Vedat Muriç, golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş, top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Svilar gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Svilar. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. O uzun vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Svilar gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Rensch ayak koyan isim. Ardından Svilar gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.
2: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Erdem Bey, şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz menajer mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown da İsmail Kartal'ın istifa ettiğini canlı yayında öğrendi.
3: İsmail Kartal resigned. He says that. Did he make any statement to you?
4: What do you mean he resigned?
3: Ne demek istiyorsunuz? In the press conference he resigned, they say.
4: As what? As coach?
3: Yeah.
4: Resigned? Do you mean resigned?
3: Resigned like that you will not work.
4: He's not the coach anymore.
3: Yeah, he said that he resigned. He will not continue.
4: He said this just now.
3: Yeni mi söylemiş? Yeah, in the press conference.
4: I didn't know about this.
3: Bilmiyordum bunu.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da karşılaşma sonrası basın mensuplarının karşısına çıktı ve İsmail Kartal'ın istifa kararını kabul etmediğini söyledi.
5: Benim nereden var ya? Onun için gelir istifa. Ece'nin haberim olsa gelir miydim buraya? Ha? Biraz mantıklı soru sorun lütfen. Tamam mı? Haber. Kimse, hiçbirimizin haberi yoktu. Neden? Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye şey oldu ya, tukaka oldu.

0: sakin olacak. Herkes bekleyecek. Bekleyecek. Sonunda Mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız. Şampiyonlar yine kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Ya İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
1: Bir kenarında.
0: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Bir puan aldı. Ha bizim hesabımızda işte biz gruptan çıkabiliyoruz hesaplarımıza göre. Ama bunu söylemiyorum. Şuradan şunu alır buradan bu. Bir hesap kitap yaptık yani. Ama müsaade etmiyorsunuz ki. Başkanım. Levent oynadı. İyi oynadı mı? Peki. Bartu oynadı. İyi oynadı mı? Oynadı mı? Oynadı. Söyleyin. O zaman nedir derdiniz? Bak bunu kabul etmiyorum. Ve bundan sonra bu konuda daha çok konuşma yaparız. Haberiniz olsun. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. Bir Şampiyonlar Ligi maçıydı. 1-1 bitmişti. İyi oynamışız. Fırsat yakalamışız. Bir taktik, sahada bir taktik savaşı vardı yani. Bunu görmemezlikten gelmek biraz ayıp olur yani. Bizim evladımız ya. Benim Aziz Yıldırım olarak ve benim arkadaşlarımla, yöneticilerle beraber 20 sene başkanlık döneminde başladığım hocayla iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden bıraktığımı, gönderdiğimi duydunuz mu, gördünüz mü, yaşadınız mı? Hayır, evet, o zaman başka, devam. Yine... Neden anlamadım ki? İsmail kendisi aniden istifa etti. Beklemiyorduk ki.
2: Hafta içerisinde çok fazla haber çıktı istifa edecek. Ya,
0: edecek mi? Siz yazıyorsunuz kardeşim ya. Yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Siz yazmayın. Yazmayın, bırakın bakalım istifa ediyor mu etmiyor mu? Çanağı tutuyorsunuz adamcağıza. Sosyal medyadan yükleniyor herkes. Ben sosyal medya okumadığım için de bilmiyorum konuları. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyükken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam, şimdi oradan da seyirci tarafta bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor. Ya söylüyorum, tarafta Fenerbahçeliler kendi kulüplerinin değerlerine, her türlü değere say, o yalnız oyuncular, antrenör, yöneticiler değil. Bütün camiadaki değerlere Fenerbahçeliler sahip çıkmalı. O televizyonda yorum yapanlar tukaka yapıyorlar insanları. Kulüpten uzaklaştırıyorlar veyahut da istifa ettiriyorlar. Bunların olmaması lazım. Bak, net söylüyorum. Tamam mı? Sizler de yapmayın. Sizler de yapıyorsunuz. Hepiniz yapıyorsunuz. Alıyorsunuz, sonra yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ondan sonra onun üzerine insanlar yorumlar yapıyor. O yorumlarla da işler bu noktaya geliyor. Onun için rica ediyorum. Hiç kimse yalan haber yapmasın. Tamam mı? Yalan haber yapmasın. Doğruları yazın. Tenkit de edin. Önemli değil. Ama yalan yazıyorsunuz çok ya. Yine bir oyuncu alıyormuşuz. Adını söylediler bilmiyorum. Onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ya kimse demiyor. Ya bu paraları bu kulüp nasıl öder diye ismini sormuyorsunuz, söylemiyorsunuz ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin. Hepiniz bilin. Onun için kendi yorumlarınızı ona göre yapın. Yok hafta içinde böyle yazdığında böyle şey değil. Ya şişe atıyorsunuz ya. Nasıl duyacak adam? Ayıp yani ya.
3: Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Galatasaray'da ilk maçında Sporting'e 3-1 mağlup oldu.
4: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting'le karşı karşıya Rui Borges ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Jakobs da kullandı taçı Galatasaray. Davinson'un vuruşunda kaleciden seken top Torreira'nın çabasının ardından top çizgiye geçiyor. Inacio'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Silva'nın çabasına rağmen top çizgiyi geçiyor.

0: Galatasaray Lisbon'da önde. Sporting atak geliştiriyor. Yerden pas ceza alanına. Luis Suarez'in vuruşunda top pilelerde ancak bayrak havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İlk pozisyonda offside kararı var. Sporting geliyor yine. Yine sol kanadı kullandı ev sahibi takım. Zalazar bıraktı. Araujo yaptı ortayı. Sara'dan sekti top. Gol vuruşunu yapan Katamo. Durum 1-1. 27. dakikada maça denge geliyor. Mücadelede ilk yarı bir birlik beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Dumbia, onun pası Luis Suarez'e doğru. Uğurcan çıktı kalesinden. Suarez Jakobs mücadelesinde. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Silva'nın attığı uzun topla başlayan Sporting hücumu penaltıyla sonuçlanıyor. Luis Suarez topun başında. Dakika 57, durum 2-1. Sporting önde. 63. dakikada Zalazar topu ağlara gönderiyor. Onun serbest vuruş golüyle fark 2'ye çıkıyor. Uğurcan usanıyor ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Maçta son düdük geliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3-1'lik Sporting yenilgisiyle başlıyor.
1: Sporting mağlubiyeti sonrası tabii Galatasaray'ın Devler Ligi'ne neden hep böyle tatsız başladığı konusu da gündeme geliyor değerli izleyenler. Sarı Kırmızılılar 5 resmi maçında ilk kez mağlup oldu ve özellikle Avrupa Kupalarında son 16 deplasman maçında yalnızca bir kez kazanabildi.
2: Galatasaray Devler Ligi'ne tatsız başladı. Sarı Kırmızılılar ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Okan Buruk'un ekibi maçın ilk dakikalarında öne geçse de Portekiz'den puansız ayrıldı. Galatasaray bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Bu sezon Sporting maçına kadar tüm karşılaşmalarına Süper Lig'de çıkan Sarı Kırmızılı ekip söz konusu 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Süper Lig'deki son 3 maçı kazanan Okan Buruk'un öğrencileri Sporting yenilgisiyle bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grup lig aşamasında yaptığı 10 ilk hafta maçının sadece birini kazanabildi. Sarı Kırmızılı ekip bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken 5 kez de mağlup oldu. Galatasaray Avrupa Kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasının sadece birinde kazanabildi. Sarı Kırmızılı ekip 2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa Kupalarında 16 dış saha maçı yaptı. Galatasaray bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı mağlup etmeyi başardı. Galatasaray diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken 12 kez yenildi. Sarı Kırmızılı ekibin Avrupa Kupalarında yaptığı son 40 müsabakada en az bir gol atıldı. Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma Galatasaray'ın Avrupa Kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu. Galatasaray'ın ardından çıktığı 40 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı.
1: Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
0: Beşiktaş sahasında Erzurumspor FK engelini kayıpsız geçerek galibiyet serisi

0: 3 maça çıkarmak istiyor. Ligdeki son sınavında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlı ekip 4 maç sonunda 9 puana sahip. Beşiktaş'ta Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 maç ceza alan Dušan Vlahović ve sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz takımdaki yerini alamayacak. Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK ise İstanbul'dan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ligin son haftasında Konyaspor'u yenerek ilk galibiyetini elde eden Mavi Beyazlılar geride kalan 4 maçtan 4 puan çıkardı. Beşiktaş'la Erzurumspor FK Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekip 4 lig mücadelesinden 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş kalesinde 4 gol gördü. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş Erzurumspor FK karşılaşması saat 20'de başlayacak. Mücadelede Gürcan Hasova düdük çalacak.
1: Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano döneminde kazanılan oyuncu sayısı da dikkat çekiyor değerli izleyenler. Şimdi gelin birlikte bazı oyuncuların hem geçen sezonki performanslarına hem de bu sezonki başlangıçlarına yakından bakalım.
2: Vincenzo Italiano sadece oyun anlayışıyla değil, futbolcular üzerindeki etkisiyle de dikkat çekiyor. 48 yaşındaki teknik direktör, geçen sezon performansı düşüşe geçen bazı oyuncuları yeniden kazanmayı başardı. İtalyan çalıştırıcı göreve geldiği günden bu yana futbolcularıyla birebir iletişime büyük önem veriyor. Antrenmanlardan önce oyuncularına sahadaki beklentilerini aktaran Italiano, takımın moral ve motivasyonunu da yüksek tutmaya çalışıyor. Başarılı çalıştırıcının en dikkat çekici dokunuşlarından biri Václav Černý oldu. İtalyan teknik adamdan önce takımdan gönderilmesi gündeme gelen Çek futbolcu yeni dönemde önemli bir rol üstlendi. Attığı gollerle özgüvenini yeniden kazanan Černý tribünlerle de barıştı. Çek futbolcu bu sezon çıktığı 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Italiano'nun kazandığı bir diğer isim ise Junior Olaytan oldu. Geçen sezon Konyaspor karşısında yaptığı hatanın ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Beninli futbolcu bu sezon çıkışa geçti. 10 maçta 4 asist yapan Olaytan, dinamizmi, enerjisi ve mücadele gücüyle ilk 11'in önemli parçalarından biri haline geldi. Savunmada da Italiano'nun dokunuşları dikkat çekti. Geçen sezon Sergen Yalçın döneminde fazla forma şansı bulamayan Thiago Giallo, defans hattının liderlerinden biri oldu. Portekizli savunmacı Italiano yönetiminde 9 maçta görev yaptı. Performansıyla Agbadu'nun önüne geçen Giallo, Italiano'nun ana planında kendine yer edindi. Italiano'nun oyun planında beklerin hücumdaki rolü de oldukça önemli. İtalyan teknik direktör Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo'dan hücumda ceza sahasına daha fazla girmelerini istiyor. Bu anlayış skor istatistiklerine de yansıdı. Geçen sezon Süper Lig'de yalnızca bir asist yapan Rıdvan Yılmaz, bu sezon şimdiden bir gol ve iki asiste ulaştı. Amir Murillo ise 9 maçta 2 gol attı. Italiano'nun oyuncu kazanma başarısı Beşiktaş'ın yeni sezondaki en önemli kazanımlarından biri olarak öne çıkıyor.
1: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dušan Vlahović'e bir maç ceza verdi. PFDK Dušan Vlahović'in cezasını açıkladı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe derbisinde Škriniar'la yaşadığı olaylar sebebiyle bir maç ceza aldı. Siyah beyazlılar karara itiraz etmek için tahkim kuruluna başvuracak. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un listesinde ilk sırada Arda Turan yer alıyor. Teknik direktörlük koltuğu için hummalı bir çalışma yürüten Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Bordo Mavili yönetimin bir süredir temas halinde olduğu yabancı teknik direktör adaylarıyla yapılan görüşmelerde istenen ilerlemenin sağlanamaması üzerine İbre yeniden yerli teknik adamlara döndü. Takımı hızla toparlayacak ve camianın dinamiklerini yakından bilen bir isim üzerinde duran yönetim masadaki alternatifleri daralttı. Trabzonspor'da yerli adaylar arasında listenin en başında Arda Turan yer alıyor. 39 yaşındaki teknik adamın oynattığı modern futbol ve hedefleri yönetimin takdirini toplarken Bordo Mavili kurmaylar Arda Turan için yeni ve somut bir girişim yapma kararı aldı. Bordo Mavili yöneticilerin Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının ardından temasları resmi boyuta taşıyacağı öğrenildi. Arda Turan dosyasında sürecin uzaması ya da pürüz çıkması ihtimaline karşılık Trabzonspor B planını da hazırda tutuyor. Bordo Mavili kulübün efsane isimlerinden Şenol Güneş listenin en güçlü diğer alternatifi olarak masada duruyor. Camiayı ve şehri çok iyi tanıyan, baskı ortamını yönetme tecrübesine sahip hocanın ismi yönetim kurulunda ciddi şekilde ağırlığını korurken taraftarın gözü kulağı kulüpten gelecek resmi açıklamaya kilitlendi. Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu tüm Osan Konyaspor maçlarında attığı gollerle dikkat çekiyor.
3: Paul Onuachu tüm Osan Konyaspor maçlarını seviyor.
4: Paul Onuachu!
3: Nijeryalı futbolcu yeşil beyazlı ekibe karşı bugüne dek oynadığı 4 resmi karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Oynanan maçların 3'ünde Konyaspor kalesine 2'şer gol atan Nijeryalı oyuncu sadece 1 maçta gol kaydedemedi. Onuachu Trabzonspor'un 2023-2024 sezonunda sahasında Tüm Osan Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol attı. Nijeryalı futbolcunun bu maçta attığı topuk golü ise yılın en iyi golünü belirleyen FIFA Puşkaş ödülüne aday gösterildi. Karadeniz ekibinin 2025-2026 sezonunda sahasında 3-1 kazandığı karşılaşmada 2 gol kaydeden 32 yaşındaki futbolcu deplasmanda 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada ise gol atamadı.
4: Futbol, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, oh!
3: Bordo Mavili futbolcu Trabzonspor'un Antalya'da Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nın müzesine götürdüğü karşılaşmada ise filelere gönderdiği 2 golle zaferin mimarı oldu.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Özellikle de tabii ki Fenerbahçe cephesinde dün yaşananlardan sonra Fenerbahçe bölümlerinin hareketli olduğunu söylemek lazım gazetelerde. Hemen önce bir ana sayfalara bakalım gelin. Fotomaç gazetesinin ana sayfasında Siftah manşeti ve hemen altında da deprem İsmail Kartal istifa etti haberini görüyoruz. Bir tarafta elbette Fenerbahçe 18 yıl sonra ayak bastığı Şampiyonlar Ligi'nde ikinci yarıdaki futboluyla Roma'ya sahayı dar edip mat etti. Bunun sevinci yaşanırken diğer tarafta da İsmail Kartal'ın istifasıyla sarsılan bir camiadan bahsediyoruz değerli izleyenler. Devler Ligi'ne bir puanla başlandı. Özellikle öne çıkan isimler vardı. Bunları da konuşacağız. Sarı lacivertli temsilcimiz ikinci yarıdaki etkili futboluyla Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer rakiplerinin gözünü korkuttu. Şampiyonlar Ligi'ne bir puanla başlayan Fenerbahçe'de golü atan Archie Brown ve İsmail Yüksek müthiş oynadı. Maçtan önce Şükrü Saracoğlu tribünlerinde açılan koreografi de muazzamdı şeklinde detaylardan bahsedilmiş. Şimdi biraz aşağıya doğru gelelim. Maçtan sonra basın toplantısına çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bir daha asla dönmemek kaydıyla istifa ediyorum dedi. Bu gelişme Fenerbahçe camiasında şok etkisi yarattı. Hemen ardından Başkan Aziz Yıldırım da kameralar karşısına geçti. İsmail Hoca'yı bırakmam, İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi attılar. Görevinin başındadır, devam edeceksin dedim, bitti açıklamasıyla. Konuya dün gece itibariyle son noktayı koydu ama tabii bugün neler yaşanacak? Çünkü İsmail Kartal'ın bir daha asla dönmemek kaydıyla detay.

Önemliydi yaptığı açıklamada. Dolayısıyla Aziz Yıldırım gerçekten ikna edebilecek mi? Bunu bekleyip göreceğiz. Neler yaşanacak gün içinde hep birlikte göreceğiz değerli izleyenler. Hemen Fanatik Ana sayfaya da şöyle bir bakalım. Burada da İsmail Kartal gitti geldi manşetini görüyoruz. Roma beraberliği sonrası İsmail Kartal'ın açıklaması deprem etkisi yarattı. Tecrübeli teknik adam, oyuncularımı kutluyorum, görevimden istifa ediyorum. Bugüne kadar bana destek veren taraftarıma, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim. Bir daha dönmemek kaydıyla diyerek görevinden ayrıldığını duyurdu. Aziz Yıldırım da hepimiz stres altındayız. Bugün İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar. Ondan dolayı üzüntülü. İsmail Kartal görevinin başındadır ama ona sahip çıkılsın. Kendisiyle içeride konuştum. Devam edeceksin dedim. Bitti. Ben görevde olduğum sürece İsmail Kartal buradan ayrılamaz. Hepiniz bunu bilin ifadeleri geldi. Şimdi dediğimiz gibi dün itibarıyla biraz böyle Trabzonspor'un Ferencvaros maçından sonra yaşananlara benzer bir durum yaşanıyor. İstifa kabul edilmedi. Şu anda yola devam gibi görünüyor ama tabii neler yaşanacağını bekleyip göreceğiz. Fener Roma'yı elinden kaçırdı başlığıyla da maça dair ayrıntıları görüyoruz değerli izleyenler. Brown'un müthiş golü Fenerbahçe'ye puanı getirdi. Hatta Roma karşısında galibiyeti kaçıran taraf da Fenerbahçe'ydi diyebiliriz. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edelim. Yıkılmadık, elden kaçırdık. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Roma ile berabere kaldı. Devler Ligi'ne puanla başlayan Fenerbahçe İsmail Kartal'ın istifasıyla şok oldu denmiş. Fenerbahçe'nin kalan maçlarını da görüyoruz. Şampiyonlar Ligi başlangıçları 1996-97 sezonundan başlamak üzere yine sonuçlar paylaşılmış. Onun dışında Murat Özbostan'ın köşe yazısını görüyoruz. İstifasına hiç şaşırmadım başlığıyla paylaşılmış. İsmail Kartal'ın Gaziantep maçı için son şanslı yorumları çok fazlaydı. İsmail Kartal bu yorumların ardından Roma maçından sonra görevini bırakmayı tercih etti şeklinde bir değerlendirmesi var Murat Özbostan'ın. Şimdi devam edelim. Hürriyet 17'ye bakacağız. Vlahovic'e bir maç ceza kesildi. Az önce paylaştığımız haberlerden biriydi. Fenerbahçe derbisinde Skriniar'a yaptığı el hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaşlı Yıldız hakkındaki karar açıklandı. Beşiktaş Kulübü bugün tahkim kuruluna başvurarak Vlahovic'e verilen cezaya itiraz edecek. İtiraz kabul edilmezse Sırp futbolcu bu akşamki Erzurum maçında oynayamayacak deniyor. Türkleri Türk gibi oynamaya zorladı başlığına bakalım. Portekiz basını Galatasaray'ı yenen Sporting için ilginç bir yorum yaptı. Yeşil beyazlılar için cehennemden huzura başlığı atıldı denmiş. Rekord gazetesi Sporting'in tek yapması gereken şey Türkleri Türk gibi davranmaya zorlamaktı. Yapıları gereği taktiksel olarak disiplinsiz olan ve maçı kendi kendini yok edercesine parçalamaya meyilli Türk takımlarının o meşhur anarşisi elbet ortaya çıkacaktı dedi. Enteresan bir yazı olmuş, bir haber olmuş. Diğer ülkelerin de gazetelerinden dikkat çeken başlıklar paylaşılmış ama Portekiz basınınki, Rekord gazetesininki gerçekten garip bir değerlendirme Galatasaray maçı için. Takvim 19'a devam ediyoruz. Hocamız görevinin başında başlığıyla Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmediği açıklamaları yine sayfaya taşınmış. Tecrübeli teknik adam Roma maçının ardından görevini bıraktığını açıkladı. Şok Kartal bıraktı başlığıyla yine görüyoruz Takvim gazetesinde. Roma'nın dengesi bozuldu kutu haberine de bakalım. Roma Fener'e karşı 0.53'te gol beklentisinde kaldı. Atalanta önünde 2.97, Lecce önünde 3.27, Fiorentina önünde de 3.07 gol beklentisinde kalınmıştı denmiş. Bir daha asla geri dönmemek üzere bırakıyorum başlığı yine İsmail Kartal'ın bölümünde öne çıkıyor. Arda Turan bir puanla başladı. Devler Ligi'nin ilk haftasında Arda Turan'ın takımı Shakhtar PSV ile 1-1 berabere kaldı. Yine pozitif bir başlangıç olduğu söylenebilir Shakhtar'ın da Arda Turan'la ilk kez Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı.
Arda Hoca'ya da tabii ki başarılar dileyelim. Yüksek tempo ve pres mesaisi teknik direktör Hüseyin Çimşir.

0: Birebir maç, duygusal tarafı fazla, özel bir maç olacak. Ama bunun dışında diğer maçlardan çok farklı bir maç değil bizim için. Çıkacağız, mücadelemizi vereceğiz. Çok koşmamız gerekiyor, çok mücadele vermemiz gerekiyor ki oradan istediğimiz puan ya da puanları alabilelim. Çünkü Galatasaray bildiğiniz gibi çok güçlü bir takım, çok önemli oyunculara sahip. 4 senedir şampiyon oluyor. Dolayısıyla orada oynamak, puan almak çok kolay değil. Aldığımız her puan altın değerinde olacak. Onun için mücadelemizi vereceğiz. Gerginlikler futbolun içinde hep var ama bu gerginliklerin hepsi bizim dışımızda gelişiyor. Biz teknik direktör olarak, futbolcular olarak işimizi sadece profesyonelce doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Daha önce de sizde yapmış olduğum röportajlar hep belirttiğim gibi bazen agresif olabiliyoruz, bazen sinirli olabiliyoruz. O da sadece sahanın içindeki oyuncuların göstermiş olduğu emeğe karşılık bir hak arama oluyor hakemlere karşı. Onun dışında asla bir rakip takım taraftarına, hocasına, yöneticisine bir saygısızlığımız olmadı. Oyuncularım da bu şekilde davranıyor. Dışarıda yaşanan gerginlik hangi maç olursa olsun bizim dışımızda gelişiyor. Bunun olmasını hiç istemem. Hele ki Galatasaray maçında hiç istemem.
1: Süper Lig'de 5. hafta bu akşam oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak değerli izleyenler. Haftanın programına birlikte bakalım. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Yarın 17'de Eyüp Spor, Çaykur Rizespor ve Samsun Spor Arca Çorum Futbol Kulübü maçları var. 20'de Korendon Alanya Spor'la Göztepe, Tumosan Konya Spor'la da Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Pazar 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Saat 20'de Galatasaray Kocaeli Spor'u konuk edecek. Ahmet Sportif Faaliyetler'de Başakşehir'i ağırlayacak. Ve pazartesi saat 20'de de Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Trendyol 1. Lig'de de 7. hafta heyecanı yaşanıyor değerli izleyenler. Bu akşam saat 20'de SMS Grup Sarıyer Spor Bandırma Spor'la karşılaşacak. Yarın 17'de iki karşılaşma var. Bolu Spor'la Orfa Yapı Pendik Spor. Van Spor'la da Keçtaş Ankara Keçi Öğren Gücü karşı karşıya gelecek. Saat 20'de Eminevi Mümraniye Spor Antalya Spor ve Bodrum Futbol Kulübü Batman Petrol Spor maçları var. Pazar 17'de Ekenler Beton Sivas Spor Muğla Spor. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Mardin 1969. Saat 20'de yine iki mücadele var. Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Bursa Spor'da Turka Esen'de Lerok Spor'u konuk edecek. Ve pazartesi saat 20'de de Metro Holding Kayseri Spor'la İstanbul Spor karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı tamamlandı değerli izleyenler. Yine alınan sonuçlara birlikte bakalım. Aston Villa Club Brugge deplasmanında 3-2 kazandı. AEK Atina Lask Linz'i tek golle geçerken Dortmund Villarreal'i 3-2 mağlup etti. Manchester City Porto deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Lille evinde Real Betis'i 3-2 yenildi. Real Madrid Inter'i 2-1 mağlup etti. Stuttgart Viking'i 3-1 ile geçerken Barcelona Feyenoord'u 5-1 mağlup etmeyi başardı. Arsenal Napoli deplasmanında tek golle kazandı. Temsilcimiz Galatasaray ise Sporting deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle döndü. Devam edelim ikinci sayfaya. Liverpool Atletico Madrid'i 2-1 yendi. Paris Saint Germain Slovan Bratislava'yı 6-1 ile geçerken Fenerbahçe Roma mücadelesi ve PSV Shakhtar mücadelesi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Manchester United sabahı 4-0'la geçti. Lens Slavia Praha 3-2 mağlup ederken Como Leipzig'i 4-1'le geçti ve Bayern Münih'te Bodo Glimt'i 5-0 mağlup etmeyi başardı. Olympiakos'tan bir haber paylaşalım değerli izleyenler. Yunan ekibinin yönetimi yollarını ayırdı. Mendilibar'ın ardından teknik direktörlük görevine bir başka İspanyol hocayı getirdi.
2: Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta Jose Luis Mendilibar'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine vatandaşı İmanol Alguacil getirildi.

0: Kırmızı Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamada 55 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla sözleşme imzalandığı belirtildi. İmanuel Alguacil kariyerinde İspanya ekibi Real Sociedad ve Suudi Arabistan temsilcisi El Şebab'ı çalıştırdı. Deneyimli teknik adam Real Sociedad'la 2020'de İspanya Kupası şampiyonluğu yaşamış, kulübe 34 yılın ardından ilk büyük kupasını kazandırarak tarihe geçmişti. Hücuma dayalı futbol anlayışı benimseyen Alguacil, İspanyol meslektaşları Mikel Arteta, Ernesto Valverde, Xabi Alonso, Julen Lopetegui ve Unai Emery gibi yüksek pres futbolunu tercih ediyor.
1: Faslı oyuncu Hakim Ziyech, Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo ile sözleşme imzaladı.
2: Hakim Ziyech, Brezilya'ya yelken açtı. 2023-2025 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Faslı Yıldız'ın yeni takımı Botafogo oldu. Ziyech son olarak ülkesinde Wydad Casablanca'da top koşturuyordu. Herenven ve Twente'de yaptığı çıkışla dikkat çeken yetenekli oyuncu Ajax'taki performansıyla yıldızlaşmıştı. Amsterdam ekibiyle 2 lig şampiyonluğu kazanan Ziyech, 2020 yazında 40 milyon euro karşılığında Chelsea'ye gitti. Londra kulübüyle Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Faslı oyuncu, 2023'te geldiği Galatasaray'da 1,5 yıl görev yaptı. Sarı kırmızılı formayla 34 maçta 8 gol 5 asist kaydeden Ziyech, takımının 2023-2024 sezonundaki şampiyonluğunda kritik goller atmıştı. Ziyech Galatasaray sonrası Katar ekibi El Duhel'de de 9 ay forma giydi.
1: Turgutlu Spor'un 22 yaşındaki ilk kadın teknik direktörü Zeynep Mestan A Spor'a özel açıklamalar yaptı.

0: 22 yaşındaki Zeynep Mestan Turgutluspor'un yeni teknik direktörü oldu. Mestan bu göreviyle aynı zamanda Turgutluspor tarihinin ilk kadın teknik direktörü unvanını aldı.
1: Turgutluspor gibi bir camiada, camianın başına geçmek özellikle bu yaşta gerçekten çok büyük bir sorumluluk ve çok gurur verici bir şey. Burada taraftar grubu olsun, imkanlar olsun, stat, tesis, insanların ilgisi çok büyük seviyede gerçekten. Açıkçası baskı da var tabii ki hani. Güzel şeylerin yanında zor şeyler de var. Yani nasıl altından kalkacağız dedim. Ama sonra Yılmaz Başkanıma, Emir Başkanıma baktığım zaman zaten arkanızda o gücü hissettiğiniz zaman, taraftarınızın da arkanızda gücünü hissettiğiniz zaman işler kolaylaşıyor. Antrenör kadın olduğu zaman futbolcuların daha saygı göstereceğini, daha güzel bir ortam olacağını, daha terbiyeli, daha kibar bir ortam olacağını düşünüyorum. Daha az kaos olacağını düşünüyorum. Engel olduğunu düşünmüyorum. Herhangi gelen bir erkek antrenörle farkımın olduğunu düşünmüyorum. İlk hedefimiz, bir yıllık hedefimiz de kesinlikle hedefimiz şampiyon olmak. Ve olacağız da.
2: Mevcutteki hocamızla yollarımızı ayırınca, ayırmadan önceki süreçte de sürekli bu takımla ilgili, bu takımı nasıl daha ileri gidebilir şeklinde kendisi projeler üretti. Bu takımın bu şekilde hareket etmesi halinde daha iyi yerlere gelebileceği şeklinde bir sürü projeler sundu. Ben bunları inceledikten sonra hocamızla, mevcutteki hocamızla yollar ayrıldıktan sonra Türkiye'de bir ilkin, bir kadının bizim Turgutluspor'umuzu neden yönetmesin? Bu kadar bilgiye sahip olduğunu gördüğümde oturdum kendi kendime dedim ki yani böyle bir bilgiye sahip bir kadının yaşının çok önemli olduğunu düşünmedim ve kesinlikle tek başıma aldığım bir karardı. Zeynep hocamın önderliğinde biz Turgutluspor'u eski şaşalı günlerine kesinlikle daha da ileri götürerek marka değeri yüksek olan bir kulübü çok daha ileri götüreceğimizden eminiz.

milli erkek voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Almanya'ya mağlup oldu. A milli erkek voleybol takımımız SEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Romanya'da oynanan mücadele Almanya'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Filenin efeleri Almanya'nın yanı sıra grubunda Fransa, İsviçre, Romanya ve Letonya ile karşılaşacak.

0: Bu haberle sabah sporunda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
1: Geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Valencia Barcelona mücadelesi başlıyor. Rodri sağ kanada gönderdi. Şimdi ceza sahasına doğru. Lamine Yamal! Harika gol! Lamine Yamal! Akıl dolu bir vuruş. 6. dakikada Barcelona'yı öne geçiriyor Lamine Yamal. Çok klas. Lamine Yamal bu sezon La Liga'da attığı 3. gol. Süper vuruyor. Kaleci Dimitrievski'yi mağlup ediyor. Lamine Yamal. Gordon çekti. Şimdi Pedri'yi buldu. Pedri pasını verdi Fermin. Fermin'den Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Şov yapıyor. 8. dakika. Fark 2'ye çıktı Lamine Yamal. Evet, offside. Gol geçerli değil. VAR incelemesinin ardından offside kararı geliyor. Skor 1-0. Sağ kanada Lamine Yamal. Yamal sürüyor topu, ceza sahasına girdi. Lamine Yamal çeviremedi ama devam etti. Atak devam ediyor. Geliyor doğru, şut geldi, gol! Fermin Lopez fark 2'ye çıkarıyor Barcelona. İlk golün asistini yaptı. Bu kez de kendisi atıyor Fermin Lopez. İkinci gol VAR'dan dönmüştü ama Barcelona farkı 2'ye çıkarmayı başarıyor bu kez. Fermin. Yamal, Dieng topu kazanmaya çalışıyor. Lamine Yamal. Fermin Lopez attı çalımı. Fermin Lopez direkten döndü. Fermin Lopez. Çok büyük çaba, bu hücuma imzasını attı Fermin ama sonunda direğe takılıyor. Hadi pasını. Vázquez topu kaybediyor. Rodri kazandı o topu. Şimdi Lamine Yamal eksik yakalandı Valencia. Lamine Yamal verdi pasını. Fermin vurdu topağlardan. Rafinha. Fermin çevirdi. Rafinha dokundu, topu ağlara gönderdi. 50. dakika. Barcelona farkı 3'e çıkarıyor.
2: Rafinha'da o kadar rahatlar ki Cem, yani 5 dakika izledik ikinci yarıda, ellerini kollarını sallaya sallaya pozisyon üstü pozisyon.
1: Rafinha'da partiye katıldı, o da skora katkı sağlıyor. Bir Fermin Lopez asisti daha.
2: Ben yine önde bir diye düşündüm Rafinha ama sanırım bu sefer gerideydi.
1: 4. korneri Barcelona'nın. Orta içeriye kafa vuruşu Dimitrievski. Dimitrievski direkt.
2: Evet, biraz bilinçli olarak ritmi düşürüyor Barcelona. Yani 45-60 çok acayip bir oyun oynadılar. Çok pozisyon buldular.
1: Olmo. Olmo'nun pası Pedri'ye. Pedri gol! Pedri! 4. gol Barcelona adına. Pedri de tabelaya adını yazdırıyor.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.

0: turavrupa.com.tr'de.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu.
7: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir reklam.
11: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
9: Reklam.
12: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Spor Radyo.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
15: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
16: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
15: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
17: Bir reklam.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
19: Güzellikler dünyası.
20: Paraf'ın katkılarıyla.
21: 75 yılında ülkemizde yılın sporcusu ödülü alan Cemal Kamaç ile birlikte aynı yıllarda dünyayı kasıp kavuran Muhammed Ali de dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Avrupa'da Cemal Kamaç'ı, dünyada Muhammed Ali ringleri kasıp kavururken Cemal Kamaç'ı 1976, Muhammed Ali de 1978 yılında ringlere veda ettiler.
19: Güzellikler dünyası.
20: Paraf'ın katkılarıyla.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları

0: güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Yine düne giderek başlayacağız. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'yı ağırladı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartum şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu'yla çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Topu ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'ın asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleci de karşı karşıya. Topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine, pasını veriyor Vedat Muriç, golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş, top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Sviler gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Sviler. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptı.

0: İtirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. O uzun vuruşu savunma ayak koydu, ardından Sibilar gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim, ardından Sibilar gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.
1: Roma maçının ardından hareketli saatler yaşandı Fenerbahçe'de değerli izleyenler. Teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.
2: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Erdem Bey, şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz Mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: İsmail Kartal'ın basın toplantısının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da basın mensuplarının karşısına çıktı ve İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmediğini söyledi.
3: Ben nereden var ya? Onun için gelir istifa edeceğine haberim olsa gelir miydim buraya? Ha? Biraz mantıklı soru sorun lütfen. Tamam mı? Haber. Kimse, hiçbirimizin haberi yoktu. Neden? Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye şey oldu ya, tukaka oldu. Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek. Bekleyecek. Sonunda Mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Ya İsmail Hoca'nın kafasına suyla şişe attılar ya bu akşam.
4: Bir kenarında.
3: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Bir puan aldı. Bizim hesabımızda işte biz gruptan çıkabiliyoruz hesaplarımıza göre. Ama bunu söylemiyorum. Şuradan şunu alıp buradan bir hesap kitap yaptık yani. Ama müsaade etmiyorsunuz ki. Başkanım. Levent oynadı. İyi oynadı mı? Peki. Bartu oynadı. İyi oynadı mı? Oynadı mı? Oynadı. Söyleyin. O zaman nedir derdiniz? Bak bunu kabul etmiyorum. Ve bundan sonra bu konuda daha çok konuşma yaparız, haberiniz olsun. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır. 1-1 bitmişti. İyi oynamışız, fırsat yakalamışız. Bir taktik, sahada bir taktik savaşı vardı yani. Bunu görmemezlikten gelmek biraz ayıp olur yani. Bizim evladımız ya. Benim Aziz Yıldırım olarak ve benim arkadaşlarımla, yöneticilerle beraber 20 sene başkanlık döneminde başladığım hocayla, iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden bıraktığımı, gönderdiğimi duydunuz mu, gördünüz mü, yaşadınız mı? Hayır. O zaman devam. Neden anlamadım ki, İsmail kendisi aniden istifa etti. Beklemiyorduk ki.
5: Hafta içerisinde çok fazla haber çıktı, istifa edecek ya da
3: yok. Ya edecek mi? Siz yazıyorsunuz kardeşim ya. Yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Siz yazmayın. Yazmayın, bırakın bakalım, istifa ediyor mu etmiyor mu? Çanağı tutuyorsunuz adamcağıza. Sosyal medyadan yükleniyor herkes. Ben sosyal medya okumadığım için de bilmiyorum konuları. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyüken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam, şimdi oradan da seyirci taraftar bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor. Ya söylüyorum, taraftar Fenerbahçeliler kendi kulüplerinin değerlerine, her türlü değere, o yalnız oyuncular, antrenör, yöneticiler değil, bütün camiadaki değerlere Fenerbahçeliler sahip çıkmalı. O televizyonda yorum yapanlar tukaka yapıyorlar insanları. Kulüpten uzaklaştırıyorlar veyahut da istifa ettiriyorlar. Bunların olmaması lazım. Net söylüyorum. Tamam mı? Sizler de yapmayın. Sizler de yapıyorsunuz. Hepiniz yapıyorsunuz. Alıyorsunuz, sonra yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ondan sonra onun üzerine insanlar yorumlar yapıyor. O yorumlarla da işler bu noktaya geliyor. Onun için rica ediyorum, hiç kimse yalan haber yapmasın. Tamam mı? Yalan haber yapmasın, doğruları yazın. Tenkit de edin, önemli değil. Ama yalan yazıyorsunuz çok ya. Yine bir oyuncu alıyormuşuz. Adını söylediler, bilmiyorum. Tamam. Onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ya kimse demiyor. Ya paraları kulüp nasıl öder diye ismini sormuyorsunuz, söylemiyorsunuz ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilir. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin. Hepiniz bilin. Onun için kendi yorumlarınızı ona göre yapın. Yok hafta içinde böyle yazdığında böyle şey. Ya şişe atıyorsunuz ya. Nasıl duyacak adam? Ayıp yani ya.
1: Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown'da mücadelenin ardından canlı yayında İsmail Kartal'ın istifasını öğrendi.
6: İsmail Kartal resigned. He says that. Did he make any statement to you?
7: What do you mean he resigned?
6: Ne demek istiyorsunuz? In the press conference he resigned, they say.
7: As what? As coach?
6: Yeah.
7: Resigned? Do you mean resigned?
6: Resigned like that he will not work.
7: He's not the coach anymore.
6: Yeah, he said that he resigned. He will not continue.
7: He said this just now.
6: Yeni mi söyledi? Yeah, in the press conference.
7: I didn't know about this.
6: Bilmiyordum bunu.
1: Dün akşam Roma ile oynanan maçta teknik direktör İsmail Kartal'a su şişesi fırlatan taraftara seyirden men cezası verildiği açıklandı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında teknik direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla teslim edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır denildi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz'den eli boş döndü. Galatasaray Devler Ligi'ne tatsız başladı. Sarı Kırmızılılar ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Okan Buruk'un ekibi maçın ilk dakikalarında öne geçse de Portekiz'den puansız ayrıldı. Galatasaray bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Bu sezon Sporting maçına kadar tüm karşılaşmalarına Süper Lig'de çıkan Sarı Kırmızılı ekip söz konusu 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Süper Lig'deki son 3 maçı kazanan Okan Buruk'un öğrencileri Sporting yenilgisiyle bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grup lig aşamasında yaptığı 10 ilk hafta maçının sadece

ikinci birini kazanabildi. Sarı kırmızılı ekip bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken 5 kez de mağlup oldu. Galatasaray Avrupa Kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasını sadece birinde kazanabildi. Sarı kırmızılı ekip 2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa Kupalarında 16 dış saha maçı yaptı. Galatasaray bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı mağlup etmeyi başardı. Galatasaray diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken 12 kez yenildi. Sarı kırmızılı ekibin Avrupa Kupalarında yaptığı son 40 müsabakada en az bir gol atıldı. Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma Galatasaray'ın Avrupa Kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu. Galatasaray'ın ardından çıktığı 40 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. Şimdi bir gazete turu yapacağız. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerini birlikte bakacağız değerli izleyenler. Başlayalım. Fotomaç gazetesinin 3. sayfası Fenerbahçe'ye ayrılmış ve dün akşam oynanan Roma maçı ile ilgili tüm detayları görüyoruz. En başında sayfanın Kadıköy şöleni başlığı dikkat çekiyor. Fenerbahçe taraftarı Roma karşılaşmasında muhteşem bir koreografi şova imza attı. Tribünlerde adeta görsel şölen yaşandı deniyor. Hatta bu koreografi UEFA'nın da dikkatini çekti. UEFA hayran kaldı başlığını görüyoruz. Resmi sosyal medya hesaplarından bu koreografinin videosu ve fotoğrafları paylaşıldı denmiş. İsmail Kartal görevi bıraktı. Aziz Yıldırım'dan onay çıkmadı. İsmail Kartal depremi başlığıyla paylaşılmış bu haberde. Görevimden istifa ediyorum dese de İsmail Kartal, Aziz Yıldırım görevinin başındadır, bırakmam ifadelerini kullandı. Bu arada İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu. Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta görev yaptı ve 18 yıllık Devler Ligi hasretini de bitirerek tarihi bir başarı elde etmişti İsmail Kartal. İsmail Yüksekbeğeni topladı ve Ederson kalede güven verdi başlıklı iki kutu haber de yine bu sayfada dikkat çekiyor. İsmail Yüksek Roma karşısında gösterdiği performansla ayakta alkışlandı. 90 dakika sahada kalırken istatistikleriyle de dikkat çekti. 14 ikili mücadelenin 11'ini kazanan yıldız futbolcu %86 da pas isabeti yakaladı. 3 kez rakip sahada driblinge kalkan İsmail Yüksek Fenerbahçe adına sahanın en iyilerinden biri oldu deniyor. Bu arada Roma mücadelesinde 4 kurtarışla mücadele eden Ederson'un da kalede güven verdiğine dair bir kutu haber yine bu sayfada dikkat çekiyor. Şimdi Fanatik gazetesinin 5. sayfasıyla Galatasaray sayfasına geçelim. Aslan UEFA'ya gidiyor başlığını görüyoruz burada da sayfanın başında. Portekiz'deki mücadelede Sporting'in kırmızısını atlayıp müdahale olmayan pozisyonda da penaltı veren Norveçli hakem Eskas ve VAR heyeti Galatasaray yönetimi tarafından UEFA'ya şikayet edilecek diyor haber. Aslan oyunu bıraktı. Galatasaray'ın Sporting yenilgisi hem dış basında hem de yurt içinde büyük yankı uyandırdı. Portekiz gazeteleri Sporting için zorlu bir gecenin hasarsız bittiğine vurgu yaptı. İngiliz yorumcular Galatasaray'ın maçın belirli noktalarında oynamayı bıraktığına dikkat çekerken eski futbolcular da hem takıma hem de Okan Hoca'ya benzer eleştirilerde bulundu deniyor. Onun dışında Rafael Leao başlangıç değil bitişi önemli başlığıyla kendine bu sayfada yer bulmuş. Sporting maçının ikinci yarısında oyuna giren ancak etkili olamayan Rafael Leao Galatasaray taraftarına sosyal medya hesabından mesaj göndererek nasıl başladığı değil nasıl bittiği önemli birlikte devam ediyoruz ifadesini kullandı. Devler Ligi'nde rakiplerin maçları nasıl sonuçlandı şeklinde bir yine kutu haber hazırlanmış. Barcelona Feyenoord'u 5-1 ile geçti. Lille Real Betis'e 3-2 mağlup oldu. Aston Villa Bruges'ü 3-2 ile geçti. Stuttgart Viking'i 3-1 mağlup etti. AEK LASK'ı tek golle geçerken Paris Saint-Germain'de Bratislava'yı 6-1 mağlup etmeyi başardı. Sayfanın en

0: hattına gelelim. Sen yoksan her şey eksik başlığına bakacağız. Galatasaray Osimhen'in olmadığı Avrupa maçlarında henüz galibiyet yüzü görmedi. Eski takım arkadaşı Morata da İspanya'da verdiği röportajda Osimhen şu an dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Galatasaray'da harika bir kulüp ifadesini kullandı deniyor. Sabah 17 yine Fenerbahçe'ye dönüyoruz. Ben gidersem ayrılır başlığıyla Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını görüyoruz. İsmail Kartal'ın istifa kararına Başkan Yıldırım son noktayı koydu. Biz bir aileyiz. Ben İsmail Kartal'ın büyüğüm. İstifa yok. Yok dediysem yok. Yola devam edeceğiz. Ben gidene kadar burada. Ben gidersem o da ayrılır diyor Aziz Yıldırım. Samet Yüksel kaleme almış bu açıklamaları. Tarihe geçtiği maçta istifa etti. Yasemin Yıldırım'ın bir haberi perde arkasını kaleme almış. İsmail Kartal kararını bir daha asla geri dönmemek üzere ifadesiyle açıkladı. Başkan Yıldırım yeni duydum dese de Kartal'ın pazartesi günü bu kararı aldığı, takımı zor durumda bırakmamak adına Roma maçı sonrasını beklediği öğrenildi deniyor. Normalde Beşiktaş derbisi sonrası bu kararı aldığı öğrenildi. Dev maç sonrası yapılan eleştirilerin sabrı taşırdığı, tecrübeli hocanın pazartesi günü yardımcılarıyla bir toplantı yaparak istifa kararı aldığını, ancak tarihi maç öncesi kulübü sıkıntıya sokmamak için beklediği öğrenildi. Yönetimin önünü açmak istiyorum diyen Kartal'ın yeni teknik direktör arayışında olunduğu haberlerinden etkilendiği, bazı futbolcuların Başkan Aziz Yıldırım'la yemek yiyerek hocayı şikayet ettiği de iddia edildi. 65 yaşındaki çalıştırıcı geri adım atmazsa takımı Gaziantep maçına yardımcı antrenör Dirk Kuyt çıkartacak. Tabii Aziz Yıldırım yola devam edecek dedi ama İsmail Kartal'ın geri dönmemek kaydıyla ifadesi elbette dikkat çekiyor. Yasemin Yıldırım'ın bu haberi bugün sabah gazetesinde elbette önemli. Normal şartlarda pazartesi günü alınmış bir karar olduğunu söylüyor. Hürriyet gazetesinde de yine dün akşam yaşananlar elbette sayfanın en başında kendine yer bulmuş. İsmail Kartal geri dönmemek kaydıyla bıraktım. Aziz Yıldırım ben bırakana dek görevinin başında başlıklarıyla bu haberlere konu olmuş değerli izleyenler. İsmail Kartal'a şişe atan taraftara verilen cezayı yine burada da görüyoruz. Archie Brown canlı yayında öğrendi İsmail Kartal'ın istifa kararını. Şaşkınlığını az önce ekrana da getirmiştik ve sayfanın genelinde Roma maçına dair de bir puanlık gala başlığını görüyoruz. 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Roma'yı elinden kaçırdı Fenerbahçe deniyor. Mert Aydın'ın Milliyet gazetesinde köşe yazısı var. İsmail ve Brown'a tebrikler başlığıyla paylaşılmış. Edis Sırapınar'da yarım kalan keyif başlıklı bir köşe yazısı kaleme almış. İsmail Kartal'ın maç sonu sürpriz istifası keyifleri yarıda bıraktı diyor yazı. Milliyet'te Roma'yı yakamadık başlığı tercih edilmiş. Roma mücadelesine dair yine Kartal gitti geldi başlığını da görüyoruz. İsmail Kartal'ın istifa kararı üzerine haberler Milliyet gazetesinde de bu şekilde. Evet, Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerinden gazete turumuz bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim ve Beşiktaş'la devam edelim. Süper Lig'de 5. haftanın açılışını siyah beyazlılar Erzurumspor karşısında yapacak.
1: Beşiktaş sahasında Erzurumspor FK engelini kayıpsız geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Ligdeki son sınavında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlı ekip 4 maç sonunda 9 puana sahip. Beşiktaş'ta Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 maç ceza alan Dušan Vlahović ve sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz takımdaki yerini alamayacak. Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK ise İstanbul'dan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ligin son haftasında Konyaspor'u yenerek ilk galibiyetini elde eden mavi beyazlılar geride kalan 4 maçtan 4 puan çıkardı. Beşiktaş'la Erzurumspor FK Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekip 4 lig mücadelesinden 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş kalesinde 4 gol gördü. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş-Erzurumspor FK karşılaşması saat 20'de başlayacak. Mücadelede Gürcan Hasova düdük çalacak.
0: Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano döneminde oyuncu kazanımları da çok konuşulan bir durum değerli izleyenler. Şimdi bazı oyuncuların geçen sezonki performanslarına ve bu sezonki başlangıçlarına birlikte bakalım.
2: Vincenzo Italiano sadece oyun anlayışıyla değil, futbolcular üzerindeki etkisiyle de dikkat çekiyor. 48 yaşındaki teknik direktör, geçen sezon performansı düşüşe geçen bazı oyuncuları yeniden kazanmayı başardı. İtalyan çalıştırıcı göreve geldiği günden bu yana futbolcularıyla birebir iletişime büyük önem veriyor. Antrenmanlardan önce oyuncularına sahadaki beklentilerini aktaran Italiano, takımın moral ve motivasyonunu da yüksek tutmaya çalışıyor. Başarılı çalıştırıcının en dikkat çekici dokunuşlarından biri Václav Černý oldu. İtalyan teknik adamdan önce takımdan gönderilmesi gündeme gelen Çek futbolcu yeni dönemde önemli bir rol üstlendi. Attığı gollerle özgüvenini yeniden kazanan Černý tribünlerle de barıştı. Çek futbolcu bu sezon çıktığı 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Italiano'nun kazandığı bir diğer isim ise Junior Olaitan oldu. Geçen sezon Konyaspor karşısında yaptığı hatanın ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Beninli futbolcu bu sezon çıkışa geçti. 10 maçta 4 asist yapan Olaitan, dinamizmi, enerjisi ve mücadele gücüyle ilk 11'in önemli parçalarından biri haline geldi. Savunmada da Italiano'nun dokunuşları dikkat çekti. Geçen sezon Sergen Yalçın döneminde fazla forma şansı bulamayan Thiago Jallo, defans hattının liderlerinden biri oldu. Portekizli savunmacı Italiano yönetiminde 9 maçta görev yaptı. Performansıyla Agbadu'nun önüne geçen Jallo, Italiano'nun ana planında kendine yer edindi. Italiano'nun oyun planında beklerin hücumdaki rolü de oldukça önemli. İtalyan teknik direktör Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo'dan hücumda ceza sahasına daha fazla girmelerini istiyor. Bu anlayış skor istatistiklerine de yansıdı. Geçen sezon Süper Lig'de yalnızca bir asist yapan Rıdvan Yılmaz, bu sezon şimdiden bir gol ve iki asiste ulaştı. Amir Murillo ise 9 maçta 2 gol attı. İtalyano'nun oyuncu kazanma başarısı Beşiktaş'ın yeni sezondaki en önemli kazanımlarından biri olarak öne çıkıyor.
0: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı Yıldız Dušan Vlahović'e bir maç ceza verdi. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe derbisinde Skriniar'la yaşadığı olaylar sebebiyle bir maç ceza aldı. Siyah beyazlılar karara itiraz etmek için tahkim kuruluna başvuracak. Trabzonspor Lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak ve Bordo Mavililerin yıldız oyuncusu Paulo Nacho da Konyaspor maçlarında attığı gollerle dikkat çekiyor.
3: Paulo Nacho, Tümosan Konyaspor maçlarını seviyor.
4: Paulo Nacho! Gol! 2-1! Paulo Nacho attı. Trabzonspor bir kez daha öne geçiyor. Antalya'da Tümosan Konyaspor karşısında.
3: Nijeryalı futbolcu yeşil beyazlı ekibe karşı bugüne dek oynadığı 4 resmi karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Oynanan maçların 3'ünde Konyaspor kalesine 2'şer gol atan Nijeryalı oyuncu sadece bir maçta gol kaydedemedi. Onuachu Trabzonspor'un 2023-2024 sezonunda sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol attı. Nijeryalı futbolcunun bu maçta attığı topuk golü ise yılın en iyi golünü belirleyen FIFA Puşkaş ödülüne aday gösterildi. Karadeniz ekibinin 2025-2026 sezonunda sahasında 3-1 kazandığı karşılaşmada 2 gol kaydeden 32 yaşındaki futbolcu deplasmanda 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada ise gol atamadı.
4: Futbol, Pina,

0: şansı. Yaptı ortasını. Oh!
1: Bordo Mavili futbolcu Trabzonspor'un Antalya'da Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nın müzesine götürdüğü karşılaşmada ise filelere gönderdiği 2 golle zaferin mimarı oldu.
2: Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un listesinde ilk sırada Arda Turan yer alıyor.
3: Teknik direktörlük koltuğu için hummalı bir çalışma yürüten Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Bordo Mavili yönetimin bir süredir temas halinde olduğu yabancı teknik direktör adaylarıyla yapılan görüşmelerde istenen ilerlemenin sağlanamaması üzerine İbre yeniden yerli teknik adamlara döndü. Takımı hızla toparlayacak ve camianın dinamiklerini yakından bilen bir isim üzerinde duran yönetim masadaki alternatifleri daralttı. Trabzonspor'da yerli adaylar arasında listenin en başında Arda Turan yer alıyor. 39 yaşındaki teknik adamın oynattığı modern futbol ve hedefleri yönetimin takdirini toplarken Bordo Mavili kurmaylar Arda Turan için yeni ve somut bir girişim yapma kararı aldı. Bordo Mavili yöneticilerin Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının ardından temasları resmi boyuta taşıyacağı öğrenildi. Arda Turan dosyasında sürecin uzaması ya da pürüz çıkması ihtimaline karşılık Trabzonspor B planını da hazırda tutuyor. Bordo Mavili kulübün efsane isimlerinden Şenol Güneş listenin en güçlü diğer alternatifi olarak masada duruyor. Camiayı ve şehri çok iyi tanıyan, baskı ortamını yönetme tecrübesine sahip hocanın ismi yönetim kurulunda ciddi şekilde ağırlığını korurken taraftarın gözü kulağı kulüpten gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.
2: Bir gazete turu da şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden yapacağız. Başlayalım yine Fanatik gazetesiyle. Sayfanın en başında Ernest Pocu forma bekliyor haberini görüyoruz. Beşiktaş'ta gözler Ernest Pocu'ya çevrildi. Dusan Blahović, Leandro Trossard ve Alexander Nübel kısa sürede taraftarın beğenisini kazanırken yalnızca 6 dakika forma giyen Hollandalı kanat oyuncusunun Erzurumspor karşısında daha fazla süre alması ve ilk ciddi fırsatını yakalaması bekleniyor denmiş. Hemen alt kısma doğru geldiğimizde tek yol zafer başlığını görüyoruz Orhan Yıldırım'ın haberi. Kara Kartal derbi zaferi sonrası evinde ağırlayacağı Erzurumspor karşısında mutlak galibiyete uzanmak istiyor. Siyah beyazlı ekipte Dadaş karşısında tek hedef zirve yürüyüşünü sürdürmek. Muhtemel 11'ler paylaşılmış, bakacağız biz de elbette konuklu bölümde. Vlahović için itiraz edilecek başlığına yine bakalım. Beşiktaş'ta Vlahović'e verilen bir maçlık cezanın ardından hazırlıklar başladı. Siyah beyazlı yönetim Sırp golcüye ceza verilmesi halinde karara itiraz etmeye ve ayrıntılı bir savunma sunarak derbide yaşanan olayları disiplin kurullarının önüne çıkarmaya hazırlandığı belirtildi deniyor. Fotomaç 5 Trabzonspor sayfasına geçiyoruz. Yüksek tempo ve pres. Teknik direktör Hüseyin Çimşir antrenmanlarda tempoyu ve ikili mücadele sertliğini zirveye çıkardı. Bordo Mavili teknik adam takımına temaslı, agresif ve hızlı bir geçiş oyunu aşılıyor denmiş. İlk maçtaki performansının da beğenildiği söyleniyor Çimşir'in. Gençler Birliği'nin evinde 5-0'la geçmişti hatırlayacaksınız ve yönetime de teknik direktör arayışları konusunda bir kredi kazandırmıştı Hüseyin Çimşir. Salah fırtınası başlığına bakalım yine aynı sayfada. Bordo Mavili forma altında oynadığı maçlarda şov yapan Muhammed Salah hem sahadaki üstün performansı hem de saha dışındaki mütevazı karakteriyle fırtınanın yeni lideri oldu diyor haber. Yunus Emre Sel imzasıyla paylaşılmış. Gözler Onarçu'da başlığıyla Gençler Birliği maçında bildiğiniz gibi o gol hasretini sonlandırmıştı Onarçu. Ve şimdi Konyaspor maçında da gözler onun üzerinde olacak deniyor. Dev piyango başlığıyla da Uğurcan Çakır'ın Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkmasıyla Trabzonspor'un beklediği tarihi bonus resmileşti. Bordo Mavili kulübün kasasına 3 milyon euro daha girdi denmiş. Şimdi sabah 17'ye geçiyoruz. Sayfanın alt kısmına geliyoruz. O gün Şahinoğlu'nun haberi bir bilene soracak başlığıyla Beşiktaş hakem danışmanı uygulamasını yeniden hayata geçiriyor. Daha önce 2024-25'te oynanan Galatasaray derbisine

0: iyi alarak kazanmalıyız ifadesini kullandı. Takvim 16'ya da bakalım. Vlahovic'e bir maç ceza başlığını yine burada da görüyoruz. Yönetim tahkime gidecek denmiş. Kartal liderlik aşkına başlığıyla da bu akşam oynanacak Erzurumspor maçının ayrıntılarını yine Takvim gazetesinde de görüyoruz. Dört büyük takımında gündem maddelerine şöyle bir göz attık. Şimdi gelin bir bağlantı yapalım. Cem Kerpiççilerle Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. Özellikle dün akşamki Roma maçının ardından yaşananlar tabii ki sıcaklığını koruyor. Bugün içinde de neler yaşanacağını merakla bekliyoruz. Ama önce bir Cem Kerpiççilere günaydın diyelim. Hoş geldin yayınımıza Cem.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Ezgi. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Evet, şimdi normal şartlarda biz şu anda Fenerbahçe'nin bir birlik başlangıcını, puanla başlamasını, 18 yıllık hasreti dindirmesini, iyi oyununu konuşacakken bir anda İsmail Kartal'ın istifa kararı, sonra Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar gündemi değiştirdi. Ama biz saha içinde önce bir kalalım ve istersen Fenerbahçe'nin başlangıcını, çıkan o sürpriz kadroyu ve o kadronun sahada neler yaptığını bir konuşarak başlayalım Cem.
1: Ezgi, çok net olarak şunu söyleyelim. Gecenin manşeti benim nazarımda şuydu. Fenerbahçe Cumhuriyeti az kalsın Roma İmparatorluğunu Kadıköy'de yıkıyordu. Bir kere çok iyi çalışılmış bir oyun gördük. İsmail Kartal oyuncularına çok çok iyi santim santim nerede durmaları gerektiğini ezberletmiş. Bir kere bir 5-4-1 gibi bir diziliş gördük. Özellikle merkezde Roma'nın o üstünlüğü almasına Fenerbahçe izin vermedi. İsmail 14 ikili mücadelenin 11'ini kazandı. Merkezde bir ahtapot gibiydi. Genduzi'yi hiç aratmadı. Fenerbahçe Roma'nın Dybala'sına, Melon'una, Sule'sine geçit vermedi. Fenerbahçe eğer Oğuz'un, Vedat'ın şutlarıyla golü bulabilseydi, Ake'nin son dakika direğe takılmadasaydı şu an bambaşka cümleler kuruyorduk. Fenerbahçe dün galibiyeti hak eden bir oyun sergiledi. Özellikle İsmail Kartal Hoca eldeki malzemeye bakarak doğru dizilişle rakibine alan ve zaman vermedi. Kompakt bir takım sahaya çıktı ve olması gerektiği gibi Fenerbahçe'nin elindeki kadroya uygun bir dizilişle merkezi kapatarak rakibine alan ve zaman vermeyerek çok net bir şekilde bize Fenerbahçe'nin nasıl oynaması gerektiğini dün çok net gösterdi. Taraftar mükemmeldi. 12 senedir gelmeyen başarıya rağmen 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'de yapılan koreografi Avrupa'dan da çok büyük övgü aldı. Fenerbahçe taraftarı her zaman takımının yanında çok net olarak duruyor. Sağ içerisinde Ederson'un performansına ayrı bir pencere açmak lazım. Hoş geldin demek lazım Ederson'a. Bu sezon bence yeni bir transfer gibi. Kalede çok fazla güven veriyor. Archie Brandt bir santrafor golü attı. Hemen ardından Vedat golü atabilse bambaşka cümleler kuracaktık. Fakat her şeye rağmen dün Kadıköy'de Fenerbahçe'nin istediği zaman Fenerbahçe'nin doğru dizilişle neler yapabileceğini çok net gördük Ezgi.
0: Peki şimdi özellikle sen İsmail Yüksek'in performansına vurgu yaptın. İsmail biraz zorunluluktan oynayan bir oyuncuydu. Belki Genduzi'nin cezası olmasa İsmail'i sahada göremeyecektik. Ama onun dışında derbi sonrasından gelen eleştirilerle sahada olan işte Mert Müldür'ü gördük, Bartu Elmas'ı gördük, sonra devreye giren bir Levent'i gördük. Yani yerli oyuncuların da biraz daha o rotasyona dahil edildiğini ve belki sonraki süreçte edilebileceğini görmüş olduk. Onların performansıyla birlikte İrfancan'ın devreden çıktığı, Greenwood'un daha farklı bir rol aldığı bir senaryoda farklı bir Fenerbahçe sahada da çok iyi bir görüntü sergiledi. Bu tercihler özelinde de istersen biraz değerlendirelim.
1: Elbette Mert çok kaliteli bir oyuncu. Bu zamana kadar ne zaman forma giyse elinden gelenin fazlasıyla yaptı. Ayrıca modern oyunda da bir bek profilinde de yeri geldiğinde stoper oynadığında Fenerbahçe'ye faydası olan bir profil. Levent için aynı cümleleri kurabilirim ki ne zaman forma giyse çok büyük katkı veriyor. Çok iyi bir profesyonel. Hiçbir zaman yedek kalmayı, kulübede kalmayı tam olarak kendine dert etmiyor. Bu dert etmiyor. Şöyle anlatalım. Tabii ki kendi içinde neden ben oynamıyorum cümlesini kuruyor ama takıma olumsuz bir şekilde yansıtmıyor bunu. Fenerbahçe

0: bize şunu gösterdi. Fenerbahçe eldeki kadrosuyla önde baskı yapabilecek bir takım hüviyetine sahip değil. Fenerbahçe merkezini kuvvetli tutacak. Özellikle ikinci bölgede çok doğru duracak. Ve kaptığı toplarla merkezde özellikle Greenwood gibi bir büyücüsü var, sihirbazı var. Onu kullanacak. Önde Vedat zaten savunmaya çok fazla yardım eden bir profil. Fenerbahçe kendi elindeki oyunculara bakarak bir oyun üretmek zorunda. Fenerbahçe asla önde basabilecek bir kadroya, hüviyetine sahip değil. Fenerbahçe'nin yapacağı dünkü gibi oynamak, merkezi kalabalık tutmak ve elindeki oyunculardan Greenwood'u daha fazla konfor alanı yaratacak bir oyun oynamak. Çünkü siz Greenwood'a bek kovalattırırsanız, Greenwood'a sürekli savunma yardımı talep ederseniz size önde yapması gerekenlerin çok çok azını verebiliyor. Merkezde İsmail'i evet gördük. Bence İsmail her zaman Fenerbahçe'ye çok fazla katkıda bulunabilecek bir oyuncu. Bir de Fenerbahçe'nin Asensio'su yok. Dün Guendouzi yokken bunları yapabilen Fenerbahçe geleceğe dair çok olumlu sinyaller verdi. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalınan maçı bakın. Ya Fransa'da da çok doğru bir şekilde sahada durmuştu. Fenerbahçe bundan sonra nasıl oynaması gerektiğine dair bize çok doğru sinyaller verdi. Henüz Lukaku hazır değil. Lukaku'nun ben şu anda hazır olmadığını düşünen taraftayım. Gelecekte daha iyi olduğunda daha fazla süre alabilir. Vedat gayet iyi oynuyor. Elinden geleni yapıyor. Fenerbahçe'de Neytrake, Şikringer ikilisi dar alanda kaldıklarında, kompakt kalındığında çok doğru işler yapıyorlar. Fenerbahçe'nin görece iyi bir kadrosu var. Yanlış kadro mühendisliğine rağmen bütün bunların toplamında İsmail Kartal Hoca da bu tür maçlara takımını çok iyi hazırlıyor. Fenerbahçe dün bize çok çok iyi bir Roma karşısında 100. yılını kutlamak üzere olan ve Gasperini ile ikinci senesinde farklı bir anlayışla sahada her şeyini ortaya koyan Roma'ya karşı galibiyeti kaçıran bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz.
1: Peki gelelim maç sonuna Cem. İsmail Kartal'ın bir anda basın toplantısına çıkıp bir daha asla geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum açıklaması ve hemen ardından da Aziz Yıldırım'ın çıkıp ben onun büyüğüm, böyle bir karar aile içinde olabilir, ben kalacaksın dedim, kalacak açıklaması yapması. Şimdi bugün neler yaşanacak elbette çok merak ediyoruz ama sen İsmail Kartal'a bu kararı bu kadar oyuncularını bile şoka uğratacak kadar aniden aldıran şeyin ne olduğunu düşünüyorsun?
0: Bir vazo yere düşüp kırıldığında onu tekrar yerden kaldırıp tamir ettiğinizde eski haline gelir mi? Asla gelmez. Yepyeni bir vazo olur. O eski vazodan farklı olur. İsmail Kartal Hoca baskılara dayanamadı. Çok net olarak bunun altını çizelim. Aziz Yıldırım nevi şahsına münhasır bir başkan. 20 yıl boyunca Fenerbahçe'yi yönetti. Bugünü anlamak için dönüp düne bakmak gerekiyor. 2 ay boyunca hemen hemen hepimiz Aykut Kocaman Hoca'nın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağını düşünüyorduk. Bir gecede 24 saatte yapılan bir operasyonla İsmail Kartal Hoca takımın başına geldi. Bana kalırsa bütün takım Aykut Kocaman Hoca'nın oyun anlayışına göre dizayn edilmişti. İsmail Kartal Hoca geldiğinde eldeki oyuncu grubuyla kendi istediği oyunu oynatamayacağını da gördü. Ve dönüp bakalım, Fred benim için çok önemli dedi. Fred yok. Talisca benim gözüme bakıyor dedi. Benim için çok kıymetli dedi. Talisca gönderildi. 4-2-3-1 oynatıyor. Merkezde önemli bir bağlantı oyuncusu eksikliği var. Bütün bunların özelinde İsmail Kartal Hoca'ya ben Fenerbahçe yönetiminin de gerektiği kadar sahip çıktığını da düşünmüyorum. Çok fazla eleştiri yağmuru altındayken İsmail Kartal Hoca kendini yalnız hissetti. Ve gerektiği kadar kendisinin savunulmadığını düşünerek bu kararı aldı. Ve kendisini bağlayacak cümleler de kurdu. Bir daha geri dönmemek üzere. Bu açıklama önemli. Bundan sonra geri dönerse, ki böyle de bir ihtimal var, ben hep bir bagaj taşıyacağını düşünüyorum. Bundan sonra alınacak en ufak olumsuz sonuçta bu istifa kararı konuşulacak. Bana kalırsa bir karar alındıysa buradan geri dönmenin çok bir mantığı yok. Çünkü kendisi açısından kendini çok fazla bağlayacak cümleler kurdu.

0: Eğer bu Aziz Yıldırım Bey ile kendi aralarında yapılan bir konuşma olsaydı, kamuoyuna yansımasaydı, bir kriz yaşanıp çözselerdi belki devam edebilirlerdi. Ama ben bu dakikadan sonra işin istenilen yönde gideceği ihtimalini çok fazla düşünmüyorum. Bu İsmail Kartal Hoca'nın da geleceğine dair de her zaman bir problem yaratacak bir karar. Çok duygusal bir anında bu karar alınmış gibi gözüküyor ama kendisini bağlayacak cümleler kurdu. Fenerbahçe'ye de dördüncü kez geldi İsmail Kartal Hoca. Bütün bunların toplamında da Aziz Yıldırım Bey'in de bir senelik başkan olduğunu hep altını çiziyor. Fenerbahçe önemli hedefleri var. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Türkiye Kupası var, Süper Lig'de şampiyonluk isteniyor. Bu kadar gitgelli bir süreç Fenerbahçe'nin önünü açmaz. Bir karar verildiyse her iki taraf da bu kararın arkasında durmalı. Aziz Yıldırım Bey'in açıklamaları çok net. Ben buradaysam İsmail Kartal da olacak diye ama bence bu netlikteki açıklamalar çok daha önce İsmail Kartal'ın kendisine yapılmalıydı. O güven verilmeliydi. Artık vazo bir şekilde kırıldı. Bundan sonra tekrar o vazonun bence eski haline gelmesi imkansız.
1: Bir de iki tarafta o kadar net ifadeler kullandı ki yani biri geri adım atmak zorunda şimdi hangisi atacak aslında onu göreceğiz gibi bir tablo oluştu. Çok sıcak bir gündem yine Trabzonspor'da yaşanmıştı daha bir buçuk iki hafta öncesinde. Aynı durum bir maç sonrası istifa kararı kabul etmiyoruz açıklaması ve bir sonraki maçta hemen birkaç gün sonra oynanan lig maçında gelen mağlubiyet ve sonra işlerin yeniden değiştiği bir sistem görmüştük Trabzonspor'da da.
0: Çok doğru Ezgi. Bir de şunun altını çizmek gerekiyor. Ya futbolcu grubu, oyuncu grubu da bu karardan nasıl etkilendi acaba? Çünkü hepsinin kafasında bir soru işareti oluştu. Bir de bu istifa konusu bir virüs gibidir. Bir kere bir bünyeye girdi mi, bugün olmazsa yarın sizi mutlaka hasta eder. Sürekli gündeme gelir. Futbolcular kendi arasında konuşur. Sürekli gündeme gelebilecek bu virüs nedeniyle de sağlıklı bir şekilde işler yürümez. Bana kalırsa ben karar alıcı konumda olsam istifayı kabul eder. Başka bir şekilde ilerlerdim. Ama Aziz Yıldırım Bey'in de açıklamaları çok net. Ki kendisi kolay kolay lig devam ederken bir hocadan ayrılmadığını kendisi de altını çizdi net olarak. Ama süreç öyle bir noktaya getirir ki İsmail Kartal Hoca da kararının arkasında durursa o zaman başka cümleler kurmak gerekir. Ama ben her zaman bir kapıyı açık bırakıyorum. İsmail Kartal Hoca da çok duygusal bir kişilik. Bir anda böyle bir karar alıp bunu kamuoyuyla paylaştı. Aziz Yıldırım Bey'in İsmail Kartal Hoca'yı ikna edebilme ihtimali hep masada durur. Çünkü ikisinin arasındaki ilişki de bu zamana kadar çok net olarak biliniyor. Bir telefonla İsmail Kartal Hoca her zaman Aziz Bey'in istediği noktaya gelmiştir. Bundan sonraki süreci izleyeceğiz ama Fenerbahçe adına bir kere bu istifa virüsü konuşulduktan sonra işler istediği gibi gitmez. Bugün olmazsa 2 maç sonra, 3 maç sonra en ufak başarısızlıkta hep İsmail Kartal Hoca'nın bu kararı konuşulacak. Aziz Bey de Fenerbahçe yönetimi de yıpranacak. Ben kendi penceremden bir kere böyle bir konuda bu noktaya, bu raddeye gelindiyse bundan sonra devam etmenin ben çok faydalı olacağını düşünmüyorum Ezgi.
1: Bir dakikan var Cem. Çok hızlıca lige dönüşünün nasıl olacağını düşünüyorsun tüm bu yaşananların ardından?
0: Fenerbahçe ligde bence iyi bir performans gösterecek. Çünkü bu Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında alınan başarılı sonuç diyorum. Ben o bir puan çok kıymetli. İleride bunun nedenini çok daha iyi anlayacağız. Lige de olumlu yansıyacak. Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları var. Fenerbahçe'nin iyi bir teknik direktörü var. Her ne kadar çalkantılar olsa da alınacak kararın ardından biz ligde Fenerbahçe'nin iyi yolda ilerleyeceğini göreceğiz Ezgi.
1: Peki. Cem çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Güzel bir gün
0: Ben
1: diliyorum
0: çok
1: sana.
0: teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: Çok
0: dilerim.
1: teşekkürler. Görüşmek üzere. Cem Kerpiççilerle şöyle kısaca bir Fenerbahçe değerlendirmesi yaptık. Bu saati tamamlıyoruz. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Furkan Bozoğlu bize katılacak. Tüm detaylarıyla konuşacağız değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın.

0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: A Spor Radyo. Reklam.
1: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu kaynaklı enflasyon şokuna karşı faiz artışına devam etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi. Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin %2,25'ten %2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin %2,65'e, marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler ve bizi Aspor Radyo'dan takip eden değerli dinleyicilerimize de güzel bir gün dileyelim. Bugün oldukça yoğun bir gündemimiz var. Son bir saatimizde, sabah sporunun son saatinde stüdyo konuğumuz Furkan Bozoğlu ile birlikte konuşmaya, değerlendirmeye çalışacağız. Furkan, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Ezgi, hoş bulduk.
1: Normal bir haftamız geçmiyor, evet, biliyorsun. Evet. Tam böyle Fenerbahçe'nin aldığı bir puanı konuşuruz falan diye, evet, kapatacakken geceyi. Öyle olmadı İsmail Kartal'ın istifasıyla birlikte.
2: Şimdi dün ne düşündün biliyor musun Ezgi? Ne düşündün? Roma tarafı, mesela Roma'dan geldim, gazeteciyim. Şükrü Saraçoğlu'na geldim mesela, maçı izledim. Kıran kırana geçen bir mücadele. İki takım birbiri ayrıldı. Takımın hocası bir anda istifa ediyor mesela. İlk Şampiyonlar Ligi maçı. Ne düşünürsün mesela İtalyan bir gazeteci olsaydın dün statta?
1: Yani şöyle düşünürdüm.
2: Tuhaf olmaz mıydın?
1: Şöyle düşünürdüm. Sezonu herhalde çok kötü başladılar. Çok tartışılan bir teknik direktör
2: dayanamadı. Yok, zaten onu analiz edip de gelmişsindir. Aslında 4 maç 2 evet, mağlubiyet tabii ki, ama yani daha sezon başı. Bu adamın yeni geldiğini bilirsin. Yani sonuçta biz de bakıyoruz değil mi? İşte Gasperini ne yapıyor, ne ediyor, nasıl bir kariyeri vardı Roma'da mesela diye. Bir oradan bir tuhaf, bir yani çok ilginç bir futbol ikliminin olduğunu düşünürsün bence.
1: Gerçekten
2: yani.
1: Öyle. Konuşacağız, oraya geleceğiz ama önce istersen bir düne gidelim. Tabii çünkü ki. Gerçekten Fenerbahçe, aslında bugün daha ağırlıklı olarak konuşmamız gereken konu Fenerbahçe'nin sahaya çıktığı kadroydu. Sürpriz isimlerdi. O isimlerin sergiledikleri performanstı ve Fenerbahçe'nin sezona çok iyi başlayan bir Roma karşısında ne kadar iyi bir oyunla bir puan aldığı, hatta 3 puanı kaçırdığı konusu olmalıydı. Önce biz de oradan başlayacağız. Bir maçın özetini izleyelim birlikte. Sonra saha içini konuşalım. Tabii ki saha dışıyla da devam edeceğiz.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartun şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu ile çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Topu ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'in asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya, topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante

0: Sprint'e devam ediyor driplingine. Pasını veriyor Vedat Muriç. Golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş. Top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Svilar gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Svilar. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. O uzun vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Svilar gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Rensch ayak koyan isim. Ardından Svilar gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.
1: Furkan'a önce bir saha içiyle başlayalım istersen.
2: Tabii
1: çünkü
2: ki.
1: Aslında bu geçiştirilemeyecek bir puanını söylemek lazım. Çünkü karşınızda çok güçlü bir takım var. Sezona çok iyi başlamış bir takım var. İsmail Kartal'ın da vurguladığı gibi çok güçlü bir kadroya sahip bir takım var. Yıldızlarla dolu bir Roma'dan bahsediyoruz ve bu takım karşısında çok iyi bir oyunla, doğru bir oyunla daha doğrusu böyle bir sonuç alabilmek, Şampiyonlar Ligi'ne puanla ve moralli başlayabilmek bir kere çok kıymetliydi. Tabii. Başlı başına. Çıkan 11'i de değerlendiririz. Çünkü sürpriz diyebileceğimiz isimler vardı. İsmail Yüksek zorunlu bir tercihti Gendouzi'nin yokluğunda ama Mert Müldür, Bartu gibi isimler normal şartlarda forma şansı bulamayan oyunculardı.
2: Ona rağmen.
1: Derbi sonrası yani. Biraz Aziz Yıldırım'ın bizzat ismini verdiği bir oyuncuydu Mert. Ve tercih edildi. Onlar da bu tercihi boşa çıkarmadılar aslında. Hı-hı. Onu söylemek lazım. Biraz şöyle performansı ve oyunu değerlendirerek başlayalım. Ne dersin?
2: Açıkçası ben iyi bir oyun gördüm. Onu net olarak söyleyeyim yani. İşte dakika 35'e geldiğinde 0-0'ı görünce dedim ki yani sonuçta Fenerbahçe iç sahada 18 yıl sonra buluştuğu Şampiyonlar Ligi atmosferinde bence iyi bir futbol ortaya koyuyor dedim. Bir de orta sahanızda Bartu var mesela. Düşünsenize Bartu yerine yani yedek kulübesinde düşünülen bir isim 11'de başladı. Yani Gendouzi oynasa böyle bir şans elde edemeyecekti. 18 yıl sonraki Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de yer aldı. Büyük bir şans oyuncu için. Fena da oynamadı açıkçası. Ama takıma baktığımızda güzel, iyi bir oyun gördük. Sonrasında tabii ki Roma'nın atmış olduğu gol, ardından Fenerbahçe'nin bunu
1: cevap
2: çevirmesi, Archie Brown'un harika golü. Bununla beraber bu
1: Archie
2: skoru sürdürebilmek.
1: Archie Brown da Avrupa maçları bekliyor, onu da söylemek
2: aynen öyle.
1: Lazım.
2: Ben bu sene çok daha üstüne koyacak bir futbolcu olarak görüyorum yani. Onu net söyleyeyim Archie Brown'u. Şimdi oyunda herhangi bir problem yok. Sadece İsmail Kartal'ın işte söylemleri, ya şimdi burada söyleyince de daha önce de ifade ettiğim için yani. Yani insan her yaşta öğrenebilir. Yani biraz böyle iletişim konusuna yönelebilecek bir imkan durumu varsa zamanı, imkan vardır zamanı varsa işte daha iyi olur diye de burada tavsiyelerimi ilettim yani. Şimdi tarihin en iyi Roma'sı değil. Ya yani Totti'nin olduğu dönemlerde net kadrolar var yani mesela. Şimdi bu kadro gerçekten iyi bir kadro.
1: İyi bir kadro.
2: Gasperini çok iyi bir teknik direktör. Atalanta'da yaptıklarını zaten hepimiz gördük. Atalanta'yı Şampiyonlar Ligi'ne kadar götüren o süreçte ve sonrası tabii ki önemli bir takım olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ama siz de güçlüsünüz. Yani harcadığınız para ortada, kaliteniz ortada, taraftarınız ortada, stadınız ortada. Zaten böyle bir durumda şimdi maç öncesi mutlaka aramızda konuşuyoruz. Geyik yapıyoruz. Kaç kaç biter maç. Ben dedim ki Fenerbahçe maçı kaybetmez zaten. Ama sosyal medyaya baktığımda ve yine çevremdeki Fenerbahçeli arkadaşlarımda şu vardı yani sanki bu akşam İsmail Kartal'la oynayacak Fenerbahçe. Büyük bir İsmail Kartal'a dönmüş bir oklar
1: evet,
2: var böyle.
1: Evet çok İsmail Kartal niye, konuşuldu.
2: Neymiş işte efendim işte Roma'ya Ramo demiş. Yok efendim işte Gasperini'yi söyleyememiş. Ya olabilir ya. Olabilir yani biz bile ekrandayken yani Ugo Çukwu'yu söylememiz bir 5 gün 6 gün aldı yani sonuçta Galatasaray'ın transferinin bitişi bu ya, aynı şekilde.
1: Her gün bir yanlış
2: yani.
1: Yapıyoruz ister istemez. Kesinlikle. Yani insanlık hali.
2: Yani bu noktada bununla dalga geçilmesi ve bunun yani rakip takımlar için alışkın olabilirsiniz de kendi takımınızın dalga geçmesi falan çok ayıp şeyler. Yani ben İsmail Kartal'a bütünüyle, sadece bu kısmı değil, bütünüyle ben ayıp edildiğini düşünüyorum. Yani geri şekli ne derseniz, nasıl isterseniz ben Fenerbahçe çağrında gelirim moduna geldi zaten. Geri şeklini tartışırım. Hak ediyor mu etmiyor mu, hak ediyordu kesinlikle İsmail Kartal Fenerbahçe'ye gelmeyi, ama oynattığı oyun fena değildi. 4 maçta 2 mağlubiyet, orası konuşulur. Kesinlikle konuşulur, ama bu adamın da geldikten sonra farklı bir kadroyu, böyle bir yıldızlarla dolu kadroyu öncekindeki gibi olmadığını da hepimiz biliyoruz. Yani daha önceki 3. dönemindeki İsmail Kartal döneminde olmadığını, biraz zaman gerektirdiğini de biliyoruz. Yani zaten takımlara baktığınızda bu takımların puan kaybetme ihtimalini de görüyorsunuz. Galatasaray sezonu evinde Çorum'la berabere kalıp puan kaybetmiş. Beşiktaş Alanya'ya yenilmiş. Herkes puan kaybedebiliyor. O görmüşsünüz yani, böyle birliktesiniz. O sebeple bu kadar üstüne girilmesini de yanlış buluyorum. İsmail Kartal'a bence kesinlikle ayıp edildi. Yani onu ifade edeyim. Oyuna baktığımızda, Lyon maçına baktığımızda, bir kere 18 yıl sonra sizi Şampiyonlar Ligi'ne götürmüş. Her ne olursa olsun. Ya bunu mesela Mourinho yapamadı. Mourinho'nun yapamadığını İsmail Kartal yaptı. Kağıt üzerinde bu böyledir. Geçen sene Benfica mücadelesinde bunu gördük. Sonrasında Kerem tek golle, iki maçta atılan tek gol.
1: Ama Mourinho zaten o kadar kabul etmişti ki öncesinde bunu.
2: Abi biz Avrupa Ligi takımı
1: izledi. Şampiyonlar Ligi takımı değil dedi yani, tabii, tabii. Açık açık.
2: Biz zaten Avrupa Ligi
1: zaten o maçlara kazanamayacağını bilerek çıktı.
2: Tabii ki. Fenerbahçe ama geçmişiyle, geleneğiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla kesinlikle Şampiyonlar Ligi takımıdır yani bence. Orada neler yapar bilemiyorum, ama Avrupa Ligi olsa daha iyi ilerleyebilirler mi? Ben hep bunu söylüyorum zaten. Şampiyonlar Ligi'nin prestiji, maddiyatı gerçekten önemli, ama ben de şunu tavsiye ederim. Yani bunu daha çok ön planda tutarım. Avrupa Ligi'nde olalım, yarı final oynayalım, final oynayalım derim ben de bu
1: arada. Ama bak, buraların da konsantrasyonu ve motivasyonu
2: daha
1: çok farklı.
2: Daha farklı biliyorum.
1: Şimdi Roma yerine başka bir takım olsa biz bu kadar motive bir Fenerbahçe görebilir
2: tabii
1: miydik?
2: Ki,
1: daha
2: tabii
1: altta
2: ki,
1: bir
2: tabii
1: takım
2: ki,
1: olsa.
2: Tabii ki.
1: O soru işareti.
2: Ama günün sonunda önemli değil ki yani. Sonuçta okullarda 8 maça çıkıyorsunuz. Daha devam etme imkanı varken 8
1: evet.
2: maç sonra elenmek hep duvara toslamak. Ben bunu Fenerbahçe için demiyorum. Galatasaray için
1: evet.
2: öyle mesela. Bu da doğru bir şey değil. Yani işte Sevilla örneği var. Kendiliklerinde orta sırada kümede kalma yarışı veren Sevilla Avrupa Ligi kazandı işte. Yani bunun gibi birçok...
1: Hobi olarak kazanıyor
2: aynen
1: zaten
2: öyle.
1: Biliyorsun.
2: Ya şimdi bizim için inanılmaz değerli bir şey bu. Ya sadece bunu biz Galatasaray'la 2000'de yaşamışız. Sonrası yok. O zaman Süper Kupayı da kazanıyor Galatasaray. Sonrası yok. Yani Fenerbahçe'nin kesinlikle takımı her şeyine baktığımızda bir Şampiyonlar Ligi takımıdır kesinlikle, ama burada başlangıçta da herhangi bir problem yok. Bu kadarını tartışmaya gerek yok. Şimdi oyuncu bazında, şimdi oyunla başladı konuşmaya, ama iş oraya doğru hep kaymak zorunda oluyor gibi İsmail Kartal'a yani. Şimdi oyuncu tercihleri kısmında mesela sen de ifade ettin, Aziz Yıldırım'ın telaffuz ettiği bir isimdi Mert diye mesela. Şimdi burada ben kadro seçiminde İsmail Kartal'ın %100 özgür olduğunu sanmıyorum. Bunu bize geçmiş de söyler. Geçmiş de söyler. Aziz Yıldırım'ın geçmiş dönemleri de söyler yani. Geçmiş yönetimi de bize bunu hatırlatır. Şimdi %100 özgür olmadığını düşündüğü, taraftarın sosyal medyada eleştiride bulunduğu, şunu da dememek lazım. Ya işte profesyonel değil mi? Sosyal medyaya bakmasın. Kim var ya böyle? Herkes bakıyor. Yani. Hadi İsmail Kartal bakmasın. Oğlu Emre Kartal baksın ya. Bakarlar. Mutlaka bakarlar. Motivasyonu etkilenir onun da. Babasına söyler vesaire. Veya babası görür orada. Yani her neyse. Mutlaka sosyal medyada bir kere görüyorlar yani. Bunun dışında gazetecilerin buradaki etkisi söz konusu. Ama dün Aziz Yıldırım faturayı direkt gazetecilere çıkardı. Eleştirmeyin, yalan haber yapmayın.
1: Siz yazıyorsunuz, adam istifa ediyor dedi.
2: Aynen. Şimdi ya yine suçlu biz olduk. Yani sadece bizim dememizle böyle bir şey oluyor mu? Olmaz. Pay var mıdır? Vardır. Yani işini doğru yapmayan gazetecilik diyelim buna biz biraz. Bu noktada gereksiz eleştiriler vesaire, ama bir takım, bir kulüp, bir teknik direktör bunlara kesinlikle aldanmamalı da yani, onu da söyleyeyim yani. Bir kere sizin durduğunuz seviye çok daha üstte ve bunlara takılmamanız gerekiyor. Yani takımınız, kulübünüz, yönetiminiz bu odak içerisinde olmanız gerekiyor zaten yani her neyse.

0: günün sonunda iyi bir oyun, iyi bir savunma. Orta sahada ben açıkçası bu üçlünün den beklediğim performansın üzerinde bir oyun. Bartu, İsmail, Kante üçlüsü. Greenwood fena değildi. Kerem yine yoklar oynadı. Mesela kadro adaletsizliği de var. İşte buna kim karar veriyor? %100 İsmail Kartal vermiyor diyoruz ama onun kararı mıdır? Başka bir karar mıdır? Bilmiyorum. Yani böyle bir maçta Lyon maçında şov yapmış. Lyon maçında istatistikleri alt üst etmiş bir Oğuz Aydın varken neden hala Kerem? Bunu da anlamış değilim ben işte. Kadro adaletsizliği de net bir şekilde var Fenerbahçe'de. Onu da görüyoruz. Sebebi kimdir bilmem.
1: Peki. O zaman İsmail Kartal'ın basın toplantısına bir bakalım, bir hatırlayalım değerli izleyenler. İstifa etti. Çok önemli bir detayla istifa etti. Bir daha asla dönmemek kaydıyla diyerek istifa etti İsmail Kartal. Bir dinleyelim.
2: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum. Şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz Mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Evet, şimdi büyük takım teknik direktörlüğü tabii ki bir baskıyı kaldırma durumu, psikolojisi gerektirir Furkan, ama şimdi biraz da İsmail Kartal cephesinden bakalım. Oyuncunuz derbiden sonra Skriniar çıkıyor, diyor ki oyunumuz kötü, böyle oynamamalıydık, böyle evet. Oyun mu olur? Başkanınız çıkıyor, diyor ki biz bir sürü yerli oyuncumuz var, Mert Müldür ve diğer yerli oyuncular niye oynamıyor ben anlamış değilim. Evet. Taraftarınız çıkıyor, diyor ki Roma'yı böyle telaffuz ettin, Gasperini'yi yanlış telaffuz ettin, gözünün üstünde kaşın var. Tabii, böyle evet. Mi giyinilir, böyle mi sahaya çıkılır? Gazeteciler diyor ki 2 maçlık kredisi kaldı, Roma maçını kaybederse gönderilecek, yönetim başka teknik direktörlerle görüşüyor, istifa kapıda. Yani şimdi buna da biraz taş olsa çatlar diyebileceğimiz bir durum var. Yani baskıyı yönetmek var, evet. Bir de böyle bir şeyi yönetmek var. Doğru. Yani hiçbir yerden neredeyse destek alamadığınız bir ortamda kesinlikle. Olduğunuzu hissederseniz belki de şunu da demiş olabilir. Alın size Mert Müldür, alın size Bartu, yerli oyuncular, ben puanımı da aldım, gidiyorum.
0: Evet, zaten günün sonunda da dediğini yaptı. Şimdi burada 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'yi dahil etmesi burada bence çok çok önemli. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak parolasıyla gelmiş bir İsmail Kartal var. Burada tabii ki zaten doğal bir baskı var. O doğal baskı ne? Yılların oluşturduğu 13 yıllık var, evet. Gelmeyen şampiyonluk. O baskıyı Mourinho da gelse, Jorge Jesus da gelse, Pereira da gelse.
1: O baskı.
0: Aynen, o var. O her zaman olacak zaten. Hep olacak. Bundan sonraki teknik direktör için de olacak. Ama bunun üzerine şimdi bunu bir kere zaten yönetmiş önceki dönemi var İsmail Kartal'ın. Ama bu kez biraz daha işler farklı noktada. Sanki daha önceki dönemde bu kadar baskı yoktu gibi geliyor bana. Biraz kurtarıcı rolündeydi İsmail Kartal ama bir filtre vardı. Baskıların üstünde bir filtre vardı gibi geliyor. Bunda direkt böyle hocaya net etki eden baskı ve tepkiler gördük yani. Futbolcu tarafı öyle biraz hocayı ciddiye almama gibi bir durum var. Yani bunu seziyorum yönetimde de şeyde de.
1: Evet.
0: Futbolcularda da bir ciddiye almama.
1: Ve bu kamuoyuna
0: burada
1: çok yansıtıldı.
0: İsmail Kartal'ın da hatası var. İsmail Hoca'nın davranışlarının da o ağırlığı koyacaksınız. Günün yani geldiğiniz gün bunu koyacaksınız işte.
1: Ama şimdi bir insanın da bir karakteri var ya Furkan.
0: Doğru
1: ya,
0: değil.

0: değiştiremezsin. Evet, adam 65 yaşında
1: saygılıyor.
0: Yani. Hani belli başlı şeyler öğrenilebilir, değişebilir. Ama şimdi bir anda İsmail Kartal'dan da böyle çok dominant bir karakter olmasını bekleyemeyiz herhalde. Tabii ki.
1: O kesin. Orası öyle. Ama bu istifa konusuyla ilgili ne söyleyeceksin dersen şunu söyleyeyim. Bu iş artık dikiş tutmaz. Artık bitti o iş. Yani Fatih Tekke'de de aynısını söyledim ben. Bir maça çıktı. Sonrasında zaten iş bitti. Bu motivasyon kaybıdır. Şu an bir şey var. Hocam işte sana ayıp edildi, gel geri dön vesaire. Ama hiçbir teknik direktör kolay kolay böyle bir şey söylemez. Geri dönmemek üzere demek. Yani geri dönmemek üzere kafaya koymuş. Aziz Yıldırım ikna etmeye çalışacaktır. Ben gidersem sen de gidersin durumuna gelmiş bir Aziz Yıldırım tarafı var. Ama bu saatten sonra İsmail Kartal dönse bile iki maç veriyorum. Maksimum iki maç. İki maç sonra...
0: Fatih Tekke ile benzer bir süreç.
1: Aynen öyle. Aynen öyle ya. Bu söz ağızdan bir kere çıkar derler ya işte. Söz ağızdan bir kere çıktı. İsmail Kartal bunu telaffuz etti. Fatih Tekke de etti. Bir yerden sonra artık bu motivasyon dağınıklığı ya ekrana yansıdı işte. O motivasyon dağınıklığı var ya, Archie Brown'un o yüz halini gördük.
0: Oyuncunun ana dili İngilizce olmasına rağmen acaba tercüman mı yanlış söylüyor diye yani, hani birkaç kez teyit ettirmeye çalıştı.
1: Evet.
0: Emin misin bak doğru kelimeyi kullandığında, resign diyorsun, istifa diyorsun. Bak,
1: aynen öyle ya.
0: Ne demeye çalışıyorsun?
1: Ya gerçekten inanılmaz. Şimdi bunu düşünen bir futbolcu grubunun olduğunu, bunu duyan bilen, bu ortamı şimdi bugün de mutlaka uyandıklarında şimdi konuşacaklar. Yani ne yaptık yani biz, ya Roma ile berabere kaldık, iyi de başladık, 18 yıl sonra şampiyon olduk. Yani niye hoca gitti ki falan diyenler içinde ama, belki mutlu olacak olanlar
0: ama
1: vardır.
0: Ama Furkan, tam bu noktada bir araya gireceğim. Şimdi bu karar duygusal bir karar mıydı? Çok ani bir karar mıydı? Bir anda ortamın o sıcaklığıyla, adrenalinle verilmiş bir karar mıydı diye biz burada konuşuyoruz. İşte oyuncuların şokundan bahsediyoruz. Ama bugün Sabah gazetesinde çok önemli bir haber var. Güzel de bir haber var. Yasemin Yıldırım imzasıyla senin de önünde şu anda. Açık, onu da rica edeyim arkadaşlarımdan. Ona bir bakalım. Şöyle ki, Başkan Aziz Yıldırım yeni duydum dese de Kartal'ın pazartesi günü bu kararı aldığı, takımı zor durumda bırakmamak adına Roma maçı sonrasını beklediği öğrenildi diyor haber. Bak bu çok önemli. Yani şöyle bir şey, bazı futbolcular Aziz Yıldırım'la yemek yiyorlar ve bu yemekte İsmail Kartal'ı şikayet ediyorlar performansından memnun olmadığı şeklinde. Keza aynı şekilde derbi sonrası gelen eleştiriler, yapılan haberler, işte hocanın iki maçlık kredisi kaldı, bir sonraki maçta gönderecek gibi haberler. Sonrası İsmail Kartal'ın ekibiyle konuştu. Pazartesi günü aslında istifa kararı aldı. Ama hani Roma ile çok önemli, çok tarihi bir maça çıkacağız. Bunu bu maçtan önce yapmayalım, kulübü etkilemeyelim dediğine dair bir haber bu. Bu da önemli. Çok
1: tabii
0: önemli.
1: Ki önemli. Zaten skora bağlı bir istifa değil bu. Duruşlu bir istifa olarak görüyorum yani. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Hani İsmail Kartal'ın karakterini biraz düşündüğümüzde geri dönmeme ihtimalini de barındırmıyorum, tutamıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Bugün Aziz Yıldırım bugün ikna eder. İsmail Kartal döner.
0: Zaten bu. Aziz Yıldırım'ın dünkü açıklaması yani hiç ciddiye almamış gibi bir açıklama.
1: Evet,
0: İsmail Kartal'ın kararı.
1: Ya bizim çocuk işte, İsmail'le ben konuşurum, dönecek o.
0: Evine gidiyor diyor döner. Mesela çıkarken. Evet. Evine gidiyor, bir şey yok, yarın aynen. Gelir gibi.
1: Bir öyle tavırla. Bakıyor. Ya bir şöyle gelir de yani bu. İsmail Kartal geri döner. Bugün belki çalışmalara başlar, bir fotoğraf görür sosyal medyada. Ama iki maç sonra, üç maç sonra bu iş yine biter. Şimdi bir de söylenti şu, duyum şu. İsmail Kartal'ın görevi şu an devam ederken aktif bir şekilde arka taraftan hoca faaliyetlerine, hoca çalışmalarına başlanması.
0: İşte Conte ismi falan konuşuluyor.
1: Şimdi burada böyle bir şey varsa ben İsmail Kartal, şimdi az önceki söylediğimi geri alıyorum. Dönmez o zaman. Alın kardeşim o zaman. Düşündüğünüz ettiğiniz hoca kimse getirin diye de bilir yani.
0: Ama bir taraftan da Aziz Yıldırım diyor ki siz benim hiç... Yola devam ederken teknik direktör değiştirdiğimi gördünüz mü? Hani bazı istisnalar olabilir. Onların da sebepleri bellidir. Onun dışında ben böyle bir şey yapmam diyor.
1: Burada ama biraz yönetim içerisinde de olabilir bu. Aziz Yıldırım düşünmese de yönetim içerisindekilerin düşüncesi olabilir yani bu. Onu da söyleyeyim ben. Yönetim zaten ilk aşamada

0: Fenerbahçe yönetimi Aziz Yıldırım dışında Aykut Kocaman'ın gelmesine net bakmıyordu. Sonrasında işin İsmail Kartal'a dönmesini de isteyen Aziz Yıldırım değil, yönetimdi. Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman dedi net bir şekilde. Yönetim bu işi biraz çevirmek istedi. Daha iyi olur dedi. İsmail Kartal olsun dedi. Aykut Kocaman'la gerçekleşen görüşmeler sonrası ufak pürüzler ardından iş başka yöne geldi. Şimdi İsmail Kartal'ın şu anki sürecini en başından da okuyabiliriz. Aykut Kocaman dedi ki, ipler benim elimde olacak. Kaytı istemiyorum. İpler benim elimde olacak. Ben kendi heyetimi kuracağım. Teknik heyetim olacak. Samandıra'da bir oda istemiyorum. Yani yönetim tarafından bir oda olmamalı. Beni rahat bırakın futbolumla dedi. Bunu kabul etmediği noktada da işler İsmail Kartal'a döndü. Çünkü İsmail Kartal'da da şu vardı. Her ne olursa olsun Fenerbahçe çağırırsa gelirim. Aykut Kocaman da bu işe biraz daha profesyonel yaklaşmak istedi yani. Hani bırakın, çok güzel bir kadro kuruldu. Aslında Aykut Hoca da bu kadar yıldızlarla dolu bir kadro kurulmasını da istemedi bu arada. Kesinlikle kulübün borcunu da düşünerek. Ama o pürüzlerle beraber yönetim tarafı da İsmail Kartal'ı daha öncelikli gördüğü için İsmail Kartal'la geçildi. 12 saat içerisindeymiş. Yani ben 24 diyebiliyordum. Evet, evet. 12 saat içerisinde bu iş tamamen İsmail Kartal'a döndü. Oğuz Çetin çağırıyor. Zaten Fenerbahçe TV ile açıklanıyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Şimdi burada İsmail Kartal'ın yumuşak karın olması acaba daha mı işine geldi yönetimin? Çünkü istediğinizi diyorsunuz, söylediğiniz andan itibaren bir oyuncu kadroda olabiliyor mesela. İşte burada %100 kadro özgürlüğünün olmadığını görüyoruz. O da İsmail Kartal'ın bu baskılarla beraber, ya zaten ben burada elçi gibiyim düşüncesine sevk etmiş belli yani. Ben bir şey yapmıyorum, akıl koymam lazım diyor. Daha önceki döneminde daha rahat bırakılan bir İsmail Kartal varmış yani, onu net söyleyeyim. Hiç karışılmayan, tamamen teknik heyetiyle. Şimdi Kaytı kendisi istiyor muydu? Kaytı istemiyordu. Kaytı isteyen Aziz Yıldırım, yönetim.
1: Ama Aziz Yıldırım'ın karışmadığı bir senaryo zaten düşünemedim.
0: Evet. Ama işte daha doğru olan
1: yani
0: da...
1: Göreve gelirken de bunu aslında bir ön kabulle gelmiş oluyorsunuz, onu demeye çalışıyorum.
0: Aynen öyle. Tabii ki.
1: Sürpriz olabilir mi böyle bir şey İsmail Kartal'a?
0: Tabii.
1: Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum ama böyle oldu.
0: Kolay değil tabii ki. Aynen öyle. Günün sonunda da bu düşünceler oluşunca iş başka noktaya gidiyor. Bakalım bugünkü süreci ben çok merak ediyorum İsmail Kartal tarafını. Kayıt çıkabilir maçlara.
1: Tam onu soracak.
0: Öyle mi?
1: Yüzde ver bana diyecektim. Gaziantep deplasmanına İsmail Kartal'ın çıkma yüzdesi, Dirk Kuyt'un çıkma yüzdesi.
0: Yine söyleyeyim, İsmail Kartal'ın karakterini düşündüğümüzde ben kendi gözlemimle söylüyorum. Aziz Yıldırım çağırırsa gelir. Tamam der, biz sen ne diyorsan bundan sonra kefiliz der, karışmayacağız da der, neye takıldın der. Aziz Başkan söyler yani bunları. Gönlünü alır. Gaziantep maçına İsmail Kartal çıkar diyorum ben. Ama hoca çok dik duruş gösterirse şu noktada, yani teknik direktör arayışına başlanmış. Benim de %100 haberim var. O sebeple gelmiyorum derse, o zaman bir ihtimal diyorum ama çıkma ihtimalini İsmail Kartal'ın kesin olarak görüyorum ya. Gaziantep maçına çıkar.
1: Ama şu da enteresan bir tablo olmayacak.
0: %80 diyorum yani, yüzdelik verirsem de.
1: Diyelim ki döndü, ikna etti Aziz Yıldırım. Yani şimdi her Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladınız ama lige iyi başlamadınız. İki mağlubiyet orada duruyor.
0: Tabii ki.
1: Bir puan kaybı daha çok farklı tartışmaları beraberinde getirir. Dolayısıyla hep böyle klişe bir tabirdir ama bavulu kapıda gibi olacak İsmail Kartal'ın.
0: Tabii ligde bir puan.
1: Onu da
0: bir
1: kaldırmak
0: puan, tabii
1: kolay
0: ki,
1: değil
0: tabii
1: yani.
0: Ki. Yani ligde bir puan kaybı daha yaşanırsa bu sefer kriz noktasına girilir ama o nasıl diyeyim, şu an o ayrılık süreci, belki İsmail Kartal ayrılmadı. Hala ben öyle bakıyorum bu arada. Ama o ayrılık süreci başladı. Ayrılık olmadı diyorum ben. Ama ayrılık süreci başladı. Yani
1: ya
0: diyorum,
1: bu işteki çıkınca çıkmaz. Zaten.
0: Tabii. Bu iş artık dönmez yani. Bak bugün İsmail Kartal döner, Gaziantep başında olur, Gaziantep maçında takımda olur diyorum. Ama 2 haftalık bir süre veriyorum. Ya da hadi maksimum 3 hafta olsun.

0: bu iş artık biter yani, tamamen bu ilişki sona erer.
1: Lige dönüşünün nasıl olmasını bekliyorsun buradan Furkan?
0: Ya burada işte futbolcular artık...
1: Nasıl bir reaksiyon verecek takım?
0: Yani ben yine iyi futbolun oynanacağını düşünüyorum. Biraz daha futbolcuların böyle anlar, böyle şeyler futbolcuları biraz daha silkeler yani. Şimdi düşünsenize...
1: İşte orada bu arada
0: hiç olmadıkları kadar motive olurlar
1: mesela
0: Gaziantep
1: maçında. Archie Brown çok şaşırdı ya.
0: Evet.
1: Belki onun gibi hisseden başka oyuncular da var ama belki de bu duruma... mutlu olan veya bu durumu bekleyen oyuncular da olabilir. İşte az önce haberden paylaştık, başkana evet, şikayet ettiler diye. Yani acaba orada bir bölünme mi var oyuncular arasında da?
0: Yani mutlaka vardır, mutlaka vardır. İstemeyenler vardır İsmail Kartal'ı kesinlikle. Sosyal medyanın etkisiyle de aynı şekilde olabilir yani bu. Bunun dışında İsmail Kartal'ın ben herhangi bir oyuncu adaletsiz bir şekilde davrandığını da sanmıyorum. Kesinlikle sanmıyorum. Adaletli bir insan olduğunu düşünüyorum. Sadece kendi mantalitesine göre İrfan Can'ı ön planda tutabilir veya farklı bir oyuncuyu ön planda tutabilir, onu oynatmak için şans verebilir. Budur yani, bunu da her teknik direktör yapar yani, bu da bu kadar irdelememek gerekiyor. Hı hı. O sebeple şu an ben çok da yani bugün İsmail Kartal'ı istemeyen futbolcu grubunun bile şaşkınlık içerisinde olduğunu, böyle erken bir istifanın geleceğini beklemediğini düşünüyorum. Ben İsmail Kartal'la beraber gidilen bir Gaziantep deplasmanında da motive bir bu işin oyunculara olumlu yansıyacağını, hocam biz senin için bu maçı kazanacağız moduna gireceklerini de düşünüyorum. Ama bu iş istifa konusu gündeme geldiyse, söylendiyse Gaziantep maç olmaz, bir başka maç olur. Taraftar içerisinde ben şu an çok şaşırıyorum. İsmail Kartal gelsin diye çok büyük bir heves varken, Aziz Yıldırım seçildikten sonra Aykut olur mu, Aykut Kocaman'ın ne işi var, İsmail Kartal gelecek 99 puan topladı denilen bir İsmail Kartal'a şu an neredeyse %50-50 gitsin ve kalsın,
1: evet,
0: anketi var yani, oranı var. Ya bu inanılmaz bir şey. Ya bu kadar hızlı değişmemesi gerekiyor. Yani bir takım da, ya şimdi hep aklıma geliyor mesela, ya Arteta'yı Arsenal o kadar fazla bekledi ki. Ya ben de gitti gidecek, koltuk sallanıyor, kelle koltukta. O kadar sabredildi,
1: o kadar
0: ki mesela.
1: Maça çıktı ki bu arada.
0: Aynen öyle. Zaten. Ya dedim bu maçta kesin ya kümede, evet, ya küme düşme potasında olan takımlara puan kaybetti, evet, yenildi mesela. Arsenal orta sıra takımına dönüştü. Bayağı sıkıntılılardı. Sabredildi. Ya o Arsenal Premier Lig'i kazandı. Geçen sene neredeyse Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaklardı. Paris Saint-Germain gibi bir güçlü takım olmasa Luis Enrique ile. O kadar sabrın sonu selamete dönüştü. Ya bunu mesela Fenerbahçe neden yapamıyor bilmiş değilim. Ben bugün bana sorsan...
1: Bunu Türkiye'de hiçbir kulüp yapamıyor bu arada da.
0: Kesinlikle. Bak bugün bana sorsan Tedesco hala devam etsin derim, biliyor musun? Derdim hala. Bak eksikleri var bu arada. Ama bir uyum vardı. Onu söyleyeyim yani. Tekrar mesela işte İsmail Kartal'la beraber yeni bir dönem, yeni bir sayfa. Hemen bir sabredilmeden, iki ay bile olmadan... Tekrar bir yıpratılma süreci. Bu açıkçası...
1: Bugünü çok merak ediyorum. Ne olacak, ne bitecek, neler yaşanacak?
0: Aynen öyle.
1: Çünkü
0: evet,
1: çok da fazla bir zamanda yok Gaziantep maçı için. Deplasmana gidilecek. Nasıl bir planlama olacak? Bunları bekleyip göreceğiz, evet, değerli izleyenler. Şimdi Furkan, lige dönmeden Şampiyonlar Ligi'nde hemen istersen Galatasaray'ı da konuşalım. Tatsız başladı Sarı Kırmızılılar Sporting karşısında. 3-1'lik bir mağlubiyetten bahsediyoruz. Ki Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'ne... son dönemde kötü başlıyor. Avrupa macerasında kötü başlayıp sonradan toparlanan bir profil çiziyor. Bu sene de öyle mi olur? Yoksa bu sene diğer senelerden, özellikle de geçen seneden daha mı farklı? Ne düşünüyorsun? Çünkü maçtan sonra özellikle kadro mühendisliği, transferlerin zamanlaması, oyuncu performansları, bireysel performanslar ve Okan Buruk ayrı ayrı çok eleştirildi. Bir de tabii hakem faktörü var. Onu da birkaç cümleyle, tabii, konuşuruz ama neler söylersin Sporting maçına dair?
0: Hakemle başlayacak olursa şunu söyleyeyim yani, Batrakova yapılan müdahale net kırmızı kart. Penaltı pozisyonu tartışılır tabii ki. Gri olarak görüyorum ben. Onu da söyleyeyim. Burada zaten takıldığım nokta şu, yani yine teknik direktör üzerinden başlayacağız ama Okan Hoca'ya çok şaşırdım. Yani Okan Buruk'un ya Şampiyonlar Ligi'nde ikinci seneniz üst üste müthiş bir şey. Prestij olarak, maddi olarak mükemmel bir şey. Ya şu noktada rakip takımın yedek kulübesini tekmelemek bence çok büyük.

0: Şimdi takımı yalnız bırakması onun Galatasaray'daki başarısızlıklarını da getirdi Fatih Hoca'nın son dönemlerinde. Burada bir benzetme noktasındayım. Yani hep yan hakemle konuşma. Hep bir orta hakeme parmak sallama. Ya buna gerek yok hocam. Bir de Şampiyonlar Ligi'ndesin. Ya tamam, hatalı karar vermiş olabilir. Biz de söylüyoruz burada zaten. Yani hatalı karar verdiğini düşünüyoruz zaten de. Bu kadar yıpratmaya gerek yok kendinizi. Yani bu kadar yıpranma sonunda elinize bir şey de geçmiyor. Aa işte bu teknik direktör sağ kenarında çok fazla tepkide bulundu. Aksiyonu daha ilginçti. Reaksiyonları tuhaftı. Hadi bir puan verelim. Böyle bir şey yok zaten. Öyle bir ortamda da değilsiniz yani. UEFA bunu kesin çizgilerle belirlemiş zaten. Bunun cezası var. Yani ben çok çok çok şaşırdım. Yani Sporting deplasmanında hiç yakıştıramadım yani Okan Hoca'ya. Saygım sonsuz. Başarıları inanılmaz. Bence Yıldız yönetimini harika yapıyor. Teknik heyetiyle beraber çok güzel işler yaptı. Ama şu geldiğimiz nokta ilginç. Okan Hoca çok daha ağır başlıydı geldiği dönem. Galatasaray'a geldiği dönemde çok daha ağır başlıydı. Ben kendi gazeteci gözlemimi söylüyorum. Ya son şeyde maçta yedek kulübesini tekmelemek artık bence işin son raddesidir yani. Bambaşka bir noktadır yani. Oyun kısmına bakacak olursak mükemmel bir başlangıç yaptı Galatasaray Sporting'e göre. Sporting beklediğimin altındaydı. Ama onun
1: Galatasaray'da
0: da bir
1: beklediğimizin üstündeydi bu arada.
0: Üstündeydi kesinlikle. Zaten istatistikler bunu gösterdi. Yani Portekiz Ligi'nin en çok isabetli pas yapan yüzdesine sahip takımına karşı çok daha iyi bir pas yüzdesine sahip oldunuz. İlk 35-40 dakikada. Evet. Sonrasında ben bunun Sporting tarafının plan olduğunu fark ettim, anladım. Çünkü Sporting biraz daha ikinci yarıya plan yapmış. Ve ilginç olan ne biliyor musun? Portekiz Ligi'nde adamlar Portekiz Ligi'ne rotasyon yaptılar. Bunu fark etmedik biz. Quaresma dediğimiz 24 yaşındaki stoper asıl oyuncuyla yer değiştirdi. 11'de başladı. Bu ne demek biliyor musun? Şampiyonlar Ligi'nde ben genç oyuncumu vitrine koyarım. O oyuncuyu parlatırım. Premier Lig takımına 50 milyona satarım. İşte böyle yapıyorlar.
1: Portekiz denince zaten.
0: Ya Depast'ı sonradan aldı oyuna. Biz şaşırdık ya. Inacio Depast ikilisi oynar dedik mesela. Oynatmadı. İlginç bir şey yani. Gerçekten böyle bir planlamaları var. Ve günün sonunda kazanıyorlar bir de yani. 3-1 kazanıyorlar. Her ne olursa olsun. Hep şunu düşündüm ya. Galatasaray 10 kişi mi acaba? Gerçekten şunu düşündüm yani. Galatasaray niye 10 kişi? Bir bakıyorum 11 kişi var sahada. Hep bir Avrupa'da kırmızı kart görmüş, deplasmanda zorlu bir süreç geçiren Galatasaray da var gibi bir izlenim olduğu için. Sonrasına bakıyorsunuz 11-11 oynanıyor hala. Burada Osimhen'in olmaması size bunu hissettiriyor bir kere. Osimhen'in yokluğunu %100 yaşıyorsunuz. Bununla beraber günün sonunda istediğini yapan bir Lisbon, istediği puanı alan, istediği skoru elde eden bir Lisbon, günün sonunda kazanan onlar. Maç öncesinde maalesef beklentilerim gerçekleşti. Ben Galatasaray'ın zor bir maç geçireceğini düşünüyorum dedim. İsmail Okan Hoca'nın söyledikleri benim çok yine tuhafıma gidiyor. Ya basın toplantısında Abdülkerim hazır oynayabilecek durumda diyorsunuz. 90 dakika oynamıyor Sporting'e karşı. 3-1 kaybediyorsunuz maçı. Oyuna sonradan İlkay, Niyaga, Ugoçuk uyalıyorsunuz. 3-1 olmuş maç. Son 6 dakika. Yönetime mesaj mı diyorum? Ne diyeyim yani? Ben anlamadım mesela. Ciddi anlamda soruyorum yani. 86'da 4. 5. golü yememek için bu defans, bu orta saha üçlüsünü yaparsınız yani. Burada amaç şey de değil. 70'te mesela bunu yapsanız dersiniz ki ya herhalde artık bu maçı kaybetti. Lige hazırlamak için orta sahayı dinlendirecek dersin mesela. Ya böyle bir şey de yok. Mesela buna ben çok şaşırdım. Tuhaf yani.
1: Barcelona
0: gerçekten
1: maçına bir ay var. 13 Ekim haftası. Ne diyorsun? Ne kadar, ne değişebilir Galatasaray'da? Ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde iyi devam etmeye başlar.
0: Yani Barcelona,
1: çok saçma bir cümle oldu, iyi
0: şöyle
1: devam
0: söyleyeyim. Barcelona bu senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmazsa bile final oynar bir kere. Çok iyi başladılar sezona. Mükemmel başladılar. Her gelene 4-5 atıyorlar şu an. Dilerim bu böyle bir durum Galatasaray maçında olmaz. Ama Galatasaray'ın iç sahadaki gücünün farkındayız. Taraftar 10 üzerinden 10'luk iş yapacak zaten. Onu kesin söyleyeyim. Hı hı. Okan Hoca 10 üzerinden kaç çıkış yapar?

0: futbolcular
1: futbolcu
0: ne yapar?
1: Büyük maçları seviyor. Böyle ortamları
0: Galatasaray
1: seviyor.
0: Kültürü basket zaten
1: ortamlarını seviyor. Evet. Dolayısıyla yani herkes Barcelona maçından fazlasıyla çekiniyor ama ben farklı bir maç olacağını düşünüyorum.
0: Ben de puan tahmini yaptık ya Şampiyonlar Ligi maç fikstüründe. Ben o maça Barcelona maçına bir puan yazdım bu arada.
1: Öyle mi?
0: Ben yazdım bir puan.
1: Ben ne yazdım hatırlamıyorum. Bir de yazmış olabilirim, sıfır da yazmış olabilirim.
0: Ha, sen ne bekliyorsun yani?
1: Ama ben daha farklı
0: bir ihtimal kazanma.
1: Evet evet.
0: Öyle mi diyorsun? Bakalım.
1: Yani bilmiyorum ama beraberlik yani şöyle. Ezilen bir Galatasaray görmeyi beklemiyorum. Evet. Skordan bağımsız. Doğru. Buranın farklı bir motivasyonu olacak diye düşünüyorum. İşte Okan Buruk sever, Galatasaray sever böyle ortamları. Böyle krizleri fırsata çevirmeyi bilir. Dolayısıyla orada farklı bir tablo görebiliriz.
0: Yani böyle bir ihtimali ben kesinlikle tutuyorum. Bunu sağlayan da %100 taraftar. %100 yani. O ambiyans oluştuktan sonra Galatasaray başka bir hale bürünüyor.
1: Evet.
0: O sebeple yine Barcelona maçında artık bunu rahat söyleyebiliyorsunuz. İç sahada Juventus'a 5 atmışsınız. Liverpool'u yenmişsiniz. Bunlara söyleme, Atletico'ya yenilmemişsiniz. 1-1 bitti geçen sene. Bununla beraber Barcelona'da
1: form kazanacak. Bir aylık bir süreçten bahsediyoruz. Osimhen yüksek ihtimalle dönecek.
0: Aynen öyle.
1: Lemina bir
0: şöyle
1: ihtimal
0: diyeyim,
1: dönecek.
0: Yani buradan Barcelona maçını konuşmak güç ama oradaki kırılma önemli. Yani şöyle ilk 10 dakikada 1-0 geriye düştüyse Galatasaray iç sahada Barcelona'ya özel söylüyorum bunu. Bayağı sıkıntılı bir
1: Peki,
0: dönem olur.
1: Daha çok konuşuruz onu. Lige dönelim son bölümde değerli izleyenler. Beşiktaş açılışı yapacak 5. haftada Erzurumspor karşısında. Tabii siyah beyazlılarda çok ciddi bir rotasyon bekleniyor. Önce onu söylemek lazım. Hem derbi sonrası hem de Avrupa maçı öncesi. Kimlerle oynayacak İtalyano bu merak konusu. Ama Furkan önce bir genel değerlendirme yapalım. Muhtemel 11'i istemeden önce. Beşiktaş şu anda isim üstünde. İşler yolunda gidiyor. Vlahovic'e verilen bir maçlık bir ceza var. Ona da itiraz edebileceğini söyleyelim ama o bir maç Erzurumspor maçında da çekilebilir o ceza. Zaten oynar mı oynamaz mı? Yangi o mu oynardı? Tartışmaları da vardı zaten hafta içinde. Bir genel değerlendirme rica edeyim maçın ne bekliyor?
0: Şimdi tabii yine dinç bir şekilde oyun ortaya koyabilecek. İtalyano'nun oyun kalitesini sahaya yansıtabilecek bir akşam bekliyorum Beşiktaş'tan. Taraftar da artık derbi galibiyeti elde etmişsiniz yani müthiş bir şey Kadıköy'de. Bununla beraber dolu dolu tribünler, tıklım tıklım tribünler içerisinde oynanacak öyle öngördüğüm bir Erzurumspor mücadelesi. Kazanma ihtimali çok yüksek gördüğüm bir karşılaşma. Burada Vlahovic yerine Young Yu oynasa bile bu fikrim değişmez yani. Çünkü Young Yu da kaliteli bir golcü. İç sahada rahat bir şekilde oyununu istediği performans sergileyebilecek bir isim olarak görüyorum. Tabii Vlahovic'in cezasına bir şekilde bir karşı bildirim olacak. Ama Vlahovic'in cezası iptal edilir mi? Bununla ilgili net durum nasıl olur? Bu kısmı da kestiremiyorum artık. Artık bunu PFDK'nın alacağı bir karar bu. Bu noktada işte orada derbide yapmış olduğu bir hareketle beraber bu cezanın verdiği söyleniyor. Şimdi buna benzer başka şeyler de gördük. Yapılan olmaması gereken şeyler, futbolda olmaması gereken şeyleri ceza verilmedi. Burada ben çok ağır bir karar verildiğini düşünüyorum. Bugün Galatasaray'la oynasa Beşiktaş iç sahada, Erzurumspor'la değil Galatasaray'la oynasa bu ceza verilmeyebilirdi. Yani büyük bir takımla oynansa verilmeyebilirdi. Şu da düşünülüyor gibi geliyor bana karar verilirken. Beşiktaş zaten Erzurum'u yenebilir. Bu ihtimal daha yüksek değil mi yani büyük takıma karşı? Bu ihtimal daha yüksek. Ya işte bu sebeple bu maçta çeker işte ne olacak Vlahovic'e verelim bir maçlık ceza. Ben artık şimdi buraya biraz döndüğünü düşünüyorum. Yani biraz işin insani boyutu, direkt kurallar değil de biraz işin insani boyutu biraz daha böyle kendi iletişiminizle beraber verdiğiniz bir karara dönüşüyor gibi hissediyorum. Bunu bilmiyorum da daha mantıklı nasıl anlatabilirim ama biz de maalesef gördüğümüz için söylüyorum bunu. Bugün başka bir takımla oynamış olsa Vlahovic ceza almayabilirdi. Ben bu cezanın ağır olduğunu düşünüyorum. Onu açıkçası söyleyeyim yani.
1: İtirazdan bir şey çıkar mı sence? Taktimden.
0: Bir ihtimal diyorum ya. Bir ihtimal diyorum ama sanki bu cezayı çeker gibi de geliyor yani Vlahovic. Çok da iyi gidiyordu yani sonuçta.
1: Evet ama bu karşılaşmada...

0: Zaten oynamama ihtimali de göz önünde bulunduruluyordu. Hı-hı. Yangi o oynar diye. Çünkü ciddi bir rotasyon bekleniyor Erzurum maçında. Hemen muhtemel 11'i bir rica edelim. Onun üzerinden devam edelim istersen Furkan. Kimler sahada olacak bu akşam? Kalede Nübel. Savunma dörtlüsüne baktığımız zaman Taylan, Agbadu, Emirhan, Ottara. Burada rotasyonu görüyoruz hemen ilk olarak Taylan'la olmak üzere. Savunma ikilisini de sık sık değiştiriyor aslında Vincenzo Italiano. Yine burada da Emirhan Agbadu ikilisini tercih edeceğini düşünüyoruz. Sol bekte Rıdvan yerine Ottara. Ön tarafa baktığımız zaman yine burada da Salih'in dinlendirileceği düşünülüyor. Endidi yazılmış. Orkun Olaytan, Poku, İlhan ve O. Yani hücum hattı tamamen değişik gibi. Hem Poku'nun forma şansı bulması, hem sol tarafta Trossard yerine İlhan'ın oynaması, Vlahovic yerine de, ki Vlahovic zaten cezalı ama tahkimden dönse dahi O'nun oynaması bekleniyor. Ciddi bir rotasyon var.
1: Tabii yani burada Italiano'nun ilk olarak futbolcuya yıldız diye oynatması değil de iyi oynayanı alması sebebiyle rotasyonların bence mantıksız tarafı yok yani Beşiktaş'ta. Burada tabii ki Uttara gibi bir transfer yapmışsınız, örnek veriyorum. İşte Rıdvan oynuyor orada.
0: De Marsilya maçı var önünde. Çok evet, önemli bir maç. Tabii ki, Avrupa'daki tabii rakipleri çok tabii güçlü Beşiktaş'ın.
1: Burada onu da mutlak bir şekilde düşündüğünüzde Uttara'nın oynaması gerektiğini ve fena da oynamayacağını düşünüyorum. Sağ bek için onu söyleyemiyorum. Taylan için söyleyemiyorum, onu söyleyeyim. Agbadu Emirhan gayet ideal bir stoper ikilisi. Bugün Calo da gerçekten şu an için Beşiktaş için direkt 11'inde olması gereken bir futbolcu. Zaten Agbadu'dan iyi performans sergiliyor bence. Ama rotasyon dediğimizde, Calo'yu dinlendirmek istediğinizde bu çok ideal bir savunma dörtlüsü olarak çıkıyor karşımıza. Poku'nun performansını merak ediyorum, neler katacak. İlginç bir futbolcu. Olaytan hücum hattını inanılmaz hareketlendirdi. O ikinci bölgeyle üçüncü bölgedeki bağlantıyı çok iyi sağlıyor. Tam anlamıyla bugün bu sezon Beşiktaş futbolcusu oldu diyebiliriz. Yani büyük takım futbolcusu oldu diyebiliyoruz bence. Genellikle Anadolu'dan bir transfer geldiğinde bu çok, yani genelde ya büyük takımda yapamıyorlar düşüncesi hakim. Yapabilir, birçok futbolcu yapabilirdi de hatta. Sabredildiğinde oluyor. Olaytan'a sabredildi. Bu sezon meyvelerini topluyorsunuz. Müthiş bir, geldiğinde de çok iyi bir transfer dedim. Beklentimin altında kalmıştı geçen senenin ikinci yarısında ama bu sezon çok daha iyi bir Olaytan var yani. Orkun bu sezon yine iyi işler yapıyor. Merak ediyorum bundan sonraki hücum hattıyla olan iletişiminin daha da kuvvetlenmesiyle beraber Avrupa Ligi'nde neler yaparlar mesela. İlhan Fakılı harika, müthiş bir transfer. Tebrik ediyorum. Yani bu yeni yapılanan Beşiktaş'taki en doğru tercihlerden bir tanesi. Bugün Fenerbahçe'nin Oğuz'u var diyorsanız Beşiktaş'ın da İlhan'ı var diyebiliyorsunuz ve daha genç bir oyuncu. Çok 19 yaşında müthiş bir transfer yapılmış. Ben bu oyuncunun böyle devam ederse milli takım göreceğini de net söyleyeyim yani İlhan Fakılı'nın. Young Yu.
0: Vlahovic'le rekabeti ona iyi gelmiş gibi göründü. Vlahovic'in evet, ilk transfer edildiği dönemde.
1: Her gelen imkanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok saygılı bir evet, futbolcu. Kişisel hırsı olmayan bir isim olduğunu zaten görüyorsunuz halinden, hareketlerinden, tavırlarından. Fenerbahçe'nin gerçekten Vlahovic gibi bir golcüye ihtiyacı vardı.
0: Beşiktaş'ın.
1: Özür diliyorum Beşiktaş'ın. Ama Young Yu gibi de bir santrfora da ihtiyacı vardı. Yani şu an o santrfor bölgesi tam anlamıyla doldu yani, doldurulmuş oldu.
0: Bir tek burada Furkan katılır mısın? Endidi'nin performansı çok önemli. Çünkü biliyorsun kadroda evet, normal şartlarda çok düşünülmeyen bir isimdi. Salih de görünmez kahraman aslında evet, Beşiktaş'ın. Yani sezonun bütün takımlar açısından en isabetli transferlerinden biri denilebilir Salih için. Onun olmadığı bir ortamda Endidi'nin nasıl bir performans sergileyeceği önemli.
1: Böyle maçlarda diri tutması için kendisine hı-hı, oynaması gerekiyor.
0: Biraz Salih'in de dinlenmesi için.
1: Aynen öyle. O sebeple Endidi'nin de bak forma yarışı var senin olduğun mevkide.
0: Sen
1: Salih
0: de şans
1: var,
0: buluyorsun.
1: Şans buluyorsun. Bu şansı devre arasına kadar iyi değerlendirmezsen oraya belki de farklı bir planlama yaparız mesajı var gibi geliyor. Derin mesaj bu bence yani. Çünkü Endidi eline gelen fırsatları bu zamana kadar transfer olduğundan beri çok da yerine getiremedi yani. O sebeple ben bu maçların Endidi için çok kritik olduğunu düşünüyorum. Kendi kariyeri adına, peki, kendi süreci adına diye düşünüyorum.
0: Peki.

0: Süremizin sonuna geldik Furkan.
1: Çok
0: teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Sağ ol.
0: Sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.
4: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
7: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
3: seninle. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yayındayız. İlk 1 saatlik dilimde haber bülteninde başlıkları sizlerle paylaşacağız. Sonraki 2 saatlik dilimde ise 14'e kadar stüdyo konuklarıyla birlikte bu başlıkları değerlendireceğiz. Peki, değerlendirecek çok fazla başlık var. Özellikle dün gece normal şartlarda çok güzel pozitif şeyler konuşabileceğimiz bir karşılaşma vardı. Ancak maç sonrasında yaşananlar maçı gölgede bıraktı değerli izleyenler. Neyden bahsediyoruz? Fenerbahçe'nin maçından bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilciyle yolumuza devam ediyoruz bildiğiniz gibi. Bir tarafta Galatasaray, diğer tarafta da Fenerbahçe. Galatasaray'ın Sporting maçı sonrası yaşananları konuştuk. Şimdi Fenerbahçe'ye bakalım. Önce özet görüntülerle başlayacağız elbette. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig statüsünde çıktığı ilk mücadelede Kadıköy'de Roma ile 1-1 berabere kaldı.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartun şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu'yla çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Top ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'in asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine, pasını veriyor. Vedat Muriç golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş, top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Sviler gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Sviler. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. Oğuz'un vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Sviler gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim. Ardından Sviler gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.
0: Evet, Fenerbahçe Roma ile oynadığı mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını hanesine yazdırmayı başardı. Ancak maç sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısına çıktı ve soruları almadan önce istifa kararı aldığını duyurdu.

0: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum.
1: Erdem Bey.
0: Şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz Mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
2: Evet, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dün maç biter bitmez sıcağı sıcağına basın toplantısında istifa kararı veriyorum dedi ve geri dönmemek üzere diye de altını çizdi. Hatta İsmail Kartal, benden sonra gelecek teknik direktörün, antrenörün önünü açmak için bu kararı aldım dedi. Bunların hepsini tabii ilerleyen bölümlerde tartışacağız. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına bakacağız. Önce bir oyuncu tepkisine bakalım. Çok ilginç bir an yaşandı dün maçtan sonra. İsmail Kartal basın toplantısında istifa kararını verirken diğer taraftan Mixon'da Archie Brown basın mensubu sorularını yanıtlıyordu ve İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca bakın nasıl tepki verdi.
3: İsmail Kartal resigned. He says that did he make any statement to you?
4: What do you mean he resigned?
3: Ne demek istiyorsunuz? In the press conference he resigned, they say.
4: As what? As coach?
3: Yeah.
4: Resigned? Do you mean resigned?
3: Resigned like that you will not.
4: He's not the coach anymore.
3: Yeah, he said that he resigns. He will not continue.
4: He said this just now.
3: Yeni mi söyledi? Yeah, in the press conference.
4: I didn't know about this.
3: Bilmiyordum bunu.
2: Evet, Archie Brown İsmail Kartal'ın istifa kararından habersiz olduğu için oldukça şaşırdı. Peki sonrasında neler yaşandı? Evet, İsmail Kartal bir istifa kararı aldı ama şu an için görevine devam ediyor. Bunu da deklare eden isim tabii ki Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım oldu.
5: Benim nereden var ya? Onun için gelir istifa edeceğine haberim olsa gelir miydim buraya? Ha? Biraz mantıklı soru sorun lütfen. Tamam mı? Haber. Kimse, hiçbirimizin haberi yoktu. Neden? Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye şey oldu ya, tukaka oldu. Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek. Bekleyecek. Sonunda Mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Ya İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
6: Bir kenarında.
5: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Bir puan aldık. Bizim hesabımızda işte biz gruptan çıkabiliyoruz hesaplarımıza göre. Ama bunu söylemiyorum. Şuradan şunu alıp buradan bir hesap kitap yaptık yani. Ama müsaade etmiyorsunuz ki. Başkanım. Levent oynadı. İyi oynadı mı? Peki. Bartu oynadı. İyi oynadı mı? Oynadı mı? Oynadı. Söyleyin. O zaman nedir derdiniz? Bak bunu kabul etmiyorum. Ve bundan sonra bu konuda daha çok konuşma yaparız, haberiniz olsun. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır. Bir bitmiştir. İyi oynamışız, fırsat yakalamışız.

0: bir taktik, sahada bir taktik savaşı vardı yani. Bunu görmemezlikten gelmek biraz ayıp olur yani. Bizim evladımız ya. Benim Aziz Yıldırım olarak ve benim arkadaşlarımla, yöneticilerle beraber 20 sene başkanlık döneminde başladığım hocayla, iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden bıraktığımı, gönderdiğimi duydunuz mu, gördünüz mü, yaşadınız mı? Hayır. Evet, o zaman devam. Neden anlamadım ki, İsmail kendisi aniden istifa etti. Beklemiyorduk ki.
1: Hafta içerisinde çok fazla haber çıktı, istifa edecek ya da...
0: Ya edecek mi? Siz yazıyorsunuz kardeşim ya. Yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Siz yazmayın. Yazmayın, bırakın bakalım, istifa ediyor mu etmiyor mu? Çanağı tutuyorsunuz adamcağıza. Sosyal medyadan yükleniyor herkes. Ben sosyal medya okumadığım için de bilmiyorum konuları. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyükken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam mı şimdi, oradan da seyirci taraftar bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor. Ya söylüyorum, taraftar Fenerbahçeliler kendi kulüplerinin değerlerine, her türlü değere say, o yalnız oyuncular, antrenör, yöneticiler değil. Bütün camiadaki değerlere Fenerbahçeliler sahip çıkmalı. O televizyonda yorum yapanlar tukaka yapıyorlar insanları. Kulüpten uzaklaştırıyorlar veyahut da istifa ettiriyorlar. Bunların olmaması lazım. Bak, net söylüyorum. Tamam mı? Sizler de yapmayın. Sizler de yapıyorsunuz. Hepiniz yapıyorsunuz. Alıyorsunuz, sonra yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ondan sonra onun üzerine insanlar yorumlar yapıyor. O yorumlarla da işler bu noktaya geliyor. Onun için rica ediyorum, hiç kimse yalan haber yapmasın, tamam mı? Yalan haber yapmasın, doğrular yazın. Tenkit de edin, önemli değil. Ama yalan yazıyorsunuz çok ya. Yine bir oyuncu alıyormuşuz, adını söylediler bilmiyorum. Tamam. Onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ya kimse demiyor, ya paraları kulüp nasıl öder diye hiçbirini sormuyorsunuz, söylemiyorsunuz ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilir. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin. Hepiniz bilin. Onun için kendi yorumlarınızı ona göre yapın. Yok hafta içinde böyle yazdığında böyle şey yazdığında. Ya şişe atıyorsunuz ya. Nasıl duyacak adam? Ayıp yani ya.
2: Evet, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın istifa kararının kabul edilmediğini duyurdu ve İsmail Kartal'ın görevinin başında olacağını ben gidene kadar burada ifadeleriyle yeniden deklare etmiş oldu değerli izleyenler. Tabi bununla ilgili gün içerisinde de Fenerbahçe'den açıklama veya antrenmandan fotoğraf görüntüleriyle belki de göreceğiz. İsmail Kartal görevine devam edecek mi, etmeyecek mi? Hepsini çok detaylıca konuklarımızla değerlendireceğiz. Peki şimdi şu şişe atma mevzusuna geri dönelim. Tribünlerden maç esnasında skor 1-1 iken Fenerbahçe'nin kulübesine doğru, yedek kulübesine doğru bir su şişesi fırlatılmıştı. Aziz Yıldırım da İsmail Kartal'ın istifa kararını buna bağladı. Yani tribünlerden kendisine duyulan öfkeye bağladı. Peki Fenerbahçe bu şişe atan taraftarlarla ilgili ne söylemiş? Hemen açıklamayı ekranlarınıza taşıyalım. Fenerbahçe kulübünden konuyla ilgili şöyle bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında teknik direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır denildi. Şimdi yeniden dün oynanan maça geri dönelim. Maç sonrası yapılan açıklamalar ve yaşananlar sonrasında değerlendirilecek. Roma tarafı beraberliği nasıl değerlendirdi dinleyeceğiz. Roma'da teknik direktör Gasperini bu karşılaşmanın kendileri için hiç de kolay olmadığını söyledi.
3: İyi bir maç çıkarttık. Burada oynamak kolay değildi. Rakip çok sıkı bir savunma yaptı. Çok hızlı oyuncularıyla kontra ataklarla gol aramaya çalıştılar. Bu beraberlik puan tablosu açısından da bizim için çok önemli. Kötü bir çıkış yaptık. Bu durum özellikle defans hattında kalıp dizilişimiz sabitken daha sık başımıza geliyor. Kesinlikle bu konuda çalışmalıyız. Her zaman böyle oynayamayız. Ben

0: Bence oyuncu değişiklikleri maçın sonlarında bir katkı sağladı. Bu yıl bu açıdan herkesin doğru bir yaklaşımı var. Futbolda her şey açıklanabilir değildir. Bazen şans faktörü de vardır. İkinci yarının başlangıcında dikkatli olmalıydık. Son iki maçta bu bize pahalıya mal oldu.
1: Evet, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları salı, çarşamba ve perşembe karşılaşmalarıyla tamamlandı. Sonrasında ikinci maçlar başladığında yine Devler Ligi'ni konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Süper Lig'e geri dönüyoruz. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Şöyle haftanın genel görüntüsüne hep birlikte göz atalım değerli izleyenler. Beşiktaş'ın maçıyla başlayacak 5. hafta, ekranlarınıza da program geliyor. Bugün saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü Dolmabahçe'de ağırlayacak. Yarının programı ise şu şekilde: saat 17 seansında Eyüpspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Arca Çorum Futbol Kulübü maçları oynanacak. Saat 20'de Korendon Alanyaspor'un konuğu Göztepe olurken Trabzonspor ise Tümosan Konyaspor deplasmanına çıkacak. Pazar günü programı ise şu şekilde: saat 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa maçı var. Galatasaray'ın konuğu saat 20'de Kocaelispor olacak. Yine aynı saatte Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Haftanın kapanışı pazartesi günü oynanacak tek maçla yapılacak. Fenerbahçe saatler 20'yi gösterdiğinde Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanına çıkacak.

0: Şimdi bugünün maçıyla Süper Lig'i konuşmaya başlayacağız. Beşiktaş bu akşam saat 20'de Dolmabahçe'de oynanacak müsabakada Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek.
1: Beşiktaş sahasında Erzurumspor FK engelini kayıpsız geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Ligdeki son sınavında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlı ekip 4 maç sonunda 9 puana sahip. Beşiktaş'ta Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 maç ceza alan Dušan Vlahović ve sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz takımdaki yerini alamayacak. Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK ise İstanbul'dan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ligin son haftasında Konyaspor'u yenerek ilk galibiyetini elde eden Mavi Beyazlılar geride kalan 4 maçtan 4 puan çıkardı. Beşiktaş'la Erzurumspor FK Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekip 4 lig mücadelesinden 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş kalesinde 4 gol gördü. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş Erzurumspor FK karşılaşması saat 20'de başlayacak. Mücadelede Gürcan Hasova düdük çalacak.
0: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. O karşılaşmada Dušan Vlahović ve Fenerbahçeli Milan Škriniar arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Sonrasında Dušan Vlahović PFDK'ya sevk edilmişti ve cezalar açıklandı. Dušan Vlahović'e 1 maçlık ceza geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Dušan Vlahović'in cezasını açıkladı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe derbisinde Škriniar'la yaşadığı olaylar sebebiyle 1 maç men cezası aldı. Siyah beyazlar karara itiraz etmek için tahkim kuruluna başvuracak. Evet, Beşiktaş derbi galibiyetiyle birlikte Erzurumspor maçına oldukça moralli ve motivasyonlu çıkacak değerli izleyenler. Zaten yaz transfer sezonundan bu yana Beşiktaş'ın olumlu ivmelenmesini her zaman konuştuk. Özellikle transfer hamleleriyle birlikte, Avrupa'da alınan skorlarla birlikte Beşiktaş'ın oynadığı futbol çok takdir topladı ki bunların başında da en çok takdiri alan teknik direktör Vincenzo Italiano'ydu. Vincenzo Italiano yeni transferlerden verim alırken aynı zamanda hali hazırda kadroda bulunan birçok oyuncunun da performansını yükseltti.
2: Vincenzo Italiano sadece oyun anlayışıyla değil, futbolcular üzerindeki etkisiyle de dikkat çekiyor. 48 yaşındaki teknik direktör, geçen sezon performansı düşüşe geçen bazı oyuncuları yeniden kazanmayı başardı. İtalyan çalıştırıcı göreve geldiği günden bu yana

0: Futbolcularıyla birebir iletişime büyük önem veriyor. Antrenmanlardan önce oyuncularına sahadaki beklentilerini aktaran Italiano, takımın moral ve motivasyonunu da yüksek tutmaya çalışıyor. Başarılı çalıştırıcının en dikkat çekici dokunuşlarından biri Václav Černý oldu. İtalyan teknik adamdan önce takımdan gönderilmesi gündeme gelen Çek futbolcu yeni dönemde önemli bir rol üstlendi. Attığı gollerle özgüvenini yeniden kazanan Černý tribünlerle de barıştı. Çek futbolcu bu sezon çıktığı 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Italiano'nun kazandığı bir diğer isim ise Junior Olaitan oldu. Geçen sezon Konyaspor karşısında yaptığı hatanın ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Beninli futbolcu bu sezon çıkışa geçti. 10 maçta 4 asist yapan Olaitan, dinamizmi, enerjisi ve mücadele gücüyle ilk 11'in önemli parçalarından biri haline geldi. Savunmada da Italiano'nun dokunuşları dikkat çekti. Geçen sezon Sergen Yalçın döneminde fazla forma şansı bulamayan Thiago Giallo, defans hattının liderlerinden biri oldu. Portekizli savunmacı Italiano yönetiminde 9 maçta görev yaptı. Performansıyla Agbadu'nun önüne geçen Giallo, Italiano'nun ana planında kendine yer edindi. Italiano'nun oyun planında beklerin hücumdaki rolü de oldukça önemli. İtalyan teknik direktör Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo'dan hücumda ceza sahasına daha fazla girmelerini istiyor. Bu anlayış skor istatistiklerine de yansıdı. Geçen sezon Süper Lig'de yalnızca bir asist yapan Rıdvan Yılmaz, bu sezon şimdiden bir gol ve iki asiste ulaştı. Amir Murillo ise 9 maçta 2 gol attı. Italiano'nun oyuncu kazanma başarısı Beşiktaş'ın yeni sezondaki en önemli kazanımlarından biri olarak öne çıkıyor.
1: Evet, Beşiktaş'ın gündem maddelerine baktık. Az önce de belirtmiştik, Süper Lig'de 5. haftanın açılışı Dolmabahçe'de yapılacak değerli izleyenler. Aynı zamanda Beşiktaş'ta Vlao için cezası da yine camiada çok fazla tartışıldı ki kulübünde bu karara itiraz etmesi bekleniyor. Şimdi bütün bu başlıkları Beşiktaş'ı yakından takip eden ekip arkadaşımız Efecan Öztaş'la birlikte değerlendireceğiz. Efecan telefon attığımızda. Hoş geldin Efecan yayınımıza.
2: Hoş bulduk Reydan, sana da yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi önce maçla başlayalım, sonra saha dışında yaşanan olaylara geri döneriz. Şimdi derbi galibiyeti sonrasında bütün gelişmeleri senden dinlemiştik. Bir prim de dağıtıldı. Oyuncuların moral ve motivasyonu oldukça yüksek zaten. Vincenzo Italiano'nun etkisinde sıklıkla konuşuyoruz. Hem oyuna hem de oyuncu iletişimine çok fazla önem veren bir hocayla şu anda Beşiktaş yoluna tam gaz devam ediyor. Beşiktaş bu karşılaşma öncesi nasıl hazırlandı? Kulüpteki son gelişmeler, özellikle saha içiyle ilgili gelişmeler neler, senden dinleyelim.
2: Evet, Vincenzo Italiano önemli bir derbi galibiyeti sonrası ki primde 1 milyon euro olarak açıklandı. Sayın Başkan Serdar Dalı Fenerbahçe karşılaşmasının hemen ardından soyunma odasına indi ve Kaptan Orkun Kökçü'nün takım arkadaşlarıyla beraber belirlediği rakamı 1 milyon euroyu takıma armağan etmişti. Daha sonrasında Vincenzo Italiano da takıma 2 günlük bir izin verdi. Aslında bir de jest yapmış oldu. Biraz dinlenmelerini istedi. Çünkü Erzurum Futbol Kulübü ile bir karşılaşmaya çıkacak bugün Beşiktaş. Saatler 20'yi gösterdiğinde ve ardından da önümüzdeki hafta Avrupa Ligi mesaisine başlayacak. Siyah beyazlı ekip Marsilya ile karşılaşacak. Bu doğrultuda 2 günlük bir izin yapıldı Beşiktaş'ta ve ardından dün de akşam saatlerinde gerçekleştirilen son idman sonrasında Beşiktaş şu anda ama karşılaşmaya hazır bir şekilde maç saatini bekliyor ama Beşiktaş'ın da Süper Lig'de Erzurum Futbol Kulübü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da ilk 11 dönemde değişikliklere gitmesini bekliyoruz. Siyah beyazlar ligde geride kalan bölümde 9 puan toplarken Erzurum Spor Futbol Kulübü ise 4 karşılaşmada 4 puan elde etti. İki ekip Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor adıyla mücadele eden rakibiyle oynadığı 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da dediğimiz gibi UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya karşılaşmasını göz önüne bulundurarak Erzurumspor'un mücadelesinde bazı oyuncuları dinlendirmesini bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo yerine Taylan'ın forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında sakatlanarak

0: oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz'ın Erzurumspor karşılaşmasında riske edilmesini beklemiyoruz. Sol bekte ise Oğuz Dağrı'nın görev alması bekleniyor. Tabii orta sahada şu an içerisinde Salih'in yerine Endidi'nin, sağ kanatta Vassav Çerli'nin yerine ise Ernest Poku'nun sahaya çıkmasını bekliyoruz. Hücum hattında ise ceza alan takkime gidilecek tabii. Bunu ilerleyen sen de sorarsan eğer cevaplarız ama kadroda yer almayan düşen Vlahovic'in yerine ise ileri uçta Yang Yu O'nun görev almasını bekliyoruz. Yani aslında biraz da kadroyu tam bir şekilde özetlersek kalede Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Taylan Bulut, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jolo ile İmran Topçu, sol bekte Oğuz Dağrı, 6 numara pozisyonunda Wilfried Endidi, hemen önünde oynamasını beklediğimiz 8 numara pozisyondaki ikili ise Junior Olaytan'la kaptan Orkun Kökçü, sağ kanatta Ernest Poku, sol kanatta İlhan Fakırlı ve forvet hattında Yang Yu O'nun olmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi Rıdvan Yılmaz bu karşılaşmada risk edilmeyecek ve Marsilya maçının kadrosunda olacak diyebiliriz Rezan. Tabii senin de bahsettiğin gibi istersen Dusan Bülevic konusuna da değinebilirim.
1: Evet, değinelim Efecan. Şimdi bir maçlık bir ceza geldi. Şu an kulüp nasıl bir tepki koyacak? Yani bundan sonra atılacak adım nedir? Bu cezanın ertelenmesi veya kaldırılması ile ilgili bir hamle gelecek mi Beşiktaş'tan?
0: Evet, tabii PFDK kararları açıklandı. Beşiktaş'ta bu karar sonrasında bir maçlık ceza aldı Dusan Vlahovic. Şikrinyer'le yaşadığı tartışma sonrasında Beşiktaş yönetimi de bu cezayı beklemiyordu ve Beşiktaşlı taraftarları da aslında şok eden bir karar olduğunu söyleyebiliriz bu durumun. Beşiktaş yönetimi de takkime savunmasını sabah saatlerinde sundu. Vlahovic'in net bir şekilde ceza almaması konusunda vurgular var. Onu söyleyelim. Özellikle burada ikili arasındaki tartışmanın ikili bir diyalog olduğunu ve daha sonrasında büyümeden iki futbolcunun da konuyu uzatmadan dile bile getirmediklerini ifade ediyorlar. Beşiktaş yönetimi tahkim kuruluna yaptığı savunmada ki dün de gerçekleştirilen bir savunma vardı ceza almadan hemen önce ki orada da bu konunun altı çizilmişti ve Şikrin yanında Dusan Vlahovic'i tahrik ettiği vurgusu vardı. Beşiktaş yönetiminden aldığım bilgi bu yöndeydi. Savunma bu çerçevede olmuş. Beşiktaş cezanın ivedi şekilde Erzurumspor Futbol Kulübü maçından hemen önce kalkmasını istiyor ve başvurusunu yaptı. Sabah erken saatlerinde gün içerisinde de tahkim kurulunun kararı bildirmesi bekleniyor. Acil olarak toplanacak tahkim kurulu ve kararını açıklayacak. Öğleden sonra ben kararın açıklanmasını bekliyorum. Beşiktaşlı yöneticilerle konuştuğumuzda da bir maçlık cezanın tahkimden dönerek kalkmasını beklediklerini ve Dusan Vlahovic'in maç kadrosunda olmasını istediklerini ve arzuladıklarını ifade ediyorlar Rezan.
1: Efecan Öztaş, çok çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş gündemiyle ilgili değerlendirmelerini aldık. Yeni gelişmeler oldukça yine Efecan'a gideceğiz. Zaten gün boyunca kendisi de Dolmabahçe'de olacak ve Beşiktaş'ın Erzurumspor maçını takip edip bize bağlantılarını sürdürecek. Beşiktaş'ın gündemini yavaş yavaş toparlıyoruz değerli izleyenler ve Trabzonspor'a geçiş yapalım. Tabii yayının başında Fenerbahçe'de bir teknik direktör istifası ve sonrasında istifanın geri dönmesiyle ilgili bir gündem maddesini değerlendirdik. Yakın zamanda Trabzonspor'da da böyle bir gündem vardı, hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u elendikten sonra Fatih Tekke görevinden istifa etmiş. Sonrasında görevine devam etmek durumunda kalmıştı. Ancak Ahmet Sportif Faaliyetler maçı sonrası tekrardan yollar ayrıldı ve şu anda Trabzonspor'da takımın başında Hüseyin Çimşir var. Ancak Trabzonspor yönetimi Hüseyin Çimşir'in yerine şu anda daha uzun vadeli planlar yapabileceği bir teknik direktör arayışı içerisinde. Yabancı profillere de bakılıyor ancak şu anda öncelik yerli gibi görünüyor ve listenin başında çok tanıdık bir isim var.
2: Teknik direktörlük koltuğu için hummalı bir çalışma yürüten Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Bordo Mavili yönetimin bir süredir temas halinde olduğu yabancı teknik direktör adaylarıyla yapılan görüşmelerde istenen ilerlemenin sağlanamaması üzerine İbre yeniden yerli teknik adamlara döndü. Takımı hızla toparlayacak ve camianın dinamiklerini yakından bilen bir isim üzerinde duran yönetim masadaki alternatifleri daralttı. Trabzonspor'da yerli adaylar arasında listenin en başında Arda Turan yer alıyor. 39 yaşındaki teknik adamın oynattığı modern futbol ve hedefleri yönetimin takdirini toplarken Bordo Mavili kurmaylar Arda Turan için yeni ve somut bir girişim yapma kararı aldı. Bordo Mavili yöneticilerin Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının ardından temasları resmi boyuta taşıyacağı öğrenildi. Arda Turan dosyasında sürecin uzaması ya da pürüz çıkması ihtimaline karşılık Trabzonspor B planını da hazırda.

0: artıyor. Bordo Mavili Kulübün efsane isimlerinden Şenol Güneş, listenin en güçlü diğer alternatifi olarak masada duruyor. Camiayı ve şehri çok iyi tanıyan, baskı ortamını yönetme tecrübesine sahip hocanın ismi, yönetim kurulunda ciddi şekilde ağırlığını korurken, taraftarın gözü kulağı kulüpten gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.
1: Evet, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bordo Mavililer'de tabii Muhammed Salah'ın performansı her karşılaşmada ön plana çıkıyor, ancak son oynanan maçta Paulo Nacho da gol orucunu bozdu ve Paulo Nacho'nun Trabzonspor kariyerinde en çok gol katkısı verdiği karşılaşmalar genellikle Konyaspor'a karşı.
2: Paulo Nacho, Tümosan Konyaspor maçlarını seviyor. Nijeryalı futbolcu yeşil beyazlı ekibe karşı bugüne dek oynadığı 4 resmi karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Oynanan maçların 3'ünde Konyaspor kalesine 2'şer gol atan Nijeryalı oyuncu sadece bir maçta gol kaydedemedi. Onuachu, Trabzonspor'un 2023-2024 sezonunda sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol attı. Nijeryalı futbolcunun bu maçta attığı topuk golü ise yılın en iyi golünü belirleyen FIFA Puşkaş ödülüne aday gösterildi. Karadeniz ekibinin 2025-2026 sezonunda sahasında 3-1 kazandığı karşılaşmada 2 gol kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, deplasmanda 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada ise gol atamadı.
3: Futbol, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, o!
2: Bordo Mavili futbolcu Trabzonspor'un Antalya'da Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nın müzesine götürdüğü karşılaşmada ise filelere gönderdiği 2 golle zaferin mimarı oldu.
1: Trabzonspor başlıklarını izleyicilerimizle paylaştık. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bordo Maviler Konyaspor'la oynayacak. Şu anda da oyuncuların moral ve motivasyonu yüksek. Hem Muhammed Salah'tan hem de Paulo Nacho'dan verim almaya devam ediyor Bordo Maviler. Öte yandan da teknik direktör arayışları sürüyor. Şimdi tüm bu başlıkları Trabzonspor'u yakından takip eden Aspor muhabiri Yunus Emre Sel'le birlikte değerlendireceğiz. Telefon attığımızda kendisi. Hoş geldiniz Yunus Emre Sel.
4: Hoş bulduk Ezan, yayınlar kolay gelsin.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi önce şu sağ dışındaki elementlerle başlayalım. Zaten bültene girerken de Trabzonspor'un başlıklarını değerlendirirken de önce hoca gündeminden başladık. Yakın zamanda Fatih Tekke ayrıldıktan sonra Sayın Başkan Aspor'a bağlandığında öncelik yabancı gibi görünüyor demişti. Sonrasında takımın başında şu anda Hüseyin Çimşir var ve çoğunlukla biz yerli adayları konuşuyoruz. Özellikle Arda Turan çok fazla gündeme geliyor. Peki Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Ve bu takımın başına yerli mi geçecek, yabancı mı geçecek, senden dinleyelim.
4: Evet, Başkan Ertuğrul Doğan'ın deyimiyle yabancı teknik adamlarla çok fazla görüşme yaptı Trabzonspor. Gerçekten bu süreç içerisinde, yani Fatih Tekke'nin ayrıldığı süreçten şu ana kadar geçen zaman diliminde birçok teknik adamla görüşüldü ve hali hazırda görüşmeye devam ediliyor. Yani Trabzonspor'un belirleyip görüştüğü yabancı teknik adamlar dışında çok sayıda teknik adamla Trabzonspor'a öneriliyor. Bunlar arasında geçmişte futbolculuk döneminde çok ciddi başarılara imza atmış ama teknik adamlık dönemi çok parlak geçmeyen, belli bir çıkış arayan isimler de yer alıyor. Başkan Ertuğrul Doğan özellikle Gençler Birliği karşısında alınan galibiyetten sonra yönetim kurulu adına ciddi bir rahatlama yaşadı ve şu an itibariyle bu süreçteki teknik adam alaylarını gerçekten çok inceleyip sık dokuyorlar diyebiliriz aslında. Şu ana kadar görüşülen isimlerden Conte, Conceição, Marcelinho, Vitor Pereira gibi isimlerde istenilen seviyeye ulaşamadı Trabzonspor. Son dönemde Steven Gerrard, Thiago Motta gibi isimler de yine Trabzonspor'a öneriliyor ama burada da çok yoğun bir gelişme yok. Yabancı teknik adamların birçoğunda hem maliyet hem uzun soluklu sözleşme hem de çok yüksek transfer bütçesi talepleri nedeniyle çok istenilen seviyeye gelinememesi ivreyi biraz daha son dönemde yerli teknik adamlara çevirmiş durumda. Yine Arda Turan buradaki isimler arasında yer alıyor ama dün akşam tabii Şatkar'ın PSV karşısındaki performans sonrası

0: hem dış basında da çok fazla haber görüyoruz. Muhammed Salah transferinden sonra Trabzonspor Avrupa futbolunun da Avrupa basınının da yakından takip ettiği bir takım haline geldi. Çok fazla isim yazılıp çiziliyor. Hatta biz burada çok fazla Portekizli konuştuk ama yani Steven Gerrard sen söyledin az önce. Hatta Guardiola ile ilgili bile spekülasyonlar var şu anda. Arda Turan'ı biz çok konuşuyoruz. O da dün Şampiyonlar Ligi'nde PSV karşısında puanla başladı Şampiyonlar Ligi'ne. Senin Trabzonspor'u yakından takip ettiğin için kendi görüşünü de merak ediyorum ben. Camia şu anda Trabzonspor taraftarı yerli bir isme mi daha yakın olur yoksa yabancı bir hocayla özellikle profili yüksek bir hocayla devam etmek özellikle bu kadronun da profilini düşünecek olursak sence Trabzonspor camiasının görüşü ve senin gözlemlerin ne onu da merak ediyorum Yunus Emre.
1: Bu konuda yapılan anketlerde çoğunlukla yabancı kariyerli bir teknik adamın takımı çalıştırması yönünde çok yüksek oy çıkıyor. Bordo Mavili taraftarların özellikle sosyal medya üzerinden yapılan anketlerde yabancı ama kariyerli bir teknik adamın takımın başına geçmesi ve takımı hem yıldız oyuncuları iyi yönetebilecek olması hem de takımı daha iyi toparlayıp şampiyonluk, konferans ligi ve kupada başarıya taşıyacağı noktasında inanç fazla. Bordo Mavili taraftarların tamamı diyemeyiz tabii ki ama önemli bir bölümü bu şekilde. Ama yerli teknik adamın da takımın başına geçmesi, hem ligi tanıyor olması hem de son dönemde sadece Trabzonspor'da değil Türkiye'de yabancı teknik adamların başarıya ulaşma oranının gerçekten çok düşük olması sebebiyle maceraya girilmemesi gerektiğini düşünen taraftar sayısı da azımsanmayacak sayıda. O yüzden taraftarlar arasında bile belli noktada bir uyum sağlamak çok zor. Tabii ki bu kadar farklı bir insan profilinde bu çok da normal aslında. Ama burada kararı başkan ve yönetim kurulu verecek. Aslında onlar dün de belirtmiştim birkaç kriter belirledi. Bu kriterler arasında en önemlilerinden bazıları şu. Mevcut kadrodaki yıldız oyuncuları, kaliteli oyuncuları sevk ve idare edebilecek, onlarla uyum sağlayabilecek bir teknik adam düşünüyor Trabzonspor. Aynı anda şu anda belki son dönemde çok tecrübeli isim katılmış gibi gözükse de Trabzonspor'un kadrosu hala çok genç ve 20 yaş üzerinde 21-22 yaş arasında çok sayıda oyuncusu var. Bunları parlatıp geliştirebilecek bir isim de arıyor Trabzonspor yönetim kurulu. Bunun dışında hedefleri olan hala başarıya aç belli bir noktada başarı hedefi olan hem lig hem konferans hem de Türkiye Kupası'nda hedefe odaklanacak bir teknik adam beklentisi var. Diğer önemli kriterlerden bir tanesi de Trabzonspor taraftarları camiası genel olarak ofansif ve agresif bir futbol benimsiyor, istiyor. Bu tarz futbolu benimseyen bir teknik adam düşüncesi de var. Tüm bunların oturduğu bir teknik adam profili düşünülüyor. Ama Hüseyin Çimşir Hoca hafta sonu Konyaspor maçından da galibiyetle ayrılması durumunda iki maçta iki galibiyetlik bir seriye ulaşacak. Bu nedenle Galatasaray maçında da eğer bu sonuç ortaya çıkarsa tek başına çıkma ihtimali de azımsanmayacak seviyede gözüküyor.
0: Evet daha önce de zaten yine böyle bir hoca ayrılığı sonrası göreve geldiğinde oldukça yüksek bir puan ortalaması elde etmişti Hüseyin Hoca da. Şimdi yine saha içine dönelim sağ kenarından. Konya Spor'la maç oynayacak Trabzonspor ve dediğin gibi orada da bir puan alması durumunda Galatasaray maçına da oldukça moralli gidecek Trabzonspor takımı. Oyuncular şu anda ne durumda? Takımın form durumu ve Konya Spor hazırlıklarının son gelişmelerini de yine senden dinleyelim.
1: Evet, Trabzonspor'da özellikle bu hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda Paolo Nacho belli antrenmanlara sakatlığı nedeniyle tedbir amaçlı olarak çıkmamıştı ama dün yapılan antrenmana çıktı ve o da Konyaspor maçında oynayabilecek durumda. Çubukyevyuvu Galatasaray maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında rezan. Burada teknik ekip bir karar verecek. Hı hı. Bu hafta sonu Yuvu'yu dinlendirelim, Galatasaray maçına saklayalım mı yoksa hayır biz bir iskelet oturtuyoruz devam edelim mi noktasında bir karar verecek. Onun dışında Trabzonspor'da Saviola'nın sakatlığı geçti. O antrenmanlara başladı. En azından maç kadrosunda yer almasını bekliyoruz. Frank Elinyocu yeni katılan bir isim. Antrenmanlarda artık takım arkadaşlarını tanımaya, onlarla da iyi iletişim kurmaya başladı ve aldığımız bilgilere göre gerçekten antrenman performansı da oldukça iyi. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında Wagner Pina, stoper ikilisinde Vivu Savic'i bekliyoruz. Dediğim gibi tercih yaparsa orada Hüseyin Hoca belki Samet Akaydın'la başlayabilir. Sol bek pozisyonunda Mustafa'yı bekliyoruz. Orta sahada Fabinho Ozan ikilisi. Sağ kanatta Muhammed Salah.

0: orta sahada Ernest Muçi, sol kanatta Aralı, en uç noktada da Paolo Nacho'yu beklediğimizi söyleyelim. Bu arada Trabzonspor taraftarları da misafir takım tribün biletlerini neredeyse tüketmek üzere. Muhtemelen maç saatine kadar kalan biletler de tükenecek ve deplasman tribünde tamamen dolu olacak.
1: Yunus Emre Sel, çok çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. Gelişmeler oldukça yine Yunus Emre Sel'den Trabzonspor'u yakından takip eden Anspor muhabirinden dinleyeceğiz. Trabzonspor'un gündemini de yavaş yavaş toparlayalım ve Galatasaray'a geçiş yapalım. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesinde Portekiz deplasmanına çıktı ve Sporting'e karşı ne yazık ki istemediği bir sonuç aldı ve 3-1'lik mağlubiyetle döndü. Galatasaray Avrupa kupalarında, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde deplasman karnesi olarak da oldukça zayıf kaldı ve sezona ne yazık ki tatsız başlangıç yaptı.
2: Galatasaray Devler Ligi'ne tatsız başladı. Sarı Kırmızılılar ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Okan Buruk'un ekibi maçın ilk dakikalarında öne geçse de Portekiz'den puansız ayrıldı. Galatasaray bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Bu sezon Sporting maçına kadar tüm karşılaşmalarına Süper Lig'de çıkan Sarı Kırmızılı ekip söz konusu 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Süper Lig'deki son 3 maçı kazanan Okan Buruk'un öğrencileri Sporting yenilgisiyle bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grup lig aşamasında yaptığı 10 ilk hafta maçının sadece birini kazanabildi. Sarı Kırmızılı ekip bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken 5 kez de mağlup oldu. Galatasaray Avrupa Kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasının sadece birinde kazanabildi. Sarı Kırmızılı ekip 2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa Kupalarında 16 dış saha maçı yaptı. Galatasaray bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı mağlup etmeyi başardı. Galatasaray diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken 12 kez yenildi. Sarı Kırmızılı ekibin Avrupa Kupalarında yaptığı son 40 müsabakada en az bir gol atıldı. Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi sonun 6 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma Galatasaray'ın Avrupa Kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu. Galatasaray'ın ardından çıktığı 40 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı.
1: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ve Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Galatasaray'ın da eski oyuncularından teknik direktör Selçuk İnan karşılaşma ile ilgili açıklamalar yaptı. Kocaelispor hocası bu maçın kendisi için özel olduğunu söyledi.
3: Benim için ayrı bir maç, duygusal tarafı fazla, özel bir maç olacak. Ama bunun dışında diğer maçlardan çok farklı bir maç değil bizim için. Çıkacağız, mücadelemizi vereceğiz. Çok koşmamız gerekiyor, çok mücadele vermemiz gerekiyor ki oradan istediğimiz puan ya da puanları alabilelim. Çünkü Galatasaray bildiğiniz gibi çok güçlü bir takım, çok önemli oyunculara sahip. 4 senedir şampiyon oluyor. Dolayısıyla orada oynamak, puan almak çok kolay değil. Aldığımız her puan altın değerinde olacak. Onun için mücadelemizi vereceğiz. Gerginlikler futbolun içinde hep var ama bu gerginliklerin hepsi bizim dışımızda gelişiyor. Biz teknik direktör olarak, futbolcular olarak işimizi sadece profesyonelce doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Daha önce de sizde yapmış olduğum röportajlar hep belirttiğim gibi bazen agresif olabiliyoruz, bazen sinirli olabiliyoruz. O da sadece sahanın içindeki oyuncuların göstermiş olduğu emeğe karşılık bir hak arama oluyor hakemlere karşı. Onun dışında asla bir rakip takım taraftarına, hocasına, yöneticisine bir saygısızlığımız olmadı. Oyuncularım da bu şekilde davranıyor. Dışarıda yaşanan gerginlik hangi maç olursa olsun bizim dışımızda gelişiyor. Bunun olmasını hiç istemem. Hele ki Galatasaray maçında hiç istemem.
1: Şimdi Şimdi Süper Lig'den 1. Lig'e dönüyoruz. Trendyol 1. Lig'de de yeni hafta heyecanı bugün başlıyor. Şöyle haftanın genel bir görüntüsüne bakalım. Hangi maçlar, hangi karşılaşmalar bizleri bekliyor? Bugün saat 20'de SMS Grup Sarıyer Bandırma Spor maçı oynanacak. Yarınki programsa şu şekilde: saat 17'de Bolu Spor, Orfa Yapı, Pendik Spor, Van Spor, Keçtaş Ankara, Keçiören Gücü maçları oynanacak. Saat 20'de Eminevim Ümraniye Spor'un konuğu Antalya Spor olurken Bodrum Futbol Kulübü'nün konuğuysa Batman Petrol Spor olacak. Pazar günü Ekenler Beton Sivas Spor, Muğla Spor ve Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçı, Mardin 1969 maçı saat 17'de başlayacak bu iki karşılaşma. Saat 20'de yine iki mücadele olacak pazar günü. Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Bursa Spor'un konuğuysa Turka Esenler Erok Spor olacak. Haftanın kapanışı pazartesi günü saat 20'de Metro Holding Kayseri Spor'un konuğu İstanbul Spor. Şimdi ise renkli bir haberle devam ediyoruz değerli izleyenler. Turgutlu Spor takımının başına 22 yaşındaki teknik direktör ve ilk kadın teknik direktör olan Zeynep Mestan geçti. Bu hem Türk basınında hem de Avrupa basınında geniş yer buldu değerli izleyenler. Bakın Zeynep Mestan A Spor'a özel ne gibi açıklamalar yapmış.

0: 22 yaşındaki Zeynep Mestan Turgutspor'un yeni teknik direktörü oldu. Mestan bu göreviyle aynı zamanda Turgutspor tarihinin ilk kadın teknik direktörü unvanını aldı.
1: Turgutspor gibi bir camiada, camianın başına geçmek özellikle bu yaşta gerçekten çok büyük bir sorumluluk ve çok gurur verici bir şey. Burada taraftar grubu olsun, imkanlar olsun, stat, tesis, insanların ilgisi çok büyük seviyede gerçekten. Açıkçası baskı da var tabii ki hani. Güzel şeylerin yanında zor şeyler de var. Yani nasıl altından kalkacağız dedim. Ama sonra Yılmaz Başkanıma, Emir Başkanıma baktığım zaman zaten arkanızda o gücü hissettiğiniz zaman, taraftarınızın da arkanızda gücünü hissettiğiniz zaman işler kolaylaşıyor. Antrenör kadın olduğu zaman futbolcuların daha saygı göstereceğini, daha güzel bir ortam olacağını, daha terbiyeli, daha kibar bir ortam olacağını düşünüyorum. Daha az kaos olacağını düşünüyorum. Engel olduğunu düşünmüyorum. Herhangi gelen bir erkek antrenörle farkımın olduğunu düşünmüyorum. İlk hedefimiz, bir yıllık hedefimiz de kesinlikle hedefimiz şampiyon olmak. Ve olacağız da.
2: Mevcutteki hocamızla yollarımızı ayırınca, ayırmadan önceki süreçte de sürekli bu takımla ilgili, bu takımı nasıl daha ileri gidebilir şeklinde kendisi projeler üretti. Bu takımın bu şekilde hareket etmesi halinde daha iyi yerlere gelebileceği şeklinde bir sürü projeler sundu. Ben bunları inceledikten sonra hocamızla, mevcutteki hocamızla yollar ayrıldıktan sonra Türkiye'de bir ilkin, bir kadının bizim Turgutspor'umuzu neden yönetmesin, bu kadar bilgiye sahip olduğunu gördüğümde oturdum kendi kendime, dedim ki yani böyle bir bilgiye sahip bir kadının yaşının çok önemli olduğunu düşünmedim ve kesinlikle tek başıma aldığım bir karardı. Zeynep hocamın önderliğinde biz Turgutspor'u eski aşağılı günlerine kesinlikle daha da ileri götürerek, marka değeri yüksek olan bir kulübü çok daha ileri götüreceğimizden eminiz.
3: Evet, Turgutspor tarihinde bir ilk oldu ve 22 yaşında ilk kez bir kadın teknik direktör takımın başına getirildi. Dileyelim ki yakın zamanda profesyonel seviyelerde de yine böyle benzer haberleri paylaşalım diyelim. Ve şimdi Şampiyonlar Ligi'ne geri döneceğiz. Avrupa'dan futbol gündemine göz atacağız. Devler Ligi'nde 2026-2027 sezonunda ilk hafta maçları 3 güne yayılmıştı ve tamamlandı. Şimdi haftanın genel görüntüsüne şöyle bir göz atalım. Birinci hafta maçlarında neler seyrettik şöyle bir hatırlayalım. Kulüp Brugge Aston Villa maçında Aston Villa rakibini 3-2 ile geçti. AEK Atina'nın konuğu LASK Linz'de Yunanistan temsilcisi sahasından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Borussia Dortmund Villarreal maçında da 5 gol vardı ve kazanan Dortmund oldu 3-2'lik skorla. Manchester City deplasmanda Porto'yu Haaland'ın golleriyle 2-0 yenerken Real Betis deplasmanda Lille'i 3-2 ile geçmeyi başardı. Real Madrid'in konuğu Jose Mourinho'nun da eski takımı Inter'de ve Jose Mourinho'lu Real Madrid rakibini 2-1 ile geçti. Stuttgart ise evinde Viking'i 3-1 mağlup ederken Barcelona konuk ettiği Feyenoord'u farklı mağlup ederek 5-1'lik galibiyet elde etti. Napoli Arsenal maçı da kazanan deplasman temsilcisi Arsenal oldu 1-0'la. Temsilcimiz Galatasaray Sporting deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle döndü. Liverpool Atletico Madrid maçında kazanan 2-1'lik skorla Liverpool'du. Paris Saint-Germain son 2 yılın şampiyonu Sloven Bratislava'yı konuk etti evinde ve Paris Saint-Germain rakibini 6-1 ile geçti. Fenerbahçe Roma maçı dün 1-1 tamamlandı. Arda Turan'ın Shakhtar'ı deplasmanda PSV ile 1-1 berabere kalırken Manchester United sabahı 4-0'la geçti. Slavia Prag Lens maçında kazanan 3-2'lik skorla Lens oldu. Como Leipzig'i 4-1 yenerken Bayern Münih ise Bodo Glimt'i 5-0'la geçmeyi başardı. Şimdi voleybol gündemine bakalım. A milli erkek voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında yenilgi aldı. A milli erkek voleybol takımımız SEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında Almanya ile karşılaştı. Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanan mücadele Almanya'nın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Filenin Efeleri Almanya'nın yanı sıra grubunda Fransa, İsviçre, Romanya ve Letonya ile karşılaşacak. Evet, spor ajansında ilk bölümü böylelikle tamamlıyoruz. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
3: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarında

0: Maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
9: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
11: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
12: İdefix Premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı Premium yaşa.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Spor Radyo. Reklam.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Okul zili çalmadan diğer Arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Spor Ajansı'nda ikinci bölümle karşınızdayız değerli izleyenler. Saat 14'e kadar stüdyo konuklarımızla birlikte, o gün Şahinoğlu ve Burçin Keskin'le birlikte yayında olacağız ve değerlendirmelerimizi yapacağız. Hoş geldiniz beyler.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Tabii yani
1: beraber
0: dün,
1: ilk kez.
0: Evet, bu arada seninle tribünde, basın tribünde çok çalıştık ama burada ilk kez nasip oldu. Burçin Hocam'ın da ilk yayınıymış.
1: Evet, Burçin Hocam'la da ilk yayınım oluyor.
0: Sizin denk gelmemesi daha farklı tabii. Evet. Benim daha bir ay oldu ama. Peki şimdi tabii dün çok fazla konuşacak madde vardı. Gönül isterdi ki Fenerbahçe'nin önce Roma karşısında aldığı beraberliği konuşalım. Çünkü maç öncesi yaptığımız çoğu yayında Roma'nın formda performansı, Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyeti üzerine bu karşılaşmaya gelmesi derken biraz skor anlamında beklentilerimizi düşürmüştük. Hatta beraberliğin iyi bir sonuç olabileceğini değerlendirmiştik. Ama dün oynanan maçta hem bunu görmedik hem de galibiyeti elimizden kaçırdığımızı konuşabilirdik. Ama ne yazık ki maçtan sonra yaşananları konuşmak durumundayız biz de. Şimdi maalesef. İlk önce saha dışından, yani maç sonrasında yaşananlarla başlayacağız değerli izleyenler. Ne olduğunu zaten hepiniz az çok biliyorsunuz. Erkenden uyumayı düşünmediyseniz, ki ben öyle düşünüyordum ama yaşananlar sonunda gece 1'i gördük. Yayınları takip ettik. İşte Erdem'in stattan yaptığı bağlantılar vardı ki zaten o pet şişe muhabbetini yine Erdem'in görüntülerinden bütün spor kamuoyu öğrendi. Peki şimdi dün İsmail Kartal maç biter bitmez basın toplantısına çıktı. Şöyle bir derleyelim, toplayalım, ondan sonra sözü ben yorumcularıma vereceğim. İsmail Kartal basın toplantısına çıktı. Maç değerlendirmesinden önce şöyle bir teşekkürlerini sundu. Taraftara teşekkür etti. Bu kısım önemli. Burayı birazdan size de söyleyeceğim. Taraftara teşekkür etti. Camiaya teşekkür etti. Oyuncularına teşekkür etti. Ve soru almadan ben istifa ediyorum, geri dönmemek üzere dedi. Hatta altın çizdiği bir diğer konuysa gelecek bir sonraki antrenörün önünü açmak için bu istifa kararını alıyorum ve bir daha da geri dönmeyi düşünmüyorum dedi. Kalktı gitti. Sonrasında ne oldu? O istifa kararı alırken Archie Brown'a soruldu. Archie Brown'un haberi yoktu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım geldi ve ne istifası dercesine İsmail Kartal'ın göreve devam edeceğini duyurdu. Şimdi yakın zamanda önümüzde bir Fatih Tekke örneği de vardı. Tabii ki onunla bağlantılı da yine karşılaştırmalarımızı yaparız ama öncelikle ben yorumcularıma şunu sormak istiyorum. Böyle bir karar bekliyor muydunuz Fenerbahçe'nin Roma karşısında aldığı, iyi futbolla aldığı beraberlikten sonra? Burayı şart düşüyorum çünkü kötü bir sonuç olursa İsmail Kartal'la devam edilmez haberlerini çok duyduk ve bunu Burçin Hocam'la bir önceki yayında konuşmuştuk. Peki böyle bir senaryoda İsmail Kartal'ın istifa kararı alması ne kadar şaşırttı?
2: Çok şaşırttı. Yani öncelikle dün akşam Fenerbahçe ne kadar iyi bir oyun oynadıysa, ne kadar iyi bir skor aldıysa bu İsmail Kartal'a yazar. Yani hep aynı şeyi söylüyorum. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmak çok önemli bir başarı Fenerbahçe için. Ve o zaman Lyon deplasmanındaki stratejisi de çok doğruydu İsmail Kartal'ın. Ve o zaman da ben o maçın adamı İsmail Kartal demiştim. Ki o maçtan sonra da aslında bir çıkış yapmıştı. Özellikle basındaki eleştirileri vurgulamak için. Dün tabii hiç beklemiyorduk. Yani üzerindeki baskıyı tahmin edebiliyorum. Yani hatta biraz da katılıyorum. Yani anormal seviyesiz eleştiriler var. Yani özellikle sosyal medyada kabul edilebilir seviyenin çok altında. Bunlara daha önce önlem alması gerekirdi Fenerbahçe yönetiminin diye düşünüyorum. Ama yani bu seviyelerde açıkçası duygusallıktan biraz uzaklaşmak lazım. Yani yine de ne olursa olsun bence Aziz Başkan'la bir toplantı yapıp ondan sonra beraber nelerin daha farklı yapılabileceğiyle alakalı bir iletişim yürütselerdi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Sonra da hep aynı şeyi söylüyoruz. İletişim, iletişim, iletişim. Yani Fenerbahçe gibi çok önemli bir markanın, çok önemli bir kulübün çok daha iyi bir iletişim stratejisinin olması lazım bence. Yani hala 30 sene geçmesine rağmen eğer biz Aziz Yıldırım'ın neler söyleyeceğiyle bu kadar merakla bekliyorsak neler olduğunu, bence bir şeyleri değişme vakti gelmiş ve değiştirmeli diye düşünüyorum.
0: Yani tabii hepimiz şaşkınlıkla karşıladık.
2: Çok.
0: Çünkü gerçekten de maçın öncesinde İsmail Kartal demişti ya, ben Roma'ya çalıştım, ona göre planlarımızı yaptık, teknik ekibimizle konuştuk diye. O planı tamamen sahaya yansıtan bir Fenerbahçe vardı. Nitekim Roma'da hiç o Serie A'daki gümbür gümbür görüntüsünü ortaya koyamadı. Gasperin de yine kolay bir maç olmadığını dile getirdi zaten ama ya böyle bir skordan sonra İsmail Kartal'ın çok net bir ifadeyle bir daha geri dönmemek üzere istifa kararı alması hepimizi çok şaşırttı. Sonrasında yaşananlar, tabii bazı şeyleri bekliyorduk. Hani yönetim kesinlikle bu kararı kabul etmez. İsmail Hoca'yı döndürmeye çalışırlar diye düşündük ama yani işin ikna tarafı da o kadar enteresandı ki Aziz Yıldırım'ın kullandığı ifadeler, onları yine detaylı detaylı konuşacağız o gün.

0: Evine yani, gidiyor, sorun yok.
1: Evet ya, yok işte hoca ilaç kullanıyor bilmem ne, ben şaşkınlıklar içerisinde seyrettim, hala çok şaşkınım. Bilmiyorum, o gün sen ne hissettin dün yaşananları görünce?
0: Şimdi malum hepiniz biliyorsunuzdur, izleyenlerin de birçoğu biliyordur, ben Beşiktaş'ı çok yakından takip ediyorum ve Beşiktaş sanırım 5 yılda sayısız, ondan fazla hoca,
1: sen alışkınsın tabii bunlara,
0: ondan fazla hoca gönderdi getirdi vesaire, birçok sürece hakim olduk değil mi? Yani iş değişleri az çok artık tahmin edebiliyoruz. Hoca ilk istifa ettiğinde yönetimler kabul etmez, ertesi kayıpta, yani ertesi maçtaki bir kayıpta kabul edilir veya hoca bırakır, tamam artık bundan sonra olmuyor denilir. Ama hiçbir zaman ben mesela ilk istifanın kabul edildiğini görmedim bu süreçlerin içerisinde. Şimdi önümüzde örnekler yakın zamandan da var. Biraz daha geriye sardığımızda yine diğer kulüplerde de var bu tarz örnekler. İşte şişe atılma konusu. Sergen Hoca'ya geçtiğim sezon atıldı. Devam etti. Ama ondan sonrası zaten artık olmadı. Şimdi İsmail Hoca'nın ben tek salt böyle tek başına şişe konusu olduğunu düşünmüyorum. Sayın Aziz Yıldırım evet maçtan sonra bu yönde bir açıklama yapıyor olabilir. Hoca son raddede bundan etkilenmiş olabilir. Tribünden kendisine atılan bir şişeyi Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü olarak kendi evinde, kendi yuvasında, kendi sahasında bunu yaşamasından etkilenmiş olabilir. Lakin Fenerbahçe yönetimi eğer hocasına sahip çıkıp güven oyu verecekse, bunu vermesi gerekiyorsa bunu geçtiğimiz hafta verecekti. İlk 11 tercih üzerinden bir başkan eleştirisi vardı ortada. Şimdi bir teknik adam olarak kendinizi o pozisyona koyun. Başkan maçtan sonra çıkıyor, bir hakem eleştirisi yapıyor. Maçın yönetimine dair ve ardından oyuna dair yaptığı eleştiri benim tercihimle alakalı. Beni bu takım başına görevlendiriyorsunuz. Benim kendi tercihlerim var. Yedekte tuttuğum oyuncu var ve siz onun neden oynatılmadığını sorguluyorsunuz. Şimdi bu zaten bana zarar veren bir şey. Benim gidişatım bellidir sizin gözünüzde, hissiyatını uyandırır teknik adam olsam. İsmail Hoca'da da bence bu uyandı. Yani bir kulübün başkanı maçtan sonra çıkıp ya elimizde Mert var niye oynamıyor diyorsa zaten teknik direktör mesaj almıştır. Mesaj alınıyor. Yani siz verdiğiniz adrese gidiyor. Evet biz Aziz Yıldırım'ın mizacını da biliriz geçmişten. Soyunma odasına da girerim demiştir. İşe de karışırım demiştir. Bunu her zaman söylemiştir. Ama bunları siz yaparken teknik direktörü güçlü pozisyonda tutmuyorsunuz ki veya arkasında durmuş olmuyorsunuz, desteklemiş olmuyorsunuz. Tam aksine onu zayıflatmış oluyorsunuz. Şimdi bu dakikadan sonra benim deneyimlerimden yola çıkarsak ben bu işin ya İsmail Hoca şu an kararından dönsün ve kalsın, uzun vadeli bir başarı getireceğini, işleri toparlayacağını, bunu silinip atılacağını düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı bir takım düşünün. Hoca istifa kararı veriyor ve hiçbirinin haberi yok. Sonradan öğreniyor ve şaşkınlıkla karşılıyorlar. Şimdi futbolcular özgüveni hocasından alır. Çünkü o takımın lideri teknik adamdır. Saha içerisinde istediği kadar yıldızınız olsun. Sizin teknik adamınız düşerse saha içi zaten düşer. Fatih Hoca'nın hatırlıyorsunuz istifa etti. Yönetim kabul etmedi. Durdu. Bir sonraki maç futbolcular çıkıp Fatih Hoca için oynayıp da maçı mı kazandı mesela? Hayır. Yine kaybetti Trabzonspor. Ne değişti? Bir şey değişmedi.
2: Fatih Hoca deyince bir an aklım Fatih Terim'e gitti. Yani yok, ama 4-0'dan sonra ne olmuştu diye.
0: Fatih Tekke yaşadığı benzerini kabul edilmedi. Bir sonraki maç oyuncular bir reaksiyon vermedi. Zaten artık orada oyuncular da çünkü mental olarak düştü. Evet bizim takımımızın öndeki lider zaten hani psikolojik olarak çökmüş, bitmiş. Bu işin sonunda gidilecek hikaye belli. Daha önce Sergen Hoca da benzerini yaşadı hatırlarsınız. İstifa etti, kabul edilmedi, devam etti. 2 hafta sonra ayrıldı. Her zaman aynısı yaşanıyor. Şimdi istediği kadar Sayın Aziz Yıldırım, İsmail Hoca ben burada olduğum sürece takım başında olacak desin. Bir iki kayıp yaşandığı zaman bunun olmayacağını, olamayacağını herkes artık hissediyor. İsmail Hoca da hissetti bunu bence. Burada İsmail Hoca'nın verdiği tepkinin ben tek başına tribünden atılan bir şişeyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Topyekün hepsini içine katabiliriz. Fenerbahçe'de eski futbolcu arkadaşlarının belki eleştirileri etkiliyordur. Yönetim değil hatta başkanın geçtiğimiz hafta yaptığı oyuna dair eleştiriler başkanlar da yapabilir pek tabii. Ama ilk 11 tercihine dair yaptığı bir eleştiri, futbolcular üzerine yaptığı bir eleştiri. İşin sonunda sosyal medya zaten apayrı bir gerçek. Ama Fenerbahçe'nin de teknik direktörü tabii ki hani eleştiri dediğim nokta bunlarla mücadele edebilecek mentale ve psikolojiye sahip olması gerekiyor. İsmail Hoca artık yani o psikolojiye çok sahip değildi görüntü itibariyle. Bunlardan çok etkilenmişti. Ben işin son raddesi olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bu istifanın nedenlerini biraz da tartışalım. İki farklı senaryo var önümüzde. Bir tanesi İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamadan hareket edeceğimiz senaryo. İlk önce onu değerlendirelim. Ne dedi dün? Benden sonra gelecek antrenörün önünü açmak için. Çok kritik bir ifade. Yani sanki İsmail Kartal bu kararı zaten Fenerbahçe'nin kimine devam edeceği belli. Ben bir an önce onun yolunu açmak için apar topar gidiyorum kararı gibiydi. Yani İsmail Kartal bu istifa kararını, belli ki Fenerbahçe'de artık bana yer yok, yeni teknik direktör de hazır, ben gideyim, başımı alıp giderim artık diyor. Yani sanki ben böyle değerlendirdim ki bu biraz daha insanların, kamuoyunun, spor kamuoyunun kabul ettiği bir gerçek gibi görünüyor. Aziz Yıldırım farklı şeyler söyledi. Onu birazdan değerlendiririz. Bu ifadeyi nasıl yorumluyorsunuz Burçin Keskin? Gelecek antrenörün önünü açmak için bu kararı aldım.
2: Şimdi Rezan, Fenerbahçe gibi çok büyük kulüplerde görev almak her zaman zordur ve ateşten gömleği giymeye benzer. Bir kere herkesin bunun bilincinde olması gerekiyor. Bence en iyi bilincinde olanlardan biri de İsmail Kartal aslında. Şimdi ben hep şöyle düşünüyorum. Eğer bu görevdeyseniz, yani Fenerbahçe teknik direktörüyseniz, yani hiç görevden ayrılmayacakmış gibi çalışıp yarın görevden ayrılabilecekmişsiniz gibi hazırlıklı olmanız gerekiyor. Özellikle şöyle bakmak lazım olaya bir de. Şimdi İsmail Kartal nasıl göreve geldi? Bütün Fenerbahçe kamuoyu, bütün spor severler aslında Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye teknik direktör olduğunu tahmin ederken son dakika bir takım değişikliklerle İsmail Kartal görevi kabul etti. Şimdi bu ne demektir? Bu şu. Şimdi bir takım yerlerde iyi yöneticilik sergilemek için tolerans esnekliğinizin farklı olması gerekiyor. Ve bence Aziz Yıldırım öyle kuvvetli bir başkan figürü ki esneklik toleransınızın yüksek olması gerekiyor. Ve bence bu, bak, kötü bir şey de değil bu. Bu doğru, sıkıntı yaşamadan geçmesi gereken bir süreç için gereklilik. Yani esneklik toleransınızın yüksek olması lazım Aziz Yıldırım gibi başkanla çalışıyorsanız. Ki hatta ben o günün söylediklerine katılmakla beraber, yani normal teknik direktör başkan ilişkisinin şu seviyede olduğunu düşünürsek, İsmail Kartal'la Aziz Yıldırım ilişkisinin şu seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Bu da önemli. Çünkü evet, olayları iyi değerlendirme bakımından. Şimdi birinci nokta bu. İkinci nokta, eğer siz Fenerbahçe takımının teknik direktörüyseniz ve özellikle Fenerbahçe takımı 13 senedir şampiyonu olmuyorsa ve inanılmaz bir baskı varsa, başka teknik direktörlerle görüşebilir yönetim kurulu diye düşünüyorum ben. Buna çok fazla içerlememek lazım.
1: Yani görevde bir hoca varken?
2: Aynen öyle, görevde bir hoca varken. Şimdi Jose Mourinho'nun kitabını okumuştum ben. O da beraber Brian Robson'la görev yaptıkları bir dönemden bahsediyor. İspanya'da diyor, çalışırken diyor, Brian Robson bana şöyle demişti diyor. Burada diyor, eğer diyor beğenmezlerse beyaz mendil sallarlar. Şimdi diyor, eğer diyor sana, bana veya teknik direktöre beyaz bayrak, beyaz mendil sallarlarsa rahat olabiliriz diyor. Çünkü diyor o zaman diyor kulübün başkanı diyor bize destek olur.
1: Evet.
2: Ama diyor beyaz mendiller diyor başkana sallanırsa diyor, o zaman diyor toplanmamız lazım. Çünkü gideceğiz demektir diyor. Yani demem o ki, eğer oklar daha fazla Aziz Yıldırım'a dönerse ancak bu seviyeden sonra bence İsmail Kartal'la ilgili bir yol ayrımına gidilir. Dün evet, akşamki çıkış iyi oldu bence Aziz Yıldırım açısından.
1: Evet, şimdi yine konuyu değerlendirmeye devam edeceğiz. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek yayınımıza dahil olacak değerli izleyenler. Konuyu enine boyuna İsmail Kartal'ın ayrılık kararı ve Aziz Yıldırım'ın sonrasında yaptığı açıklamaları sevgili Ozan Zeybek'le birlikte değerlendireceğiz. Ozan Zeybek, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, herkese selamlar, sevgiler, saygılar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz şöyle bir genel toparlama yaptık ama sizden de dinleyelim. Öncelikle sizi ne kadar şaşırttı bu istifa kararı? Sonrasında Sayın Başkan'ın açıklamalarını da yine değerlendirelim istiyorum. Önce bir istifa kararını şöyle bir toparlayalım sizinle.
3: Şimdi soruya soruyormuş gibi olmasın ama ben de sizlere bir soru sormak istiyorum. Özellikle stüdyo konuklarınıza. Biz sezon başında veya bundan 2-3 hafta önce bir yayını beraber yapıyor olsaydık sizin moderatörlüğünüzde, üçümüz stüdyoda olsaydık, deseydim ki diğer konuklara, diğer yorumculara, Burçin Bey'e, Ogün Bey'e, sizce İsmail Kartal sezon sonunu görebilir mi deseydim, nasıl bir yorum alabilirdik acaba onlardan?
1: Evet, var mı bir cevabınız? Ben,
2: zor derdik.
0: Ben bu oyun itibariyle göremeyeceğini söylerdim.
1: Bu arada Ozan Zeybek, sorunuzu yine değerlendiririz ama bir son dakikamız var. Fenerbahçe'de İsmail Kartal 12'deki antrenmana çıkmamış ki dün Aziz Yıldırım yarın takımın başında olacak, idmana da çıkacak demişti. Hemen sıcağı sıcağına değerlendirelim bu konuyu.
3: Şimdi bu dün akşam sadece yer ve zaman olarak beni şaşırttı bu istifa. Normalde ben bunu bekliyordum ama bu hafta sonuki maçtan sonra olabilir diye düşünüyordum. Şu malumun ilamı benim için sürpriz bir karar değil ama sezon başından bu yana söylüyorum. Yani Fenerbahçe İsmail Kartal'la şampiyonluk beklememeli diye belirtiyorum. Şimdi Fenerbahçe hep eskiye dönüyor, geçmişe dönüyor. Eski başkanını getiriyor, eski teknik direktörünü getiriyor, eski santraforunu getiriyor. Eskiden, geçmişten medet umuyor. Ben hasbelkader birkaç tane futbol kulübünde çalıştım. Bir tane milli takımda çalıştım yurt dışında. Baktığımda eski teknik adamlarla, yani çalıştığım teknik adamlarla baktığımda hep şu var sohbetlerde veya diyaloglarda. Hep geçmişini anlatırlar. Artık geleceğini anlatanlar kazanıyor. Geçmişinden medet umanlar kazanmıyor. Bunu bilmekte, bunu önüne koymakta kim hangi işi yapıyorsa çok büyük faydası var. Yani ben geçmişte 17. sırada almıştım, 5. sırada bitirdim. Ben düşme potasındayken Avrupa kupalarına götürdüm. Ben 8 maç üst üste kazandım. Hayır, onlar beni ilgilendirmiyor. Onlar artık tarihte kaldı. Ve dünya öyle bir şeye evriliyor ki, yani tarihle yaşayan bir dünya yok artık. Gelecekle yaşayan, ilimle, bilimle yaşayan, önümüze baktığımız bir dünya var. Bunu mutlaka herkese öneriyorum. Sadece futbol anlamında değil. Şimdi dün akşam iki periyotlu, yani basketbolda 4 periyot vardır ya, onun gibi düşünelim. İki periyotla bir maç izlemiş gibiyiz aslında. İlk yarıyı izlediğimizde kötü oyundan üzülen bir Fenerbahçe taraftarı, ikinci yarıyı izlediğimizde elinden kaçırdığına üzülen, Roma'yı elinden kaçırdığına üzülen bir Fenerbahçe taraftarı var. Fenerbahçe'nin artık bu genetiklerine işlemiş bir durummuş gibi. İnişli çıkışlı bir grafik. Yani 3 hafta sevindiriyor, 2 hafta üzülüyor. Üzüntü yaşatıyor taraftarına. Oyuncağı kaybettiriyor çocuğa, buldurtuyor, tekrar sevindiriyor. Yani Fenerbahçe bundan çıkması lazım. Fenerbahçe'nin radikal işler yapması lazım diye bahsediyoruz. Dün akşam oyunu konuşacak olursak, ilk önce neredeyse aşkın bittiği yerde Fenerbahçeliler adına, ikinci yarı çok erken gol bulması, yani soyunma odasından kazanarak dönen bir Fenerbahçe vardı. Soyunma odasında bir şeyleri değiştiren Fenerbahçe vardı. Erken gol bulması da hevesleri veya Fenerbahçe'yi ringde tuttu diye düşüneyim. Yani maç gölgede kaldı baktığımızda. Yani maç sonu açıklamalar bunları doğurdu. Ama bundan sonra ne yapacak Fenerbahçe? Yine hatır, gönül, ahbap, çavuş veya ben yaparım, ben bilirim, kim gelirse gelsin, ben çözerim mantığıyla giderse Fenerbahçe kısır döngünün içinde sıkışıp kalacak. Fenerbahçe yine geçmişinden medet ummamalı. İşte yine şu hocayı çalıştırmıştım veya kafamda bu vardı, bu gelsin, bu gitsin değil. Fenerbahçe'de artık tartışılması az, birçok kitleyi ikna edebilecek, ikna edebilmek ne de, yani reddedilmeyecek bir teknik adamın gelmesi lazım. Bu da nedir? Herkese göre farklılık var futbolda. Yani herkes, ben Ali'yi beğenirim, sen Veli'yi beğenirsin ama %70'in 80'in benimseyebileceği bir teknik adamla başlaması lazım. Fenerbahçe ilk düğmeyi yanlış ilikledi. Son sıradaki teknik adamla anlaştı bu sezon. Çünkü İsmail Kartal'ın basın toplantısını düşünelim. Ben dün evdeydim, sayın başkanım aradı, beni hem onurlandırdı hem çok sevindirdi. Geldim bugün Fenerbahçe'nin başına geçtim. Böyle büyük kulüpler, büyük çalışmalar, ince eleyip sık dokumaktan sonra bir teknik adam getirmesi lazım. Bir periyottan geçmesi lazım. Neyin var, neyin yok, neler yapabilirsin, bunların analizinden sonra gelmesi lazım. Fenerbahçe nasıl santrafor Lukaku'da son tercihine gitti? Fenerbahçe teknik adamda son tercihine gitti. Fenerbahçe bu son tercihlerin kurbanı oluyor. İlk tercihleri alanlar, yapanlar kazanıyor. Şimdi transfer döneminde teknik adamların veya yönetimlerin, özellikle teknik adamlar yönetime ben bunu istiyorum diye bir 5-6 bölgesine göre, mesela santrofor adayları 5-6 tane verir. Fenerbahçe gidiyor son tercihleri alıyor. O yüzden ikna edebilecek, taraftarı tavlayabilecek, bu havayı dağıtabilecek yeni bir teknik adamla anlaşması lazım. Bu konu henüz kapanmış değil. Bugün antrenmana çıkmadı. İşte ikna turları olur, başka restleşmeler olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama gelse de kalsa da bu saatten sonra İsmail Kartal'dan medet ummak da biraz macera perestlik olur benim için. Ben yerli teknik

0: adamdan yana da değilim. Bu konuyla ilgili değilim. Yani şimdi sezon başı olsa, bugün Mayıs ayının sonu olsa, önümüzdeki sezon Fenerbahçe ne yapıyor, ne ediyor, ne yapması lazım diye bir program yapıyorsak farklı konuşabilirim. Ama bu dönemde, bu dönem işte, bu virajda önümüzde milli maçı arası da var. Bu Fenerbahçe için de güzel bir parantez olabilir. Yani burada kendisine de bir şeyler açabilir. Ama mutlaka ciddi, ikna edici bir teknik adamla anlaşmasından yanayım.
1: Peki şimdi mesela bundan sonra Aziz Yıldırım'ı yıllardır tanıyoruz ki kendisi de dün söyledi. Siz benim sezona başladığım hocayı ne zaman, kaç kere gönderdiğimi gördünüz bir iki örnek dışında dedi. Onları da istisna olarak kabul etti Aziz Yıldırım, ama şimdi kullandığı ifadeler de çok farklıydı Aziz Yıldırım'ın. İşte şişe dedi, medya mensuplarını suçladı, çıkan haberlerin doğru olmadığını ve bu haberlerden İsmail Kartal'ın etkilendiğini söyledi. Ki kendisine bir meslektaşımızın sorusuna da yanıt veremedi açıkçası. Yani neden yalanlamadınız? Sezon başından beri birçok haberi yalanladınız. Neden bunu yalanlamadınız diye sorulduğunda kendisine çok da net bir cevap alamadık Aziz Yıldırım'dan. Yani evet, parmağı başkasına gösterdi, başka şeyleri suçladı, ama sanki perde arkasında çok daha farklı, çok daha İsmail Kartal'ın kaldıramayacağı gerçekler varmış gibi geliyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından? Ne kadar tatmin oldunuz bir futbol yorumcusu olarak?
0: Şimdi ortada bir başarı olmuş olsa paylaşmak güzeldir. İşte şöyle yaptık, böyle yaptık. Ama bir sıkıntı varsa, bir başarısızlık varsa veya bir sorun varsa bahaneler üretilir. Yani onu sen böyle yaptın. Herkes bir suçlu aramanın peşinde. Yani en sonunda yani okul piyeslerine dönüyor bu iş baktığımızda. Aziz Yıldırım'ın tamam konuşma tarzı, hitabı birçok kitle tarafından beğenilebilir. Liderlik özellikleri kesinlikle göz ardı edilemez. Ama dün mesela düşünelim, tek suçladığı konu sosyal medya ve medya. Oradan bir tane medyacı, yani medya mensubu da çıkıp yani bir kendini savunabilecek bir şey bile yapamadı, hamle bile yapamadı. Tamam, bu hararette belki ben olsam ben de girmeyeceğim o topa, ama yani burada sadece sorumlu olan, sorun çıkaran kısım medya veya sosyal medya olamaz. Tabii. Yani şimdi sen her şeyi doğru yaptığın takdirde bunlar zaten işin bonusları gibi, yani cebinde bulundurduğun unsurlar. Ortada futbol önemli, sahada oynanan oyun önemli. Sen istediğin kadar güçlü ol, ama takımın güçlü değilse, teknik adamın güçlü değilse biz hemen bahanelere sığınan bir toplumuz. Bundan vazgeçmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bahane değil, icraat üretmesi lazım. O yüzden ben artık bu konularda da fazla konuşmak da istemiyorum. Çünkü konuştukça tekrara düşüyoruz. Biz bunları görüyoruz veya konuşuyoruz, yorumluyoruz, eleştiriyoruz. Ama onlar görmüyor mu diyoruz, yönetenler. Bir de şu var. Yani sadece taraftarda vardı bu. Şu anda Fenerbahçe yönetimine de yansımış. Fenerbahçe taraftarı şunu istiyordu. Ben Fenerbahçe'yi yorumlayan biriyim. Biraz önce o gün dedi ya, ben genellikle Beşiktaş'ı konuşurum diye. Ben Fenerbahçe'yi yorumlarken taraftar şunu istiyor. Kulağına göre laf istiyor. Hoşuna gidecek laf istiyor. Kalbine dokunacak laf istiyor. Hakkımız yendi densin istiyor. Biz bu maçı şöyle kazandık, böyle kazandık istiyor. Sanki kendi gözleri maçı izlemiyor. Senin ağzınla coşacakmış gibi istiyor. Herkes kendi mahallesinin avukatını istiyor. Kendi takımının avukatını istiyor. Savunsun, bağırsın, çağırsın, kavga etsin bizim için. Ama evet, karşı takımın da savcısını istiyor. Yani Fenerbahçe'nin bu moddan çıkması lazım. Bu takım dün direkten döndü. İlk yarı berbattı, ikinci yarı toparladı, gönülleri fethetti diyoruz. Ama bu futbol seni nereye kadar götürür? Önce takımın iyi olacak. Ben bir yönetici, ben bir teknik adam olsam ilk önce oynattığım oyuna bakarım. Ondan sonra tamamlayıcı figürlere geçerim. Ama Fenerbahçe ilk önce başka şeylerden, sebeplerden yararlanmaya çalışıyor. Bu yönetim gelirken şunu demişti: yeni sayfa açıyoruz, olgunlaştık, tecrübeliyiz, kavga etmeye değil kazanmaya, yapıcı olmaya geliyoruz. Her söylemde birilerini şikayet eden bir yönetim var. Hep bahane üreten bir yönetim var. O yüzden stilini de değiştirmesi lazım. Bu işin diplomasisini iyi yapması lazım Fenerbahçe'nin. Şimdi rakipleri karşıdan izliyor, sessizce izliyor. Ya Fenerbahçe'nin bu durumlara düşmemesi lazım. Ama daha çok erken. İşin güzel tarafı, İsmail Kartal'ın istifası gerçekleşirse çok büyük bir iyilik yapmış olacak hem kendine hem Fenerbahçe camiasına.
1: Ozan Zeybek, çünkü çok özür dileyerek araya giriyorum. Bir son dakika gelişmemiz daha var. A-Spor muhabiri Erdem Akbaş'tan aldığımız bilgiye göre futbol direktörü Oğuz Çetin teknik direktör İsmail Kartal'la da görüşmeye gidiyor. Araya gireceğim hemen, Erdem'den sıcağı sıcağına bilgileri de alalım, sonra yine yorumlamaya devam edelim Ozan Zeybek. Erdem, hoş geldin yayınımıza.
2: Rezan, hoş bulduk. İyi yayınlar.

0: Fenerbahçe adına gerçekten çok ilginç bir gece yaşandı. İlginç bir gün olmaya da devam ediyor. İsmail Kartal bugünkü antrenmana gelmedi. Saat 12'deki antrenmana, rejenerasyon antrenmanı için Samandıra'ya gelmedi. Futbol direktörü Oğuz Çetin Samandıra'dan ayrıldı ve edindiğim istihbarat Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'la görüşmeye gittiği yönünde. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın bu konudaki kararı dün gece zaten çok netti. Ben olduğum sürece İsmail Kartal olacak dedi. İsmail Hoca idmana gelmedi. Ama futbol direktörü Oğuz Çetin bugün kendisiyle bir görüşme gerçekleştirecek. İsmail Hoca ikna olur mu bunu bilemiyorum. Süreç gösterecek. Biz edindiğimiz bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Şu an için gerçek olan tek konu İsmail Kartal'ı dünkü aldığı kararın anladığım kadarıyla arkasında duruyor ve antrenmana gelmedi. Ve futbol direktörü Oğuz Çetin de kendisini ikna etmek üzere biz görüşmeye gitti. Süreç ne olacak hep beraber göreceğiz Rezan. Fenerbahçe adına gerçekten dün stadyumdan ayrılan taraftarlar mutluydu. Ben çünkü taraftarlarla konuşuyoruz statta. Hepsi çok mutluydu. Oyundan memnunlardı. Özellikle ikinci yarıdaki futbol çok mutlu etmişti ama İsmail Kartal'ın kararı şok etkisi yarattı. Şu an için Fenerbahçe'de bir belirsizlik var diyebilirim Rezan. Takip edeceğiz, öğrendiklerimizi paylaşacağız. Sana da iyi yayınlar.
1: Erdem çok çok teşekkür ediyoruz. Yine yeni gelişme oldukça seni de bağlamaya devam edeceğiz. Gün boyunca bu konuyla ilgili gelişmeleri, sıcak gelişmeleri, son dakikaları değerlendireceğiz. Az önce Ozan Zeybek'le de değerlendiriyorduk. Futbol direktörü Oğuz Çetin İsmail Kartal'la görüşmeye gitti değerli izleyenler. Erdem de az önce sıcağı sıcağına bu bilgiyi verdi. Şimdi bu detayı konuşmaya devam edelim. Tabii istifa genellikle hatta genellikle değil bunun karşılığıdır. Tek taraflı alınmış bir karardır. Yani bunun kabul edilip edilmeme gibi bir durumu da söz konusu değildir. Yalnız istifa kararından geri çevrilir bu kararı alan kişi. Aziz Yıldırım'da böyle bir istifa söz konusu değil. Ben varsam İsmail Kartal da olacak. Ben gidersem isterse gider demişti ama İsmail Kartal bugün idmana çıkmadı. Şimdi ise devreye Oğuz Çetin girdi. Oğuz Çetin'in görüşmesi sonrasında nasıl bir karar çıkacak? İsmail Kartal devam etme kararı alacak mı? Ama şu an itibariyle gördüğümüz tabloda İsmail Kartal kararının arkasında gibi görünüyor. Şimdi bunu değerlendirmeye devam edelim. Ozan Zeybek sözü size bırakayım. Ne diyeceksiniz Oğuz Çetin ile görüşme nasıl geçer? Sizce İsmail Kartal dün Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalara rağmen idmana çıkmadıysa Oğuz Çetin kendisini şu an ikna edebilir mi?
2: Şimdi anlaşılsın diye diyorum, kendi konumuzu anlatmak için değil. Ben bazı kulüplerde kulüp menajerliği, sportif direktörlük görevlerinde bulunmuştum. Şunu söyleyeyim. Ben ilk önce dün akşam bu olaydan sonra antrenman 12'deki antrenmana çıkmadı diye deklare ediliyor şimdi. O antrenmanı ben 19 aldırdım. Birincisi, ilk yapacağım işlem bu olurdu. İkincisi de Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'la görüşmeye gittiğini şu anda piyasaya yaymazdım. Ez cümle Fenerbahçe biraz daha kurumsal havaya bürünmesi lazım. Fenerbahçe tüccar zihniyetiyle yürütülüyor, yönetiliyor. Yani Fenerbahçe'nin zarar gördüğü konulardan biri bu. Yani diplomasiyi iyi kullanamıyor. Kurumsallık havasını iyi yansıtamıyor. Şimdi dışarıdan eleştirmek kolay diyeceksin. Biz nelerle uğraşıyoruz, neler çekiyoruz. İş adamları bu kulübü yönetiyor. Hepsi kendi sektörlerinde başarılı, nam yapmış insanlar. Ama futbol işi apayrı bir konu. Yani burada duygusallığa da yer yok. İsmail Kartal bir hata yaptı diyelim. Mesela dün sıcağı sıcağına yönetimle konuşmadan istifa kararı verdi. Yönetimin ikinci hatayı yönetimin perçinlememesi lazım. Onların da çıkıp bu açıklamaları yapmamaları lazım. İlk önce bir görüşecek, konuşacak, ondan sonra yapacak. Yakın tarihte Trabzonspor'un da başına gelmişti böyle bir olay. Bir de şu var. İsmail Kartal döndü. İsmail Kartal döndükten sonra bir kanadı kırıldı zaten Kartal'ın. Yani artık bu saatten sonra ne kadar katkı sağlayabilir? Biz daha önce İsmail Kartal'ı bugün eleştirmek istemiyorum ama benim onayladığım seçeneklerim arasında olmayan bir teknik adamken bu saatten sonra hangi gözle izleyeceğim? Kendi adıma söylüyorum bunu. Yani ne kadar katkı sağlayabilir? Bazen böyle ayrılıklar, ayrılık eşikten dönülen ayrılıklar teknik adamı geriye döndüğünde güçlü döndürür. Oyuncuya da bir gözdağı verilmiş olur. Bu adamın bu kadar gücü var. Yani ona göre etkisinin altında kalın. Empoze etmeye çalışıyorsa bazı şeyleri dinleyin diye. Ama ben bu saatten sonra İsmail Kartal'ın kesinlikle Fenerbahçe'ye katkı sağlayabileceğini düşünmüyorum.
1: Evet, şimdi yakın zamanda Fatih Tekke ile Trabzonspor benzer bir senaryo yaşadı. En yakın örneği de buydu. İstifa kararını o da yönetimle konuşmadan direkt sıcağı sıcağına

0: sonunda vermişti ki o ağır bir yenilgi üzerine vermişti. Hatta Trabzonspor'da elenmişti. Belki büyük bir şok olmadı İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım durumuna kıyasla. Sonrasında Trabzonspor yönetimi bu istifa kararından geri döndürdü hocayı. Hoca bir sonraki maça çıktı, sonrasında yine istifa etti ve devam edilmedi. Şimdi sizin de dediğiniz gibi hem izleyicinin bakış açısı değişecek hem de üzerindeki baskı dolayısıyla bu kararı verdiyse bu baskı iki katına üç katına çıkacak. Çünkü bu ortamda futbolcunun da bakış açısı hem yönetime hem de hocaya değişecek, öyle değil mi?
1: Rezan, bir şey sormak istiyorum. Senden bir rol çalayım. Mesela hem Burçin Hoca'ya hem Ogün Bey'e bir sorum var. Sizce bu istifanın sebebi ne? Suç şişesi mi? Yani nedir? Siz, yani böyle kısa bir dakika 30 saniye içinde sizin görüşünüz nedir?
2: Ben yayını sen bağlanmadan önce söylemiştim abi. Şöyle, ben bunun son radde olabileceğini, en fazla son radde olabileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçından sonra bir kulüp başkanının kalkıp ilk 11 tercihleriyle ilgili bir teknik adama niye onu oynatıyor, niye bunu oynatmıyor gibi aslında açıklamanın bir mimari bu. Eleştiride bulunması zaten bir teknik adamın en son duymak isteyeceği şeydir. Oyun üzerinden değil, oyuncu tercihleri üzerinden bir eleştiri vardı kendisine. Ben işin son raddesi olduğunu düşünüyorum ama daha öncesinde aslında karar verdiğine inanıyorum.
0: Burçin Hocam?
3: Bence iki tane neden var. Bir tanesi, dediğim gibi, bu sosyal medyada çıkan ve medyada da çıkan, kabul edilebilir limitlerin çok altına inen eleştiri diyebilirim. Ve ikinci önemli neden de şu: İsmail Kartal'ın ben Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun yeterince arkasında durduğunu hissetmemesi. Bu ikisini birleştirdiğimde yani hep zaten duyuyorduk, yani Roma maçı kötü giderse şöyle olacak, evet, işte yok şu olursa böyle olacak diye. Bunlar bence birleşti ve bu sonucu doğurdu.
0: Evet, Ozan Zeybek yorumcularımızın cevapları bu şekildeydi.
1: Rezan, mesela şimdi seninle program yapıyorum. Ben eğer şöyle bir cümle kullanırsam, Rezan'ın bana aldığı tavırdan dolayı ben bu programa katılmak istemiyorum dersem, aldığı tavırdan, yakın tarihte olan veya Rezan bana daha önce farklı davranıyordu, şimdi farklı davranıyor anlamına gelir bu. Aldığı tavır, yani değişti, Rezan bana karşı değişti. Ben belirgin olsun diye bir örneği veriyorum. Ben aldığı tavır demiyorum yönetimin. Yönetimin bugüne kadar, imza gününden bu yana İsmail Kartal'a karşı olan tavrından dolayı artık buraya, yani taşma noktasına gelen bir olay bu bence.
0: Evet. Ya bir de şu var, ben tabii medyada çıkan haberler doğrultusunda insanların yorumları da hep bunun üzerinden şekillendi. Beşiktaş derbisinden sonra Fenerbahçe ile ilgili yazılan çizilen haberler, Roma maçında kaybedilirse ve özellikle kötü bir futbolla Fenerbahçe kaybederse İsmail Hoca ile yollar ayrılacak haberleri. Şimdi medyada doğru haber olur, spekülasyon olur. Bu yıllardır bütün dünyada aynıdır. Yani her branş için geçerli, her sektör için geçerli. Ve teknik direktörler bu kadar üst düzey bir platformda ve dünyanın kendisine izlediği bir platformda bu haberlerden etkilenmemek durumundadır. Ve bu psikolojiyi yönetmek durumundadır. Fatih Hoca istifasında da bunu söyledik. İsmail Hoca'nın istifasında da insan olarak kendisiyle kurduğumuz empati farklıdır. Ama profesyonel baktığımız durumdaysa sizin de belirttiğiniz gibi bu ilişkinin devam etmemesi daha sağlıklı olacak gibi görünüyor. Ama ben de Aziz Yıldırım'ın söylediği, saydığı hiçbir nedenin doğru olduğunu açıkçası bu istifa kararı doğrultusuna inanmıyorum. Çünkü eğer taraftarın attığı bir şişe taraftarın tepkisi ise istifa kararını alırken taraftar teşekkür etmesi burada bir çelişki yaratıyor. Bunun yanı sıra maç öncesinde oldukça motiveydi, motivasyonu yüksekti. Belli ki tabiri caizse perde arkasında kendisiyle ilgili planlanan şeylerden haberi oldu ki İsmail Hoca'nın. Sonuç ne olursa olsun bu kararı almaya bence maçtan önce karar vermişti. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü benden sonra gelecek antrenörün yolunu açmak için demiş. Belki bir şey duymuş İsmail Hoca. Kendisi giderse ve skor acaba kötü olursa beni gönderirler mi öğrendi İsmail Hoca ve bu doğrultuda karardı. Şu anda kararın arkasında duruyor. Saygı duyarım ama buradan sonra dönerse de işler onun için 10 kat daha zor olacak. Ben böyle düşünüyorum Ozan Hocam.
1: Kısa ve öz şunu söyleyeyim. İsmail Kartal geri dönerse şu anda yıprandım diye hissediyor. Orada Aziz Yıldırım'ın bence dün akşam en büyük gafı diyorum bunu, İlaç kullandığını falan söyledi. Doğru mu?
0: Evet, doğru.
1: Bu saatten sonra İsmail Kartal çok yıpranır. Evet. Şimdi sezon başında Aykut Kocaman mı İsmail Kartal mı? %90 Aykut Kocaman. Ben o zaman da söyledim. Gelmesin, olmasın, Aykut Kocaman da olmasın. Ama ne zaman Aykut Kocaman bir duruş göstererek bu takıma gelmediğini, çünkü anlaşmazlıktan dolayı bazı şeyler vardır.

0: Fenerbahçe özelinde sizi de yine yayına alacağız ve yine sıcağı sıcağını değerlendireceğiz.
1: Evet, konuklarına ve size teşekkür ediyorum. Bol sohbetler diliyorum. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ozan Zeybek, A-Spor yorumcusu, Fenerbahçe'de yakından takip ettiği için camianın içinden bir değerlendirme yaptı. Şu an futbol direktörü Oğuz Çetin de İsmail Kartal'la görüşmek üzere Samandıra'dan ayrıldı. Bakalım bu görüşmeden bir istihbarat, bir bilgi çıkabilecek mi ki yine çıktığında ilk olarak Erdem Akbaş'tan dinleyeceğiz. Şimdi bu sıcak gelişmeleri bir de bir stüdyoda enine boyuna değerlendirelim. Ozan Zeybek dedi ki İsmail Kartal bu kararından dönerse işi çok çok daha zor. Katılıyorum. Çünkü eğer Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi medyada yazılan çizilenler, sosyal medyadaki yorumlar, kendisine karşı yapılan çok alıştığımız bir itibar suikasti, hatta yani gerçekten o lise dönemindeki zorbalama seviyesine varan şeylerden dolayı bu kararı aldıysa, bundan sonra bunlar artarak devam edecek. Yani bundan kaçarınız yok. Sosyal medyada bir lince maruz kalmayanlarınızda kim var? Yani Onur, sen şimdi takım yorumculuğu, muhabirliği yaptın yıllarca. Ağzından çıkan %100 doğru lafta bile seni eleştirmediler mi? Linç etmediler mi?
2: Biz de bunları yaşıyoruz.
0: İsmail Kartal'ın yaşamama ihtimali yok. Okan Buruk 4 sene şampiyon oldu. Her sezona başlarken Okan Buruk istifa hashtagleriyle maça çıktı adam. Yani bu mentali yönetebilecek profesyonellere emanet ediliyor kulüpler. Eğer hoca bunu kaldıramıyorsa, Aziz Yıldırım'ın dediği gibi, eğer gerekçe buysa zaten geri dönmez. Sen ne diyorsun?
2: Ama şimdi iki taraflı bir durum var bence ortada. Birincisi şu, şimdi Sayın Oğuz Çetin görüşmeye gidiyor değil mi? Biz yazdan bu yana Fenerbahçe ile ilgili şöyle biraz geriye sarsak, İsmail Hoca ile Fenerbahçe yönetimi ya da profesyonelleri arasındaki ilişkiyi. İsmail Hoca ne dedi? Fred bizimle kalacak dedi. İlk giden oyuncu kimdi Fenerbahçe'de yabancı?
0: Fred.
2: Fred gitti. Bizimle kalacak dedi. İlk giden yabancı oyuncusu Fred oldu.
0: Evet.
2: Çok kıymeti varmış sözünün.
3: İki, ama 10 artı 4 değişmeyecek dedi. Değişecek de demişti. Yani.
2: Değişebilir. Evet. Yani bunların hepsini söyledi ama ilk giden o oldu. Evet. Son giden de Tadiç oldu. İkisini de takımda tutmak isterdi. Bu ayrı, ama bizimle kalacak dediği oyuncu ilk gitti. Her şeyden önce. Evet. İşin sonunda da gidebilirdi bu arada mesela. İkincisi, erteleme talebimiz var dedi. Avrupa maçından dolayı. Oğuz Çetin ne dedi? Hatırlıyor musunuz? Hı hı. Talebimiz yok dedi. Evet. Fenerbahçe teknik direktörü erteleme talebimiz var dedi. Fenerbahçe futbol direktörü yok dedi. Şimdi iki, geliyorsunuz bugüne, Fenerbahçe'de teknik direktör kendi oyun görüşü, kendi inancı doğrultusunda oyuncu performansı, antrenmana çıkaran o, performanslarını gören o, kendi oyun sistemi, kendi planı, kendi düşüncesi var. Fenerbahçe'nin teknik direktörü kendi kararını alabilmeli, öyle değil mi? Hani bu şey değil, geçici bir antrenör takımın başına koydunuz da başkan işinize karışıyor, işte şunu oynat bunu oynat değil. Fenerbahçe'nin teknik direktörlük makamına getiriyorsanız, oraya layık görüyorsanız, dolayısıyla onu o serbestliği bırakacaksınız. Siz ilk 11 özel, bak oyunla ilgili arka planda bu arada medya, kamuoyunu önünde böyle oyuna dair, hocanın oynattığı oyuna dair eleştiriler yaparsanız tabii ki hocalar bundan etkilenir ve siz bunun ötesine geçerek tercihini eleştirdiniz her şeyden öte. Şimdi 3 tane konu var ortada. Somut önümüzde olan örnek. Fred konusu bizimle kalacak dedi. İlk giden, ilk gönderdiğiniz yabancı. Erteleme talebimiz var dedi. Profesyoneliniz çıktı Oğuz Çetin. Yok dedi. Hı hı. Ve işin sonunda niye Mert Müldür oynamıyor? Semedo niye oynuyor da Mert Müldür oynamıyor, bunun açıklaması. Şimdi 3 tane bunun yan yana koyun ve teknik direktörsünüz siz. Dışarıya ihtiyacınız yok ki sizin bir şey bırakmak için. Ya bir görevi bırakmak için sizin dışarıya ihtiyacınız yok. O yüzden medyaya parmak göstermenize de gerek yok. Evet, medyada sert eleştiriler olduğunu görüyoruz ama peki o zaman maçtan önce Roma ile ilgili, Roma maçı ile ilgili, işte kaybedilirse gönderilebilir, gönderilecek, hoca görüşmeleri var arka planda. Hı-hı. Hepimiz gördük, duyduk belki değil mi? Evet. Ben dışarıdan bir gözle gördüm bunu. Fenerbahçe her şeyi yalanlıyor. Çok doğru bir soru dünkü. Niye çıkıp yalanlamadınız?
0: Asensio'ya sakatlıkla ilgili video çektirdiler ya.
2: Niye çıkıp yalanlamadınız? Roma maçından önce, mesela Beşiktaş maçından sonra çıkıp biz hocamızın arkasındayız, asla böyle şeyler yok. Niye denilmedi mesela? Yani illa resmi siteden de çıkmaya gerek yok. Belki Oğuz Çetin mesela çıkıp söyleyebilirdi.
0: Tabii canım.
2: Değil mi? Aynen. Yani birisi söyleyebilirdi. Siz hocanıza bunca eleştirin içerisinde güven oyu verebildiniz, güven verebildiniz mi? Hissedebildi mi? Roma maçına çıkarken yönetimden bir destek alabildi mi? Hissetti mi onu? Yok. Ama maçtan sonra hani bu biraz da şeydir. Başkanlar, yönetimler varsa da böyle bir düşüncesi ileriye dönüp birkaç
4: maç sonrası

0: dönük. Bunu ilk başta söylemez zaten. İlk istifayı kabul eden başkanı ben görmedim. Yerli teknik adamlarda özellikle. 5 yılda az önce söyledim. Beşiktaş'ta sayamıyorum ben kaç hoca gitti geldi. Ben ilk istifası kabul edilenini görmedim. Hep ikincidir. Hatırlatmama da gerek yok. Ya yani bir rakibinden örnek belki Fenerbahçe'nin dışında ama sonuçta futbol dünyasından bir örnek. Yöneticiler bizim insanımız. Aynı topluluğa sahibiz. Giovanni Van Bronckhorst hatırlar mısınız? Evet. Bir Avrupa maçı sonrası istifa etti. Soyunma odasına girdiler. Ettirmeler bir maç sonra gitti. Bir maç sonra. Sergen Hoca geçtiğimiz yıl Konya Spor maçı istifa ediyor soyunma odasında. Yöneticiler ikna ediyor. Türk Kupası yarı finali. Evet. İkna ediyor. Sonraki iki maça çıkıyor. Yine kayıp. Devam etmedi yeni sezonda mesela. Hani bu şey değil. Yani ben senin istifanı kabul etmiyorum. Sana çok güveniyorum. Bu değil. Bu biraz daha bizim asla böyle bir düşüncemiz yok havasını da vermek camialara. Ben İsmail Hoca'nın sözüne çok döneceğini de düşünmüyorum bu arada. Çünkü yani hani istifa ediyorum kulübün önünü açmak için değil sadece. Geri dönmemek kaydıyla üzere dedi ya. En kritik bence söylediği nokta oydu. Yani dolayısıyla bu tarz bir cümleden sonra geri döneceğine inanmıyorum.
1: Peki şimdi Burçin Keskin birazdan sözü vereceğim ama şimdi şu şeyi ortadaki kaosu bir toparlayalım değerli izleyenler. Dün maç 19.45'teydi. Maç bittikten sonra hemen sıcağı sıcağına Fenerbahçe'nin farklı bir gündem konusu oldu. İsmail Kartal konuştu, Aziz Yıldırım konuştu. Bugün İsmail Kartal antrenmana çıkmadı derken dün geceden beri Fenerbahçe'de inanılmaz bir kaotik durum söz konusu. Belki takip edemeyen izleyicilerimiz olmuştur. Aynı zamanda Aspor Radyo ile de ortak yayınımız devam ediyor. Hem bizi dinleyenlere hem de bizi ekranları başında izleyenlere şöyle süreci bir toparlayalım istiyorum. Ekip arkadaşlarım bu Fenerbahçe'deki İstifa kriziyle ilgili sizlere bir dosya hazırladı. O ekranlara gelsin, biz de kaldığımız yerden konuşmaya devam edelim.
2: Fenerbahçe'de Roma maçı sonrası gecenin gündemi değişti. ...8 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yla 1-1 berabere kalan Sarı Lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.
3: Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
2: Ancak Kartal'ın bu açıklaması futbolcular için de sürpriz oldu. Maçın en iyi oyuncusu seçilen ve Fenerbahçe'nin golünü atan Archie Brown, karşılaşma sonrası istifa haberini canlı yayında öğrendi. Sarı lacivertli futbolcunun haber karşısındaki şaşkınlığı dikkat çekti.
4: İsmail Kartal resigned. He says that. Did he make any statement to you?
5: What do you mean he resigned?
4: Ne demek istiyorsunuz? Yeni mi söyledi? Yeah, in the press conference.
5: I didn't know about this.
4: Bilmiyordum bunu.
2: Karşılaşma sırasında bir taraftar İsmail Kartal'a şişe attı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kartal'ın bu olaydan dolayı üzüldüğünü ve üstündeki baskıdan şikayet ettiğini söyledi. Aziz Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmediğini de açıkladı.
6: Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek. Sonunda Mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Ya İsmail Hoca'nın kafasına suyla şişe attılar ya bu akşam.
7: Bir kenarında.
6: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyükken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam, şimdi oradan da seyirci tarafta bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilir. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin.
2: Böylece Roma maçı sonrası Fenerbahçe'de istifa açıklamasıyla başlayan süreç, Aziz Yıldırım'ın devam kararıyla

0: yeni bir boyut kazandı.
1: Neyse odur. Onu da bil.
2: Evet, Fenerbahçe'de yaşanan istifa krizinin dosyasını ekranlarınıza taşıdık ve şimdi kaldığımız yerden değerlendirmeye devam edelim. Görüşme devam ediyor Oğuz Çetin. Muhtemelen Cihan Kamer de oradadır diye düşünüyorum. Ben çok inanmıyorum açıkçası istifa kararından önce. Neden? Çünkü eğer dönecek olsaydı Aziz Yıldırım'ın sözü yeterli olurdu diye düşünüyorum, ama orada da yani kullanılan üslup, ilaç kullanıyor. Ben de kaç yaşındayım? Yok işte şişe atıldı, sizin yüzünüzden oldu. Medya olarak biz de bu kadar güçlüysek maşallah bize yani. Gerçekten meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Hoca göndermek, hoca getirmek, oyuncunun gitmesi, başkanın gidip gelmesi konusunda bizim laflarımız ve Sayın Başkan'ın söylemiyle yalan haberlerimiz bu kadar etkili oluyorsa bu kulüplerin de vay haline yani. Bilmiyorum ne diyeceğiz bununla ilgili, nasıl yorumlayacağız? Sözlerinize dikkat edin lütfen
3: demiş. Şimdi Rezan, akşamdan beri hakikaten çok değişik bir gün geçiriyoruz.
2: Evet.
3: 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan bir Fenerbahçe var. Ya, sahanın içini konuşamıyoruz. Yani çok önemli bir puan aldı. Avrupa'nın belki de en formda takımlarından biri olan Roma ile oynadı. Ve müthiş bir ikinci yarı
2: çıkarttın. Galibiyeti kaçırdı ya.
3: Galibiyeti kaçırdın ama biz onu konuşamıyoruz bile.
4: Evet.
3: Ama şimdi düşünüyorum. Yani sabah da Libero TV'de yayındaydım. İsmail Kartal çok doğru yapmış. Müthiş bir hamle istifa etmek. Şimdi ne yaptı? Zaten ilk Lyon maçından sonra da rahatsızlıkları vardı. İkinci Lyon maçında da zaten bunu söyledi basın toplantısında. O gün Şahinoğlu'nun söylediği rahatsızlıkları var zaten. Bıçak kemiğe dayandı ve böyle bir açıklama yaptı. Sonra ne oldu? Aziz Yıldırım kendisinden de beklendiği üzere bir destek çağrısı yaptı ve kabul etmiyorum bunu dedi.
2: Destek çağrısı mıdır peki bu? Yani
3: tabii.
2: Siz bir yakınınıza bir konuyla ilgili ve negatif bir durumla ilgili destek olduğunuzda bu tarz bir üslup kullanır mısınız? Evet, Aziz Yıldırım'ın mizacını hepimiz biliyoruz.
3: Aynen,
2: ben bunu
3: öyle
2: reddetmiyorum. Ama şunu, sadece şunu söylese bence yeterli olurdu. Ben buradayım, ben burada olduğum sürece bu kulübün hocası İsmail Kartal'dır. Ben gidene kadar da onunla yolumu ayırmıyorum. Bunda hiçbir problem yok. Ama işte diğer saydıkları ve işte o ilaç meselesi, ya gerçekten işte arkasından İsmail Kartal geçiyor Aziz Yıldırım konuşurken. Bir küçük bir çocukla ilgili konuşur gibi merak etmeyin evine gidiyor diyor. Yani bu üslup, yani bir insanın karşısındaki duruşuna da bir saygı duyulmak zorundasınız. Her kim olursa olsun yani Aziz Yıldırım. Evet, Fenerbahçe Kulübü'nün değerli bir başkanıdır. Türk futbol tarihinde önemli bir figürdür. Ama o da teknik direktör. O da sizin tabiri caizse evet çalışanınız. Ama arada da bir saygı çerçevesinde konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle bir üslup o kadar insanın önünde, bu kadar kameranın önünde, milyonlarca insan sizi izliyorken böyle bir üslup kullanmak ve sonrasında da sizin yüzünüzden oldu demek orada bir tezatlık yaratıyor. Eğer tribünlerin tepkisi ve kendisine yapılan eleştirilerle ilgili bir durum varsa bu eleştirilere siz de çanak tutuyorsunuz. Çünkü eğer o insanlar saygı duymuyorsa siz de başkan olarak ne kadar saygı duyduğunuzu orada az çok insanlara gösterdiniz yani.
3: Katılıyorum sana ama şöyle yaklaşayım konuya. Bak şimdi İsmail Kartal bir Jose Mourinho veya George Jesus değil.
2: Hı hı.
3: Aziz Yıldırım da Florentino Perez veya Abramovich değil. Şimdi çok iki farklı kişilik var burada ve ikisini de aslında tanıyoruz ve ikisi de bizi şaşırtmıyor. Yani Aziz Yıldırım'ın o konuşması beni hiç şaşırtmadı. İsmail Kartal'ın bu maçtan sonra istifası ve yaptığı söylem de beni şaşırtmadı. İstifası tabii ki beklenmedikti ama istifa ederken ki konuşması beni şaşırtmadı. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Bak, İsmail Kartal göreve geldikten sonra, Aziz Yıldırım başkanlığında göreve geldikten sonra şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Bak, İsmail Kartal burada, Aziz Yıldırım burada ama en önemli şey Fenerbahçe. Ve bunun en iyi farkında olan kişiler bunlar. İsmail Kartal da, Aziz Yıldırım da. Şimdi o yüzden mesela şu söyleme katılmıyorum. Aziz Yıldırım bu saatten sonra geri dönerse olmaz. Bu dikiş tutmaz. Bir insan sözünü söylerse geri dönmez. Diyorlar ya, mesela ben külliyen bunun karşısındayım. Ya Barış Manço'nun şarkısında bile ne diyor? Dünya dönüyor dostlar, ben dönmüşüm çok mu? Aslında büyük konuşmamak lazım bir. İki, eğer dönersen daha faydalı, daha farklı bir gelecekle karşılaşacağına inanıyorsan döneceksin. ve dönmekten de keyif alacaksın. İyi ki de döndüm diyeceksin. Ve ben bunun olacağına inanıyorum. Çünkü

0: Bir, doğru bir zamanda istifa etmiştir İsmail Kartal. İki, Aziz Yıldırım demiştir ki ben buradayken İsmail Kartal'la devam edeceğim. Her ailenin içinde bunlar yaşanır. O nedenle ben bunu zaten kabul etmiyorum. Doğru. Şu anda bundan sonraki birliktelik daha önemli. Ve ben dediğim gibi İsmail Kartal, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe denklemini en çok içinde hisseden iki kişinin İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım olduğunu düşünüyorum. O yüzden geri dönerse de öyle çok kapkara bir senaryonun beklediğini düşünmüyorum.
1: Siz o zaman İsmail Kartal'ın geri dönüş kararının çıkabileceğine inanıyorsunuz.
0: Çıkabileceğine inanıyorum.
1: Tabii yani burada tarihte örnekler var. Ben dün şimdi Süper Lig dışında da biraz baktım. İtalya'da mesela bu çok yaşanıyor ki İtalya futboluyla Türk futbolu, futbolcular, teknik direktörler, hatta başkanlar açısından,
2: medya.
1: Hatta medya açısından birbirine çok benziyor. Hatta Aziz Yıldırım hep De Laurentiis'e benzetilir ya, Napoli örneğinde olduğu gibi. Orada da De Laurentiis hep kendini her şeyden üstün görür ve işte kulübeye iner, soyunma odasına iner, hocanın kararlarını açık açık tartışır. Biraz onun da medya yönü farklıdır De Laurentiis'in. İtalya'da bir iki tane örneğe baktım. İşte Trapattoni daha önce 90'lı yılların sonunda böyle bir istifa kararı alıyor. Ondan sonra döndürülüyor ve sezonu tamamlıyor. Hatta başka yine bir örnek var. Cannavaro örneği var. İşte Şampiyonlar Ligi'ne götürülme serüvenleri bile var bu tarz örneklerde. Bu dikiş tutmayacağı anlamına tabii ki gelmiyor. Ben hemen en yakın örnekten Fatih Tekke örneğinden değerlendirdim ve genelde bu tarz bir medya ortamında eğer Aziz Yıldırım'ın da dediği gibi bir durum varsa, ben İsmail Kartal'ın buna dayanamayarak karar verdiğini düşünüyorsak eğer, daha fazla dayanabileceğini düşünmüyorum eğer sebep buysa. Çünkü devam edecek bu durum devam edecek. Az önce de konuştuk
2: o gün. Şimdi verdiğin örnekler o kadar geriye gidiyor ki o tarihlerde.
1: Ya ben yurt dışında mesela, yani Avrupa futbolundan örnek vermek için söyledim.
2: Şunun için söylüyorum. Mesela çok geçmişte var değil mi? Yakın dönemimizde hiç yok farkındaysan. Çünkü günümüzün futbolu Aziz Yıldırım'ın 2000'lerin başında 90'ların sonunda gördüğümüz futbolcu değil. O dönem futbolcuyu da idare etme şekliniz sizin çok farklıydı. Hocaları da, teknik ekipleri de yönlendirme ve idare etme şekliniz farklıydı. Ama bugün daha farklı. Bugün bir oyuncu çok psikolojik olarak ben kırıldım gidiyorum olabilir. Ama siz 20 yıl önce böyle futbolcular gördünüz de ama Fenerbahçe'de görseydiniz kapı dışarı ederdiniz. Niye? Hep böyle psikolojik üstü, sert, agresif, o tarz oyunculardan kurulu kadrolardan bahsedilirdi ya. Bugün biraz daha farklı. Şimdi burada ben yakın dönemden hiç hatırlamıyorum. Türkiye'de de Avrupa'da da hiç böyle bir olumlu örnek hatırlamıyorum.
1: Evet, doğru.
2: Çok da güçlü ortada bir teknik adam desteği görmüyorum. Dolayısıyla bunun da bir başarı getireceğine inanmıyorum dönüşte.
1: Evet, şimdi ilk bölümü yavaş yavaş tamamlayacağız. Tabii yeni gelişmeler bekliyoruz. Hem kulüp tarafından hem İsmail Kartal tarafından. Oldukça aktaracağız. Kısa bir ara, birazdan kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Alışılmadık çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1, eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam.
8: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Reklam.
9: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
10: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
11: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
12: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
8: A-Spor Radyo.

0: Ajansı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsmail Kartal'la ilgili henüz yeni bir gelişme yok. Futbol direktörü Oğuz Çetin'in kendisine telefonla ulaşamadığı için yüz yüze görüşmeye gittiğine dair bilgiler de geliyor. Yine bunu kaldığımız yerden konuşalım. Bugün senin sözün biraz yarım kaldı. Onu biraz daha derleyip toplayalım. Geçmişten örnekler çok fazla eski geçmişten var ama yakın geçmişte hem Türk futbolunda Fatih Tekke örneğini kenara olarak söylüyorum. Çok fazla devamla ilgili pozitif örnekler yok demiştin. Oradan devam edelim.
1: Çünkü yani sebeplerinden bir tanesi şu. Yani burada sadece tek başına medya ya da sosyal medyadaki taraftar eleştirisi özelinde bir şey tartışmıyoruz İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'deki durumuyla alakalı. Burada işin içerisinde yönetim ve Fenerbahçe Kulübü'nün profesyonellerinin

0: Yazdan bu yana olan bazı tutumlarıyla ilgili şeyler de konuşuyoruz farkındaysanız. Ve işin sonunda istifanın kameralar önünde yaşanması başka bir boyuttur. Perde arkasında yönetimle bir teknik adamın görüşüp ben ayrılmayı düşünüyorum demesi ayrı bir şeydir. Bu yansımaz dışarıya çok fazla. Sonuçta beyanat yoktur ortada. Bunu belki de idare edebilirsiniz ama ayan beyan ortada kameraların önünde bir daha geri dönmemek üzere istifa ediyorum diyen bir teknik direktör varken bunun devamında ben başarı getirdiğini herhangi bir yerde görmedim. Ki diğer örnekler bu arada bazıları kamera önündedir, bazıları perde arkasındadır. Fatih Hoca da çıktı işte A-Spor'da Yunus Emre Selim maç sonu flash röportajında mesela söylemişti. Olmadı, bir maç sonra bu hikaye tutmadı. Sergen Hoca ile ilgili az önce anlattığım şey mesela kamera önünde yaşanan bir şey değil, perde arkasında yaşanan bir şeydi ama o da olmadı. Hatta ilk döneminde de benzer bir durum vardı hatırlarsanız. Bilmiyorum o şampiyonluktan sonraki sezonu hatırlıyorsanız o dönem
1: anlaşma bile çok geç
0: olmuştu. Evet, şampiyonluktan sonraki sezon istifa etmişti. Ahmet Nur Çebi kabul etmemişti. Bir iki maç sonra yol ayrımı olmuştu mesela. Dolayısıyla ben bu tarz örneklere baktığım zaman bunların hiçbirisinin devamlılık sağladığını, dönüşlerde devamlılık sağladığını görmedim. Okan Hoca'dan bir örnekler verildi işte psikolojik olarak işi yönetimi açısından. Okan Hoca ile ilgili de zaman zaman işte 2-3 maç böyle işler kötü giderken hep tartışılıyor değil mi? Bazı şeyler oluyor. Galatasaray sosyal medyasında işte taraftarlar arasında medyasında vesaire. Ama biz hiç Galatasaray yönetimiyle veya Okan Hoca'nın ağzından istifaya yönelik herhangi bir şey bugüne kadar duymadık sonuç itibariyle. Bu tarz şeyler daha ziyade ne oluyordu? Galatasaray yönetimi hocasına bir destek açıklamasına çıkıyordu ilk etapta. Şimdi Fenerbahçe'de Beşiktaş maçından sonra Sayın Aziz Yıldırım hocanın tercihlerini eleştirmektense çıkıp evet iyi oynamıyoruz, kötü oynuyoruz ama bunu düzelteceğiz. Hocamıza güveniyoruz. Takımımıza güveniyoruz, iyi bir kadro oluşturduk. Biz bu işleri toparlayacağız deseydi hocanın psikolojisi nasıl olurdu? Yoksa kötü oynuyoruz, iyi futbol oynamıyoruz, Mert Müldür niye oynamıyor denildiği zaman nasıl olur? İkisi arasında dağlar kadar fark var, uçurum var. Ve dolayısıyla orada ne bana ne size yani medyaya veya taraftara sosyal medyada yazana ihtiyaç yok. Zaten hocanın önceliği sonuç itibariyle kulübün başkanı, bana bu işi verenin ne düşündüğüdür, öyle değil mi? Bana işveren ne düşünüyor dışarıdakinden ziyade? İşverenden ben o güveni almadım ki. Zaten o benim tercihlerimi başta eleştiriyor. Başkasına gerek yok düşüncesi var ortada. Ben tekrar aynı kanaatteyim. Hocanın zaten Roma maçından önce bunu düşündüğünü, Beşiktaş maçından sonra bence evet, o açıklamaların ardından bu kararı aldığını, Roma maçını beklediğini, Roma maçından sonra bu istifayı da dile getirdiğini düşünüyorum. Yani bu saat o gün herhangi bir şey yaşadı da işte su şişesi atıldı ve onun üzerine istifa etti olarak değerlendirdim.
2: Bu arada bu su şişesi atılma görüntüleri de Erdem Akbaş'ın tribünden çektiği görüntüler biliyorsunuz kamuoyunda da paylaşıldı. Çünkü yayıncı kuruluşun görüntülerine yansımamıştı. Orada İsmail Kartal şişe düştükten sonra bir tribüne dönüyor. Biraz bakıyor. Ondan sonra hani bir hani sanki manalı bir karar almış gibi de çünkü yorumlanmıştı. Ki onunla ilgili de Fenerbahçe camiası bir açıklama yaptı. Ve o kulübün müsabakalardan, Fenerbahçe karşılaşmalarına gelmekten men edildiği de duyuruldu. Savcılık da orada çok hızlı hareket etti. Tabii ki bunlar çok yanlış, çok tasvip edilmeyecek şeyler. Yani bir kulübün teknik direktörüne, oyuncusuna, başkanına, herhangi bir çalışanına bu tarz tepki vermek, bunun adı tepki değil. Bu yani çok çirkin bir görüntü. Bu bir suç. Gördüğünüz üzere kurallar çerçevesinde de bu taraftar men edildi. Kendisiyle ilgili de suç duyurularında bulunuldu.
1: Yani 62-22 yasası çıktıktan evet, sonra açıkçası çok daha iyi ilerleyeceğiz ve bunlardan çabuk kurtulacağız diye bir fikir edinmiştik. O istediğimiz hızda ilerleyemiyoruz.
2: Evet.
1: Yani bu tip hareketleri, bu tip saçmalıkları diyeyim önlemek için cezaların arttırılması gerekiyor. Başka bir şey değil. Yani Avrupa'da bizden daha medeni değil. Avrupa'da cezalar daha fazla ve hemen yakalanıyorsunuz, bedel ödüyorsunuz. O yüzden Avrupalı insan daha medeni davranıyor.
2: Caydırıcılık yüksek değil mi?
1: Bu kadar basit.
2: Aynen
1: başka
2: öyle.
1: Bir şey değil.
2: Peki henüz görüşme devam ediyor. Peki bundan sonrası için biz iki tane senaryo konuştuk ya. Bir devam kararı, bir de devam etmediği senaryo. Devam etmediği senaryoyu biraz daha şöyle bir kafamızda canlandıralım istiyorum. Diyelim ki İsmail Kartal bu görüşmeden yine kararının arkasında durdu ve hayır ben devam etmiyorum. Bundan böyle Fenerbahçe'yle yollarımız ayrılmıştır derse. Bundan sonra Aziz Yıldırım yönetimi nasıl bir karar alacak? Yabancı bir hocaya mı gidilecek? Ozan

0: Özbek ne dedi? Kimsenin reddedemeyeceği bir profil getirmesi lazım. Artık eskiye de dönmemesi lazım dedi. Dün çünkü İsmail Kartal istifa kararını verir vermez görmüşsünüzdür siz de sosyal medyada. Hemen özellikle Fenerbahçe camiasından yetişmiş eski futbolcular ve şu anda teknik direktörlük görevi üstlenen isimlerle ilgili haberler çıktı. Volkan Demirel'in bir demeci vardı. İşte yine bir Aykut Kocaman ismi konuşuldu camiada ama burada Aziz Yıldırım nasıl bir yol izler? Yine tıpkı İsmail Kartal figüründe işte Fenerbahçe'nin daha önce birlikte yol aldığı bir teknik direktöre veya Aykut Kocaman gibi bir figüre mi gider? Yoksa işte mesela ne konuşuluyor? Antonio Conte. Bu tarz bir profile mi gider Aziz Yıldırım?
1: Yani bence Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı bırakmaz. Yani ben hakikaten çok az bir ihtimal olarak görüyorum İsmail Kartal'ın devam etmemesini. Ve dediğim gibi yani burada bunu parantez içerisinde döneklik olarak da görmüyorum. Çok doğru bir hamlenin çok doğru bir şekilde karşılık alması olarak görüyorum. Yani sonuçta eğer Fenerbahçe için daha iyi olacaksa bir karardan dönmek de olabilir ve bunu en iyi anlayacak insanların da İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım olduğuna inanıyorum. Öbür türlü şöyle düşünmek lazım. Eğer hakikaten İsmail Kartal'la devam edilemeyecekse yine Fenerbahçe biraz şanslı. Neden? Çünkü bu seferki milli maç arası 3 hafta.
0: Evet.
1: Çok uzun zamandır hiç böyle bir milli takım arasına girmiyorduk. O zaman da ona göre bir yapılanma yapmanız lazım. Ama kolay değildir. Yani yabancı bir teknik direktörü bulacaksınız, getireceksiniz. Kadro belli, kadronun gereksinimleri belli. Yani bu yani ben kimsenin istediği bir senaryo olduğunu düşünmüyorum.
0: İsmail Kartal'sız senaryo için mi söylüyorsunuz? Evet. O gün sen ne diyorsun? Yani eğer devam edilmezse.
2: Devam edilmezse şöyle kritik bir nokta. Şimdi 3 haftalık bir milli ara olduğu için bu 3 haftalık milli ara aslında bir sezon öncesi hazırlık kampı gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Yani bir takım yeni teknik direktör getirdiği zaman hazırlığı zaten Temmuz'un başında başlıyorsa ilk maçına Temmuz'un işte 20'lerinde çıkıyor değil mi? Yani İtalyan örneği işte Beşiktaş yeni getirdi 3 hafta sonra maça çıktı 3 haftada hazırladı takımı. Yani milli ara yeni gelecek teknik adam açısından olumlu bir durum. Ancak sadece şöyle bir eksi tarafı var ve bu da küçümseyebileceğiniz bir eksi taraf değil. Yeni getirebileceğiniz bir teknik adam bu mevcut kadroda herhangi bir değişime gidemez.
1: Doğru.
2: Aylarca. Dolayısıyla aylarca elindeki malzemeyle bir şey yapmak zorunda. Ama yeni gelecek teknik adam bu kadroya ne kadar uyumlusunu bulacaksınız? Bir, Fenerbahçe teknik direktörlük makamına yakıştıracak birini getirmeniz gerekiyor. Öyle değil mi? İkincisi, bu kadroyla bir oyun ortaya koyabilecek teknik adam bulmanız lazım. İşte benim santraforlarım bunlar. Kanatlarım bu profiller. Orta sahalarım bu. Stoperlerim bu. Hocam buradan çok iyi bir oyun ortaya çıkaracaksın. Şimdi bunu bulmak da çok kolay değil. Konuşulan isimler. Ben bazen şimdi böyle adaylar çıktığında şuna bakarım. Hangi yani profiller birbiriyle alakalı mı? Yani bakıyorsunuz birisi sezonda 40 maç oynuyorsa 35'ini üçlü savunmayla oynuyor. Hı hı. Diğeri dörtlü savunmayla 4-2-3-1 dizilimiyle oynuyor. Şimdi ikisi arasında dağlar kadar fark var. Sizin iki seçeneğiniz bu olamaz öyle değil mi? Yani bir yere aday olacaksa bir teknik direktör bir liste belirlemişse bir yönetici
0: benzer profiller olur.
2: Tabii ki yani birinin oyunu işte ya çok dizilim artık belki kalmadı ama sonuçta biliyorsunuz savunmaya daha yatkın teknik adam profili var, hücuma daha yatkın var. İkisi de aynı listede nasıl olacak? Şu zaman karar verememiş olursunuz. Şimdi Fenerbahçe'nin dolayısıyla şu an boşta vesaire ya da bir kulüpten de alabileceği bir teknik adam belki vardır ama mevcut kadroda değişikliğe gidemeyeceği için burayı yukarı taşıyacak bir teknik direktör bulması da kolay bir süreç değildir. İsmail Hoca geri dönebilir mi? Dönebilir. Pek tabii herkes o anlık bir sinirle refleksle de bu cümleleri kurmuş olabilir. Geri dönmemek üzere demiş olmasına rağmen. Lakin ben şuradayım. Şimdi İsmail Hoca geri döndü. Hep şu zihinlerde olacak mı Fenerbahçe'de? İsmail Hoca'da. Sporcusunda aynı şekilde oyuncusunda. İki maç üst üste puan kaybı yaşarsak gidişat belli. Teknik ekip belli. Bu teknik adamların zihninden çıkabilecek bir şey değil ki. Ben iki maç üst üste kaybedersem, puan kaybı yaşarsam ne olacağı belli düşüncesi. Bunun teknik adamı sirayet ettiği yerde oyuncusu ne kadar güvenir takımın önündeki liderine? Ne kadar güvenebilir? Dün oyuncularına haber vermeden istifa eden bir teknik direktör var şu an mevcutta. Bu da önemli bir nokta bu arada. Şimdi teknik adamlar istifa ederken oyuncularına da bir soyunma odasında teşekkür eder, istifa edeceğini söyler. çoğunlukla genelde böyle olur. İsmail Hoca çıktı medya önünde, yani basın toplantısında söyledi. Oyuncudan haberi yoktu. Archie Brown'un şaşkınlığını hepimiz görüyoruz mesela.
0: Evet, evet.
2: Dolayısıyla hani bu oyuncuların da zihninden atabileceği bir düşünce değil. Ya yani eyvah, iki maç kaybederse, iki maç puan kaybı yaşarsak ne olacağı belli düşüncesi. Çok sağlıklı bir ortam olmayacak yani bu saatten sonra.
0: Evet, orada oyuncuları ikna etmek, motive etmek de farklı bir mesele değil mi? Mesela biz bunu Fatih Tekke istifa ettiğinde de konuşmuştuk. Bu arada sadece oyuncular özelinde değil, şimdi yönetim her ne kadar arkasındayız duruşunu sergilese de iki tarafta bir güven problemi yaşanacak. İsmail Kartal diyecek ki şimdi benim bundan böyle hiç puan kaybetme lüksüm yok. Çünkü taraftarın gözü benim üstünde, camianın gözü benim üstünde diyecek. Öte yandan yönetim ne diyecek? Ya yine giderse bakış açısı olacak. Çünkü Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. Bu dönemeç içerisinde bu yol ayrımı yaşanırsa ve sürekli böyle bir tehlike olursa, yani orada ne kadar sağlıklı bir ilişkiden bahsedeceğiz ki? Ben bunu da merak ediyorum.
1: Şöyle sağlıklı bir ilişkiden bahsedebiliriz Ezan. O da Fenerbahçe camiasının ve Fenerbahçe takımının aslında Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetim kabiliyetine ve liderliğine inanması gerekiyor. Çünkü bu işi toparlayabilecek tek kişi kendisi.
0: Hı hı.
1: Ve bunu bir, eğer zaten kesinlikle dönmeyeceğim diyen İsmail Kartal'ı döndürebilirse bu ilk önemli tik. İkinci tik takımla beraber yapılacak toplantı. Yani maçtan sonra, Beşiktaş maçından sonra Skriniar'ın yaptığı açıklamaları hepimiz hatırlıyoruz.
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: Ciddi eleştirilerde bulunmuştu. Aynı şekilde Ake Gençler Birliği maçından sonra önemli eleştirilerde bulunmuştu. Şimdi bence yavaş yavaş gaz balonu yükseldi ve patladı. Şimdi bundan sonra ama dediğim gibi Fenerbahçe camiasının ve Fenerbahçe taraftarlarının Aziz Yıldırım'ın liderlik kimliğine güvenmesi ve bu problemleri çözebileceğine olan inancıyla hareket etmesi gerekiyor. Çünkü hı hı. Bir şeyleri patlatmak ve bir şeyleri yolundan çıkartmak çok kolay. Artık bundan sonra önüne bakması lazım iki şahsiyetinde. Öncelikle tabii İsmail Kartal. Ben o yüzden sanılanın aksine birazcık daha iyimserim.
0: Yani İsmail bundan Kartal'ın daha iyi bir sonuç çıkacak.
1: Ben daha
0: diyorsunuz.
1: İyi bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Hani ne kadar iyi onu olur onu bilmiyorum.
0: Hı hı.
1: Sonun ne olur bilmiyorum. Ama bugün evet. İçerisinde tünelin o ucundaki ışığın İsmail Kartal'ın dönmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum.
0: Ya bu arada işin futbol kısmına baktığımızda dün Fenerbahçe dedi ki galibiyeti elinden kaçırdı diye. Yani işin çözüldüğü esas alan yeşil sahaysa, şu an Fenerbahçe bir şeylerin toparlama ibaresini yine göstermişti. Bunu da sağlayan yine İsmail Kartal'dı. Bakalım gelişmeler oldukça bu konuyu konuşacağız. Şu anda Oğuz Çetin İsmail Kartal görüşmesiyle ilgili herhangi bir yeni bilgi elimizde yok. Olduğunda konuşmaya devam edeceğiz. Erdem'den bilgileri alacağız. Peki şimdi artık yavaş yavaş yine saha içerisine ve bugünün programına dönelim değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi bugün Dolmabahçe'de açılacak. Beşiktaş'ın konuğu Erzurumspor Futbol Kulübü olacak. Şimdi bu karşılaşmayı Ogün Şahinoğlu ile birlikte değerlendireceğiz. Ogün, sözü sana bırakayım. Birazdan Dolmabahçe Estad'a da bağlanacağız zaten ama Beşiktaş derbi galibiyeti üzerine oldukça evet. Moralli. İyi futbol oynayan ve hocasının kurduğu düzene gerçekten inanmış bir camia var şu anda Beşiktaş'ta. Neler söyleyeceksin?
2: Şimdi birkaç sezon Beşiktaş çok başarısız dönemler geçirdi ve çok erken safhada lige tabiri caizse havlu attı. Yarışmadan çok erken koptu. Sadece bu şampiyonluk sezonundan sonra hatırlarsanız bir dönem var böyle iyi futbolun ortaya konulduğu uzun bir periyotta. Yani böyle birkaç haftalık değil. O da Şenol Hoca'nın ikinci döneminde ligin ikinci devresinin tamamı. Hatta hiç mağlup olmamıştı mesela Şubat ayından sonra. 22 ya da 23 maçlık bir dönemi vardı. Onun dışında Beşiktaş'ta çok uzun vadeli periyotlarda iyi oyunlar görmemiştik. Sezon başlangıcını iyi yapan teknik direktörleri de gördük biz. Ama bir anda o işlerin tersi döndüğüne de şahit olduk. Hatırlarsanız Giovanni Van Bronckhorst geldi. Süper Kupa'yı 5-0'lık galibiyetle elde etti.
0: Evet.
2: Sezona iyi bir başlangıç yaptı ama gidişat öyle olmadı. Valerian İsmail 5. haftada takımın başında sahaya çıkarken lider bir teknik adamdı. 4'ü lider bitirdi. 5'te yani sahaya çıkıyordu, liderdi. 14'te gönderildi bu arada. Şimdi bu iki teknik adamın da mesela değerlendirmesini yaparken şöyle bir fark var arada. Yani Süper Kupa'dan bağımsız, yani devamında ligi de hatırlıyorum çünkü Giovanni Van Bronckhorst'ta. Ya oyun tam anlamıyla böyle taraftara coşku veren, taraftara evet geleceğe dair net böyle bir şeylerin değiştiğini hissettiren tarzda değildi.
0: Hı hı.
2: Skor alınıyordu.
0: Hı hı.
2: Ben

0: Günün farkını biraz orada değerlendiriyorum, İtalyan özelinde. Yani Beşiktaş skor alırken, sonuca giderken aslında geleceğe dair taraftarın oyundan ümidi yüksekti. İlk maçları hatırlarsınız, 1-0, 1-0. Bu şekilde götürdü Beşiktaş'ı. 1-0, 2-0, 1-0. Hep sonuçlar böyleydi. Gol yemiyordu ama çok az gol atıyordu. Normalde belki de işin bir tarafında eleştiri alabilecek bir nokta. Ama Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş'ı izleyenler şunu görebiliyordu. Beşiktaş bir çaba harcıyor maçın içerisinde. Çok fazla pozisyonun içerisinde bu sonucu elde ediyor. Ve dolayısıyla hani gelecekte işte bu takıma eklemeler yapıldığında, yeni transferler devreye girdiğinde çok daha fazlası ortaya çıkabilir. Sonuçta teknik adamı da henüz 3 hafta önce gelmiş, 3-4 hafta önce gelmiş bir teknik adamın bakış açısı vardı. Şimdi aradan geçen zamanda bu düşüncelerin bence haklılık payı ve doğru olduğu ortaya çıkıyor. Beşiktaş şu an ligin fiziksel açıdan en net ortaya tempo koyan takım, fizik gücü koyan ve en net tempo koyan takımı. Sonuca gidebilir. Belki bazı maçlarda bunun karşılığı olarak sonuç da alamayabilir. Yani çok iyi fizik gücünüz olabilir, çok iyi tempo yapıyor olabilirsiniz, dinamizminiz yüksektir, 90 dakika çıkaran bir oyuncu grubunuz vardır. Bazen yani 3 direğin arasından o top geçmez ve gol olmaz. Ve sonucu alamamış olursunuz. Bunları da elbette yaşayacak. Ama sahadan taraftara ve Beşiktaşlılara verilen bir enerji var şu an. Yani böyle bir değişim dönüşüm içerisinde. Uzun yıllardır hissedilmemiş şekilde de Beşiktaş camiasında bir birliktelik, yani böyle taraftarında özellikle sosyal medya vesaire çok konuşuyoruz ya, artık işin bir gerçeği ve işin de bir paydası, yani bunu da dışarıda bırakamayız. Oralarda da mesela Beşiktaş taraftarının çok erken safhada böyle yani bir arada olduğunu görebiliyorsunuz. Hı-hı. Hoca açısından da, oyuncu grubu açısından da bir güven var. Bu güvenin karşılığında şu an iyi futbol, iyi sonuçlar var. Yani olumlu bir gidişattan bahsedebiliriz. Erzurum maçında da yani ben bu gidişatın devam edeceğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Tabii şu var, hemen çok küçük.
1: Tabii ki.
0: Bir rotasyon bekliyoruz her zaman biz İtalyano'dan bu tarz maçlarda. Çünkü bir sonraki maçında Marsilya karşısında çıkacak. Evet. Derbiden çıktı. Marsilya var devamında. Arada bir Erzurum maçı var. Ve biz şunu çok iyi biliyoruz ki, yani gözlemlediğimiz İtalyano, ki ben 1 Temmuz itibariyle kamptaydım. Bütün kampı da gözlemledim. Hocam geldi geleli 25 oyuncuya şans verdi. Bu arada gidenleri saymıyorum. Amir de mesela vardı. Mevcut kadrosu içerisinde 25 oyuncusuna süre veren bir teknik adamdan bahsediyoruz. Aslında oyunculardan şunu istiyor. Yedek kulübesi de hazır olacak. Aynı ilk 11 oyuncusu gibi. Fenerbahçe derbisinden, soyunma odasından bir görüntü var zaten. Yedekte olacak oyunculara mesaj veriyor derbiden önce. Yedek oyuncu hazır olacaksınız diyor oyuna girmek için. Yani rotasyon onun için çok büyük öneme sahip. Biz her zaman kadroları verirken ekranlara, kadroları okurken transfer dönemi için ilk 11 oyuncularına bakıyoruz. Oysa İtalyano için 12, 13, 14, 15, 16. oyuncular 11 oyuncusu kadar çok kıymetli. Bugün de onlardan faydalanmak isteyecek. Ve ben 4-5 değişikliğin olacağını düşünüyorum.
1: Evet, biz de A-Spor'da bu arada bununla ilgili sürekli haberler yaptık. Çünkü bu 7-8 günlük periyotta hem Erzurum maçı hem Marsilya maçı, ki Avrupa'daki ilk sınavına Marsilya karşısında çıkacak. Sonrasında lig maçından sonra bir milli araya gidilecek. Rotasyon yapmasını da sağlayacak bir oyuncu verimliliğine sahip Beşiktaş. Yani yedekte bekleyen oyuncular o günün de dediği gibi zaten kendini hazır tutan ve oyuna girdiğinde gerçekten de savunmacıysa savunmaya, hücumcuysa hücuma katkı veren oyuncular. Bunu sağlayan da yine İtalyan oldu. Çok kısa bir sürede saldı bu arada.
2: Yani müthiş bir elektrik yakaladı bence Vincenzo Italiano ve Beşiktaş camiası. Umarım böyle devam eder. Çünkü kuvvetli bir Beşiktaş hepimizin görmek istediği bir sonuç. Şimdi bu akşamla ilgili yalnız benim biraz çekincelerim var. O da şu, çok zor bir maç olacağını düşünüyorum Beşiktaş için. Neden?
1: Çok özür dileyerek araya girebilir miyim? Önce bir Efecan'a gidelim, sonra hem Efecan'dan alacağımız istihbaratlar ve duyumlarla birlikte de daha net değerlendiririz. Şimdi kameralarımızı Dolmabahçe'ye çeviriyoruz değerli izleyenler. A-Spor muhabiri Efecan Öztaş bizi Tüpraş Stadı'nın orada bekliyor. Efecan'a sözü bırakalım. Maç öncesindeki son gelişmeleri ve muhtemel 11'leri Efecan'dan dinleyelim.
3: Evet. Teşekkürler Rezan, sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş Dolmabahçe'de Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek ve var koltuğunda

0: ise Macar hakem Tamás Bognár yer alacak. Oldukça güzel bir havanın olduğunu da belirtmek istiyorum. Dolmabahçe'de termometreler 27 dereceyi gösteriyor. Beşiktaş taraftarlar da günün sıcaklığının tadını aslında güzel havanın etkisiyle beraber sabahın ilk saatleriyle beraber Beşiktaş'ın mağazasında yaptıkları alışverişle beraber hemen yan tarafta bulunan kahve mağazasında kahvelerini içerek aslında günün tadını çıkartıyorlar. İlerleyen saatlerde biz atmosferin giderek artmasını bekliyoruz. Tabii bugün tribünlerde Dušan Vlahović'in de çağrısını aslında Beşiktaş taraflarla kırmadı. Bugün kendisi sahada olacak mı olmayacak mı az sonra söyleyeceğim ama tribünlerde 37 ila 38 bin seyircinin olmasını bekliyoruz. İlerleyen saatlerde de tam kapasiteye yakın bir şekilde Beşiktaş taraftarları tribünleri doldurması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Kadıköy deplasmanında önemli bir 3 puan aldı Vincenzi İtalyana ve öğrencileri. Bu hafta da Erzurumspor'a karşı evinde Dolmabahçe'de 3 puan alarak yoluna devam etmek istiyoruz. Siyah beyazlı takım tabii hafta içerisinde de bu doğrultuda toplantılar tekrardan yapıldı. Takımın havası bozulmaması adına Vincenzo Italiano sürekli olarak oyuncularla birebir görüşmeler düzenliyor. Özellikle Orkun Kökçü, Kaptan Orkun Kökçü ve Dušan Vlahović de önemli bir ikili olduklarını söyleyelim. Bu ikiliyle özel toplantılar yapıyor. Takımın havasını da soluyor. Italiano yoğun fikstürü düşünerek de derbi galibiyetinden sonra takıma 2 günlük bir izin verdi. Çalışmalarda dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen son idmanla son buldu ve maç saati artık bekleniyor Beşiktaş'ta. Onu da belirtelim. Tabii siyah beyazlar ligde geride kalan bölümde 9 puan toplarken Erzurumspor Futbol Kulübü ise 4 karşılaşmada 4 puan elde etti. İki ekip Süper Lig tarihinde 5 kez karşı karşıya gelmiş durumda. Öte yandan Oğuzhara, İlhan Fakılı, Doğal Alemdar, Nübel, Salih Özcan, Trossard, Vlahović, Poku ve Miretti transferlerini gerçekleştirdi Beşiktaş yaz transfer döneminde ve kadrosunu güçlendirdi. İtalyan teknik adamın da rotasyona çok önem verdiğini ve daha önceki çalıştırdığı takımlarda sık sık rotasyona gittiğini biliyoruz ve kadroyu da bu şekilde güçlendirmiş olduğu için Beşiktaş'ta İtalyan teknik adamın elini güçlendirmiş durumda. Beşiktaş'ın önemli bir aslında kulübesi de var, ilk 11'i de var ve bugün de biz Erzurumspor Futbol Kulübü'ne karşı da Vincenzo Italiano'nun önemli bir rotasyona gitmesini bekliyoruz. Marsilya karşılaşmasını düşünerek ki derbi maçında Beşiktaş önemli bir yüksek tempoda karşılaşma oynamıştı ve bu doğrultuda bugün Vincenzo Italiano önemli isimleri aslında kulübede dinlendirmiş olacak. Ama ilk önce Dušan Vlahović'in durumuyla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Beşiktaş Sırp golcü için takvime başvurdu ve savunmasını verdi, oyuncunun savunmasını iletti. Vlahović'in net bir şekilde ceza almaması adına vurgular yapıldı ve savunmada bu çerçevede oldu. Beşiktaş cezanın ivedi şekilde Erzurumspor Futbol Kulübü maçından önce kalkmasını istiyor. Gün içerisinde tahkim kurulunun karar vererek artık cezayı ya kaldırmasını ya da onamasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi tribünlerde 37 ila ve 38 bin arasında seyirci olmasını bekliyoruz ve eksik isimler de var Beşiktaş'ta aslında. Rıdvan Yılmaz bugün belki Vincenzo Italiano isteseydi kendisini kadroya alırdı ama Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Marsilya maçını düşünerek de sen biraz dinlen, ben Marsilya maçı kadrosunda sana yer vermek istiyorum. Bugün seni kadroya almayacağım ifadelerini kullanmış Rıdvan Yılmaz'a. Bugün Rıdvan Yılmaz maç kadrosunda yer almayacak ve Marsilya maçı kadrosunda yer almasını bekliyoruz. Artık yavaş yavaş da muhtemel 11'leri vermek istiyorum ve sözü tekrardan Dolmabahçe'den stüdyoya aktaracağım. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Taylan Bulut, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jola ile Emirhan Topçu. Sol bekte Oğuzhara, Rıdvan Yılmaz yokluğunda Oğuzhara o bölgeyi tekrardan dolduracak. 6 numara pozisyonunda Wilfried Endedi, Salih Özcan'ın aslında uzun bir sürede 90 dakikayı çıkardığını ama bu karşılaşmada artık biraz dinlendirilmesini bekliyoruz. Bu nedenle o bölgede Wilfried Endedi'yi görmeyi bekliyoruz. Hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise 8 numara pozisyonunda Kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Poku, kendisi Beşiktaş'ın yeni transferi ve ilk defa ilk 11'de yer almasını bekliyoruz. Vassaf Çerne'nin dillendirilerek bu karşılaşma yedek kulübesine başlaması bekleniyor. Sol kanatta İlhan Fakılı ki Trossard da önemli bir performans sergilemişti Kadıköy'de. Bugün o da dinlendirilmesini beklediğimiz isimlerden bir tanesi. O bölgede İlhan Fakılı düşünülüyor şu an içerisine ve forvet hattında Dušan Vlahović'in yokluğuna Yang Yi onun olmasını bekliyoruz diyerek Dolmabahçe'den sözü tekrardan stüdyoya sana aktarabilirim Rezin.
1: Evet, Efecan Öztaş'a çok çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine kolaylıklar dileyelim. Maç saati yaklaştıkça ve maçtan sonra da yine ekip arkadaşlarımızın stadyumdan haberlerini ve gelişmelerini A-Spor ekranlarından aktaracağız değerli izleyenler. Muhtemel 11'de verdik. Tıpkı Ogün Şahinoğlu'nun dediği gibi bir rotasyon söz konusu. Burçin Hocam, sözünüz yarım kalmıştı. Hem maç değerlendirmesine ve İtalyano etkisine geri dönelim. Hem de bu muhtemel 11'i değerlendirelim.
2: Şimdi bağlanmadan önce bu akşam zor bir maç olduğunu söylemiştim. Çünkü iki tane önemli nokta var konuşmak için bu zorluk derecesi. Şimdi birincisi şu, derbiden çıkmış bir Beşiktaş var. Çok büyük bir zafer sarhoşluğu olur genelde derbilerden sonra. Bunu iyi yönetmek lazım. İkincisi Marsilya maçı var. Yani gruptaki en önemli maçlardan bir tanesi. Ve tabii Vincenzo Italiano'nun da tabii Avrupa'daki karnesini önemsediğini de bilmeyen yok. Zaten o taraf da çok önemli bir hedef. O yüzden iki tane ilginç nokta arasında kalıyor Erzurumspor maçı. O yüzden biraz dikkat etmekte fayda var. Eğer yani maç gerginleşirse sıkıntı yaşayabilir Beşiktaş. Ama tabii kadro olarak çok üstün. Ve sezon başından beri o gün de söyledi, çok farklı bir Beşiktaş izliyoruz. Yani çalışmaları falan da görüyordur zaten. Çok fazla çalıştığını duyuyoruz. Biz hep çok farklı çalıştığını duyuyoruz.
3: Evet hocam. Ben de ilk kez şahit olduğum bir metodu var. Yani yaz kampı Slovakya'dayız. Antrenmanı takip etmeye gittik. Antrenmana yarım saat var. Biz tribünde bekliyoruz işte böyle. Kendi aramızda sohbet ediyoruz. Arkamızı bir döndük. İtalyano ve yardımcıları. Yarım saat var antrenmana. Sahaya geldi. Kendisi bütün sahadaki çalışmaları tek tek hazırladı. Birebir kendisi hazırladı. Yani yardımcıları gitti, hazırladı da o kenardan izliyor değil. 25 dakika oyuncularını sahada bekledi sonra. Aşağı yukarı 5-10 dakikada tamamladılar sahadaki çalışmalarla ilgili dizilimleri. Oyuncularını orada bekledi. Hep şuna şahit olmuşum. Teknik adamlar biraz daha kenardan antrenmanı takip eder. Ya da sahanın ortasında durur. Bir sağ bir sol. Hani orayı organize eder. İtalyan'a o kadar çok koşuyordu ki antrenmanda. Ben
2: teknik alandaki gibi.
3: Şimdi bir oldu, iki oldu. Ya 14 gün sürdü bu arada. Her antrenman böyle. İlk haftanın sonunda tercüman arkadaşımız İlhan, selam olsun. Gittim dedim ki ya sen idmanlarda kaç kilometre koşuyorsun? Çünkü hocayla birlikte o da koşuyor. Yani sonrasında da mesela Ümraniye'de de aldığımız bilgiler hocanın antrenmanlarda da hiç yerinde durmadı. Mesela bu arada sanırım UEFA eğitimlerinde de o antrenmanların çok durdurulması tavsiye edilmiyormuş. Böyle bir şey söylenmişti. Hoca da mesela düdük çalayım, hatayı dur, oyunu durdurup göstereyim uygulamasını yapmıyor. Hala koşturuyor oyuncuları. Kendisi yanına koşuyor. Bir hatalı bir şey yaptıysa bir savunmacı ne yapması gerektiğini
1: hareket onunla halinde
3: evet evet bu şekilde oyunu durdurmadan, akışı durdurma, yani antrenman akışını durdurmadan yapıyormuş. Futbolcularla konuştuğumuzda hoca bu kadar yerinde duramazken biz sahada nasıl duralım diyorlar zaten. Haklılar yani. İtalyano'nun böyle bir enerjisi var takıma dair. Çünkü kendisi dahi koşuyor yani antrenmanlarda. Evet. Çok da katılımcı. Dolayısıyla bu da oyuncu grubuna yansıyor. Şimdi Beşiktaş'ın bu yani o kampı gördükten sonra Beşiktaş'ın şu an geldiği nokta benim için şaşırtıcı değil. Dikkat ederseniz kamptaki hazırlık maçlarının sonuçları çok kötüydü. Bizde eyvah durumu vardı. Ya hazırlık maçı adı üstünde. Takımı hazırlamak adına aynen yapılan bir şey. Sonuç almak, işte galibiyetler elde etmek değil onun konusu. Fiziksel olarak gelişim. Bir de tabii ki takıma yeni oyuncular geliyor gidiyor. Onların birbiriyle uyumunu artırmak ve oyun planını oyunculara işleyebilmek adına yapılan bir şey. Zaten hata yapa yapa öğrenecek teknik adamın doğrusunu. Şimdi Beşiktaş'ı biz tribünden yukarıdan izlerken ya da ekran başına izlerken sahada en azından ne yapmaya çalıştığını görüyoruz. Yani oyun planını görüyoruz. İşte stoperin bek kanat uygulamasını hepsini görebiliyoruz. Beşiktaş bir şey yapmaya çalışıyor. Doğru veya yanlış. Başarılı oluyor veya olmuyor o aksiyonun sonucunda. Ama görüyoruz. Her hafta bir beki gol katkısı var mesela. Şimdi bunları o kampı gördükten sonra herkes hazırlık maçlarından sonra Beşiktaş'la ilgili beklentisini düşürdüğünde tam tersiydi. Çünkü en büyük önem verdiği şey fiziksel gücünü yukarı çekmekti o takımın ve herkesin unuttuğu bir nokta var. Beşiktaş 22 Temmuz'da maça çıktığında eski oyuncu grubuyla çıktı. Yeni diye adlandırdığımız kalesinde Nübel, ön liberosunda Salih Özcan, bir de Fransa Lig 2'den alınan İlhan Fakalı vardı sadece. O Midland etkileşimlerini evet hatırlıyorsunuz. Sonraki Kraliçe maçı da öyleydi. Sadece 3 yeni oyuncuyla oynadı o maçları. Şimdi geçen sezonun sonundaki beşleşi hatırlıyoruz. Mart'tan sonraki, özellikle Nisan-Mayıs aylarındaki. Şimdi o oyuncu grubunu belli bir yere taşıması gerekiyordu. Bunu da yaptı. Aslında eski oyuncularla bir ivme kazandırdı. Bence bu da çok kıymetliydi. Sanki yeni bir takımla yeni oyuncu

0: oyuncularla hepsini başarmış gibi gösteriliyor ama aslında eski oyuncularla gittiği bir yol var başlangıçta.
1: Yani ben zaten o yüzden sana bu pası atmıştım. Çok çok belli oluyor çünkü. Şimdi çok çalıştığınız zaman, Rezan sen de bilirsin, bütün oyuncuların bireysel performansları yukarıya doğru çıkıyor. Yani bak, bir Rıdvan Yılmaz performansı inanılmaz. Evet. Geçen seneyle gündüz gece kadar fark var. Murillo öyle. Jalo, hepimizin yerine kim geliyor dediği Jalo şu anda az tandem olarak oynamaya başladı. İşte bu hep söylüyorum yani. Anthony Chekhov'un sözünü devamlı hatırlatıyorum. Bizi çalışmak kurtarır diye. Yani ne kadar çok çalışırsan o kadar iyi oluyor. Ama dediğim gibi bu akşama dönersem, şimdi hakem Gürcan Hasova. Gürcan Hasova da bizim genç ve gelecek beklediğimiz hakemlerden bir tanesi. Fiziği iyi, sahaya da yakışıyor. Bu sezona da iyi başladı. İki tane maç yönetti. Bir tanesi Kasımpaşa Trabzonspor, diğeri de Kocaeli Spor, Ahmet Spor. İki maçta da beklentinin üzerinde performans gösterdi. İki maçta da topun oyunda kalma süresi 55 dakikanın üzerinde. Bu önemlidir.
0: Mükemmel.
1: Yani bu akşam eğlenceli ve güzel bir maç bizi bekliyor. Yani topun fazla oyunda kaldığı, hakemin çok fazla düdükle kesmeyeceği bir maç bizi bekliyor. Var hakemi de Thomas Bognar. O da daha önce iki kere görev aldı bizim maçlarımızda. Hatta şimdi Gürcan Hasova derken Thomas Bognar yönetmişti Kocaeli Ahmet maçını var olarak. Gürcan Hasova Kasımpaşa Trabzonspor ve Konyaspor Kocaeli Spor maçlarında görev aldı. İki maçta da dediğim gibi 55 dakikanın üzerinde. Şöyle toparlayayım. Thomas Bognar da görev aldığı maçlarda VAR çizgisini doğru uyguladı. Yani Trabzon Başakşehir maçındaki elle oynamaya girdi mesela. Ali Şansalan penaltı verdi. Ama girmemesi gereken noktalarda devreye girmedi. O yüzden iyi bir hakem ekibi hazırlanmış bu maç için. Ben hem şöyle düşünüyorum. Yani hava çok güzel. Takımlar formda ve istekli. Hakem ekibi de iyi. Hakikaten çok keyifli bir maç bizi bekliyor.
2: Evet, şimdi tabii bu karşılaşmayı derbiden hem ayrı okumuyoruz hem de şöyle bir durum var. Dušan Vlahović konusu. Yani derbide Škriniar'la yaşadığı gerginlik sonrasında bir sevk gerçekleşti. O sevkle ilgili de yine Beşiktaş'ın tepkisi vardı. Sorular soruldu. İşte bir tahrik durumu söz konusu. Neden Škriniar'da aynı çerçevede değerlendirilmedi şeklinde. Ve ceza da açıklandı. Bir maçlık bir cezası olacak. Beşiktaş'ın itiraz durumu söz konusu. Dušan Vlahović konusuyla ilgili de senden dinleyelim detayları.
0: Yani Beşiktaş tahkime gitti. Bugün maçtan önce bir cevap bekliyor. Bu arada cezası olsun veya olmasın, biz zaten maça başlangıçta bu arada ohun olacağını düşünüyoruz. Ama bu maçın dışında bir konu olarak zaten değerlendiriliyor Beşiktaş'ta. Yani sadece tek başına Erzurum maçında var mı yok mu konusunun dışında. Ya bilmiyorum ne kadar insanların dikkatini çekiyor ama Beşiktaş'ın resmi sitesinde ilk yaptığı açıklamayı hatırlarsanız orada hani Vlahović'in sevk edilmesi, nasıl sevk edildiği durumundan ziyade hani karşısındaki, ya bu münakaşaları yaşadığı oyuncunun da bazı şeyleri var. O niye sevk edilmedi tepkisi vardı aslında. Burada biraz daha Beşiktaş'ın ortaya koyduğu şey, düşünce yani adaletli olmadı, tek taraflı olduğuna yönelikti bu eylemin. Dolayısıyla bunun tepkisi vardı. Şimdi bir maç ceza verildi. Bakalım bugün sonuç ne olacak? Cezası kalkarsa, maçın kadrosunda olursa da, yani yedek kulübesinde olur. Kalkmazsa zaten değişen bir şey yok. Ama yani olsa da olmasa da değişen bir şey ilk 11 itibariyle olmayacak.
2: Anladım. Yani bir ceza dolayısıyla değil, bir teknik tercih dolayısıyla
0: tabii.
2: Zaten
0: yani
2: böyle bir
0: durum söz konusu olacak. Biz zaten Erzurum maçına ohu bekliyoruz.
2: Evet, hocam sizinle konuşmuştuk biz bunu. Ne kadar ceza gelir, işte şöyle olur, sonra indirim olur, bir maça iner diye konuşmuştuk. Öngörüleriniz doğru çıktı.
1: Yani Rezan, o paylaşımdan sonra bayağı bir linçlendim sosyal medyada. Ama şöyle söyleyeyim. Yani talimatlara baktık o gün biz seninle. Yani Hukuk Kurulu 41. maddeden sevk etti. O hakaret maddesidir. Orada da eğer bir oyuncu bunu yaparsa 2 ila 5 maç arası ceza alır diyor. Şimdi 2 ila 5 maç arası ceza alıyor dediğinde ben 3 maç ceza alır, tahrikten de 3'te 1 oranında iner, 2 maç ceza alır diye söylemiştim. Ondan sonra fakat ne oldu? PFDK 35. maddeden dolayı ceza verdi. O da sportmenliğe aykırı hareket. Şimdi o olduğu zaman zaten 1 ila 3 maç, 1 maç. Şimdi O gün Şahinoğlu'na katılıyorum. Yani acaba

0: Vlahovic'in yaptığı. Hı hı. Yine yanlış olan bence Beşiktaş'ın bu hareketi tasvip etmediğini yeterince dile getirmemesi. Doğru olan yaptığı çıkış. Ve bak belki de o çıkışla beraber iki maç olacak ceza, bir maça indi. Bunun için zaten bu tip çalışmalar, lobi faaliyetleri yürütülüyor. Yani bence sonuçta Beşiktaş aslında istediğini almış oldu. Hı hı. Bir maç bu hareketten sonra çok mantıklı ve kabul edilebilir bir ceza bence.
1: Evet, bu maçtan sonra bir Marsilya karşılaşması var. Evet. Onunla ilgili de tabii şu anda adım adım ilerliyor ve Vincenzo Italiano maç maç değerlendirmelerini yapacak ama herkesin de eminim aklı oradadır. Zaten bu rotasyonun yapılma önceliklerinden biri de Marsilya maçı düşünüldüğü için diyedir. Yani öyle tahmin ediyorum.
2: Yani orada elbette düşünülüyor. Tabii. Ama biraz da yani sen de çok iyi takip ediyorsun Serie A'yı. Bunu da biliyoruz. Italiano hani Serie A'daki döneminde de oyuncuları dinlendirmeye de yani fiziksel olarak çünkü çok yüksek şiddetli antrenmanlar yaptırıyor. Sadece maçlardaki gibi bitmiyor Beşiktaş'ın. Yani maçta çok yüksek tempoda oynanan bir 90 dakika. Tamam da bunun hafta boyunca olan bir süreci de var. Neredeyse bir maç temposunda yaptığı antrenmanlar var. Dolayısıyla hani o yüzden oyuncuları dinlendirmeye de odaklı. Peş peşe oyunculara yük binerse adale sakatlığı, başka türlü sakatlık da ortaya çıkabilir sonuç itibariyle. Evet. Ve burada yeri geldiğinde Orkun'u, yeri geldiğinde bir başka sürekli oynaması gereken oyuncuyu dinlendiriyor. Bunun için İlhan Fakıl'ın performansı da çok önemli Beşiktaş'ta. Bu nedenle Taylan Bulut'un Murillo'yu dinlendirmek için performansı önemli. İlhan derbide oyunu attı mesela. İyi bir performans verdi bu arada Aşı Brown'la karşı. Çok iyi performanstı. Bunları da takıntılı. Derbiden önce ilk 11'indeki oyunculara mesaj vermedi. İşin sonunda yedek oyuncularına döndü. Var o kesit belki karşınıza çıkmıştır. Oyuna girecek gibi hazır olun diyor mesela.
1: Evet.
2: Yani normalde yedek oyuncusunuz değil mi? Yani aslında derbi dönünce ilk 11 ile ilgili bir konu, ilk 11'dekileri bir konuşma yapıyor. Hayır, dönüp bana konuşuyor acaba. Oyuna yani şimdi o yüzden Beşiktaş'ın mevcut kadrosunun içerisinde bulunan 25 oyuncu mu var? 25'i de hazır olacak. İtalyano'nun görüşü olarak hepiniz hazır olacaksınız. Ya yani ben işte oynamıyorum zaten. Hoca bana süre vermiyor. Böyle o yüzden zaten hazır değilim. Zaten oynamayacak. O psikolojik olarak sadece bu arada fiziksel olarak başlıyor. Buna sahip bu düşüncede olmasını istemiyor hiçbir oyuncusunun.
1: Evet.
2: Ve kaç maç oldu işte? 10 maç oldu yanılmıyorsam. 6 Avrupa, 4 böyle 10 maç.
1: Evet.
2: 10 maç içerisinde tam 25 oyuncuya forma şansı verdi.
1: Evet, istediği oyunda oturtmuş gibi görünüyor. Peki Beşiktaş'la ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yavaş yavaş toparlayacağım.
2: Yok yani bugün dediğim gibi kapalı gişeye yakın bir maç bekliyorum bu arada. Aşağı yukarı 39 bin civarında bir doluluk var şu an için. Akşama kadar biter herhalde. Bu da güzel yani Beşiktaş'ın geldiğimiz noktada bir cuma akşamı stadını tam kapasite doldurması. Hani Erzurum maçı derbi de değil. Hep böyle Avrupa maçı derbi vesaire alıştık ya. 5 yıllık yaşadıklarını biraz geride bırakmaya başladı zihinsel olarak da herkes. Beşiktaş'ta şu an için işler iyi gidiyor.
1: Peki Beşiktaş'ın dosyasını bu şekilde toparlayalım artık yavaş yavaş yayının da sonuna gelirken Trabzonspor'a da değinelim. Yarın Trabzonspor'un da bir Konyaspor maçı var saatler 20'yi gösterdiğinde. Trabzonspor'da da bir tabii teknik direktör tartışması devam ediyor maça geçmeden önce bunu da bir değerlendirelim. Fatih Tek'e gittikten sonra takımın başında şu anda Hüseyin Çimşir var ki daha önce de yine 2019-20 sezonundaydı. Bir ayrılık sonrası gelmişti göreve. İyi de bir puan ortalaması elde etmişti. Tabii ilk maçlarda onun bir dokunuşunu görmek çok net bir şekilde dile getirebileceğimiz bir durum değil. Ama Trabzonspor doğru ve gerekli bir reaksiyon gösterdi Gençler Birliği maçında. Onuachu da ihtiyaç duyduğu golü attı. Çünkü artık iyice sıkıntıya girmeye başlamıştı onun da durumu. Eleştiriliyordu. Nasıl bir maç bekliyoruz ve biraz da şu teknik direktör konusunu konuşalım Trabzonspor'da.
0: Şimdi çok güzel söyledin Rezan. Gençler Birliği müsabakasındaki Trabzonspor performansı aslında bence Ertuğrul Doğan ve yönetimin elini biraz rahatlattı. Neden? Süre kazandılar. Yani hep aynı şeyi söylüyorum. Bu milli takım arası ilk defa bu kadar uzun olacak. 3 haftalık bir aradan söz ediyoruz. Yani bu neredeyse sezon başında takımla çalışmaya başlayan bir teknik direktöre verilen süre kadar resmi maçlar öncesinde. O yüzden bu süreyi bence biraz daha rahat kullanabilme şansı elde etti. Hüseyin Cimşir'le elektriğinin tutması Trabzonspor'un. Bu haftaki maç tabii birazcık daha ilginç bir maç. Çünkü Konyaspor'da hiç istediği gibi başlayamadı sezona ve kendi

0: kendi
1: puanı yok yanılmıyorsam. Tabii,
0: yok. Hepsi mağlup. Hı hı. Ve kendi saha seyircisi önünde onlar da bir farklı başlangıç hedefliyorlar. O yüzden ilginç bir maç olacak. Haftanın merak ettiğim maçlarından bir tanesi. Hakem olarak da Reşat Onur Coşkun sesi atamış Merkez Hakem Kurulu bu maç için. Reşat Onur Coşkun sesi de İzmirli ve bizim gelecek beklediğimiz hakemlerden biri. Hatta ben görevdeyken bir hakem gelişim kampına gelmişti. Onunla beraber çalışmıştık. Bu sezona da fena başlamadı. Çok fazla risk almadan maç yönetmeye çalışıyor ve açıkçası büyük de bir hata yapmadı şimdiye kadar yönettiği maçlarda. Bu maç kariyeri için çok önemli. Yani bu maçta iyi bir performans gösterirse daha farklı yerleri hedefleyebilir bu sezon için. O nedenle yani hem takımların hem hakemin doğru bir uyuşması olarak nitelendiriyorum. Umarım iyi bir VAR hakemi de atarlar. Güzel bir maç seyrederiz.
2: Evet, o gün senden de bir yorum alayım Trabzonspor'la ilgili. Sonra şu hoca meselesini konuşalım.
1: Yani Trabzonspor'da Fatih Hoca'nın biraz hikayesi İsmail Hoca'ya da benziyor sanki.
2: Evet.
1: Yani böyle artık bir yerden sonra olmayacağı hissedildi. Oraya gelirken verdiğim mesajlar zaten tartışılır olmuştu. Hı hı. Geride kaldı artık. Şimdi geldiğimiz noktada Hüseyin Hoca takım başında ama Trabzonspor'da bir arayış var malum. Yani ve bir hafta, üç gün, beş gün buralar hoca etkileriyle çok açıklanacak bir şeydi. Orada tamamen oyuncuların mental olarak da kendi kendine herhalde bazı şeyleri düşünüp taşınıp onlarla ilgili kendi mentalini toparlayabilecek yaşa sahip insanlar. Futbol oynuyorlarsa bir A takımın içerisinde yani 18 yaşına gelmiştir herhalde ve artık bir şeyleri düşünebiliyordur o futbolda. Ki Trabzonspor kadrosunun içerisinde çok fazla tecrübeye sahip oyuncu var. Genç oyuncuları da aynı şekilde yönlendirebilecek ve onları tekrar bir motive edebilecek oyuncu grubuna sahip. Burada biraz motivasyonunu toparlaması gereken oyuncular vardı. Transfer döneminden çıkıldığında bazen bocalayan isimler olabilir. Adı transferde geçiyordur, teklif almıştır, gidememiştir vesaire, birçok şey yaşanabilir. Bunlar oyuncular üzerinde etki bırakıyor olabilir ama transfer dönemi kapandığı an bunların hepsinin geride kalması gerekiyor. Ve Trabzonspor'da biraz yaz transfer döneminde bence bunun hikayelerini de yaşadı kendi içerisinde. Tam ihtiyacı olan bir dönemde çok net bir skorla galibiyet elde etti. Şimdi karşısında da çok ihtiyacı olan bir takım var ama bu hafta. Mesela Gençler Birliği daha rahattı. Yani başlangıç
0: ekstra puanlar aldı.
1: Evet, güzel bir puan topladı Gençler Birliği sezon başlangıcı itibariyle. Ama şu an karşıda Konyaspor var ve bence sezonun en büyük hayal kırıklığı başlangıçta şu haftaya kadar. Yani Konyaspor sezon başladığında eğer 0 puanla ligin başında yani ilk 4 haftayı tamamlıyorsa büyük bir hayal kırıklığıdır benim için. Göztepe de bir hayal kırıklığı bu sezon adına benim nezdimde. Şimdi dolayısıyla hani orada İlhan Hoca'nın puana ihtiyacı var. Konyaspor'un, Konyaspor taraftarlarının camiasının da ihtiyacı var. Trabzonspor'a biraz sertlikte de karşılık vermeye çalışacaklar dolayısıyla. Yani maçtan bir şeyler elde edebilmek için. Yani onu aşının geri dönüşü Trabzonspor adına kıymetli yoktu. Geri döndü evet, diye kabul evet. ediliyor. Yeni transfer Franklin'e gol attı. Hı hı. O da zaten çok potansiyelli, farklı bir oyuncu. Yani şu an tecrübeli oyuncularıyla genç oyuncularını harmanlayıp çok büyük değişim yaşadı çünkü. Bir takım ortaya çıkarması gerekiyor. Geçen sezon Trabzonspor bir takımdı. Bu sezon başlangıcında bireysel oyuncularının daha fazla ön plana çıktığı bir oyun vardı. Yeniden takım olma çabası içerisinde.
2: Evet, şimdi teknik direktör konusuna da geri dönelim. Biz yayının ilk bölümünde Yunus Emreser ile konuştuk bunu. Arda Turan'ın ismi çok yazılıyor ki onu da tebrik etmek lazım. Dün Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye karşı beraberlik aldı. Neden tebrik ediyoruz? Tabii ki kazansaydı daha güzel olurdu ama çok zor şartlarda şu anda Shakhtar'la çalışıyor ve bu şartlarda kendi iç sahasında oynadığı karşılaşmaları İngiltere'de oynamak durumunda kalan Shakhtar'da PSV'den Şampiyonlar Ligi'nde puan aldı. Arda Turan şu anda çok fazla konuşuluyor Trabzonspor'da. Yabancı hocalarla ilgili de gündemler var ama biz önce hani Arda Turan isminden bir değerlendirelim. Nasıl olur? Tabii hoca kabul eder mi? Türkiye'ye gelmeyi ister mi? Orası da ayrı bir tartışma konusu.
0: Ben Arda Turan'ın mantıklı bir seçim olduğunu düşünmüyorum Trabzonspor için. Hı hı. Çünkü sen de söylüyorsun. Yani Arda Turan farklı bir hikaye yazıyor Shakhtar Donetsk'le. Şampiyon oldu. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımın teknik direktörü. Bu ayrı bir hikaye. Yani bunu kesip atıp Trabzonspor'un başına geçmesini ben çok mantıklı bulmuyorum. Hem Arda Turan için mantıklı bulmuyorum hem de Trabzonspor için mantıklı bulmuyorum. Daha farklı adaylarla devam etmeleri gerekir diye düşünüyorum.
2: Evet, Arda Turan'ın ben de açıkçası bu seviyeden şu anda yani kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyeceğini düşünüyorum. Seviye olarak söylemeyeyim ama hani Shakhtar'dan sonra.
1: Farklı bir lige geçiş için.
2: Aynen yani
1: İspanya mesela.
2: İnşallah hedeflerinin daha böyle Avrupa'nın 5 büyük liginde olduğunu öngörüyorum. Hem Arda Turan ismini bir değerlendirelim hem de bu noktadan sonra acaba mesela şu da var. Hüseyin Çimşir Konya'dan da puan alırsa Galatasaray maçı öncesinde belki de yönetim Hüseyin Hoca'ya devam etme kararı alacak. Bu da bir seçenek tabii ki.
1: Yani daha önce teknik adamlık deneyimini yaşadı elbette. Ama Arda Hoca konusunda da şöyle, yani daha yanılmıyorsam Fatih Hoca'dan önceki dönemde de adı geçmişti.
2: Çok özür dileyerek araya gireceğim. O gün Fenerbahçe basketbol takımında bir sponsorluk anlaşması var. Hemen oraya gidelim.
3: Son bölüm neydi?
4: Bu değişim duygusal olarak sana ne hissettiriyor? Ne gibi bir zorlukları
3: this
4: var?
3: This change
4: mı?
3: Of the clubs. How does it make you to feel emotionally?
5: Obviously, I spent a lot of time of my career at Efes, and I have a lot of love and respect for the guys over there. They were the, you know, first club that gave me an opportunity to come play here in Turkey, so I'll always be appreciative of that. But, you know, I want to be where my feet are. I'm extremely excited about this opportunity, playing against Fener, seeing the fan base for so many years. You know, I've always had a thought in the back of my mind of what it would be like to be over here, so I'm just happy to have the opportunity to do that now at this point in my career, and I'm just really excited for the future and trying to do some great things here now.
3: Evet, yani az önce dediğim gibi Fenerbahçe'ye karşı daha önce kariyerimde çok fazla kez oynamıştım. Aslında Anadolu Efes için de tabii ki şunu söylemeyeyim. Bu ülkede oynamaya başlamamı sağlayan, bu ülkeye gelmemi sağlayan takımdı Anadolu Efes. Onlara da çok fazla saygı duyuyorum. Ben burada böyle bir taraftar grubunun önünde, taraftar topluluğunun önünde böyle bir kulüpte oynayacağım için çok heyecanlıyım.
6: Bahri Ak, Sözcü Televizyonu. Benim sorum Braxton olacak. Sizi farklı pozisyonları savunabilen ve savunmada eşleşme değiştirebilen bir oyuncu olarak tanıyoruz. Koç Sara size Fenerbahçe'deki temel görevinizi nasıl tarif etti?
3: Braxton, we know you as a player who can defend several positions, who can switch. And did you have any initial conversation with Saras about how he plans to use it on the court, plans to use you on the court? Sorry.
2: Evet, Fenerbahçe basketbol takımında medya günü devam ediyor. Biz de şimdi kaldığımız yerden konuşmaya devam edelim Trabzonspor. Sözün yarım kalmıştı o gün.
1: Arda Hoca ile ilgili sanırım daha önce de adı geçti olmuştu Trabzonspor'un Fatih Hoca'dan önce. Yani şu an Beşiktaş'ta da bir ara böyle hoca değişiminde Arda Hoca'nın adı yazıldı, çizildi. Ama hedefinin lig açısından söyleyeyim, bunu takımlar açısından değil, biraz daha farklı olduğuna yönelik o zamanlar geri dönüşler vardı. Şu an iyi bir noktada. Tabii her maçı deplasmanda oynuyor. Kendi maçı da dahil olsa. Deplasman yani. Hani bu tür atmosferler, bu tür zorluklar belki kararlarında bazı değişiklikler yaptırabilir kendisine. Bunu bilemiyorum. Yani her maçı gidip Londra'da oynamak, yanlışım yok değil mi? Londra'da oynuyor.
2: Stamford Bridge'de oynuyor.
1: Evet. Her maçı gidip.
2: İç saha maçlarını.
1: Yani Londra'da oynayacak. Onun dışında zaten yani biz her yer deplasmanın bir karşılığı şartlarımız yani. Dolayısıyla Arda Hoca acaba bu zorluklarla ilgili belki de farklı düşünceye sahip olabilir, bilemiyoruz. Kendisinden de duymadık zaten bu yönde bir şey. Yani Trabzonspor'da teknik adam da çok kritik. Yani Salah'ı aldığınız kadar, Fabinho'yu aldığınız kadar, daha öncesinde yine birbirinden önemli genç potansiyelli oyuncuları aldığınız kadar bu takımı idare edip yönetebilecek de bir profili elde etmeniz lazım.
2: Evet. Bakalım Arda Turan'la ilgili bir gelişme olacak mı Trabzonspor'da? Teknik direktör konusuyla ilgili çok fazla isim gündeme geliyor. Özellikle Portekizli hocalar, Conceição ve Vitor Pereira isimleri de konuşulmuştu ki Türk futbolu ve Portekizli hocaların çok da iyi bir geçmişi yok değil mi o gün?
1: Yani Vitor Pereira'yı biz daha ziyade böyle bulduğu oyuncularla hatırlıyoruz.
2: Evet,
1: yani
2: doğru. Scouting geride özellikleriyle tanıyoruz.
1: Giderken bıraktığı yıkım değil de giderken bıraktığı yani ekonomiye çevirebileceğiniz bir anlamda ekonominizi de rahatlatabileceğiniz değerli oyuncularla hatırlıyoruz. En azından böyle bir tarafı var. Çok yıkıntı döküntü bırakmıyor arkasında.
2: Evet.
1: Conceição ama çok enteresan bir profil. İyice düşünülmesi lazım.
2: Bakalım nasıl olacak. Süremizin sonuna geldik. O gün Şahinoğlu, Burçin Keskin, ağzınıza sağlık. Spor Ajansı'nı tamamlıyoruz. Hoşçakalın.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: 75 yılında ülkemizde yılın sporcusu ödülü alan Cemal Kamaçı ile birlikte aynı yıllarda dünyayı kasıp kavuran Muhammed Ali de dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Avrupa'da Cemal Kamaçı, dünyada Muhammed Ali ringleri kasıp kavururken Cemal Kamaçı 1976, Muhammed Ali de 1978 yılında ringlere veda ettiler.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Reklam.
7: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
11: Bankart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
0: A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Okul zili çalmadan Diyarda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde

0: %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
5: Canlı olarak yansıyacak. Önce bir düne götürelim sizleri. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Roma ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın özet görüntülerine bakarak gün ortasına başlıyoruz.
6: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartum şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu'yla çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi.

0: çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Top ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Mağlı'nın asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya, topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine. Pasını veriyor. Vedat Muriç golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş. Top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Svilar gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Svilar. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. O uzun vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Svilar gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim. Ardından Svilar gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.
1: Fenerbahçe-Roma karşılaşmasının ardından basın toplantısı düzenlendi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal bir daha asla dönmemek kaydıyla bırakıyorum, istifa ediyorum dedi.
2: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Erdem Bey. Şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz Mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimiz de karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Fenerbahçe'nin yıldızı Archie Brown, teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa ettiğini canlı yayında öğrendi.
3: Ismail Kartal resigned. He says that. Did he make any statement to you?
4: What do you mean he resigned?
3: Ne demek istiyorsunuz? In the press conference he resigned, they say.
4: As what? As coach?
3: Yeah.
4: Resigned? Do you mean resigned?
3: Resigned like that he will not work.
4: He's not the coach anymore.
3: Yeah, he said that he resigned. He will not continue.
4: He said this just now.
3: Yeni mi söyledi? Yeah, in the press conference.
4: I didn't know about this.
3: Bilmiyordum bunu.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa açıklamasının ardından konuştu.

0: Ben nereden var ya? Onun için gelir istifa edeceğine haberim olsa gelir miydim buraya? Ha? Biraz mantıklı soru sorun lütfen. Tamam mı? Haber. Kimse, hiçbirimizin haberi yoktu. Neden? Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye şey oldu ya, tukaka oldu. Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek. Sonunda Mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Ya İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
1: Bir kenarında.
0: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Bir puan aldı. Ha bizim hesabımızda işte biz gruptan çıkabiliyoruz hesaplarımıza göre. Ama bunu söylemiyorum. Şuradan şunu alıp buradan mı? Bir hesap kitap yaptık yani. Ama müsaade etmiyorsunuz ki. Başkanım. Levent oynadı. İyi oynadı mı? Peki. Bartu oynadı. İyi oynadı mı? Oynadı mı? Söyleyin. O zaman nedir derdiniz? Bak bunu kabul etmiyorum. Ve bundan sonra bu konuda daha çok konuşma yaparız, haberiniz olsun. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. Bir Şampiyonlar Ligi maçıydı. 1-1 bitmişti. İyi oynamışız, fırsat yakalamışız. Bir taktik, sahada bir taktik savaşı vardı yani. Bunu görmemezlikten gelmek biraz ayıp olur yani. Bizim evladımız ya. Benim Aziz Yıldırım olarak ve benim arkadaşlarımla, yöneticilerle beraber 20 sene başkanlık döneminde başladığım hocayla, iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden bıraktığımı, gönderdiğimi duydunuz mu, gördünüz mü, yaşadınız mı? Evet, o zaman devam. Neden anlamadım ki? İsmail kendisi aniden istifa etti. Beklemiyorduk ki.
2: Hafta içerisinde ha? Çok fazla haber çıktı istifa edecek.
0: Ya edecek mi? Siz yazıyorsunuz kardeşim ya. Yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Siz yazmayın. Yazmayın, bırakın bakalım istifa ediyor mu etmiyor mu? Çanağı tutuyorsunuz adamcağıza. Sosyal medyadan yükleniyor herkes. Ben sosyal medya okumadığım için de bilmiyorum konuları. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyükken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam mı şimdi, oradan da seyirci taraftar bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor. Ya söylüyorum, taraftar Fenerbahçeliler kendi kulüplerinin değerlerine, her türlü değere say, o yalnız oyuncular, antrenör, yöneticiler değil. Bütün camiadaki değerlere Fenerbahçeliler sahip çıkmalı. O televizyonda yorum yapanlar tukaka yapıyorlar insanları. Kulüpten uzaklaştırıyorlar veyahut da istifa ettiriyorlar. Bunların olmaması lazım. Net söylüyorum. Tamam mı? Sizler de yapmayın. Sizler de yapıyorsunuz. Hepiniz yapıyorsunuz. Alıyorsunuz, sonra yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ondan sonra onun üzerine insanlar yorumlar yapıyor. O yorumlarla da işler bu noktaya geliyor. Onun için rica ediyorum, hiç kimse yalan haber yapmasın, tamam mı? Yalan haber yapmasın, doğrular yazın. Tenkit de edin, önemli değil. Ama yalan yazıyorsunuz çok ya. Yine bir oyuncu alıyormuşuz, adını söylediler bilmiyorum. Tamam. Onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ya kimse demiyor, ya paraları kulüp nasıl öder diye hiçbirini sormuyorsunuz, söylemiyorsunuz ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilir. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin. Hepiniz bilin. Onun için kendi yorumlarınızı ona göre yapın. Yok hafta içinde böyle yazdığında böyle şey. Ya şişe atıyorsunuz ya. Nasıl duyacak adam?
3: Önceki haberde Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını dinledik değerli izleyenler. Dün stadyumda tribünlerde bir taraftar İsmail Kartal'ın olduğu yere doğru bir su şişesi fırlattı. Hatta İsmail Kartal'ın istifa sebeplerinden biri de bu deniyor. Tabii Fenerbahçe kulübü sonrasında bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve su şişesi atan taraftar

0: taraftara seyirden men cezası verildi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında teknik direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır denirdi. Fenerbahçe'de dün akşamdan bu yana hareketli saatler yaşanıyor değerli izleyenler. Maçın ardından önce İsmail Kartal istifa etti. Sonrasında Başkan Aziz Yıldırım bu istifanın kabul edilmediğini söyledi. Bu sürece bir yakından bakalım.
1: Fenerbahçe'de Roma maçı sonrası gecenin gündemi değişti. ...18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yla 1-1 berabere kalan Sarı Lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.
2: Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Değerli izleyenler, Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor demiştik. Hatta şu dakikalar itibariyle de bir görüşme gerçekleştiriliyor İsmail Kartal'la. Hemen canlı bağlantı noktamız Erdem Akbaş Anadolu Kavağı'nda şu an. O noktaya kameralarımızı çevirdik ve bugün şu an gerçekleşen toplantıyla ilgili ve gündemle ilgili son bilgileri Erdem'den alacağız.
3: Demet Gedik, öncelikle selamlar, iyi yayınlar. Dün geceden itibaren en sıcak, en anlık bilgileri biz A-Spor ekranlarından paylaşıyoruz ve bugün itibariyle de yine en sıcak, en anlık görüntüleri bizzat olay yerinden aktarmaya devam edeceğiz. İsmail Kartal istifa etti. Aziz Yıldırım bu istifa kararını kabul etmedi ve bugün öğle saatlerinde Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'la görüşmeye geldiği bilgisini A-Spor ekranlarından paylaştık. Şu an neredeyiz? Anadolu Kavağı'ndayız. Hemen sağ tarafta Oğuz Çetin'in aracı park konumunda ve İsmail Kartal'la görüşmek için Anadolu Kavağı'na geldi. Peki Anadolu Kavağı'nda ne var? Hemen kameraman arkadaşım Erdal Balcı, bu yokuşun devamında İsmail Kartal'ın evi var. Hemen şimdi bu tarafa döneceğiz. Hemen benim arkamda birazdan oraya doğru yürüyeceğiz. İsmail Kartal'ın burada herkesin bildiği restoranı var, balıkçısı var. İsmail Kartal'la görüşmek için Oğuz Çetin burada. Biz de buradayız. Oğuz Çetin'i eğer yakalayabilirsek Oğuz Çetin'i yakalamaya çalışacağız. Şimdi kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile beraber ben olası görüşmenin yapıldığı noktaya doğru gideceğim. İsmail Hoca'nın balıkçısı hemen arka tarafta. Peki neler oldu? Dün gece İsmail Kartal istifa kararının ardından kulüp binasına Samandıra Cambartu tesislerine giderek eşyalarını topladı ve evine geçti. İsmail Kartal eğer bugünkü görüşmede ikna edilmezse Fenerbahçe Kulübü resmi olarak İsmail Hoca ile artık yollarına ayrıldığını, resmen açıklamasını Fenerbahçe Kulübü yapacak. Ama şu an itibariyle devam eden bir görüşme var. İsmail Hoca ile beraber Oğuz Çetin, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin bir araya geldi. Bu görüşme gerçekleştiriliyor. Şu anda biz yavaş yavaş İsmail Kartal'ın mekanına, balıkçısına doğru geliyoruz. Burada İsmail Hoca'yı tanımayan yok bu arada. Zaten karara herkes fazlasıyla hakim. Sohbet etme imkanı da bulduk. Toplum şaşkın. Tabii biz de şaşırdık dünkü basın toplantısında. Buradaki insanlar da İsmail Kartal'ın bu kararından dolayı şaşkın ama İsmail Hoca'nın eşyalarını toplaması, devamında basın toplantısında yaptığı açıklamalar aslında fazlasıyla bu yaşananlara, bu bir hafta boyunca yaşananlara, kamuoyunda yapılan yorumlara ya da görevine geldiği günden itibaren totelde olanlara kırgın olduğu mesajını zaten almıştık. Bunu söyleyebilirim. Hemen arka tarafta da İsmail Hoca'nın, İsmail Kartal'ın balıkçısı, bir de sahili gören kısmı var. Çok da fazla oralara girmeyeceğiz ama burada, yani şu an burada bir yerde tahminim benim üst kat olarak ben tahmin ediyorum. Üst kat olarak tahmin ediyorum. Oğuz Çetin ile İsmail Kartal görüşme gerçekleştiriyor. Oğuz Çetin'in arabası orada. Onu aktarmıştım, onu söylemiştim sizlere. Burada bekleyeceğiz. Bu görüşmenin sonlanmasını bekliyorum. Oğuz,

0: Hocadan birkaç açıklama alırsak elbette almaya çalışacağız. Ama an itibariyle görüşme devam ediyor. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin İsmail Kartal'ı ikna etmek istiyor. İsmail Hoca dün kararını net bir şekilde dile getirmişti. Bakalım neler olacak, Fenerbahçe'de neler yaşanacak, hep beraber takip edeceğiz Demet. Şu an itibariyle olay yerindeyiz, sıcak noktadayız. Gelişmeler oldukça bağlanmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'deki an itibariyle durum, İsmail Kartal bugünkü antrenmana çıkmadı. Ekibi yardımcıları oradaydı, İsmail Kartal çıkmadı. Ardından Oğuz Çetin tesislerden ayrılarak futbol direktörü Oğuz Çetin Anadolu Kavağı'na geldi. İsmail Hoca ile bir görüşme gerçekleştiriyor şu an. Bu görüşme devam ediyor. İsmail Kartal ikna olursa görevine devam edecek. İkna olmazsa Fenerbahçe Kulübü bu işi çok uzatmadan ben açıklama yapacağını size buradan A Spor ekranlarından söyleyebilirim. Ve söz tekrar sende Demet.
1: Erdem, çok teşekkür ediyoruz aktardığın detaylar için. Değerli izleyenler, ekip arkadaşlarımız Anadolu Kavağı'nda o noktada, toplantının gerçekleştirildiği noktada tabii ki bir haber bekliyorlar. Oğuz Çetin de orada, zaten aracının görüntülerini de az önce ekranlarınıza getirdik. Toplantı şu dakika itibariyle gerçekleşiyor. Bakalım İsmail Kartal ikna edilecek mi? Eğer zaten ikna edilirse görevine devam edecektir. Aksi takdirde tabii bir açıklamada bekliyoruz Fenerbahçe cephesinden, kulübünden istifa artık kabul edildiğine dair. Bakalım toplantıdan çıkacak sonuç önemli. Dediğim gibi Erdem, o noktada sıcak bir gelişme olduğu takdirde ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi değerli izleyenler, Trendyol Süper Lig'de biliyorsunuz 4. hafta bitti, artık 5. haftayı bugün açacağız. Maçlara gelmeden önce bir sıcak gelişme ekranda. Tahkim kurulu Vlahovic'in cezasını onadı. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Erzurumspor maçında oynayamayacak. Zaten ceza almıştı, bir itiraz gerçekleştirmişti Beşiktaş cephesi ve bu itiraz kabul edilmedi. Bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini tekrar hatırlatmış olalım. Ve gelelim Trendyol Süper Lig'de 5. haftaya. Bugün oynanacak maçla birlikte haftayı açıyoruz. Haftanın karşılaşmaları neler ve bizleri hangi maçlar bekliyor, programa bakalım. Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmasıyla bugün saat 20'de 5. haftayı açıyoruz. Cumartesi günü saat 17'de 2 karşılaşma var. Eyüpspor'la Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Samsunspor'la da Arca Çorum Futbol Kulübü mücadele edecek. Saat 20'de ise Korendon Alanyaspor Göztepe maçı ve Tumosan Konyaspor Trabzonspor karşılaşması var. Pazar günü saat 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Saatler 20'yi gösterdiğinde de Galatasaray Kocaelispor'u ağırlayacak. Ahmet Sportif faaliyetlerde Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Pazartesi günü 5. haftanın kapanış günü saat 20'de başlayacak olan Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe karşılaşmasıyla beraber haftayı da bitireceğiz. Haftayı bugün oynanacak tek mücadeleyle birlikte açıyoruz demiştik. Erzurumspor Futbol Kulübü Beşiktaş karşılaşması var. Siyah beyazlılarla ilgili az önceki sıcak gelişmeyi de zaten size aktarmıştık. Efecan'a gidelim hemen, bağlantımızı gerçekleştirelim. Karşılaşmayla ilgili, bu sıcak gelişmeyle ilgili de aynı zamanda son bilgileri kendisinden alalım. Efecan, söz sende.
2: Teşekkürler Demet Gedik. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Biz de Dolmabahçe'de Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında haftayı açıyoruz. Beşiktaş Dolmabahçe'de Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek ve VAR koltuğunda ise Macar hakem Tamas Bagnar yer alacak. Senin de söylediğin gibi sıcak bir gelişme vardı. Dušan Vlahović PFDK'ya sevk edilmişti ve ardından bir maçlık ceza almıştı. Beşiktaş bu cezaya itiraz etti ve kararı tahkime götürdü. Tahkim kurulu acil koduyla toplandı öğle saatlerinde ve kararı vardı. Dušan Vlahović yaptığı itirazı reddetti tahkim kurulu. Beşiktaş'ın ve Vlahović Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmasında forma giyemeyecek, cezalı konumda olduğu için Beşiktaş'ta aslında aslında bununla ilgili ilerleyen saatlerde tekrardan bir açıklama yapmayı planlıyor. Onu da ifade edelim. Oldukça güzel de bir hava var Dolmabahçe'de. Beşiktaş taraftarlar da havanın tadını çıkartıyorlar. Termometreler 27 dereceyi gösteriyor ve ilerleyen saatlerde de Dolmabahçe'de atmosferin giderek yükselmesini bekliyoruz. Beşiktaşlı taraftarlar aileleriyle birlikte, eşleriyle, dostlarıyla, çocuklarıyla birlikte alışverişlerini Beşiktaş'ın mağazasında gerçekleştirerek günün tadını çıkartıyorlar. Geçtiğimiz hafta da

0: Kadıköy'de önemli bir 3 puanı elde etmişti Beşiktaş. Vincenzo Italiano ve öğrencileri Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup ederek yoluna devam etmişti. 3 puanı kapmıştı. Bugün de Erzurumspor Futbol Kulübü'nü mağlup ederek 3 puana uzanmak istiyor ve seri oluşturmak adına da önemli bir mücadeleye çıkacak. Dusan Vlahović bugün cezalı olsa da Beşiktaş taraftarlar geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşılaşmasında kendisinin yaptığı çağrıya kulak verdi. Ne demişti Vlahović? Beşiktaşlı taraftarları haftaya evimizde oynayacağımız mücadeleyi bekliyorum ve stadyumu tam kapasiteye oluşturacak şekilde desteklemelerini istiyorum ifadelerini kullanmıştı. Bugün kendisi karşılaşmada forma giyemeyecek ama Beşiktaşlı taraftarlar da yaklaşık 37 ila 38 bin seyirci arasında kapasiteli stadyumda yer alacaklar. Bugün stadyumu doldurmuş durumda diyebiliriz Beşiktaş taraftarlar. Onu da ifade ederim. Tribünde yer almasını bekliyoruz Sırp golcünün. Beşiktaş'ın yoğun bir fikstürü var. Önümüzdeki hafta Marsilya'ya karşı mücadele verecek siyah beyazlı ekip ve Vincenzo Italiano da bunu göz önüne alarak bugün karşılaşmada aslında daha az süre verdiği oyuncuları sahaya sürecek. 2 günlük bir izin yaptı siyah beyazlı ekip ve dün de gerçekleştirdiği idmanla son buldu idmanlar. Beşiktaş'a Vincenzo Italiano takıma 2 günlük bir izin vermişti. Derbi galibiyeti ardından da aslında biraz da takım dinlenmesi adına bu izni gerçekleştirir siyah beyazlı. Ekip Süper Lig'de Beşiktaş geride kalan bölümde 9 puan topladı. Erzurumspor Futbol Kulübü ise 4 karşılaşmada 4 puan elde etti. İki ekip Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Öte yandan Oğuzhan, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Rüber, Salih Özcan, Trossard, Vlahović, Poku ve Miretti gibi önemli isimleri kadrosuna kattı siyah beyaz ekip ve Vincenzo Italiano'nun eline de rotasyon yapabileceği aslında geniş bir kadro vermiş oldu Sayın Başkan Serdar Adalı. İtalyan teknik adam da bugün rotasyona gidecek ve bu rotasyonu da sık sık kullanan bir teknik direktör. İtalya'da özellikle Fiorentina'da ve Bologna'da sık sık rotasyona gidiyordu ve rotasyon adına da önemli işlere imza atıyordu. Marsilya karşılaşması öncesinde de önemli isimleri aslında bugün kulübede yer verecek. Muhtemel 11'lere geçmek istiyorum artık yavaş yavaş. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amil Mourinho yerine bugün Taylan Bulut'un olması bekleniyor. Stoper hattında oynamasını beklediğimiz ikili ise Thiago Cala ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz'ın yokluğunda Oğuzhan'ın yer almasını bekliyoruz ve Beşiktaş adına önemli bir eksik Rıdvan. Geçtiğimiz hafta Kadıköy deplasmanında ikinci yarıda oyundan çıkmıştı. Bir ağrı hissetmişti kasında ve oyunda yer alamamıştı. Bugün Vincenzo Italiano kendisine kadroya almayacak. Riske edilmeyecek. Marsilya karşı ile beraber sahalara dönmesini bekliyoruz. Kendisinin 6 numara pozisyonunda Salih Özcan'ı görüyorduk genelde Beşiktaş'ta. O bölgede uzun bir süredir 90 dakikayı çıkartıyordu ve daha önce hiç yedek kulübesinde başlamamıştı ama bugün Vincenzo Italiano kendisini dinlendirmek istiyor. Bu bilgileri verebiliriz. Wilfried Ndidi bugün kendisinin yerine ilk 11'de başlamasını beklediğimiz bir oyuncu. Hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Çerni yerine İlhan Fakılı. Sol kanatta Poku ve forvet hattında Yang Yuo'nun olmasını bekliyoruz. Beşiktaş'ta bugün rotasyonlu bir kadro var diyerek Dolmabahçe'den sözü tekrardan stüdyoya sana aktarabilirim Demet Gedik.
1: Efe Can'a çok teşekkür ediyoruz. Hem muhtemel 11'i hem de karşılaşmaya dair detayları bizlere aktardı değerli izleyenler. Şimdi biz de biraz Vincenzo Italiano'dan bahsedelim. Geldiği günden bu yana şöyle detaylıca hocayı incelediğimizde özellikle takım içerisinde yükselen performanslar çok fazla dikkat çekti. Birçok oyuncu geçtiğimiz yıla göre bu sezonki performansın bir hayli önüne geçmiş durumda. Bu oyunculara biraz yakından bakalım haberimizde detaylar.
2: Vincenzo Italiano sadece oyun anlayışıyla değil, futbolcular üzerindeki etkisiyle de dikkat çekiyor. 48 yaşındaki teknik direktör, geçen sezon performansı düşüşe geçen bazı oyuncuları yeniden kazanmayı başardı. İtalyan çalıştırıcı göreve geldiği günden bu yana futbolcularıyla birebir iletişime büyük önem veriyor. Antrenmanlardan önce oyuncularına sahadaki beklentilerini aktaran Italiano, takımın moral ve motivasyonunu da yüksek tutmaya çalışıyor. Başarılı çalıştırıcının en dikkat çekici dokunuşlarından biri Václav Černý oldu. İtalyan teknik adamdan önce takımdan gönderilmesi gündeme gelen Çek futbolcu yeni dönemde önemli bir rol üstlendi. Attığı gollerle özgüvenini yeniden kazanan Černý tribünlerle de barıştı. Çek futbolcu bu sezon çıktığı 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Italiano'nun kazandığı bir diğer

0: isimse Junior Olaytan oldu. Geçen sezon Konyaspor karşısında yaptığı hatanın ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Beninli futbolcu bu sezon çıkışa geçti. 10 maçta 4 asist yapan Olaytan, dinamizmi, enerjisi ve mücadele gücüyle ilk 11'in önemli parçalarından biri haline geldi. Savunmada da İtalyano'nun dokunuşları dikkat çekti. Geçen sezon Sergen Yalçın döneminde fazla forma şansı bulamayan Thiago Giallo, defans hattının liderlerinden biri oldu. Portekizli savunmacı İtalyano yönetiminde 9 maçta görev yaptı. Performansıyla Agbadu'nun önüne geçen Giallo, İtalyano'nun ana planında kendine yer edindi. İtalyano'nun oyun planında beklerin hücumdaki rolü de oldukça önemli. İtalyan teknik direktör Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo'dan hücumda ceza sahasına daha fazla girmelerini istiyor. Bu anlayış skor istatistiklerine de yansıdı. Geçen sezon Süper Lig'de yalnızca bir asist yapan Rıdvan Yılmaz, bu sezon şimdiden bir gol ve iki asiste ulaştı. Amir Murillo ise 9 maçta 2 gol attı. İtalyano'nun oyuncu kazanma başarısı Beşiktaş'ın yeni sezondaki en önemli kazanımlarından biri olarak öne çıkıyor.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz'den eli boş döndü.
2: Galatasaray Devler Ligi'ne tatsız başladı. Sarı Kırmızılılar ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Okan Buruk'un ekibi maçın ilk dakikalarında öne geçse de Portekiz'den puansız ayrıldı. Galatasaray bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Bu sezon Sporting maçına kadar tüm karşılaşmalarına Süper Lig'de çıkan Sarı Kırmızılı ekip söz konusu 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Süper Lig'deki son 3 maçı kazanan Okan Buruk'un öğrencileri Sporting yenilgisiyle bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grup lig aşamasında yaptığı 10 ilk hafta maçının sadece birini kazanabildi. Sarı Kırmızılı ekip bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken 5 kez de mağlup oldu. Galatasaray Avrupa Kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasının sadece birinde kazanabildi. Sarı Kırmızılı ekip 2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa Kupalarında 16 dış saha maçı yaptı. Galatasaray bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı mağlup etmeyi başardı. Galatasaray diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken 12 kez yenildi. Sarı Kırmızılı ekibin Avrupa Kupalarında yaptığı son 40 müsabakada en az bir gol atıldı. Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma Galatasaray'ın Avrupa Kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu. Galatasaray'ın ardından çıktığı 40 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı.
1: Galatasaray'da alınan Sporting yenilgisi sonrası yaz transfer dönemi planlaması yeniden tartışılmaya başlandı.
3: Deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Sarı Kırmızılı takımda yaşanan sakatlıklar sonrası sahaya çıkan 11, yaz transfer planlamasının sorgulanmasına neden oldu. Portekiz'de Galatasaray'ın yaptığı 5 transferden sadece Batrakov 11'de sahaya çıktı. Victor Osimhen'in yokluğunda Porto'dan gelen Deniz Gül'ün yerine kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz tercih edildi. Transferin son günlerinde kadroya katılan Bitşabu Portekiz'de kulübede oturdu. Abdülkerim Bardakçı'yı da yedek oturtan Okan Buruk, sol stoperde Jakobs'a şans verdi. Mario Lemina'nın yokluğunda yeni transfer Leslie Uochukwu'da tercih edilmedi. Galatasaray'ın flaş transferi Leao ise geç gelmesinin handikaplarını yaşarken fiziksel olarak hazır olmadığı için Lisbon'da maça yedek başladı. Portekiz'de elde edilen skor Galatasaray Sporting maçında plansızlığın bedelini mi ödedi sorusunu akıllara getirdi.
1: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadele saat 20'de başlayacak.
2: Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Geçen hafta Gençler Birliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Bordo Mavililer çıkışını sürdürmek istiyor. İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan elde eden Karadeniz ekibi bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Trabzonspor ligin ilk haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken 3. hafta Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup olmuştu. Bordo Mavililer'de Batago, Folcarelli, Okan Yokuşlu ve Malinowski sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Süper Lig'e kötü başlayan ve henüz puan alamayan Tümosan Konyaspor ise Trabzonspor karşısında ilk 3 puanını almanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere ligde son 7 maçında mağlubiyet yaşayan İlhan Palut'un öğrencileri son galibiyetini 31. haftada evinde Bordo Mavililer karşısında almıştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor Trabzonspor maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek.
1: Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paulo Nacho Tümosan Konyaspor'la oynanan maçlarda geçtiğimiz yıllarda attığı gollerle bu karşılaşmalara damga vuran isim olmuştu.
4: Paulo Nacho Tümosan Konyaspor maçlarını seviyor. Nijeryalı futbolcu yeşil beyazlı ekibe karşı bugüne dek oynadığı 4 resmi karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Oynanan maçların 3'ünde Konyaspor kalesine 2'şer gol atan Nijeryalı oyuncu sadece 1 maçta gol kaydedemedi. Onuachu Trabzonspor'un 2023-2024 sezonunda sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol attı. Nijeryalı futbolcunun bu maçta attığı topuk golü ise yılın en iyi golünü belirleyen FIFA Puşkaş ödülüne aday gösterildi. Karadeniz ekibinin 2025-2026 sezonunda sahasında 3-1 kazandığı karşılaşmada 2 gol kaydeden 32 yaşındaki futbolcu deplasmanda 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada ise gol atamadı.
5: Futbol, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, oh!
4: Bordo Mavili futbolcu Trabzonspor'un Antalya'da Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nın müzesine götürdüğü karşılaşmada ise filelere gönderdiği 2 golle zaferin mimarı oldu.
1: Pazar günü saat 20'de Galatasaray'la Kocaelispor karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Mücadele öncesi de Kocaelispor'da Selçuk İnan açıklamalarda bulundu ve Galatasaray karşılaşmasının kendisi için çok özel olduğunu söylüyor.
6: Benim için ayrı bir maç, duygusal tarafı fazla, özel bir maç olacak. Ama bunun dışında diğer maçlardan çok farklı bir maç değil bizim için. Çıkacağız, mücadelemizi vereceğiz. Çok koşmamız gerekiyor, çok mücadele vermemiz gerekiyor ki oradan istediğimiz puan ya da puanları alabilelim. Çünkü Galatasaray bildiğiniz gibi çok güçlü bir takım, çok önemli oyunculara sahip. 4 senedir şampiyon oluyor. Dolayısıyla orada oynamak, puan almak çok kolay değil. aldığımız her puan altın değerinde olacak. Onun için mücadelemizi vereceğiz. Gerginlikler futbolun içinde hep var ama bu gerginliklerin hepsi bizim dışımızda gelişiyor. Biz teknik direktörler olarak, futbolcular olarak işimizi sadece profesyonelce doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Daha önce de sizde yapmış olduğum röportajlar hep belirttiğim gibi bazen agresif olabiliyoruz, bazen sinirli olabiliyoruz. O da sadece sahanın

0: Serie A'da son şampiyon Inter, Udinese'yi konuk edecek. Lige 3'te 3 ile başlayan Mavi Siyahlılar yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan lider Roma, Torino deplasmanında ligdeki çıkış grafiğini devam ettirmek amacında. İtalya'da haftanın vitrin maçı ise Lazio ile Milan arasında. Başkent'te oynanacak müsabakada Mavillerin hocası Gennaro Gattuso efsanesi olduğu takıma çelme takmaya çalışacak. Sezona 2 galibiyet 1 beraberlikle başlayan Juventus ise Sassuolo deplasmanında 3 puan arayacak. La Liga'da ise gözler tüm Avrupa kıtasının en formda takımında olacak. İlk 4 haftada attığı 15 golle en yakın rakiplerini 2'ye katlayan Barcelona bu hafta Levante'ye konuk olacak. Katalanlar geçtiğimiz hafta puan farkıyla ele geçirdikleri zirveyi kaybetmek istemiyor. İspanya'da geçtiğimiz haftanın kayıp takımı Real Madrid ise sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Eflatun Beyazlılar geçtiğimiz hafta Real Betis karşısında aldığı mağlubiyeti Madrid derbisinde telafi etmeye çalışacak. La Liga'da haftanın dikkat çekici maçlarından biri ise Atletico Madrid ile Real Sociedad arasında. Bask deplasmanında Atletik Bilbao'ya farklı kaybeden Simeone'nin öğrencileri yine başka bir Bask ekibi Real Sociedad karşısında telafi arayacak. Ancak Oyarzabal'lı Sociedad son 3 maçını kaybetmeyerek çıkış yakalamış durumda. Almanya'da beklenenden erken bir kayıpla sezona başlayan Bayern Münih, 2'de 2 yapan ligin yeni ekibi Elversberg ile karşılaşacak. Bavyeralılar formda rakibini mağlup ederek kısa süre içinde zirveyi ele geçirmeyi amaçlıyor. Sezona iyi başlangıç yapan Borussia Dortmund, henüz maç kazanamayan Paderborn'u konuk edecek. Sarı siyahlılar hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetin moralini lige de yansıtmak istiyor. Fransa'da geride kalan 3 haftada maç kazanamayan Paris Saint-Germain, henüz maç kaybetmeyen Brest'e konuk olacak. 9 puanla ligin lideri konumunda yer alan Monaco ise Strasbourg deplasmanında pozisyonunu koruma amacında. Avrupa'da haftanın maçı ise Premier Lig'de oynanacak. Manchester derbisinde United City'yi Old Trafford'da ağırlayacak. Lider Arsenal haftayı Sunderland deplasmanında geçirirken ligin gol yemeyen tek ekibi Hull City'de Chelsea'ye konuk olacak.
1: Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftayı geride bıraktık bile. Son şampiyon Paris Saint-Germain ilk haftanın lideri oldu.
2: Şampiyonlar Ligi'nde 3 gün süren ilk hafta heyecanı yaşandı. 18 karşılaşmada yalnızca 2 karşılaşma berabere tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı ve PSV'nin Şahtar'ı konuk ettiği mücadeleler 1-1'lik skorlarla sona erdi. Gol sayısının yüksekliği de dikkat çekti. Toplam 69 golün atıldığı ilk hafta maç başına ortalama 3.8 oldu. İngiliz takımları Devler Ligi'ne 5'te 5 ile başlarken 5 büyük lig içinde en başarılı ülke olarak dikkat çekti. 5 büyük lig içinde en başarısız ülke ise İtalya. Çizme ekiplerinden yalnızca ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Como 3 puan almayı başardı. Son şampiyon Paris Saint-Germain yeni sezona 6-1'lik Slovan Bratislava galibiyetiyle başladı ve ilk haftayı zirvede tamamladı. Ligde ikinci hafta maçları 13-14 Ekim'de oynanacak.
1: Faslı oyuncu Hakim Ziyech, Brezilya'nın Serie A ekiplerinden Botafogo ile sözleşme imzaladı.
0: Hakim Ziyech,

0: Brezilya'ya yelken açtı. 2023-2025 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Faslı Yıldız'ın yeni takımı Botafogo oldu. Ziyech son olarak ülkesinde Wydad Casablanca'da top koşturuyordu. Heerenveen ve Twente'de yaptığı çıkışla dikkat çeken yetenekli oyuncu Ajax'taki performansıyla yıldızlaşmıştı. Amsterdam ekibiyle 2 lig şampiyonluğu kazanan Ziyech, 2020 yazında 40 milyon euro karşılığında Chelsea'ye gitti. Londra kulübüyle Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Faslı oyuncu, 2023'te geldiği Galatasaray'da 1,5 yıl görev yaptı. Sarı kırmızılı formayla 34 maçta 8 gol 5 asist kaydeden Ziyech, takımının 2023-2024 sezonundaki şampiyonluğunda kritik goller atmıştı. Ziyech, Galatasaray sonrasında Katar ekibi El Duhel'de de 9 ay forma giydi.
1: Olympiakos yönetimi yolları ayırdı. Mendilibar'ın ardından teknik direktörlük görevine bir başka İspanyol hoca getirdi.
2: Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta Jose Luis Mendilibar'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine vatandaşı İmanol Alguacil getirildi. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 55 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla sözleşme imzalandığı belirtildi. İmanol Alguacil kariyerinde İspanya ekibi Real Sociedad ve Suudi Arabistan temsilcisi El Şebab'ı çalıştırdı. Deneyimli teknik adam Real Sociedad'la 2020'de İspanya Kupası şampiyonluğu yaşamış, kulübe 34 yılın ardından ilk büyük kupasını kazandırarak tarihe geçmişti. Hücuma dayalı futbol anlayışı benimseyen Alguacil, İspanyol meslektaşları Mikel Arteta, Ernesto Valverde, Xabi Alonso, Julen Lopetegui ve Unai Emery gibi yüksek pres futbolunu tercih ediyor.
1: Turgutlu Spor'un 22 yaşındaki ilk kadın teknik direktörü Zeynep Mestan, A Spor özel açıklamalarda bulundu.

0: 22 yaşındaki Zeynep Mestan Turgutspor'un yeni teknik direktörü oldu. Mestan bu göreviyle aynı zamanda Turgutspor tarihinin ilk kadın teknik direktörü unvanını aldı.
1: Turgutspor gibi bir camiada, camianın başına geçmek özellikle bu yaşta gerçekten çok büyük bir sorumluluk ve çok gurur verici bir şey. Burada taraftar grubu olsun, imkanlar olsun, stat, tesis, insanların ilgisi çok büyük seviyede gerçekten. Açıkçası baskı da var tabii ki. Hani güzel şeylerin yanında zor şeyler de var. Yani nasıl altından kalkacağız dedim. Ama sonra Yılmaz Başkanıma, Emir Başkanıma baktığım zaman zaten arkanızda o gücü hissettiğiniz zaman, taraftarınızın da arkanızda gücünü hissettiğiniz zaman işler kolaylaşıyor. Antrenör kadın olduğu zaman futbolcuların daha saygı göstereceğini, daha güzel bir ortam olacağını, daha terbiyeli, daha kibar bir ortam olacağını düşünüyorum. Daha az kaos olacağını düşünüyorum. Engel olduğunu düşünmüyorum. Herhangi gelen bir erkek antrenörle farkımın olduğunu düşünmüyorum. İlk hedefimiz, bir yıllık hedefimiz de kesinlikle hedefimiz şampiyon olmak. Ve olacağız da.
2: Mevcutteki hocamızla yollarımızı ayırınca, ayırmadan önceki süreçte de sürekli bu takımla ilgili, bu takımı nasıl daha ileri gidebilir şeklinde kendisi projeler üretti. Bu takımın bu şekilde hareket etmesi halinde daha iyi yerlere gelebileceği şeklinde bir sürü projeler sundu. Ben bunları inceledikten sonra hocamızla, mevcutteki hocamızla yollar ayrıldıktan sonra Türkiye'de bir ilkin, bir kadının bizim Turgutspor'umuzu neden yönetmesin, bu kadar bilgiye sahip olduğunu gördüğümde oturdum kendi kendime, dedim ki yani böyle bir bilgiye sahip bir kadının yaşının çok önemli olduğunu düşünmedim ve kesinlikle tek başıma aldığım bir karardı. Zeynep hocamın önderliğinde biz Turgutspor'u eski şaşalı günlerine kesinlikle daha da ileri götürerek, marka değeri yüksek olan bir kulübü çok daha ileri götüreceğimizden eminiz.
3: Tenis sezonunun son Grand Slam'i Amerika Açık'ta artık sona yaklaşılıyor.
4: New York'ta düzenlenen Amerika Açık Kadınlar yarı finalinin ilkinde son iki yılın şampiyonu Arina Sabalenka, Jessica Pegula ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz iki sezonda Pegula

0: Amerika açık hayallerini suya düşüren bir numaralı seri başı Sabalenka bir kez daha 3 numaralı seri başı Birleşik Amerikalı raketin önünü kesti. Sabalenka iki tenisçinin de iyi performans sergilediği ilk seti 7-5'lik skorla kazandı. İkinci seti de 6-2 alan Belaruslu raket maçtan 2-0 galip ayrıldı. Arina Sabalenka, Amerika Açık'taki galibiyet serisini de 19 maça çıkardı. Diğer yarı final maçındaysa 2 numaralı seri başı Elena Rybakina ile 4 numaralı seri başı Coco Gauff karşılaştı. Birleşik Amerikalı Gauff mücadeleye iyi başladı ve ilk seti 6-3 kazandı. Kazakistanlı tenisçi rakibine 6-4 ile yanıt verdi ve karşılaşma 3. sete taşındı. Son seti de 6-4 alan Rybakina 2 saat 9 dakika süren maçı 2-1 kazandı. Gelecek hafta dünya sıralamasının zirvesinde Sabalenka'nın yerini almayı şimdiden garantileyen Rybakina, Sabalenka'nın son 2 yıldır kazandığı kupayı da elinden almaya çalışacak. Rybakina Avustralya Açık'ta Sabalenka'yı mağlup etmeyi başarmıştı.
1: Amili erkek voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Almanya'ya mağlup oldu. Amili erkek voleybol takımımız SEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanan mücadelede Almanya'nın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Filenin efeleri Almanya'nın yanı sıra grubunda Fransa, İsviçre, Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.
2: SEV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
8: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklam.
10: Aspor Radyo.
4: Reklam.
11: Oo, her yerden sipariş aldık.
12: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
11: Tabii ya.
12: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
11: Tami.
12: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan.
13: kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi TAMİ. Tam istediğin gibi.
14: TAMİ bir garanti BBVA kuruluşudur.
15: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
16: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
17: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
15: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
17: Akakçe.
18: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
19: Serkan.
20: Efendim abi.
19: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
21: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
20: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
19: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
22: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
23: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: Reklam.
24: A Spor Radyo.
25: Bir reklam.
26: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
25: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
10: Reklam.
27: Selam, ben Piraye.
28: Ben de Rutkay.
27: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
29: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
30: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik.

0: hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu kaynaklı enflasyon şokuna karşı faiz artışına devam etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi. Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin %2,25'ten %2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin %2,65'e, marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Aspor ekranlarından mutlu günler, spor gündemine hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında gündeme dair tüm gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Bugün iki kıymetli isim Emre Eren ve Ahmet Akçan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Güzel bir yayın olsun. Oldukça hareketli bir gündem yine bizleri bekliyor. Futbolda Şampiyonlar Ligi haftasındaydık. İlk hafta maçları geride kaldı. İki temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe ilk hafta maçlarında çarşamba akşamı Galatasaray Lisbon deplasmanından puansız dönerken Fenerbahçe ise tam 18 yıl aradan sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde sahasında İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Özellikle Fenerbahçe için ikinci yarıda ortaya koyduğu oyunla galibiyeti kaçıran taraf olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Maçı konuşacağız. Maçın detaylı şekilde bir elbette değerlendirmesini yapacağız. Ama dün gece biraz maçın da önüne geçen bir hadise, bir süreç yaşandı Fenerbahçe camiasında ve teknik direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısındaki istifası tüm belki de futbol kamuoyunu şok eden bir açıklama oldu. Dünden bu yana bu süreci tabii ki merak ediyoruz ve takip ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız da yine bu süreci takip edip en doğru bilgileri bizlerle paylaşıyorlar. Biz de bu ekranlarda sizlere tüm gelişmeleri aktarıyor olacağız. Fenerbahçe'deki İsmail Kartal istifasını, sürecini değerlendirerek bugün spor gündemine bir başlangıç yapalım Ahmet Hocam. Dün bilmiyorum maç sonunda ilk istifa kararını hocanın duyduğunuzda veya okuduğunuzda ne hissettiniz? Sizde nasıl bir şaşkınlık etkisi yarattı açıkçası merak ediyorum. Çünkü ben canlı canlı maçın ardından basın toplantısını izlerken hocadan maçla ilgili bir değerlendirme geleceğini düşündük ama öyle olmadı.
2: Hayır, orada hissettiklerimi sordun. Çok samimi cevap vereyim. Şok oldum. Şu nedenle şok oldum. Maç bitti. İsmail Hoca geldi. Yani ne diyeceğini aşağı yukarı tahmin ediyordum. Çok da güzel bir giriş yaptı. Sonra biraz kendimden bahsedeceğim dedi.

0: Bunu dediği anda hocam yine mi yapma dedim. Yani sen kendinden bahsederken insanlar bundan rahatsız oluyor. Çok iyi bir iletişim değil. Yani orada bir üzüntü duydum. Hocanın yine kendinden bahsedecek olmasından. Ama arkadan gelen cümle beni şok etti. Yani
1: neredeyse... Herkesi şok etti hocam, sadece seni değil.
0: Evet.
1: Bütün Türkiye'yi şok etti.
0: Neredeyse yere düşüyordum. Ve de sevgili Emre şöyle bir cümleyle bitirdi en son. Tamam, hepsini açıkladı. Tam kalkıyordu. Bir daha aynı şeyi tekrarladı ve asla geri dönmemek üzere dedi.
2: Evet.
0: Şimdi bazen istifa ediyorum dersin. Onun geri dönüşü belki biraz mümkün olur. Ama özellikle asla geri dönmemek üzere dediğinde, yani gemileri tam yaktığında, geri dönsen de dönmesen de hep dert büyük.
1: Çok.
0: O yüzden Fenerbahçe'nin derdi büyük. Şimdi ben bir iki cümleyle oraya gireyim. Sonra da sevgili Emre'ye, Emre hocama topu atayım. Bizde 4 tane büyük kulüp var. Hangisine sorsan Türkiye'nin en büyük kulübü benim diyor. Fenerbahçe'de bunu o şekilde dinlendiren kulüplerimizden bir tanesi. Görüşe saygı duyuyoruz. Onlar öyle görüyor, düşünüyor olabilir. Şimdi kendini Türkiye'nin en büyüğü olarak gören bir kulübün en büyüğü o kulübün başkanıdır. Evet, yöneticiler büyüktür ama en önemli ikinci insanı da o takımın teknik direktörüdür. Çünkü bu sene başkan camiaya şampiyonluk sözü verdi. Orada da geminin kaptanlığını teknik direktör yapacak. Dolayısıyla camianın en önemli iki adamının akşam yaptıklarını gördüğümde bir kez daha şok oldum. Ya bir defa bir hoca kim olursa olsun, hangi kulüp olursa olsun, hiç kimseye haber vermeden kameraların karşısına geçip de ben istifa ettim deme hakkına sahip değil. Hep de İsmail Hoca'dan bahsediyoruz. İsmail Hoca da öyle konuştu ki Fenerbahçem. Ya sevgili hocam, sen Fenerbahçem diyebilecek kadar kendini o seviyede bir Fenerbahçeli görüyorsan, o kulübe istifanla da yeteri kadar saygı göstermediğini de biliyor olman lazım. Fenerbahçe'nin başarısı olması için bir de bunu yaptığını söyledi. Gelecek hocanın önünü açmak için dedi. Ya her şeyden önce Fenerbahçe öyle bir zarar veriyor ki bu şampiyonluğu bile etkileyebilir.
1: Her şeyi etkileyebilir.
0: Beni teknik direktör olarak oraya hiç benim beklemediğim bir günde aniden bir telefonla oraya oturtan, yani bana öyle büyük bir güven duyan bir başkanla konuşmadan bunu nasıl açıklarım? Bir defa İsmail Hoca'nın bu yönden yaptıkları külliyen doğru değil, yanlış. Fenerbahçe'ye iyilik yapmadı, zarar verdi. İsmail Hoca dönmese de şu an Aziz Yıldırım'a muhalif olanlar şunu diyecekler. Ya başkan, yeni geldin, şampiyonluk sözü verdin de
1: 4. hafta hocan istifa ediyor.
0: Sen hiç kimsenin görev vermeyeceği bir hocaya çok güveniyorum, beni bu şampiyon yapacak diye getirdin. Sen getirdiğin o teknik direktöre sahip çıkamadın. O bile kaçtı gitti.
2: Ama bu
0: sen
2: yönetimle bu takımın... ilgili veya ilişkili bir istifa kararı mı peki?
0: Onun da orada mutlaka payının olduğunu düşünüyorum. Yani olay sadece su şişesi değil. Yani İsmail Hoca'nın belki de bu derece dolu olmasının bir sürü nedeni var. Burada başkanın, yönetimin payı olmaması mümkün değil. Zaten şimdi ben İsmail Hoca'dan bahsediyorum. İsmail Hoca'nın bu yaptığı ne kadar yanlışsa Aziz Başkan'ın örneğin geçen hafta açıklamaları da bir o kadar yanlıştı. Yani kamuoyuna Mert'in oynamasıyla ilgili, işte takımın daha fazla çalışmasıyla ilgili hocayı tamamıyla taça atacak, hocanın otoritesini zayıflatacak bir açıklamayı bir başkan nasıl yapar ya kamuoyuna? Hocayı çağırırsın, hocayla yüz yüze konuşursun. Bunların hepsini fazlasıyla söyleyebilirsin. Aziz Yıldırım'ın huyunu da herkes biliyor zaten. Mutlaka bunu söylüyordur ama zaten senin teknik direktörünün otoritesi çok yüksek değil. Gerçekleri konuşuyoruz. Çünkü biz bir hocayı oraya getirirken sırtında birçok yükle getiriyoruz. Ben bunu hep söyledim. Bir kulüp hoca alacaksa işte 10 tane hoca adayı açıklayıp da onlardan birini seçmeye kalkarsa
1: o 9 tanesinin yükü onun üzerinde kalır.
0: O 9 tanesinin taraftarların hepsi

0: seçtiğine karşı oluyor ya. Hep senin %10 olsa destekçisi, %10'la bir hoca getiriyorsun, %90 onun karşısında. Şimdi sen böyle bir hoca getirmişsin. Hoca zaten sorgulanıyor. Başkanın o açıklamaları yanlış. Bir de akşamki açıklamaları bir o kadar yanlıştı. Kusura bakmasın Aziz Yıldırım. Saygım sonsuz. Hele hele büyük bir kulübün başkanlık mevkiine saygım sonsuz. Ama benim hocam zaten ilaç kullanıyor. İşte ben dedim tamam kapatın, bu iş burada bitti. İsmail Hoca antrenmanda. Çıkmadı antrenmana.
1: Evet.
0: Ne olacak şimdi? Oğuz Çetin oraya ikna etmeye gitti. İsmail Hoca dönmezse ne olacak?
2: Dün eşyalarını toplamış İsmail Kartal tesislerdeki.
0: Şimdi benim sorum sana ve sevgili Emre, varsayalım Oğuz Çetin ikna edemedi. İsmail Hoca dönmedi. Ne olacak? Aziz Başkan'ın dünkü açıklamalarına nasıl bir anlam yükleyecek insanlar?
1: O zaman bakın, hepsi havada kalmış olacak hocam.
0: Başkan da zorda kalıyor.
1: Ama hocam şuradan
0: da kendi açıklamalarıyla da zorda kalıyor. O açıklamaları yapma. En azından Aziz Yıldırım akşam dese ki tamam hocamız istifa etti. Bu maçın gerginliğiyle, atılan su şişesinin etkisiyle anlık bir karardır. Tamam, ben kendisinin devam etmesinden yana tavır takınacağım ama önce kendisiyle yarın sakin sakin bir konuşalım. Ondan sonra gereğini yaparız diye açıklasa hiç sorun olmayacak.
1: Aslında şunu şöyle açmamız lazım hocam. Yani biraz olayın evveliyatına gelmemiz lazım. Öncelikle şunu söylemek lazım. Şimdi 12 sene şampiyon olamamış bir Fenerbahçe, 18 senedir de Şampiyonlar Ligi'ne kalamamış bir Fenerbahçe'nin bir teknik adamı olsan, ki benim için çok değerlisin. Allah sana uzun ömürler versin, sağlık versin. Bence Ahmet Akçan benim 1999'da Beşiktaş'ta aslında teknik direktörlüğümü yaptı. Yani yardımcı antrenör gözükse de teknik direktörlüğümüzü yaptı. Bizim için çok değerlidir. Futbol bilgisi çok yüksektir bir kere. Onunla aynı programda olduğum için çok mutluyum. Bir kere onu söylemek istiyorum Furkan. Çok da güzel günlerimiz geçmişti hocam. Senin zaten ondan önceki serüvende de ve sonrasında da çok güzel günlerin geçmişti futbol camiasıyla alakalı. Seni de dinlerken bazen çok hoşuma gidiyor. Çok güzel demeçler, güzel söyleşiler yapıyorsun. Yani futbola dokunabilecek söyleşilerde bulunuyorsun ama bence senin kariyerine ve kalitene de o yakışıyor zaten hocam. Seninle birlikte olduğumuz için öncelikle çok mutluyum hocam.
0: Teşekkür ederim. Söz hakkı doğdu bana.
1: Tabii ki.
0: Şimdi o zamanlar tabii ki geçmişte yaptıklarımız geçmişte kalıyor, o kesin.
1: Mutlaka.
0: Ama birçok kişiye de örnek olması lazım. Ben de kendine güvenen bir teknik adam, her kulübe hiç ayrım yapmadan en büyük hizmetlerimi vermeye çalıştım. 1,5 sene Beşiktaş'ta Emre ile birlikte görev yaptık. Benim için kariyerimin en keyifli yıllarından bir tanesiydi.
1: Değil
0: neden
1: hocam, evet.
0: Bakın, Beşiktaş'ı dışarıdan tanırsınız ama içine girdiğiniz zaman Beşiktaş sizin tanıdığınızdan çok daha büyük.
1: Evet, başka.
0: Çok daha içten samimiyetin olduğu bir kulüp olduğunu orada öğrenirsiniz.
1: Evet.
0: Ben de onu orada öğrendim. Teknik takım bütünlüğünün ne kadar muhteşem olabileceğini Beşiktaş'ta yaşadık. Ya her şeyi yaşadık. Şimdi Emre'nin mevkine biz yabancı futbolcu transfer ettik. Emre kalkıp da hocam niye bunu transfer ettiniz diye surat da asmadı.
1: Tabii.
0: Yine her günkü
1: görevimizi yapmaya çalıştık.
0: Her günkü motivasyonuyla ben bunu da geçeceğim diye Emre'yi gerçekten Beşiktaş'a layık bir futbolcu olarak ki o zaman da çok gençti.
1: Gençtik tabii.
0: Gerçi hala genç. Görüntü
1: yok hocam ya, bakma sen şimdi yaşamını.
2: Bakar mısınız yani?
1: Söylersek
2: böyle renkler, işte ceket, gömlek uyumu.
1: Yalnız dün
2: karizmatik biraz de bir aurası da yüksek bir insan Emre Eren.
0: Programdan önce sordum niye diye. Hocam dedi şampiyonluk hazırlıkları.
1: Biz evet, oraya geldiğimizde konuşacağız.
0: İnanıyoruz dedi.
1: Oraya geldiğimizde
0: konuşacağız. Orayı sonra konuşuruz.
2: Evet,
0: sevgili Emre,
2: Beşiktaş
0: teşekkür ediyorum sana.
2: İlerleyen dakikalarda geçeceğiz.
0: Sen de Beşiktaş'ta her şeyin en güzelini hak ediyorsun.
1: Çok sağ olasın.
0: Teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam sana sorayım. Şimdi 12 sene şampiyon olmamış bir teknik adam ve 18 yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiş bir kulüp, bir camianın teknik direktörü oluyorsun. Hocam ilk oynadığın maçta rotasyon yapıyorsun. Neden yaparsın? Neden yaparsın yani? Hani ilk oynuyorsun, daha Fenerbahçe'ye yeni gelmişsin ve önemli kadro kurulmuş ve başkan camiaya çıkmış, demiş ki ben şampiyon olacağım bu sene. Öyle ya da böyle şampiyon olacağım. Benim iyi oyuncularım var. Şimdi bir teknik adam buradan niye başlar hocam? Buraya dönmek lazım aslında.
2: Ahmet hocam cevap versin, sonra ben de fikrimi söylemek istiyorum.
0: Şöyle.
2: Buyurun hocam.
0: Şimdi Fenerbahçe özelinde o rotasyonu

0: Ben doğru bulmadım. Bu Gençler Birliği maçında evet, yapılan rotasyondu. Bir teknik direktör rotasyon yapar. Bir, sağlık nedenlerinden dolayı. Yani futbolculara belirli yüklemeler yapılmıştır. Günümüzde artık her gün antrenman öncesi bile her futbolcunun sakatlık riskleri hakkında sağlık kurulundan raporlar geliyor.
1: Doğru.
0: Orada bir sakatlık riski varsa o futbolcuyu korumak için rotasyon yapabilirsin, onu oynatmayabilirsin. Bu bir. Bir de senin bir sonraki maçın sence işte önemli bir maçtır veya bir sonraki maça diyelim, maçların hepsi önemlidir. Oynatmak istediğin bir futbolcuyu üst üste 3 günde 2 maçta oynamasın diye onu dinlendirerek o maça çıkmasını sağlamak için. Yani onun performansını arttırabilmek için evet, yapabilirsin. Şimdi o maça da ben baktığımda İsmail Hoca'nın evet o rotasyonu anlamakta ben de zorlandım. Ben de o maçta ben olsam rotasyon yapmam dedim. Ki İsmail Hoca'nın görüşü farklıydı. Ki o maçtan önce...
2: Ama işte o hikaye hocam, o 4 hafta önceki hikaye bugün geliyor. Bir teknik adamın istifasıyla ve başkanın yarım saat sonra televizyona çıkıp televizyon kanallarına
3: çıkıp... Ama oraya mı dayanıyor gerçekten?
2: Tabii ki oradan başlıyor. Ya orada ya taraftarı kırarsın Furkan. Yani taraftar başka bir beklenti içerisinde ama sen tabii ki başka bir şey görebilirsin. O gün dersin ki benim Avrupa maçım Gençler Birliği maçından çok daha önemli. Ben bunu telafi edebilirim diye düşünebilirsin ama taraftar ve camia bunu düşünmez. Bunu
3: ya bu teknik direktör bu takımı 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne götürmedi mi?
2: Götürdü.
3: Bu kadar çabuk mu tükenecek yani kredilikteki?
2: Kimse
3: yani bir bu derbi, kredi, bu bir kredi... derbi mağlubiyetiyle ligin 4. haftasında bir teknik direktörün
2: sevgili Furkan bu kararı... krediyi kimse tüketmedi. Bu krediyi tüketen İsmail Kartal'ın kendisi oldu bence. Kimse krediyi tüketmedi. Ya olabilir ama sosyal medya. Yani.
3: Demek
2: sosyal
3: ki hocaya...
2: medya...
3: Ya hocaya tabii ki demek olacak. Ki taraftar nezdinde, camia nezdinde bir kredi tanınmış.
2: Evet.
3: İki mağlubiyetli, ligdeki iki mağlubiyetli o kredi hemen bitti. Herkes 18 yıl sonra gidilen Şampiyonlar Ligi'ni hemen unuttu Fenerbahçe'de.
2: Ya bu futbol çok göreceli bir oyundur.
3: Bir bağlantımız varmış. Tabii. Birazdan devam ederiz. Şimdi... Erdem bizleri bekliyor. Erdem Akbaş. Görüntünün, özür diliyorum, görüşmenin gerçekleştiği noktaya gideceğiz. Telefon bağlantısı mı diye bir sorayım arkadaşlarıma yoksa... peki birazdan görüntülü bir şekilde Erdem'e bağlanacağız. İsmail Kartal ve Oğuz Çetin arasındaki görüşmenin gerçekleştiği noktada sevgili Erdem bizleri bekliyor. Erdem hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk Furkan, iyi yayınlar.
3: Teşekkür ederiz. Görüşmeye dair elbette son durumu merak ediyoruz. Bu görüşmede nasıl bir sonuç çıkmasını öngörüyorsun?
4: Elbette.
3: Bunu merak ediyoruz. Ben sana bırakayım sözü Erdem. Dünden bugüne yaşananlar için.
4: Elbette Furkan, şu an İsmail Kartal'la Oğuz Çetin, futbol direktörü Oğuz Çetin görüşme gerçek. Öncelikle şu sağ taraftaki görüntüyü bir aktaralım. Hemen İsmail Kartal'ın karşı komşusunun açmış olduğu pankart, Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal yazılı pankartı görüyoruz. İsmail Hoca'nın komşuları, İsmail Hoca'nın kapı komşuları. Biz de bugün buraya geldik. Hemen benim sol arka tarafımda İsmail Kartal'ın evi var. Aşağı yokuşun aşağısında İsmail Kartal'ın balıkçısı var. Yani İsmail Hoca'nın semtindeyiz. İsmail Hoca'nın bilindiği yerdeyiz. Tabii ülkemizin her karış toprağında çok iyi tanınan bir isim İsmail Hoca ama İsmail Kartal'ın semti burası. İsmail Hoca ile alakalı dün istifa kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın istifayı kabul etmemesi durumunda. Ardından İsmail Hoca'nın tesislere giderek eşyalarını topladığı bilgisini vermiştik bir önceki yayında ve bugün de sabah antrenmana gelmedi. 12'deki antrenmana gelmedi. Antrenmanda Zeki Murat Göl'e dikkat ve ismine bakmam gereken bir yardımcı antrenör Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Ömür Oğuz, Zeki Murat Göl'e ve Dirkayt bugün takımı çalıştırdı. İsmail Hoca'nın yardımcıları antrenmanda yoktu. İsmail Kartal da evinde şu an futbol direktörü Oğuz Çetin'le bir görüşme gerçekleştiriyor. Eğer İsmail Hoca ikna edilirse yarın antrenmanda takımın başında olur. Zaten Fenerbahçe pazar günü Gaziantep'e gidiyor. Eğer ikna süreci uzarsa Fenerbahçe kulübünün ben resmi açıklamayla yolları ayıracağını, en azından bilgisini paylaşayım. Çok sürecin uzayacağını da düşünmüyorum. Ama şu an futbol direktörü Oğuz Çetin burada. Şöyle bir detay, bir bilgi vereyim. İsmail Hoca göreve gelmeden önce yine Oğuz Çetin Anadolu Kavağı'na gelip İsmail Hoca'nın

0: Balıkçısının üst katında yaklaşık 3 saat oturmuştu. Orada İsmail Hoca'nın açıklanmadan hemen o sürpriz bir şekilde açıklanmıştı İsmail Hoca, hatırlarsınız. 3 saat boyunca bir görüşme yapmışlardı yine Anadolu Kavağı'nda. Bugün yine futbol direktörü Oğuz Çetin Anadolu Kavağı'nda İsmail Kartal'ı istifa kararından döndürmek için. Bakalım karar ne olacak, hep beraber göreceğiz. Devam ediyor görüşme, biz de olay yerindeyiz. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile beraber bu noktaya geldik. Gelişmeler oldukça A-Spor ekranlarından paylaşmayı sürdüreceğiz. Fenerbahçe'deki teknik direktör belirsizliğinin ben maksimum 24 saat süreceğini düşünüyorum. Onu da paylaşmış olalım. Söz tekrar sizde Furkan Yıldız.
1: Erdem, bir soru olsa olacak Ahmet Hoca, Ahmet Akçen bizle birlikte. Hocam buyurun.
2: Sevgili Erdem, şu ana kadar Fenerbahçe ile ilgili birinci elden bize harika haberler veriyorsun. Katkıların için teşekkürler. Ama benim çok önemsediğim ve sormak istediğim konu şu: İsmail Hoca ekibimle konuştum ve ekibimle beraber istifa ediyorum dedi. Bugün antrenmana çıkan 3 tane hoca var. Kayt Hoca, Zeki Murat Göle ve bir Oğuz Hoca'dan bahsettim.
0: Emir Oğuz.
2: Bu 3 arkadaş İsmail Hoca'nın ekibinin bir parçası değil mi? Bunlar istifa etmeyen ekipte başka bir grup olarak mı görelim onları?
0: Şimdi teknik direktörlerin, kabul edebilirsiniz ki siz benden daha iyi bilirsiniz, bir kemik ekibi olur. O kemik ekipten bahsediyor. Yani Dirk Kuyt İsmail Hoca'nın kemik ekibinde değildi. Konya'da, Rize'de ya da başka yerlerde çalışmadı. Bu sezon dahil oldu. O sebeple ayrı bir isim. Zeki Murat Göle Fenerbahçe profesörü. Ömür Oğuz da bu süreçte Oğuz Çetin'in Fenerbahçe kulübü bünyesine kazandırdığı antrenörlerden bir tanesi. Yani İsmail Hoca burada bugün Fenerbahçe'den ayrıldı. Yarın örnek veriyorum, İşte X bir takımla çalıştığında yanında dikkatli Zeki Murat Göle olmayacak. Yani bunu siz de biliyorsunuz. O yüzden ekibinden değil zaten bu isimler. Takımı onlar çalıştırdı. Durum bu.
1: Erdem, çok teşekkür ederiz. Sana kolay gelsin. Yeni bir gelişme olduğu takdirde yeniden Erdem Akbaş'ın bulunduğu noktaya döneceğiz. Görüşme sürüyor. Bu görüşmeden nasıl bir karar çıkacak tabii ki bilmiyoruz.
3: Ben, Ahmet Hocam, hassas bir konuya girdi.
2: Bu soruyu niye sordum?
3: Evet, hassas bir konuya girdin yani.
2: Yani bakın, biz de değişik kulüplerde teknik direktörlük yaptığımız dönemlerde tabii ki bizim kendi beraberimizde gelen bir grubumuz vardı, bir ekip vardı. Dönem dönem o kulüpte de görevi devam eden bazı hocalar da bizim ekibimizin bir parçası oldu. Ama ben yapım gereği bana veya ekibe orada katılan hocalarla benim götürdüğüm hocalar arasında hiçbir ayrım yapmadım.
3: Evet.
2: Yani kendi hocama ne saygı gösteriyorsam orada olan hocaya da aynı saygıyı gösterdim. Kendi hocamı ne kadar dinliyorsam onu da o kadar dinledim. Kendi hocama ne kadar, götürdüğüm hocaya ne kadar inanıyorsam ona da hep o kadar inandım. Bunu sormaktaki amacım şuydu: eğer onlar kendilerini ekibin bir parçası olarak göremiyorlarsa veya bununla da karşılaştım, ekibimde biri vardı, görevi yönetim kuruluna bilgi sızdırmaktı. Yani iyi niyetimle hafta sonu oynaması gereken kadroyu konuşuyoruz. Ondan sonra hemfikiriz, 11'de aniden jeton düşüyor. Çünkü yönetim başka bir futbolcunun oynamasını istiyor. Ama hocam diyor, Furkan da iyi çalıştı, Furkan'ın da oynaması lazım. Peki, sana direkt soru. Şu an Furkan mı daha faydalı olabilir, Emre mi? Veya Emre Furkan'dan daha mı az çalıştı? Yok hocam, haklısın ama Furkan oynasın. Evet. Şimdi bakın, orada bir bölünmüşlük var mı? Orada bir kopukluk var mı? Ben onu bir nebze olsun öğrenebilmek için sordum.
3: Zaten yani, o da çok net çıktı hocam. Ya. Evet, orada bir kopukluk yani, olduğu çıktı.
1: Ama bu tüm kulüplerde böyle.
3: Niye?
1: Mesela şimdi Galatasaray'da Okan Buruk görevi bıraksa...
2: Hayır, orada kalabilir.
1: Safta devam eden isimler olacak. Atletik performans antrenörü var, ya, o su var, bu su var. Ben veya diğer takımlar mesela Fatih Hoca istifa etti, bakın, değil mi? Bıraktı.
2: Devam edebilir. Orada bir sorun yok. Ben kulüpten ayrıldım. Ayrılacağım zaman yönetim kurulu rica etti. Hocam dedi, biz dedi bu dönemde başka bir hocayla anlaşmak istemiyoruz. Zaman kazanmak istiyoruz. Sizce bir mahsuru yoksa sizin ekibiniz devam edebilir mi? Benim ekibimdeki arkadaşlardan özellikle rica ettim ve onlar o kulüpte hepsi devam ettiler. Yani ben orada kalmalarını onların eleştirmiyorum, yadırgamıyorum. Ama birlikte oldukları dönem Bir elin parmakları gibi birleştiler mi?

0: Yani onu görmek, hissetmek istedim.
1: Bu arada
0: istedim.
1: Zaten Zeki Murat çünkü, Göle tüm teknik direktörlerden bağımsız bir isimli yani.
2: Ben de
1: kaç
2: bunu
1: teknik
2: anlamıyorum.
1: Direktör değişti
2: mesela benim
1: bilmiyorum
2: anlamadığım bir şey de bu hocam, biliyor musun?
1: O hep
2: ya?
1: Devam evet. Etti zaten. Yani hani Kayt, işte Zeki Murat Göle veya Ömür Oğuz isminden bahsetti Erdem. Hani Kayt'la Ömür Oğuz yeni belki isimler ama Zeki Murat Göle zaten bu kulüpte hep bu süreçlerde görev alan isim oldu.
0: Orada olsunlar, uzun süre kalsınlar, yenileri oraya gelsin. Bunun bir sakıncası yok. Önemli olan bir ekip kurulduysa...
2: Beraber mi kuruldu, ayrı ayrı mı
0: hayır,
2: kuruldu?
0: Hayır, o ekip kurulduktan sonra o birlikteliği sağlayabiliyor mu? Benim için önemli olan...
1: Hocam işte ben de bunun bir birliktelikle alakalı durum olduğunu düşünmüyorum. Yani hani burada bu kulübün kendi teknik ekibinde belki hocanın getirdiği kendi ekip olur. Mesela bugün İtalyan'a geldi değil mi Beşiktaş'a?
2: 8 kişiyle birlikte geldi.
1: Kendi evet. Ekibiyle geldi evet. Ama onun dışında da kulüpte
2: çalışanlar var.
1: Görev yapan isimler var mesela. Yani evet. Zannetmiyorum ki orada bir birliktelik sağlanmamış olsun. Yani bu istifa kararından hani devam etmeleri bence böyle bir sonuç bence bir, bize göstermiyor.
0: Ben bir şey anlatamadım galiba. Benim çünkü kulağıma gelen bazı dedikodular var. Bazı teknik heyetlerde bazı hocalar teknik direktörün altına oyarlar. Fenerbahçe için söylemiyorum. Ben anlatabilmek için böyle bir detaya giriyorum.
2: Hocam zaten
0: benim de altımın oyulduğu kulüpler oldu.
2: Mutlaka.
0: Eğer teknik heyette yardımcıların bile senin altına oyabiliyorlar. Orada bir birlik beraberlik yoksa bu takıma her zaman olumsuz yansır. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Başka bir şey değil. Anlatabildim mi? Orada kalmalarında da sakınca yok. Geliş şekillerinde de sakınca
2: ben
0: yok.
2: Sezon başı,
0: hepsi birden kabul ediyorsa.
2: Sezon başı takım kurulduğunda ilk yapmış olduğum yorum şuydu. Acaba İsmail Kartal'la Kayt birlikteliği nasıl olacak? Takımı hükmederken, ya oyuncuyu hükmederken aynı dili mi konuşacaklar? Yoksa ikisi de farklı diller mi konuşacaklar? Bunu ben çok irdeledim ve konuştum hocam.
0: Evet.
2: Ve bugün geldiğimiz nokta aslında...
0: Aldığın bilgi ne? Bir uyum var mı?
2: Bugün geldiğimiz nokta ikisinin aynı dil konuşmadığı çok açık ortada çıktı.
0: Çünkü Kayt evet. Hoca ile ilgili şu da söylendi. Aykut Hoca Kayt Hoca'yı istemediği için gelemedi
2: ama İsmail Kartal da yarın olası bir görev değişikliğinde Kayt'a bırakılacağı da konuşuluyordu. Herkes tarafından konuşuldu bu. Fenerbahçe'de belki bunu kulüp başkanı Sayın Aziz Yıldırım konuşmadı ama ya o camiaya yakın herkes bunu konuştu. Şimdi tabii ki ikna çabaları nasıl bir oluşum olacak? Ben de merakla bekliyorum. Gerçekten benim de şok geçirdiğim bir istifa kararıydı. Dün akşam oyun özeline baktığımız zaman
1: sizce
2: hocam,
1: bu istifaya hocayı götüren unsurlar nelerdi? Siz mesela bir gençler birliği rotasyonundan
2: ben sana 5 tane bahsedebilirim.
1: Merak ediyorum nelerdi sizce?
2: Sezon başından beri planlama yapılırken bazı oyuncularının kalmasını isteyen İsmail Kartal'ın o oyuncuları tutamadığını da gördük. Bir, Fred, iki, Talişka. Bununla ilgili kendisi açıklama yaptı. Dedi ki biz Fred'den çok memnunuz. Talişka bizim en değerli oyuncularımızdan biri demişti kendisi ve söylemlerinden iki hafta sonra bu oyuncuların kulüpten ayrılması tabii kulüp başkanı ve yönetim kurulu bir karar aldılar. Tabii ki teknik heyetle birlikte ama bence onlar bu fitili ateşlediler. Gençler Birliği maçı bu fitili ateşleyen ikinci nokta olduğunu düşünüyorum. Ben Kayt'la İsmail Kartal'ın halen birlik ve beraberlik içerisinde çok doğru bir düzen oyunu oynattıklarını düşünmüyorum, açık ve net söyleyeyim. Bu 3 ve Beşiktaş derbisinde oynanılan futbolda bence o tamamıyla o fitili komple gün yüzüne çıkarttı. Ve kaybedilen maç, hatta oynanan oyun. Ya maç kaybedilebilir. Derbide kaybedebilirsin ama oynadığın oyun. Ya o oynadığı oyundan özellikle Fenerbahçe taraftarı çok rahatsız olduğunu da çok net bir şekilde dile getirmişti. Ama ondan sonra 4 gün sonra doğru bir format ortaya koydu. Oyuncu birlikteliği koydu bu formatı. Yani Roma'ya karşı doğru savunma yaptılar. O ikinci bölgeyi çok daralttılar. Birinci bölgelerinde çok fazla hata yapmadılar. Rakibi alan ve zaman fırsatında çok ciddi bir şekilde o oyunu kullandılar. Evet, kazanabilirler miydi? İki tane de pozisyonu vardı Fenerbahçe'nin. Zaman zaman kazanabilecek durumları da vardı ama rakibi de çok iyi kilitlediler. Aslında Fenerbahçe'nin istediği oldu değil mi hocam? Hani bu maçtan bir puan güzel puan diye düşünebilirsin.
0: Rahatsız olmadılar.
2: Evet. Ama bunun akabinde İsmail Kartal'ın maç sonunda çıkıp bu demeci vermesi demek ki maç öncesindeki o anlatmış olduğum tüm gerginlikler gün yüzüne çıktı diye düşünüyorum.
1: Erdem, Yaklaşık bir saat önce Libero TV'de, yani dijital medya

0: Yaptığımız yayına bağlandığında şöyle bir ifadesi oldu Erdem'in. Bilmiyorum, belki ilerleyen dakikalarda yine Erdem'le konuşursak sorarız ona da. Bazı menajerlerin bazı yabancı teknik direktörleri
1: bu çok Aziz konuşuldu ama ben dile getirmek istemedim.
0: Önerdiğini Erdem bir bilgi olarak paylaştı. Yani bu aslında bir dedikodu olarak konuşuluyordu son birkaç gündür Fenerbahçe camiasında ama bunun aslında çok dedikodudan ibaret olmadığını öğrenmiş olduk. Bu durum belki hocanın kulağına gittiyse bu da unsurlardan birisi olmuş
1: olabilir. Ama şöyle düşün, şöyle düşün. Diyelim ki Aziz Yıldırım'ın yerine koyalım, Sayın Başkan'ın yerine koyalım. 8 sene, 7 sene Ali Koç, yarım sezondan biraz daha fazla Saadettin Saran birlikteliği ve 8 tane kaybedilen şampiyonluk. Tekrar Aziz Yıldırım'ın geri dönüp de şimdi İsmail Kartal'ın performansına baktığı zaman hocam bir kulüp başkanı da arayış içine girebilir ya. Bu son derece doğal hakkıdır Fenerbahçe kulübünün yani. Bu arada işler doğru gitmiyorsa doğru mu hocam?
0: Son dakika gelişmesi, futbol direktörü Oğuz Çetin'le İsmail Kartal arasındaki görüşme sona erdi ve Oğuz Çetin görüşmenin yapıldığı noktadan, yani İsmail Kartal'ın evinden ayrıldı. Birazdan bir kez daha o noktaya gideceğiz. Erdem Akbaş yine bizimle birlikte olacak ama görüşme sona erdi. Yani çok uzun bir bekleyiş olacağını zannetmiyorum. Herhalde olumlu ya da olumsuz anlamda artık bir noktaya varılacaktır Fenerbahçe'de.
2: Bence de öyle. Şimdi sevgili Emre'nin saydığı çok önemli, hepsi de birbirinden önemli konular var. Bunların bir kısmı İsmail Hoca'yı rahatsız etmiş olabilir ama bir kısmının da istifa ile ilgisi olmadığını düşünüyorum. Örneğin Gençler Birliği'ndeki rotasyon ve orada alınan sonuç. Hı hı. Çünkü yönetim onu göndermiş olsa bu bir neden olabilir. Ama benim yaptığım bir hata benim istifam için bence bir neden olmaz.
1: Ama hocam o zaman da tepki oluştu ama camiada kazan kaynamaya başladı. Şimdi, hani güven oyu biraz
2: tepkilerden
1: düştü.
2: Tepkilerden o zaman buna oradaki rotasyon değil, camiada ona olan tepkiler
1: bir
2: neden olabilir.
1: Evet.
2: Katılıyorum sana ama ben tepkiler söyledim.
1: Hani rotasyon
2: o tepkiler değil. Zaten İsmail Hoca geldiği anda vardı. Demin bahsettiğim doğru. O 9 kişilik örnekte doğru olduğu hocam. Gibi.
1: Evet.
2: İki, Fred'le Talisca'nın gidişini İsmail Hoca çok istemiş olabilir. Bence ikisinin performansından da memnundu.
1: Evet.
2: Bunu açık açık da dillendirdi. Evet. Ama bu konu ona soruldu da. İsmail Hoca son bu karar. Konuda biz yönetimle oturduk, beraberce konuştuk, değerlendirdik, birlikte karar verdik dedi. Bunu dediği anda bu artık bir istifa nedeni olmamalı.
1: Kabul edilmez mi diyorsun hocam?
2: Bakın ben kabul etmem. Niye? Orada bir sorun olsa bile o sorunu biz üçümüz konuşmuşuz, anlaşmışız. Ben de tamam demişim. Ben tamam dedikten sonra bunu artık bir neden olarak ortaya sürmemem lazım.
1: Yani o gün istifa etmesi lazımdı değil mi? Tabii, o gün mesela Fred'le Talisca yollar ayrılacak dediğinde başkanım Alas mı aldık? Ben alıyorum ceketimi gidiyorum demesi lazımdı.
2: Ya madem kalacak, gelecek futbolcular beraberce konuşuluyor. O zaman diyecek ki başkanım Fred kalsın, Talisca kalsın. Bu benim görüşüm. Bu şampiyonluk için bizim olmazsa olmazlarımdan bir tanesi. Bunun yerine de sayımız fazla. İşte şu oyuncuları gönderelim. Orada başka isimleri de o evet. Zaman İsmail Hoca'nın vermesi lazım.
1: Evet.
2: Yani bir konu o zaman konuşuldu, kapandı, karara bağlandı.
1: Geri dönülmez diyorsun.
2: Uygulandıysa bu artık neden olmaktan çıkar.
0: Bir başka konuda daha aslında böyle bir ya fikir ayrılığı demeyeyim ama çok yakın aralıklarla başka ifadeler kullanılmıştı mesela. İç sahadaki sanıyorum Konya Spor maçı olması gerekiyor.
1: 4-2.
0: Maç sonu. İşte hoca basın toplantısında Lyon maçı için acaba bir erteleme federasyondan gelir mi diye o günlerde öyle bir gündem vardı. Hoca bilmiyorum işte hani belki kulübümüz talep eder dedi. Tekrar konuya döneceğim ama Erdem hazırmış.
1: Evet.
0: Bir kez daha gidelim Anadolu Kavağı'na.
2: İnşallah bir haber alır.
0: Evet. Spor ekibinden Erdem Akbaş bir kez daha karşımızda. Erdem, görüşmenin sona erdiği bilgisini bizlerle paylaştın. Detaylar için sözü bir kez daha sana bırakalım.
3: Elbette Furkan Yıldız, İsmail Kartal ile futbol direktörü Oğuz Çetin arasında yapılan görüşme sona erdi. Oğuz Çetin aracına binerek ayrıldı. Çok hızlı bir şekilde ayrıldı. Biz de açıkçası o görüntüleri yakalayamadık. Çünkü otoparkta bulunduğumuz nokta arasında bir mesafe vardı. Oğuz Hoca ayrıldı. Şu an İsmail Hoca'nın semtindeyiz. Hemen arkamda bulunan mavi bina, kafe. İsmail Hoca'nın kafesi olarak bilinen bir lokasyondayız. Görüşme gerçekleşti, bitti. Sonuca dair şu an net bir bilgi yok. Fenerbahçe Kulübü kaynaklarıyla konuşmaya çalışacağım ben de. Fakat dün ayrılış biçimi, kullandığı ifadeler, devamında tesisten eşyalarını toplaması İsmail Hoca'nın ikna edilmesinin zor olduğu noktasındaydı. Yaklaşık saate bakmam gerekiyor. Cuma namazından sonra başlayan 1 saat 45 dakikalık bir görüşme gerçekleşti. 1 saat 45 dakikalık bu görüşme sonrası da ne sonuç alındı, bunu öğrenmeye çalışacağım. Şu an için anlık verebileceğim bir iki görüşmenin sona erdi. Bir açıklama Oğuz Çetin'den alamadık. Kendisini zaten yakalayamadık. İsmail Hoca'yı biraz ben de bu semtte biraz Anadolu kavağında İsmail Hoca'yı aradım ama şu an kendisine de ulaşamadım. Çok fazla rahatsızlık da açıkçası vermek istemiyorum. İnsanların özel alanındayız. İsmail Hoca'da yaşananlardan dolayı elbette çok üzgün. Hemen evi de biraz daha ileride, buradan 150-200 metre ileride İsmail Kartal'ın evi de buraya çok yakın bir lokasyonda. Hemen bu taraf İsmail Kartal'ın balıkçısı, burada kafesi var. Yani İsmail Hoca'nın semtindeyiz. Süreç ne gösterecek, hep beraber göreceğiz. Ben şimdi yayından sonra görüşmenin nasıl sonuçlandığına dair istihbarat bilgilerini almaya çalışacağım diyelim. Aktarabileceklerim bu kadar. İsmail Kartal şu an için burada mı bilmiyorum. Burada olmasını ve yayınımıza denk gelmesini elbette çok isterdim. Ama aktarabileceklerim bu kadar Furkan. Gelişmeler oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Ben biraz telefon trafiğiyle artık süreci öğrenmeye çalışacağım. A-Spor'u izlemeye, Fenerbahçe gelişmelerini bizlerden öğrenmeye devam etsin izleyicilerimiz diyelim. Söz tekrar sende.
0: Erdem, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Yeni gelişme olduğu takdirde Erdem Akbaş'a bağlanmaya devam edeceğiz. Ama şu anda en azından şu saat itibariyle görüşmeye dair çok net bir istihbarat yok. Ama Erdem tabii ki araştırmaya devam edecek. Fakat geri dönüş için, yani istifa kararından geri dönüş için biraz zor ifadesini kullandı Erdem.
2: Benim de hissiyatım o yönde. Bu da tabii çok üzücü olur. Yani baştan şampiyonluk hedefiyle yola çıkılan bir sezonda büyük kulüplerimizden birinde böyle bir ayrılığın yaşanması orada bazı negatifliklerin olduğunu bir ispatıdır. Yani bunun bir kulüpte olması beni üzer. O kulübe de, Türk futboluna da bunlar çok fayda getirmezler. Kaldı ki bazen bu tür olaylar da maalesef kötü örnek teşkil ediyorlar.
1: Fatih Tekke'de olduğu
2: yani,
1: gibi.
2: Bakın yani. İşte iki tane büyük kulübümüzün iki hocası kimseye danışmadan Alasmalı televizyon diyor. Kameralarına ben istifa ettim diyor, gidiyor. Yani bu olmaz.
1: En azından bir yönetim kuruluyla oturursun, başkanla tabii, oturursun değil mi hocam? Tabii. Bir fikir alışverişliği yaparsın, dersin ki ya benim böyle sıkıntılarım var ya başkanım, evet, niye bunları böyle yapıyorsunuz dersin.
2: Evet.
1: Ya bir şeyler, evet, anlatırsın yani. Çünkü koskoca gerçekten 25-30 milyon civarında bir taraftarı olan bir kulübün teknik direktörüsün ya. Herkes senin ağzına bakıyor. Herkes senin verdiğin kararlara bakıyor. Ama ben İsmail Kartal'ın futbol haricinde karakterli bir insan olduğuna inanıyorum.
2: Ya o konuda
1: düzgün, düzgün bir insan olduğuna inanıyorum. Yani çok ayıp da ettiler hocam. Açık ve ne söyleyeyim. Yani yok pantolonun öyle giymiş.
2: Yok öyle yerde çok hocam, çok
1: ya bu kadar da olmaz. Ya
0: yani
1: bu kadar
0: Fenerbahçe'nin oynadığı oyun üzerinden hoca eleştirilmedi.
1: Yani. Evet yani ya bu işte ayıp.
0: Giyimi, kuşamı
1: çok ayıp ya. Bunlar çok ayıp şeyler ya. Ama artık bunlardan biz vazgeçmeliyiz ya toplum olarak ya.
0: Son günlerde
2: doğru özellikle. ama bakın bu eleştirilerin neredeyse tamamı sosyal medyada.
1: Evet.
2: Şimdi oradaki insanların maalesef günümüzde önüne geçemiyorsun.
1: Maalesef geçemiyorsun.
2: Yani biz ulusal bir kanal olarak bizim kanalımızda İsmail Hoca ile ilgili yapılan yorumlara bakıyorum. Yani negatif diyebileceğimiz, onunla hemfikir olmayan yorumlarda bile bir saygı var derdim.
1: Tabii ki ya, tabii ki.
2: Yani o yüzden tamamıyla sosyal medyada onun dediğin gibi saygısızca, fütursuzca, ayıp bazen ediyorlar, hakaret noktasına tabii gelen o eleştirileri artık günümüzde büyük bir takıma teknik direktör olan kişi de bir noktada kaldıracak, bunlardan etkilenmeyecek.
1: Mesela
2: sevgili,
1: hocam biz yorumcular
2: sevgili
1: olarak
2: Emre, bunları evet, bir istifa nedeni
1: var,
2: olarak
1: bunlar mutlaka profesyonellikte bunların hepsi var hocam. Bunların hepsini sineye çekeceksin. Gerekirse sosyal medyayı kullanan hiçbir arkadaşınla görüşmeyeceksin ya bir sene boyunca. Çünkü o kulübün önemli taşlarından birisi. Madem etkileniyorsun değil mi hocam? Etkileniyorsam görüşmem.
2: O fikre hiç...
1: Ama hocam etkileniyorum. Hocam, şimdi ben Furkan'la oturuyorum. Hocam, bir akşam yemek yiyorum. Ben teknik direktörüm. Kötü bir oyun oynatmışım. Furkan diyor ki... Yahu diyor Emre Hoca...

0: Onlarda kırılgan. Hepimizde evet. Var bu ya. Zaman zaman ben bir paylaşım yapıyorum mesela. Hani 10 bin kişi mesela beğeniyor ama evet. 1700 kişi ağza alınmayacak kelimeler kullanıyor mesela. Evet. Ben hepsine tek tek dönsem ama bazılarına bakıyorum sinerjim bozuluyor mu? Gerçekten bozuluyor hocam. Hani bazen elinde olmuyor iş. Sen şimdi 25 milyon taraftarın, 30 milyon taraftarın bir teknik direktör olarak mutlaka etkileniyorsun ama burada profesyonelce biraz düşünmeliyiz. Biraz da hoca bunları unutmalı ya.
1: Şimdi benim sana o zaman küçük bir
0: tavsiyem var.
1: Tavsiyem evet. Olacak. O da şu. Biz futbolda diyoruz ki psikolojik performans danışmanı.
0: Evet.
1: Veya mentor. Yani senin performansını ileriye taşıyan kişi. Böyle bir kişiyle ki tanıdığım kişiler var.
0: Evet.
1: İlişki kurmanı da sağlayabilir.
0: Mutlaka. Doğru.
1: Onunla birlikte çalışarak bunun da mesleğin bir parçası olduğunu.
0: Tabii ki.
1: Dolayısıyla bu konuda onunla birlikte bir işbirliği içinde kendini geliştirebileceğine
0: doğru.
1: inanıyorum.
0: Olur.
1: Bu gelişimi tavsiye ederim.
0: olur çok güzel sevgili ama Emre. Ya ben etkileniyorum da hocam. Yani 2 dakika sonra unutuyorum ben onu. O
1: yani
0: başka bir şey.
1: Futbolcuyken bak beni dinledin. Ne
0: tabii.
1: Güzel. Seni sol ayağını geliştir diye özel program yapmıştık.
0: Furkan
1: sol ayağını solak sanar.
0: Bak Furkan bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten stoper oynuyordum. Evet çok gelişim gösterdik. Hocam Markus Müş gelmişti hatırlıyor musun?
1: Evet.
2: Sol bekti değil mi?
0: Tabii Markus evet. Müş çok iyi orta yapıyordu. Ben bir gün Ahmet hocam belki unutmuştur. Ahmet hocama dedim ya hocam dedim ya. Ya bu arkadaşla ben konuşuyorum bu dedim. Müthiş ortalar kesiyor dedim ya. E dedi sen de kesersin dedi onun yaptığı ortaları. Ya hocam ben kesemem. Ya kesersin kesemezsin falan. Bak dedi antrenman bitsin dedi. Markus'u çağıralım bir ikiye bir yapsın o kessin. Mutlu abin kessin bir de sen kes dedi. Başladım kesmeye. Evet. Oluyormuş demek ki.
1: Oluyor
0: yani
1: tabii.
0: Çalışarak, öğrenerek
1: oluyor,
0: kazanabiliyormuşsun yani evet. Gerçekten.
1: O yüzden bu konuda da kendini evet. geliştir.
0: Geliştiririm yani hocam. Hiç sıkıntı yok inanıyorum.
1: Sonra da çok eleştiri gelsin diye sen acayip tweetler atmaya
0: doğru,
1: başlamışsın.
0: Doğru hocam.
2: Şimdi İsmail Kartal'ın tabii bu tepkilerden etkilenip etkilenmemesi tabii tartışılabilecek bir konu ama dün özellikle işte atılan su şişesi hoca için belli ki biraz bardağı taşıran son damla.
0: Sergen Yalçın'da da aynısı olmuştu.
2: Oyun bir birken bunun yaşanması tabii biraz daha evet. Üzücü bir durum olmuş olabilir. Oraya çok fazla bu süreç bağlanıldı. Yani o şişenin atılması hoca için bu karara götüren gerekçe olarak gösterildi.
0: Ben o bardağı taşıran son damla olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Türk futbolunda gerçekten bu hadiseler artık taraftar gruplarımız olarak son vermemiz lazım. Yani.
2: Sayın Başkan Adalı da daha sonra yaptığı açıklamada mesela evet. O da o olayın istifaya götüren sebep olduğundan bahsetmişti.
0: Saygılı olmalıyız tribünlerde. Özellikle kendi takımımıza, rakip takıma, hakeme. Yani bir şeyler söylüyorsunuz ama elinizde başka bir maddeyle bunu atmak çok ayıp şeyler bunlar. Yani hangi yüzyılda yaşıyoruz ya artık? Yeter yani. Bunları yapmamak lazım.
1: Kesin,
0: ama bu da bence büyük bir sebep değildir yani. Değil
1: kesin mi? Kesin doğru. Zaten o kişiye
2: büyük bir sebeptir ama
1: 62-22'den ceza aldı zaten.
2: Yani ben evet, bunun
1: sebep olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum. Bakın biz öyle eleştirilerle veya öyle tepkilerle
0: neler
1: karşılaşıyoruz
0: ya.
1: Ki. Tabii. Yani ama bir de şu var. Böyle bir noktaya gelince bir neden göstermek zorundasın. Bir mazeret uydurmak zorundasın.
0: Tabii kılıf
1: yani
0: hazırlamak zorundasın.
1: Bu da işte minarenin kılıfı tarzında öteki konuşulmasını istemediğin nedenleri, gerekçeleri örtebilecek bir kılıf olarak kullanıyor.
0: Ahmet hocam ben bir Gençler Birliği maçında bir hata yaptım. Çıkarken, topla çıkarken sizden sonra iki teknik adamımızla çıkarken kaybettim. O pozisyon golü yedik. Biri bana şey attı. Ayakkabısını attı mesela. Hani ben de bırakıp gitmeli miydim yani o gün mesela? Olmaz ki bunlar.
2: Oyuncuların da haberi yoktu bu arada ki
0: kimsenin yokmuş ya.
2: İsmail Hoca basın toplantısında istifa kararını açıkladığı esnada Archie Brown da dün maçın da oyuncusu seçildi hatta bir de gol attı. Mixon da karma alanda röportaj veriyordu. Evet. Hemen ona bu karar soruldu ve Archie Brown'un o şaşkınlığı da gözlerden kaçmadı yani.
0: Ben de dün akşam A Spor'u izliyordum evde. Hocam Cem Hocalar vardı işte programda.
1: Ben de orada dinledim.
0: Cem Hoca. Şimdi tabii ben orada altyazıyı görünce tabii hemen tweetlere bakmaya başladım. İşte oraya buraya telefon trafiğine başladım ama o esnada da gözlerime hocalara bakıyor. Cem Hoca ile Şenol. Onlar da şok oldular mesela. Herkes şok oldu yani.
1: Canım.
0: Tüm Türkiye şok oldu hocam.
1: Evet.
0: Yani çok erkendi bence ya. Yapma yani hocaya bilmiyorum tabii ama hocanın çok böyle dik duran bir özelliğini de biliyorum.

0: geri dönüş olmamak üzere istifa ediyorum kelimesi bence onun adıma önemliydi hocam. Yani ya, oradan geri dönmeyecek gibi hissediyorum. Benim kendi hissiyatım bu. Bence duyduğum
1: de,
0: bir şey.
1: Bence
0: yok.
1: De dönmeyecek. Benim eleştirdiğim nokta şu. Ya ben bir defa futbolcularıma 3 ay boyunca bu sene nasıl şampiyon olacağımızı anlatmışım.
0: Onu anlatmışsın o akşam. Ben futbolcu olarak hakkımı helal etmem sana hocam. Evet, öyle bir şey yapsan.
1: Şimdi samimi söylüyorum. Evet. Ben olsam futbolculara basına veya kamuoyuna açıklamamdan önce futbolcularıma söylerim.
0: Önce ya. İçeride konuşurum oyuncularımla.
1: Tabii,
0: ya.
1: Bakın beni oraya getiren başkana söylerim.
0: Evet.
1: Sözleşme için konuştuğum oradaki görevli yöneticilere.
0: Profesyonellere söylersin.
1: Veya sportif direktöre, Oğuz Hoca'ya söylerim.
2: Hoca acaba bir destek aramış olabilir mi bu açıklamayla?
0: Destek böyle olmaz. Destek yani böyle olmaz.
1: Demin konuştuk, destek nasıl olur?
0: Tabii.
1: Yani bir rahatsızlığın varsa
0: gidersin, yüz yüze konuşursun.
1: O rahatsızlığı giderebilecek insanlarla, ki hepsine tek tek gitmene gerek yok. Sportif direktör zaten onun için orada. Yani gidip başkana bile diyelim bir açıklamasından rahatsız oluyorsan illa senin söylemen doğru olmayabilir. Oğuz Hoca'ya gidersin. Zaten senin takım arkadaşın. Ya o
0: berabersiniz zaten.
1: Evet. Başkan böyle böyle bir açıklama yaptı.
0: Cihan yani, Bey de çok mantıklı bir insan.
1: Bütün bu açıklamalar beni üzüyor, rahatsız ediyor. Sonra dışarıya karşı benim otoritemi de zayıflatıyor.
0: Evet.
1: Bu da Fenerbahçe'ye zarar verir. Bunu nasıl yaparız? Başkanla nasıl konuşuruz?
0: Böyle bir devam edecekse ben bırakayım. Herkese de deklar edeyim.
1: Bırakayım da değil. Bir düşünür müsün? Buna nasıl evet. çözüm buluruz diye.
0: Evet.
1: Hiçbir çözüm bulunamıyorsa o zaman belki bırakmak bir çözüm aslında, olarak ortaya konulabilir.
2: Yani şu an sesli düşünüyorum. Mesela önümüzde 2 hafta sonra çok uzun da bir milli ara var.
1: Evet.
2: Yaklaşık 2-3 hafta kadar sürecek bir milli ara bu kez. Acaba bu iki maç böyle yani idare edilip hani biraz daha bu sorunlar o milli arada çözülemez miydi diye düşünüyorum. Çünkü şimdi pazartesi günü Fenerbahçe'yi ligde bekleyen bir Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanı var. Ligde zaten iki mağlubiyet almış bir takımdan bahsediyoruz. Artık bir seri yakalaması gerekiyor. Yani beraberliğe dahi çok fazla bu takımın artık tahammülü yok. Hani bu sorunlar biraz halının altına atılıp daha sonra mesela en yakın milli arada konuşulamaz mıydı acaba? Tüm taraftar için söylüyorum bunu. Hocası, başkanı.
1: Sevgili Emre, bak ne kadar güzel bir çözüm öneriyor Furkan.
0: Bence de.
1: Yani hemen anında karar verme zorunluluğu yok.
2: Çünkü çok vakit yok hocam. Çok hareket alanı yok. Yani bugün işte cuma günü, cumartesi, evet. pazar. Pazar günü bu takım Antep'e gidecek. Pazartesi akşamı da lig maçı var. Yani bir çözüm üretmek için de çok fazla vakit yok şu an önünde. Yönetimin de, İsmail Hoca'nın da.
1: Kesinlikle katılıyorum. Zaten bu önümüzdeki iki maç için milli araya kadar bir hoca gelmeyecek Fenerbahçe'ye, ayrıldığını varsayalım. Öyle olacağı için de bence ekip olarak oturulur, konuşulur. Hatta dediğim gibi bazı kulüpteki bu konuyu konuşmaları gereken yöneticilerle paylaşılır. Senin dediğin gibi sonraya ötelenirdi bütün bu çözüm bulma çalışmaları. Ve yani ortada çözüm bulunmayacak bir şey de yok yani. Aziz Yıldırım kalkıp da dün ya ben burada olduğum süre içinde İsmail Hoca burada kalacak diye net konuştu.
0: Hem net konuştu.
1: Böyle büyük bir destek veriyorsa başkan, İsmail Hoca'nın orada kalması için hocam, bence çok rahat çözüm bulunabilir.
0: Hocam bir de şöyle ekleme yaptı. Ben yıllarca kulüp başkanlığı yaptığım dönemde iki kere dedi hocayla vazgeçip de başka bir hocayla çalıştım. Diğer kulüp başkanlığım dönemimi dönün bir bakın dedi. Başladığım hocayla sonuna kadar devam edip bitirdim dedi sezonu. Ama şartlar ne olursa olsun biz de İsmail Kartal'la bitirmeyi planlıyorduk dedi. Acaba İsmail Kartal'ın kafasına başkaları mı girdi? Başkan birileriyle görüşüyor. Çok görüşmeler sıcak.
2: İşte
0: yani bunlar da olabilir.
2: Bahsettiğim konu bunlar belki hocaya olabilir. Farklı şekilde gitmiş. Ama işte bunun da
0: ama bunu
2: da, sorulur.
0: Ama bunun üslubu Ahmet Hoca'nın söylediği üsluptur. Ya sayın başkanım çalarsın kapıyı. Yani benim bir, patronum kimse, ben patronuma çıkarım abi
2: böyle
0: önce.
2: Böyle bir hadise var mı yok mu diye bu konuşulabilecek.
0: Evet.
2: Konu yani hani bilmiyoruz bunun gerçekliğini ama
0: benle ilgili bir problem varsa benim patronum bilgi. Kimse hocam ben önce patrona çıkarım.
2: Bazı menajerlerin Fenerbahçe teknik direktör önerdiği yönünde iddialar vardı.
0: Ya bir
2: hatta Conte ismini direkt hayır. Erdem spesifik olarak söyledi.
1: Peki burada Fenerbahçe'nin bir hatası var mı? Hayır. Başkanın bir hatası
0: hiçbir
1: var mı?
0: Hiçbir hatası yok
2: hocam,
0: ya.
2: Bu olabilir.
0: Ne yapsın yani?
1: Menajer olarak sen bunu. Gelip bana bir nasıl futbolcu öneriyorsun?
0: Evet.
1: Tamam, bu dönemde futbolcu transferi bitti. Hoca evet. transferi açık. Ya başkanım aklınızda olsun. Benim Conte ile çok iyi bir diyaloğum var.
0: Diyaloğum var.
1: Yani eğer günün birinde siz

0: Conte ile çalışmayı düşünürseniz, temenni ediyorum İsmail Hoca ile birlikte nice şampiyonluklar elde edersiniz. Ama İsmail Hoca da sonsuza kadar bu kulübün başında hocalık yapmayacak.
1: Zaten büyük bir ihtimalle bir yıllık diyor başkan.
0: Evet,
2: başkan. Zaten 2027 yazında seçim var, kongre var.
0: Yani İsmail Hoca ayrıldı.
1: Hocam şu olabilir mi? Şu olabilir mi İsmail Kartal'ın kafasında? Şimdi arkasını okumaya çalışıyoruz. Yani bilmiyoruz, konuşmadık çünkü
0: hocam,
1: kendisi.
0: En güzeli ne biliyor musun?
1: Ne hocam?
0: Ya hiç kimse benim kafamdan geçenleri okumaya çalışmayacak.
1: Çalışmayayım.
0: Ben çıkacağım açık açık. Hı hı. Arkadaşlar ben istifa ettim. Bunun gerçek nedeni budur diyeceğim. Her şeyi anlatacağım. O zaman Emre de benim kafamı okumaya çalışmayacak.
1: Ben okumaya çalışıyorum ama açıklamayacak ki. Tabii açıklamayacak. Yani bıraksa da görevi açıklamayacak hocam. Açıklayacak mı?
0: Açıklamayacak da bunu yapmak lazım. Bunu
2: kulübün önünü açmak için bu kararı alıyorum dedi. Ne demek o kulübün önünü açmak? Bilmiyoruz.
1: İşte ne demek yani
2: işte kulübün? Biz bilmiyoruz.
1: İşte onu diyorum işte.
2: Belki o mesaj bazı mevkilere, bazı kişilere verilen bir mesaj.
0: Şimdi sevgili Furkan, bugün hiç
2: yani
0: kimse...
2: nedir kulübün önünü açmak, bunu bilmiyoruz tabii. Bunu ama belki ilerleyen günlerde.
0: Tamam, ben de soruyorum hocam, niye yani senin ayrılman ne şekilde kulübün önünü açıyor? Bir anlat görelim.
1: Demek ki oyuncularla ilgili de büyük sıkıntısı var hocam.
0: Senden daha iyi hoca mı var? Veya dediği gibi futbolcularla daha iyi anlaşacak hoca mı var? Yani neden?
1: Hocam zaten
0: çünkü herkes kulüp için fedakarlık yapıyor giderek.
2: Peki hocam, reklama gitmem gerekiyor. Dönüşte devam
1: ederiz. Tamam olur.
2: Reklam
1: unutmayalım.
2: Gelmiş yok, unutmayız. Devam ederiz. Reklama gideceğiz. Reklama giderken de dün gece biraz daha sahaya dönelim. Fenerbahçe Roma maçının özet görüntüleri bir kez daha ekranlarda olacak. Ardından devam edelim.
3: Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartum şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu'yla çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Top ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'in asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleci de karşı karşıya. Topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine, pasını veriyor. Vedat Muriç golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş, top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Sviler gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Sviler. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. O uzun vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Sviler gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim. Ardından Sviler gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.

0: bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
4: Smoking bizim işimiz.

0: A-Spor Radyo. Reklam.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Spor Radyo. Reklam.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: Aspor Radyo.
1: Reklamların ardından spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Ahmet Akçam ve Emre Eren'le birlikteyiz. Fenerbahçe-Roma maçını bir kez daha izledik. Fenerbahçe'yi ortaya koyduğu mücadele ve almış olduğu bir puandan dolayı bir kez daha kutlayalım. Sezonun da devamında Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Sarı Lacivertlilere başarılar diliyoruz. İsmail Kartal sürecinde ise bir karar çıkacaktır. Çıkacak olan karar da Fenerbahçe camiası için ve tüm paydaşlar için şimdiden hayırlı olsun. Biz günün maçına geçelim. Beşiktaş ise Süper Lig'de 5. haftanın açılış mücadelesinde bugün sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Hemen Dolmabahçe'ye bir gidelim. Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş bizleri bekliyor bu akşamki mücadele öncesinde. Son detaylar için sözü kendisine bırakalım. Efecan, kolay gelsin.
2: Teşekkürler Furkan Yıldız. Sana ve konuklarda iyi yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'in açılış maçı Beşiktaş Erzurumspor'u konuk edecek. Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Karşılaşmayı Gürcan Hasava yönetecek ve VAR koltuğunda ise Macar hakem Thomas Bognar yer alacak. Oldukça güzel ve sıcak bir hava var İstanbul'da. Termometreler 27 dereceyi gösteriyor. Beşiktaşlı taraftarlar da mücadeleye yoğun bir ilgi göstermiş durumdalar. Yaklaşık 37 ila 38 bin biletli seyircinin karşılaşmayı takip etmesini bekliyoruz. Dušan Vlahović bugün karşılaşmada forma giyemeyecek. PFDK kendisini sevk etmişti ve daha sonrasında bir maçlık ceza verildi. Beşiktaş takvime başvurdu ve ceza onandı. Bugün Erzurumspor Futbol Kulübü'ne karşı forma giyemeyecek Sırp golcü, onu söyleyelim. Geçtiğimiz hafta Kadıköy deplasmanında 3 puan almıştı. Beşiktaş Vincenzo Italia yoğun koşturmuşlar. Rotasyona gitmeyi planlıyor kadroda ve 2 günlük bir izin vermişti Kadıköy deplasmanında alınan galibiyet sonrasında. Ve Beşiktaş aslında bu 2 günlük izinle beraber bir de hediye vermiş gibi oldu. Bu çalışmalar dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen akşam antrenmanından sonra son buldu ve şu anda takım Nevzat Demir tesislerinde takım toplantısını gerçekleştirdi ve maç saatini bekliyor. Eksikler ise demin de söylediğim gibi Dušan Vlahović cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Rıdvan Yılmaz Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe maçında ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Kasında bir ağrı hissettiği için milli sol bek bugün bu karşılaşmada riske edilmeyecek. Önümüzdeki hafta Marsilya karşılaşmasıyla beraber sahalara geri dönmesini bekliyoruz. Siyah beyazlar ligde geride kalan bölümde 9 puan toplarken Erzurum Futbol Kulübü ise 4 karşılaşmada 4 puan elde etti. İki ekip Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Bugün de Vincenzo Italiano'dan aslında rotasyonlu bir ilk 11 bekliyoruz. Bizim de muhtemel 11'imizde Alexander Nübel kalede yer alıyor. Sağ bekte Taylan Bulut, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jole ile Emirhan Topçu'yu bekliyoruz. Sol bekte Ottara zorunlu bir değişiklik olarak yer alıyor. 6 numara pozisyonunda uzun zamandır aslında ilk 11'de yer alan Salih Özcan vardı ama bugün kendisini yedek kulübesinde bekliyoruz. Dillendirilmesini bekliyoruz. Yerine Wilfred Ndidi'nin olması bekliyoruz.

0: deniyor. Hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise Junior Olaytan'la kaptan Orkun Kökçü. Sağ kanatta Poku, sol kanatta İlhan Fakılı'yı bekliyoruz ve geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Trorsan'ın iyi bir performansı verdi ve sağ kanatta Vassar Çerney'i görmüştük ama bugün de sağ kanatta yeni transfer Ernest Poku'nun ilk defa ilk 11'de yer almasını bekliyoruz ve forvet hattında Dušan Vlahović'in yokluğunda oh Yang Yu alacak diyerek Dolmabahçe'den sözü tekrardan sana aktarabilirim Furkan'ımız. Gözüküyorum mu?
1: Efecan çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Süper Lig'de 5. haftayı Dolmabahçe'de açıyoruz. Beşiktaş sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Emre Eren derbi galibiyetinin ardından iç sahada taraftarı önünde. Beşiktaş bugün kazandığı takdirde de maç fazlasıyla Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturma şansına sahip.
2: Yakışır artık ya. 5 sene sonunda değil mi? Yani bir Beşiktaş da artık bir liderlik koltuğuna otursun. Yani bu önemli oyuncularla birlikte. Bu iyi bir teknik adam. Yani tabii ki nazar değdirmeyelim ama teknik adamımıza. Yani bugüne kadar performans anlamında takıma gerçekten bir dokunuşu var. Bir de teknik direktörün hocam şöyle bir özelliği var. Onu da söylemek istiyorum. Ligin 5. haftası değil mi bugün?
1: Evet. 5'e giriyoruz.
3: 5. hafta oynanıyor.
2: 5. hafta oynanacak. Hocam bu teknik adam 18 tane U19 takımından oyuncuyla kampa gitti hatırlayacak olursak. Bu U19 takımı 5. hafta sonunda lider biliyor musun hocam? 5'te 5 yaptı. Ya onlara bile dokunmuş yani teknik adam.
3: Dokunmuş.
2: O çocuklara da dokunmuş yani. Hani sadece A takım oyuncularına değil, altyapıdaki takıma da dokunmuş
1: teknik adam. A takımla antrenman yapmak dahi.
2: Tabii ki onlarla bir sistem çalıştı. Onlarla bir şeyler anlattı. Onlara bir büyük olarak yaptığı hataların doğrularına evrilmesini nasıl sağlayabiliriz? Bunları net bir şekilde anlattı ama benim şöyle bir tezim var. Bu yıl özelinde şöyle bir tezim var. Açık ve net konuşmayı çok seviyorum. Özellikle Beşiktaş'la alakalı. Geçen senelerde de çok net konuşmalar da yapmıştık bu konuyla alakalı. Hem teknik direktör adına, hem oyuncular adına, hem kulübün geleceği adına. Bunları tabii mecazi anlamda hocam bazen şey yapabildik. Yani kısa geçmek zorunda kaldık. Çünkü işler çok doğru gitmedi evet. Geçtiğimiz 5 yıl. Ama bu sene Beşiktaş'ın 5 önemli lideri var hocam. 5 önemli lider. Yani takımın içinde 5 tane lider demek
1: oyuncu
2: çok önemli.
1: Grubunda.
2: Oyuncu. Nübel. Trosar. Vlahović. Orkun. Ve Vincenzo Italiano. Bu 5 lider şampiyonluk alameti hocam. Beşiktaş'ın şampiyonluk alametleri bunlar bence. Evet bunlara da katkı sağlayacak diğer oyuncular, nice oyuncular var. Daha Poku'yu izlemedik. Bugün ilk kez izleyeceğiz. İzleme fırsatında bulunacağız.
1: İlhan, muhtemelen 11'imizi bir görebiliriz.
2: İlhan mesela çok beğendiğim bir oyuncu biliyor musun hocam?
3: Evet.
2: Yani, sorumluluk alabilen oyuncu benim için değerli ve önemlidir hocam. 19 yaşında bir oyuncu sorumluluk alabiliyorsa takım 3. bölgeye gittiğinde o sorumlulukla o takıma katkı verebilecek bir oyun ortaya koyabiliyorsa bence Beşiktaş doğru yolda hocam.
1: Efecan zaten bahsetmişti ama ben radyodan yayını takip edenler için bir kez daha tekrar edeyim hocam. Sonra hemen size bırakacağım evet. Sözü. Kalede yine Alexander Nübel'i bekliyoruz. Dörtlü savunmanın sağında Taylan, solunda Uattara ki Rıdvan'ın bir hafif sakatlığı vardı. Bugün riske edilmesini beklemiyoruz ama Marsilya maçında kadroda olma ihtimali Rıdvan'ın yüksek. Stoper'de bu kez Calo ile beraber Emirhan. Önlerinde Ndidi, Olaytan ve Orkun Kökçü. Sağ önde Poku, solda İlhan. Santrafor'da ise Oyan Gü. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Fenerbahçe maçına kıyasla sanıyorum 6 ya da 7 farklı isim var ilk 11'de. Taylan yoktu. Calo sonradan girmişti. Uattara sonradan girmişti. 3 Ndidi, 4 Poku, İlhan ve oh 7. Evet 7 farklı isim var 11'de Fenerbahçe maçına kıyasla hocam.
3: Şimdi tabii bir...
1: Bazıları zorunlu, bazıları ise
3: sevgili
1: tercih.
3: Sevgili Emre'nin başladığı yerden gideyim. Bize bir takımın iskeletinden bahsederiz.
2: Evet.
3: İskeleti saydığımızda da o iskeleti merkezden sayarız.
2: Kesin.
3: En geride Nübel var. Lider dedin.
2: Evet.
3: O iki stoperden biri maalesef Beşiktaş adına çok lider değil.
2: Evet. Orada, o da lider olsa hocam başka bir şey konuşuruz.
3: Zaten şimdi devam edeceğim. Evet. Senin saymadığın bir lideri de ben sayıyorum. Evet. Hemen o stoperlerin önünde Salih. Salih sadece performansıyla değil belki saha içinde için şu an Orkun gibi çok konuşan arkadaşlarını konuşarak onlara liderlik yapan değil ama defanstan o birinci bağlantıları yapan bir oyuncu olarak Salih'in müthiş. Görevi müthiş.
2: Müthiş.
3: Ofansif yönde.
2: Kesinlikle hocam katılıyorum.
3: Defansif yönde de Salih ya o derece güzel baskılar yapıyor, o derece iyi toplar kazanıyor ki Orkun'un iyi oynamasında, Olayta'nın iyi oynamasındaki başrol Salih'tir.
2: Kesinlikle imza atarım hocam. Onlar

0: arada oynatıyor. Bakın futbolcu vardır pas atar oynatır. Futbolcu vardır Salih gibi der ki gelme kardeşim. Sen dur. Diri kal. Ben kazanacağım.
1: Arkayı otobüs. Ben süpürürüm.
0: Evet. Arkayı süpürüm. Salih affedersin bence gururla söylenebileceğimiz bir şey. O futbolcuların çöpçülüğünü yapıyor.
2: İşte Torreira yaptı yani, bunu hocam zamanında. Evet. Galatasaray takımında şampiyonluklarda en büyük oyuncuların başında geliyordu Torreira. O birliği beraberliği, o birinci bölgeden ikiye geçerken ya da ikide kaybettiğin topla o rakibe baskı yapma pozisyonunda aynı Salih'i ben
1: Beşiktaş'ta Torreira'yla eskiden kim yapardı bunu?
2: Josef Atiba yapardı. Atiba.
1: Atiba ile Josef. Evet. O dönemde de onlar yaparlardı. Evet.
0: Şimdi devam edelim. Salih'in önünde Orkun var. O zaten tam lider.
2: Evet.
0: Yani artık milli takımda oynadığı maçlarda milli takıma bile liderlik yapabilecek evet, hocam. Kadar kendine bir güven sağladı. Önde de yani müthiş bir savaşçı. Ama Vlahovic de öndeki lider. O da kesinlikle. Apayrı bir lider. Yani keşke bu maçta da cezalı olmasaydı. Keşke. Şimdi oraya girmeyelim.
2: Evet.
0: Burada onun da bir hatası var. Yok.
1: Bu arada
0: yok.
1: Zaten ceza almasa da hafta boyu muhtemel 11'lerde hep bir rotasyon beklentisi vardı. Zaten Vlahovic bugünkü maçın 11'inde çok beklenmiyordu.
2: Ya işte hocam evet. Ben bunu anlamıyorum ya. Futbolda benim anlamadığım bir durum var. Hocam bana bir anlatır mısın bunu? Bir teknik adam gözüyle. Ben teknik adamlığı hiç istemedim. Yapmak da istemedim. Yapmadığım için de çok mutluyum. Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim yani baştan.
0: Ya bir hocam konuşmak geldi. Her zaman daha rahat. Eleştirmek daha rahat.
2: Evet, izleyip görmek, eleştirmek bence çok daha rahatı. Çünkü ben 7 bölgede futbol oynadım. Çok yoruldum yani gerçekten. Çok yere gittim. Yani Doğu evet. Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz. Bana hepsi yetti. Her bölgeden de çok sevdiğim dostlarla birlikteyim. Halen hayatımın sonuna kadar da inşallah devam hayır, edeceğiz
0: teknik
2: buna.
0: Teknik direktör olsaydı o dostlarla görüşmeyecekti. Demin öyle yo, bir iddiada bulundu.
2: Görüşürüm. Ben görüşürdüm hocam. Hani İsmail Hoca.
0: Evet buyur.
2: Hocam.
0: Devam.
2: Şimdi ben sana soruyorum. Hocam iyi giden bir çark var değil mi? Hı. Çark doğru dönmeye başladı ve bir oyun potansiyelim var. Oyunu doğru oynayabilen bir Beşiktaş kurgusu var. Ve bu oyuncuları da o kurgunun içine çok doğru yerleştiren bir teknik adam var. Ya hocam bu rotasyon nereden çıktı ya bu rotasyonlar? Hani bak 7 tane rotasyon diyor. Tamam Erzurumspor maçı. Sana çok büyük sıkıntı yaşatabilecek bir takım görüntüsü yok. İzledim ama ligde her takıma problem yaratabilir.
0: Evet.
2: Alanyaspor maçına giderken 4 rotasyonla gidiyorsun ve lige daha yeni başlamışsın. Bak İsmail Hoca'nın Gençler Birliği'nde evet. yaptığı hatayı sen de ikinci hafta gidiyorsun Alanyaspor maçında yapıyorsun. Her ne kadar hakem onu verdi, bunu verdi, şunu verdi. Önemli değil. Bize teknik adamlarımız şunu öğretti. Hakem yanlış karar verebilir. Hakemi de yeneceksin. Oynadığın oyunla. Evet. Golünü atacaksın. Savaşacaksın. Mücadele edeceksin. Ben bunu anlamış değilim hocam. Ya hocam, bana bir anlatır mısın?
1: Ben bir soru
2: yani
1: sorabilir miyim?
2: 7 rotasyon. 7. Çünkü neden biliyor musun hocam? Şöyle anlat bana. Pardon Furkan'cığım. Çok özür dileyerek buyurun. Devam etmek istiyorum. Hocam işler iyi gidiyor. Bir de oyuncular birbiriyle oynarken mutluluk duyuyorlarsa o oyuncular 3 gün sonra ya da 4 gün sonra aynı oyuncuyla çıkmak ister. Ben oyunun içinden geldim. Ben oyunculuk yaptım yıllarca. 17 yıl profesyonelce futbol oynadım. Ben yanımda başka bir stoper oynadığı zaman bir tedirgin olurdum. O akşam oynardım oyunu. Acaba o burada basar da ben orada kafaya ben mi çıkarım? Ya bu oyuncuların içinde bu tedirginlikler olur. Sen işi doğru götürürken zaten şurada kalmış 2 haftan. Ya 2 haftada 3 maç oynayacaksın ve milli araya gireceksin. Orada oyuncuyu da yenileyebilirsin. Potansiyelini de değiştirebilirsin. Daha farklı formatlarda da çalışabilirsin. Ya bu nedir hocam? Hani ben sadece Vincenzo Italiano teknik direktörü özelinde bugüne kadar yaşadığımız ki geçen yıllarda da ben onu İtalya'da oynadığı maçlarda da çok rotasyon yapan bir özelliğinin olduğunu biliyorum. Hatta. Evet. Ama hocam işler doğru giderken bir doğru 11 önemli değil midir ya futbolda? Ya,
0: mutlaka. Senin sorun var mı bu cevap
1: yani
0: verin
1: aslında mi? Şöyle ben söyle. Şunu soracaktım. Italiano siz de bahsettiniz. Zaten rotasyonu çok seven bir teknik direktördü Beşiktaş'a gelirken de. Şimdi biz Italiano'yu değiştirmeye mi çalışacağız yoksa onu böyle mi kabul edeceğiz? Yani çünkü bu sezon boyunca da devam edecek bir husus gibi.
2: Oynadığın takıma bakacaksın. İtalya'da oynatmış olduğu takımlar şampiyonla oynayabiliyorlar mıydı? Oynayamıyorlardı hayır. Değil mi? Orta sıralardan. Yani, o seviye değiller. Takım değillerdi. Ama sen Türkiye Ligi'nde 1903 yılında kurulmuş bir takımın teknik direktörü olarak geldiysen buradaki aileye de çok saygı göstermen
1: yani
2: lazım.
1: Ki kabul yapıyor. Etmez bu rotasyonu diyorsunuz.
2: Kabul hayır. Etmez değil. Ben etmiyorum yani. Benim özelimde hocam bana bir anlatsın işte da ben bir de bir sağlıklı bir şekilde dinlemek
0: şimdi,
2: istiyorum onu.
0: Şimdi bir zararım var. Ben dedim rotasyon neden yapılır? Demin bir
2: sakatlık
0: dedim,
2: olur dedin. Neden evet sağlık nedeni.

0: Oyuncu çok yorgundur.
1: İkincisi futbolcuyu bir sonraki maça daha dinlenik çıkarmak için performansını arttırmaya yönelik uygulamadır. Bizde bir ilk 11 takıntısı var. Ezberlemiş bir 11 olsun, devamlı aynı kişiler oynasın. Niye Emre Furkan'la ikili olarak oynamaya alıştıysa değişmesin.
0: Ona da katılmıyorum ben.
1: Şimdi bak,
0: ona da katılmıyorum.
1: Şimdi ben de burada Garip Ahmet oturuyor.
0: Evet.
1: Böyle harika çalışıyor.
0: Evet.
1: Yani kendini devamlı geliştiriyor ama yeniliyor. Furkan'la Emre oynuyor diye ben bir sezon boyunca sizi burada seyrediyorum. Ya ne kadar seyrediyorum.
0: O değil.
1: Şimdi birçok yönden bir defa şu gerçeği kabul etmemiz lazım. İş sadece bir maçta yapılacak bir değişiklik değil. Bugün eğer İtalyano'nun klasik bir 11'i var, mümkün olduğunca sakatlık riski yoksa bütün maçlara bu 11'le çıkıyor diye
0: o da değil.
1: Bir mesaj vermiş olsa o 11'de olmayan futbolcular 3 hafta sonra antrenmanlarda performansı bırakırlar. Bu takımın tamamına olumsuz yansır, öteki kişileri de aşağı çeker.
2: Hocam herkesi kendisini değerli hissettirmeye çalışıyor.
1: Bu onlardan bir tanesi. Şimdi ben bir teknik adam olarak hep şöyle görürüm. Benim takımımda olan her futbolcu.
0: Niye hocam, ben 6 hafta oturdum kenarda. Niye beni oynatmadın o zaman 6 hafta?
2: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım şimdi hocam. Lig başladı. Ben oynuyordum.
2: Yıllar evet. Sonra
1: şimdi
0: Fel Kamp zamanında ben oynuyordum. Geldim. Biri geldi, Ahmet hocam geldiler. Ali Eren'i aldınız, oynattınız. İyi de oynadı. Amili takıma da gitti ama ben 6 hafta 7 hafta forma yüzü göremedim. Niye ya, o zaman hocam?
2: Ali abi ışıkları biraz kısabiliriz burada.
1: evdeki evraklarıma bakmam lazım nedenini söylemem için.
2: Buyurun hocam.
1: Ama bir cevap o verdi. Şimdi Emre'yi oynatmadık. Seni oynattık. Sen de seni oynattığımız için 6 hafta sonra milli takıma kadar gidiyorsun.
0: Tamam.
1: Bu Beşiktaş'a iyilik mi yapmaktır, kötülük mü yapmaktır?
0: Ama hocam senin söylemlerine karşı o zaman bu.
1: Hayır, şimdi bakın.
0: Bu söylemlerine karşı bizim, o zaman diyorsun ki sen. Hep 11'le, aynı 11'le çıkalım. Hocam ben şunu demek istemiyorum. Ben diyorum ki 7 rotasyon ne demek ya? Hani 2 rotasyon yaparsın.
1: Şimdi bu 7 rotasyon değil. İkisi
2: zaten
1: sevgili Emir. Sevgili yani Emir.
2: Rıdvan zaten
1: bu,
2: sakat. 7
1: rotasyon değil. Şimdi biz İtalyano'yu biraz tanıyalım. Çok güzel bir şey söyledi. İtalyano'yu değiştirmeye gerek yok. Hiç kimseyi değiştirmeye gerek yok. İtalyano'nun da beni yorumcu olarak seni veya futbolcu İlhan Fakılı'yı da değiştirmesine ihtiyaç yok. Sadece geliştirmeye ihtiyaç var.
0: Evet.
1: İlhan Fakılı'yı da geliştirmeli.
0: Geliştiriyor.
1: İlhan'ı niye üzerinde duruyorum? Ya günümüzde artık futbolda tamamıyla taktik yönden böyle ezberlenmiş bir oyun haline geliyor. Bunların içinde biraz yaratıcı özelliği olan, yeri geldiği zaman çalım atmayı bilen,
0: evet,
1: hatta o çalımı atacak cesareti gösteren,
0: doğru,
1: o özgüvene sahip futbolcular yarın öbür gün beni daha büyük hedeflere götürür. O yüzden İlhan gibi futbolcuları da geliştirmek lazım.
2: Hocam İlhan milli takıma
1: demin ne dedik?
2: Fayda sağlayabilecek önemli bir potansiyel şu an.
1: Demin ne söyledin sen? Italiano kampa neredeyse genç takımda,
0: evet,
1: gitti. Elinde kim varsa hepsiyle kampa gitti.
0: Evet.
1: Italiano her futbolcuyu da bir proje olarak gördüğü için kampta A takımda olmayacağını bile bile o gençlere de madem benle beraberler 2 haftada bunları ne kadar geliştiririm diye düşündü. O 2 haftalık antrenmanda belki o futbolcu şu kadar gelişir. Ama sen
0: zihin
1: onun
0: anlamında,
1: sen onun kafasına,
0: tabii,
1: sen değerlisin, sen iyi futbolcusun, sen kalitelisin, 2 hafta burada çalıştığın gibi çalışırsan 2 ay sonra Beşiktaş A takımına gelirsin, 2 sene sonra da milli takıma çıkarsın mesajını oturtuyorsa o zaman o futbolcuyu sen şu kadar değil bu kadar geliştirmiş oluyorsun. O peki, bunu yaptı.
0: Peki sevgili
1: bakın,
0: hocam,
1: bakın Türkiye'de hiçbir zaman görmediğimiz bir uygulamayı yaptı, yağlarım eridi. Niye? 20 sene önce ben bunu yapıyordum. Hazırlık maçı alıyorum takımlı. Diyorum ki ya sezon başı hazırlığı. Benim kadrom geniş, senin de kadron genişse aynı takımla biz 2 maç yapalım.
2: Evet.
1: Yeri geliyorsa 60'ar dakikalık 2 devre yapalım.
2: Doğru. Aynı bütün günde hepsini, arka arkaya. Tabii,
1: bütün hep, yeri gelirse de
2: Beşiktaş
1: ayrı ayrı da
2: kere yaptı bu
1: ayrı ayrı da olabilir. Beşiktaş ne yaptı? O maçların hepsinin notları var bende. İtalyano kampa götürdüğü bütün futbolculara Beşiktaş formasını giydirerek oradan maç

0: oynattı.
1: Doğru.
0: Ya bu onlara öyle bir moraldir,
1: büyük
0: öyle
1: moral,
0: bir destek.
1: Bak 5'te 5 yaptılar.
0: Tabii.
1: Zaten ben hocam
0: hocaların... şimdi bak buralara geliyoruz. Buralarda hiçbir sorun yok. Demek ki hocanın yaptığı her şey doğru.
2: Hocam bu arada oynatmayacağı, takımda düşünmediği hiçbir oyuncuyu da kampa götürmedi. Sadece Amir Hacı Ahmetoviç kampa gidenler arasında, evet, sonra takımdan ayrılan, evet, isim oldu. Yani örnek olarak Musrati'yi, Mario'yu, Onana'yı geçen yıl Solskjaer'in yaptığını yapmadı. Solskjaer geçen sene 35 tane oyuncuyla kampa gitmişti. Yarısı zaten, evet, veda etmişti sonra takıma.
1: Hocam
2: bunu yapmadı İtalyan, tercih etmedi.
0: Hoca şunu da söyledi. Ya çok geniş kadroyla kampa gitmek iyi değil. Çünkü İtalyano ne yapmak zorundaydı? Yeni gelmiş bir takımı, hem bizi tanıyacak, takımı tanıyacak, futbolcuları tanıyacak. En önemlisi de o takıma bir oyun belirleyecek, o oyunu geliştirecek.
1: Doğru.
0: Bunun için ne kadar dar bir kadroyla, aynı oyuncularla oynarsan o kadar çabuk gelişir.
1: Ama
0: adam bunu yaptı. Şimdi bir takım 11 kişi değil, orada var 20 diyelim, biz federasyonu 28 kişi.
1: Ben araya girmek istiyorum. Buyur hocam burada. Şurada araya girmek istiyorum. Şöyle araya gireceğim. Evet, kesinlikle ben katılıyorum. Fatih Terim'in 4 sene üstte şampiyon olduğu dönemi de çok iyi biliyorum. Hangi oyuncunun ne zaman girdiğini, ne zaman skor ürettiğini, gerçekten 20 oyuncuyu hepsini oynayabilecek potansiyele getirdi. Tamam, bunda hemfikiriz ama ligin çok erken, çok başı. Yani birkaç galibiyet alırsın, bir formatı ortaya koyarsın ki koydu. Bence de koydu. Ama hocam kaybedilen bir 3 puan var, öyle demeyin. Ama hakemdir, ama bilmem nedir, onu ben bilemem. Bak, kaybettiğin 3 puan senin için yarın çok değerli. Ben diyorum ki sevgili teknik direktör, bu kadar iyi dokunurken İşleri önce doğru yapsın, sonra rotasyonları yapabilir. Ama senin istemediğin bir deplasmanda bir ya da iki kere daha gene rotasyonlu bir kadroyla çıkarsan Türkiye Ligi sert bir lig hocam. Bak Alanya Spor takımı 20 dakika oyun oynadı mı maçı kazandı.
0: Şimdi
2: Ali abi, konuda, kadroyu bir daha verebilir misin?
0: Bu konuda benim de farklı düşüncelerim var. Bakın İtalyana'dan farklı, sen de düşünme hakkına sahipsin.
1: Tabii ki.
0: Ben de. Ben o yüzden hep diyorum ki Türkiye'de özellikle yabancı bir teknik direktör varsa onun ekibinde mutlaka onun çok inanacağı, çok güveneceği, demin dedim ya,
1: evet,
0: kendi ekibindeki hocalar kadar inanacağı, güveneceği ve onlar kadar değer vereceği bir hoca olmalı. Türk bir hoca olmalı.
1: İki kişi var mesela. Önder Özen ile Gökhan Keskin var mesela.
0: Şimdi bakın, Önder Hoca ayrı.
2: Hocam burada mesela kim olabilirdi? Sesli düşünelim mesela. Ya,
0: sesli düşünelim.
2: Mesela Rıdvan
0: yani,
2: zaten
0: Taylan'ın
2: yok.
0: Yerinde Mourinho olabilirdi.
2: Evet. Zaten stoperler Calo Emirhan, evet, tamam.
0: Calo Emirhan olabilir. Akbodu vardı orada. Rıdvan'a zaten hoca özellikle
2: yok, zaten
0: seni Marsilya maçında,
2: evet,
0: oynatacağım.
2: Evet, riski edilmeyecekti zaten.
0: O yüzden
2: bugün
0: seni,
1: doğru,
0: bekleteceğim,
1: tamam,
0: demiş. İki kişi saydık şu an. Salih var, 3 kişi. Orada oynattığın endi de Nijerya milli takımı.
1: Ya mesela kaptan mesela ya, bugün mesela Trossard'ı ben bekliyorum.
0: Salih var 3, devam ediyoruz. Evet, sağ tarafta Czerny var 4.
1: Trossard yok 5.
0: Trossard yok 5.
1: Vlahović
0: mecburi.
2: Ben Trossard'la ilgili şöyle bir hatırlatma yapabilir miyim hocam müsaadenizle? Hı. Alanya deplasmanını hatırlarsanız,
1: evet,
2: Trossard sanırım Alanya deplasmanıydı. Kadroya alınmamıştı. Ya
1: hayır,
2: da bir
1: hayır,
2: Avrupa deplasmanı olabilir.
1: Vardı.
2: Sakatlık riski,
1: evet,
2: olduğu için sağlık heyeti,
1: evet,
2: böyle bir karar almıştı. Trossard'la ilgili zaten oyuncunun şu an çok hazır olmadığını bence anlıyoruz. Bu nedenle de
1: Trossard'ın neresi hazır değil ya? Fenerbahçe maçında izlemediniz mi Trossard'ı? Yapmayın, gözünüzü seveyim ya.
2: Ama işte
1: 4.
2: acaba
1: hafta sonunda adam performans anlamında top seviyeye geldi ve Fenerbahçe maçında kilidi Trossard açtı. Yapmayın.
0: Alanya maçında Trossard oynadı.
2: Hocam sanırım bir önceki Avrupa
1: oynadı.
2: Deplasmanıydı.
0: 66. dakikada oyundan çıktı. Girmiş yerine.
2: Burada acaba sağlık heyetiyle teknik heyet istişare ederek, yani hani biraz da işte Marsilya ve Ahmet maçları belki daha sert geçebilecek maçlar olduğu için
1: abi,
2: mi
1: ben,
2: acaba böyle bir karar alındı?
1: Ben tabii ki Avrupa çok değerli ve önemlidir Beşiktaş'ın, ama Beşiktaş'ın bu yıl bence lige konsantrasyonu %100 sağlamak durumundadır
0: şimdi
1: Beşiktaş.
0: Şimdi bakın, detay sizin sorularınıza çok bilimsel detaylı açıklamalar getiririm ama biraz da bu konuşmaları toparlamak için şunu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Dedim ki biz de farklı düşünebiliriz.
2: Zalgiris deplasmanıydı bu arada.
0: Farklı düşünebiliriz. Alanya'daki rotasyonu ben doğru bulmadım. Neden? Ya ben Alanya'da oynayacağım. Alanya'dan 3 gün, 4 gün sonra da Zalgiris deplasmanına,
1: evet,
0: gideceğim. Zalgiris benim çok aşağımda bir takım.
1: Evet.
0: İlk maçı da burada 3-0
1: rotasyonu
0: kazanmışım.
1: Rotasyonu orada yaparım ya.
0: Yani genç takımla gitsen,
1: evet,
0: turu geçeceğim,
1: evet,
0: geçeceğim bir maç.
1: İşte ben burada kuşkularım var.
0: Bak, nitekim sen Zalgiris maçını düşünerek rotasyon yaptın, 1-0 yenildin.

0: O yüzden hocaların İtalyana bunu bilmiyor demiyorum. Şu bilgilerin hocada olması lazım. Hocam şimdi önümüzde iki tane maç var.
1: Evet.
0: Bir tanesi Alanya maçı. Ki hoca kendi maçtan önce konuşmasını dinledim. Alanya karşısında Beşiktaş'ın son senelerde hep olumsuz sonuçlar aldığını biliyorum.
1: Son 5 yılda maç kazanamadı Beşiktaş orada.
0: Ya eğer sen bunu biliyorsan o zaman senin orada bazı futbolcuları dinlendirmemen
1: lazım.
0: Bravo
1: hocam.
0: Ben şunu da söylüyorum. Bugün Marsilya maçına rotasyon yapmak istiyorsun. Niye? Daha dinlenik futbolcu çıkarmak için, daha konsantre futbolcu çıkarmak için.
1: İçeride oynuyorsun.
0: Bakın Marsilya maçının en büyük birinci faktörü nedir biliyor musun? Bana deseler ki sen Marsilya maçında Beşiktaş'ın sorumlususun. Marsilya'dan bu maça hazırlık için ne istersin diye birinci sıraya Erzurum galibiyeti yazarım.
1: Kesin.
0: Yani benim için önemli olan Erzurum'u yenmek.
1: Yenmek.
0: He, ben de rotasyon yapacaksam bu benim düşüncem. Orada gerçekten sakatlık riski yoksa en iyi oyuncularımla Erzurum maçına başlarım. Skoru
1: 60'tan
0: aldıktan sonra
1: al skoru 60'tan sonra çıkart hepsini.
0: Skoru alırım.
1: Evet.
0: Skoru aldıktan evet. sonra da zaten 5 oyuncu değişikliği var.
1: Çıkart hepsini.
0: Sen de en fazla 5 tane rotasyon
1: artı
0: yapıyorsun.
1: Hocam, sevgili Ahmet hocam evet. artı bugün cuma, Marsilya maçı perşembe günü ya, bir hafta sonra ya Marsilya maçı.
0: Şimdi mutlaka ve de Beşiktaş'ın şu avantajı da var. Geçen hafta da maç oynamadı zaten.
1: Evet, dinlenir.
0: Arka arkaya 3 günde bir sen bugün bir maç oynadın. 3 gün sonra bir maç oynarsın, hiç zorlanmazsın.
1: Ondan sonra
0: bir 3 gün sonra daha oynarsan eğer fiziksel yönden iyi seviyedeysen onu
1: orada
0: da çıkarırsın.
1: Da
0: eğer iyi değilsen orada zorlanma evet. olabilir. Bir de bu 3 maçın da temposuna bağlı. Oynayacağın rakiplere bağlı. O yüzden rotasyonu bu açıdan değerlendirmek lazım. Ama İtalyano'nun görüşü şu, benim elimde şöyle 17-18 kişilik
1: oynayabilecek
0: çekirdek bir kadrom olsun. Yeri geldiğinde ben mecbur kaldığım anlarda da Furkan'ın yerine sadece güvendiğim değil aynı zamanda geçmişte oynatabildiğim Emre'yi oynatayım. Emre'ye Furkan olmadığında Emre ben seni bugünler için hazırladım.
2: Bu bir teknik direktör için tarzıdır değil mi hocam?
0: Tabii.
2: Mesela kimi hoca 14-15 oyuncuyla sezonu götürmeyi tercih eder çok gerekmedikçe. Kimisi de işte 20 tane, 21 tane kaç oyuncusu varsa
1: ama hocam
2: hepsi hazır
1: bak,
2: olsun der.
0: Hepsi bütün zaten sen yedeklerin ne kadar güçlüyse o kadar güçlüsün. Artık 5 oyuncu değiştiriyorsun. Oyun tıkandığında yedeklerinden hiçbir şey alamıyorsan zaten
1: problem var.
0: Ciddi problem var ve problemi de sadece o maçlık görmeyin.
1: Tabii ilerisi için
0: yani
1: problem.
0: Yani bakın biz bir antrenman temposundan, antrenman kalitesinden bahsediyoruz. Eğer senin antrenmanında iki tane böyle çok kötü futbolcu olsun, senin bütün antrenmanını bozar.
1: Dengeni ya. Bozar.
0: Anlatabildim mi? Senin antrenmanında iki tane varsayalım acayip çok koşan futbolcun olsun, bak çok koşmak iyi bir şeydir, o bile senin dengeni bozar.
1: Ya ben
0: senin
1: de, ben
0: bir takım
1: de,
0: halinde gidiyor olması lazım.
1: Ahmet hocam,
0: ama
1: ben
0: öncelik
1: de,
0: dediğim şekilde bence.
2: Ama Emre Eren biraz daha garantici hocam. Ben Emre Eren diyor ki skoru al. 50'den 60'tan sonra
1: Alanya'da da yapabilirdin. Mesela ben Vincenzo Italiano'dan çok memnunum.
0: Bir
1: Beşiktaş'ın eski bir futbolcusu olarak çok memnunum. Herkes memnun.
2: Zaten
1: ama
2: yani.
1: Yarın sana problem yaratabilir mi? Çünkü sen yarışta tek başına değilsin. Senin yarışta Fenerbahçe ortağın, Galatasaray ortağın, Osimhenli Galatasaray, Trabzon, Salahlı Trabzonspor senin her şekilde ortağın olabilir.
2: Her puan
1: o yüzden
2: çok kıymetli bu
1: senin sezon. Artık hata lüksün yok. O kadar güzel bir sinerji yakalamışsın. O kadar güzel bir kadro yakalamışsın ve o kadroya oynatmış olduğun oyunu çok doğru anlatabiliyorsun. O çocuklar da sana veriyorlar. Neden bu rotasyonlar? Yani bu fazla rotasyon. Ben özellikle hocam savunma dörtlüsünün rotasyonunu çok beğenmem futbolda. Savunmayı çok bozmayacaksın.
2: Ama orada bir tane bence.
1: Bir tane değil. Hayır, her hafta
0: hayır,
1: yapıyor.
0: Bakın,
2: hayır, bu maç için söylüyorum.
0: Bakın o futbolcular şimdi Aziz Yıldırım'ın akşam konuşmaları içinde harika bir iki cümle vardı. Üst üste söyledi.
1: Evet.
0: ki program öncesi de kendi aramızda konuştuk.
1: Evet.
0: Ben sana aynen şu cümleyi kurdum. Futbolcular arasında konuşulduğu kadar veya fiyatları kadar fark yok. Hepsi birbirine yakın. Aziz Yıldırım dedi ne oldu dedi. Dün dedi Levent oynadı. Kötü mü oynadı? Dün Bartu oynadı, kötü mü oynadı?
1: Mert Müldür oynadı.
0: Evet, dün Mert oynadı, kötü mü oynadı?
1: Hepsi iyi oynadı çocukların.
0: İyi oynadı.
1: Çok iyi oynadı.
0: Şimdi bak bu mecburiyetten.
2: Hocam özür diliyorum. Çok önemli bir son dakika gelişmesi. Fenerbahçe'de evet. İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. Gaziantep Futbol Kulübü maçında takımın başında Dirk Kuyt olacak ve bugün gerçekleşen görüşmeden yol ayrılığı kararı çıkmış gibi görünüyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Dördüncü İsmail Kartal dönemi sona erdi. Pazartesi akşamı ligdeki Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında takımın başında Dirk Kuyt olacak. Birazdan bir bağlantımız da olacak sevgili Erdem'e. Ama beklenen gelişme, daha doğrusu görüşmeden beklenen karar bu yönde oldu hocam, yol ayrıldı.
0: Ya karar verildi, yani saygı duymak lazım. Hem istifa eden İsmail Hoca'ya, hem o istifayı kabul eden yönetim kuruluna. Her şey güzel başlar, onu güzel bitiriyor olmak da önemli. Bir istifa her ne kadar bence doğru olmasa, sportif açıdan bakıldığında çıkarılacak bir sürü dersler olsa bile gerçeklerle yaşamak zorundayız. O gerçekte şu, Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktöre ihtiyacı var. Yani temenni ediyoruz, kulübe faydalı olacak, Türk futboluna iyi hizmetler verebilecek, sadece kulübe değil oradaki futbolcuları geliştirmek demek, Türk futboluna katkı sağlamak demektir. Ligdeki şampiyonluk yarışında ne kadar çok kaliteli takım varsa yine heyecan o kadar fazla olur, Türk futbolu o kadar kazanır. Doğru. Her şeyin hepsi için hayırlı olmasını
2: detayları öğrenelim. Sevgili Erdem telefon attığımızdaymış. Erdem hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Furkan, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz. Önemli bir son dakika gelişmesi, İsmail Kartal dönemi Fenerbahçe'de sona erdi. Detaylar için sana bırakalım sözü.
3: Furkan, aslında çok fazla üzerine konuşacak da bir şey yok ama yine de bir ses geçirelim. Dün gece İsmail Kartal'ın istifasını verdi. Bundan azimlerinin istifayı kabul etmediğini hep beraber izledik. Devamında İsmail Hoca akşam stadyumdan ayrılıp tesislere gitti, eşyalarını topladı. Bugün de 12'de antrenman vardı, 12'de antrenmana gelmedi. Ardından Oğuz Çetin, İsmail Kartal'ın Anadolu kanalındaki işte elinin bölündüğü bölgeye gelerek İsmail Hoca ile yaklaşık 1 saat 45 dakika göre süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından da bir sonuç çıkmadığını, İsmail Kartal'ın kararından dönmediğini ve Fenerbahçe'de yolların ayrıldığını ifade edelim. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Fenerbahçe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nde takımın başında bir kayıtın olması bekleniyor. Ardından da süreci hep beraber takip edeceğiz. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İzleyip göreceğiz. Aktarabileceklerim bu kadar. Yani çok üzerine zaten konuşacak şey kalmıyor. İstifa etmiş bir teknik direktör ikna edilmeye zorlandı. İkna edilemedi ve yollar ayrıldı. Bundan ibaret konu aslında. Takip edeceğiz. Yeni gelişmeler oldukça konuşuruz.
2: Erdem teşekkür ederiz aktarmış olduğun bilgiler için, Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun bu kararda. Yol ayrılığı kararı çıktı. Dördüncü kez İsmail Kartal dönemi sona ermiş oldu. Bu dönem biraz daha kısa sürdü. Sanıyorum 11 maç takımın başındaydı hoca. Toplamda Avrupa Kupaları ve Lig'le birlikte. Karar bu yönde oldu. Görüşmeden yol ayrılığı kararı çıktı. Hocam siz yorum yapıyordunuz. Oradan devam edelim lütfen.
0: Ben şöyle topu sevgili Emre'ye atacağım. Hep önümüze bakalım diyoruz. Şimdi Fenerbahçe önüne bakmak zorunda. Ben yetkili olsam görüşeceğim teknik direktörlerin hepsine şunu derim. Biz Aziz Yıldırım olsam. Aziz Yıldırım dedi ki şampiyonluk sözü verdi.
1: Evet.
0: Biz bu sene şampiyon olacağız. Kadromuz bu, imkanlarımız bu. Bütün bu şartlar içinde hiçbir mazeret göstermeden yarın öbür gün bu takımı ben kurmadım. Ben bu takıma geç geldim. Şu oldu, bu oldu, hiçbir mazeret düşünmeden bu takımla şampiyon olacağına inanıyor musun? Evet. Buyur at imzayı.
1: İmzayı at.
0: İnanmıyor musun? Adın kim olursa olsun. Bedava da gelsen istemiyorum kardeşim. Bakın Fenerbahçe'yi bekleyen şimdi böyle bir tehlike var. Bu her zaman hep mazeret arayanlar için bir çıkış yoludur. Takımı ben kurmadım. Hazırlık dönemini ben geçirmedim.
1: O zaman niye imzayı attın?
0: O yüzden ben olsam bunu yaparım, ne dersin?
1: Kesinlikle hocam, bence de
2: bu
1: öyle.
2: Bu arada 11 maç sürmüş hocanın bu dönem Fenerbahçe kariyeri. 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet, 1.91 toplam puan ortalaması. Bu rakamlarla veda etti Fenerbahçe.
1: Ben tabii İsmail Kartal'ın vermiş olduğu bu karar neticesinde başkan ve yönetim kurulunda gerçekten zora soktuğunu düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Yani burada camia çok ciddi bir zora girdi.
2: Bir bağlantımız tabii daha ki var. Çok özür diliyorum. A-Spor yayın koordinatörü Ender Bilgin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Furkan, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederiz. Dün geceden bu yana aslında devam eden süreç, merakla beklenen görüşmedense yol ayrılığı kararı çıktı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Bundan sonra nasıl bir süreç öngörüyorsunuz Fenerbahçe'de?
4: Sevgili Furkan, dün akşam yine bir telefon bağlantısı yapmıştık maçtan sonra. İsmail Hoca'nın istifa kararı ve Aziz Başkan'ın da konuşmasından hemen sonra. Ve o zaman ben demiştim ki, Aziz Başkan İsmail Hoca'nın bir daha geri dönmemek kaydıyla ayrılıyorum ifadesine benim ve İsmail Kartal'ın ben olduğum sürece buradadır, beraber ayrılırız sözüyle kaderlerini bir çizmişti başkan. Burada biraz işler değişebilir bu söylemden sonra diye düşünmüş ve iyi toparladı Aziz Bey demiştim dün akşam. Fakat gelinen noktada artık hayırlı olsun demekten başka bir çare yok. Hem İsmail Hoca için hem Fenerbahçe kulübü ve takımı için. İsmail Hoca işte Samandıra'daki eşyalarını, dün akşam evinden önce işte Samandıra'ya gitmiş, eşyalarını toplamış. Yardımcılarıyla ben dün de söylemiştim. Bu karar, ben şeyi düşünmüyorum, sadece dünkü olayın etkisiyle alınmış bir karar değil. O bardağı taşıran damladır bu kuvvetle muhtemel. Bir süreç var. Sayın Başkan'ın da söylediği gibi gerçekten kişiselleşen, çok yakışıksız, özellikle sosyal medya kaynaklı eleştiriler oldu İsmail Hoca'ya. Şunu ama ben yadırgıyorum. Yani işte başkanla tartıştı da başkan ona sert çıktı da o yüzden, bu olabilir mi ya? Şimdi Aziz Bey'in farklı bir kimliği olduğunu herhangi birisi düşünüyor mu? Ne dedi Aziz Başkan? Dedi ki, ben kardeşim bir yıllığına şampiyon yapmak için geliyorum. Yani kendi kaderini şampiyonlukla özdeşleştirdi. Dedi ki, bu nedenle de karışmak zorundayım. Bu, başka çarem yok dedi. Şampiyon olamazsam ayrılacağım dedi. Bunları da açıkça söyledi. Bunları beyan etti. İsmail Hoca da, gelecek bir başka teknik adam da zaten bu genel kabulle geldi. O yüzden işte başkan şöyle dedi de ona içeride falan, bu böyle bir şey olamaz. Yani bu sebep bu değildir. Onu söyleyeyim size. Bu bir süreç. Bunda ben dün Sayın Başkan'ın da söylediği gibi o sürece yayılan ağır eleştirilerin de belli ölçüde etkisi olduğunu düşünüyorum. Fakat muhtemelen kulüp içinde, takım içinde bazı oyuncularla da böyle çok şeyinin tutmadığını düşünüyorum enerjisini. Bunun da bir etkisi vardır. Bu etkileri üst üste koyduğunuz zaman da İsmail Hoca ekibiyle beraber bu noktaya gelmiştir. Zaten takımın da önünü açmak adına ifadesi biraz da bunu barındırıyor satır arasında. Yine de Aziz Bey'in biraz şey, hepimizin bildiği o tavrında, ya hani severim de döverim de durumu vardır ya, bunu çok beklediğini düşünmüyorum İsmail Hoca'da. İşte belki burada sabah antrenmanına İsmail Kartal'ın gelip gelmemesini beklemektense futbol direktörünün sevgili Oğuz Çetin'in daha öncesinde gidip konuşma yapması daha uygun olabilirdi. Hiç böyle antrenmana geldi gelmedi durumu olmazdı. Çünkü zaten antrenmana çıkmadıktan sonra hem İsmail Kartal hem de ekibi de çıkmıyor. O malumun ilamıdır artık. Biraz önce Emre dedi, yani sıkıntılı bir duruma düşmüş oldu takım diye. Milli maç arasına 2 hafta var. Bu hafta işte büyük ihtimalle hem kayıt hem de Zeki Murat Göl'e hem dikkatle beraber takıma vaziyet edecekler duyduğum kadarıyla. Fakat bu hesapta olmayan gereksiz bir sıkıntı, bir kriz oldu. Ama yani erken olması sonradan yaşanmasından iyidir. Mutlaka bir B planları vardır.

0: birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza Cem Kerpiççiler.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi bu kez kısa sürdü. Yaklaşık 2,5-3 aylık bir süreç ve Roma beraberliğinin ardından dün gece yaşanılanlar, bugünkü görüşmedense yol ayrılığı kararı çıktı. Nasıl değerlendirirsiniz bu kararı ve süreci?
1: Büyük fotoğrafa bakmak gerekiyor. Meselenin başına dönmek gerekiyor bugünü anlamak için. Biz 2 ay boyunca teknik direktör olarak Aykut Kocaman ismini konuşurken 24 saatte iklim değişmiş ve İsmail Kartal Hoca takımın başına geçmişti. Ama bütün planlar Aykut Kocaman takımı üzerineydi. İsmail Kartal bir gece operasyonuyla takımın başına geçti ve burada zaten kendi istediği kadroyu tam olarak kuramadan takımla birlikte yol almaya çalıştı. Hemen dönüp bakalım, en önemli oyuncusu Fred bizimle kalacak dedi. Fred'le yollar ayrıldı. Talisca benim gözüme bakıyor. Yaptığım her işi çok net olarak onda görebiliyorum. Benim dediklerimi harfi harfine yerine getiriyor dedi. Talisca'yla yollar ayrıldı. Baştan belli ki İsmail Kartal Hoca'nın kafasındakilerle yönetimin kafasındakiler arasında da tam bir uyum yoktu. 4 maçta 2 mağlubiyet ligde. Öte yandan Avrupa'da başarılı bir serüven. Roma karşısında alınan çok kıymetli 1 puan. Fakat İsmail Kartal Hoca'nın memnuniyetsizliği yüzünden okunuyordu. Şunu da söyleyelim. İstifa kararının ardından yola devam etmeme durumu bence doğru olan bir durumdur. Çünkü ben İsmail Kartal Hoca'nın bu baskıyı kaldıracak gücünün de olmadığını düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'ye zarar vermemek adına da bu ayrılık doğru olmuştur. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nün efsane başkanıdır. 20 yıldır bu kulübe çok doğru hizmet etmiştir. Bu süreçten de Fenerbahçe'yi çıkartacak isim Aziz Yıldırım Başkan ve yönetimidir. Artık geçmişe dönüp bakmak yerine bundan sonra neler olacağını konuşmak gerekiyor. İsmail Kartal Hoca için de hayırlı olsun dileklerimizi sunalım. Fakat mevzu Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin geleceği artık bu süre içerisinde, çok kısa süre içerisinde adım atılması gerekiyor. Fenerbahçe'nin biraz elini rahatlatan bir konu var. Dirk Kuyt'ın takımın başında olması. Bir süre en azından Dirk Kuyt'la ilerlenirken artık Fenerbahçe adına doğru teknik direktör tercihi yapılması adına bir nefes aralığı yaratacaktır. Fenerbahçe her zaman bu tür krizleri yaşamıştır. Doğru karar verildiğinde bu kriz bir fırsata da dönüşebilir. Eldeki kadroya uygun bir teknik direktör tercihi olmalıdır. Bunu yapabilecek isim şu anda orada futbol direktörü olarak Oğuz Çetin gözüküyor. En önemli konu eldeki oyuncu grubunu oynatabilecek bir teknik direktöre gitmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Artık geçmişe de sünger çekmesi, yeniden bembeyaz bir sayfa açması gerekiyor. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Geleceği kazanmak adına geçmişi unutmak gerekiyor Furkan Yıldız.
0: Cem Kerpiççiler, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Size de güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Dün akşam hoca vermiş olduğu istifa kararından dönmedi. Görüşmenin ardından da yollar ayrıldı Emre Eren. Sizinle kalmıştık. Devam edelim.
2: Aslında Sayın Başkan Aziz Yıldırım çok o konuda kendine çok güveniyordu. Yani İsmail Hoca'nın kendisini kırmayacağını düşünüyordu. Ama İsmail Hoca söylediği sözden geri adım atmadı. Tabii Fenerbahçe camiası için hayırlı uğurlu olsun. Belki bu tarz ayrılıklar Fenerbahçe'ye çok da ciddi, olumlu anlamda önemli işler getirecektir. Doğru. Yani Aziz Yıldırım çünkü Türk futbolunda çok değerli ve önemli bir insandır. Yani futbolu da çok iyi bilir. Oyun okumasını, teknik direktörle nasıl çalışması gerektiğini çok iyi bilen bir başkandır. Doğru. O yüzden Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun.
0: Bir telefon bağlantımız daha var hocam.
3: Sonra ben bir cümle sattım.
0: Cem Hoca, sevgili Cem Pamiroğlu bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Selam, iyi yayınlar Ahmet Hocam, sevgili Emre.
3: Teşekkürler hocam.
0: Teşekkürler hocam. Dün aslında bu istifa kararı hoca açıkladığında siz canlı yayındaydınız. O dönem aslında o yayında daha doğrusu nasıl bir şaşkınlık yaşadığınızı biz biraz ekrandan da aslında görme evet. şansına sahip olduk. Ama dün akşamdan bugüne dek yaşanılan süreç ve bu görüşmeden de, bugünkü görüşmeden de bir yol ayrılığı kararı çıktı Cem Hocam. Nasıl değerlendirirsiniz süreci Fenerbahçe adına?
4: Ya şöyle, tabii hep beraber oradaydık zaten. Hem

Dün akşam hem de bugün sabah dijital ortamda konuştuğumuzda, hatta dışarıda da Ahmet Hoca, Eren hep beraber konuştuğumuzda, Emre konuştuğumuzda şu çıktı ortaya. Yani İsmail Kartal'ın gerçekten bir kere gururu kırılmış olarak olduğunu hissettim. Ben özellikle dün akşam maçtan sonraki o ifadesi, vücut dili, konuşması, tarzı, yüzü bana bu intibayı bıraktı açıkçası. Ben kolay bir dönüş olacağı düşüncesinde değildim. Tabii ki Sayın Başkan sonra çıktıktan sonra kendilerinin arasında bir problem olmadan, hatta atılan bir su pet şişesine bağladı oraya söyledi ve de genel medyaya, sosyal medyaya biraz da oradaki şeylere biraz itham da ederek bütün bunların hepsinin bir baskı unsuru olduğunu ve adeta bu bardağı taşıran damlaların hepsinin son radde olduğunu söyledi. Ve ben onun büyüğüm ve ben geldiğince gelecek, biz anlaştık gibi bir ifadeleri kullandı. Ama tabii bunların başlayış sebebine iyi bakmak lazım. Yani Beşiktaş maçından sonraki Aziz Bey'in çıktıktan sonra konuşmaları, Aziz Bey'in oyuncularını kimin oynasın kim oynamasın gibi söylemleri ve takımın daha kendine gelmesi gerektiğinde, yani biraz da İsmail Kartal'ı da hafife eleştiren şeyleri bence İsmail Kartal'ın gururunu kırdığını, otoritesini sarstığını, futbolcu üzerinde ister istemez de bir otorite boşluğu, otoritesizlik bir oluştuğunu hissetti. Ve büyük bir ihtimalle de ben tabii kendi yorumu oluşan bir o şeyi süreci okumaya çalışıyorum deneyimlerinden aldığım bir birikimle. Çünkü 1-0 içeri girdiğiniz zaman büyük bir ihtimalle Aziz Bey belki de veyahut da yöneticiler şeye de soyunma odasına da girmiş de olabilir. Yani belki de bir takım konuşmalar da olmuş olabilir. Tansiyonlar yükselmiş olabilir. Çünkü 1-0 geriye gidiyorsunuz. Çok da iyi bir oyun değil. Gerçi bakıldığında evet aklı başında bir plan gibi gözüken ilk devreden sonrayı söylüyorum. Sadece o süreci değerlendiriyorum. Devre arasındaki o yaşanmışlıklar olabilir. Maçın içerisindeki o atılan su, İsmail Kartal'ın haleti, ruhiyesi, bunların hepsi belki bir birikim haline geldi ve maçtan sonra da bu açıklamayı İsmail Kartal yaptı. Benim bildiğim yıllarca beraber top oynadığımız, kupalar kaldırdığımız takım arkadaşım olan İsmail'i tanıdığım kadarıyla da bu söylemiyle maçtan sonraki yapmış olduğu o açıklamasındaki cümlelerin arasındaki çok %100 üstünde durarak bir daha geri dönüşü olmayan bir cümleler kullanarak altını çok sağlamlaştırarak kesin geri gelmeyeceğini söyledikten sonra ben İsmail Kartal'ın artık bir daha geri dönüşünün olmadığını düşündüm ve bunları da hep beyan ettim, hep konuştum. Dün akşam böyle söylemiştim. Öyle bugün de dijital ortamda aynı şeyleri söyledim. Dönüşünün olacağını düşünmüyorum dedim. Bundan sonra artık Fenerbahçe camiasına, kulübüne hayırlı olsun. Enteresandır. Fenerbahçe spor kulübü, futbol takımı maalesef böyle işte biraz da kaos ortamından çok beslenen, çok da bunlarla işte iç içe olan, uzun senelerden beri olan bir camia. Yine bir herkesin şampiyonluk beklediği bir senede de böyle bir daha başka bir ortamda, daha herkesin mutlu olduğu, herkesin umut dolu olduğu maçlarla önümüzdeki haftaları bakan bir senenin olmasını isterken olay bambaşka yerlere geldi. Dediğim gibi yani Fenerbahçe Spor Kulübü'ne camiaya hayırlı olsun. Ya bunun altından daha, bu köprünün altından daha çok sular akar. Aslında Fenerbahçe'nin gerçekten iyi bir kadrosu var. İyi yönetildiği zaman, iyi doğru oyun bulunduğu zaman, bu doğru programlarla çalışıldığı zaman da Fenerbahçe takımı 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmış. Hedeflerinden bir tanesine ulaşmış. Evet, Türkiye'deki oyununa bakıldığında ligdeki problemli bir Fenerbahçe var. 4 maçta 2 mağlubiyet alıp 9 puan, 4 puan geri düşüp 9. sırada olmak herkesin beklentisinin karşılığı olan bir süreç değildi bu. Ama bütün işte bunları alt alta bir topladığınız zaman da netice itibariyle gelinen son durum bu şekilde. Bildiğim kadarıyla, benim de öğrendiğim kadarıyla kayıt maça çıkacak. İşte milli takım arasına kadar bu süreç böyle devam edecek. Ondan sonra da milli takım süreci başladığında da daha sonraki uzun bir süreçte nasıl yol alınacağını, tabii ki buradaki oynanacak olan maçlar belki de dip kaydın beklenmeyecek müthiş bir performans olabilir oyun içerisinde, takım içinde.

0: bir böyle 3 hafta, bu 2 haftalık, bu 3 maçlık periyot az uzun periyot değil. Dolayısıyla da bekleyeceğiz, göreceğiz. Camiaya hayırlı olmasını diliyorum. Size de iyi yayınlar, kolay gelsin diliyorum.
1: Cem Pamiroğlu, çok teşekkür ederiz kıymetli görüşlerinizden dolayı.
0: Rica ederim.
1: Devam ediyoruz. Fenerbahçe'deki gelişmeyi bir başka aslında camiayı ve kulübü, taraftarı çok yakından tanıyan bir isim. Zafer Tüzün, yine Aspor'un kıymetli isimlerinden birisi. Zafer Hoca bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi, 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi. Dün akşamdan bu yana yaşanılanlar ve bugünkü Oğuz Çetin'le yapılan görüşmeden karar bu yönde çıktı. Nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeyi hocam?
0: Yani şimdi sevgili Sayın Aziz Başkan, ben istifayı kabul etmiyorum demekle yetinmeli demiştim ben, ama mesele artık iradesinden çıkıp İsmail Kartal'ın yeniden motive edilmesine dönmüş durumdaydı. Oğuz Çetin'in gönderilmesi durumundan dolayı. Ama Kartal'la birebir net bir görüşme yapıldı ve gördüğümüz kadarıyla sonuç elde edilemedi. Şimdi üstelik Sayın İsmail Kartal'ın arkasında olduğunu açıkça göstermesine rağmen Aziz Yıldırım'ın ve de takımın önünde Kartal'ın otoritesini güçlendirme adına ben bulunduğum sürece bizimle olacak demişti İsmail için. Ama bu dakikadan sonra Kartal, anlaşılan o ki, gerçekten devam etmek istemiyor. Bir duruş sergiledi. Bu saatten sonra isteksiz bir teknik direktörle yola devam etmek kısa vadede krizi bastırabilir ama uzun vadede daha büyük bir probleme dönüşebilir. Onun için İsmail Kartal'ı tekrar kazanacak bir süreç başlatmak ne kadar sağlıklı olur? Bana göre çok sağlıklı olmaz. Çünkü yani hocayı göndermemek başka, hocanın yeniden Fenerbahçe'ye inanmasını sağlamak başka. Onun için Aziz Başkan göründüğü kadarıyla Sayın Oğuz Çetin'i göndererek bir sonuç elde edemedi. Yani onun için bu dakikadan sonra artık hedefler doğrultusunda başka bir planlamaya geçecek ki ondan sonra bana göre artık yönetim sıkıştı. Sezon başında yapılan planlamaların ne kadar sağlıksız olduğu da bu şekilde bence ortaya çıktı. Neden? Şimdi kendi oyun kimliğini yaratmaya çalışan İsmail Kartal sonucunda bu takımla tekrar beraber olacak teknik direktörün başka bir oyun kimliği yaratması bence takıma zarar verir. Burada şöyle bakmamalıyız olaya. Çok iyi oyuncuların olması, çok kaliteli oyuncuların olması çok iyi bir takım olmak demek değildir. Ama bu takımıyla gece gündüz uğraşan, ondan sonra bence belli bir seviyeye de getiren İsmail Kartal'ın demek ki biriken sorunlar karşısında bana göre bir refleksiydi. Ama demek ki bu ağır bir psikolojik sorunlarla uğraştı. Çok uğraştılar hakikaten şimdi İsmail Kartal'la. O da tam zirvedeyken takımın takdir edilen bir oyun oynadıktan sonra bu refleksi gösterdi. Ya bu dakikadan sonra artık bana göre İsmail Kartal devri Fenerbahçe'de tamamen kapanmıştır. Çünkü Fenerbahçe'de sorunlarla mücadele etmenin en baş karakteri Aziz Yıldırım derken Sayın Aziz Yıldırım da çok net bir şey söyledi. Dedi ki ben olduğum müddetçe İsmail Hoca burada olacak. Demek ki sorun çok büyüktü. Demek ki İsmail Hoca hür iradesiyle sadece takımıyla Samandıra'da başa baş kalamadı. Yani bir teknik direktör ve başkan arasında bazı oyuncu tercihlerinde dahi bir görüşme olabilir. Biraz futbol ikna işidir. Teknik direktör başkanı da ikna eder. Ondan sonra kullanacağı tercihleri bulunabilir. Ama Sayın Aziz Yıldırım da yerli oyuncular niye kullanılmıyor, o öyle olmuyor, Mert niye oynamıyor, şu şöyle falan deyince bana göre sevgili İsmail Kartal'ın otoritesi sarsıldı. Ben İsmail Kartal'ı belki Fenerbahçe'ye zararı bu kararın oldu mu olmadıdan öte kişilik olarak, karakter olarak ondan sonra iyi bir duruş sergilediğini söyleyebilirim. Benim fikrim bu. Çünkü niye? sana bir yetki verildiyse o yetki dahilinde sen ona her türlü desteklemek, her türlü ona yardımcı olmak zorundasın. E şimdi bu ayrı ama her işine karışmak ayrı bir şey. Onun için bence İsmail Kartal'ın şişeymiş, şuymuş, buymuş falan. Hayır, sezon başından beri takıma yapılan olumsuz eleştiriler ve skorların İsmail Kartal'a yardım etmemesi sonucu hem sosyal medya hem basın, yazılı görsel basın hem taraftar bazında gelen tepkiler dolayısıyla dayanamadığını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe yeni bir planlama, yeni bir teknik direktörle yola devam edecek. Ama ne olacak, bu Fenerbahçe'nin geleceği açısından planlaması zarar verecek. Fenerbahçe takımına da zarar verecek bu.
1: Evet. Şimdiden Fenerbahçe camiası için de İsmail Hoca için de bu karar hayırlı olsun. Çok teşekkürler kıymetli görüşleriniz için. Fenerbahçe'de İsmail Kartal gelişmesini değerlendirdik. Reklam vaktimiz geldi. Bir kısa aramız var. Ardından devam edelim. Reklam.
2: Bazı maçlar vardı. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülik maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Bir reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bir reklam.
1: Aspor Radyo. Reklam.
10: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
12: Umran Oto Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
13: Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Bir reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bir reklam.
1: Aspor Radyo.

0: Akbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Akbank daima seninle.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Reklam.
2: A Spor Radyo.

0: yetenek,
1: reklamların ardından spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Fenerbahçe'deki sıcak gelişmeyi, İsmail Kartal'ın ayrılığını konuklarımızla birlikte değerlendirdik ve konuşmaya değerlendirmeye de devam edeceğiz. Bağlantımız daha var. Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Dün akşamdan bugüne dek yaşanılan süreç ve karar yol ayrılığı yönünde oldu. İsmail Kartal istifa kararından geri dönmedi. Nasıl değerlendirirsiniz Fenerbahçe'deki bu gelişmeyi Onur Özkan?
2: Ya tabii bugünkü karar çok önemli ama bence en baştan bir sürecin başına dönmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İsmail Kartal'ın göreve getiriliş hikayesi de aslında istifası kadar sürpriz olmuştu. Hatırlarsak herkes Aykut Kocaman'la Fenerbahçe'nin yola çıkacağını beklerken, hatta Aykut Hoca üzerinden bir planlama yapılmışken biliyorsunuz son anda en az istifa kadar herkesi şaşırtan bir kararla İsmail Hoca göreve getirilmişti. Aslında hocanın göreve getiriliş şekli çok isteyerek, çok gönüllü bir şekilde değil de aslında biraz mecburen, elde başka seçenek olmadığı için gerçekleşmişti. Bir kere İsmail Hoca biraz güçsüz bir şekilde göreve başladı, açık söylememiz gerekirse, ki Sayın Başkan demişti, bir telefonumla göreve getirdim İsmail Hoca'yı demişti. Evladım nasılsın, gel göreve şeklinde bir diyalog geçmişti aralarında ve İsmail Hoca da tabii ki Fenerbahçe'de yuvası olduğu için bunu hayır dememişti. Fakat ilerleyen süreçte İsmail Kartal teknik adam olarak tam olarak sorumlulukları yerine getirebildi mi, ya da İsmail Hoca'nın eline tamamen sorumluluklar verildi mi, bu noktada bence sıkıntılar başladı. Özellikle takım planlamasında, kadro planlamasında İsmail Hoca'nın istedikleri %100 bir şekilde bence gerçekleşmedi. Yani burada özellikle takımda kalsın dediği isimler, işte Fred, Talisca ve Osterwolde gibi isimlerle yaşanan süreçler. Yine takımdan gönderilmesini istediği bazı oyuncuların başkanın isteğiyle görevde kalması bir kere İsmail Hoca'yı çok rahatsız eden konulardı. Artı zaten dediğim gibi sürecin en başında tüm yönetim kurulu planlamasını Aykut Kocaman üzerinden yaptığı ve herkes Aykut Hoca'yı istediği için, yani İsmail Hoca çok tartışılır bir haldeydi yönetim içinde. Ki bu bizim kulağımızda nasıl geliyorsa İsmail Hoca'nın da kulağına gidiyordu açıkça söylememiz gerekirse ve hoca çok bunlardan rahatsızdı. Ama tabii olayın bence patlama noktası Beşiktaş yenilgisi oldu. Derbiden sonra yönetim kurulu toplantısında İsmail Hoca ile ilgili ifadeler hocanın kulağına gitmiş. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Yani özellikle hoca Roma maçından sonra kesin istifa eder, yenilirsek gözüyle bakılıyordu. İşte onun yerine bazı düşünülen isimlerle alakalı bazı söylentiler hocanın yine kulağına gitmiş. Adaylar bile masaya getirilmiş bu süreçte. Yani kısacası aslında Sayın Başkan dedi ki dün maçtan sonra, suç şişesi geldi o yüzden istifa etti dedi. Ben hayır, böyle olduğunu düşünmüyorum. Hatta şöyle ifade edebilirim. Dün İsmail Kartal stada giderken istifası cebindeydi zaten. Yani İsmail Hoca Roma maçından hangi skor çıkarsa çıksın, Fenerbahçe kazansa da kaybetse de berabere de bitse zaten istifasını sunacaktı ve günün sonunda berabere bitti ve istifa etti. Yani bu işte suç şişesi geldi, İşte hoca baskı altında istifası değil bence. Tamamen sürecin en başından beri hocaya güvenilmemesi, hocanın yetkilerinin birçok alanda elinden alınması ve onunla ilgili birçok itibarsızlaştırıcı ifadenin de hocanın kulağına gitmesiydi bence. İstifayı hazırlayan süreçler bunlardı.
1: Onur Özkan, çok teşekkür ederiz değerli görüşlerinizden dolayı.
2: Teşekkür ederim, kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Ahmet Hocam, tecrübenize binaen şunu sormak istiyorum. Şimdi kamuoyunda bu ayrılık için çok erken yorumunda bulunanlar da var. Henüz ligde 5. haftaya giriyoruz. Fakat yani kişilerden ve renklerden, kulüplerden bağımsız olarak eğer bu tarz bir fikir ayrılığı ya da problem söz konusuysa, bu ayrılığın

0: daha sonra yaşanmasındansa bugün yaşanması daha hayırlı diyebilir miyiz camia için?
1: Bugün yaşanması tabii ki daha hayırlı. Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'ı şampiyon yapacağım sözü var. Yani bu dönemde eğer doğru adımlar atılır, doğru teknik direktörle beraber doğru çalışmalar yapılırsa Fenerbahçe'nin hala şampiyonluk şansı var. Ama sezonun ortasında bu ayrılığın yaşandığını düşünelim. Ki böyle bir ayrılık yaşanıyorsa genelde ligde de kötü bir gidişat vardır. Ama oyun olarak, ama puan olarak ondan sonra o farkı kapatmak daha da güç olur. O yüzden dediğin doğru. Bu dönem daha hayırlı. Ama ben doğru işler yapılırsa dedim. Bakın şu konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Sevgili Emre de değindi o konuya onun için. Aziz Yıldırım yapısı itibariyle hocanın ne yapacağını söyleyen bir tip. Bunu ima eden bir kişilik. Veya yeri geldiğinde de ben karışırım diyebilecek kadar da açık sözlü. Şimdi günümüzde başarılı olmak istiyorsanız kurumsal yapının önemini hepimiz biliyoruz. Yani herkesin görev tanımı çok net belli olmalı. Ve büyük hedefler koyulmuş büyük kulüplerde her konuda o konunun uzmanıyla, birinci sınıf uzmanlarla çalışmalı. Eğer senin kulüp başkanın, bir teknik direktörün birinci sınıf uzman olması gereken bir kişinin işine bu şekilde kamuoyu üzerinden hele karışıyorsa ya oraya birinci sınıf bir teknik adam bulmakta zorlanır veya da bulsa bile o kişiyle çalışmaları işbirliği içinde yürümez. O yüzden bu da Fenerbahçe'nin koyduğu hedeflere takımı götürmez. Her başkan gibi Aziz Yıldırım'ın da tabii ki bir teknik direktörün ne yaptığını, ne yapacağını bilme hakkı var. Oturup teknik direktörle özellikle kapalı kapılar arkasında futbolun en küçük detaylarına kadar bu sohbetler yapılabilir. Fikir alışverişinde bulunulabilir. Hatta gelen yabancıysa özellikle demin ekipte olması gerekir dediğim o teknik direktör yardımcısının dışında başkanı da ilgilendiren teknik direktörle ortak bir sürü alanları var. O alanlarda birlikte çalışmaları zaten şart ama bunu kapalı kapılar arkasında yapacak. Yani eğer Mert'in oynaması konusunda bir düşüncesi varsa bunu böyle söylediği zaman İsmail Hoca'nın alındığı, rahatsız olduğu gibi yani birçok hoca da hele hele bunu söyleyebilecek bir başkanla beraber olmamayı daha baştan tercih de edebiliyorlar. Benim doğru çalışma derken bunu ima ettiğimin altını çizdim. Büyük kulüpler her konunun birinci sınıf uzmanıyla çalışırlar ve bunu da kurumsal bir yapı içinde yaparlar.
0: Peki Emre Eren, size de şunu sormak istiyorum. Şimdi transfer dönemi sona erdi artık Fenerbahçe için ve 2027 yazında da Fenerbahçe'yi bekleyen olağan bir seçim var. Çok kısa bir vakitten bahsediyoruz bu anlamda. Yeni teknik direktör profil artık, çünkü bundan sonra ne olacak biraz bunu da konuşmakta fayda olabilir. Yeni teknik direktör arayışlarında biraz daha yerli ve işte tıpkı İsmail Kartal gibi hani camiayı bilen eski futbolculardan belki bir isim mi tercih edilebilir veya edilmeli, yoksa bu seçim takvimi, seçim gündemi bir kenara bırakılıp yine uzun vadeli belki yabancı bir teknik direktör arayışına mı gitmeli Fenerbahçe?
2: Aslında Sayın Aziz Yıldırım bunu kamuoyuna çok ciddi bir şekilde açıklamada bulunmadı. Sezon başında önce kayıt sonra İsmail Kartal kararını verdi.
0: Bu arada ama en az 2 maç, yani Gaziantep Futbol Kulübü ve Eyüpspor maçlarında kayıt olacak
2: ama
0: gibi görünüyor.
2: Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'de bu planlama bence sezon başında yapıldı. Ya yani olası bir İsmail Kartal sıkıntısında kayıtın tekrar göreve gelebileceği bu konuşuldu, yani herkes tarafından bu ciddi bir şekilde konuşuldu. Ben de kayıta bir şans verilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Camiayı çok iyi tanıyor, Aziz Yıldırım'ı tanıyor, oyuncuları tanıyor, sezon başından beri oyuncularla birlikte, hocayla birlikte çalışıyor. Tabi bunun kararını Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu verecektir mutlaka. Ama sevgili Ahmet hocama dönmek istiyorum. Hocam şimdi camialar çok büyük camialar ve bu camialar bir seçim sürecine gittiği zaman bir başkana teslim oluyorlar ve kulübün anahtarlarını başkana veriyorlar. Ki Aziz Yıldırım, ben kendimi bildim bileli Fenerbahçe camiasının içerisinde futbolculuk zamanımdan beri var. Yıllarını

0: Bazen de şöyle de düşünmek lazım. Hani sadece teknik adam gözüyle bakmak değil de hani kulüp yönetimleri olarak da biraz bakmak lazım. Bazı teknik adama o kadar çok inanıyorsun, güveniyorsun. Bütün her şeyinle ona teslim oluyorsun ki ama günün sonuna geldiğin zaman o kadar ciddi paralar harcıyorsun. O camianın büyük tepkilerini alıyorsun ve o teknik adam işi bırakıyor gidiyor. Ya da başarısız oluyor gidiyor. İşte bunu çok doğru yapabilmek lazım. Evet, size katıldığım en önemli noktada şu hocam. Biraz daha kurumsallaşmak lazım yani. Türk futbolunda özellikle başkanlar ve yöneticilerin oyunu çok doğru bilen bir kurumsal heyete bence teslim olmaları lazım. Çünkü şimdi başkanla hoca bir şekilde konuşursunuz. Hoca ile konuşursunuz. Hocaya bazı gerçekleri anlatırsınız. Belki söylemleriniz doğru ama hoca tarafından bu benimsenmeyebilir. İşte burada fikir ayrılıkları ortaya çıkabilir. Yani mesela
1: o zaman o hocayla anlaşmayacaktım.
0: Evet
1: başkanım.
0: ama işte o başkan da bu hocayla niye anlaştı? Çok doğru anlaşabileceğine inandığı için, takım potansiyelini de ortaya koyabileceği için,
1: söylediklerinden belki rahatsızlık duymayacağı için,
0: duymayacağı
1: hatta
0: için.
1: onları dikkate alacağı için,
0: Evet,
1: o
0: onları
1: zaman
0: da.
1: kendi sahaya çıksın hocam.
0: Ama
1: Yani öyle başkanlar da biliyorum. Yani neredeyse teknik
0: ama
1: direktörlük diploması alıp sahaya da çıkacaklar.
0: ya o
1: Yani
0: başkanları
1: öyle olduğu için
0: o
1: de
0: başkan evet Türk futbolu
1: 18 sene Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsun.
0: ama
1: Kaç
0: Fener
1: sene şampiyon olamıyorsun. Yeni bir yönetim geldiği zaman gönderilmesi gereken 20 tane futbolcuyla karşı karşıya
0: Ama
1: kalıyor.
0: hocam Sayın Başkan da şurada doğru işler yaptığına inanıyorum. Ederson'la taraftar arasında ciddi bir problem vardı. Çok ciddi bir problem vardı. Ederson'un satılması gündemdeydi. Hatta Ederson'un geriye dönmeyeceği konuşuluyordu. Ama Sayın Başkan çıktı seçimden önce dedi ki ya bizim dedi çok değerli ve önemli bir kalecimiz var dedi ya. Biz dedi onunla dedi çok doğru bir savunmayla dedi. O kaleciden performans alamıyorsak dedi bizlere yazık dedi. Ve o oyuncuyu kazandı. Kaleciyi de kazandı. Aki gibi çok değerli ve önemli bir sol stoper getirdi takıma. Yani Vedat Muriç gibi İspanya'da gol krallığında ikinci olmuş bir oyuncuyu getirdi. Mason Greenwood gibi yani dünya futbolunda, Avrupa futbolunda çok yer sahibi olmuş bir oyuncuyu getirip takımın
2: Oğuz
0: içine
2: Aydın'a takımı
0: koyabildi.
2: kazandırdı.
0: Oğuz, ya onlar oyunun
2: Evet, yok,
0: içinde,
2: takım
0: yani takımın
2: içerisinde de
0: içerisinde
2: dokunuşları
0: ama
2: oldu.
0: başkanın da burada dokunuşları çok doğru dokunuşlar vardı. Buna cevap vermesi gereken bence İsmail Kartal'dı hocam.
1: Ya İsmail Kartal bütün bunların hepsine karşı mı çıktı? İsmail Hoca Ederson'u gönderelim mi dedi? Ake'yi almayın mı dedi? Oğuz'u kazandırmayalım mı dedi? Yani İsmail Kartal
2: Hocam
1: onlara
2: bunları
1: karşı
2: bilmiyoruz ama
1: çıkmadı ki.
2: mesela
1: Bunlar
2: Fred'in
1: çok
2: kalsın
1: bilmiyor
2: dedi.
1: o
2: Fred'in
1: yüzden.
2: kalmasını istiyorum dedi.
0: Fred ve Talişka'nın kalmasını
2: dedi.
0: istiyordu.
1: Bakın isteyebilir.
0: Evet, o da
1: Yani
0: o doğal hakkıdır
1: isteyebilir.
0: tabii ki teknik
1: Bak,
0: adam.
1: ben ne dedim? Uyum içinde çalışmak şudur. Ben Fred'le Talisca'nın kalmasını istiyorsam teknik direktör olarak bunu kamuoyuna söylemeden önce başkana söylerim. Sportif direktöre söylerim. Anlatabildim
0: Acaba
1: mi?
0: söylemedi mi
1: Bizim
0: hocam?
1: belki
0: Söyledi mi?
1: Avrupa'dan dolayı maçımız ertelenebilir açıklamasını o bilgiyi almadan basına yapmam. İşte bilmediğimiz konularda yorum yapmak kolay ama şu konuda ben eminim. Hangi doğru kararı yaptığı önemli değil. Bir başkanın vermesi gereken binlerce karar var. Ve o başkanın verdiği belki de 1000 kararın 990 tanesi doğru olabilir. Ama 10 tane yanlış karar, bazen bir tane yanlış karar
0: Futbolda öyledir zaten.
1: o kulübü şampiyonluktan eder.
0: Futbol böyle bir oyundur.
1: Ve her şey bir tarafa futbolda başarı gelecekse oradaki hiyerarşik kurumsal yapının doğru olmasından gelir. Başkan futbolu bilse dahi o takımla 24 saat birlikte yaşayan, onları birlikte yaşarken de çalıştıran, yarıştıran teknik direktörün otoritesi sıfırsa oradan başkanın futbolu çok iyi biliyor olması, çok iyi transferleri yapıyor
0: Mutlaka.
1: olması hiçbir fayda getirmez.
0: Ama mesela Asensio gerçeği var. Bence Asensio ile ilgili de çok ciddi bir problem yaşandığını düşünüyorum. Camia içerisinde böyle bir problem yaşandığını düşünüyorum. Çünkü Oğuz Çetin'in de daha önceden bir açıklaması vardı. Bizim Asensio'dan beklentilerimiz çok yüksek demişti. Ama biz geçen sene Fenerbahçe kadrosuna baktığımız zaman
1: Evet.
0: Asensio'yu bir yere koyuyorduk, diğerlerini bir yere koyuyorduk.
1: Problem Asensio, neydi Asensio ile ilgili?
0: Olmazsa olmazıydı Fenerbahçe'nin Asensio'su. Yani doğru mu hocam?
1: Bu sene yaşanmış
0: bu sene sezon ne? Başından beri İsmail Kartal'la bir türlü...
2: Sakatlığı var ama.
0: Hem sakatlığı var ama hoca şöyle açıklama yaptı. %70'inde dedi, 50'sinde dedi. Yani bunları konuştu İsmail Hoca. Evet. Yani orada teknik direktörün görevi bence önemli.
2: Ama teknik
0: önemli
2: direktör oyuncu... bunu da bak, söyleyemeyecek mi yani? Oyuncunun hangi seviyede olduğunu,

0: Eğer
1: bak bazı oyuncular vardır o seviyeyi konuşabilirsin. Bazı oyuncular vardır onları konuşabilirsin ama bu özel oyuncularla çok daha farklı konuşmalar. Hocam yıllarca bu işin içinden geldi. Yani Asensio'yu çok daha erken kazanabilirdi İsmail Kartal.
2: Şimdi bakın her futbolcu ile ilgili bu %60'da, bu %70'de, öteki %85'te. Yani bu şekilde açıklamalar
1: doğru mu hocam?
2: Tarafından çok doğru bulunmuyor. Kesinlikle. Bazı futbolcu vardır Emine'nin dediği doğru. Ufacık da olsa bir sakatlığı olsa bile açıklanmasını istemez.
1: İstemeyebilir.
2: Bazı oyuncular vardır. O hafta ilk 11'de oynamayacağını biliyordur. Ya ben onu tercih etmedim yerine.
1: Evet,
2: ya
1: sakattı.
2: Bunun ufak bir sakatlığı vardı. O yüzden oynamadı i̇şte demesini bu... tercih eder.
1: Evet.
2: Yani demin dedim ya her futbolcu ayrı projedir. Her futbolcuya uygun davranışları yapmak lazım. Evet, Fenerbahçe'de bu sene bir Asensio sorunu yaşandı. İçinde değilim. Ama dışarıya yansıyan şu, Asensio ile ilgili yönetim tarafından da ne kadar önemli olduğu söylendi.
1: Evet.
2: İsmail Hoca ile aralarında bir sorun olduğu dedikoduları yayıldı.
1: Evet.
2: Sonra da şu bilgi geldi ve bu doğru bir bilgi. Başkan hem Asensio ile görüştü hem İsmail Hoca ile görüştü. Bu bilgiden hemen sonraki haftada Asensio oynadı.
1: Evet.
2: Şimdi eğer o bilgiden sonra oynuyorsa birçok kişi ya başkan hocayla konuştu onun için oynuyor yorumunu yapıyor. Birçok kişi de belki diyor ki ya o maçta Asensio gerçekten tam hazır değildi. Orada oynamasaydı belki sakatlanmayacaktı.
1: Ama şimdi ben bir kulüp başkanı olarak şimdi, da şu soruyu sormam lazım.
2: Şu cümleyle bitireyim. O yüzden bakın benim bütün kulüpleri eleştirdiğim bir nokta şu. Ya negatif de olsa hiçbir şeyi gizlemeden bütün doğruları anlatın. Bak her şeyi değil. Dışarıyla paylaşılması gereken belirli doğrular var. Bu doğruları yalan söyleyerek veya mazeret uydurarak gizlemenin bir anlamı yok. Çünkü onun gizlendiği, onun yalan olduğu yarın öbür gün nasıl olsa ortaya çıkıyor. Böyle olduğu zaman da birçok kişi inanılırlığını kaybediyor ya. Eğer Asensio ile bir sorun varsa bu dışarıya yansıtılmadan oturulur. O sorunun sahibi masör mü, malzemeci mi, antrenör mü, hoca mı kimse yetkililer tarafından. Demin dedik ki o kulüpte bir de uzman lazım.
1: Evet.
2: Orada belki de psikolojik performans danışmanının da yöneteceği bir toplantıda, konuşmada bu sorunlar mutlaka çözülür. Hatta bunlar sorun haline gelmeden çözülmeli. Bakın sorun haline gelmeden çözülmeli.
1: Zaten Fenerbahçe'deki en büyük problem şuydu hocam. Yani sezon başı kampına gitti Fenerbahçe. Ligler başladı. Halen Fenerbahçe şu açıklamayı yapamadı. Yani ben bu oyuncularla devam ediyorum. Bunlarla yolları ayırıyorum. Kararını çok zor bir şekilde verdiler. Yani o karar da kolay bir karar değildi aslında. Baktığın zaman takıma, çok değerli ve önemli oyuncular gitti.
0: Takımda 24-25 tane yabancı vardı. Sadece yabancı oyuncular.
1: Çok kolay bir hadise değil.
2: Çok kolay bir hadise.
1: Değil hocam. Yapma.
2: Hayır, bir dakika hocam ya.
1: Hocam lütfen.
2: Şimdi bakın İtalyana ne yaptı? Geldi dedi ki ben şunu bu sene düşünmüyorum onları gönderebilirsiniz. Şimdi bir defa gelen hocanın o sezonun planlamasını yapması lazım. O takımın oynaması gereken bir oyun var. Oyun planlamasını yapmak demek kadro planlamasını da aynı zamanda yapmaktır. Hoca eline alacak listeyi
1: 25 oyuncu
2: yaptığı
1: var.
2: Yaptığı oyun planlamasına göre o 25 oyuncudan.
1: Evet.
2: Bir, bu sene yapmak zorunda oldukları transferler varsa o futbolcuların isimleri belli olmasa bile en azından o futbolcuların özelliklerini belirleyecek. Diyecek ki benim bu sene 10+4 kuralı var bu ülkede. Benim elimde 25 futbolcu var. Ben dışarıdan da 3 oyuncu almak zorundayım. Bunlardan bir tanesi genç olmak zorunda. Demek ki benim içeriden 3 tane genç 8 tane de o şeyin onun içinde olan futbolcuya ihtiyacım.
0: Sizce böyle olmadı.
1: Ama Ahmet hocam bu kadar kolay değildi yani
2: dediler, bu kararlar verilmedi ki. Bakın Talisca son dönemde gitti.
1: Yani, hocam İsmail Kartal'ın en fazla istediği bunu, oyuncuların başında geliyordu. Talisca, işte, Fred ve Osterwolde bu üçünü gönderdi Fenerbahçe. Bakın, yani işte, Fenerbahçe öyle bir yabancıdan çıkmakta çok zorlandı.
2: Bu teknik adamın yapması gereken bir planlama. Bu planlamayı teknik adam yapar. Futbolcuya duyurmaz. Bunu kamuoyuyla paylaşmaz.
1: Başkanıyla görüşür.
2: Direktöre, yöneticiye, yetkililere der ki

0: Ya bir toplantıda bakın benim planlamam bu. Belki de başkan orada der ki ya hocam sen öyle düşünüyorsun ama senin planlamanda Ederson'u göndermemiz lazım. Bizim bu adamla öyle bir sözleşmemiz var ki bizim bunu gönderme şansımız yok. Bu zaten kaliteli biri. Sen de kalitesine inanıyorsun. Gel biz burada bir kazanalım. Değişiklik yapalım. Kaleciyi bırakalım, bunun yerine bir başkasını gönderelim. Örneğin elimizde Mert Müldür var, onu sağ bek oynatalım.
1: Semedo'yu gönderelim. Evet.
0: Bak bu bir fikir.
1: En kolaydı bence, en kolay yolu.
0: Bu da konuşulur. Bunun ekonomik yönden...
2: Belki de konuşuldu, bilmiyoruz.
1: Tabii ki konuşulmuştur, mutlaka konuşulmuştur.
0: Ama bu konuşulduysa da sezon başlamadan önce de bu uygulanmaya başladı.
2: Hocam nasıl uygulanacak ama işte nasıl? Çok kolay değil ki 25 tane yabancı. Hocam bir de oyuncuların... 14'e düşmek, aynı zamanda oraya bakın, transfer yapmak o bölgelere...
0: Bu ondan sonra bir transferde o kadro planlamasında hocanın görevi şu an yapılmış durumda. Onları göndermek de sportif direktörün görevi. Ekonomik yönden onun uygunluğuna ters düşen bir şeyler varsa planlama aşamasında yönetimin söylediği şeyler veya diyecekler ki hocam senin planlamanda Greenwood gibi bir adam istiyorsun, bizim o kadar paramız yok. Bakın bunların hepsi konuşulması lazım. Ama biz sadece Fenerbahçe'de değil bizim bütün kulüplerimizdeki...
1: Ama Beşiktaş'ta Galatasaray'da bu sıkıntı yoktu hocam. Yani bu kadar fazla yabancı oyuncu sayısı yoktu.
0: Sayısal oynamayan oyuncular yoktu.
1: Mesela onlar. Beşiktaş takımında da vardı ama 5-6 oyuncuyu hemen Beşiktaş bunu teknik direktörle oturur oturmaz belirledi. Geçen seneki performanslara
2: biz
1: baktığınız
2: zaman... Biz şimdi bu arada yani yönetimi ya da işte bu planlamayı eleştiriyoruz ama aynı planlama yani Şampiyonlar Ligi'nde... Kalmadı mı lig etabına?
1: Kaldı.
2: Ve yapılan transferlerin özellikle evet. işte Greenwood, Ake, Muric
1: çok da performans verdi.
2: Bahsediyorum. Ya ben bunların zaten transferlerinin bu konuda... vaktinde yapılmasından hep övgüyle bahsetmedik
1: kesinlikle.
2: Mi?
1: Kesinlikle. Ben yapılan transferlerin çok evet. doğru transferler olduğunu halen konuşuyorum.
2: Fenerbahçe aslında ihtiyacı olan eksiklikleri, takviyeleri vakti zamanında yaptı. Oyuncu gönderme konusunda belki işte kuraldan da kaynaklı olarak bir zorluk yaşandı ve bazı isimlerle istemese de yolları ayırmak evet. zorunda kaldı. Ama yani Fred'in gitmesi, işte atıyorum Tarışkan'ın gitmesi koskoca bir camiaya da ya bu kadar da zarar vermemeli. Fenerbahçe
1: mutlaka.
2: Ligdeki iki mağlubiyeti sürekli konuşuyoruz ama bu takım
1: ama bak Fenerbahçe'de şöyle bir teknik direktör adına şöyle bir sıkıntı oldu. Bir Beşiktaş maçı oynadı Fenerbahçe takımı. Ya o Beşiktaş maçını kimse unutmadı ve unutmayacaklar sezon sonuna kadar. Yani Beşiktaş takımına karşı bu kadar önemli kurulmuş bir kadronun ya bu kadar kötü bir performans sergilemesi de doğru muydu sizce?
0: Şimdi bakın hocam Fenerbahçe'nin performansı o maç için bence yetersizdi. İsmail Hoca'nın rakiple ilgili analizleri, tespitleri ve bulduğu çözümler kadro dahil olmak üzere, oyuncu değişiklikleri dahil olmak üzere bence Beşiktaş'tan iyi değildi. Onun için Beşiktaş maçı kazandı zaten. Ama bir teknik direktör değişikliği Talisca ile Fred'in gitmesine bağlanamaz ya.
1: Asla çok bakın, sebep var.
0: Demin dedim ben bir cümle başkan söyledi ya. Ne oldu dedi? Levent oynadı. Kötü mü oynadı?
1: Evet. Bartu oynadı.
0: Yani
1: kötü mü oynadı?
0: Yani bu kadar büyütmeyelim şu olayları.
1: İsmail
0: arkadaşlar,
1: Yüksek oynadı. Doğru
0: yani
1: bir tercih.
0: Yani bakıyorsunuz Beşiktaş pozitif olduğu için örnek veriyoruz. Beşiktaş'ta gidecek denilen bir sürü adam bu sene yeni transfermiş gibi performans sergiliyor.
1: Teknik direktör başarısı hocam.
0: Tamam işte. Evet. O yüzden bir teknik direktör de şunu bilecek. Ya illa Fred varsa ben varım. Fred yok. Yoksa ben yok.
1: Orada bence İsmail Kartal'ın şey büyük hatası hocam. Var zaten hocam. Zaten böyle, büyük hatası var
0: böyle,
1: bence.
0: Böyle bir şey yok. Bakın teknik direktör her şeyden önce o kulübe en uygun planlamayı yapması lazım. Sadece sportif yönden değil ekonomik yönden de belirli futbolcuları bazen de ekonomik nedenlerden dolayı almayacaksın veya onları göndereceksin. Şimdi Fred'e çok iyi bir teklif gelmiş. Göndermeyecek mi? Belki de şu an kalmış takımlarda. Ederson'a iyi bir teklif gelseydi göndermeyecekler miydi?
2: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin bonservis elde ettiği tek oyuncu, gelir elde ettiği tek oyuncu Fred oldu. O da yaklaşık evet. sanıyorum 2 milyon dolar ya da 2 milyon euro seviyesindeydi. Onun dışında isimlerin hepsiyle zaten bonservisini vererek.
1: O zaman nereye geliyoruz hocam? İsmail Kartal'ın bu kadroyu yönetemediğine geliyoruz o zaman.
2: Bir de Livakovic'den
0: gelir elde. Hayır şimdi içeride ne oldu hocam ben bilmiyorum. Şimdi bazen de futbolcu vardır. Al Beşiktaş'tan örnek vereyim sana.
2: Şerif'in İngiltere'ye transferinden de elde ettiler.
1: Evet Şerif'ten
2: bir para geldi. Ben aslında burada biraz daha takımda düşünülmeyen isimler üzerinden örnek vermiştim.
1: Hocam senin söylemlerin çok doğru. Mesela Çerni'yle yollar ayrılacaktı. Sezon başı. Beşiktaş takımına baktığımız zaman 3 tane 4 tane oyuncu kalır diyorduk. Bir sürü ya yani önemli oyunculardan performans aldı. Jalo ile Emirhan çok şüpheliydi Beşiktaş'ta. Sadece Agbadu kalacak diye konuşuluyordu sezon başında. Onun yanına bir tane üst düzey bir stoper, hatta bir tane de tamamlayıcı oyuncu Udakay'a gidecek dedi, gitti. Ama baktığımız zaman bir Murillo vardı. Bir orta sahada Orkun vardı, bir Oh vardı, bir de arkada Agbadu vardı. Beşiktaş'ın planlaması buydu ama teknik adam geldi, bir oyun ortaya koydu. Oyunculardan da performans almasını bildi. Yani dördüncü haftada iki tane mağlubiyet alan İsmail Kartal da bunu bence, evet her ne kadar takım Şampiyonlar Ligi'ne gitse de, her ne kadar Lyon deplasmanında çok değerli bir oyun oynasalar da, ama ligin başına baktığımız zaman burada da ciddi problemler yaşattı hocam. Hayır, açık ve net yani.
0: İsmail Hoca'nın şu an takımın geldiği seviyeden kendisinin memnun olmadığını hepimiz biliyoruz.
1: Evet.
0: İsmail Hoca'yı eleştireceğimiz çok şey var. Ama bakın bunlar bu ayrılığın nedeni değil. İsmail Hoca kendi istifa etti. Yönetim İsmail Hoca'yı gönderseydi, yönetim gönderseydi, o zaman biz diyecektik ki Gençler Birliği'ne yenildi onun için, veya diyecek ki Beşiktaş'a yenildi onun için, veya şu futbolcunun form seviyesi düşük onun için. Ayrılığın nedeni bütün bunlar değil. Yani bir yerde düzen doğru değilse bu tür sonuçlar her zaman beklenmeyen anlarda karşımıza çıkıyor. Şimdi dönemde akşam da Aziz Yıldırım bazı medya mensuplarından şikayetçi oldu veya sistemkar oldu. Siz bunları haber yapıyorsunuz diye. Keşke bizde medya bir kulüpteki 20 tane oyuncu fazlalığını her gün yazsa da o yöneticiler o futbolcuları gereksiz yanlış yere transfer etmese. Keşke bir kulübün başına böyle bir sorun gelmemiş olsa.
1: Keşke bence maç öncesi Sayın Başkan Aziz Yıldırım bir açıklama yapsaydı. Acaba o daha faydalı olur muydu diye düşünüyorum tabii.
0: Maç yani, öncesi dedi.
1: Maçtan konuda? Önce. Roma maçından önce.
0: Ne diye, nasıl aynı bir açıklama?
1: Sonra yani hocanın gündemi zaten kapıda. Herkes biliyormuş hoca. Yani hoca.
2: Sayın Başkan bizim haberimiz yoktu dedi.
0: Açıklama yapmayacak. Hocayla konuşacak. Sorunu daha yangın başlamadan çözecek.
1: Ben mutlaka
0: çözecek.
1: Sayın Başkan'ın hocayla konuştuğunu düşünüyorum Fenerbahçe Beşiktaş maçından sonra. Ben düşünüyorum. Ya, mutlaka konuşmuşlardır hocam.
0: Maçtan sonra?
1: Evet.
2: Beşiktaş maçından sonra.
1: Beşiktaş maçından sonra mutlaka konuşulmuş.
0: Hayır, konuşmuş olabilirler ama istifa olayını başkanın bildiğini ben kesinlikle sanmıyorum.
2: Başkan zaten kendi de bizim söyledi. Haberimiz yoktu. Zaten haberimiz evet. Olsa buraya gelip açıklama yapmayız dedi.
0: O yüzden yani.
1: Ya orada başkan da zor durumda kaldı yani bence.
0: Yani kurumsal yapı demek bir defa herkesin
1: çok zor durumda bıraktı,
0: hangi konuda
1: hocada
0: nasıl davranacağını da belirler kurumsal yapı. Yani istifa da bu şekilde olmaz. İstifa önce gidilir, belirli kişilerle konuşulur, onlar bilgilendirilir, ondan sonra olur ya.
2: Yani, bu arada Kite'ın da kariyerinde kısa da olsa bir teknik direktörlük geçmişi var Dirk Kite'ın. Feyenoord U19 takımında yapmış olduğu görev var yaklaşık 2 yıl, 2018-2020 yılları arası. Ardından Hollanda'da A takım seviyesindeki ilk tecrübesi Ado Den Haag olmuştu ama çok kısa sürdü. 17 maç sadece görevde kaldı. Berşat'ta yine görev yaptı. Dordrecht'le son olarak görev yaptığı takım 2026 Haziran yani bu yaz aslında ayrılmıştı o görevinden ve sonrasında Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak evet. İsmail Kartal'ın ekibine katılmıştı. Gaziantep Futbol Kulübü ve Eyüp maçı var. Milli araya kadar Fenerbahçe'nin önünde iki maçta da kayıt olur diye
0: arkadaşlar,
2: düşünüyoruz.
0: Arkadaşlar yani kayıt iki maç olur. Yani
2: sonra hocam peki?
0: İki hafta zaten otomatikman teknik direktörsüz bile maçlara çıkabiliyorsun. Ama kayıt teknik direktör olacak noktasına bence hiç gitmeye gerek yok. Çünkü demin ne dedik? Gelecek teknik direktörün omuzunda yük olmaması lazım.
2: Şimdi ayrılmalı mı görevden sonrasında teknik
0: takımda
2: direktör
0: kalabilir. O teknik direktörün yardımcılığını yine yapabilir. Ama sen sezon başı İsmail Kartal'ın yardımcısı olacak. Bunun görevi bu olacak. Bu görevi yapar diye getirdiğim bir kişiyi teknik direktör yaparsan yarın öbür gün ya o zaten antrenördü diye dünya kadar eleştiri gelecek.
1: Peki
0: bu eleştirilerin gelmemesi için Fenerbahçe'nin şu andan itibaren liderliği ele geçirip sil baştan ligi domine etmesi lazım.
1: Tamam.
0: Fenerbahçe'nin de şu bu dönemde ligini domine etme şansı yok. Neden? Bu sadece Fenerbahçe'nin konusu değil. Bu tarafta dolu dizgin giden bir Galatasaray ve Beşiktaş var.

0: bir Trabzon var. Yani
1: hocam Galatasaray'ın dolu dizgin gidiyor.
2: Vallahi hocam bence de dolu dizgin giden bir Galatasaray yok gibi görünüyor.
0: Galatasaray'ın
1: şu anda değil. Ligdeki liderliği.
0: Bakın Galatasaray şu an ligin lideri.
1: Ya oyun anlamında.
0: Galatasaray'ın kadro kalitesini hepimiz biliyoruz. Galatasaray
2: Osimhen varsa Galatasaray büyük iş yapar hocam.
0: Galatasaray son şampiyon olduğu 4 senede de lig başlangıcında genelde hep böyleydi. Oyun olarak hep sorunluydu. Her geçen gün Galatasaray'ın lehine çalışıyor. Bu çok önemli. He, Galatasaray'ın şampiyon olacağı anlamı buradan çıkarılmasın. Böyle olduğu için de Galatasaray lider. Yani ben lider takım için dolu düzgün gidiyor demeyeceğim de kimin için diyeceğim. He, Galatasaray'ın temposu şu an Beşiktaş'ın temposundan biraz düşük ama Beşiktaş'ın temposunda oynayan başka bir takım yok.
2: Şu anda temposu en yüksek yani takım Beşiktaş.
0: Beşiktaş'ın oyunu da şu an Galatasaray'a kadar doğru oynadığı zaman Galatasaray oturmuş değil. Beşiktaş'ta gidişat çok iyi. Tamam, bir sorun yok. Şampiyonluğun en önemli adayı. Bir sorun yok. Ama Galatasaray'ı kötü olarak hocam, düşünmenin, görmenin de doğru olmadı.
1: Kötü hocam olarak düşünmedik hocam. Yok ondan değil. Yani ya hani
2: ligde, kötü değil. Lider de
0: maç kaybetmemiş, puan kaybetti. Tabii. Çorum maçını bile farklı kazanması gerekirken 2-2 bitmiş bir maçtan
2: Ahmet
0: bahsediyoruz.
2: Hocam peki şu soruyu sormak istiyorum. Şurada girmek istiyorum araya. Şimdi Fenerbahçe takımı evet şampiyonluğa kurulmuş bir kadro yapılmış. Başkan yani yaşça da artık çok büyüğümüz hani gelmiş demiş ki ben bir yıl kalacağım görevde demiş. Evet. Her şeyimi ortaya koyacağım demiş. Şimdi bu ayrılıktan sonra yerine gelecek yeni bir teknik adamın bir yeni format oluştururken oradaki kayıplarını da düşünmesi lazım Fenerbahçe takımının. Yani kayıplar yaşayabilir
0: yeni
2: burada.
0: Yeni format oluştururken
2: tabii derken, ya yeni bir teknik adama vereceksin takımı. Bu takım yanlış oynuyor diyecek.
0: Hayır, şimdi gelen bakın, adam. Her şey mesela bir tarafa. Şimdi nasıl sen kuracaksın demin sen güzel bir şey söyledin. Şimdi her kulüpte gerçekten yönetimler değişse bile
2: profesyoneller tabii, değil mi hocam?
0: O kulübe kesinlikle futbol konusunda doğru kararları verebilecek, alabilecek bir ekibin orada kalıcı olması lazım. Kesin. Demin ne dedi? Zeki, Murat Göle Fenerbahçe'de kalıcı hocalardan evet. Bir tanesi. Şimdi hoca alırken ben bir kriter koydum. Dedim ki bu hocanın hiçbir mazereti olmayacak. Hoca evet. Bunu kabullenecek. Şimdi Beşiktaş ne yaptı? Bakın örnek vererek konuşuyorum. Önce Önder Özen'le başkan dedi ki Beşiktaş taraftarının kabul edeceği oyun budur diye o oyunu belirledi.
2: Mutlu edeceği bir teknik adam.
0: Sonra da o oyunu oynatabilecek bir hocaya gittiler. Sonra da o hocayla birlikte eldeki futbolcuları da harmanlayarak o oyunu oynayabilecek kadroyu kurdular.
2: Doğru.
0: Sonra da onun antrenmanlarını yaptılar. Şimdi Fenerbahçe kadroyu değiştiremeyeceğine göre.
2: Evet.
0: O zaman alınacak hocanın bir defa bu eldeki kadroyla nasıl bir oyun oynatabileceğini ve bu oyunun şampiyonluğa yetip yetmeyeceğini hocayla konuşmalarda sorgulayabilecek, bunları ona sorabilecek, hocanın verdiği cevapları değerlendirebilecek bu görüşmelerde görev alması gereken birkaç kişiye ihtiyacı var.
2: Ben de şöyle
0: her camiada da bu tür insanlar var.
2: Ben de şöyle düşünüyorum, hani kayıtla bu süreci doğru yönetebilirlerse sezon sonuna kadar da gidebilirler diye de
1: kaytın
2: düşünüyorum.
1: Ama çok bunun altını dolduracak öyle bir teknik direktörlük geçmişi yok.
0: Hocam Türkiye'de bu gitmez.
1: Baktığımız zaman.
0: Bakın Türkiye'de niye gitmez?
1: Toplamda dedi teknik ki, direktör olarak yani birinci adam olarak kariyerinde görevli olduğu maç sayısını söyleyeceğim hemen. 92, 109, 157 bitti. Ve hatta 157'nin de 48'i o 19 seviyesi.
2: Yani niye canım, bizim Türkiye'de de var örnekleri yani. Futbolu bırakır bırakmaz teknik direktör olan arkadaşlarımız da var. Işte.
0: Sen kayıt için diyorsun ki bu Fenerbahçe'de antrenörlük yapabilir. Bak ona bir seviye belirliyorsun.
2: Sonra teknik direktörlüğe çıkartmak sıkıntı mı yaratır diyorsun sen?
0: Herhalde. Camia bile bunu şu olabilir. Türkiye'nin bu bir gerçeği lütfen kimse yanlış anlamasın. Trabzon'dan örnek vereceğim. Hüseyin Hoca'nın konuşmalarına dikkat ettim. Hüseyin Hoca konuşurken işte bu dönemde bu takım teknik direktörü benim ve gerçekten teknik direktörlüğü hak eden bir Hüseyin Hoca var. Hüseyin Cimşir,
2: evet.
0: Geçmişiyle, futbolculuğuyla, evet. Lig duruşuyla, evet. İnsanlığıyla, yapısıyla, karakteriyle, Trabzonspor'a verdiği hizmetleriyle kesinlikle. Geçmişte teknik direktörlükte yapmış biri. Orada teknik direktörlük yapabilir ama Hüseyin gelmiş olmasına rağmen

0: rağmen yönetim hala teknik direktör arıyor değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi biraz da zamanı var. Benim iddiam da şu. Hüseyin Hoca geçen hafta iyi bir oyunla galip geldi. Bu hafta da galip geldiğini düşünelim. Haftaya bir de Galatasaray maçı var. Galatasaray maçını da kazanırsa Trabzon büyük bir ihtimalle Hüseyin Hoca ile devam edebilirler.
2: Etsinler zaten, çok da iyi
0: şimdi,
2: olur bence.
0: Bence de etsinler, sorun olur. Yok. Şimdi böyle bir gidişat içinde diyelim Hüseyin Hoca yoluna devam edebilir. Kayıt içinde aynı şey olabilir. Gitti bu hafta, işte çok da kolay bir deplasman olmayacak.
2: Gaziantep maçı kolay bir deplasman.
1: İyi başladı.
2: Evet, Göztepe maçını da izledim ben.
0: Evet.
2: Ben canlı izledim.
1: Orhan Ak'la çıktı ilk maçı deplasmanda Göztepe'ye karşı kazandı Gaziantep futbol kulübü.
0: Şimdi Fenerbahçe diyelim bu iki maçını kazandı. Bu iki maçını iyi bir hava yaratarak kazanabiliyorlarsa orada belki bazı ya acaba kayıtla gitsek mi konusu gündeme gelebilir. Bu 3 haftalık arada da Fenerbahçe ilk birinci kararını vermek zorunda. Onunla mı onsuz mu? Bence bu iki maç kazanılsa bile Fenerbahçe'nin başka hocayla anlaşmasında fayda
1: ben
0: var.
1: Ben şöyle katılıyorum size. Bunun adının bence konması gerekiyor. Yani S'lerle, sağlarla yola çıktığınız
2: onu
1: zaman
2: onu mutlaka yönetim kurulu Sayın Başkan kurmuştur.
1: Arka arka iki galibiyet alıp bir karar veriyorsunuz. Fakat devamında yaşanılan ilk puan kaybında bu kez yine
2: tamam,
1: o teknik
2: yeni gelecek teknik direktörün elinde de sihirli değnek mi var? Fenerbahçe takımını 4-4 yapacağım diye bir sözleşme
1: yeni göreve gelecek olan yani. Teknik direktör daha farklı bir krediyle göreve geliyor. Yani bak, geçici olarak görevi devralıp devam eden teknik direktörün kredisiyle yeni gelen teknik direktörünkü aynı olmuyor.
2: Sevgili
1: maalesef.
2: Furkan bak, kredi yok artık Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de tek düşünce bakın, var şampiyon olabilmek.
0: Aziz
2: sene.
0: Yıldırım bence şu kararı, özellikle Aziz Yıldırım diyorum, Fenerbahçe yönetimi şu kararı vermeli. Şu ana kadar kararlar verdiler. Olumlu olumsuz net bir tablo karşılarında. Şimdi zaman Fenerbahçe'nin lehine çalışmıyor. Fenerbahçe ya ben yarın değiştirebilirim diyebileceği ufacık da olsa bir belirsizliğe kesinlikle gitme hatta lüksüne yok. Sahip değil. Fenerbahçe bırakalım kamuoyunu. Fenerbahçe her şeyden önce demin dediğim mazereti göstermeyecek. Bu takımın bu kadronun yapısına uygun şampiyonluk oyunu oynatabileceğine inandığı bir teknik direktöre güvenmek zorunda artık. Nasıl camia Aziz Yıldırım'a şampiyon yap diye o anahtarı verdiyse Aziz Yıldırım yönetim de artık bir teknik direktöre biz de sana yardımcı olacağız diye takımın anahtarını, futbol sahanın anahtarını, soyunma odasının anahtarını o hocaya verecek.
2: Teknik direktöre verecek diyorsun.
0: Ve o hocanın otoritesini zayıflatmayacak her türlü davranışta bulunacak. Ama başkan tabii diyecek ki benim burada olduğum son güne kadar bu teknik direktör burada. İsmail Hoca için dediği gibi.
2: Çok ben enteresan.
0: Yoksa bir hoca daha değiştirirse Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırır.
1: Şöyle bir görüş de hakimdi bu arada. Dün akşam Sayın Başkan'ın açıklamalarından sonra eğer İsmail Hoca tekrar göreve dönerse hatta çok güçlü dönebileceğine dair de görüş belirtenler olmuştu. Ama hoca Sayın Başkan'ın açıklamalarına rağmen belki daha güçlü dönebilecekken istifa kararından geri dönmedi.
2: Bak tek kelimesi var, geri dönmemek üzere istifa ediyor.
1: Evet, basın toplantısında.
2: Yani. Ya o bence orada zaten noktayı koymuş İsmail.
1: Zaten
2: yani orada işi bitirmiş.
1: Bence herkes o açıklamada o ifadeyle birlikte artık bu yol ayrılığının tabii zaten gerçekleştiğini düşünmeye başlamıştı. Ama devamında Sayın Başkan tabii daha farklı konuşunca hepimiz herhalde bu karardan hoca vazgeçiyor diye yorumladık. Ama ben öyle olmadı.
2: Ben yorumlamadım öyle.
0: Ama hocam şu da var ya.
2: Vallahi yorumlamadım.
0: Aziz Yıldırım.
2: Ciddi söylüyorum Furkan ya, öyle yorumlamadım yani.
1: Tamam ben yorumladım.
2: Hayır estağfurullah. Hayır çoğunluk böyle yorumladı. Evet doğru söylüyorsun.
0: Aziz yani, Yıldırım diyorsa ki dönecek bir bildiği vardır diye düşünüyor insanlar.
2: Ya mutlaka.
1: Yani bir konuşuldu görüşüldü ki Sayın Başkan.
2: Ya bir de aralarındaki diyaloğun. Hani
0: hocam kimse yanlış anlamasın.
2: İyi olduğunu
0: İsmail
2: Hoca
0: için kötü bir şey söylemiyorum. Veya aslında düşünmüyorum. Çünkü İsmail Hoca gerçekten karakterli, düzgün bir insan. İşin o yönüne zaten hiçbir zaman girmemek lazım. Ya bu onun için önemli olduğu için zaten gurur meselesi yaptı, istifa etti. Ama ya başkanın söylediği bazı şeyleri İsmail Hoca Yani dinliyor tarzında, evet, bir şey olduğu için, düşünce olduğu için öyle yorumladı.
2: Furkan, ne enteresandır, sezon başı şunu konuşuyorduk hep, diyorduk ki Beşiktaş çok iyi bir kadro kurdu, iyi bir teknik adamı var, geliyor Beşiktaş diyorduk. Dünya yıldızları da geldi, tamam diyorduk.

0: söylüyor. Çok doğru yapabiliyor.
1: Kendi yönetimini, kendi teknik direktörünü eleştiren bir camia ama.
0: Mesela Okan Buruk'u da burada kutlamak lazım.
1: Galatasaray kültüründe var. Okan Buruk'un bence, hep onu diyorum, ne olursa olsun kesinlikle kredisi çok büyük. Sezon sonuna kadar kesinlikle.
2: Okan Hoca'nın gerçekten ama gerek sosyal medyadan gerekse işte medyada yapılan eleştirilere, ki zaman zaman haddini
0: işte burada kutlamak
2: aşan
0: lazım.
2: Eleştiriler ve yine aslında tıpkı İsmail Kartal'a yapıldığı gibi hocaya da hakarete varan açıklamalar, yorumlar olsa da hoca 4 yıldır bunları yani çok iyi göğüslediğini görüyoruz aslında.
3: Hocam geçen sene mesela.
1: Doğru ama Okan Buruk'a böyle çok fazla hakaret var.
2: Hocam yapılmıyor.
3: Hiçbirine yapmasınlar. Ya.
1: Hiçbir yani teknik sosyal medyada mutlaka.
2: Herkese farklı farklı
1: önüne geçemez.
2: Yapılıyor işte, geçemiyoruz ama hani yapılıyor, yapılmıyor değil ama işte yani bu da tabii hepimiz insanız. Kimisi buna çok kafayı takıyordur. Hayatta da böyle değil miyiz hocam yani? Siz kafaya takıyor olabilirsiniz. Ben takmıyor olabilirim. Emre Eren çok takılıyor olabilir. Yani bu ya çok değişkenlik gösteren bir. Hocanın çok fazla bu durumlara takılı kalmadığını en azından bu 4 senelik süreçte gördük.
3: Ama bak bu da bir büyük bir başarı, biliyor musun? Yani 4 sene üst üste şampiyon olup
2: öyle
3: da.
2: Tabii ki.
3: Ya geçen sene mesela Avrupa'da 16'ya kalmışsın hocam. Daha nereye kalacaksın evet. Yani o kadro kalitenle?
1: Evet.
3: Ya ondan sonra taraftar bir anda çılgın gibi, bir Kocaeli maçından sonra falan böyle bir istifa sesleri çıktı. Millet bir galeyana geldi falan. Ondan sonra bir baktık. Okan Buruk sakin demeçlerle falan. İşte bir maç kazandı. Gitti Trabzon'da kaybetti mesela. Ama onu telafi etmesini bildi falan. Bunlar değerli ve önemli. Bir de Türk teknik adamlarına, hepsine, bütün teknik adamlara sahip çıkmak lazım.
1: Doğru.
3: Değer vermek lazım hocam.
1: Şu var. Bizim bir defa çok çabuk gaza gelen bir yapımız var.
3: Maalesef.
1: Sosyal medyada futbolda işi olmayan biri bir ateşliyor. Hadi herkes o gaza geliyor. Evet. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim. Ben sosyal medya uzmanı değilim. Birçok kulüp şampiyonluk yarışı içinde kendilerine zarar veren trollerden şikayetçi. Hatta o trollerin bir kısmını da karşı rekabetteki karşı kulüpler tarafından parayla organize edildiği söyleniyor. Şimdi bu doğruysa, ki herkes bunun doğru olduğunu söylüyor.
2: Evet.
1: Ben 4 tane şampiyonluk adayı kulübü yöneticilerden bile bunu duydum. O zaman zaten sen bunun karşı taraftan geldiğini de biliyorsun. Yani trollerden geldiğini de biliyorsun. Niye bunu kafana takıyorsun hocam ya?
3: İşte demek ki bu yani Okan, takılmalar olabiliyor hocam maalesef.
1: Tabii Okan Hoca da bunu biliyor. Ama bence de İsmail Hoca için, yani Okan Hoca'dan, Fatih Hoca'dan çok daha fazlası konuşuyor.
3: Ama hocam yani Türk teknik adamlarına maalesef da biraz yani değer vermemiz lazım ya. Biraz hocam, daha desteklememiz lazım
1: hocam,
3: ya.
1: Bizim her insana yani değer vermemiz lazım.
3: Yani bizim hocalarımız ne kadar fazla kulüpler yönetirlerse o zaman milli takıma çok daha önemli oyuncular gelebilir.
2: Bizim aşağıdan hocalarımız da biraz daha ama kendilerini geliştirsinler.
3: Ya mutlaka. Ya mutlaka. Bu da kesin ama şimdi, biraz da bu baskıyı almak

0: yapamaz, bilmiyor. Ben ona sonuna kadar
1: kesinlikle
0: karşıyım.
1: Kesinlikle ben de karşıyım.
0: Ben
1: de karşıyım.
0: Yerli hocaların birçok yabancı hocadan daha iyisini yapabileceğini biliyorum. Kesinlikle. Ve yaptıklarını da gördük.
1: Aynen öyle hocam.
2: Öyle. Uzun bir spor gündemi yayınının daha sonuna geldik. Teşekkür ediyorum Emre Eren, Ahmet Akçan. Ağzınıza sağlık. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi, 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi demiştik. Yaklaşık 2,5 ay süren bir süreç. 11 maçta görev yaptı Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve spor gündemini noktalarken de Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemindeki maçları bir kez daha hatırlayarak noktalayalım ve bu kararda elbette tüm Fenerbahçe camiası için de hayırlı olsun. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
4: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca, haydi Talisca. Talisca! Çok iyi paslaştık. Kerem döndü. Talisca aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl. Bodarčić, yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stanković'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye, çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas, kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı, çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden, yatta daracı, yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi, arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus önünde, Asensio, Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şikriniar, Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Sağlar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca. Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon, kaleci. Muazzam bir karambol, orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına saktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor.
5: A Spor Radyo, Türkiye'nin...

0: reklam.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya

0: Baran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moto ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
10: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: Bir reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bir reklam.
13: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
11: Reklam.
14: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
15: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
16: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
17: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen

0: Web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
6: A-Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Hoş geldiniz değerli izleyenler. 11 Eylül Cuma günündeyiz. Ana haber bülteniyle de karşınızdayız. 2 saat boyunca burada olacağız. Gündemdeki spor gelişmelere, haberlerimizde, canlı bağlantılarımızda detaylıca bakacağız. Bugün tabii ki futbol adına, özellikle Fenerbahçe adına oldukça yoğun bir gün değerli izleyenler. Dün Şampiyonlar Ligi karşılaşması vardı biliyorsunuz. İsmail Kartal'ın istifasının ardından bugün bu saate kadar hala bir sıcaklık söz konusu Fenerbahçe'de. Şimdi beraber hemen ana haber bültenine başlarken isterseniz bu konuyla başlangıcımızı yapalım. Dün akşamdan bu yana Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda neler yaşanıyor? İsmail Kartal'ın istifasının ardından şöyle süreci sizler için ekranlara taşıdık. Birlikte bakalım istifa süreci nasıl devam etti? Roma maçı bitti. Karşılaşma bir birlik eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin de iyi bir oyunu olduğunu söylemekte fayda var. Yani aslında çok fazla eleştirilecek bir durum söz konusu değildi. Ama Roma maçı bittikten sonra teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısına geldi. Oyuncularına performanslarından dolayı teşekkür etti. Ve ardından bir daha geri dönmemek üzere istifa ediyorum dedi. Aziz Yıldırım bu açıklamanın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi dün Çobani Stadyumunda ve devam edeceksin dedim ve bitti. İsmail Kartal istifa etmedi, yola kendisiyle hala devam ediyoruz dedi. Bu şekilde bir açıklama yapıldı. İsmail Kartal stattan tesislere geçti. O sırada eşyalarını topladı. Yani aslında Aziz Yıldırım'ın açıklamasının ardından biz her şeyin normale döndüğünü düşündük. Ta ki sabah antrenmanına kadar. Çünkü sabah antrenmana Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal çıkmadı. Futbol direktörü Oğuz Çetin apar topar İsmail Kartal'la görüştü. Onun evinin yakınlarına gitti. Kartal karardan dönmedi ve ayrılık geldi değerli izleyenler. Hemen bu konu üzerine muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'a bir bağlantı gerçekleştirelim. Çünkü Erdem bu konuyu dün akşamdan beri sıcağı sıcağına takip ediyor her noktada. Erdem hoş geldin yayınımıza.
2: İyi yayınlar.
1: Bu süreci hemen senden de dinleyelim. Dün akşamdan bu yana görüşmenin ardından neler yaşanıyor?
2: Aslında sen de barkoda çok net özetledin. O sebeple ben dün geceye dönmeyeceğim. Yani tamam. Dün gece yaşananlar zaten hani Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ın açıklamasından sonra ben bazı böyle özel detaylar anlatayım en azından. Barko'yu destekleyelim.
1: Tamam.
2: Basın toplantısında İsmail Kartal açıklama yaptıktan sonra hemen o soyunma odasının bulunduğu koridorda Aziz Yıldırım İsmail Hoca ile bir görüşme yaptı. Yani kararı kabul etmediğini İsmail Hoca'ya da söyledi. Ama İsmail Kartal bir yanıt vermedi. Tekrar edeyim. Ben tamam başkanım devam ediyorum orada dememişti. Devamında Aziz Yıldırım basının karşısına çıktı. İsmail Kartal da arkasından ayrılarak stattan ayrıldı. Peki İsmail Hoca nereye gitti? Tesislere gitti, eşyalarını topladı. Ardından evine döndü. Öğlen bugün 12'deki antrenman için Samandıra'ya gitmedi. Devamında Oğuz Çetin Samandıra'ya gelmediği için Samandıra'dan ayrıldı ve İsmail Hoca'yla görüşme adına Anadolu Kavağı'na gitti. Ben de Anadolu Kavağı'ndaydım. Orada takip ettik süreci. Orada yayınlar yaptık. 1 saat 45 dakikalık süren bir görüşmeydi. İkna edilemedi İsmail Kartal. 1 saat 45 dakikalık görüşmenin ardından Oğuz Çetin Anadolu Kavağı'ndan ayrıldı ve şu an kulüp binasında Fenerbahçe'de yönetim toplantısı, en azından Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Oğuz Çetin'in bulunduğu bazı yöneticilerin yer aldığı toplantı devam ediyor. Fenerbahçe'de bunu son dakika olarak verebiliriz. Fenerbahçe'de şu an kulüp binasında bir toplantı var, toplantı yapılıyor. Bu durum değerlendiriliyor. Bu şu an için en sıcak olan başlığı. Yani anlık durum bu. Şimdi ne olacak? İsmail Kartal devam etmedi, ikna edilemedi.

0: ve Fenerbahçe'de Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak maça dikkat çıkacak. Ardından Eyüpspor'la oynanacak maç var. Buraya için bir şey diyemem. Burada da dikkati görürsek Fenerbahçe'de milli araya gideceğiz. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü nasıl isim olur? Dikkat mi devam eder? Yerli bir isim mi olur? Yabancı mı olur? Bunları araştıracağız. Gelen ilk bilgiler yabancının çok daha fazla konuşulduğu yönünde ama şu an için çok böyle bunu manşete taşıyamayız. Birazcık daha birkaç saat ya da yarını görmem gerekiyor bunun için. Net ifadeler kullanmam için. Süreçli şekilde Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Bugün Dirkayt, Zeki Murat Göle ve Ömür Oğuz Fenerbahçe'nin 3 yardımcı antrenörü takımı çalıştırdı. İsmail Kartal'ın ekibi yoktu. Onlar gitmedi Samandıra'ya. Takım şaşkın. Futbolcular çok şaşkın. Onu söylemem gerekiyor. Bazı iddialar elbette dolandı. Futbolcular İsmail Kartal'ı şikayet etti. Böyle bir bilgi yok. Böyle bir, bu doğru değil. Yani bu yapım, bu gerçekten yanlış bir haber. Ben de bunu araştırdım. Futbolcu grubunun İsmail Kartal'ı yönetime şikayet etti. Şiklinyar'ın şikayet etti falan. İşte bunlar doğru haberler değil. Ayrılık kararını yarın bir gün İsmail Kartal anlatmak isterse anlatır elbette ama şu an için mevcut tabloda dikkat Fenerbahçe'nin başında. Gaziantep'e Fenerbahçe pazar günü gidiyor. Pazartesi maç var. Yeni teknik direktörün ben bu maçı yetişeceğini düşünmüyorum. Yeni bir teknik direktör gelecek. Onları hep beraber göreceğiz. Ama an itibariyle yönetimde bir toplantı var kulüp binasında. Toplantı devam ediyor. Sonuçları şu olur. Bu sonucu bugün bir açıklama gelir. İsmail Hoca ile alakalı.
1: Erdem, çok teşekkür ederiz detaylar için. Ağzına sağlık ve tabii ki kolay gelsin diyelim sana da. Seni de yoğun bir Fenerbahçe gündemi bekliyor. Şimdi bir bağlantı daha gerçekleştireceğiz değerli izleyenler. Aspor yorumcusu Şenol Uslu Ömer bizlerle birlikte. Fenerbahçe'de yaşanan bu süreci kendisiyle de konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Demet, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Hemen şu konuyla giriş yapmak istiyorum aslında. Bir ikna süreci belli ki gerçekleşti, toplantılar yapıldı. Peki İsmail Kartal'ın yani bu kararının bu kadar kesin olmasındaki sebep sizce neydi?
2: Şimdi dün akşamki İsmail Kartal'ın vücut diline bakarsak demek, Demet, yani kesin dönüş yapmayacağını ben hissettim ama her şeye rağmen Aziz Bey'i kıramayacağını düşündüm. Ben de yanıldım. Çünkü Aziz Bey İsmail Kartal'ın hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Hemen hemen antrenörlüğe başladığı günden beri Aziz Bey'le uzun yıllar teknik adamlık, yardımcı antrenörlük, altyapı sorumluluğu birçok mevkilerde bulunmuş bir arkadaşımızdı İsmail Kartal. Ben Aziz Bey'i kıramayacağını düşündüm. Ben de yanıldım. İsmail Kartal kesin bir tavır koymuştu. Zaten dün akşam basın toplantısı Aziz Bey yaptığı sıralarda İsmail Kartal'ın stadı terk etmesi İsmail Kartal'ın artık çok bunaldığını ve yani nasıl anlatsam onu bilmiyorum da şöyle yani büyük bir mücadele verdiğini gördüm. Vücut dili onu anlatıyordu. Ayrıldı gitti. Nitekim de işte Erdem'in de söylediği gibi dün akşam Samandıra'da eşyalarını bütün yardımcılarla birlikte toplayıp ayrılması geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini gösterdi. Bugün sevgili Oğuz Çetin de gitmiş, görüşmüş, ikna edemediler. Kesin bir tavır koydu. Çünkü basın toplantısındaki tavrından ben de hissettim İsmail Kartal'ın geri dönmeyeceğini ama ben biz de o saatte yayındaydık zaten maçın hemen arkasında. Ben hiç beklemiyorum dedim. Böyle bir karar bizi şok etti. Çünkü İsmail Kartal'ın şu ana kadar yapmış olduğu çok büyük bir hata yok. Sadece kendi düşüncesini sahaya yansıtmaya çalıştı.
1: Evet, ya biriken sorunlardan mı bahsetmeniz? Çünkü dün özellikle şişe fırlatan taraftardan çok söz edildi ki Sayın Aziz Yıldırım da basın toplantısında yani basın mensuplarıyla konuşurken bundan bahsetti ama sanırım tek bir sebep gösteremeyiz bu istifaya.
2: Şişe şöyle Demet, o şişe bardağı taşıran son damlaydı İsmail Kartal için. Belki de içinde başka birikimler vardı. Bizim hiçbirimizin de bilmediği bazı birikimler olduğu kesin yani. Olmasaydı buraya gelmezdi İsmail Kartal. Çünkü Fenerbahçe'de 3 dönem teknik adamlık yaptı, yardımcı teknik direktörlük yaptı, altyapı sorumluluğu yaptı. Birçok mevkide bulundu. Bütün Fenerbahçe'nin dinamiklerinin her tarafını bilen bir arkadaşımız böyle bir karar almasını vallahi biz de merak ediyoruz. İnşallah İsmail Hoca bir gün bunları açıklar, biz de öğreniriz. Yani İsmail Hoca'nın

0: Bu tavrında ben yönetimin de haberi olmadığı aşikar.
1: Evet.
0: Çünkü Aziz Bey çıkıyor diyor ki, yani en ufak bir şey hissetmedim. Ha, bir sorun varsa İsmail Kartal'ın Aziz Bey'e gidip çözemeyeceği bir sorun olmazdı diye düşünüyorum. Bunu Aziz Bey'le birebir konuşmuş olsaydı belki de bu sorun buralara gelmeden çözülürdü. Çünkü Aziz Bey bir teknik adamla başladığı zaman saha neticeleri çok fazla kötü olsa bile belli bir süreç içerisinde asla vazgeçmez. Bundan önceki dönemlerde ben çok iyi biliyorum ki bütün kamuoyu da bile şöyle bir hafızalarımızı yorarsak daha önce 3-4 maç, 5 maç üst üste mağlup olan teknik adamlar vardı. Onlara sabretti ve şampiyonluğa ulaştı. Yani iki mağlubiyet aldı diye İsmail Kartal'ın üzerine çok gidildi. Ben de mesela söyledim. Gençler Birliği maçında bir rotasyon yaptı. Ama o rotasyon yaptığı oyuncular da gerçi Fenerbahçe'nin oyuncularıydı. Yenmesi gerekti diye düşündü. Ama yenemedi. 3 tane lig maçında 6 tane gol yiyordu. Bu da başlı başına bir sorun. Ama benim asıl takıldığım nokta ki geçen hafta bunu ben yayınlarda da söyledim. Ben Şikinyar'ın Beşiktaş maçından sonra verdiği demecin nereye gittiğini hala kimse çözemiyor. Bak evet. Bu benim söylediğim şeye biraz dikkat etmek lazım. Şikinyar maçtan sonraki açıkladığı şeylerin altına bir verin, bir tekrar gösterin, bakın ne diyor. Oynadığımız oyun değil. İşte bilmem ne. Ben tekrarı söylemeyeyim, siz verin. Oradan bir şeyler çıkarın. İsmail Kartal acaba o demeçten sonra, yani bir teknik adam oyuncusu tarafından eleştiriliyorsa bir sıkıntı var demektir.
1: Evet.
0: Ben Şikinyar'ın o maçtan sonraki değerlendirmesini hiç hoş bulmadım, hiç yakışık bulmadım. Ya İsmail Hoca da belki ona takılmış da olabilir. Bak, ona takıldı diye %100 demiyorum ama ben orada teknik adam olsam, benim takım kaptanım çıkıp benim oyunumu, oynadığım oyunu eleştirirse bu oyun içerisinde, çünkü Şikinyar da var. Gerçi o maçta Şikinyar'ın hataları yüzünden Fenerbahçe yenildi de, bunu tekrar söylüyorum. Ha, buna Semedo da dahil ikinci golde. Ama ilk golde ve ikinci golde daha önceki maçlarda Şikinyar'ın kademe hatasından, yerini tutmasından Şikinyar bir kere çok kötü oynuyordu ve böyle bir demeci vermesi bana çok garip geldi. Kendisi kötü oynadığını biliyor, bu kötü demeçleri de verince, üstüne üstelik İsmail Hoca buna da kafayı takmış olabilir. Bunu biraz daha irdelemek lazım. Şikinyar'ın demecini iyice açıp okumak lazım. İsmail Hoca sanki burada bir yere takıldı gibi geliyor bana. Ya da bilmediğimiz başka bir şey var. Ben gerçekten koskoca Fenerbahçe camiası teknik adamını bu kadar kısa sürede, zaten Aziz Bey'in hiç kafasında olmayan bir düşünceydi. İsmail Hoca ayrılıyorsa bunun nedenlerini muhakkak ve muhakkak İsmail Hoca'dan öğrenmek lazım. Ben gerçekten öyle bir olayın olduğuna çok üzüldüm. Sonuçta Fenerbahçe'ye, biz geçen sene Tedesco faciası gördük Fenerbahçe'de. Üst üste ne maçlar kaybetti.
1: Evet.
0: Kimse sesini çıkarmadı. İsmail Kartal iki tane maç kaybetti diye ligde, ki birisi Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçını her teknik adam kaybedebilir. Sonuçta bir derbi maçıdır. İsmail Kartal 10 kişi gidip Galatasaray'ı Ali Sami Yen'den yendiği maçları da unutmamak lazım. İki tane maç kaybetti diye bir teknik adam Fenerbahçe'de zaten görevi bırakmaz. Başkan da zaten göndermezdi, göndermeyeceğini de söyledi. Artı öyle bir kapı açtı ki dün akşam Aziz Bey İsmail Kartal'a. Sonsuz bir kredi açtı konuşmasında. Hı hı. Ama ona rağmen geri dönmediyse İsmail Hoca'nın çok ciddi sıkıntıları vardır diye düşünüyorum. Ben tekrar söylüyorum. Şikinyar'ın Beşiktaş maçından sonra verdiği demeç bir teknik adam için yani kabul edilebilir bir şey değildi. O demecin arkasını iyice doldurmak lazım Demet. Yani ben bu dönemde takım yavaş yavaş oturuyor. Avrupa'da hiç mağlubiyeti yok. 6-7. Maçını oynuyor. Şampiyonlar Ligi'ne girmiş. Herkesin uçup kaçıp dediği Roma geldi buraya. Avrupa'nın en formda 3. takımı. Fenerbahçe ondan daha iyi futbol oynadı. Böyle bir oyunun arkasından İsmail Hoca'nın bırakması demek ki canına tak etti, ama bunun ben yönetimle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Başka şeylere İsmail Hoca kafayı taktı.
1: Olabilir.
0: Ondan ayrıldığını düşünüyorum Demet.
1: Peki son bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi az önce Erdem de bahsetti. Şu dakikalar

0: Kulüp binasında bir toplantı gerçekleştiriliyor. Tabii bu toplantının ardından bir açıklama da bekliyoruz. Ama Fenerbahçe'yi şu anda sizce nasıl bir süreç bekliyor? Özellikle oyuncular açısından, moral motivasyon açısından, ligin, Şampiyonlar Ligi'nin kalan bölümü için nasıl bir planlama yapılacak? Çünkü geçen yıl aklıma geliyor. Orada da ikinci hafta sonunda Mourinho gitmişti. Dördüncü hafta başında Tedesco gelmişti. Yine tekrar baştan yeni bir planlama yapmıştı Fenerbahçe. Bu sene için nasıl bir öngörü var?
1: Ya geçen sene Demet Mourinho'nun gitmesi aslında başlaması hataydı da gitmesi sorun değil.
0: Evet, evet.
1: Başlaması bir büyük bir hataydı. Zaten Mourinho'nun öyle başlaması Sayın Başkan Ali Koç'un da sonunu getirdi. Ben onu bir önceki dönemde de söylemiştim. Sayın Ali Koç'a dedim, ben mesaj da verdim. Defalarca programda anlattım. Mourinho öyle devam ederseniz dedim, bu sizin başınıza dert olacak, oldu. Ama bu seneki öyle bir şey değil. Bu sene gerçekten bu takım iyi bir takım. Evet, talihsizlikler var. Bir Gençler Birliği maçını ben talihsizlik olarak görüyorum. Evet, Beşiktaş maçının ikinci yarısı bir talihsizlik ama bu kadar iki tane maçla birlikte Fenerbahçe bir teknik adamı yollamaz, etmez. Yani yapmaz. Zaten Aziz Bey'in hiç tarzı ve tavrı da değildir ki adamcağız dün akşam çıktı televizyonlara, basın toplantısında bunu açık dille ifade etti. Şu anda yapılan toplantı. Tabii ki yönetim acil olarak bir şey alması lazım, bir pozisyon alması lazım. Agresif bir şekilde değil, iyi düşünerek, iyi tahlil yaparak bir teknik adam seçecektir muhakkak. Yani dikkatten bu iş yürümez. Öyle dikkatin ben Hollanda'daki performanslarını falan biliyorum. O dikkatle falan yürüyecek bir iş değil. Yönetim bir karar alma aşamasında hemen cevap vereceğini düşünmüyorum. Belki bu hafta sonuna Aziz Bey, ama Aziz Bey'i de tanıyanlar bilir. Aziz Bey bir anda böyle gel der, şunu çağırın der, hemen getirirler. Orası ayrı bir şey. Ama gelecek bir teknik adamın daha önceden değerlendirildiğini, çünkü İsmail Hoca olmadan önce de birkaç teknik adam konuşuluyordu. Bunlardan birisi mi olur, yeni birisi mi olur? Tabii alacakları tavır ne şekilde olacağını hep birlikte göreceğiz. Ama Aziz Bey'in inancına uymayan, inanmadığı bir teknik adamı da asla Fenerbahçe'ye getirmeyecektir. Kendine o kadar çok güveniyor ki güvendiği bir şahsiyetle birlikte orada olmak isteyecek. Biz de hep beraber bu süreçte kimi getireceğini, yani bana sorsan kimi getireceği belli de ben fikrimi söylemeyeyim. Herkes biliyor zaten. Ama Aziz Bey'in vereceği karar tabii ki burada çok önemli. Bir değerlendirme yapılacaktır muhakkak. Bu yerli olursa zaten tek bir aday var. Yabancı olursa birçok aday çıkabilir belki de, bilmiyorum.
0: Erdem tabii önümüzdeki günlerdeki maçlarda Dirk Kuyt'ın takımın başında olacağını söyledi. Ama bilmiyorum, bir acele edilir mi onu da göreceğiz dediğiniz gibi.
1: Demet, yani o kadar acele etmeye gerek var mı bilmiyorum. Şöyle, takım zaten oturmuş bir takım. Hemen hemen herkesin ne oynayacağı belli. Sezon başından beri. Bir tür çalışmanın tamamının içerisinde dikkat de olmuştur. Zeki Murat Gül'e de olmuştur. Zaten Zeki Murat Gül'e hemen hemen bu işleri becerebilen bir teknik adam. Orada kaldığı süreç içerisinde elinden geleni yapıyor. Tabii alacakları tavırı hemen bilemeyiz biz. Eğer bir gelişme olursa da Aziz Bey onu zaten basına en kısa sürede duyuracaktır. Evet. Ben bu süreç içerisinde Fenerbahçe'nin bu iki maçı sağlıklı bir şekilde atlatacağını düşünüyorum. Zaten milli takım arası var. Ama alacakları pozisyon bilemeyiz tabii. Aziz Bey ani karar da verebilir. Yoksa iyi düşünüp taşınıp da karar verebilir. Önce en doğru kararı vereceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe iyi takım. İyi bir hocası olduğu zaman Fenerbahçe yine iş yapacaktır bu ligde.
0: Çok teşekkür ederim size. Ağzınıza sağlık Şenol Usta Ömer.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Şenol Usta Ömer'in de bu konuyla ilgili görüşlerini, yorumlarını aldık. Dediğimiz gibi kulüp binasında şu dakikalarda toplantı var. Toplantı bitince de muhtemelen bir açıklama yapılacaktır. Onu da ekranlarınıza tabii ki getireceğiz. Şimdi buradan Trendyol Süper Lig'e geçelim. Çünkü bu haftanın açılışı bugün yapılacak. Bugün oynanacak tek maçla birlikte haftaya başlayacağız. Hem günün maçına hem de haftada hangi karşılaşmalar var, beraber bakalım. Saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü Dolmabahçe'de konuk edecek. Cuma Cumartesi günü saat 17'de iki karşılaşma var. Eyüp Spor Çaykur Rizespor'la mücadele edecek. Samsun Spor'da Arça Çorum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Saatler 20'yi gösterdiğinde yarın

0: Korendon Alanya Spor Göztepe ve Tümosan Konya Spor Trabzonspor maçı da var. Pazar gününe geldik. Pazar günü 3 karşılaşma izleyeceğiz. 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa, saat 20'de ise Galatasaray Kocaeli Spor ve Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir maçı var. Pazartesi günü 5. haftanın kapanış günü, saat 20'de oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe karşılaşmasıyla da hafta bitecek. Şimdi günün maçını biraz detaylandıralım o halde. Kameralarımızı Dolmabahçe'ye çevireceğiz. Muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş orada bizleri bekliyor. Tabii öğlen saatlerinde ona bağlandığımızda arkada çok bir taraftar grubu yoktu ama şu an kalabalık olduğunu görüyoruz. Karşılaşmaya dair bilgileri senden alalım. Efecan, söz sende.
1: Teşekkürler Demet Gedik. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Dolmabahçe'de Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek ve VAR koltuğunda Macar hakem Thomas Bagnar yer alacak. Oldukça güzel bir havanın olduğunun altını çizmek istiyorum. Termometreler 27 dereceyi gösteriyor. Beşiktaşlı taraftarlar da günün ve anın tadını çıkartıyorlar. Karşılaşmaya çok az bir süre kaldı. Beşiktaş taraftarlar şu an itibariyle 38 bin seyirci dolumunda aslında stadyumu doldurmuş durumdalar. 2-3 bin arasında bir biletli seyirci daha bileti alırsa Beşiktaş tam kapasite bir şekilde Erzurumspor Futbol Kulübü'ne karşı stadyumunu doldurmuş olacak. Bugün cezalı olan, forma giyemeyecek Dušan Vlahović PFDK'ya sevk edilmişti hafta içerisinde. Geçtiğimiz hafta Škriniar'la bir tartışma yaşamıştı ve bir hareket pozisyonundan dolayı PFDK'ya sevk edilmişti. Ardından bir maçlık ceza almıştı ve Beşiktaş tahkime başvurmuştu. Tahkime yapılan başvuruda, itirazda onandı, kabul görmedi ve bugün Erzurumspor Futbol Kulübü'ne karşı sırf golcü forma giymeyecek. Ama geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçından sonra taraftarına seslenmişti ve önümüzdeki hafta Erzurumspor maçında tribünleri tam kapasite şekilde görmek istiyoruz. Stadyuma bekliyoruz tüm taraftarlarımızı. İşte aslında Beşiktaş taraftarlar da bugün kendisi sahada olamasa da kendisine, çağrısına kulak vermiş gibi duruyor. Beşiktaş geçtiğimiz hafta Kadıköy'de 3 puanı aldı. Önemli bir 3 puandı. Vincenzo Italiano geçtiğimiz haftadan sonra takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Takımın performansından, uyumundan memnun olduğunu ve bu iyi gidişatı sürmesini istediğini dile getirdi ve özellikle ikisiyle birlikte bireysel toplantılarını da sık sık gerçekleştiriyor. Hem Dušan Vlahović'te hem de kaptan Orkun Kökçü ile sık sık bireysel toplantılar yapıyor. İtalyan teknik adam ve bugün de kendisinin rotasyon yapmasını bekliyoruz. Özellikle Fiorentina ve Bologna günlerinde oldukça sık bir şekilde rotasyon yapan bir teknik direktördü. Beşiktaş'ta bunu henüz görememiştik ama transferlerin de takımına katılmasıyla birlikte ve önümüzdeki hafta Avrupa Ligi sahnesine çıkacak Beşiktaş, Marsilya'ya konuk edecek Dolmabahçe'de. Bu maçı da düşünerek bugün bol bir rotasyon yapmasını bekliyoruz. Beşiktaş derbiden sonra 2 günlük bir izin yaptı. Vincenzo Italiano aslında takıma da böylelikle bir derbi hediyesi vermiş oldu. Siyah beyazlar ligde geride kalan bölümde 9 puan toplarken Erzurumspor Futbol Kulübü ise 4 karşılaşmada 4 puan elde etti. İki ekip Süper Lig tarihinde 5. defa karşı karşıya gelmiş olacak ve İtalyan teknik adamında rotasyon yapacağını söylemiştik ama eksik isimlerden bir kişi daha var. Derbide ikinci yarıda oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz milli sol bek kasığında bir ağrı hissetmişti ve zorlanmamak için de oyundan çıkmak istemişti. Vincenzo Italiano kendisini oyundan çıkarmıştı. Bugün de Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek ama Marsilya maçının kadrosunda yer almasını bekliyoruz ve muhtemel 11'lerden bahsederek sözü tekrardan Dolmabahçe'den sana tekrardan stüdyoya aktaracağım Demet Gedik. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Taylan Bulut, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jolo ile Emirhan Topçu. Sol bekte zorunlu bir değişiklik görüyoruz. Oğut Dağaran'ın olmasını bekliyoruz ve 6 numara pozisyonunda geçtiğimiz hafta Salih Özcan yer alsa da ve Beşiktaş'ın bu sezon içerisinde kadrosunun kemik ismi olsa da bugün kendisinin dinlendirilmesini bekliyoruz ve o bölgede Wilfried Endidi'yi bekliyoruz. Hemen önünde Junior Olaytan'la kaptan Orkun Kökçü. Sağ kanatta Ernest Pokus, sol kanatta İlhan Fakılı ve forvet hattında cezalı Dušan Vlahović'in yerine Yang Yu onun olmasını bekliyoruz diyerek sözü tekrardan stüdyoya sana aktarabilirim demek.
0: Efecan, teşekkür ederiz. Sana da kolay gelsin. Efecan'ı izlerken arkadaki taraftarlara da tabii baktım ben. Oldukça heyecanlı ve keyifli gözüküyor Beşiktaş taraftarı. Bakalım iki takıma da başarılar dileyelim bu mücadele için. Buradan başka bir karşılaşmaya geçelim. Yarın oynanacak olan bir mücadele. Beşinci haftada Trabzonspor, Tümosan

0: Konyaspor'la yarın karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma ise saat 20'de başlayacak.
1: Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Geçen hafta Gençler Birliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Bordo Mavililer çıkışını sürdürmek istiyor. İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan elde eden Karadeniz ekibi bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Trabzonspor ligin ilk haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalırken 3. hafta Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup olmuştu. Bordo Mavililer'de Batago, Folcarelli, Okan Yokuşlu ve Malinowski sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Süper Lig'e kötü başlayan ve henüz puan alamayan Tümosan Konyaspor ise Trabzonspor karşısında ilk 3 puanını almanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere ligde son 7 maçında mağlubiyet yaşayan İlhan Palut'un öğrencileri son galibiyetini 31. haftada evinde Bordo Mavililer karşısında almıştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor Trabzonspor maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek.
0: Trabzonspor'un yarınki rakibi Tümosan Konyaspor. Şimdi Tümosan Konyaspor rakip deyince Paolo Nacho akıllara geliyor. Çünkü geçmişte oynanan karşılaşmalarda Paolo Nacho golleriyle dikkat çekmişti.
2: Paolo Nacho Tümosan Konyaspor maçlarını seviyor. Nijeryalı futbolcu yeşil beyazlı ekibe karşı bugüne dek oynadığı 4 resmi karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Oynanan maçların 3'ünde Konyaspor kalesine 2'şer gol atan Nijeryalı oyuncu sadece bir maçta gol kaydedemedi. Onuachu Trabzonspor'un 2023-2024 sezonunda sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol attı. Nijeryalı futbolcunun bu maçta attığı topuk golü ise yılın en iyi golünü belirleyen FIFA Puşkaş ödülüne aday gösterildi. Karadeniz ekibinin 2025-2026 sezonunda sahasında 3-1 kazandığı karşılaşmada 2 gol kaydeden 32 yaşındaki futbolcu deplasmanda 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada ise gol atamadı.
3: Futbol, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, oh!
2: Bordo Mavili futbolcu Trabzonspor'un Antalya'da Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nın müzesine götürdüğü karşılaşmada ise filelere gönderdiği 2 golle zaferin mimarı oldu.
0: Galatasaray'da alınan Sporting yenilgisi sonrası yaz transfer dönemi planlaması yeniden tartışılmaya başlandı.
4: Deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılı takımda yaşanan sakatlıklar sonrası sahaya çıkan 11, yaz transfer planlamasının sorgulanmasına neden oldu. Portekiz'de Galatasaray'ın yaptığı 5 transferden sadece Batrakov 11'de sahaya çıktı. Victor Osimhen'in yokluğunda Porto'dan gelen Deniz Gül'ün yerine kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz tercih edildi. Transferin son günlerinde kadroya katılan Bichabu Portekiz'de kulübede oturdu. Abdülkerim Bardakçı'yı da yedek oturtan Okan Buruk, sol stoperde Jakobs'a şans verdi. Mario Lemina'nın yokluğunda yeni transfer Leslie Gocukwu'da tercih edilmedi. Galatasaray'ın flaş transferi Leao ise geç gelmesinin handikaplarını yaşarken fiziksel olarak hazır olmadığı için Lisbon'da maça yedek başladı. Portekiz'de elde edilen skor Galatasaray Sporting maçında plansızlığın bedelini mi ödedi sorusunu akıllara getirdi.
0: Şimdi borsa diyeceğiz. Haftanın son işlem gününde takımlar günü nasıl kapattı? Borsa İstanbul

0: İstanbul Spor Endeksinde durum ne? Birlikte bakalım. Borsa İstanbul Spor Endeksi %2,75'lik yükselişte cuma gününü bitirdi. Takımlara geldiğimizde Beşiktaş'ın %9,69'luk yükselişle günü bitirdiğini görüyoruz. Fenerbahçe'de herhangi bir değişiklik söz konusu olmadı. Galatasaray %0,98 yükselişle günü bitirdi. Trabzonspor ise yine yükselişle noktaladı. %1,96'lık yükseliş söz konusuydu. Şimdi buradan Şampiyonlar Ligi'ne geçelim değerli izleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam itibariyle ilk hafta maçları bitti. Peki ilk hafta takımlar için nasıl geçti? Şöyle bir sonuçlara bakalım beraber. Kulüp Brüj Aston Villa karşılaşmasında 3-2'lik skorla Aston Villa maçı kazandı. AEK Atina Lask Linz'i 1-0 mağlup etti. Borussia Dortmund Villarreal'i 3-2 yendi. Manchester City Porto karşısında 2-0'lık üstünlük buldu. Real Betis Lille'i 3-2 mağlup etti. Real Madrid Inter'e 2 gol attı, maç 2-1 bitti. Stuttgart Viking'i 3-1'le geçmeyi başardı. Barcelona Galatasaray'ın ikinci hafta rakibi Feyenoord'a 5 gol attı, maç 5-1 bitti. Arsenal Napoli deplasmanında 3 puanı tek golle aldı. Galatasaray Sporting maçı Sporting'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Liverpool Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. İlk haftanın en gollü mücadelesi PSG Slovan Bratislava maçı, tam 7 gol izledik. PSG maçı 6-1 kazandı. Ferran Torres hat-trick yaptı. PSV Shakhtar maçı 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken Fenerbahçe Roma maçı da aynı skorla bitti. Manchester United sabahı 4-0 mağlup etti. Bayern Münih de Bodo Glimt'e 5 gol attı, maç 5-0 bitti. Burada Michael Oli ise çok fazla dikkat çekmişti. Como tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı ve 4-1'lik galibiyet elde etti Leipzig karşısında. Slavia Prag Lens maçında 3-2'lik skorla Lens kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta geride kaldı demiştik. Skorlara baktık. Paris Saint-Germain ilk haftayı lider tamamladı. İlk hafta nasıl geçmiş haberimizde de detaylandıralım.
1: Şampiyonlar Ligi'nde 3 gün süren ilk hafta heyecanı yaşandı. 18 karşılaşmadan yalnızca ikisi berabere tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı ve PSV'nin Shakhtar'ı konuk ettiği mücadeleler 1-1'lik skorlarla sona erdi. Gol sayısının yüksekliği de dikkat çekti. Toplam 69 golün atıldığı ilk hafta maç başına ortalama 3.8 oldu. İngiliz takımları Devler Ligi'ne 5'te 5 ile başlarken 5 büyük lig içinde en başarılı ülke olarak dikkat çekti. 5 büyük lig içinde en başarısız ülke ise İtalya. Çizme ekiplerinden yalnızca ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Como 3 puan almayı başardı. Son şampiyon Paris Saint-Germain yeni sezona 6-1'lik Slovan Bratislava galibiyetiyle başladı ve ilk haftayı zirvede tamamladı. Ligde ikinci hafta maçları 13-14 Ekim'de oynanacak.
0: City'nin teknik direktörü Sergey Yakirovic İngiltere Premier Lig'de Ağustos ayına damga vurdu. Ayın teknik direktörü seçildi.
2: Premier Lig'de Ağustos ayının ödülleri sahiplerini buldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi çalıştıran Sergey Yakirovic ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Takımını Premier Lig'e çıkaran 49 yaşındaki çalıştırıcı Hull City ile sezona Manchester United'ı 2-0, Coventry City ise 1-0 mağlup ederek başladı. Kaplanlar son olarak Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı. Yakirovic böylece 2016'dan bu yana bu ödülü kazanan ilk Hull City teknik direktörü oldu. Bosna Hersekli çalıştırıcı kulüp tarihinde ödülü kazanan 3. teknik adam olarak da kayıtlara geçti. Ayın oyuncusu ödülünde ise zirve Chelsea'den João Pedro'nun, 24 yaşındaki Brezilyalı santrfor Ağustos ayında çıktığı 2 müsabakada 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. João Pedro kariyerinde ilk kez ayın oyuncusu ödülünü kazanırken Cole Palmer'dan 2 yıl sonra bu başarıya ulaşan ilk Chelsea oyuncusu oldu.
0: Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin sezon öncesi bir medya günü düzenledi. Koç Şarunas Yasikevicius ve oyunculardan bazıları açıklamalarda bulundu.
3: Like every year, very excited for the beginning of the season.
4: Her sezon olduğu gibi aslında başlangıç için heyecanlıyız. Yaratmaya çalıştığımız ve yarattığımız takım için heyecanlı ve mutluyuz. Şu an yapmamız gerekenin sabırlı olmak ve çok çalışmak olduğunu biliyoruz. Yeni sezonun resmi bölümünün başlamasını bekliyoruz.
5: Çok mutluyuz. Yeni bir sezon. Her sezon olduğu gibi heyecanlıyız. Geçen sezonu güzel bitirdik, şampiyon olarak bitirdik. Bu sezonda aynı hedeflerle yola çıktık. Yeni oyuncularımız var. Herkes aynı heyecanı paylaşıyor. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyoruz. İlk maçımız zaten en yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Kupası olacak. İnşallah hepimiz için, hem sizler için hem bizler için güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olur. Teşekkür ediyorum.
4: Evet, çok heyecanlıyım. Kesinlikle çok heyecanlıyım. Fenerbahçe'ye karşı daha önce çok defa oynadım. Karşılaştım ve bu organizasyona, bu kulübe çok büyük saygı duyuyorum. Çok istikrarlı bir kulüpten bahsediyoruz. Burada hedefim kesinlikle şampiyonluklar kazanmak, takımın şampiyonluklar kazanması ve buna yardımcı olmak. Çok iyi bir koçumuz, çok iyi bir oyuncu ekibimiz, grubumuz var.
6: To start the season with this group of guys.
4: Yeni sezon başladığı için heyecanlıyız. Burada bu grupla, bu takımla birlikte olduğumuz için, olduğum için çok mutluyum. Ben aslında takıma yeni katıldım sayılır. Bu heyecanı, yeni sezon heyecanını paylaşıyoruz. Fenerbahçe hırslı, hedefleri olan bir organizasyon. Tabii ki sezonun uzun olduğunu ve çok çalışmamız gerekerek, hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Çok yeni oyuncumuz var. 9 farklı yeni oyuncumuz var. Çok başarılı kariyerlere sahip isimler bunlar ve Fenerbahçe'de de, Fenerbahçe tarafında da aynı başarıyı tekrarlamalarını bekliyoruz. Biz Final Four hedefi olan bir takımız. Bu yolda sezon boyunca çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Yakın mantaliteye sahip olduğumuz biri ben, ayrı takımlardayken aslında saha içinde onun özelliklerine atak etmeye çalışıyordum. Şimdi onunla aynı takımdayız ve onunla aynı takımda olduğumuz için büyük mutluluk duyuyorum. Onun sahada yapabilecekleriyle, takıma katabilecekleriyle birlikte hem benim için hem de takım için işleri daha kolaylaştırabileceğini biliyorum. Bunu umuyorum. Tabii ki onun için kolay bir değişim olmadı. Duygusal bir değişim oldu takım geçişi anlamında. Ama tekrar söylediğim gibi onun gibi bir oyuncuyla aynı takımda olduğum için. Evet, heyecanlıyız. Elimizde iyi bir grup, iyi bir oyuncu ekibi, iyi bir kadro olduğunu biliyoruz. Tabii ki tecrübeli bir ekip. Hedeflerimiz büyük, yine Final Four'da olmak, orada kazanmak. Bu hedeflerle birlikte yeni sezona başlıyoruz. Burada olmak harika, burada bulunmak harika. Tabii ki Taylor'ın söylediği gibi hedeflerimiz şampiyonluk, şampiyonluklar, tekrar Final Four'da olmak. Bu kez orada olup kazanmak istiyoruz. Ben de takımıma elimden geldiğince bu yolda yardımcı olmak istiyorum.
0: Tenis sezonunun son Grand Slam'i Amerika Açık'ta da artık sona yaklaşılıyor. Turnuvada kadınlar yarı final maçları oynandı.
7: New York'ta düzenlenen Amerika Açık Kadınlar yarı finalinin ilkinde son iki yılın şampiyonu Arina Sabalenka, Jessica Pegula ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz iki sezonda Pegula'nın Amerika Açık hayallerini suya düşüren bir numaralı seri başı Sabalenka, bir kez daha üç numaralı seri başı Birleşik Amerikalı raketin önünü kesti. Sabalenka, iki tenisçinin de iyi performans sergilediği ilk seti 7-5'lik skorla kazandı. İkinci seti de 6-2 alan Belaruslu raket, maçtan 2-0 galip ayrıldı. Arina Sabalenka, Amerika Açık'taki galibiyet serisini de 19 maça çıkardı. Diğer yarı final maçındaysa 2 numaralı seri başı Elena Rybakina ile 4 numaralı seri başı Coco Gauff karşılaştı. Birleşik Amerikalı Gauff mücadeleye iyi başladı ve ilk seti 6-3 kazandı. Kazakistanlı tenisçi rakibine 6-4 ile yanıt verdi ve karşılaşma 3. sete taşındı. Game, son seti de 6-4 alan Rybakina 2 saat 9 dakika süren maçı 2-1 kazandı. Gelecek hafta dünya sıralamasının zirvesinde Sabalenka'nın yeri

0: Almayı şimdiden garantileyen Rybakina, Sabalenka'nın son 2 yıldır kazandığı kupayı da elinden almaya çalışacak. Rybakina Avustralya Açık'ta Sabalenka'yı mağlup etmeyi başarmıştı.
1: Yarı finalin ardından finalde karşılaşacak olan Arina Sabalenka ve Yelena Rybakina açıklamalarda bulundu.
2: Gerçekten çok istekliydim. Çim Kort'ta Pegula'ya karşı zorlu bir maç kaybetmiştim ve sezonun orta döneminde pek de iyi bir performans sergileyemiyordum. Finale çıkmayı çok istiyordum ve elbette sonuna kadar gitmeyi hedefliyorum. Galibiyete ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bugün gerçekten çok iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Hangi kararı verirsem vereyim, o kararın doğru olduğunu hissettim. Dolayısıyla Pegula'ya karşı oynadığımız önceki maçlarla kıyasladığımda bugün kesinlikle daha iyi bir seviyedeydim diyebilirim.
3: But yeah, better not to make me mad.
4: I feel like it was a great match and
5: bence harika bir maçtı. Tabii ki bugün pek çok kişi Coco'nun kazanmasını istiyordu. Bu gayet normal. Sanırım herkes bunu anlayışla karşılıyor. Başlangıçta atmosferin çok hoş olduğunu hissettim. Sadece 3. sette öne geçtiğim anlarda seyirciler gerçekten Coco'ya büyük destek verdi. Ama ben kendime odaklanmaya ve o sesleri duymamaya çalıştım. Evet, benim için de Arthur Ashe Court'undaki ilk gece maçıydı. Seyirci çoğunlukla Coco'yu desteklese de atmosferden keyif aldım. Sabalenka ile daha önce birçok kez karşılaştık. Birlikte antrenman da yapmıştık. O çok agresif bir oyuncu. Ona karşı oynamak hem zihinsel hem de fiziksel açıdan zor. Çünkü çok güçlü bir oyun tarzı ve çok etkili servisleri var. Sahip olduğum tüm enerjiyi ortaya koymam, Arina'ya karşı en iyi servis

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
9: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
10: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Bankanın güzeli.
16: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Reklam.
17: A Spor Radyo.
18: Bir reklam.
19: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
18: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
6: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.

0: Tami ya.
1: Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam. A-Spor Radyo. Bir reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
3: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
0: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Osborne Radyo.
1: Ana Haber Bülteni'ne tekrar hoş geldiniz. Saatler 19 oldu. İkinci bölümümüze başlıyoruz değerli izleyenler. Bu saatte de yine dolu doluyuz. Beşiktaş'ın maçı var. Birazdan bağlantı yapacağız. Ama öncesinde Trendyol Süper Lig'de 5. hafta nasıl başlayacak? Beraber bir haftanın karşılaşmalarına bakalım. Özellikle hafta sonu yoğun geçecek gibi duruyor. Bugün saat 20'de Beşiktaş Erzurum Spor Futbol Kulübü maçıyla 5. haftayı açacağız. Yaklaşık 1 saat kaldı. Yarınsa saat 17'de Eyüp Spor, Çaykur Rizespor'la

0: karşı karşıya geliyor. Aynı saatte Samsun Spor Ayça Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20 seansındaysa Korendon Alanya Spor, Göztepe, Tumosan Konya Spor, Trabzon Spor maçları var. Pazar gününe geldik. Saat 17'de yine Gençler Birliği Kasımpaşa maçıyla gün açılacak. Saat 20 seansında iki karşılaşmada Galatasaray, Kocaeli Spor ve Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir maçları oynanacak. Pazartesi günü ise saat 20'de başlayacak Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçıyla birlikte 5. haftayı bitireceğiz. Evet değerli izleyenler, haftayı tek maçla açıyoruz demiştik. Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek ve 11'lerde belli oldu. Hemen şöyle Efecan'a bir uzanalım. Muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş ilk saat diliminde tabii birçok bilgiyi bizlerle paylaşmıştı. 11'lerde açıklanmışken sözü hemen kendisine bırakalım. O gün Şahinoğlu da yanında.
1: Teşekkürler Demet Gedik, sana da iyi yayınlar diliyorum. Aslında biz rotasyonlu bir kadro bekliyorduk bugün ama Vincenzo Italiano bizleri de şaşırttı. Rotasyona gitmemiş gibi gözüküyor şu an içerisinde. Karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Çok az bir süre kaldı, bir saatten az bir süre kaldı mücadeleye. Karşılaşmayı Gürcan Hasova yönetecek ve VAR koltuğundaysa Macar hakem Thomas Bogner yer alacak. Kalede Alexander Nübel var. Stoper hat sağ bekte Amin Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Emmanuel Agbodire Emirhan Topçu. Sol bekte Oğuttar'a 6 numara pozisyonunda Salih Özcan ve 8 numara pozisyonunda oynayan ikili ise Kaptan Orkun Kökçü'de Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta Trorsar ve forvet hattına Yang Yu O'yu görüyoruz. Hemen yanımda A Spor yorumcusu sevgili Ogün Şahinoğlu var. Ona da sorularımı yönelteceğim. Abi öncelikle hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Biraz Vincenzo Italiano bizleri aslında şaşırttı. Rotasyonlu bir kadro bekliyorduk Marsilya karşılaşması öncesinde Erzurum Spor Futbol Kulübü'ne karşı. Sen nasıl yorumluyorsun bu ilk 11'i?
2: Yani 4 ya da 5 değişiklik bekliyordum açıkçası ama 2 değişiklik var yanılmıyorsam tekrar kadroya baktığında. Bir o, bir Oğuttara var değil mi?
3: Evet, bir de Amir Murillo.
2: Geçtiğimiz hafta yok, geçtiğimiz
3: şu an o var. Tamam. Geçtiğimiz haftadan farklı olarak.
2: Bir de Oğuttara
3: var. Oğuttara
2: var.
3: İki, iki değişiklik zaten.
2: Evet, 2 değişiklik var. Açıkçası bundan biraz daha fazlasını bekliyordum ki özellikle merkezde bir değişiklik Endidi olma ihtimalini değerlendiriyordum. Neden? Çünkü önünde bir Marsilya maçı var. Bu özellikle Orkun Salih Olaytan üstüne çok fazla yükünle bindiği bir dönem malum. Ve her zaman takımın dengesi olarak görüyor orayı Vincenzo Italiano ama hani bu oyuncuların da bir dinlenme aşaması vesaire. Bunu da değerlendirip belki Endidi oynar diye, oynatır diye bekliyordum. Kanatlarda da değişiklik etmedi. Mesela İlhan düşüncesi bence vardı hepimizde. Son maçta sonradan oyuna girdiğinde etkili de oldu bu arada.
3: Ve ters kanatta oynadı.
2: Evet, sağ kanatta oynadı. Etkili de oldu. Hani beklediğimizin tam aksi bir durum. 2 tane değişiklik var sadece kadro içerisinde. Yani beklentimizi tam karşılayan değişiklik o. Yani Vlahovic olsun olmasın o olacaktı diye bekliyorduk. Yani bugün belki bu ceza durumu vesaire olmasa da aynı şekilde onun olmasını bekliyorduk. Belki de bir nevi bu kadro Marsilya provası da diyebiliriz. Çünkü şunu da değerlendirmiş olabilir İtalyano. Yani maç pazar değil. Hani aradaki süre zarfı zaten 6 gün. Hani orada yeterince dinlenme süresi de elde edebileceğini düşünmüştür takımın. Ve dolayısıyla hani burada o 6 günlük periyot içerisinde zaten şu an bugün oynattığı 11 oyuncusunun yeniden hazır olabileceğini düşünmüştü.
1: 2 günlük izin de aslında burada belki faydası olmuş olabilir.
2: Tabii zaten hani oyunculara bir değil 2'ye çıkardı. Çünkü derbide hakikaten çok iyi ve etkili bir performans vardı ortada. Yüksek şiddetli bir oyun ortaya koymuşlardı. Onun dışında yani oyuncularda hazır olmayanlara baktığımız zaman bu maçta Rıdvan Yılmaz ve Fabio Miretti'yi söyleyebiliyoruz. Fabio Miretti de geçtiğimiz maçta da yoktu, ağrıları vardı. O yüzden riske edilmemişti. Benzer bir şekilde şu an yine riske edilmiyor. Yani tam kadro değil Beşiktaş ama yine de ideale yakın bir kadro diyebiliriz.
1: Özellikle orada aslında stoper hattında da Vincenzo Italiano'nun sürekli olarak bir değişim yaptığını görüyoruz ama derbideki stoper hattını koruyor ama Calo'yu son zamanlarda son 2 haftadır özellikle yedek kulübesine çekmiş durumda. Bunu nasıl değerlendiriyorsun abi sen? Öncelikle hem bunu da soracağım sana ve daha sonrasında bir sorum daha var.
2: Vay yani Italiano'ya yetişmek kolay değil. Bizim açımızdan da değil yani. Ne zaman ne karar vereceğini çok kestiremiyoruz. bekliyoruz. Bu yıl oyuncular da maç günü öğreniyor kadroyu. Maçtan bir gün önce kampta vesaire öğrenmiyor. Maç günü öğlen öğle saatlerinde öğreniyorlar. Ve İtalyano şunu istiyor zaten. Yedek kulübesindeki oyuncular da hepiniz hazır olacaksınız oynayacakmış gibi. Yani formayı da zaten maçın gününde teslim ediyor oynatacağı oyuncuya. Derbinin bir şeyi yayınlandı. Perde arkası, iletişim ekibi tarafından güzel bir perde arkası yapılmış. Orada da dikkat edersen Vincenzo Italiano yedek oyunculara maç önü yedek oyunculara talimat veriyor. Hepiniz oyuna girecekmiş gibi hazır olacaksınız diye. Yani bu çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Yani ilk 11'i maça uğurlarken yedek oyunculara mesaj veriyor. Bu sezon 25 farklı oyuncu oynattı. Ve hatta şöyle söyleyelim, 26 aslında ama Amir Acemi Tövüş takımdan ayrıldı. Şu an mevcut kadrosu içerisinde 25 oyuncuya süre veren bir teknik adamdan bahsediyoruz. Biz bu tarz değişiklikleri beklemekte de bence çok haklıyız tabii ki. Yani rotasyon olarak. Ama bu maçta Marsilya provası göreceğiz gibi. Sadece gelecek hafta ne değişebilir bu kadro içerisinde? Vlahović değişir. Yani santraforda. Rıdvan'ın durumuna göre bir sol bek değişikliği olabilir.
1: Vincenzo Italiano aslında burada bugün Erzurumspor Futbol Kulübü'ne karşı iç sahada ben ilk yarıda mücadeleyi, karşılaşmayı garantiye alayım. İkinci yarı belki bir değişiklikleri yaparak rotasyona gidebilirim tarzında düşünmüş olabilir gibi geliyor bana. Ki sen neler düşünüyorsun abi? Bunu da merak ediyorum.
2: Yani seninle aynı düşünüyorum bu konuda. Şimdi kadroya baktığımız zaman herkesin yerine oynatabileceği bir oyuncu var aslında. Bugün sadece yanılmıyorsam şöyle düşündüğüm zaman sol bekte yok diyecektim. Yasin Özcan aklıma geldi. Aslında var. Her mevkinin bir alternatifi var Beşiktaş'ta. Geçtiğimiz sezonlarda bunun sıkıntısını çok çekti Beşiktaş. Yani teknik adamlar şöyle kafayı yedek kulübesine çevirdiği zaman eyvah diyordu yani. Çünkü oyuna atacağı bir mevki olarak da alternatifi bulamıyordu. Hani bir performans bulamazsın. Bu başka bir şeydir. İki, mevkisel olarak da bulunamaz bir pozisyona gelmişti. Şimdi bu sezona bakıyorsun. Yedek kulübesinden de performans üreten oyuncular var. Ve bunun dışında her mevkide yerine koyacağı bir oyuncu var. Bugünkü kadroda dahil. Santrafor'dan tut kaleye kadar yani orta saha, kanatlar, stoper, bekler her mevkide şu an Vincenzo Italiano'nun elinde oyuna atabileceği bir oyuncu mevcut. Ve bu arada bunların belli bir bölümünden de sezonun şu ana kadar 10 maç oldu. Sezonun bu haftasına kadar verim aldı. Mesela Thiago Jallo yedek kulübesinde değil mi? Stopere mi ihtiyacın var? Direkt oynatıyorsun. Ne vereceğini biliyorsun. Bu haftaya kadar bir maç hariç hepsinde iyi oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun dışında orta sahaya geçiyorsun. Orta sahada farklı bir değerlendirme yapıyor. Olaytan'ın olduğu mevkiye 2-3 maçtır dikkat et Endidi atıyor. Salih Hoca'nın olduğu yere değil. Merkeze koyuyor mesela. Bu arada Endidi merkezde biraz daha mesela iyi performans veriyor. En azından hani orada olabilir düşüncesini oluşturuyor. Kanatta İnan oyuna giriyor. Etkili oluyor. Yani dolayısıyla şu an elinde alternatifler de var performans alabileceği. Ama burada dediğimiz gibi bir oyun inşa etmeye çalışan teknik adam olarak hala gelişim aşamasında olduğunu düşünüyor takımının ve eksikleri olduğunu düşünüyor. Derbiden sonra da böyle düşüncelerini aktardı. Daha fazlasını yapabilmesini istiyor bu grubun ve Marsilya'nın bir nevi provası olarak değerlendirdi bence.
1: Abi ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Dolmabahçe'den şu an içerisinde aktaracaklarımız bu kadardı. Beşiktaş taraftarlar da yavaş yavaş stadyuma geçiş yapmış durumdalar. Bizler de sözü Dolmabahçe'den tekrardan stüdyoya sana aktarabiliriz Demet Kedir.
0: Efecan Öztaş çok teşekkür ediyorum. Size de bir kez daha kolay gelsin demiş olayım. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. 11'lerle ilgili bilgileri de zaten ekip arkadaşlarımız bizlere aktardı. Fenerbahçe ile devam edelim Beşiktaş'tan. Fenerbahçe'ye geçiş yapacağız. Dün akşama götürelim sizleri. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk mücadelesinde Fenerbahçe dün Çobani Stadyumu'nda Roma ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle bitti. Özet görüntülere bakalım.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartun şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu ile çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Top ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0.

0: öne geçti. Mağlı'nın asisti, Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya, topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine, pasını veriyor Vedat Muriç, golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş, top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Svilar gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Svilar. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. O uzun vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Svilar gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim. Ardından Svilar gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.
1: Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'ne dün akşam puanla başlamış oldu. Özeti izledik. Maç 1-1 sona erdi ve karşılaşmada 3 futbolcu performansıyla öne çıktı.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Sarı lacivertliler 18 yıl aradan sonra katıldığı Devler Ligi'nin ilk maçında İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldı. 39. dakikada Cristante'nin golüyle yenik duruma düşen Fenerbahçe, 48. dakikada Archie Brown'un golüyle beraberliği yakaladı. Müzik 86. dakikada Ake'nin bir topu da direkten döndü. Roma ile berabere kalan Fenerbahçe, eleme maçları da dahil olmak üzere Avrupa kupalarındaki son 33 iç saha karşılaşmasında sadece 5 yenilgi aldı. Bu süreçte Sarı Lacivertliler 20 galibiyet 8 beraberlik elde etti. Geçen sezonun başından bu yana Kadıköy'deki mağlubiyetler Aston Villa ve Nottingham Forest'a karşı yaşandı. Roma maçıyla birlikte İsmail Kartal da Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu. Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown Avrupa'da üst üste ikinci golünü kaydetti. Şampiyonlar Ligi playoff rövanşında deplasmanda Lyon ağlarını havalandıran Brown, Roma'ya beraberlik golünü attı. Brown etkili performansıyla öne çıkan isimlerden biriydi. Mason Greenwood da asistlerine devam ediyor. Lyon mücadelesinde Brown'a asist yapan İngiliz yıldız, Roma maçında da aynı şeyi tekrarladı. 10 karşılaşmada 4 gol atan İngiliz futbolcu bu sezonki 3. asistini kaydetti. Orta sahada İsmail Yüksek de performansıyla beğeni topladı. 9 kez de en fazla ikili mücadele kazanan İsmail 6'da pas arası yaptı. 62 kez topla buluşan İsmail Yüksek %87 pas isabeti yakalarken 3 top kapıp 2 çalım attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına 14 Ekim'de Aston Villa deplasmanında çıkacak Fenerbahçe, pazartesi günü ise Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
1: Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Roma maçının ardından İsmail Kartal basın toplantısında istifa ettiğini söyledi. İkna edilemedi, karardan da dönmedi. Peki neler yaşandı bu süreçte? Bakalım detaylıca.
2: Fenerbahçe'de Roma maçı sonrası değişen gündem ayrılıkla sonuçlandı. Müzik 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yla 1-1 berabere kalan Sarı Lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısı

0: anlamda istifa ettiğini açıkladı.
1: Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Karşılaşma sırasında bir taraftar İsmail Kartal'a şişe attı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kartal'ın bu olaydan dolayı üzüldüğünü ve üstündeki baskıdan şikayet ettiğini söyledi. Aziz Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmediğini de açıkladı.
2: Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek. Bekleyecek. Sonunda Mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Ya İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
3: Bir kenarında.
2: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyüken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam mı şimdi, oradan da seyirci taraftan bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilir. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin.
0: Böylece Roma maçı sonrası Fenerbahçe'de istifa açıklamasıyla başlayan süreçte Aziz Yıldırım'ın devam demesine rağmen gözler tecrübeli teknik adama çevrildi. Ancak İsmail Kartal ve ekibi son yapılan antrenmana çıkmadı. Bu gelişmenin ardından futbol direktörü Oğuz Çetin Kartal'la evinde görüştü. Çetin'in deneyimli teknik adamı ikna süreci olumsuz sonuçlandı ve Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı.
4: Fenerbahçe Kulübü'nde 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi değerli izleyenler. Peki bu sezon İsmail Kartal'la birlikte Fenerbahçe nasıl bir performans sergiledi? Karşılaşmalarda neler oldu? Bakalım birlikte Süper Lig'de başlayacağız. Zaten 4 mücadele oynandı biliyorsunuz. 5. haftada onu görebileceğiz. 4 maçta 2 galibiyeti var İsmail Kartal'ın. 2 de mağlubiyet elde etti. Zaten son mağlubiyet Beşiktaş derbisiydi. Diğeri de biliyorsunuz ligin ilk haftasındaki Gençler Birliği karşılaşması. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maç oynadı. 4 galibiyet, 2 beraberlik var. Mağlubiyet elde etmedi. Ve Fenerbahçe 3 takımı eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Büyük bir coşku vardı aslında camiada. Ki ilk karşılaşmadan da Roma mücadelesinden de 1 puanı aldı Fenerbahçe. Ama buna rağmen İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. Zaten ilk saat dilimimizde de detayları aktarmıştık. Bir toplantı gerçekleşiyor hala yönetim nezdinde. Bakalım son bir açıklama, bir karar bekliyoruz bizler de sizler gibi. Şimdi buradan Şampiyonlar Ligi'ndeki bir başka temsilcimize geçelim. Galatasaray'dan bahsedeceğiz. Galatasaray'da ilk hafta mücadelesinde Sporting'le karşı karşıya geldi. Ama ne yazık ki bu karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ve Galatasaray için yenilgi gelince hemen tabii ki akıllara yaz transfer dönemindeki plansızlık geldi.
0: Deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılı takımda yaşanan sakatlıklar sonrası sahaya çıkan 11, yaz transfer planlamasının sorgulanmasına neden oldu. Portekiz'de Galatasaray'ın yaptığı 5 transferden sadece Batrakov 11'de sahaya çıktı. Victor Osimhen'in yokluğunda Porto'dan gelen Deniz Gül'ün yerine kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz tercih edildi. Transferin son günlerinde kadroya katılan Bitşabu Portekiz'de kulübede oturdu. Abdülkerim Bardakçı'yı da yedek oturtan Okan Buruk, sol stoperde Jakobs'a şans verdi. Mario Lemina'nın yokluğunda yeni transfer Leslie Ugochukwu da tercih edilmedi. Galatasaray'ın flash transferi Leao ise geç gelmesinin handikaplarını yaşarken fiziksel olarak hazır olmadığı için Lisbon'da maça yedek başladı. Portekiz'de elde edilen skor Galatasaray Sporting

0: maçında plansızlığın bedelini mi ödedi sorusunu akıllara getirdi.
1: Trabzonspor Kulübü'nde Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası göreve gelen Hüseyin Çimşir, temaslı, agresif ve hızlı bir geçiş oyununu takıma aşılamak için yoğun bir mesai harcıyor.
2: Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dokunuşu hissedilmeye başlandı. Bordo Mavillerin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk maçta Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etmesi, yeni teknik direktörün kısa süredeki dokunuşlarının takıma yansıdığını gösterdi. 47 yaşındaki çalıştırıcının hedefi ise temaslı, agresif ve hızlı geçiş oyunu oynayan bir Trabzonspor oluşturmak. Çimşir antrenmanlarda tempoyu ve ikili mücadelelerdeki sertliği ön plana çıkarırken, üstünde en çok durduğu konuların başında top kaybının ardından uygulanacak pres geliyor. Hüseyin Çimşir top kaybedildikten sonra ilk 3 ila 5 saniye içinde baskı yapılarak topun yeniden kazanılmasını istiyor. Dar alanda yapılan çalışmalarda oyuncularından sürekli hareketlilik bekleyen Çimşir, ikili mücadelelerde ayakta kalan ve fiziksel temastan kaçınmayan bir takım kimliği oluşturmayı hedefliyor.
1: Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Polonyalı kalecisi Tobias Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.
3: I feel the trust from the board, from the teammates, so that's the most important.
4: Tabii teşekkür ediyorum tebrikleriniz için. Bu benim için bir ritüel tabii. Ben rakipleri her zaman analiz ediyorum. Bazen notlar alıyorum kendim için. Her seferinde %100 garanti değil bunlar. Sonuç vermiyor ama bu seferinde gerçekten köşeyi bildim. Köşeyi doğru tahmin ettiğim için işe yaradı aldığım notlar. O yüzden gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe maçı bizim için diğer maçlardan herhangi bir farkı yok ama sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'deki büyük takımlardan biri olduğu için bizim için yüksek enerjili bir maç olacak. Enerjimiz yüksek olacak. Zaten son maçtaki galibiyetten ötürü takımımızın morali de çok gerçekten çok iyi. O yüzden çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Galip gelmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan da gerçekten bu maç için çok destek bekliyoruz. Fenerbahçe ne kadar favori olarak görünse de biz demek değildir ki biz sahaya çıkıp mücadele etmeyeceğiz. Tabii ki de biz sahaya çıkıp mücadele edeceğiz. Ve yenmek için elimizden geleni yapacağız. Futbol oynayan her küçük çocuğun hayalidir milli takımda oynamak. En iyi kulüplerde oynamak. Tabii bunu başarmak için de çok çalışmak gerekiyor gerçekten. Böyle şeyler zaten kendiliğinden olan şeyler değil. Çalışmak, azimli olmak gerekiyor. İyi çalışıyorum. Bu işin de şansa bırakmayacağımı düşünüyorum. Çok çalışıyorum. En iyi şekilde elimden geleni yapıp şansımı da bekleyeceğim zamanı geldiğinde.
1: Kore'nin Alanyaspor'la Göztepe Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Alanyaspor çıkışını sürdürmek istiyor. Göztepe'nin ise ilk hedefi şu an ilk galibiyetini almak olacak.
2: Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Alanyaspor Göztepe maçı zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor Lig'de 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 7 puan toplayan Akdeniz ekibi haftaya 7. sırada girdi. Son maçta Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Alanyaspor sahasında kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Sezonu 3-3'lük Samsunspor beraberliğiyle başlayan Göztepe ise Gençler Birliği'ne 1-0, Galatasaray'a 3-2 ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne de 4-2 kaybetti. İlk 4 haftada galibiyet alamayan Stanimir Stoylov'un ekibi 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. 7 gol atan Göztepe kalesinde 11 gol gördü. Göztepe de Alanya deplasmanında kazanarak kötü gidişata dur demeyi hedefliyor. Sarı Kırmızılılarda Furkan Bayır, İbrahim Asabra, Sonko Sonberg, Alan Godoy, Gökdeniz Bayraktar sakatlıkları sebebiyle o gün Bayraksa cezalı olduğu için oynayamayacak. Luka Gugesashvili de kadro dışı bırakıldığı için maçta oynayamayacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Korendon Alanya Spor Göztepe maçı saat 20'de başlayacak. Maçı Ozan Ergün yönetecek.
1: Süper Lig'den 1. Lig'e geçelim. Trendyol 1. Lig'de 7. hafta heyecanı bugün başlayacak. Hatta bir 30-35 dakika sonra ilk mücadelede oynanacak. Hangisi peki bu? SMS Grup Sarıyer Spor Bandırma Spor karşılaşması bugün saat 20'de başlıyor ve haftayı açıyoruz. Cumartesi gününe geldiğimizde saat 17'de Bolu Spor, Orfa Yapı, Pendik Spor karşılaşması var. Aynı saatte Van Spor'da Keçtaş, Ankara, Keçiören gücünü konuk edecek. 20 seansındaysa Bodrum Futbol Kulübü Batman Petrol Spor maçı var. Eminevi Ümraniye Spor'da Antalya Spor'u konuk edecek. Pazar gününde 4 maç var. 17'de Ekenler, Beton, Sivas Spor, Muğla Spor.

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Mardin 1969 Spor karşılaşacak. Saat 20'de ise Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Manisa Futbol Kulübü ile Bursa Spor'da Turka Esenler Erok Spor'la mücadele edecek. Pazartesi gününe gelelim. 20'de Metro Holding Kayseri Spor İstanbul Spor'u ağırlıyor. Bu maçla birlikte de haftayı da bitireceğiz. Turgutlu Spor'un 22 yaşındaki ilk kadın teknik direktörü Zeynep Mestan Alspor'a özel açıklamalarda bulundu. Bu röportaja bakacağız.

0: 22 yaşındaki Zeynep Mestan Turgutspor'un yeni teknik direktörü oldu. Mestan bu göreviyle aynı zamanda Turgutspor tarihinin ilk kadın teknik direktörü unvanını aldı.
1: Turgutspor gibi bir camiada, camianın başına geçmek özellikle bu yaşta gerçekten çok büyük bir sorumluluk ve çok gurur verici bir şey. Burada taraftar grubu olsun, imkanlar olsun, stat, tesis, insanların ilgisi çok büyük seviyede gerçekten. Açıkçası baskı da var tabii ki, hani güzel şeylerin yanında zor şeyler de var. Yani nasıl altından kalkacağız dedim. Ama sonra Yılmaz Başkanıma, Emir Başkanıma baktığım zaman zaten arkanızda o gücü hissettiğiniz zaman, taraftarınızın da arkanızda gücünü hissettiğiniz zaman işler kolaylaşıyor. Antrenör kadın olduğu zaman futbolcuların daha saygı göstereceğini, daha güzel bir ortam olacağını, daha terbiyeli, daha kibar bir ortam olacağını düşünüyorum. Daha az kaos olacağını düşünüyorum. Engel olduğunu düşünmüyorum. Herhangi gelen bir erkek antrenörle farkımın olduğunu düşünmüyorum. İlk hedefimiz, bir yıllık hedefimiz de kesinlikle hedefimiz şampiyon olmak. Ve olacağız da.
2: Mevcutteki hocamızla yollarımızı ayırınca, ayırmadan önceki süreçte de sürekli bu takımla ilgili, bu takımı nasıl daha ileri gidebilir şeklinde kendisi projeler üretti. Takımın bu şekilde hareket etmesi halinde daha iyi yerlere gelebileceği şeklinde bir sürü projeler sundu. Ben bunları inceledikten sonra hocamızla, mevcutteki hocamızla yollar ayrıldıktan sonra Türkiye'de bir ilkin, bir kadının bizim Turgutspor'umuzu neden yönetmesin, bu kadar bilgiye sahip olduğunu gördüğümde oturdum kendi kendime, dedim ki yani böyle bir bilgiye sahip bir kadının yaşının çok önemli olduğunu düşünmedim ve kesinlikle tek başıma aldığım bir karardı. Zeynep hocamın önderliğinde biz Turgutspor'u eski aşağılı günlerine kesinlikle daha da ileri götürerek, marka değeri yüksek olan bir kulübü çok daha ileri götüreceğimizden eminiz.

0: Şampiyonlar Ligi'nde de ilk haftayı geride bıraktık değerli izleyenler. Son şampiyon Paris Saint-Germain ilk haftayı zirvede bitirdi.
1: Şampiyonlar Ligi'nde 3 gün süren ilk hafta heyecanı yaşandı. 18 karşılaşmadan yalnızca ikisi berabere tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı ve PSV'nin Şahtar'ı konuk ettiği mücadeleler 1-1'lik skorlarla sona erdi. Gol sayısının yüksekliği de dikkat çekti. Toplam 69 golün atıldığı ilk hafta maç başına ortalama 3.8 oldu. İngiliz takımları Devler Ligi'ne 5'te 5 ile başlarken 5 büyük lig içinde en başarılı ülke olarak dikkat çekti. 5 büyük lig içinde en başarısız ülke ise İtalya. Çizme ekiplerinden yalnızca ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Como 3 puan almayı başardı. Son şampiyon Paris Saint-Germain yeni sezona 6-1'lik Slovan Bratislava galibiyetiyle başladı ve ilk haftayı zirvede tamamladı. Ligde ikinci hafta maçları 13-14 Ekim'de oynanacak.
0: Avrupa'nın 5 büyük liginde heyecan ve kalite yükseliyor. Haftanın öne çıkan maçlarına ve büyük liglerdeki son duruma şimdi haberimizde yakından bakacağız.
2: Futbol severleri bu hafta sonu da dop dolu bir program bekliyor. Serie A'da son şampiyon Inter, Udinese'yi konuk edecek. Lige 3'te 3 ile başlayan mavi siyahlılar

0: yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan lider Roma, Torino deplasmanında ligdeki çıkış grafiğini devam ettirmek amacında. İtalya'da haftanın vitrin maçı ise Lazio ile Milan arasında. Başkentte oynanacak müsabakada Mavillerin hocası Gennaro Gattuso efsanesi olduğu takıma çelme takmaya çalışacak. Sezona 2 galibiyet 1 beraberlikle başlayan Juventus ise Sassuolo deplasmanında 3 puan arayacak. La Liga'da ise gözler tüm Avrupa kıtasının en formda takımında olacak. İlk 4 haftada attığı 15 golle en yakın rakiplerini 2'ye katlayan Barcelona bu hafta Levante'ye konuk olacak. Katalanlar geçtiğimiz hafta puan farkıyla ele geçirdikleri zirveyi kaybetmek istemiyor. İspanya'da geçtiğimiz haftanın kayıp takımı Real Madrid ise sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Eflatun Beyazlılar geçtiğimiz hafta Real Betis karşısında aldığı mağlubiyeti Madrid derbisinde telafi etmeye çalışacak. La Liga'da haftanın dikkat çekici maçlarından biri ise Atletico Madrid ile Real Sociedad arasında. Bask deplasmanında Atletik Bilbao'ya farklı kaybeden Simeone'nin öğrencileri yine başka bir Bask ekibi Real Sociedad karşısında telafi arayacak. Ancak Oyarzabal'lı Sociedad son 3 maçını kaybetmeyerek çıkış yakalamış durumda. Almanya'da beklenenden erken bir kayıpla sezona başlayan Bayern Münih, 2-2 yapan ligin yeni ekibi Elversberg'le karşılaşacak. Bavyeralılar formda rakibini mağlup ederek kısa süre içinde zirveyi ele geçirmeyi amaçlıyor. Sezona iyi başlangıç yapan Borussia Dortmund, henüz maç kazanamayan Paderborn'u konuk edecek. Sarı siyahlılar hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetin moralini lige de yansıtmak istiyor. Fransa'da geride kalan 3 haftada maç kazanamayan Paris Saint-Germain, henüz maç kaybetmeyen Brest'e konuk olacak. 9 puanla ligin lideri konumunda yer alan Monaco ise Strasbourg deplasmanında pozisyonunu koruma amacında. Avrupa'da haftanın maçı ise Premier Lig'de oynanacak. Manchester derbisinde United City'yi Old Trafford'da ağırlayacak. Lider Arsenal haftayı Sunderland deplasmanında geçirirken ligin gol yemeyen tek ekibi Hull City'de Chelsea'ye konuk olacak.
1: Amiri erkek voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Almanya'ya mağlup oldu. Amiri erkek voleybol takımımız SEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanan mücadele Almanya'nın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Filenin Efeleri ikinci maçını yarın 17'de Fransa ile oynayacak. Tenis sezonunun son Grand Slam'i Amerika Açık'ta da artık sona yaklaşılıyor. Turnuvada kadınlar yarı final maçları oynandı.
2: New York'ta düzenlenen Amerika Açık Kadınlar yarı finalinin ilkinde son 2 yılın şampiyonu Arina Sabalenka, Jessica Pegula ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz iki sezonda Pegula'nın Amerika Açık hayallerini suya düşüren bir numaralı seri başı Sabalenka bir kez daha 3 numaralı seri başı Birleşik Amerikalı raketin önünü kesti. Sabalenka iki tenisçinin de iyi performans sergilediği ilk seti 7-5'lik skorla kazandı. İkinci seti de 6-2 alan Belaruslu raket maçtan 2-0 galip ayrıldı. Arina Sabalenka, Amerika Açık'taki galibiyet serisini de 19 maça çıkardı. Diğer yarı final maçındaysa 2 numaralı seri başı Elena Rybakina ile 4 numaralı seri başı Coco Gauff karşılaştı. Game, Birleşik Amerikalı

0: Goff mücadeleye iyi başladı ve ilk seti 6-3 kazandı. Kazakistanlı tenisçi rakibine 6-4 ile yanıt verdi ve karşılaşma 3. sete taşındı. Son seti de 6-4 alan Rybakina 2 saat 9 dakika süren maçı 2-1 kazandı. Gelecek hafta dünya sıralamasının zirvesinde Sabalenka'nın yerini almayı şimdiden garantileyen Rybakina, Sabalenka'nın son 2 yıldır kazandığı kupayı da elinden almaya çalışacak. Rybakina Avustralya Açık'ta Sabalenka'yı mağlup etmeyi başarmıştı.
1: Arina Sabalenka ve Yelena Rybakina finalde karşı karşıya gelecek. Yarı final karşılaşması sonrasında da yapılan açıklamalara bir bakalım neler söylemişler.
2: Gerçekten çok istekliydim. Çim Kort'ta Pegula'ya karşı zorlu bir maç kaybetmiştim ve sezonun orta döneminde pek de iyi bir performans sergileyemiyordum. Finale çıkmayı çok istiyordum ve elbette sonuna kadar gitmeyi hedefliyorum. Galibiyete ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bugün gerçekten çok iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Hangi kararı verirsem vereyim, o kararın doğru olduğunu hissettim. Dolayısıyla Pegula'ya karşı oynadığımız önceki maçlarla kıyasladığımda bugün kesinlikle daha iyi bir seviyedeydim diyebilirim.
3: But yeah, better not to make me mad.
4: Bence harika bir maçtı. Tabii ki bugün pek çok kişi Coco'nun kazanmasını istiyordu. Bu gayet normal. Sanırım herkes bunu anlayışla karşılıyor. Başlangıçta atmosferin çok hoş olduğunu hissettim. Sadece 3. sette öne geçtiğim anlarda seyirciler gerçekten Coco'ya büyük destek verdi. Ama ben kendime odaklanmaya ve o sesleri duymamaya çalıştım. Evet, benim için de Arthur Ashe Court'undaki ilk gece maçıydı. Seyirci çoğunlukla Coco'yu desteklese de atmosferden keyif aldım. Sabalenka ile daha önce birçok kez karşılaştık. Birlikte antrenman da yapmıştık. O çok agresif bir oyuncu. Ona karşı oynamak hem zihinsel hem de fiziksel açıdan zor. Çünkü çok güçlü bir oyun tarzı ve çok etkili servisleri var. Sahip olduğum tüm enerjiyi ortaya koymam, Arina'ya karşı en iyi servislerimi kullanmam ve doğru anlarda doğru kararlar vermem gerekecek.
1: Formula 1'de sezonun 14. etabına İspanya ev sahipliği yapacak.
2: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 14. etabı olan İspanya Grand Prix'si ile devam edecek.

0: ilk defa yarışlara ev sahipliği yapacak başkent Madrid'deki Madrid pistinde sıralama turları cumartesi günü saat 17'de yapılacak. 57 tur üzerinden yapılacak yarışsa pazar günü saat 16'da start alacak. Bu sezon koşulan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli 7, takım arkadaşı George Russell'la McLaren pilotu Lando Norris 2'şer, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de birer galibiyet elde etti. Pilotlar klasmanında 267 puanlı Kimi Antonelli ilk sırada yer alıyor. İtalyan pilotu 201 puanlı George Russell'la 191 puanlı Lewis Hamilton izliyor.
1: Süper Lig'de 5. haftanın açılış karşılaşması yaklaşık 20 dakika sonra başlayacak. Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Biz de bugün ana haberi noktalarken Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi elemelerinde seyircisi önünde oynadığı Hradec Králové ve Kaunas-Žalgiris karşılaşmaların özet görüntüleriyle bültenimizi noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep
7: iyi hizmet, hep iyi fiyata,
6: hep iyi sigorta. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Serkan.
11: Efendim abi.
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Empara, bankanın güzeli.
3: Reklam.
0: Aspor Radyo.
15: Güzellikler dünyası.
16: Paraf'ın katkılarıyla.
17: 75 yılında ülkemizde yılın sporcusu ödülü alan Cemal Kamaç ile birlikte

0: Aynı yıllarda dünyayı kasıp kavuran Muhammed Ali de dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Avrupa'da Cemal Kamacı, dünyada Muhammed Ali ringleri kasıp kavururken Cemal Kamacı 1976, Muhammed Ali de 1978 yılında ringlere veda ettiler. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlarda

0: doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Spor Radyo.
1: Mutlu akşamlar. Skorboard'a hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın açılış mücadelesinde İstanbul'da Dolmabahçe'de Beşiktaş kendi taraftarı önünde Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Bu karşılaşmanın Skorboard yayınında hem Aspor hem de Aspor Radyo ortak yayınındayız ve sevgili hocam Güvenç Kurtar bizlerle birlikte. Hocam hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi
1: yayınlar. Nasılsın? İyi misin hocam?
2: İyiyim. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: Gayet iyiyim. Seni gördüm. Çok daha iyi oldum.
2: Sağ olasın.
1: Trendyol Süper Lig'de 5. haftayı birlikte açıyoruz. Mücadele de başladı. Güzel, seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını elbette temenni ediyoruz. 5. hafta mücadelesi. Beşiktaş tabii ki geçtiğimiz hafta derbi galibiyetiyle kapatmıştı 4. haftayı ve sahasında oynayacağı bu karşılaşmaya da oldukça moralli geldi siyah beyazlılar. Bugün Vincenzo Italiano'nun tercih ettiği 11, hemen paylaşalım. Beşiktaş'ın sahada olduğu 11'de kalede Alexander Nübel var. Amir Murillo, Emirhan Akbadu ve Uattara savunma dörtlüsü, önlerinde ise Salih, Orkun ve Olaytan. Kanatlarda ise sağda Çerni, solda Trossard, santraforda ise Oyan Gü 11 ile bugün Beşiktaş mücadeleye başladı. Bir hatırlatma yapalım. Siyah beyazlarda Dušan Vlahović cezalı olduğu için derbi sonrası

0: PFDK sekleri açıklanmış ve Vlahovic de bir maç ceza almıştı. Bu arada Beşiktaş hata. Trossard şut şansı bulabilecek mi? İyi kapandı Erzurumspor savunması. Uattara çevirmek istedi, ayak koydu. Yine Miguel Cardozo ve köşe vuruşu kazanıyor Beşiktaş. Siyah beyazlar etkili başladı mücadeleye. Vlahovic yok ve Rıdvan'ın da yine bir sakatlığı olduğu için bugünkü maçın kadrosunda yer almıyor. Bu iki isim dışında Beşiktaş'ta derbide forma giyen 9 isim yine sahada. Erzurumspor'a geçelim. Erzurumspor'da ise 5-4-1 formasyonunu tercih etti bugün Serkan Hoca. Kalede Ertuğrul Taşkıran forma giyiyor. Savunmada beşli savunma hattında Orhan, Amar, Gorbelitse ise Mujakić ve Mustafa Yumlu'yu görüyoruz. Önlerinde ise Cardozo, Owusu, Baye ve Martin Rodriguez. Santrafor'da ise Eren Tozlu 11 ile bugün konuk ekipte sahada Dolmabahçe'de maça başladı. Hocam, Beşiktaş'ın 11'inde bir sürpriz yok. Aslında ideal 11'e. İki zorunlu değişiklik var. Rıdvan ve Vlahovic derbide forma giyen 11'den 9 isim yine bugün sahada.
1: Vlahovic bir maç mı ceza aldı?
0: Bir maç, evet. Sadece bu maçta yok. Efendim hocam?
1: Tedbirsiz vermişlerdi ceza.
0: Evet, ama bugün cezayı, dün cezayı açıkladı PFDK. Bugün de onadı tahkim kurulu. Bu maçta cezasını çekiyor.
1: Çok enteresan ya. Neyse, fazla yorum yapamayacağız. Çok şeyini bilemiyoruz o. Maçtan sonraki kasette neler var videoda falan. Neyse.
0: Artık bu, çok üzerine konuşmanın da zaten bir manası yok. Evet. Artık ceza verildi, yok, onandı. Bugün de zaten forma giymiyor.
1: Şimdi Beşiktaş taraftarı da diyor ki mesela bana, arkadaşlarıma falan, ya niye Şükrünyar ceza almadı da o aldı falan filan. Bir sürü tabii Beşiktaş taraftarı haklı olarak niye aldı? Ya ben de anlamadım yani. Neyse, geçti gitti. Hayırlısı olsun bakalım. Yanko da iyi bir santfor bana göre. Şimdi bir de Zevel'de vurdu. Top kaleciden döndü. Ya Erzurumspor bak diye mesela o tarafta doğudaki takımlar falan renk katıyor yani. Oralardan takım olsun, Gaziantep, Erzurum, Diyarbakır, değil mi? Daha evvel de Malatya vardı.
0: Doğru.
1: Yani buralarda. Şimdi Mardin mesela gelse keşke, değil mi? Hoşuma gidiyor benim öyle.
0: Beşiktaş maçı etkili bir pozisyonla başladı bu arada. Onu hatırlatalım. Maçın henüz ilk dakikalarında Oyan Gü bir fırsat yakaladı, değerlendiremedi. Devamında da Leandro Trossard yine pozisyonun içerisindeki oyuncuydu. Siyah beyazlar etkili bir pozisyonla maça başladılar ama sonuç alamadı. Erzurumspor Futbol Kulübü Süper Lig'e bu sezon yükseldi. 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmişlerdi. Zor da bir fikstürle başladılar Süper Lig'e. Galatasaray ile sahasında karşı karşıya gelmiş ve o mücadeleden de farklı bir mağlubiyetle ayrılmıştı Erzurumspor Futbol Kulübü. Fakat son iki lig maçında 4 puan topladılar. Kötü başlangıcı biraz telafi etti son iki maçta Erzurumspor. Bugünse Dolmabahçe deplasmanında tabii işleri kolay değil ama Süper Lig'de birçok kez şahit olduk ki her maçta her türlü sonuç çıkabiliyor.
1: Evet. Yalnız bir şey soracağım bak. Şimdi bu kaçıncı maç oynanıyor?
0: Beşinci hafta.
1: İkinci yarı ne zaman başlıyor?
0: Tarih olarak. Yani Ocak gibi.
1: Ocak.
0: Evet.
1: Yani şimdi Şubat'ta kar, kış, kıyamette.
0: Bir bakayım tekrar, yanlış bilgi tamam vermeyelim.
1: Ya önemli değil yani tam günü falan. Yani kar, kış, kıyamette Erzurum'da oynanacak maç. Biliyor musun?
0: Soğukta. Evet hocam. Ocağın sonuna doğru hatta.
1: Yani
0: ikinci devre başlayacak. Beşiktaş, yani Beşiktaş'ın Eyüpspor deplasmanına gideceği hafta 24 Ocak haftası.
1: Eyüpspor değil, Erzurumspor'u soruyorum.
0: Hayır. İkinci devre o maçla başlayacak yani o yüzden. Çünkü Eyüp maçıyla açmıştı sezonu
1: şimdi
0: Beşiktaş.
1: Şimdi Erzurum'a gidecek.
0: Erzurum hafta. Deplasmanına gideceği hafta 21 Şubat haftası.
1: Şubat. Aralık, Ocak, Şubat. Kış. Yani belki bu maçı keşke diyorum ki şeyde oynasalardı. Erzurum'da oynasalardı. Çünkü tam kış kıyamette Şubat'ta orada olacaklar. Yol, uçak inmez, o inmez, sağ
0: tabii
1: sert olur, hava kötü olur. Bana göre bunu böyle ayarlasalardı mesela Galatasaray maçı iyi oldu orada oynaması.
0: Doğru. Galatasaray şimdi, mevsim yani, şartları gereği biraz daha yani, tabii daha uygun tarihlerde diyelim.
1: Keşke bu maçı da orada oynasaydı ya.

0: Oldu, Beşiktaş darılır mıydı yani? Yok. Bence bunlar anlaşılıp böyle şeyler
1: sen
0: olabilir.
1: Sen kulüpler konuşup mu buna karar verseydin diyorsun?
0: Yok tabii. Ama yani Erzurum şimdi Spor bunu
1: hocam neden kabul etsin ki?
0: Niye içeride oynayacak?
1: Hayır. Şubat ayında iç sahada oynamak belki onlar için daha büyük avantaj olacak sonuçta. Erzurum Spor alışkın çünkü buna. Ya bu Beşiktaş için bir zorluk aslında. Ya o tarihte bunu, o deplasmanı oynamak.
0: Ama işte yani ya karkışta oynamak avantaj olur mu ya? Hiç kimse
1: ama her türlü oynayacak hocam Erzurum Spor. Yani Beşiktaş'ta oynamasa bir sonraki hafta oynayacak. O zaman ligin ilk 17 haftasını sahasında oynayıp ikinci yarı hep deplasmana gitmesi
0: lazım. Abartma. Abartma o kadar. Ama Ocak, Şubat yani orada bir iki maçı şey yapabilirdi. Ya inşallah o hava şartları eskisi gibi olmuyor.
1: Hocam ben
0: belli olmaz yani.
1: Bir Sivas deplasmanına gittim öyle Şubat ayında. Yine Beşiktaş muhabirliği yaptığım dönemde. Gerçekten o tarihlerde o deplasmanlar, o seyahatler çok zorlu olabiliyor. Çok zor bir seyahatti benim için yani hatırlıyorum. Yine Sivas'ta, Erzurum'da zaten nefes çok bu anlamda ya. Benzer.
0: Şimdi bak,
1: gerçekten öyle.
0: Şimdi bak hemen pozisyon yok yani anlatayım. İlk Erzurum'a gidiyorum. Uçakta tam önünde oturuyorum. Bir uçaktı. Neyce olmaydı neydi? Kilometre yazıyor. Şey yazıyor. 6 metre işte yükseklik yazıyor. İşte 2200 falan derken 2000. Abi 2000 derken güm dedi. Ya bakıyorum 2000 metre var daha. Ya düştük deyvah diyorum yani. Bir şey oldu yani. Meğer yani 2000 metre yüksek ya. Bak şimdi. Ondan vazgeçtim. Şimdi o da o dağda falan dökende kamp yapmış kamp derken tabii orada kalıyoruz.
1: Devre maçımızı. Arası kampı mı?
0: Yok pardon. Yok kamp değil ya maç.
1: Pardon.
0: Maç.
1: Hazırlık maçı.
0: Yok hayır lig maçı ya.
1: Normal lig maçı lig deplasmanı.
0: Şimdi ya odadan çıkıyorum bak ta restoran çok uzak tamam mı? Deplasmana gider gibi yürüyorum. Ya bak inanmayacaksın. Tabii antrenörüm o zaman futbolcu şeyleri yok. Nefes nefese kalmıyorum ama yoruluyorum yani. Biraz böyle nefes almakta şey yapıyor. Zorlanmıyorum ama yani bir yorgunluk var. Şimdi yüksek rakımda 2400 metreymiş orası da tamam mı? 2400 metre nefes almak daha zorlaşıyor. Tabii oksijen az oluyor. Yani o da futbol şeyleri rakip takımı etkiler ama şu var tabii. Soğuk daha çok etkiler. Hem soğuk da birlikte rakım oksijen azlığı. O zaman şeyi bana göre çok etkiler. Sağ buz falan tutmuyor herhalde. Güzel bir zemin var şu anda görüyorum.
1: Anda... 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş. Topun başında Vaslav Černý var. Murillo var. Bakalım hangi isim vuracak? Dakika 10 Dolmabahçe'de. Murillo geldi. Vuruşu top üstten avuta gidiyor. İsabetli bir vuruş gelmedi. Amir Murillo'dan Beşiktaş'ın Panamalı sağ beki geçtiğimiz yıl devre arasında Marsilya'dan transfer etmişti Beşiktaş. Şu ana kadar da fena bir bek performansı vermedi hocam. Beğeniyor musun Murillo'yu?
0: Süper.
1: İyi bek. Senin tam senin böyle ya, beğendiğin, sevdiğin profil ya, bir şey bek oyuncusu.
0: Bak şimdi bu.
1: Osayi Samuel'e, Semedo'ya biraz böyle benzeyen.
0: Var birisi daha var. İsmi lazım değil. Baş harfi.
1: Hocam o diğer bek, diğer kanatlı olduğu için onu çok anlamıyorum.
0: O asist yaptı. Fazla
1: Osayi bir şey yapmadı. Tabii hocamın tabii. En sevdiği.
0: Ya sevdiği değil ya yaptığı icraata bakıyorum. Şimdi ya bir tane.
1: Hocam Konyaspor'da biliyorsun. Ligimize geri geldi Masuaku.
0: Evet öyle hayırlı olsun. Şimdi bu Paris Saint Germain'de Eşref var. Eşref hakimi.
1: Arkadaş. Hocam o bir numarası. Ya, o bölgenin.
0: Şimdi
1: o,
0: ama şey Archie Brown öyle gol attı. Morillo gidiyor gol atıyor. Rıdvan
1: bu
0: gidiyor,
1: arada çok iyi çıktı Erzurum Spor. Orhan yerde kaldı avantaja bıraktı. Gürcan Asova etkili geldi şimdi Erzurum Spor. Salih kapattı yine. Ouattara topla biraz fazla oynadı. Baskı ve Eren topu kazanıyor. Serbest vuruş beklentisi var Erzurum Sporlu futbolcularda ama Gürcan Asova biraz düdüğü çalmakta gecikti ve taçı işaret ediyor. Serbest vuruş yok dedi. Burada önce Emirhan ve Orhan arasındaki mücadele. Orhan yerde kaldı. Avantaja bıraktı maçın hakemi. Devamında ise Eren'le Ouattara arasındaki yine ikili mücadele. Eren faul bekledi. Gürcan Asova devam dedi. İtirazı oldu. Konuk ekip

0: futbolcularının. Fakat yani, oyun taçla başladı.
1: Ama yani Erzurumspor futbolcular haklı ya. Formadan şuradan buradan çekiyor.
0: Yine şimdi Eren'den Miguel Cardozo'ya. Cardozo vuruşu yandan avuta gidiyor. Bu kez etkili geldi Erzurumspor. Eren bir anda Cardozo'yu hareketlendirdi savunma arkasını. Bir boşluk Beşiktaş defansında ama Cardozo'nun vuruşu iyi değil. Miguel Cardozo da bu sezon başında Erzurumspor'a Kayserispor'dan transfer olmuştu. Deneyimli bir isim. Ligimizi de çok yakından tanıyan bir oyuncu.
1: Çok müsait pozisyonda. Evet, penaltının orada bomboş arkadaşı vardı. O da sistem etti ona. Verse onu.
0: Ondan kendisi vurmayı denedi. Tercih etti ama çok iyi bir vuruş gelmedi Cardozo'dan.
1: Ondan evvelki pozisyonda da gene sağ taraftan
0: Salih'ten
1: boş geldi.
0: Bu arada çok iyi pas. Solda şimdi Uattara ortası. Hiçbir takım arkadaşı yok o noktada ve top diğer köşeden taça çıktı. Rıdvan maç kadrosunda yok Beşiktaş'ta. Fabio Miretti de bugün bu arada yine maç kadrosunda yok. Çok acaba bir sakatlığı mı var? Bir kontrol etmem gerekecek onu. Hemen Efe Can'la da bir hocam iletişime geçeyim ben. Beşiktaş'ın yeni transferlerinden birisiydi Fabio Miretti. Şimdi Efecan tabii karşılaşmayı stadyumdan takip ediyor ekip arkadaşımız. Ondan bilgi geldiği anda hemen aktarıyor olacağız. Hazır olmadığı içinmiş.
1: Ben de onu anlamıyorum ya. Sakatlık hadi bir yerde. Fakat sen profesyonel futbolcusun arkadaş. Şeyi örnek veriyoruz. Salah. Adam
0: geçen hafta sakatmış hocam derbide.
1: Tamam da antrenörüyle birlikte geliyor adam ya tatile.
0: Hangisi tatil hocam?
1: Salah falan ya bazı hocam.
0: Tabii Vlahovic de öyleydi biliyorsun.
1: Yani.
0: Orhan evet, yerde kaldı bu arada. Bu kez serbest vuruş işaret etti Gürcan Asova. Orkun'un itirazı var. Orkun da çok sinirlendi.
1: Evet. Ama yani
0: Salih Özcan'ın yerde kaldığı pozisyon için faul bekledi Beşiktaş. Oyun devam etti. Orkun'un müdahalesiyle bu kez Orhan yerde kaldı. Beşiktaş ceza sahasına girmek üzereyken hemen yayın çevresi, yay civarında serbest vuruş kazandı Erzurumspor. Orkun da bir önceki pozisyonla ilgili Gürcan Asova'ya yoğun bir itirazı oldu.
1: Sarı kart yok mu ya bu kadar? Bana böyle bir şey yapacak var ya, direkt çakarım kırmızıyı, bırak sarıyı.
0: Kim hocam?
1: Futbolcuya nasıl geliyor ya, neredeyse dövecek, öyle şey mi olur
0: hocam
1: ya?
0: Ama adrenalin yüksek olabilir.
1: Olmaz öyle şey yani ya.
0: Kırmızı çok iddialı olur ama hocam.
1: Neyse yani değil. Kırmızı değil. Yani, yani sarıyı bir kere yani kesin hemen.
0: Birazdan sarı olur mu olmaz mı tabii hani bilmiyorum.
1: Şimdi niye biraz evvelde Erzurumspor'un lehine vermedi yani hakem. Foul'ü evet, vermedi. E sen her şeye bir, onlar da haklı. İtiraz etmeyeceksin. Böyle bir itiraz olmaz zaten ya. Bu arada baraj da var. 25 metreye falan çıktı. Hocanın adımları
0: Beşiktaş'ta
1: biraz...
0: Beşiktaş'ta oyuncuların bu arada baraja da biraz tepkisi oldu. Biraz uzak olduğunu düşünüyorlar kurulan barajın.
1: Bence de.
0: Orkun'un hakemin itirazı sürüyor. Çern itiraz ediyor. Orkun itiraz ediyor.
1: Hakemin oyun mesafe henüz tahmini yok.
0: Bu arada kart çıktı. Orkun Kökçü sarı kart görüyor Beşiktaş'ta. İtirazlarından dolayı
1: hakem haklı artık. Yani bu kaçıncı ya Orkun. Ama bu
0: biraz devam ettirince Orkun.
1: Tamam. Ya şimdi hakikaten çok uzak. Hiç bu şimdi hakemin mesafe tahmini yok ya.
0: İşaret geldi Gürcan Asova'dan. Eren topun başında. Eren vuruşu, top avuta gidiyor. Biraz özellikle son birkaç dakikadır gerginlikler
1: evet
0: var mücadelede. Biraz hiç daha tansiyon yükseldi. Özellikle maçın hakemine biraz itirazı oldu iki takım oyuncularının evet da. Az önce de Orkun Kökçü sarı kart gördü Beşiktaş'ta. Şimdi Leandro Trossard topla buluştu. Trossard döndü geriye. Akbadu oyun kurmaya çalışıyor geriden Beşiktaş. Orkun kendisini gösterdi.

0: topu aldı. Sağ çizgide Vaslav Černý. İyi yaşa hocam.
1: Hep beraberdi. Bu klima bizi hasta edecek ya.
0: Birazdan hallederiz hocam.
1: Sesim falan
0: birazdan,
1: da değişti.
0: Birazdan ya bir çözüm bulacağım.
1: Tövbe bir daha yapmayacağız. Tövbe. Tövbe bir daha yapmayacağım. Ay klimacılar. Ya bu klimacılar kim Allah aşkına? Bunu bir öğreneyim ben bu şeyde ya. Çok müsrifler yani ya. İnanılmaz.
0: Hocam sıcak ama hava sıcak.
1: Sıcak da bu ne arkadaş? Ya klima dedin. Normal. 23 derece olursun. Konfor sıcak.
0: Černý bıraktı şimdi. Olaytan. Olaytan kaleye vurdu. Çerçeveyi tutturamıyor. Junior Olaytan.
1: Burası Erzurum'dan soğuk. Bana bak, Erzurum soğuk moğuk derken burada biz
0: hocam seni
1: zatürre olacağız.
0: Seni Erzurum'a götürmedik belki ama Erzurum'u sana getirdik.
1: Ya evet, bravo. Çok güzel oldu bu. Çok güzel uyudu. Vallahi bravo. Aralık arımada ki yani gayri ihtiyar demek ki biz, ben oradan bu suyu almışım. İşi oraya dökmüşüm o konuşmayı. Öyle yapmışım.
0: Černý'e doğru uzun bir tas. Taç kullanacak Erzurumspor. Gorbelić ise biraz düşük tempoda devam ediyor mücadele. İlk dakikalarda aslında fena başlamamıştı. Karşılıklı pozisyonlar da vardı. Ama son birkaç dakikadır özellikle fauller sebebiyle, ki yine bir faul kararı, biraz tempo düştü.
1: Biraz faulle oynuyorlar yani. Bayağı faulle oynuyorlar ya. İtme, tutma, kalkma falan. Değil mi? Çok ama. İki takım da yani.
0: Temaslı bir oyun oluyor. Çok, evet.
1: Yani. Temasın ötesine geçti yani. Hani ayakta olur, sert girersin falan. Bunlar el, kol hepsi var. Formadan çekme, itme. Bak hop, yere indi. Faul vermedi. Beşiktaşlı futbolcu Olaytan mı?
0: Evet.
1: O yani döndü baktı, hiçbir şey yok.
0: Hocam İtalyano'yu beğeniyor musun? Sence nasıl başladı Beşiktaş kariyerine?
1: İyi. Şimdi
0: iyi işler bak, yaptığını düşünüyor musun bak, şu ana kadar?
1: Şimdi dört büyük takım. Fatih gitti, bana göre yazık oldu. İsmail gitti. Şey duruyor ama
0: Okan hocayla
1: Okan hocam tamam.
0: İtalyano devam ediyor şu an.
1: Dört büyük takıma baktığında Okan'ın da mesela bana göre eksikleri var. Bu dört büyüklerin içinde şu anda en az hata yapan hoca bu. Hepsi herkes hata yapar. En azı bu. Yani yok denecek kadar bir belki hakem hatası oldu Alanya maçında falan ama ya çıkarttı kadroda iki tane üç tane adamı. Ya bir adamı değiştirsen maçın şekli değiştiriyor. Bir tane Trabzonspor'da bir tane iki tane adamı şeye koydu Hüseyin. O Fabinho mu? O öbürü de
0: Ozan'ı koydu. Ozan'ı. Bir de Aral'ı tercih etti sol kenarda.
1: O fark etmiyor. Orta sahayı söylüyorum. Değiştirdi
0: Ozan'la
1: yani.
0: Ozan'la Fabinho'yu tercih etti hoca.
1: Yani iki tane orta saha.
0: Önlerinde de Muçi.
1: Yani şeyi değişti.
0: Trossard bu arada etkili geldi Beşiktaş. Trossard'ın vuruşu savunmadan döndü. Mustafa Yumlu orada. Atak devam edecek. Top yine Leandro Trossard'a. Ouattara hücuma katkı veriyor. Salih ona yaklaştı. Ouattara bir pas denemesi. Orkun'a gelmedi. Top kaybı Beşiktaş'ta. Baskısı var siyah beyazların ve topu hemen kazanıyor Beşiktaş. Junior Olaytan. Olaytan içeriye evrildi. Olaytan ohla bir ver kaç. Kritik müdahale. Trossard'ın vuruşu. Bir corner. Penaltı beklentisi var Beşiktaş'ta oyuncuların ama korner diyor Gürcan Asova. Top bir anda Trossard'ın önünde kaldı. Gelişine vurdu Leandro Trossard. Yok.
1: Yok. Yani göğsünün
0: önünde. Herhangi bir elle yani müdahale yok gibi.
1: Yok.
0: Evet, omzuna çarp.
1: Yani yok.
0: Ama Erzurumspor savunmasında topu ona çarpıp kornere gitti. Köşe vuruşu kullanacak.
1: Bu Mustafa Beşiktaş Yumlu'yu var ya, tebrik etmek lazım.
0: Hocam yıllardır
1: vallahi
0: Süper Lig'de, bir alt ligde
1: yani daha çok
0: kafa ve topu ağlara gidiyor. Beşiktaş golü buluyor köşe vuruşunda. Emirhan Topçu. Orkun'un asisti. Emirhan'ın kafa vuruşu ve topu ağlara gidiyor. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Dolmabahçe'de dakika 21. Köşe vuruşunda golü buluyor siyah beyazlar. Orkun'dan güzel orta. Ön direkte Emirhan çok iyi yükseldi.

0: Kendi kafa vuruşu, Ertuğrul Taşkıran çaresiz ve uzak köşede topağlarla buluşuyor. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Hocam reklam vaktimiz gelmiş. Beşiktaş'ın bulduğu golle bir kısa reklam arası ardından skorboard devam edecek.
1: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Skorboard devam ediyor. Dolmabahçe'de ise durum 2-0 oldu. Beşiktaş'ın yeni transferi Belçikalı yıldız Leandro Trossard siyah beyazlı formayla ilk golünü kaydetmiş oldu. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Oyan Gün'ün asistinde Leandro Trossard topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Trossard kendisi aslında Oğuz'u hareketlendirdi savunma arkasına, fakat pası verdikten sonra koşuyu devam ettirdi. Oğuz'un tek pasında da topu ağlarla buluşturdu. Bu arada bir son dakika var. Fenerbahçe ile ilgili bir son dakika gelişmesi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal görevinin başında. Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına İsmail Kartal'la devam edilecek. Aslında gün içerisinde biraz daha farklı bir beklenti vardı yapılan görüşmeden, ama zannediyorum ki yönetim kurulu toplantısından son karar bu yönde çıktı. İsmail Kartal Fenerbahçe'deki görevine devam ediyor hocam.
1: Ya ben geldim sen bana
0: biraz
1: dedin ki
0: haberim yok. Biraz git bir süreç oldu.
1: Ya git gel oldu ya. Az yıldırım boş adam ya. Az yıldırım dedi ki ben varken onu bunu bilmem.
0: Devam yani edecek dedi.
1: Devam edecek. Ha yarın tamam diyebilir artık, yeter. Hani çok sen de sıktın tamam artık bu sefer falan diyebilir, ama bu o dönecek abi, öyle şey olur mu ya? Az yıldırım bu ya. Sen ne diyorsun, boru mu ya? Gelecek abi, ben şaşırdım yani, mümkün değil diyor. Herkes yok yok falan.
0: Evet, bu arada bir açıklama var Fenerbahçe kulübünden, resmi X hesabından yapılan açıklamada. Şu ifadeye yer veriyor Sarı Lacivertli Kulüp. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız yarın saat 11.30'da teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız diyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Resmi açıklamayla yola devam kararı alındığını da kulüp açıklamış oldu. Hayırlı olsun demekten de bize başka bir şey düşmez.
1: Bak ben Fatih Tekke için de aynı şeyi söyledim. Bırakmasın takım dedim. Bırakma. Kardeşim bırakma. Çünkü senin takımın iyi. Maçları kazanacak, alacaksın. Bir tane adam de işte orta sahada, hatta bir üçüncü adamı da koyarsa, o Folcarelli de gelirse, tamam mı?
0: Sakatlığı var zaten.
1: Ya bak, ama yine şeyi Ozan'ı kesmeyecek yani. Ozan, Fabinho,
0: Folcarelli.
1: Bu üçlüyle bak Trabzonspor şampiyonluğunun en büyük adaylarından biri olur. Şimdi yine aynı şekilde söyleyeyim. Bu Fenerbahçe, Gündüz, Kante, İsmail. Bitti. Ha bunları kim orada başka var? Levent çok iyi oynadı. Oğuz orada oynayabilir, tamam mı? Yani neticede şu var. Bu bir Asensio gelecek. Fenerbahçe'nin ileri üçlüsünü söyleyeyim sana. Greenwood, Asensio,
0: Muriç.
1: Muriç bitti.
0: Veya arkasında da İsmail, Kante, Gündüz diyorsun.
1: Yani bitti. Yani Samet'e oynayacak yalnız.
0: Sağ bek,
1: sol bek zaten Arçı Buran zaten. Yani bu Fenerbahçe takımı yenilmez abi. Bu şampiyonluğa oynar. Ya bir şey var ya, ben amiyane koçum kalıbımı basarım derler. Ama Trabzon için de aynı şeyi söylüyorum. Ya İsmail nereye bırakıyorsun kardeşim ya? Sen bir bak. Ha ama yalan yanlış yine işler yaparsan, tamam mı? Ya baktı arkadaş dün. Şimdi şu anda avuta gitti de bir şey yani konuşalım. Ya ikinci yarı var ya.
0: Bu
1: Fener'de.
0: Arada evet, scoreboard programındayız. Tabii ki konumuz Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü maçı, ama çok sıcak bir gelişme, bir son dakika gelişmesi olduğu için şu anda biraz Fenerbahçe'deki bu gelişmeyi konuşuyoruz. Hocam biraz daha konuşabiliriz aslında. Şu an zaten mücadele 2-0 devam ediyor. Beşiktaş'ın üstünlüğü var. İsmail Kartal Fenerbahçe'deki görevine devam ediyor. Dün maçın ardından İsmail Hoca, ben biraz daha süreci hatırlatayım. Dün maçın ardından hoca basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Devamında Sayın Başkan Aziz Yıldırım istifanın kabul edilmediğini, edilmeyeceğini, hocanın görevine devam ettiğini ve edeceğini yine Sayın Başkan Karmalan'da verdiği röportajda ifade etmişti. Bir telefon bağlantımız varmış hocam. Haldun Domaç bizlerle birlikte, A Spor yorumcusu Haldun Domaç'la birlikte Fenerbahçe'deki bu gelişmeyi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sağ ol.
0: Aslında çok fazla içerisinde git gel barındıran bir süreç oldu dün akşam saatlerinden bu yana, ama Fenerbahçe Spor Kulübü yapmış olduğu resmi açıklamayla birlikte İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Nasıl yorumlarsınız bu gelişmeyi Aldın Domaç?
2: Şimdi ben zaten şöyle en başından istersen birkaç cümle söyleyeyim.
0: Lütfen,
2: oradan
0: tabii
2: başlayalım.
0: Ki.
2: Bir kere İsmail Kartal'ın istifasının arkasında çok güçlü nedenler var. Onu bir kere söylememiz lazım. Yani her ne kadar sadece olayı bir su şişesi şekline bağlamak gibi bir durum oluştu, ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu onun daha ötesinde bir durum var. İşte başkanın açıklamaları, onun ötesinde işte oyuncularla olan ilişkiler, Samandıra'daki durum, kendisinin sosyal medya ve diğer taraflardan çok ciddi bir şekilde eleştirilmesine karşı Fenerbahçe Kulübü'nün çok da sert bir sert bir şekilde bir açıklama yapmaması, sahip çıkmaması gibi gibi alt alta yazabileceğimiz en az 5-6 tane madde var. Yani olay sadece bir su şişesine bağlanacak durumda değil ve özetle söyleyeceğimiz en önemli konu, İsmail Kartal bir itibarsızlaştırma noktasına geldi. Dolayısıyla yani zaten sen orada öyle duruyorsun ama işte Aziz Yıldırım sana şunu oynat der, oynatırsın. İşte herkes eleştirir, sesini çıkaramazsın gibi bir noktaya gelince bir patlama konusu oldu bu. Bir patlama noktası oldu ve İsmail Kartal da istifa etti. Şimdi yani buraya kadar olan süreçte şunu söyleyebiliriz. Yani Aziz Yıldırım zaten dikkat edersen şu cümleyi söyledi. Dedi ki ben karışırım. Ben kulüp başkanıyım. Burada net bir şekilde söylediği bir ifade var. Şimdi siz eğer teknik direktör olarak görev yapıyorsanız, bu açıklamada varsa bileceksiniz ki sizin işinize karışacak. Yani bu gerçek. Ha, burada Aziz Yıldırım'ın yaptığı hatayı nasıl paylaşayım? Sizinle şöyle paylaşayım. Tabii ki başkanlar hani sırtlarında bir davul taşıyorlar. Sonuçta tokmağı da kendi ellerinde kullanmak isterler. Ancak burada önemli nokta şu. Yani burada kamuoyu önünde bunu, bazı şeyleri paylaşmak, konuşmak, bir anlamda hocanın genel itibarını sarsmak yanlış. Yani Nelson Semedo'yu geçtik, işte bizde Mert Müldür var dediğimiz andan itibaren ve o Mert Müldür sahaya çıkıyorsa, yani genel anlamda hocanın bir güveni sarsılıyor ya da daha doğrusu hocaya olan bakış açısında bir sarsılma oluşuyor. Bütün mesele bu. Şimdi Aziz Yıldırım bunu çağırabilirdi. Yani kulübün başkanı, sonuçta sorumluluk onun da omzunda, hatta onun daha fazla omzunda. O zaman çağırırdı, derdi ki bak böyle böyle bir durumumuz var. Bunu oynatıyoruz, bunu oynatmıyoruz ama hocam neden böyle oluyor? Neden?

0: Karanlık noktasına geldi. Yani taştı olay. Yani bence su şişesi bir bahane. Şimdi dönelim, devam edelim. Nedenleri saydık. Birkaç tane nedenimiz var. Bunun ötesinde şimdi istifa. İstifadan sonra döndürmek için yapılan bir çaba var. Şimdi bu çaba gerçekten de işte Oğuz Çetin gitti, konuşmaya çalıştı vesaire ve hoca dönmedi. Yani başlangıçta dönmedi. Sonrasında şimdi bu çaba devam etti anladığımız kadarıyla, Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı açıklama doğrultusunda söylüyorum. Devam etti ve hoca ikna edildi ki bu kadar net cümleler kullanılıyor. 11.30'da antrenmanda diye bir cümle kullanılıyor. Şimdi bu noktaya baktığımız zaman bundan sonra ne olacak? Mesela İsmail Kartal'ın yine oyun anlayışı, oyuncu seçimleri tartışma konusu olacak mı? Aziz Yıldırım'ın bir takım kararları kamuoyu önünde paylaşılacak mı? Ya da sosyal medyada İsmail Kartal'la ilgili bir itibarsızlaştırma olacak mı? Bakın iki şeyi karıştırıyoruz. Yani iki noktayı karıştırıyoruz. Sosyal medyada herkesin bir fikri var, görüşü var. Hatta bunlar zaman zaman acımasız oluyor. Ama biz gazetecilerle, yani yayıncılarla sosyal medyada konuşan, yazan herkesi aynı kefeye koyuyoruz. Aynı şey değil. Biz gazeteciyiz. Onlar konuyla ilgili yorum yapıyorlar. Sosyal medya böyle bir mecra. Dolayısıyla bu noktaya getirdik olayı. Aziz Yıldırım da bu ikisini birbirine karıştırdı. Gazetecilerle daha fazla farklı noktalarda cümleler kullandı. Şimdi bunu bir kenara bırakıyorum, dönüyorum şimdi. İsmail Kartal 2 hafta Gaziantep Eyüp maçları var. Arkasından milli maç. Sonrasında döndük. İşte Avrupa maçı var. Şimdi 5 maç arka arkaya dolu dizgin giden bir İsmail Kartal görmemiz lazım. Yani 5 maçı yani kazanacak, bir de oyun olarak tatmin edecek. Çünkü taraftarlar arasında da İsmail Kartal'a güvenmeyen isimler var. Şimdi onlar nasıl ikna olacaklar? Yani ben bugün biraz işte Tirebolu'da şu anda memleketteyim. Tirebolu'da dolaşıyorum. Çok iyi oldu gitti diyen de var. Diğer taraftan ya İsmail Kartal yani dürüstçe çalışıyordu, niye böyle oldu diyen de var. Şimdi böyle bir ortam olduğuna göre demek ki %100 İsmail Kartal'ın arkasında değil taraftar hala. Böyle bir noktada şimdi yarın en küçük bir dalgalanmada, en küçük bir problemde tekrar aynı sayfa açılacak. Zaten fazla da konuşmaya gerek yok. Fatih Tekke örneği önümüzde. Fatih Tekke istifa etti. Bir maç sonra maç kaybetti ve tekrar gitmek durumunda kaldı. Yani bu örnek de önümüzde canlı olarak duruyor. Onu da özellikle söylemek lazım. Sonuç itibariyle geldiğimiz nokta şu. Bu birliktelik Fenerbahçe'de yeniden mutluluk getirmez. Yani belki zorlamayla oluyor. Belki bilmiyorum, bu kadar emin konuştuğuna göre, bu kadar bir paylaşım yapıldığına göre yarın 11.30'da antrenmana çıkacak. Şimdi şöyle düşünelim. Bir başka açı daha söyleyeyim size.
1: Buyurun.
0: Ya oyuncuların gözünde nasıl bir İsmail Kartal profili olacak şimdi? Yani oyuncular nasıl bakacaklar? O Archie Brown'un hayretler içerisinde verdiği röportajdan sonra işte oyuncuların, mesela Milan Şifrin yarın Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamaya ne diyeceğiz? Yani ne olacak? O tamir olacak mı? İşte Asensio ile ilişkiler ne düzeye gelecek? Yani oyuncuların gözündeki itibarı ne olacak İsmail Kartal'ın? Bu tarafı da çok ciddi bir sıkıntı oluşacak. Benim kanaatim bu tabii ki. Yani herkesin farklı düşüncesi olabilir. Yani bu kumaş artık dikiş tutmaz. Çok zor yani. Onun için de belki de bu tekrar ısrar ve geri dönüş, hani ben İsmail Kartal'ın başarısız olacağı noktasından hareket etmiyorum ya da başarısız bir hoca olduğundan hareket etmiyorum, ama bu tür gitgellerde tekrardan mutluluk devşirmek çok kolay olmuyor, öyle söyleyebilirim. Uzun uzun anlattığımı düşünüyorum ama sorunuz varsa tabii
1: teşekkür ederiz. Benim bir sorum daha olacak Haldun Domaç. Sizin anlattıklarınızı tabii ki ek olarak, bilmiyorum, belki biraz daha farklı bir beklenti de olabilir ama şunu da beklemek yanlış olur mu? Tüm bu açıklamalardan sonra özellikle Sayın Başkan'ın teknik direktör İsmail Kartal'a olan güvenini, yani ben burada olduğum sürece devam edecek vurgusunu yapmasının ardından ve camiadan da istemiş olduğu bir bu anlamda destek de vardı Sayın Başkan'ın. Sahip çıkın dedi İsmail Kartal'a. Tüm bu senaryoda İsmail Kartal için göreve belki de görevi bıraktığı andan daha güçlü bir şekilde

0: şekilde döneceğini beklemek peki yanlış olur mu sizin açınızdan?
1: Yani şimdi istifanın içerisindeki temel maddelerden biri de bu aslında. Çok doğru bir yere işaret ettin. Yani şöyle bir güven kazanmak yeniden kamuoyu önünde ve camia önünde. Yani ben görevimin başında çok daha güçlü bir şekilde duruyorum. O vizesini almak istedi aslında. O da var işin içerisinde. Ama işte bu noktada sonuçların sizi desteklemesi lazım. Eğer sonuçlar sizi desteklemezse çok can sıkıcı bir durum tekrar yaşanabilir. Ve yani benim gözlemim şu, anladığım kadarıyla bu iki maç bir kere oynanacak. Gaziantep ve Eyüp maçları oynanacak. Ondan sonra milli ara giriyor. Orada bir tekrar işin genel gidişine bakılacak diye düşünüyorum. Yani şimdi bir kötü senaryo yazmak istemiyorum ama gittiniz Gaziantep'te yenildiniz. Yine İsmail Kartal'la devam diyebilecek misiniz? Yani bu güveni ona sağlayabilecek misiniz? Yani bunlar gerçekten çok handikaplı durumlar. Ben açıkçası hani bu dönüşün çok sağlıklı olacağını düşünenlerden değilim. Üstelik de hocanın bu kadar dirençli bir şekilde dönmeme konusundaki açıklamalarından sonra. Yani ben Fenerbahçe kulübünün önünü açmak istiyorum diyor. Yani burada da aslında manidar bir cümle bu da. Önünü açmak istiyorum. Sanki şöyle bir şey mi oldu acaba? Yani kulüp bir alternatif isme yöneldi. Bu da İsmail Kartal'ın kulağına kadar geldi. Tabii bu söylediğim belki bir senaryo gibi algılanabilir ama bu cümleden çıkarttığım sonucu söylüyorum. Aldığım bir bilgi yok. Acaba hani ben önünü açmak istiyorum diyerek bir şekilde hani bazı şeyler kulağıma geldi. Benimle ilgili bir tasarruf gerçekleşiyor. Yani mesela bu Roma maçında belki kaybedilse başka bir şey konuşacaktık ve konuşuldu da bunlar yani. Roma maçını kaybederse İsmail Kartal'ın tahtı sallanacak ya da İsmail Kartal için süreç daha da bir hızlanabilir gibi cümleler kullanılmıştı. Belki de o süreçte konuşulan bazı isimler vardı. Bunlar da kulağına gelmiş olabilir ki söylediği cümle bu. Yani çok net bir cümle söylüyor. Diyor ki ben kulübün önünü açmak istiyorum diyor. Niye desin ki böyle bir ben istifa ediyorum dersiniz gidersiniz. Kulübün önünü açmak ne demek yani? Kulübün önünü açmanız için siz orada bir engel olduğunuz anlamına geliyor ve bu engeli ortadan kaldırmak isteyen insanlar olduğunu, yöneticiler olduğunu anlatmaya çalışıyorsun demektir. Eğer tabii ki öyle hani bu cümleleri seçerek kullanmadı, öylesine aklına geldi diyecekseniz ben ona da katılmıyorum. Yani çok planlı bir şekilde geldi. Hatta bu açıklamayı yaparken de birçok kişinin bilmediğini de anladık biz. Yani o kendi içinde planladığı bir nokta var. Teknik ekiple beraber planladığı bir durum. Ki onu da Archie Brown'dan anlıyoruz. Yani bu süreç yani bana göre çok sağlıklı bir şekilde işlemedi. Ama tabii sonuç itibariyle baktığımızda İsmail Kartal'ın 99 puanlı 99 gollü sezonu olduğunu da düşünürsek belki de bu özgüveni ya da bu güveni sağlamak ona bir itimat telkin etmiştir ve yoluna devam ederken daha sağlıklı bir şekilde devam edebilir. Ama ben açık söyleyeyim bu süreç Fenerbahçe'de sağlıklı işlemedi.
0: Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Size bir sorusu olacak Haldun Domaç.
1: Tabii ki. Tabii ki.
2: Özlemişiz seni ya.
1: Sağ olasın hocam. Ben de sizi özledim ama ben görüyorum sizi sürekli.
2: Biz seni göremiyoruz. Bekliyoruz en kısa zamanda. Haldun'cum, şimdi biraz evvel sen söyledin. Kamuoyunda da şöyle bir şey var. Yani Bartu'yla işte Mert Müldür'ü Aziz Yıldırım Başkan oynattı. Kamuoyundaki düşünce bu. Şimdi bu düşünceler ışığında çoğu insan böyle düşünüyor. Bu önümüzdeki maçta bu ikisini oynatır mı? Önce bir onun cevabını alayım. Oynatmaz mı sence? Ne yapar? Veya sen olsan ne yaparsın?
1: Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Ben de az önce onu anlatmaya çalıştım zaten. Yani Mert Müldür, Bartu Elmas konusunda çok net bir şekilde Aziz Yıldırım dokunuşu olduğu ortaya çıkıyor. Bu açıklamalardan çıkan sonucu söylüyorum. Oynatır mı dersen ben net bir şekilde Mert Müldür'ün oynayacağını düşünüyorum. Mert Müldür oynar. Bartu aslında şöyle, seni de takip ettim Güvenç hocam, biliyorum. O cümleyi de sen de söyledin. Yani dirençli bir orta saha kurmak Roma için çok önemliydi. Yani İsmail, Bartu ve Kante gerçekten de orta alanda büyük direnç sağladılar. Ha bu Gaziantep'te lazım olur mu? Gendüzi dönüyor. O zaman Bartu

0: Bir de sakatlığı da var hocam. Yani küçük bir sakatlığı var. MR sonucunu çok net bir şekilde bilmiyorum. Bartu yerine Genduzi'yi kullanarak devam edebilir İsmail'li bir seçenekle. Çünkü Asensio yok. Yani burada artık şartlar zaten doğal olarak farklı bir noktaya getirecek Fenerbahçe'deki kadro seçimini.
1: Peki Samedo'yu yedik mi yani?
0: Hocam Semedo'yu yemedik. Öyle bir şey yok.
1: Yani yok şimdi Semedo ne düşünecek? Şimdi bunu hadi Bartu'nun ismini zikretmedi başkan da. Yani Mert Müldür var diye bir oraya bir mesaj verdi ve Mert Müldür oynadı. O, şimdi bu takımda bunu herkes duydu, biliyor. Her ne kadar ben kendim
2: hocam
1: oynattım dese de
2: Mert'i acaba bir örnek olarak vermiş olabilir mi yani aslında diğer isimleri de
1: tamam
2: ya,
1: belki öyledir
2: olarak.
1: Yani tabii belki öyle onu verdi o şeyde Aziz Yıldırım başkan. Tamam mı? Yoksa gider kendisine söyler veya bunu oynat diyebilirdi. Ama şu anda kamuoyunda öyle bir şey var. Şimdi bunu tekrar oynattı veya oynatmadığını düşün. Haldun'cum oynatmadı, Samede'yi koydu. Tamam mı? Samede'yi koydu. Zaten Bartu'nun da sakatlığı var. Tamam mı? İsmail zaten oynar. Bana göre takımın en iyisiydi. En iyisiydi
0: doğru,
1: bak.
0: Doğru.
1: Yani bana 9.5 bugün şey verdim onlara. Diğerlerine 9 verdim 3-4 kişiye. Bana göre İsmail bir numaraydı. Ya neticede şimdi Samede'yi oraya koydu. Şimdi ne düşünecekler? Bana bir onu söyler misin?
0: Hocam,
1: zaten Bartu oynamayacak.
0: Şunu söylüyorum zaten. Ben onu anlatmaya çalıştım. Dikkat edersen az önce dedim ki futbolcuların gözünde İsmail Kartal nasıl bir konuma düştü? Nasıl bir konum oluşturdu? Zaten söylemek istediğim bu. Şimdi bundan sonra seçeceğiniz her oyuncuda farklı bir algı oluşacak. Ya Aziz Yıldırım başkan herhalde onun oynamasını istedi. Ya da teknik direktörümüz burada dayanamıyor. İşte mecbur oluyor. Ya da seçim yaptıysa hadi onun da gönlü olsun diye yapıldı gibi algı oluşur hocam. Yani bu çok net bir şekilde ya. Sen yıllarca bu işin başında
1: işte
0: yer
1: tamam onu
0: yani.
1: Diyorum ben. Samedo'yu oynatırsa ne olur? Onu söylesen.
0: Ben de diyorum ki Semedo'yu oynatırsa şunu yapmaya çalışır İsmail Hoca. Eğer İsmail Hoca göreve devam ediyor, yarın antrenmana çıkıyorsa şunu anlatmaya çalışacak. Diyecek ki ben o gün için ihtiyaç olan o oyuncuydu, onu kullandım. Bugün için ihtiyacım Semedo, onu kullanıyorum. İmajı verecek yani eğer onu seçerse. Yani benim algıladığım bu olur. Böyle algılamış olacağız. Yani diyecek ki aslında Aziz Yıldırım bize söyledi, işte ismini zikretti diye değil. Ben o gün daha önde olduğu için Mert'i seçtim diyecek. Ayrıca hocam Bartu'nun da ismini söyledi. Şimdi Mert Müldür'ün ismini Beşiktaş maçından sonra söyledi. Roma maçından sonra da Bartu Elmas'la Levent Mercan'ı söyledi. Bakın bizde bunlar da var dedi. Yani
2: evet, nasıl oynadılar diye oradaki basın mensuplarına sordu hatta.
0: Aynen, nasıl oynadılar, beğendiniz mi, nasıl oynadılar dedi. Şimdi bunlar yani Aziz Yıldırım gibi 20 yıl başkanlık yapmış bir kişinin kamuoyu önünde işte sorgulama yapacağı bir şey değil. Yani bunları başkan teknik direktörü çağırır. Tabii ki görev olarak üst makamda olan kişi, onu görevlendiren kişi olduğu için çağırır. Peki. Sen yaşamışsındır hocam. Çağırır, der ki hocam niye bunu oynattın, niye bunu oynatmadın? Bize de bir söylersen biz de bilelim der. Hatta yani Aziz Yıldırım zaten söylüyor. Ben karışırım diyor yani.
2: Doğru.
0: Benim öyle bir şeyim yok diyor. Ben karışırım dediği için bir şey söylemiyorum. Ama bir bilgi alır. Bunu kamuoyu önünde paylaşmaz. Çağırır Samandıra da, der ki hocam bunun anlat bana, niye bu oynuyor, niye bu oynamıyor, beni de ikna et der ve bu şekilde yürür. Yani ben bu açıklamaların doğru olmadığını düşünüyorum. Yani İsmail Kartal için de şey için de, İsmail Kartal da şunu söyleyeyim hocam, yani Aziz Yıldırım'ın yani daha adaylık sürecinde bu cümleleri söylediğini duymadık mı? Yani ben şeye de inerim, soyunma odasına da inerim, kadroya da karışırım. Yani ben orada görev yaparken her şeye hakim olurum. Bu cümleyi söyledi zaten. Eğer siz orada evet, teknik direktör oluyorsanız bileceksiniz ki Aziz Yıldırım bunları yapacak.
2: Peki.
0: Yani söylüyor çünkü yani hani şeyde değil yani, hayali bir şey üretmiyoruz. Kendisi söylüyor yani. Ben yaparım bunları diyor. Yani ve şu anda da yapıyor. Yani biz de şimdi yapılmasının eleştirmek istemiyorum. Tam tersine bunu eğer söyledi ve siz de bunu kabul ettiyseniz o takdirde yola devam edeceksiniz. Yani istifa etmeye gerek yoktu orada. Ama başka nedenler olduğu

0: gerçeğini bir kez daha söylemek istiyorum.
1: Keşke Tedesco'ya gelseydi başkan.
2: Haldun Domaç, çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Güvenç hocama da selamlar. Ben
2: teşekkür ederiz. Devam edeceğiz. Aspor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş bizimle şu anda ve bu yola devam kararının perde arkasını merak ediyoruz. Erdem, hoş geldin yayınımıza. Sözü sana bırakalım.
3: Hoş bulduk Furkan Yıldız. Aslında şu an sıcak olan konuyu hemen paylaşalım. Bu devam kararı nasıl oldu? Bugün biz Anadolu Kavağı'ndan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal kulüp binasına çağrıldı Aziz Yıldırım tarafından. Ve Aziz Yıldırım'la birebir bir görüşme gerçekleştirdi. Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmenin ardından İsmail Kartal devam kararı aldı. Aziz Yıldırım'ın kendisine desteğini bir kez daha hissettiği bir görüşme oldu bu. Bu görüşmede Aziz Yıldırım bizzat dün akşam söylediği sözleri, ben Fenerbahçe Başkanı olduğum sürece sen bu kulübün teknik direktörü olacaksın sözlerini İsmail Kartal'a da bizzat söyledi. İsmail Hoca başkandan aldığı bu desteği, gördüğü bir güvenin ardından devam kararını aldı. Şu anda zaten KJ'yi de verdik. Herkes bu devam kararının nasıl çıktığını merak ediyor. Özel haber olarak paylaşabiliriz Furkan. Son dakika. Şu an başka da bir yerde görmedim ben medyamızda. Perde arkası bu. Aziz Yıldırım yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi ve dedi ki, ben bu kulübün başkanı olduğum sürece teknik direktörüm sensin dedi. İsmail Kartal bu özgüveni, kendisine duyulan bu güveni gördü ve devam kararı aldı. Bu sebeple de kararının aslında değişmesindeki en temel faktör Aziz Yıldırım'ın ona vermiş olduğu destekti. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştırmak için elimden ne geliyorsa da yapacağım dedi İsmail Kartal. Ve Gaziantep deplasmanında takımın başında olacak. Bunu söyleyelim. Futbolcuların da bu kararı büyük bir mutlulukla karşıladığı bilgisi var. Çünkü dünden itibaren, İsmail Kartal'ın istifa kararından itibaren başta Milan Škriniar, kaptan Milan Škriniar olmak üzere birçok futbolcu Fenerbahçe yönetimine ne oluyor, neden böyle bir şey yaşandı, İsmail Hoca neden görevini bıraktı tarzında sorular sormuştu. Futbol takımından itibariyle bu şaşkınlık durumu da ortadan kalkmış oldu. Fenerbahçe pazar günü Antep'e gidecek. Pazar günü Antep'te olacağız biz de. O karşılama görüntüleri Aspor ekranlarında olacak. Gelişmeler oldukça paylaşacağız Furkan Yıldız. Ama an itibariyle perde arkası tam olarak da KJ'de verdiğimiz bilgi gibi.
2: Erdem, çok teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz senin de bu özel haberinden dolayı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi devam ediyor. Yola devam kararı çıktı. Fenerbahçe Spor Kulübü yapmış olduğu açıklamayla birlikte İsmail Kartal'ın yarın sabah saatlerinde yapılacak olan antrenmanda takımın başında olacağını resmen duyurdu. Bu görüşmenin perde arkasını elbette merak ediyorduk ve Aspor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş da bizimle edindiği istihbaratı paylaştı. Bugün kulüp binasında Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bir kez daha görüştüklerini ve Aziz Yıldırım'ın dün maçın ardından yapmış olduğu destek açıklamasını bu görüşmede yinelediğinden bahsetti Erdem ve sonrasında ise yola devam kararı çıktığını ifade etti. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun hocam. Hayırlı olsun. Biraz dediğim gibi az önce de çok gitgelli bir süreç oldu dün akşam saatlerinden bu yana. Ama nihai karar yola devam oldu. Gaziantep deplasmanı var Fenerbahçe için ligde bu hafta. Hoca takımın başında olacak.
1: Hayırlı olsun. Başarıların devamını diliyorum. Bana göre başarılı. Şimdi bugün biz biliyorsun.
2: Hocam biber... 11 maçta bu sezon takımın başındaymış İsmail Hoca. Bugün bir istatistiğe baktım. Yani. Sadece 2 mağlubiyeti var. O da zaten ligde yaşadığı işte Gençler Birliği ve Beşiktaş mağlubiyetleri. 6 galibiyet, 3 de beraberliği var. Aslında yani iyi bir dönem geçiriyor
1: daha
2: gibi
1: iyi
2: hoca.
1: Olacak. Ben onun için dedim ki bırakırsa yazık olur, üzülürüm demiştim. Aynı şeyi Fatih Tekke için de söylüyordum. Neyse. Şimdi biz bugün biliyorsun bizim YouTube'da Libero programımız vardı. Bugün Cem Pamiroğlu'yla biz beraberdik. Şimdi oradan çıktık, saat bizim işte bir gibiydi falan. Haberler şöyleydi. Sen de geldin oraya. İsmail Kartal telefonlarını kilitledi. Ulaşılmıyor.
2: Antrenman vardı bugün öğlen. Antrenmana çıkmadı.
1: Çıkmadı. Telefonlarını kilitledi, cevap vermiyor aradığını. Şimdi oradan yemeğe geldik, tamam mı? Cem'le birlikte. Orada bir tabii bir arkadaşımız daha var. Ya dedi ki arkadaş, tabii telefonları kapalı olacak. Cuma namazı var dedi ya. Vallahi bak diyorum ya, cuma namazı var dedi. Bunu ne polemik mevzu yapıyorlar dedi ya. Hakikaten baktım işte birkaç, 1.15 mi 1.13 mi cuma namazı. Eskiden gidiyorduk da şimdi biraz kaytarıyoruz. Ya neticede adam telefonu tabii kapamıştı cuma namazında. Tamam mı? Antrenmana gelmedi. Normal. Tamam mı? Ondan sonra işte tabii burada Erdem bize bütün bir şeyleri anlattı. Evet. Perde arkasını anlattı.
2: Evde bir görüşme oldu. Oğuz Çetin'le birlikte Anadolu Kavağı'ndaki evinde, evet. İsmail Hoca'nın görüştüler.
1: Onu sormadı. Şey de gitti galiba onun yanında.
2: Kim?
1: Bir yöneticilerden birisi daha gitti galiba.
2: Yok hocam,
1: sanki.
2: Tek gitmiş.
1: Öyle mi? Tek,
2: evet.
1: Mi gitti? Yani
2: orada... Oğuz Bey tek gitmiş.
1: Öyle mi? Ya neyse, yani ya bir sürü spekülasyonlar oluyor ya. Bu gelmedi. Olur, yok normal. Telefonunu kapadı. Tabii. Yok onu yapmadı falan filan. Ya Aziz Yıldırım
2: hocam,
1: dedi.
2: Bilgi kirliliğinin,
1: ben onun ne dedi? Abisi mi ne dedi? Bir şey dedi.
2: Bir dönemde bir yaşıyoruz.
1: Gelecek dedi. Ya bitti.
2: Ben onun büyüğüm dedi.
1: Büyü bitti. Bitti ya Aziz Yıldırım abi. Boru mu ya? Aynısını söyledim ben bugün. Yok işte ya bitirdi falan. Aziz Yıldırım'la ya sen gelecek diyecek de gelmeyecek birisi ya. Kim olursa olsun herkesin saygı duyduğu bir insan. Ya
2: öyle de demeyelim ama hani saygıdan geliyordur.
1: Herhalde saygıdan canım dolayı. İşte onu diyoruz zaten. Herkesin saygı duyduğu bir insan. Yani Fenerbahçe camiası için konuşuyorum. Diğer camialar saygı duymayabilir, olabilir. Bir fanatiklik vardır falan filan.
2: Zaten ama çok uzun burada, yıllardır birbirini tanıyan bir ikili.
1: Tabii. Ya karışmış da olabilir. Karışırım diyor. Keşke Tedesco'ya olsaydı da ben de böyle hani hakikaten biz de teknik adamız ama iyi yaptı falan derdim. Biliyor musun? Şu Tedesco'yu ya soyun mu? Ya bazen var ya zaten geçenlerde Şenol Üstömer'le konuşuyorum. Ya dedi ki vallahi Aziz Yıldırım olsa buna bu takımları çıkarttırmaz dedi ya.
2: Bu arada Beşiktaş Erzurum Spor Futbol Kulübü karşılaşmasında da ikinci yarı başladı. Beşiktaş devreye 2-0 önde girmişti. Emirhan ve Trossard'ın attığı goller vardı ilk yarıda. Tek taraflı bir oyun gibiydi aslında. Özellikle ilk bölümde biraz daha karşılıklı pozisyonlar da vardı ama özellikle ilk yarının son bölümünde Beşiktaş'ın ciddi üstünlük kurduğunu gözlemledik ve devreye 2-0 önde girmişti Beşiktaş. Emirhan ve Trossard'ın golleri var. Trossard ilk golünü attı Beşiktaş formasıyla. Fenerbahçe'deki sıcak gelişmeyi konuşuyorduk. Hocam var mı ekleyeceğin bu konuya
1: yok,
2: dair?
1: Yok, başka bir şey yok ya. Hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun. Evet. Pazar günü zaten takım Antep'e gidecek. Bilmiyorum, belki yarın sabah olan antrenman basın açık olur mu? Yani bu konuda henüz bilgi yok ama olmayabilir. Olmazsa da zaten
1: bence
2: pazar günü
1: ben tahmin etmiyorum
2: takımın
1: olsun.
2: Antep'teki görüntüleri, kafilenin, evet, yine bu ekranlarda olacak. Fenerbahçe'ye dair sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdilik bir virgül koyalım Fenerbahçe'deki gelişmeye ve yeniden akşamın maçına dönelim. 2-0'lık üstünlüğü var demiştik. İlk yarıda rakamlar da gerçekten Beşiktaş'ın çok ciddi bir üstünlüğü olduğunu destekliyor. Toplu oynama rakamları %75'e %25 hocam.
1: Ya ona hiç anlama. O rakamlara bak ya, bunu vermeyin ya. Vallahi ben olsam bunu yasaklarım ya. Bizim televizyonda yasaklarım vallahi. Ben bir konuşayım vallahi şeyde. Ya bu ne
2: niye
1: abi?
2: Hocam rakamlar ya bizi, ya desteklemez mi?
1: Yes, yok abi. 75'e 25 çok mağlup takım gördüm ben. 84'de 16.
2: Var tabii ki, tam
1: olmaz abi
2: var.
1: Bu ne? Al gülüm ver yana, al bir yana ver, iyi o ya. Bıraksın abi, bu top bizde. Ya bırakın bu işleri ya. Ya vallahi burada benim yanımda verme bak. Kısarım. Bana topla oynamayı Allah aşkına
2: kızma
1: verme.
2: Hocam bana.
1: Ya yok de yani verme abi bu hikaye bana yere. Ya benim
2: hocam hiç mi peki senin için yani
1: ya
2: şu
1: ne
2: istatistik
1: olacak?
2: Maçı yansıtır dediğin bir istatistik ya, yok
1: değil
2: mu?
1: Değil ki bu. O değil.
2: Ne bileyim. Allah işte rakip ceza sahasında topla buluşma.
1: Bana onu söyle.
2: Bakayım mı ona?
1: Sürat tabii.
2: Onu vereyim
1: bak
2: mi?
1: Gol şansı.
2: Dur, hemen bakıyorum bak şimdi sana.
1: Tamam.
2: Rakip ceza
1: gol
2: sahasında topla buluşma rakamlarını da
1: ortalara bak
2: söyleyeyim.
1: İsabetli orta, şut. Bunlar tamam.
2: 28'e 2.
1: Tamam.
2: Şu anki yani.
1: İşte bunlar önemli yani. Yoksa topla oynamışım olmuşum. Al kaleye ver. Kaleci sana versin. Stopere ver. Stoper sağ beke versin. Sol beke versin.
2: 14 şut atmış hocam Beşiktaş. 14 şut.
1: Ya zaten 5
2: belli isabetli
1: yani. Şimdi şey geldi aklım. Biraz da espri yapalım. Mustafa Yumlu. Çok beğenirim. Severim. Hala oynuyor. Kaç yaşında biliyor musun?
2: Kaç?
1: Bir bakar mısın ya?
2: Hemen bakıyorum.
1: Bak. Şimdi bizde niye bunu söylüyorum biliyor musun?
2: Bizim 39 yaşında.
1: Bak bizde ne söylerdik biliyor musun bizim şeyde böyle ilgili. Mustafa'ya buradan selam, arkadaşlara selam göndersin. Bu son hacı kafilesinde 17 tane sınıf arkadaşı var Mustafa'nın derlerdi. Böyle bizde böyle derlerdi biliyor musun? Hacı kafilesinde düşün. Sınıf arkadaşları var. Ya aferin Mustafa.

0: Mustafa'ya ya. Hiç de şeyden kaybetmedi biliyor musun? Yani böyle yaşlı maçlı baktığın zaman yani 39 yaşında 40 yaşında bilmem ne şeyi yok. Ne nasıl 20 yaşındaysa şimdi de öyle oynuyor.
1: Zaten stoperler oynuyor çok uzun süre.
0: Ama fark et ya.
1: İşte kaleciler, stoperler
0: yani,
1: özellikle.
0: Ya hepsi oynayacak ya. Sen bakma millet illallah diyor. Gına geliyor da antrenman yapmaktan falan filan. Tamam bak maçtan değil. Anladım. Onun için bırakıyor millet. Yoksa var ya. Yani keşke bu maçların hep böyle olsa. Bak bu da bu 40'ı falan geçecekler görürsün bak. Sen belki diyorum ben 42 olacak yaş. Ya tecrübe. Bir de şimdi şey oksijen kapasitesi artıyormuş dayanıklılığı biliyor musun? Yaş geçtikçe. Akciğer kapasitesi. Bizim öğrendiğimiz bu. Bilmiyorum doktorlar varsa bir şeyde bizi izleyen falan söylesinler yani. Onun için de ben 42, 40 oynar. Oynayacak. Ama biz de işte aynı dedim ya espri bu. Sonacı kafilesinde işte 15 evet. tane sınıf arkadaşı var. Ya, bizim zamanımız 30 yaşında diyorlardı bunu ya. Anladın mı? Böyle bir espri vardı. Şimdi bu 40-50'ye çıkacak yakında o kadar ben atıyorum belki de 40 falan bak 40 yaşında olacak 41-42 olur. Ondan sonra zaten der ki ya ben antrenör olayım. Bir de şimdi bizde mesela 4 kaç 5. maç mı 4. maç
1: 5. hafta.
0: 5. hafta mental yorgunluk diyor. Ben ya güler misin ağlar mısın ya? Ya Allah'ım ya Rabbi mental yorgunluk. O zaman git simit sat. Simit satmasın daha börek satsın ya.
1: Hocam simit satmak da yorucu bir iş yani öyle.
0: Ya daha kolay şeyden.
1: Daha yorucu bir iş hatta.
0: Ya tamam da yani sen bunu topu futbol iki gün top oynadın.
1: Beşiktaş atar şimdi Vaslav Černý savunma arkasında bir koşu. Černý yerden çevirdi seken top Trossard ve topu alardı. Leandro Trossard topu alara gönderiyor. Fark 3'e çıkıyor Dolmabahçe'de. Dakika 51. İtirazı var Erzurumsporlu oyuncuların. Mustafa Yumlu Černý savunma arkasına hareketlendi. Yerden çevirdi ve Trossard boş pozisyonda topu ağlara gönderiyor. Duble diyor Belçikalı oyuncu. Burada bir elle oynama itirazı var Erzurumsporlu oyuncuların. Hocam yok, var mı yorumun?
0: Yok gibi görünüyor
1: çok,
0: ama.
1: Yani çok net bir elle oynama
0: görünmüyor.
1: Var mı yok mu görülemedi.
0: Burada
1: açıkçası.
0: Belki foul var
1: burada
0: mı acaba?
1: Burada offside yok.
0: Foul var mı acaba burada? Yok omuz hocam, omuza yok. Burada da yok. Yani
1: buna foul çıkıyorsa artık.
0: Yalnız bak bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben ortadan konuşuyorum. Bazı şeylerde hakem haksızlık yaptı şeye. Erzurumspor'a. Yalnız Oh'un son dakikada belki sen onun dikkatini çekmedin. Adam bunu çekti düşürdü. %100 penaltı. Ya bu VAR niye girmiyor? Arkada ben anlamadım. Bunlar Dünya Kupası'nı seyretmedi mi bu hakemler ya? VAR taca bile karışıyorsun. Arkadaş ne demek? Bizim arkadaşlar da konuşuyor. VAR buna girmiyor.
1: Burada VAR yabancı. Tamás Bognár Macar hakem. Evet. Şu an bir inceleme var ve evet. Gürcan Asova'ya bir inceleme tavsiyesi Macar VAR hakemi Tamás Bognár'dan. Şimdi VAR monitörüne geldi Gürcan Asova. Elle oynama beklentisi vardı Erzurumsporlu oyuncuların. Eren Tozlu atak başlangıcında kafayla topu indiriyor. Akbadu'nun elle oynayıp oynamadığını Gürcan Asova şu anda yaptığı incelemenin ardından karar verecek. Trossard'ın vuruşunda topağlarla buluşmuştu. Bakalım gol geçerlilik kazanacak mı?
0: Burada akan oyunda buraya vurup düşüyor ama buradan bir şey çekti mi sanki kolunla almış gibi görünüyor. Aa, açılar çok önemli ya.
1: Akbadu bu arada göğsüyle aldığını işaret ediyor pozisyon için.
0: Ama demin durdurduğu zaman elinle almış göründü. Durdurduğu evet. zaman. Ya, açılar çok önemli ya. Yani bu verdiği açı önemli. Hep bize bunu gösteriyor. Göster bakayım öbür taraftan.
1: Evet şu anda izledi bakacağız. Gürcan Asova kararını verdi ve gol geçersiz diyor.
0: Elini almış bak.
1: Oyun yeniden 2-0. Akbadu'nun topu eliyle aldığını işaret ediyor Gürcan Asova ve Trossard'ın ağlarla buluşan golü geçersiz. Skor yeniden 2-0. Akbadu da ben omuzla aldım diyor.
0: Ya neyse yani açılar önemli.
1: Yine
0: ya.
1: Beşiktaş hata. Trossard. Dışarıya hemen Beşiktaş bir pozisyon daha buldu rakip kalede. Trossard bugün çok etkili hocam. Derbide de iyiydi ama bugün özellikle
0: ama çok
1: hücumda
0: iyi başladı zaten.
1: Çok daha etkili.
0: Çok iyi başladı maçın başında.

0: Zaten
1: evet.
0: Belli etti yani.
1: Ağlarla buluşan iki golü var. Biri geçerlilik kazandı ve kaçan bazı fırsatlar da var Trossard için.
0: Gene girer.
1: Şu ana kadar maçın iyi isimlerinden birisi Leandro Trossard. Evet. Derbide de hocam inanılmaz bir pas verdi. Gerçekten çok klas bir asist yaptı Rıdvan'a. Her geçen hafta biraz daha ritmini de yakalıyor Trossard.
0: Biraz geç geldi. O biraz fazla
1: Dünya tatil
0: yaptı.
1: Hocam.
0: Ama ya herkes izliyor. Çok oynayalım. Yani
1: çok dinlenme gelenler. Fırsatı bulamadı bu yaz.
0: Nasıl bulamadı ya? Hocam. En son bu geldi ya. En son bu geldi. Milli takımlardan en son gelen
1: ama
0: adam bu.
1: En çok
0: bu.
1: Da oynadı. Çeyrek ya, kadar yok, gitti.
0: Ya. Ya tamam da en son bu geldi yani.
1: Ya, hocam olabilir. Erken bile geldi.
0: Yok. En son bu geldi.
1: Hocam bak. Davinson Sanchez'den önce geldi mesela.
0: Belki bir Sanchez. Bilmiyorum.
1: Aynı turda elendiler diye hatırlıyorum. İkisi de çeyrek finalde elenmişti galiba. Her vallahi, neyse çok önemli değil ama
0: yani, yok.
1: Her geçen hafta biraz daha Trossard form yakalıyor. Şimdi Vaslav Černý yine hareketlendi. Černý, Mujakić yerde. Černý.
0: Foy.
1: Yine iptal. Gürcan Asova bu kez de faul diyor Mujakić'e.
0: Foul. Benim gördüğüm foul.
1: Černý faul yapmadım diyor. Bakalım.
0: Bakalım.
1: Düdük acaba vuruştan önce mi geldi? Tabii onu bakalım. Göremedim ama burada beklemiş. Özellikle burada aslında doğru uygulaması yapıyor Gürcan Asova. Topağlarla buluştuktan sonra düdük çalıyor. Golün iptali için burada biraz evet sanki bir...
0: Omuz omuza da diyebilirdi bunu biliyor musun? Yani...
1: Ama işte değil gibi sanki hocam biraz. Yok, omuz işte, omuza değil ya, gibi.
0: Bak, bunu da var.
1: Biraz çağırsın. Sanki Černý'nin böyle kolu biraz var, büyüyor
0: ya,
1: gibi.
0: Var bir tane şey var. Yani teması var. Ya bunları bak çağırsın abi ne olur. Kaç ne kadar 30 saniye geçti. Ne olur. Ya sen maçın neticesine tesir edecek her şeyde. Ya taşları çağırıyordu bizim burada. Ben bakıyorum arkadaşlara veya bazı seyircilere. Ya gene diyorlar ki işte var buna çağırmaz buna karışmaz. Ya ne karışmaz artık geçti onlar. Her şeye karışacak var ya. Sana adam 5 saniye veriyor. Topu at oyuna sok.
1: Dünya Kupası'nda öyleydi onlar. Gerçekten.
0: Niye burada?
1: Kornerlere artık dahil oluyor işte hatalı kornerlere.
0: Tabii bizim burada niye yok? Ne kadar
1: i̇şte sarı kartlara kadar artık
0: hepsi
1: karışıyor.
0: Kadar. Şimdi buna giremez, buna edemez,
1: yani
0: şuna yapamaz.
1: VAR'ın kapsamı alanı bu sezon çok daha geniş.
0: Genişti bizim burada Türkiye'de yok şimdi o kadar geniş. Getir arkadaş deminki gibi getir. Ne oldu? Ne kaybeder?
1: Bir değişiklik Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Birazdan değişikliği paylaşacağım. Oyundan çıkan isim ve... Diabate oyuna dahil oldu Erzurumspor'da. Cardozo kenara geliyor. Miguel Cardozo çıktı. Diabate girdi. Tek değişiklik şu ana kadar karşılaşmada. Erzurumspor teknik direktörü Serkan Özbalta'dan geldi. Yangyu o yerden çevirdi. Uzak köşede Trossard topla buluştu. Şimdi Vaslav Černý. Černý merkezde Salih'i gördü. Salih'ten ters kanada Orkun. Baskı var Orkun'a. Orkun topu kaybetmedi. Devamında yerde kaldı ve serbest vuruş kararı. Bu kez Beşiktaş lehine çıkıyor. Düdük. Beşiktaş kazandığı takdirde bugün Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Puanını 12 yapacak siyah beyazlar. Lider Galatasaray'ın 10 puanı vardı bu karşılaşma öncesinde. Korner mi, kale vuruşu mu?
0: Korner.
1: Evet, korner diyor yardımcı hakem. Top son olarak Mujakić'e çarptı dedi. Golü köşe vuruşundan bulmuştu Beşiktaş. Orkun'un ortasında Emirhan topu ağlara göndermişti ve bir köşe vuruşu fırsatı daha siyah beyazlar için. Yine Orkun gitti. Korneri kullanmak için.
0: Yani çok temaslı bir oyun oluyor. İki tarafın içinde. Çok ama. Enteresan. Hakem için çok zor.
1: Diabate karşılıyor Orkun'un ortasını. Şimdi en geride Ouattara Nübel'e kadar döndü. Alexander Nübel. Nübel'de Beşiktaş kariyerine iyi başladı. Güven veren
0: maşallah,
1: bir kaleci performansı var şu ana kadar.

0: Ya Beşiktaş bu sene iyi transferler yaptı. Bak hoca da çok iyi. Bazı futbolcuları forma soktu. O da önemli. Çok önemli yani ya. İlla transfer şart değil ki. İşte al sana
1: Hocam
0: Rıdvan.
1: Zaten asıl farkı yani, yarattığı nokta bence takım içerisinde artan performanslar evet. oldu. İşte Olaytan, Rıdvan, yine Jalo, Emirhan.
0: Hepsi ya. Hepsi bir performanslarını
1: yeni gelenler de yani. Tabii ki evet. iyi bir uyum yakaladılar.
0: Yani buna da bakmak lazım. Hani nasıl oynuyor, ne ediyor ama bir de futbolcuların performanslarını yükseltiyorsun. O da çok önemli. Bravo hoca yani.
1: Dušan Vlahović bugün maç kadrosunda yok. Cezası sebebiyle bir maç ceza almıştı Sırp santraforu Beşiktaş'ın. Bugün maç kadrosunda yok. Önümüzdeki hafta Ahmet Sportif faaliyetlere ligde konuk olacak Beşiktaş. Milli ara öncesi Ahmet deplasmanında olacak. Tabii hafta arasında da siyah beyazları perşembe akşamı bir Marsilya sınavı bekliyor. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Marsilya maçıyla sezonu açacak. Sonrasında ise uzun bir milli ara. Ara demişken de reklam arası hocam, vaktimiz gelmiş. Bir kısa aramız var, ardından skorboard devam edecek.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin

0: Türkiye'nin spor radyosu.
1: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Kaydettiği gollerle 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor Beşiktaş'ın. Siyah beyazların ikinci yarıda Trossard'la bulduğu bir gol ise VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. Akpadu'nun elle oynadığı kararına hükmetti maçın hakemi Gürcan Hasova. Hocam şöyle istersen bir yaklaşık işte 70 dakikayı geride bırakacağız. Bir değerlendirme alayım senden. Nasıl buldun iki takımı da? Henüz şimdi, ilk haftalar. Bu arada Tübel yerde kaldı. Ya, rakibiyle bir çarpışma. Diabate ile
2: şimdi
1: bir an kötü çarpıştı gibi iki oyuncu öyle geldi bir an bana. Ya, ama baksana, çok endişe edilecek bir durum yok.
2: Ya güreş maçı gibi ya.
1: Çok şeyler. Evet. Ya bu arada
2: şimdi bugün baksana.
1: Bu tarz böyle itiş kakışlar çok fazla.
2: Çok fazla olur. Maçın başından da. Şimdi benim doktor arkadaşım var. Onu eriten. Babi eskiden bir sevdiğim abi.
1: Bir an hocam ters düşmüş Nübel. Burada
2: fazla da bir şey yapmamış
1: ama
2: adam.
1: Ama hocam kafasının üstüne düşmüş.
2: Evet
1: yani.
2: Ama ya yok rakip
1: ama bir problem
2: şey
1: yok. Yerden kalktı Alexander Nübel. Değişiklikler var. Hemen sana bırakacağım hocam sözü. Salih oyundan çıkıyor. Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi de oyuna giriyor ve Vaslav Černý'nin yerine ise İlhan Fakılı oyunda. İki değişiklik geldi. Vincenzo Italiano'dan. Hocam buyur.
2: İyi oldu. Şimdi dedim ya Onur Eriten var arkadaşım doktor. Onlara bunu soracağım. Bizi seyrediyormuş şimdi. Babeski buradan bir selamlar. Ya bu kadar sert. Ben ya ilk defa böyle bir maç görüyorum ben şimdi bu sene.
1: Çok temaslı bir maç oldu.
2: Ne teması ya? Ya o onu indiriyor. Bak hepsi şey.
1: Kaç bir tane olmuş acaba?
2: Hakemden ya vermiyor ki. Hakem. Bir şey maçını benzedi.
1: Verilenler de biraz yüksek bak, sanki hocam. Ya, şu ana kadar toplam 19 faul kararı çıkmış.
2: Az ya bir 19-20 tane daha vardır. Şeye benziyor bu. Arjantin İngiltere maçı vardı biliyor musun?
1: Sarı kart var şu ana kadar. Beşiktaş'a çıktı sarı kartlar. Orkun, Ouattara ve Salih. Kart gören isimler.
2: Ya şimdi sen hatırlıyor musun Arjantin İngiltere maçını? 25. dakikada mı neydi? Bir foul verdi. İngiltere'nin
1: Dünya Kupası'nda.
2: Şimdi ha.
1: Bu Dünya Kupası.
2: Bu Dünya Kupası'nda. Şey hoca alkışladı hakemi. 25. dakikada tekme tokat Arjantin oynuyor.
1: Arjantin'in ama zaten birçok maçı öyle
2: ama
1: geçti dünya.
2: Arkadaş kadar. Yani adam
1: onlar da çok sert
2: yani
1: oynuyorlar.
2: Bir tanesi ama bugün iki takım da öyle. Ya ve sarılma var, iteleme, kakalama. Bu böyle bir temas olur mu ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Yani şuraya bak ya. Arada, bak herkes elinden. Ya inanılmaz ya
1: bir. Bu arada hocam bir değişiklik daha var. Onu es geçmişiz. Orkun'un yerine de Kartal Kayra Yılmaz oyunda Beşiktaş'ta. Az önce oyun durduğunda iki değişiklik değil, üç değişiklik gerçekleşmiş. Bir an Orkun'un değişikliği ekrana gelmedi. Gözümden kaçmış. Onu da ekleyelim. Kaptan Orkun Köktürk'ün yerine ise Kartal Kayra Yılmaz oyunda.
2: Gördün mü? Yine düştü şeydi. Erzurum futbolcu elini kaldırdı. Her elleri düşen elini kaldırıyor ama şarj var yani. Bayağı bir şarj var ya. Bayağı ama. Eğer zaten hakem düdükleri şahsa hiç oyun falan oynanmayacak. Dakikada bir oyun duracak. Dakikada bir oyun duracak. Zekiyan'ın kardeşime de buradan selam. O da bizi izliyor. Ya bize şeyden Kanada'dan izliyor yeğenim biliyorsun değil mi zaten Hakan.
1: Hakan Bey değil mi?
2: Evet. O bu adam bunu nasıl boşamıyor? Kanadalı. Tamam mı? Ya devamlı hocam, ya A spor açılır mı ya?
1: Ne güzel işte. Kötü alışkanlığı yok işte. Bak ya kadın, A spor izliyor.
2: Abicim, kadın,
1: bunun için insan
2: orada,
1: mı boşanır hocam?
2: Orada dizi, yani dizimizi yok mu acaba hiç ya Kanada'da?
1: Demek ki yok hocam işte yani.
2: Kadın
1: yani sevmemiş Allah belki bizim kültürü, Kanada kültürünü. Bak yani, hala
2: Kanada
1: ne güzel bizi izliyor.
2: Ya o başka da ben hanımını hayret ediyorum ya.
1: Hocam Kanada
2: çocuklar
1: zaten,
2: da zaten biliyorsun değil mi? Hep formalı şeydi. Evet evet. Ondan.
1: Son sayfa yani yaptığımız hatta
2: son
1: gecelerde
2: sayfa, ilk sayfa, orta sayfa hepsinde var. Hakan.
1: Teşekkür ederiz Hakan Bey. Ben Güvenç Hocam gibi düşünmüyorum. Teşekkür ederiz bizleri izlemiş olduğunuz için. Her zaman bekleriz.
2: Tabii boşanma haberlerini bekliyoruz Hakan'cığım.
1: Allah korusun. Mutluluklar diliyoruz. Tabii. Bir ömür boyu ailenizle birlikte güzel bir hayat geçirmeniz dileğimizle Güvenç Hocam'a katılmıyoruz. Biz her zaman yayınlarımıza da destek olmanızı mesajlarımızla. Hocama yazmak zorunda değilsiniz. Yani bize
2: yok,
1: de
2: yok.
1: Mesajlarımızı
2: Kastamonu'dan
1: gönderebilirsiniz.
2: Kastamonu'dan Şakir Ak kardeşim sportif direktör olmuş. Kastamonu'dan çok iyi gibi.
1: Öyle mi?
2: Destek bekliyoruz
1: tebrik
2: diyor.
1: Tebrik ederiz. Hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun. Destek bekliyoruz iş adamlarından, validen şuradan buradan.

0: Ya izliyorlar ya. Hoşuma gidiyor biliyor musun böyle? Ya bir sürü daha mesaj var. Unutuyorum şimdi. Onlar diyecekler ya beni söylemedin.
1: Hocam teşekkür ederiz işte. İyi ki varlar. Onlar olduğu için biz de bugün zaten bu yayınları yapıyoruz.
0: Yani. Yalnız şimdi bu maçı kimse unutmasın. Bu kadar tekme tokasın oynandığı bir maç ben uzun zamandan beri görmedim. Bir Arjantin'i vardı. Şimdi burada iki takım da ama.
1: Aslında çok öyle gergin bir maç da olmadı. Yani ama, ilk yarıda bir ara hakem kararlarından dolayı iki takım oyuncuları da biraz böyle bir tansiyon yükselmişti ama çok öyle uzun soluklu bir...
0: Birbirlerine şey yapmadılar.
1: Evet, iki takım arasında bir gerginlik olmadı aslında.
0: Ama hakeme karşı...
1: Ama temaslı bir oyun oldu evet. O hatta ara şimdi topla buluştu.
0: Bak gene sarıldı Berin'e.
1: Evet Amar. Orada yine bir faul beklentisi var Beşiktaş'ta oyuncuların ama...
0: Şaşırıyor bak şimdi. Hakeme bakıyorlar.
1: Taç atışını işaret etti Gürcan Asova.
0: Ya yalnız sana bir şey söyleyeyim. Bu hakemi çok merak ediyor. Mustafa Çulcu ne diyecek? Bu hakemi yani takdir mi etmek lazım acaba ya? Yok diyecek ki kardeşim bak tekmeye yine vurdu. Diyecek ki ya bak topu aldı. Diyecek ya maç oynanmaz diyecek ya. Dururdu yani.
1: Şimdi etkili geliyor Erzurumspor. Yerden bir vuruş.
0: Dışarı.
1: Etkili geldi Erzurumspor Futbol Kulübü. Diabate. Kerk çok iyi hazırladı pozisyonu. Savunma arkasında bir koşu Diabate'den vuruş. Top yandan avuta gidiyor. İkinci yarıda belki de en etkili pozisyondu bu. İptal olan gol dışında.
0: Yanda
1: bir de yine Trossard'ın değerlendiremediği bir pozisyon vardı Beşiktaş'ta. Çok fazla ikinci yarıda çok tempo artmadı. Düşük tempoda devam eden bir mücadele.
0: Mücadele var yani ya vallahi yani ne diyeyim ben söyleyecek de bir şey yok yani.
1: Beşiktaş bravo ama iki ligde şu ana kadar 4 gol yedi. Ligin en az gol yiyen takımları hocam sence kimdir? Tahminin var mı?
0: Dur bir düşüneyim.
1: Üçer gol yiyen iki takım var bu haftaya kadar. En az gol yiyen takımlar.
0: Bir dakika şöyle baştan.
1: Dört büyükler değil. Hadi öyle bir ipucu vereyim sana.
0: Samsun değil. Göztepe değil. Değil. Antep.
1: Göztepe zaten kötü başladı.
0: Kötü başladı. Bakayım.
1: Sen seversin.
0: Samsun
1: senin
0: değil.
1: Kocaeli. İmparator olduğun
0: Kocaeli.
1: Takım. Evet.
0: Bir tane mi yedi? Üç tane mi var?
1: Kocaeli Spor 3 gol yemiş bu
0: hem
1: haftaya kadar.
0: Hem de 9 puanı var.
1: Ve Kocaeli Spor'a eşlik eden diğer takım da Alanya Spor. Alanya Spor da kalesinde 3 gol görmüş. Ama Alanya Spor ve Kocaeli Spor için şöyle de bir tabii problem. Çok da fazla gol de atamamışlar. Kocaeli Spor 5 gol atmış, 3 gol yemiş. Alanya Spor da 4 gol atmış, 3 gol yemiş. Ama demek ki şu ana kadar iyi savunma performansı vermiş bu takımlar. Kocaeli Spor Süper Lig'de de bu hafta Galatasaray'a konuk olacak. Pazar akşamı Rams Park'ta bu iki takım karşı karşıya gelecekler. Galatasaray Lisbon dönüşü ligde Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Ardından da Galatasaray'ı bir Trabzon deplasmanı bekliyor. Milyar öncesi.
0: Galatasaray'ı ne diyeyim ben? Yani bütün takımlarımızı Allah korusun da Galatasaray'ı hiç beğenmiyorum. Yani. Tutmuyorum arkadaş. Yani dün akşam gerekenleri söyledik. Aynı şekilde devam ederse Okan Hoca yani büyük yüz tane uğurlarlar.
1: Çok Galatasaray'a girmeyelim.
0: Yok
1: da
0: yani.
1: Maçını konuşuyoruz
0: gene,
1: ama
0: gene bak
1: yine konuşuruz zaten diğer yayınlarımızda. Sen Okan. Ama oyundan çok memnun değilsin Galatasaray'da.
0: Ya ne oyunu
1: yani
0: ya?
1: Lisbon deplasmanında
0: ya,
1: da.
0: Ya o yenileceği belli öyle orta saha. Dün akşam gösterdim. İki orta saha ikisinin yüzünden arkada. Yunus da gelmiş sağ olsun oraya ama üç tane adam gol yedirdi ya. Öyle olacak şey değil ya. Hele o Gabriel'sa ya hücumda baskı yapıyor Galatasaray. Ya adam kimseyi tutmuyor. Öyle nasıl ön baskı olur ya? Pes yani ya. Yani Okan Hoca bunları ya çalıştıracak, ya diyecek, durduracak, söyleyecek benim gibi. Kardeşim ne yapıyorsun sen burada? Kimleri mi tutuyorsun? Hakemi mi tutuyorsun? Keşke biz de şeydim
1: evet.
0: Akşam.
1: Başka yayınlarda hocam konuşuruz yine değerlendiririz. Pazar günü karşılaşma oynayacak. Bu arada bir sakatlık yaşandı az önce. Oyan Güğün'ün sakatlığı için oyun durdu. Tedavisi yapıldı. Şimdi bir dakika saha kenarında bekleyecek Oyan Gü. Beşiktaş 10 kişi sahada bir dakika boyunca Oyan Gü saha kenarında bekleyecek. Bu yeni kurallardan birisi.
0: Ya adamı itelediler, kakaladılar. Adam bir de şimdi dışarıda şey yapıyor, bekliyor.
1: Evet, oyun durduğu için

0: tedaviden evet. dolayı.
1: Yani bir tek kafa travması haricinde
0: evet.
1: ya şey çağırdıkları zaman doktoru bir dakika bekliyorlar. İyi oldu bazı şeylere. Bazı şeyler iyi oldu.
0: Katılıyorum.
1: Yatıyordu, kalkmıyordu. Oyunu, tabii oyunu duruyordu.
0: Ondan sonra da
1: ya VAR'a gidince ya bu VAR işte oyunu bekletiyor durdu. Al sana işte bekletmiyorsun. Al onun da kuralları da.
0: Hocam bence bravo. Topu oyuna sokma konusundaki kararlar bence çok kıymetli. İşte o kalecilerin kale vuruşu esnası veya taç atışı.
1: Bu sakatlıklar şunlar bunlar. Bravo yani şeye. Nihayet girdi.
0: O yeniden oyunda Beşiktaş baba. 11 kişi oyun sahasında yeniden.
1: Ayak kalktı şeyin Erzurumspor futbolcu var ya boyuna kadar ayağı kaldırdı. Ya çok enteresan. Ya burada hiç top tutmayacaksın arkadaş. Enana adam yanaştırmayacaksın. İki takım da aynı ama. Bak eyvah. Hop indi aşağı. Ya çok enteresan. Ya burada ya bunlar görmüyor mu kardeşim bak Allah aşkına. Hop indi aşağı elense pohta küte.
0: Hocam bu neden peki mesela? Ya oyuncu bunu yorgun hissettiğinde mi daha çok bu
1: yok yani başvurur? Alakası var bu sana arkadaki da. Görmüyor musun sen şimdi Emirhan'ı arkadan adam nasıl girdi bodozlama yorgun olan adam öyle bir şey yapar mı o gücü oraya harcar mı abi topu tutmayacaksın burada ya
0: neden peki
1: ya sert oynuyorlar yani
0: göre göre çünkü göz göre göre
1: göre yapıyorlar ya hakeme vallahi yine hakeme bravo yoksa hiç burada maç falan oynanmazdı bak Allah aşkına devamlı adamların üstüne gidiyorlar bak eyvah. Ya bu maçı çok çok enteresan. Ben senelerdir böyle bir maç görmedim. Şeyden de beter bunlar. Arjantinlerden de beter. Gerçi iki takım da aynı.
0: Ya bu arada maçta şu ana kadar çok fazla oyun üzerinden konuşulacak bir mücadele olmadı. Zaten ilk yarıda gelen gollerle maç biraz erken koptu Beşiktaş lehine. Düşük tempoda oynanıyor mücadele. Yani çok öyle kaçan fırsatlar da olmadı açıkçası. Şimdi Trossard bekledi. Bir orta arka direğe doğru kafayla çevrilen top vuruş ve top ağlardı. İlhan Fakılı fark 3'e çıkıyor. 81. dakika Çorum Futbol Kulübü maçında yine son iç saha maçında gol atmıştı İlhan. Ve üst üste ikinci iç saha maçında da yine golü buluyor. Beşiktaş'ın bu sezon belki de kadrosuna çok sessiz sedasız kattığı ama bir o kadar da iyi performans, iyi aynen verim aldığı evet. isimlerden birisi. Genç İlhan Clermont'dan gelmişti. İyi bir sezon başlangıcı yaptı ve gollerine devam ediyor. Arka direğe yapılan orta burada. Kartal'ın ortası Murillo çevirdi ve son dokunuş İlhan Fakılı'dan oluyor.
1: Çarpmış birisine ama bakayım.
0: Evet, savunmada 3 numaralı oyuncu.
1: Topuğuna çarpmış.
0: Yakup. Yakup'a da kaleci çarpan ters. Top ağlarla buluşuyor. Beşiktaş farkı 3'e çıkarıyor.
1: Kaleci
0: golden
1: ters
0: sonra da İlhan Vincenzo Italiano'ya gitti. Golü teknik direktörüyle kutluyor genç oyuncu. Hocam uzun vadede sanki milli takım havuzunda da olabilecek bir oyuncu
1: İnşallah. İlhan. İnşallah olur. Gençler de tabii öne açılsın.
0: 20 yaşında çok meziyetleri epey fazla olan bir oyuncu. Özellikle dar alanda kısa sürede oyuncu eksiltme. Bu arada Taylan ve Poku oyuna girecek. Beşiktaş'ta son değişiklikler, son tercihler. Evet bu arada biraz oyun durduğunda değişiklikler yapılamadı. Beşiktaş teknik heyeti de biraz buna sistemde bulundu. Amir Murillo çıkıyor Beşiktaş'ta. Taylan oyunda. Ve zannediyorum ki Trossard kenara gelecek. Evet, Leandro Trossard alkışlarla kenara geliyor. Dolmabahçe'de Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Geçtiğimiz hafta derbide asist yapmıştı. Bugün ilk golünü buluyor. Siyah beyazlı formayla Leandro Trossard ve yerine Ernest Poku oyunda. 5 değişikliği de böylelikle Vincenzo Italiano tamamlamış oldu.
1: Yine gülüyorum gördün mü pozisyonu?
0: Yine sert bir.
1: Ya gözüne geldi. Ya Allah'ım ya Rabbim.
0: İkili mücadele.
1: Ya vallahi hakem var ya bana göre var ya böyle bir maçta yani zorluk kart derecesi sayısı, var ya.
0: Kart sayısı yani pozisyonların ve temasın dozuna bak.

0: Kalır ya. Vallahi maç yarıda kalır.
1: Şimdi Ernest Pocu topla buluştu. Pocu İlhan topukla bırakmak istedi. Araya giriyor Erzurumspor savunması. Pocu sol kanatta, İlhan sağ kanatta maçı sürdürüyor. İyi pas Erzurumspor ata Diabate. Diabate Akbado araya girdi, yerde kaldı. Faul bekliyor Diabate ama oyunu devam çok ettirdi bekler. Gürcan Asova.
0: Çok bekler.
1: Yang Yuo topla buluştu. Bugün Vlahovic'in yokluğunda santrafor'da görev yaptı. Güney Koreli Yang Yuo ve Trossard'a bir asisti var.
0: İyi performans gösterdi.
1: Dolmabahçe'de Beşiktaş taraftarı Vincenzo Italiano onun adını haykırıyor ve Italiano da şu anda taraftarını alkışlıyor. Hocam sanki aşı tuttu. Ne dersin?
0: Bir ne söyleyeceğim sana biliyor musun? Şimdi İtalyanların fizik olarak baktığında var ya, yani hiç İtalyana benzemiyor. Bu Türk bizlere benziyor. Fizik olarak ya. İnan bana bir Anadolu çocuğa, belki şey Karadenizli birisine benzettim ben. Bak şimdi, bak tip olarak bak ya. O İtalyan dediğim var ya, yakışıklı olur senin gibi falan bir. Yani bakıyorsun öbür hocalara senin falan.
1: Güzel.
0: Yani bakayım.
1: Maçta artık yavaş yavaş son bölüme doğru ilerliyoruz. Dakika 87. Beşiktaş 3-0 önde. İlk yarıda Emirhan ve Trossard golleri bulmuştu. İkinci yarıda ise siyah beyazların farkı 3'e çıkartan golü İlhan Fakılı'dan geldi. 87. dakikadayız. Beşiktaş açısından çok zorlanmadığı bir mücadele oldu. Hafta içerisinde evet. Perşembe akşamı, önümüzdeki hafta 17 Eylül akşamı Beşiktaş Dolmabahçe'de Marsilya'yı konuk edecek Fransız ekibini ve devamında Amed Sportif Faaliyetler maçı var. Deplasmanda Süper Lig'de Milli Ara'ya gidecek. Sonrasında takımlarımız bu kez, bu yıl Milli Ara'da biraz uzun. Çünkü 4 maç oynayacak takımlar. Amili futbol takımımız da Uluslar Ligi'nde 4 maça çıkacak bu Milli Ara'da ve bir hatırlatma daha yapalım yeri de gelmişken. Uluslar Ligi karşılaşmaları da Turkuaz Medya kanallarında olacak. Amili futbol takımımızın A Ligi'nde oynayacağı maçlar bu ekranlarda olmaya devam edecek. İlk maçımız Fransa ile olacak. Kocaeli'de 25 Eylül'de Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa ilk resmi maçında bize konuk olacak. Devamındayız hocam. İtalya maçı var. Orada da eski bir dost Roberto Mancini, İtalya'nın yeni teknik direktörü oldu o da. 28 Eylül'de o maçta Bursa'da oynanacak. Devamında ise bir Belçika deplasmanı var. Liège'de Belçika'ya konuk olacak milliler. Bu arada Mustafa Yumlu vurdu, top direkten döndü.
0: Gole
1: çok yaklaşıyor Erzurumspor.
0: Erzurum ama çok iyi oynamaya başladı.
1: Belçika maçının ardındansa İtalya deplasmanında oynayacağımız maçla birlikte ilk Milli Ara'yı tamamlayacağız. Ama Kasım ayında da yine iki maçımız daha var. Deplasmanda Fransa ve iç sahada Belçika ile oynayacağımız maçlarla birlikte A Ligi'ni tamamlayacağız. Ama bizim grubumuzun dışındaki yine Uluslar Ligi karşılaşmaları da diğer gruplardan, diğer liglerden de, Uluslar Ligi'nden bahsediyorum elbette. Tüm maçlar Turkuaz Medya kanallarında olacak. Milli Ara'da milli heyecan bu ekranlarda olacak. Oldukça keyifli maçlar futbol severleri bekliyor. Dolmabahçe'de de artık yavaş yavaş son dakikalara doğru ilerliyoruz. Beşiktaş 3, Erzurumspor Futbol Kulübü 0. Akbado biraz riskli bir hareket. Topu ayağından çıkardı.
0: Tutmayacaksın, bunlar tutular mı? Vallahi maşallah. Şey gibi böyle. Arı kovanla şey olur ya böyle.
1: Tayland. Beşiktaş Tayland'a çıkıyor. Oyunun yönü değişti. Sol kanatta Pocu topla buluştu. Ernest Pocu. Pocu merkezde, Olaytan boş. Olaytan yine Pocu'ya. Bir tek top. Pocu Savunma girdi araya. Şimdi Akbadu, bu kez sağ kanatta İlhan top.

0: Murat'la buluşuyor. İlhan, İlhan bir çalım denemesi devam ettirdi Gürcan Asova.
1: Ama
0: kale vuruşu kullanacak Erzurumspor.
1: Çok akıllı bir hareket yaptı Erzurumsporlu futbolcu. Bravo. Bakayım kaç numara? 99 mu? Evet. Kimse bravo. Yemedi çalım yani. Aferin yani. İki takım futbolcuları.
0: 3 dakika ilave süre ekleniyor maçın sonuna Dolmabahçe'de. Oynanmamış, kabul edilen süre 3 dakika. Çok da oyun durmadı zaten.
1: Evet değil mi ya? Vallahi çok enteresan bir maç oldu ama. Vallahi enteresan. Hiçbir hayatımda ben böyle bir maç görmedim ya. Ve kavgasız dövüşsüz yani. Vallahi helal evet. olsun. İki takım futbolcularında bravo. Allah'ına kadar giriyorlar. Tamam mı? Sertlik dersen sertlik, iteleme, kakalama her şey var ya. Ne kadar şaz varsa. Nizami nizami olmuyor.
0: Birazdan noktalayacağız ama maçın analizi, tartışmalı pozisyonlar.
1: Hangi pozisyon?
0: Fenerbahçe'de özellikle İsmail Kartal'la yola devam kararının ardından da o sürece dair de bilgiler 90+1 programında olacak. Skorboard'un hemen ardından 90+1 ile yayınlarımız devam edecek.
1: Şeyi seyretmek lazım Mustafa Çulcu. 3-5 saat sürer herhalde analiz.
0: Hakem konusunda değil mi?
1: Ya, var ya.
0: Evet,
1: yani her pozisyon
0: her söyleyecek.
1: Sabaha kadar sürer. Bak. Hop bak şimdi hop bak. Bak. Hop yerlerde.
0: Evet.
1: Yani
0: topu
1: çok...
0: kaybetti Erzurumspor. Hocam biz noktalıyoruz. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarından dolayı. Değerli izleyenler, biz skorboard'u noktalıyoruz. Fakat az önce de ifade ettiğim gibi bu maça dair Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü maçına dair tüm detaylar 90+1.
2: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Efendim 90+1 hoş geldiniz. Dolmabahçe'de 3. uzatma dakikasının içindeyiz. Ve Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısında 3-0'lık üstünlüğü var. Goller Emirhan, Trossar ve İlhan'dan geldi. Yine sol taraftan Beşiktaş yükleniyor. Erzurumspor savunması karşıladı. Ön alanda baskıyla siyah beyaz takım bir kez daha kazandı topu. Maç başından beri olduğu gibi oyunu force eden ve sürekli gol arayan bir Beşiktaş seyrediyoruz. Kuatara topu aldı. Taylan istemişti. İlhan'ın ortası, savunma uzaklaştırdı. Rakip yarı sahanın ortasında Beşiktaş bir kez daha kazandı topu. Sağda Taylan ceza sahasına girdi. Son çizgiye yaklaşacak. Savunma ayak koyuyor. Bu arada karşılaşmanın hakemi bekleyin dedi. Evet, son düdüğü çaldı. Karşılaşmayı yöneten Gürcan Asova. Beşiktaş çok net bir galibiyeti. 3 puanı 3 golle kazandı. Ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu siyah beyazlı takım. Bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltmiş oluyor. 5. haftanın açılış maçında 3-0'lık bir galibiyetle Beşiktaş Erzurumspor'u uğurluyor. 12 puana yükseldi Beşiktaş. Dediğim gibi maç fazlasıyla liderlik koltuğunda siyah beyazlı takım var. Erzurumspor 4 puanda kaldı ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor. Evet, sevgili Murat, şöyle bir bakıyorum. Maç içinde notlarıma baktım. Erzurumspor'un elbette bir iki tehlikesi var, fakat Beşiktaş'ın erken de buldu golleri. 21. dakikada ilk gol falan, ama hiç vites düşürmeden ya da hiç duraksamadan sürekli gol kovaladığını, sürekli o iştahlı görüntüsünü koruduğunu, geçtiğimiz haftanın derbi galibiyetinin de verdiği moralle iç sahada çok kolay bir galibiyet aldığını gördük. Sence neler öne çıktı? Neler bu net galibiyeti getirdi Beşiktaş'a? Erzurumspor'un da ligin mütevazı kadrolarından birine sahip olduğunu göz ardı etmiyorum tabii bunu sorarken.
1: Şimdi Beşiktaş'ta bir kere çok değişen şey var. Aslında yani bu senin anlattığın iştahı, arzuyu, altında yatan şeylere bakmak lazım biraz. Yani nasıl bu takım aslında kısa bir süreç içerisinde bu kadar gol üstüne gol kovalıyor, rakibine top vermiyor, sahada her yere basıyor, oynayan oynamayan herkes mutlu. Yani bir takım duygusu var. Ve bütün bunları biz burada daha önceki programlarda da ben söyledim. Başkaları da söylüyor elbette. Yani bu biraz değil, bayağı bir teknik direktör farkından kaynaklanan bir şey. Yani onun oluşturmuş olduğu güçlü oyun bir kenara, bir de mutlu oyuncular topluluğu var. İstekli oyuncular
0: güçlü
1: topluluğu.
0: Güçlü oyun, mutlu oyuncular.
1: Evet. Yani şimdi oyuncular mutlu olunca taraftarlar mutlu. Sonuçlar güzel. Yani evet. Bugün maçın başından bittiği ana kadar muhteşem bir kere bir destek vardı. Ya ben bu desteği ne Fenerbahçe tribünlerinde gördüm, ne Galatasaray tribünlerinde gördüm, ne de Trabzon'da gördüm. Yani hiç susmadılar. Sürekli takımı motive etmeye çalıştılar ve sürekli bağırdılar, tezahüratlar yaptılar. Bu aslında biraz da artık ciddi manada Beşiktaş'ın geçmiş yılların var olan özlemi. Yani galibiyet özlemi, iyi futbol, kaliteli futbol, bol pozisyon, hızlı oyun. Bakıldığı zaman bunların hepsini yapmaya çalışan bir takım, bunları uygulamaya çalışan bir teknik direktör ve öyle bir şey ki, yani sahanın kenarında durmayan bir teknik direktör profilini görünce herhalde oyuncu da, ya bizim hocamız bile neredeyse bizim kadar efor sarf ediyor, bizim de çok koşmamız, enerji sarf etmemiz gereken bir durum.
0: İtalyan'ın koşu mesafesine de bakalım bir dahaki
1: yani,
0: sefere.
1: Yani tabii biraz şey yapıyorum ama
0: tabii.
1: Yani sonuç itibariyle adamın göreve geldiğinden beri işi sıkı tutuyor.
0: Evet.
1: Disiplini sıkı tutuyor. Takımda işte diyelim ki derbi oldu, oynamayan oyuncular var. Mesela öyle bir şey olmuş, hepsiyle konuşmuş. Yani Ümraniye'den gelen haberlerin içerisinde şunlar var. Ya yani idman öncesi, idman sonrası, işte oturup mesela bir salonda sohbet, çay, kahve. Yani bunların tabii diyecekler ki yani çok mu? Evet, bunların çok önemi var. Birazdan İsmail Kartal'a geleceğiz. Samandıra'yı da anlatacağız.
0: İkinci bölümde konuşacağız. Yani
1: bunların çok önemi var. Beşiktaş kısa sürede bunları sağladı. Yani maça gelirsek de senin de dediğin gibi yani birde bir pozisyonu var, üçte var, altıda var, sekizde var. Yani öyle bir başladı ki fişek gibi başladı maça ve golü buldu, golleri aradı. Yani 2-0'ı buldu, 3'ü buldu. Sayılmayan golleri var. Penaltı evet. Var mı yok mu denen pozisyonu var. Yine sayılmayan bir golü var. Yani bakıldığında her action, aksiyonu yaptı bir maç içerisinde ve liderlik koltuğuna oturdu. Tebrik etmek lazım.
0: Peki Rea Hocam, sevgili Murat, Vincenzo Italiano'yu başrole koyarak bir Beşiktaş portresi çizdi bize. Italiano'nun çok önemli katkısı olduğunu aslında geçtiğimiz hafta derbide de vurgulamıştık. Bugün de doğru oyun, mutlu futbolcular enteresan bir aslında formüldü. Neler Beşiktaş'ta değişti? Neden Beşiktaş çok daha doğru oyun oynuyor? Hoca nerelere dokundu da bu işler çıktı? Tabii ki değişen kadroyu göz ardı etmiyorum. Kadro değişti ve gelişti ama hani çok büyük, inanılmaz şeylerdi. Bugün örneğin Vlahovic yoktu cezalı olduğu için. Rıdvan sakattı ama yine o dişli dönmeye, çalışmaya devam etti.
2: Vallahi Beşiktaş'ta neler değişti? En başta bir kere değişen, sen söyledin ya, Beşiktaş'ta bu başarı nasıl geldi diye. Bir kere Ümraniye'de

0: Teknik direktör dokunuşu var. Teknik adam var ya. Ya bir sahipsiz teknik adam olarak maalesef geçen sene Sergen Yalçın'la beraber tembel, çalışmayan, Ümraniye'de de vakit geçirmeyen oyuncuların günlük anlık performansına göre Beşiktaş'ın maçlarının skorun belirlendiği bir geçen sene bir futbol sezonu vardı Beşiktaş'ta. Şimdi daha çalışkan, Ümraniye'de sabahtan akşama kadar mesai veren Sergen Yalçın gibi oyunculardan erken neredeyse terk eden Ümraniye falan biri yok. En önemli değişenlerden biri teknik anlamda bir baş var orada, baş. Yani futbolcular görüyor, muhatap olduğu, özellikle antrenmanlarda hepsine dokunduğu, bütün oyuncuların, yani geçen seneki bitmiş denilen oyuncuları geliştiren bir teknik adam var. Hani Türkiye'de şöyle bir şey var ya, ya yüzdelik var ya, işte %50 mi, %10 mu, %20 ne kadar bunun işte şey, teknik adamın dokunuşu bir yüzdeye vursak ne kadardır diye. Yani yüzse onun limiti %100'dür ya. Futbol böyle bir şeydir ya. Bizde maalesef oyuncu üzerinden okunduğundan işte hep öyle görüyoruz zaten. Maalesef onları da görüyoruz yurt dışı maçlarında falan. Yalnız bir takım değil, bütün takımlarımızı geçmiş olsun. Yani şimdi tamam bu son zamanlarda düzeldi ama geçmişte hala da öyle. Oyuncu üzerinden maçlar dönüyor ya ülkede. Ama teknik adam işte dokunuşu Beşiktaş şöyle vesaire falan. Teknik adam İtalyan öyle. Bir baş var orada ya. Bir futbol, yani ciddi anlamda kafa yoran bir teknik anlamda oyuncuları en başta geliştiren ve bu da tabii neye yansıyor? Oyuna yansıyan bir gelişim görüyoruz. En önemlisi bir de oyunculara inanıyor. Benim de duyduğum, içeriden de konuşulan, edilen, gazetelere de ve gazetelerde, televizyonlarda bir şekilde söylenen, oyuncu röportajlarına direkt televizyonlara söylüyor. Diyor ki İtalyan'a şöyle antrenör, çalışkan, hepsiyle ilgileniyor vesaire. Geçmişte, geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'la böyle bir şey yoktu ya. Çoğu mesela genç oyuncunun ayrılması, geçen sene bazı oyuncuların ayrılması, yurt dışı gitmesinden büyük nedeni Sergen Yalçın'la maalesef gelişemeyeceğinden gitmiştir ya. Yani işin gerçeği budur. Bazı oyuncular yurt dışına gitmesini, genç oyuncunun nedeni budur. Gelişemeyeceğim, edemeyeceğim, burada kalırsa diye ondan gitmiştir. İşin gerçeği budur ya. Bunu, o iyi çocuk, bu bizde bu çocuk, buna dokunmayalım. Bu iş tembellik işi değil, bu iş çalışkan, mesai vereceksin. Ya o oyuncu üzerine. Sergen Yalçın böyle bir deyim var ya. Pep Guardiola gelse ne yapar diyor Türkiye'de ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Ya bak, böyle bir futbol zihniyetiyle bir insan büyük takımda, Türkiye'de dört büyük kulübünde teknik adamlık yaptı. Guardiola buraya evet gelse Konyaspor'da Anadolu takımda çalışır, şampiyon yapmayabilir. Ama oyunu değiştir ya. O zaman verdiği cevap düşün. City niye 24-25 milyon euro? Yani düşünebiliyor musun? O kadar zengin de patronu niye versin Guardiola? Altyapıdan sizden birini getirir. Dünyanın en iyi, en pahalı kadrosu. Al şampiyon yap der ya. 25 milyon euro vermez. 500 bin euroya sen çalış altyapı teknik direktörü der. Yani bu anlamda İtalyan'a bir kere çok doğru tabii ki bir tercihti. Bununla beraber futbol yapılanması çok doğru oldu. Ne oldu? Geçtiğimiz senelerde düşün şöyle. Yani kalede Ersin oynuyordu. Nübel'e geldi. İleride Mustafa Semihler oynuyordu. Şimdi Vlahovic'e geldi. Yedeği o.
1: Solda Trossard gibi bir kalite var.
0: Kalite ve futbol aklı var. Yani adam yani resmen futbolcuyum diyor ya. Tepeden tırnağa ben futbolcuyum diyor ya. Adam top ayağına geldi mi yakışıyor. Adam oyun bilgisi, oyun zekası, oyun görüşü mükemmel. Yani ama dediğim gibi yani çok çaresizlikten, yani santraforsuzluktan Vlahovic gibi, yani Avrupa'nın en önemli golcülerini alıyorsun. Nübel gibi, yani kalede kaleci diyorsun ya. Kaleye baktığında bir kaleci var Beşiktaş'ta senelerden sonra. Yani klasik bir deyim var ya, atanı tutanı. Beşiktaş'ın evet o klasik baktığımızda deyimiyle atanı da Vlahovic sağlam. Kaleci tutanı da o da sağlam. Nübel.
1: Orta sahası da daha sağlam.
0: Orta sahası.
1: Yani Orkun ve Olaytan'a Salih katkısı çok iyi oldu.
0: Sağlamdan daha önemli. İlk hafta söylemiştim, hatırlıyor musun burada? En 4-3-3 oynayan denkleme en uygun orta saha iki önlü oyuncular, o box to box oynayan iki tane oyuncuları var ya. Olaytan 8 numara. Göztepe'de 10 numara oynadı gibi ama dinamizm artık mesela şimdi net elin değdiğini de görüyoruz biz, değil mi İtalyan'ını? Ya İtalyan'a bir bakıyorsun, yani geliştirdi Olaytan'ı. İki önlü daha da iyi oynuyor. E zaten Orkun da öyle. 6 numara Salih mükemmel oynuyor. Şimdi 6 puzzle oturuyor. 2 tane omurgada düşün. 2 tane orta sahada o üçlü. Ya mükemmel, yani oyuncu profilleri var.

0: bu kadar çok doğru bir seçim. 8'ler oturuyor. 8-10 gibi ikisi de oynar. Orkun'la şey Olaytan. 6 numaran çok iyi. Dediğim gibi yani nerelerden, Ersin'lerden, Mustafa'lardan, Semih'lerden, onlar genç oyuncular ama yani daha böyle, şimdi hedef şampiyonluksa, pardonu yoksa, büyük takımda teknik adamlık böyledir. Onların yerine dolduran doğru mesela oyuncular aldılar. Çok doğru işler yapıldı. Yani Beşiktaş'ın bu noktaya gelmesi tesadüf değil.
1: Mesela dediğinizin sağlaması olan bir ekranda karşılaştırma var. Dušan Vlahović ile Yang Yohun karşılaştırması. Burada Vlahović 16 dakika kadar daha az süre almış. 4 gol üretmiş. Şu ana kadar Yang Yohun skor üretemedi. Gol beklentisi Vlahović'in 2.44 iken Yang Yohun 0.79'da kalıyor. İsabetli şutlar da 2.7'ye 0.4. Yang Yohun da oyunun mücadele tarafında ve işte o enerji koyma tarafında bir fark olduğunu görüyoruz. Ama tabii o bölge skoru değiştirme bölgesi.
0: Tabela yapma.
1: Tabela bölgesi. Bitti,
0: tabela. Yani bir santrafonun sezon sonu bittiğinde hikayesi budur. Yani bakarsın işte Talisca mesela Fenerbahçe'den gittiğinde niye herkes kalsın diyordu. Tabela bakıyorsun. Yani bir oyuncunun tabelasına bakarsın. Yani santrafonun bastı, koştu, ikili mücadele. Tabii ki olacak. Ben koşmayacak, mücadele etmeyecek demiyorum. Ama sezon sonu geldiğinde dersin ki kaç gol atmış? 25 gol. Kaç asist? 10 asist. Bitti. Yani Vlahović böyle bir oyuncu. Net bir oyuncu. Yani, yani bir rakam yatırıp alıyorsan Vlahović mutlaka bunun karşılığını sana verir. Net bir şekilde Vlahović bu sezon sakatlanmasın. Yani cezalı olmasın.
1: 20 plus sezon atar değil mi?
0: Ben yani bence geçen sene 22 golle mesela 2 tane oyuncu 22'şer golle bitirdi sezonu gol kralı olarak. Ben Vlahović'in büyük bir aksilik olmazsa, dediğim olmazsa, ama bir de altını çizerek söylüyorum. Çünkü bazıları kesiyor, esiyor falan, böyle sosyal medyada öyle kullanıyor. Maçlarda oynasın, bundan sonraki tüm maçlarda oynasın. Yani geçen seneki 22 gol barajını Vlahović geçer.
1: Peki Mustafa Hocam, şimdi rakamlarına baktım maçın. Bir tek isabetli şutu var 90 dakikada konuk Erzurumspor'un. Ceza sahasına da 8 defa girebilmiş. Pek bir etkinlik gösteremedikleri açık. Zaten bazı takımların sezona başlarken performanslarını şöyle incelediğimizde gerçekten sıkıntı yaşayacaklarını daha bugünden öngörebiliyoruz. Yani kadro zaafı olan takımlar var. Öte yanda 44 defa rakip ceza sahasına giren, 21 defa şut çeken, 7'si isabetli olmak üzere, işte 3 gol atan, bazı filelere giden topları sayılmayan bir Beşiktaş oldu. Tabii onları, kurallarını vesairesini falan işleyeceğiz şimdi, birazdan bakacağız, ama hep iştaha, doğru oyuna, teknik adam dokunuşuna ve bir adım ileri gitti hocamla, dedi ki transferdeki doğru planlamaya, doğru alınan oyunculara vurgu yaptık. Bunlar bir araya gelince de şu ana kadar Beşiktaş'ta işler iyi gidiyor. Elbette lig uzun bir maraton ama iyi toparladı diye düşünüyorum Beşiktaş geçtiğimiz yıldan bu yıla.
2: Doğru, çok sıkıntılı bir süreçti. Bu süreci Önder Özen Başkan,
1: Serdar Adalı
2: ve Italiano çok güzel bir birliktelik ve çalışmayla bugünlere getirdi. Bir kere onlara teşekkür etmeliyiz. Ligde Beşiktaş maçlarını seyrederken hücum futbolundan keyif alıyorum. Vlahović yokmuş, Rıdvan yokmuş, Beşiktaş'ı şu anda fark etmiyor. Aynı oyun temposu, aynı iştah, aynı istek sahada görebiliyoruz. Hiç fark etmiyor. Erzurumspor'a da bir parantez açmak istiyorum. Ahmet Dal Başkan'ı severiz. Genç bir başkandır, çok heveslidir, çok çalışkan biridir. Lakin bu kadro Süper Lig seviyesinde bir kadro değil. Bu kadro derinliği yeterli değil.
1: Çok da yaşlı oyuncu var ya. 37-38 evet, yaşında oyuncular.
2: Eren herhalde 36 yaşında, yanlış hatırlamıyorsam.
1: 36-37'dir. Evet, Mustafa öyle.
2: Bir Mustafa Yumlu ona keza. O daha da fazla sanırım. 37-38
0: arası.
1: Şey, daha fazla. Bekler. Şey,
0: Orhan da
1: o civarda. 37-38'dir.
0: 36-37 bas. Tabii.
2: Yanlış tespitim etmediysem 6-7 oyuncusu bir alt ligin oyuncuları. Düşen takımlardan gelen oyuncularla kurulan bir kadro. Bu kadro bu ligin kadrosu değil. Burada tutulmaları çok zor. Bundan bağımsız olarak Beşiktaş'a şapka çıkarıyorum oynadığı futboldan, disiplinden dolayı. İtalyano'nun sahaya yansıttığı, takım üzerinde oluşturduğu sinerji muhteşem. Bakın maçın akışı içerisinde sarı kartlı olan Orkun ve Salih'i oyundan alması bile son derece akıllıcaydı. Sarı kartları vardı.

0: oyun zaman zaman karşılıklı oyuncu didişmeleri krizden gerilebiliyor. Atılmasın diye çekti. Neden? Rakip karşıda pek varlık gösteremiyor. Yerine koyduğu oyunculara, süre verdiği oyuncular zaten onların yokluğunu ve mevcut skoru devam ettirebilecek yetenekte. Bunu bile görebiliyor. Yani kaptırmıyor kendini. Çalışıyor. Futbol aklını sahaya yansıtıyor. Takım üzerinde müthiş bir enerji ve sinerji oluşturmuş. Muazzam bir şey. Bu yüzden Serdar Adalı başta olmak üzere Önder Özen'i ve İtalyano'yu gerçekten kutluyorum. Beşiktaş'ın en güzel tarafı da şu. Oyunun bütününde hep coşkulu ve istekli.
1: Evet.
0: Çok keyif veriyor bu da. Biz bu futbolu seviyoruz. Coşkulu ve istekli.
1: Ya zaten bir için futbol mikatar var. Yani al sağdan sola, soldan sağa, geriye. İnsanlar tonla para veriyorlar. Yani bu iş gol için, skor için, güzel oyun için izleniyor. Yoksa niye izlenecek?
0: Ya bu izlenme, seyir zevki yüksek oyunu bize seyrettirdikleri için hemen hemen bir tek Alanya maçında bir sıkıntı yaşadılar.
1: Evet.
0: Kapalı defansı açmakta zorlandılar. Tabii ki o maçta da bazı spesifik hakem hataları var. Onu ayrı bir kenara koyalım. Ama Beşiktaş hakem bu akşam da yok mu? Bu akşam da hakem hataları var. Onu da geçebilecek güce sahip. Bu coşkuyu, bu isteği eksilmediği sürece, bu birliktelik, bu takım havası bu şekilde pozitif enerjiyle devam ettiği sürece Beşiktaş bu ligde daha çok rekorlara da imza atar. Seyir zevkini de yükseltir. Çok iş yapar.
1: Sevgili Murat, şimdi Orkun'a bir parantez açmak istiyorum. Orkun'un performansı da vardı. Geçtiğimiz yıl ilk transfer olduğunda tabii çok büyük bir beklentilerle gelmişti ve ilk çeyrek o beklentileri karşılamayan bir görüntüde olunca herkes bir eyvah falan dedi. Yurt dışından gelen belli oyuncular da var hafızalarda hemen tazeliğini koruyan, iyi performans veremeyen. Ama sonra bakın 17 Ağustos 23 Aralık arası golü yok geldikten sonra Orkun'un. Sadece 2 asist yapmış. Nübel mi geliyor? Buna devam edeceğim. Bir Nübel'e bakalım neler söylüyor.
2: Yeah, very important game. It was very difficult after last week. These games after a big win against Fener are very important to keep going. And clean sheet always good. You cannot lose the game when you have a clean sheet. So I'm very happy with the performance today. And yeah, we have to keep going like this.
3: Bugünkü maç bizim adımıza çok önemliydi. Geçen haftaki galibiyetten sonra, derbi galibiyetinden sonra, Fenerbahçe'ye aldığımız derbi galibiyetinden sonra bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yememek tabii ki de çok güzel. Gol yemediğiniz zaman maçı da kaybetmiyorsunuz. Performansımızdan dolayı mutluyum. Bugünkü oynadığımız oyundan dolayı mutluyum.
4: Efecan.
5: There are too many matches that we kept the clean sheet in we didn't concede goals, and you are giving an extreme confidence to the fans also. Would you like to say something about that?
2: Yeah, I think the defending of the whole team is very good at the moment, especially today. We played very serious from the first minute, and this gives me confidence and also the team. And so we built a stable and good structure for the offensive. And yeah, everyone is starting with the defense, also the strikers. And then we play very good forward. And that's why we have good confidence at the moment. And there's still improvement and something to do. But at the moment, we can be happier.
3: Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Bu hem bana hem de takıma özgüven veriyor. Stabil bir savunma yapımız olduğunu söyleyebilirim. Ki savunma zaten santraforlardan, hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hala daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz.
6: Daha önce oynadığı takımlarda muhtemelen yaşamadığı bir şey. Taraftarlar o sahada güzel bir hareket yaptığında ya da sakatlandığında bugün onun adını çok kez bağırdı, onu söylediler. Bu onun performansında ya da motivasyonunda nasıl bir etki ve bunu yaşamak nasıl bir durum?
5: How does it feel to feel that?
2: Of course it feels very good. As I said before, with the confidence, also with the fans together, this is a good feeling. Most important is that the fans are there for the whole team. That's the most important for me as well. So it's a team sport.

0: when we have this spirit with the whole team, then we have some good weeks to go.
1: Tabii ki bu çok iyi bir his. Az önce de söylediğim gibi özgüven veren bir hissiyat. Taraftarımız tüm takımımız için burada. Sonuçta bir takım oyunu oynuyoruz. Ama bu ruh tüm takımda olduğu müddetçe güzel haftalarda geçireceğiz.
2: Alexander'a böyle teşekkür ederim.
3: Thank you Alex.
0: Teşekkürler.
4: Evet. Orkun'dan bahsediyorduk ama bir Nübel için de bir şeyler söylemek lazım. Şimdi Almanya'dan çok iyi kaleciler çıktı. Hani bizim çok yakalayamadığımız Sepp Maier'i tamam. Schumacher, Kahn, işte Lehmann, sonda işte Neuer. Şimdi gerçekten Nübel'de Alman milli takımının Maier, kalesini zorlayabilecek Maier var. Maier.
5: Alman milli takımıyla
4: Sepp Maier dedim işte Maier bir belli bir hafiften olsa da, hatırlıyorum tabii. Da Nübel'in de gerçekten çok değerli bir kaleci olduğunu görüyoruz. Yani geçen sene onun da hakkını teslim edelim değil mi?
5: Geçen sene Stuttgart'ta muazzam iş yaptı ya.
6: Bir kere Beşiktaş'taki kaleci tartışmalarına, yani o kafada bir güvensizlik vardı. Taraftarın da bir güvensizliği vardı. Yani Mert, işte Ersin, yani tamam Mert milli takımın kalecisiydi.
4: Bir sezon
6: ama,
4: çok iyi oynadı
6: ama
4: orada.
6: Ama yani onun işte ara ara sakatlıkları, Ersin'in kaleye geçmesi, sonra işte Sergen Yalçın gelince Mert zaten devre dışı kaldı. Evet. Ersin kaleye geçti. İşte bir tane kaleci kiralandı bir yerlerden, o hiç oynamadı mesela, ismini bile hatırlamıyorum. Yani bakıldığında böyle hep kafada bir soru işareti vardı. Ya eyvah ulan top gelirse ne yapacağız, ne edeceğiz diye taraftar böyle temkinli yaklaşıyordu. Şimdi şöyle bir şey oluştu. Artık böyle bir rahat. Ya Beşiktaş'ta ya kaleci, bizim kalecimiz var. Bizim güvendiğimiz bir kalecimiz var. Yani biz ona güveniyoruz. Yani ve kredisi var. Her şeyden önce bir kredisi var. Beşiktaş gerçekten orada çok yönetim yine pozitif bir adım attı. Doğru. Ve önemli bir değişime giderek, ki komple bir değişim yaptı. Yedek kalecisiyle, az kalecisiyle. Doğru. Faydalı bir işe imza attı ve doğru, şu anda da bunun karşılığını net bir şekilde görüyor.
4: Araya şeye giderken Nübel röportajında, ki birazdan yeni açıklamalarda, röportajlarda oldukça gideceğiz Dolmabahçe'ye. Orkun'dan bahsediyorduk. İlk bölümde, ilk yarıda, yani 17 Ağustos 23 Aralık arası iki asisti var sadece, golü yok. Sonra bir anda Ocak ayından sonra, yani ligin ikinci yarısında geçtiğimiz yıl 10 gol 6 asist yapıyor. Bambaşka bir performans çıkıyor Orkun'dan. Bu sezonu da iyi başladı 3 gol 2 asistle. Orkun'un formu Beşiktaş için çok belirleyici. Buna rağmen ama biraz ağır böyle agresif tavırları var.
6: Çok.
4: Geçen yılda mesela Fenerbahçe maçı, kazanılacak maçta yaptığı hatayla gördüğü kırmızı kartla
5: 2-0 bir de Beşiktaş
4: önde, 180 derece çevirmesinden yol açmıştı. Bugün de biraz sıkıntılı gördüm. Hem sana hem de Mustafa Hocam'a soracağım.
6: Yani zaten artılarını hem istatistikler veriyor hem yükselişini veriyor. Yani bir kere tartışmasız Beşiktaş'ın yani set oyununda çok ciddi bir katkı verdiği gerçek. Şimdi Beşiktaş %73 ile oynadıysa, onun attığı paslar, orta sahadaki kontrolü yönetmesi. Tabii bu sezon Salih'in de gelmesiyle beraber Salih de arka tarafı çok iyi toparlıyor. Yani çok ön planda olup konuşulmayan bir isim ama gerçekten Salih de yani böyle transfer edilirken ya işte orada oynamıyor, milli takımdaki şeyi, eski şeyi yok, havası yok falan gibisinden bir sürü yorumlar da yapıldı ama şu Beşiktaş'a geldiğinden beri yani her maçta katkı veriyor, her maçta elinden gelen çabayı gösteriyor ve Beşiktaş'ın arka tarafını çok iyi toparlayan bir oyuncu oldu. Yani Orkun'u da rahatlattı. Orkun daha çok savunmaya da gidiyordu geçen sezon. Hem savunma tarafı hem hücum tarafı. Şimdi daha hücum tarafında biraz daha var. Ama tek bir şeyi var. Yani handikapı var. İşte bugün de maçta itiraz etti. Çok diklendi. Yani hocam analiz edecek. Gitti doğru, yine burun buruna neredeyse kafa çok, kafaya çok geldiler. Tehlikeli. Ya görmedi. devam etti. Yani diyor ki bana sarı kart göster diyor. Göster diyor bana sarı kart. Ve gösterdi.
4: Ki biraz sonra gördü zaten.
6: Evet.
4: Niye hocam? Yani o pozisyonun devamında bir devam etti. Bir dakika sonra gördü.
3: Şimdi Orkun'a şunu söylemek lazım. Geçen senesin söze girdiğiniz gibi geldiğini çok agresifti. Sonra kırmızılar falan olunca bir toparladı kendini. Ve Orkun'u seyretmek

0: Orkun'un oyun aklını sahada uygulamalarını görmek insana keyif veriyor.
1: Bir de milli takım için önemli oyuncu.
0: Çok önemli. Değerli bir oyuncu. Çok yetenekli. Fakat geçen haftadan itibaren, hatta bir önceki haftadan itibaren sanki hakemin marke etmekle görevlendirilmiş bir imaj çiziyor. Hakemin üzerine bu kadar gidersen bir tane yürekli hakem çıkar, bu akşam yapamadı, çat diye ikinci sarıdan atar. Çünkü geldin, Orhan Ovacıklı'nın pozisyonu var, taç çizgi kenarında, hakem güzel oynattı, bir şey yok. Sonra Orhan Ovacıklı gitti hakemin üzerine koşarak bir mobbing yaptı. O da sarı görmeliydi. Sonra devamında bir faul beklentisi içinde oldu. Olmayınca Orkun faulü yaptı, buna faul verdi. O arada gitti hakemi, artık mobbing değil, mobbingin ötesine çıktı. Ezdi sözde. Hani sözde dövüş sanatı diye bir kitap vardı, o kitapta bahseder. Bu sözde resmen hakemi dövdü. Hakem yürekli davransa sarıyı basar. Faulü zaten umut vadeden bir atakta, o da sarı. Atılabilirdi o pozisyonda, fakat hakem tolere tolere taşı. Nihayetinde ikinci itirazında artık çaresiz kaldı, sarı gösterdi. O yüzden Orkun'un bunlara dikkat etmesi lazım. Yani tabii ki takım kaptanı olarak zaman zaman hakem üzerinde etkin bir rol oynayacak. Ama onun sınırını, dosajını iyi ayarlaman lazım. Bir hakem çıkar yürekli, pat diye atabilir.
2: Şimdi Avrupa Ligi başlıyor.
0: Orada atılabilirsin. Onlar, burada atmayabilirler
2: yani
0: ama orada.
2: Bir de ilk iki maçımızdaki hakem performansları da zaten çok, ciddi çok hoş var. Değildi. Bakalım bu hafta Beşiktaş'ın maçında Marsilya'ydı değil mi?
0: Evet.
2: Nasıl olacak? Ama ilk iki maç sıkıntılıydı yani. Hiç performanslar...
0: Bu alışkanlığını orada devam ederse bir kayıt çatabilir. Bir de şunu söylemek istiyorum Ok için. Bir cümle. İzin verir misin? Bağlantım var. Ok penaltı bekliyor. Dikkat edin. Ya oyuncular ceza alanı içerisinde birileri size sarılıyorsa itmek için bile elinizi kullanmayın. Teması gösterdi, tamam, bu sefer karşılıklı temasa giriyor. Bu temasta vardaki devre dışı kalıyor. Seni çekiyorsa, biri yakalamışsa, formandan çekiyorsa ellerini küçül. Küçül ellerini, gitmek için yüklen. Ona temas ettiğin, kurtulmak için de olsa basit bir temasın, karşılıklı itmeye giriyor. Bu sefer var devre dışı, zaten sahadaki çözemiyor, veremiyor.
2: Aslında güzel bitiyor verdiğiniz hücum oyuncu.
0: Bu çok önemli bitiyordur bu.
2: Peki. Real Hocam, şurada ekranda bir rakam var. Beşiktaş kalesine en az şut gelen Avrupa'da iki takımdan biri 10 büyüklükte Benfica'dan sonra. Şimdi biz Beşiktaş'ın savunmasında bazı sıkıntılar olduğundan söz ettik. Yani ufak tefek sıkıntılar var falan dedik ama orada o Salih'in çapa görevini görmesi, öndeki 2-8 falan daha top oralara gelmeden erimeye başladı sanki.
3: Biz bunu nerede gördük en son? Beşiktaş şampiyon olduğunda kim oynadı merkez ikili orta sahada ve merkez ikilinin arkasında stoper kim oynadı ikili?
2: Alanya'dan Beşiktaş'ta mı en son?
3: Beşiktaş'ta en son şampiyon olduğunda 2021 yılında
2: giden.
3: Şimdi Atiba ile Josef ve Atiba oynadı. Arkada kim oynadı? Vida. Artık futbol hayatının sonuna doğru yanında da Alanya Spor'da alınan Wellington'la. O kadar doğru bir şekilde orada bir yani ikisi yani bir şey inşa ettiler orada, çok ciddi anlamda bir temel attılar. Bir takımın bir şekilde yani rakibin orada stoperlerle karşı karşıya kalmamasını sağladılar neredeyse. İkisi çok doğru bir taşıyıcı kolondu. Josef'le Atiba. Şimdi bu sene de aynı şekilde orta saha üçlüsü bu şekilde olduğu zaman işte baktığımızda yani çok böyle aşırı derecede yani Akbada olsun, Jala olsun, Emirhan Topçu, yani bunlar da evet çok kötü oynamıyorlar ama çok fazla pozisyon da gelmiyor. Burada en önemli şey bir kere oyuncu kalitesi arttı. Orta saha çok denklemi çok iyi oldu. Şimdi geçen sene Orkun istatistikleri verdiğiniz zaman şunu da söylemek gerekiyor. Sergen Yalçın Orkun nerede kullandı? Derinde kullandı. Yani daha çok Ndidi ile beraber 6 numara pozisyonunda 4-2-3-1'de daha merkezde o oynadı. Hatırlarsan sen örnek verdin. Doğru, Fenerbahçe maçında 2-0 öndeyken atıldı. Ne yaptı? Top kazanmak için kendi yer alanında. Ndidi ile ikisi merkezde ikili şöyle oynuyordu. Topun önünde genelde işte Çerniler falan vesaire falan oynuyordu. Yani Orkun'u hiç rakip yarı alanda kullanmayan bir Sergen Yalçın vardı. Bak bunları da söylemek gerekir. Şimdi Orkun'u buraya hayal ettiren 25 milyon euro veriyorsun. Orkun'a da 5 milyon euro veriyorsun. Tabii ki vereceksin. 50 milyon euroyu niye veriyorsun bir kere? Orkun sana ne hayali kurduruyor? Ya Orkun çok dinamik, çok fazla top kazanır falan vesaire değil. Bu parayı onun için vermedin. rakip yarı alanda sana kalite farkı koysun diye anahtar oyuncu. Bir de bu anahtar oyuncuya ne yaptın bu sene? Mesela Salih'i niye konuşuyorsunuz? Oynaması niye önemli? Konfor alanı yaratıyor. Tabii. Kime yaratıyor? Hem Orkun'a hem Olaytan'a. Tabii, şimdi tabii. Geçen sene konfor alanı, bak şimdi yaratılan oyuncudan konfor alanı yaratan oyuncuydu geçen sene. O istatistikler bir de ondan öyle kötü. Yani daha çok öndeki oyunculara hizmet eden ve de 50 milyon euro yatırım yapmışın adamın en büyük özelliği Feyenoord'da şampiyon olduğunda, Benfica'da fark yarattığında rakip yarı alandaki kalitesi. Attığı goller, yaptığı asistler, kullandığı duran toplar. Sen Orkun'u bunları hayal ettirdiğin için Beşiktaş forması giydirdin, bu kadar maliyet verdin. İşte rakamlar ödedin. Ve Orkun ne yaptı? Topun önünde geçmeye başladı 10 numara gibi. Geçen sene ikinci bölümde falan. Hele bu sene var ya, iyice artık gelince çok doğru bir orada bir oyuncu tiplemeleri oldu. 3 tane oyuncu da birbirini çok iyi tamamlayınca Orkun farkı iyice ortaya çıktı. Yani Beşiktaş'a hep söylüyorum, ben ilk hafta da söyledim. Beşiktaş'ı yenmen için önce orta sahasını yenmelisin. Beşiktaş takımından önce orta sahasını yenemezsen Beşiktaş takımı seni yener. Bu maçta ne yener? Derbide de yener.
4: Hocam ligin en iyi orta sahası mı?
3: Tartışmasız. Niye?
4: Yani Fener'den, Galatasaray'dan, hepsinden. Trabzon'dan iyi mi?
3: Hepsinden. Galatasaray'dan hepsinden iyi. Niye? Çünkü tiplemeler çok uygun. Günümüz futboluna bak, çok uygun. 6 numara Salih. Keser mi? Keser. Koşar. Değil mi? İkili mücadeleye girer. Topu kullanır mı? Top tekniği de iyi. Peki orada çok doğru bir oyun disiplini var mı? İki stoperin iyi pozisyon alıyor mu, konumlanması? Doğru. Olaytan atletik, genç, dinamik. Top rakipteyken pres yapar mı? Yapar. Salih de yapar, o da yapar. Peki Olaytan gol asist yapar mı? Yapar. Topu taşır. Dinamizm getirir mi? Getirir. 8 numara iyi bir profil mi? Evet. Aynı şekilde Orkun Keza. Yetenekli 8 numara, araya atar, şut atar, serbest vuruş, gol atar. Çok zeki, baskı altında döner. Üçü de sana alan yaratıyor. Bak bunlar çok önemli. Orta sahanın çok, değil mi? Keşmekeşliğin olduğu yer. Mesela bir yağmurlu havada eskiden çamur, böyle maç seyrettiğinizde hatırlarsınız. Çimle toprak arası en çok böyle ezilen yer neresi de orta saha. Çünkü hep ikili mücadele vardı. Orta sahada birçok oyuncunun parametresi, özelliği varsa en önüne benim koltuk arkamdaki bu olsun. Ben top geldiğinde dönüp buradan böyle alan yaratmalıyım. Ne yapacağım? Alan yarattığımda rakibi eksilteceğim. Değil mi? Döneceğim ben sağa sola. Üçü de, üç orta sahası tiplemesi sağa sola döner. Alan yaratır. Top teknikleri. Şimdi bundan iyi ligimizdeki diğer, yani Beşiktaş orta sahası diğer ligimizdeki 3 büyük orta sahalara göre çok doğru bir denklem var. Tam böyle sağ içinde size fark yaratabilecek çok doğru tiplemeleri bulmuşlar. Bundan en büyük farkı.
5: Özellikle Salih hocam.
3: Ben sırf Salih'in üzerine bunu tabii, okumam.
5: De, özellikle bak, Salih diyorum. Sırf de, Salih bak, demedim. Yani onun orada olması. Hocam, niye dersen hocam, bir şey söyleyeyim, siz devam edin. Daha güzel, çok güzel anlatıyorsunuz da. Salih ile Orkun.
3: Böyle Salih... deyince hemen geriye ben döndüm. Hemen hiçbir şey demedim.
5: Ha, tamam ya, güzel anlatıyor. Evet. Tabii bu sizin.
3: Yo, espri bana... yapıyorum hocam. Ha, ya, yani. Estağfurullah.
5: Buyurun. Salih mesela Orkun'a şunu ifade etmiş. Geriyi bana bırak. Aldım bir gün. Geri, arkayı bana bırak. Hatta maçın birine bir ara elleri dizinin üzerine böyle bir Salih nefeslendi. Hangi maç hatırlamıyorum. Orkun ona işaret etti. Ne oldu? Devam dedi. Çok güzel anlaşıyor. Burayı bana bırak. Geçen sene sizin dediğiniz gibi ben arkaya gidiyorlardı.
3: Evet. Arkaya derine geldiğinde Orkun iş yapıyordu. Ben size Salih ile iyi anlaştım. Orkun'un iki tane maç söyleyeyim mi? Ha, tamam diyeceksiniz. Doğru. Yani futbolun hani dili tek, yani, yani sağ içindeki işte futbol bilgisi, yorumu, yetenek. Hatırlarsınız İspanya maçı, doğru mu? İspanya'da 2-2 berabere kaldığımızda milli takım. Evet, orta sahası evet, kim evet, oynadı? Salih ile Orkun. En son Amerika maçı galip geldiğimizde, Dünya Kupası'nda Amerika ile oynadığımızda Salih ile Orkun tamam, oynadı.
5: Güzel örnekler. Aynı şeyi düşünmüşüz.
2: Mutlaka Montella'nın dikkatini çekiyordur şu anki görüntü.
3: İnşallah. Yani bu kadar uyumlu.
2: Çünkü ikili. Bazı ezberler var. O ezberlerden kurtulmak gerekiyor artık.
3: Yeni arayışlar.
2: Hmm, tabii. Hocam, yeni çok... bir dönem, bir beyaz sayfa açacağız.
4: O sayfayı tabii. Görmek
2: bazı
4: lazım.
2: Bazı ezberlerden tabii, evet. Kurtulmamız gerekiyor.
5: Çok güzel bir mesaj bu. Anlayabilene. Hakikaten yok, derin bir mesaj.
2: Anlaşılmıştır diye umuyoruz. Şimdi Beşiktaşlı oyuncuların az önce Trossard'ı da gördüm. Şimdi demin bir başka oyuncu daha vurguluyordu. Derbiden, Emirhan'dı galiba. Derbiden sonraki maçlar sıkıntılı olabiliyor. Hani o derbi galibiyetleri sizi biraz havaya sokuyor ya da konsantrasyonunuzu düşürüyor. Tabii ki Erzurum maçı derbi sonrası iç sahada iyi bir rakip Erzurum bu anlamda. Ama hiç gevşeme ya da hiç konsantrasyon düşüklüğü göstermedi Beşiktaş. Bu hiç, da önemli.
4: Yani o birinci dakikadan uzatmanın son dakikasına kadar tam konsantrat, tam

0: konsantrasyonla oynadılar. Yani geri vites de yapmadılar aslında bakıldığı zaman. Daha fazlası da olabilirdi. Yani tabii rakip beşli savunma falan yapıyordu bir ara. Yani
1: öyle yapmaya çalışıyorlar.
2: Ben Panathinaikos'a Murat söyleyeyim. İlk iki hafta onlar yenildi. En son Galatasaray Gençler Birliği maçına gidince orada başladılar. Dediğin doğru yakalamışım. 5-4-1 gibi oynuyorlar. Yani, Gençler Birliği deplasmanda başladılar.
0: Ama buna rağmen Beşiktaş kanatlardan mesela orayı şey yaptı. Yıprattı. Özellikle Trossard'ın tarafından. Da ona yardım etti. Mesela bazen yer değişiyorlardı filan.
2: Rotasyonla
0: yani,
2: oynuyorlar.
0: Evet yani bakıldığında çeyreği çok beğenmedim mesela. O kadar yüksek bir performans şeyle oynamadı ama hocamın da dediği gibi yani bu orta saha yani makine gibi işliyor şu anda. Yani bakıldığında Beşiktaş'ın en iyi bir de yani defansta Emirhan geldi işte kafayla golü attı. Yani adam hücuma da çıkıyor. Defansta çok iyi yani Nubel'in ön tarafı da iyi olmaya başladı. Yani Rıdvan yok ama onun eksini kapatan başka bir isim var. Yani burada gerçekten oyunun dışında ya yani oyuncuların kafa olarak istekleri de acayip. Yani bu şey yüklenmiş, beyinlerine bu yüklenmiş. Yani biz bir yola girdik ve bu yolda bu hoca bize bunu şey yapıyor her maçta, her ortamda, her idmanda, işte tesislerde biz şampiyonla oynuyoruz kardeşim. Bizim hedefimiz şampiyon olmak. Yani Beşiktaş yoksa bugünleri çok yaşayan bir takım falan değildi. Yani bir hafta üzülüyor, bir hafta seviniyor. İki hafta yüzü gülüyor, üç hafta mutsuz oluyor taraftar. Bugün o taraftarın coşkusu da bunu net bir şekilde gösterdi. Yani biz evet bu yolda gidiyoruz, biz iyi bir yoldayız.
1: İtalyano'da derbi sonrası o motivasyonu, açlığı yakalamak kolay olmuyor diyor. Oyuncuları gibi o da buna vurgu yapmış. Büyük ihtimalle maç öncesinde de bunu hep vurguladı İtalyan oyuncularına. Yani o yüzden aynı söylemler var. Geçen hafta yaşadığımız delilikti, çılgınlıktı. Yani o şeyi de düşünüyor bence İtalyano. Bu yabancı teknik adamlar Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş. Kadrosu böyle bir takımlara karşı deplasmanda alınacak galibiyetlerin çok önemli olduğunun farkında. O anlamda net üstünlükle alınan bir derbi galibiyeti çılgınlıktı demesinin sebebi herhalde o. Maça bugün de iyi başladık, kendimizi gösterdik. İkinci yarı biraz daha sakin geçti ama önemli olan kazanmak. İyi iş çıkardık diyor, böyle devam etmeliyiz diyor.
0: Bir de bir şey dikkatimi çekiyor hoca ile ilgili. Yani şimdi mesela işte yine geçmişe gitmek istemiyorum da yani işte Beşiktaş mesela Sergen Yalçın diyor ki 3 tane transfer dönemi lazım, 2 tane bilmem ne lazım. Ondan sonra işte yönetimin scout ekibi bunları eksik yapmış. İşte şu şöyle olmuş. Evet. Bunun ağzı, bu hocanın ağzından hiç böyle şeyler duymuyor. Sen de yeni geldin. Yeni bir takım kuruldu.
1: Yeni bir ülkeye geldin.
0: Yeni bir ülkeye geldin. Yeni bir takım kuruldu. Ve bir yola çıktın. Yani bunları zaten o bahaneleri duymak istemiyordu Beşiktaş. Yani 3 transfer dönemi, 2 transfer dönemi filan. Yani İşte daha önümüzde uzun bir bu bak geldi, kurdu ve şu anda iyi gidiyor. Ben her şey dört dörtlük demiyorum ama iyi gidiyor. Bir umut var. Her şeyden önce bir umut var. Her şeyden önce bir takım olma duygusu var. Ya bunlar eksik olan şeylerdi. Şimdi yönetim de rahatladı, başkan da rahatladı. Yani bakıldığında Beşiktaş ekonomik olarak da evet bir yatırım yaptı ama bak kazandıkça bir geliri artacak, kazandıkça daha fazla ürün satacak, kazandıkça sponsorları şey olacak. Yani domino taşı gibi her şey birbirini şu anda itekliye itekliye gidiyor. Bunların hepsi çok önemliydi.
1: Doğru. Bir de Olaytan için bir parantez daha açalım diyorum. Şimdi Olaytan meziyetlerini bildiğimiz genç ve daha da üstüne koyabilecek bir oyuncu hocam. Geçen sene zaman zaman çok iyi performanslarını gördük. Bu sene sizin dediğiniz orta saha denkleminde Olaytan'ın da yükselen bir performansı var. Yani şöyle bir bakıyorum. 11 resmi maçta 4 asist yapmış. İsabetli pas oranı yüksek. Rakip sahada isabetli pas oranı %91. Bence bunlar çok önemli.
3: Ya kesinlikle Olaytan'ın bir
1: kilit
3: kere...
1: Kilit pasları öyle. Tabii. Geri kazanması öyle.
3: Kesinlikle. Bir kere dinamik oyuncu. Yani Ender atletik oyuncu. Sıkı bir oyuncu. Yani bu kadar dinamik oyuncunun Avrupa mesela aradığı oyuncu profili Olaytan esasen. Bir de buna asisti ve gol sayısını artırsa yani çok farklı seviyeye gelir.

0: Yani Beşiktaş'ta
1: iyi
0: büyük para
1: kazanır. İyi yapabilir, kesinlikle, iyi para kazandırabilir
0: kesinlikle,
1: Beşiktaş'a.
0: Kesinlikle. Yani olayken Göztepe'de mesela böyle yorum yapıyorlar. Tabii takip etmediğin insan ya Göztepe'de de işte yaptığı asistin işte burada yapamıyor falan hani Beşiktaş'ta geçen sene için söylüyorlar. Geçen sene Göztepe'den gelmeden önce 6 ayda Olaytan işte gol atamıyor. 2 tane gol atmış. Beşiktaş'a gelmiş 6 ayda yine 2 gol atmış. Yani Olaytan'ın en büyük sıkıntısı gelişimini gösterici. Az önce söyledin ya İtalyan öyle gelişiyor. En önemli sayı yapması gerekir.
1: Tabii. Yani bugün mesela bir iki pozisyonu oralarda girdi
0: bir
1: ama
0: bir tane vurdu. Vuruş Ertuğrul kurtardı evet. Biliyorsun ondan sonra. Yani Olaytan oradan geliştirirse kendini son pas işte asist de yapıyor. Gerçi daha da bunun sayısını dediğim gibi çoğaltırsa daha son vuruş becerisini üst seviyeye çekerse Olaytan Beşiktaş için zaten önemli değer. Genç de dinamik. İlerisi için de yani çok rahat Avrupa görebilecek bir oyuncu profili. Beşiktaş'ın geçen seneye göre bir kere en büyük değişen bir şey yani birinci maddesi bana göre İtalyano'nun yani o kulübede verdiği elektrik. Yani onu görüp oyuncunun oynama ihtimali yok. Adam maçı yaşıyor, ediyor, orada bir şey söylüyor, ediyor. Yani bazen abartıya kaçabilir ama çok samimi. Adam yani bunu mesela söylüyorlar antrenmanla da Ümraniye'de de böyleymiş. Yani burada sırf maça çıkıp işte bunları yapıyor değil. Ümraniye'de de böyle. Şimdi Türkiye'de bu bile eleştirdi. Ya işte şöyle olur mu kulübede oturacak edecek. Ne yapsın ya yani? Diğer antrenörler gibi otursun etsin. Adam maçı yaşıyor. O bile suç maalesef.
1: Bizde her şey hocam.
0: Her şey suç.
1: Böyle donuk şey duruyor, düz duruyor. Çok donuk. İşte daha müdahale canlı oluyor. Canlı, çok şey çok, hareketli.
0: Ya bizde
1: her şeye bir eleştiri
0: bir
1: var.
0: Bir fikri var. Tabii bir fikri herkesin bir fikri var. Şimdi İşin tuhafı bir de Beşiktaş bugün var ya düşün senin dediğin gibi şimdi Kadıköy'de Fenerbahçe'yi geriden gelerek 2-1 yeniyor bir de oyun olarak yeniyor. Çıkıyor bugün sahaya ben bir şey söyleyeyim 2 gol atıyor 1 golü sayılıyor yani o halde yani bir de bu kadar yani bu maçın üzerine bu kadar istim üzerine bir Beşiktaş aynı şekilde saha içinde o enerjiyi üretmesi o pozitif futbolu oynaması bir kere Beşiktaş'ın futbolunu bir şekilde tanımlamaya başladın. Beşiktaş'ın en önemli antrenörle kazancı bu. Murat az önce çok güzel bir şeye değindi. Diyor ki yani bahanelere hiç yani dayanan bir teknik adam yok. Bahaneyi söyleme. Alanya yenildi. Alanya maçından sonra mesela biz Sergen Yalçın geçen sene Gençler Birliği'ne yenildi ya. Küme düşüyordu Metin Değer'in gelmese. 1-0 öndeydi 2-1 yenildi hatırlarsın. Hüseyin Hoca vardı o zaman Gençler Birliği maçında ligin ilk yarısında. Ya işte eksik var transfer dönemi falan. Ya Gençler Birliği yenmek için transfere gerek mi var ya? Hele o ara çok kötüydü Gençler Birliği. Yani Beşiktaş'ta normal antrenman çıkan 25 kişine 11'i seç gözün kapalı yener ya.
1: İlhan geldi bu arada. Bugün onun da bir golü var. İlhan da
0: çok iyi.
1: Pardon Kartal değil mi o ya? İlhan
0: Kartal,
1: değil.
0: Kartal.
1: Bakalım Kartal ne söyleyecek?
2: Tabii derbinin üstüne burada evimizde derbiyi de aslında taşlandırmak adına bugün 3 puan almamız bizim için çok değerliydi. Bu maçın öneminin de farkındaydık. İyi de hazırlanmıştık. Aslında biraz da zor olacağını biliyorduk ama maçın özellikle ilk yarısında maçın genelinde bakıldığında öyle ama özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş vardı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum.
3: Hocam
2: yani tabii ki şimdi burada bunların hepsini açıklamayayım ama tabii ki biz de hem antrenmanlarda hem soyunma odasında gerekli şeyleri hocamız bize söylüyor. Biz de sahada elimizden gelen en iyisini yapıyoruz.
3: Başka soru var mı?
2: Teşekkürler.
1: Evet röportajlar devam ettikçe döneceğiz Dolmabahçe'ye. Emirhan için de konuşmak lazım bence. Yani Emirhan, bugün gol attığı için değil sadece.
4: Vallahi Emirhan yani küllerinden doğdu demek bence lazım.
1: Milli takım için ciddi bir potansiyel daha var. Nasıl az önce Orkun'a ve Salih'e işaret ettik. Yani bence Emirhan da sol stoper bölgesinde çok formda bir isim.
0: Montella oraya tabii daha çok böyle silah arkadaşlarını hep aldı. Yani Dünya Kupası'nı, Avrupa Şampiyonası o kulüplerinde oynamayan oyuncuları aldı ya.
1: Tabii.
0: Oynayan oyuncuları almadı. Emirhan oynuyor, rekabete sokar mısın? Sokarsın. Yani düşün Emirhan'ı kullanmadı. Yani çok enteresan, Adil oynadı Konya'da geçen sene mükemmel bir sezon. O da yok. Yani Emirhan da dediğin gibi
1: giremedi abi.
0: Emirhan biraz daha Ender, biraz daha işte stoper için en önemli şey. Yani topa karşı biraz kart daha referans, biraz kart işini, bir de hamle zamanlamasını biraz daha pozisyon bilgisini geliştirirse zaten çok cansiperane oynuyor. Ekstra duran top golü atıyor. Geldiğinden beri Rize Spor'dan sonra bir kendini kabul ettirmek böyle büyük camialarda önemli bir şey. Onu kabul ettirdi taraftara, camiaya. Bu çok önemli. Ama dediğim gibi biraz daha eksiklerini geliştirmesi gerekir. Bu en son söyleyeceğim. İtalyano'da bu işler için ideal. Bu işe kafa yoran Ümraniye'de devamlı oyuncuları çekip odasına gel bak. Gel buraya, öğlen yakaladığına gel analiz odasına. Bak bu pozisyonun yanlış, şu yanlış, bu yanlış. Yani Beşiktaş takımı geçtiğimiz sezon tembellik yerine Ümraniye'ye gelip antrenman bitti gidelim modunu yerine Ümraniye'de bir iş merkezi, zaten doğrusu bu. Teknik adamın mesai kavramı yoktur, saati de yoktur. Hani 24 saat falan yoktur. Sizi hedefleriniz bekliyorsa, daha kazanılacak çok kupa zafer varsa teknik direktörlük senin yapacağın gibi geçen seneki gibi gel git bilmem ne 2 saat durulacak bir yer değil. İtalyana bu anlamda Emirhan'ı Ender geliştirir. Çünkü adam ciddi anlamda oyuncu gelişimi, oyun gelişimine ciddi
1: kafayı katkı yapmış olmuş.
0: Kafayı ciddi anlamda yoran bir insan.
1: Yani şimdi o bölgede Abdülkerim ufak tefek sakatlıkları var, formsuzlukları var. Hani tabii ki Abdülkerim de olabilir ama Emirhan şu anda şu görüntüsüyle biraz şu temaslı oyundaki kart riskini dengeleyebilirse bence o da potansiyel bir milli takım oyuncusu.
4: Bir savunmadaki sağlam duruşu kadar gidip gol araması da yine bir şey, yani bir cesaret işi.
5: Gelişimdir
4: aslında.
5: O da.
4: Yani
5: o da, evet, bir gelişimdir.
4: Hem savunmadaki duruşu, hem yani gol için ileri çıkması, vurdu kafayı çok güzel, attı. Yani bunu yapamayan bir sürü stoper de var yani.
0: Ama ona zaten gidecek o. Kornerden gelen, evet, top.
5: Şu güzel, evet, olanla şu 9 tane ikili mücadelenin 80'inde galip çıkmış.
0: O çok önemli. Çok değerli stoper.
1: Stoper için en önemli, bravo, gösterge, evet, bence.
0: Yani çünkü son zamanlarda, bravo hocam da çok güzel bir şey değindi. Ya da oyunu kursun yeter değil. Stoper adı üzerine. Stoper yani stop, durduracak. O ikili mücadele havadan yerden hocam çok doğru.
5: Başarılı pas oranı da yüksek hocam. Evet. 90 üzerine çıkmış.
0: Ya onları ama onları yatay mı, yani kime veriyor? Geriye mi yatay mı? Öne, hı, yani ön hatta kaç tane sokuyor, ben ona bakarım.
4: Milli
0: yani
4: kadroya bekliyor musun?
0: Bekliyorum ben, net. Ya bir de orada tabii Ümit
1: Milli takım ama.
0: Tabii. Evet.
1: Mutlaka ya.
0: Mutlaka alınması gerek. Yani. Hakkı.
1: Mutlaka.
4: Hak ediyor bu oyunu.
1: Yani bilmiyorum, şimdi isim vermeyeceğim. Kimseyi de hani rencide etmek ya da refüze etmek diyeyim daha doğru bir ifadeyle, ya da hedef yapmak istemiyorum.
4: Alınmazsa şaşırırız yani.
1: Öyle oyuncular alınıyor ki. Yani hani bir ara vardı ya, Gordon Milne'in asker arkadaşı diyorlardı. Walsh'la şeye
0: sol tarafta.
4: Wilson
1: vardı. Yani bizim Montella'nın da asker arkadaşı gibi tercihli, aynen, şeyleri var. Aynen. Artık hani diyorum ya, yeni bir dönem, bazı değişiklikler gerekiyor. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürünü de görüyorsunuz. Bu hafta Marsilya maçıyla iç sahada start verecek. Bence Beşiktaş için en önemli şey işte burası başlayınca çıkacak ortaya. Yani İçeride dışarıda oynama kabiliyetini ve bunun içeriye nasıl yansıyacağını göreceğiz.
0: Ben kadro derinliği da tabii.
1: Bir tek sıkıntı, çünkü bazı oyuncuların, yani ilk 11 ile yedekler arasında biraz şey var.
0: Ha, fark var. Puan farkı farz ediyorsun. Biri 9'luksa biri 6'lık, 5'lik. Gibi. Yani o, yani
1: o sıkıntıyı acaba İtalyano çözebilecek
0: işte
1: mi?
0: İşte oyunla çözerse,
1: işte oyunla çözebilir. Çözecek.
0: Aynen. Bir de mesela böyle 3 kulvarda gidecek takımlar, en önemli şey sayısal olarak oynayacak ilk 11 oyuncusunu çoğaltmak gerekir. Yani bunu 15-16 yaptın mı Ender, o bile yeter. 20'ye gerek yok. Evet. Ya yani ilk 11'ine bir 14-15-16 oyuncu, net oyuncun, 15 oyuncun varsa çok iyi. Bunu da görmüş olacağız. Tabii ben, Ümit Aktağ da var stoper, Alanya'dan alındı. O da tabii 22 yaşında genç bir stoper, sol ayaklı, sol stoper bildiğimiz gibi. Mutlaka Jalo ile beraber onu da ben ligde, yani ligde, Avrupa'da kullanacağını düşünüyorum İtalyan'ın.
1: Burada Marsilya maçından sonra, şeyden sonra milli maç arası var biliyorsunuz. 6. haftanın ardından uzun bir milli maç arası o. Orada milli takımın tam 4 maçı olacak. Yani bayağı uzun bir ara o milli takım arası. 15 Ekim'de hemen lig haftasının ardından Hoffenheim deplasmanı, Crystal Palace, Celtic deplasmanı, Hapoel Berşeva tarafsız sahada galiba Gürcistan'da olacakmış. Almanya'da Leverkusen, Union Saint-Gilloise, o da son yılların hani

0: Ya ben Avrupa'da daha çok Beşiktaş'ın çok böyle çok iş yapar falan onu demiyorum. Ama Beşiktaş takımı en önemli bana göre hayal kurdurduğu iş zaten oraya fokuslansınlar. Ligde bu kadroyu doğru bir şekilde rotasyonla İtalyano zaten kullanacaktır. Ligde Mayıs ayına kadar bu şampiyonluk yarışında büyük olasılıkla Beşiktaş olacaktır.
1: Olur. Ama bu
0: en önemli orası. Buradan da
1: ilk 24 ne kadar olur ya.
0: Ya olur. Olmazsa da bir şey demem. Yani ilk çok sene İtalyano'ya
1: sen Omonia Hapoel Berşeva zaten kafadan 6 puan.
0: Kafadan 6 puan da ben Enler ben
1: 11 aldım mı zaten gideceğim.
2: Ya evinde yani oynayacağı maçlara alması lazım yani.
0: Ya ben ama bak burada bir şey yapmasa da şimdi Beşiktaş takımı mesela çıkamasa da bir şey demem. Yani ligi ıskalamaması gerek Beşiktaş'ın. Çünkü senelerdir taraftarın beklediği lig Beşiktaş için. Daha gerçekçi olmak gerekir. Ligde avlu atmaması gerekir. Geçmişte hepimizin milli güldük Kasım'dı, sonra Ekim'e döndü, Eylül'e döndü bu. Yani geriye çekildi artık ayları. Bu anlamda Beşiktaş takımı bu oyunla İtalyano ve bu futbolcu kadrosuyla bir de devre arasında bir iki tane daha dokunuş yapacaktır. Bana göre yani ligdeki sıralamasına göre Beşiktaş yönetimi. Bu anlamda Mayıs'a kadar bu yarışın içinde Beşiktaş olacaktır ve olmasını sağlaması gerekir İtalyano'nun mutlaka. Avrupa içinden bir şey hani şurada yenildi şu oldu falan daha önemli. Beşiktaş'ın 6 yıldır çünkü sonuçta ligde yok. Yani esas fokuslanması gerek lig. Ligde de bu kadro gösterdi iş yapacağını geçen hafta Kadıköy'de.
2: Bu arada Ener Beşiktaş paylaşım yaptı. Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın diyerek hakem.
1: Peki madem öyle.
3: Kim yapıyor?
1: Beşiktaş'ın. Hakem kararları ile ilgili açıklaması var arkadaşlar.
2: Penaltı ve iptal edilen gollerle ilgili olarak maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın.
1: Peki.
3: Gelince anlatırız da ben bu Beşiktaş'ın sadece ligde Reha Hoca'nın anlatımlarına tabii ki katılıyorum. Çok uzun zamandır ilk aylarda da Eylül Ekim'de havlu attırıyorlar. Atıyordu ve attırıyorlardı. Bu sene de biraz zorluyorlar ama onu hallediyor Beşiktaş. O yüzden kutlamak lazım.
0: Oyunla hallediyor.
3: Oyunla evet. Ama bu baktığın zaman Avrupa'da da iş yapar bu Beşiktaş. Buradan çıkar.
0: Ya yapar hocam ben diyorum ki yapmasa bile ben ligde olduğu müddetçe yarışın içinde hocam ben Beşiktaş'ı Avrupa'da niye oldu falan demem. Çünkü daha realist bakmak gerekir. 6 yıldır ligde olmayan bir takım öncelik olarak, yarışta yok. Evet. Önceliği bu olacak. Ya evet, Avrupa'da kötü oldu vesaire işte İtalya'nın şu rotasyonu. Ben hiçbir şey demem. Esas
1: Fenerbahçe'nin
0: baz aldığım lig.
1: Önceliği lig mi olacak?
0: Ya Fenerbahçe'nin de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yok. Doğru.
1: Yani Beşiktaş 6.
2: Öncelik bana göre ligse yani. Ligi. Yani varsa
1: yoksa
2: lig.
1: Bazen burada konuşurken Şampiyonlar Ligi'nde yok, gruptan yok. Çıkmak için
0: Fenerbahçe ayrı zaten. Yani. Fenerbahçe dediğin doğru ama Fenerbahçe çok enteresan zaten. Birazdan geliriz parantez içinde.
2: 24 saatte başımız döndü ya.
0: Mourinho zamanı,
2: neler yaşadık yani.
0: Mourinho zamanı kulüpte çalışanları görüyorum ben şimdi çıkıp ne diyorlar biliyor musun? Ya Lyon maçından önce. Ya Fenerbahçe'nin önceliği Şampiyonlar Ligi olmadı. Ya kardeşim siz kulübün içinde çalışıyordunuz. Söyleseydiniz Ali Bey'e hani Jose Mourinho dedi ya hatırlıyor musunuz? Elendikten sonra Benfica'ya şöyle bir şey dedi hatırlıyor musunuz? Bana hiçbir şey söylemediler dedi. Şampiyonlar Ligi'nde hani şey kalınacak gruplara evet. Falan benden böyle bir şey talep edilmedi dedi adam. Ya düşün hiç. O zaman demiyorlar. Şimdi hem yönetime İsmail Kartal'ı yıpratmak için kesinlikle Lyon'a gidiliyorsa o tur geçilecek. Fenerbahçe'nin önceliği Şampiyonlar Ligi'nde direkt böyle gruplara kalmak.
2: Hocam ne gün yaşadık yalnız ya konuşacağız da yani.
1: Şimdi biraz
2: ha, başımız döndü gerçekten.
1: Detaylı bir şekilde. Bir bu maçın hakem performansına bakalım. Hemen sonrasında gündeme sıcak gündeme ve Fenerbahçe'deki gelişmelere bir göz atacağız. Son bölümde de yine basın toplantısına döneriz. Gürcan Asova, Tamás Bognár da video yardımcı hakemdi. Bir bakalım kısa kısa pozisyonlara üzerine konuşalım.
3: Şimdi bu Tamás Bognár'la ilgili şunu söyleyelim. VAR hakemi tamam. Bu VAR'ın Türk futbol hakemliğine katkısı ne olur onu bir kere iyi bakmamız lazım. Hı-hı. Kendi ülkesinde 7 hafta falan oldu Macar Ligi başladı herhalde. 3 tane düdük öttürmüş. Bir tane bir alt ligde düdüğü var. Bir tane de VAR hakemliği var. Bizde daha fazla VAR'a çıktı. Şimdi biz mi onu yetiştireceğiz? O mu bizi yetiştirdi?
2: FIFA alma hocam, FIFA kokartlı nasıl? Mı? Resimde öyle de.
3: Bakmadım FIFA kokartına da.
1: FIFA bak, var galiba.
3: Var herhalde FIFA'sı. Şimdi bizde daha fazla VAR'a çıkmış.

0: Eğer biz buradan Macaristan'dan Barakem getireceksek George Bognar
1: diye geçen haftaki gibi olmalı değil mi?
0: Geçen Kwiatkowski gibi olmalı.
1: Evet.
0: Ya da bunlardaki buradan getirecekse George Bognar diye biri var. 7 haftada 11 dolayında görev aldı bu adam.
1: Evet, bu mesela da daha şimdi, seçici olmak lazım.
0: Bizdeki Barakem'leri mesela Hollanda'da Van Pokel vardı. Bunun zaman zaman ismini geçiririm. Bununla çalışırken beraber yan yana oturduklarında şunu ifade etti. Çalışma periyodu metotlarına baktığımız zaman çok şey kapıyorduk onda. Şimdi bundan biz bir şey kapamayız. Bu sadece pozisyon varsa gereğini yapar gider, eleştirilir. Doğru dediniz, yanlış dediniz ama bize katkısı olmadı. Bir ikincisi şu, yine bu akşam bakıyorum Hüseyin Aylak diye bir yardımcı hakemlikten biri oturuyor. Şimdi Hüseyin Aylak var hakemi değil.
2: Avar ne hakemi hocam?
0: Oturuyor. Nasıl?
2: Ne hakemi?
0: Yani yardımcı hakem kendisi.
2: Ha, evet.
0: Avar olarak oturuyor. Avar. Ben de diyorum ki hakikaten bu yabancılarla istifa edeceksek var kadrosuna alacağımız veya var kadrosuna bulunanları da buraya oturtalım ki bilgi alışverişi, metot alışverişi
1: gelişimine
0: destek olacak argümanları evet. Buradan alsınlar ve uygulasınlar. Bunu da yapmıyoruz. Burada da bir çelişki var. Şimdi bakarız pozisyonlara, doğruyu yanlışı söyleriz. O ayrı konu. Ancak burada
1: büyük resme vurgu yapmak için
0: bunu yapmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Ben.
1: Hemen bakalım 11. dakika Eren formasından çekildiği bir pozisyon var. Hakem burada oyunu devam etti. Hatta Eren durdu. Sonra taç atışı kullanın dedi Gürcan Asova.
0: Bak, bu pozisyonu geri alırsak önce taç çizgisine kenara gelsin. Bu değil. Biraz geri gelin. Başlangıca gelelim bunun.
1: Bir önceki pozisyonu arkadaşlar. Bir önceki pozisyona. Evet şu.
0: Bak şurada dur burada dur dur. Dur dur bir dakika dur. Dur burada dur. Şimdi bak şu elleri kaldıran oyuncu görüyor musun? Orhan Avacık'tı bu.
1: Evet.
0: Şimdi bulunduğu mevkide ikili bir mücadele ufak bir temas aldı bıraktı kendini. Hakem de devam dedi. Çünkü top ileride Eren değil mi? Eren Tozlu'ya geldi. Oynattı. Şimdi bak bu koştu şimdi koşturun bak. Bak bu sarı kart. Orhan Avucuklu bir hakem üzerine bu mobbingleri yapan Orhan, Ahmet, Mehmet, Mustafa fark etmez. İki el havada koşarak geliyorsun. Bunun karşılığı daha uzaktan koşuyor ya bana. Dördüncü adımda sarıyı çıkaracaksın zınk diye kalacak. Balata yakacak bana gelene kadar.
1: Anladım.
0: Bu diğer oyunculara da itiraz etme kapılarını açıyorsun.
1: Hı hı. Ama bunu işte dört büyük takımın oyuncularına yaparlarsa önce garibim Anadolu takımlarına değil de o zaman orada görmek isteriz biz bu hakemlerin cesaretini.
0: Eyvallah. Orada da aynı hakemlik hep söyleriz. Kokart işi değil yürek işidir. Evet. Yürek varsa hakemlik yapacak. Bu sahaya çıktığına göre bu gömleği size kimse zorla giydirmedi. Kendi giydim bu gömleği. Evet, evet. Ben hakem olmak istiyorum. O zaman
1: ama
0: hakkını verecek.
1: Doğru. Hakemin oradaki saha içindeki itibarını zedelememek lazım.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Peki bu sarı kart mıdır bu şey?
0: Bu ikili mücadele. Bak şimdi tutsun.
1: Hemen taç çizgisinin kenarında bir ikili mücadele.
0: Çekti
1: bu.
0: Bıraktı. Kapalı bir alan. Çekti bıraktı. Bundan sonra gidebilecek mi de gidemiyor? Eğer gidecek de gidemiyor diyorsan sarı. Buna da sarı.
1: Ama faul oldu. %100 burada. %100 faul.
0: Bu faul. Vermedi. Taş verdiler burada.
1: Evet evet.
0: Taş ondan sonra ne oldu? Orkun sinirlendi. Bak bunun devamı Orkun'un pozisyonu oluyor.
1: Peki burada faul.
0: Bu net bir faul. Bakar mısın? Şey sarıyı verir vermez hakemin yorumuna bırakıyorum.
1: Evet. Şimdi burada bir Orkun yerde kaldı. Faul gelmedi orta yuvarlakta. Peşinden atak devam etti. Az önce faul almayan Orkun gitti, faulü yaptı. Sonra da hakeme sert şekilde itiraz yaptı.
0: Hakemin o iki pozisyondaki zayıflığı, otorite zafiyeti.
1: Bu şeye yol açtı
0: Orkan,
1: değil mi?
0: Orkun da dedi ki sen vermem ben cezasını keseceğim dedi. Burada yaptı faulü. Bu bir faul. Tamam. Şimdi Orkun geliyor bakın hakemin üzerine geldi. Geldi bak. Bak. Bak. Sözle hakemi dövüyor. Eziyor burada.
1: Bir de kafayı da şöyle.
0: Bütün otoritesini yerle bir ediyor. Şimdi hakem istediği kadar bedenini, yüzünü, gözlerini kaçırsın. Burada bitiyor işte. Ha diyeceksin ki hocam daha bu acemi, tamam acemi. Ama sen bu 10. maçı daha önce bir Beşiktaş maçına çıktı, bir Trabzon maçına çıktı. Az çok bu atmosferi de aldın. Artık oturtman lazım. Sana bu şansı da vermişler. Alttan gelen umut vadeden hakem gözüyle bakılıyor. Yarınlar için senden umutlar çok yüksek. Kumaşı da fena değil. İyi de bir kumaşı var. Ama gelişimini nasıl genç oyuncular için Reha Hoca ve siz çok fazla kullanıyorsunuz. Özellikle Reha Hoca gelişim açık oyuncular diyor. Bu da gelişim açıksa gelişimini hızlandırman lazım. Çünkü senin yaşın 34. Asova. senin

0: Zamanın da yok. Çabuk, hızlı gelişim göstermen lazım. Alt ligde de 42 tane TFF 1. Lig'de maç yönetmişsin. TFF 1. Lig'de 42 maç ciddi bir deneyimdir. Burada otoriteni koyman lazım. Burada dayak yedi. Sözde dayak yedi.
1: Sonuç?
0: Sonuç. Burada sarı göstermesi lazım. Orkun tabii sonra devam eder miydi bilemem.
1: Peki.
0: Ama burada pas geçti, yuttu, ezdirdi kendini. Sonra Orkun'un devamında, baraj yapımında bakar mısın şuraya?
2: Peki. Burada Orkun bu itirazlarından
0: burada, dolayı bak şimdi burada dedik. Şimdi
2: barajların bence uzak olduğu yönünde bir tane de burada bu taraftaki barajda da söylendi. Beşiktaş'ın barajı içinde çok itiraz etti oyuncular. O açık yeşil, koyu yeşiller 5,5 metre civarında genellikle. Bakın şunu verebilirsek, bu Erzurum'un kullandığında, evet bu işte. Şöyle bir şey 5 var.
0: 5,5'sa orada bir 5,5 var. Buradan 1 metre koy 6,5. 3 de oradan koy 9,5 normal.
2: Yani en az 9-15'ler değil mi kural?
0: Evet, en az 9-15.
2: Yani 9-10 olamaz ama 9-20 olabilir. Ya da ya, 9 olamaz ama 9,5 olabilir.
0: Bak bu baraj hakemliğin otoritesini gösterir. Barajı açabilen hakem hakemdir.
2: Şu da Beşiktaş'ın kullandığı.
0: 5,5.
2: Bu da biraz fazla sanki.
0: O 5,5, o 5,5.
2: Bu da 10 metreye yakın neredeyse.
0: 10 metre, bu da 10 metre. İyi açmışlar barajları.
2: Şurada da öyle. Burada 9,5 gibi.
0: İyi açmış burayı. Niye itiraz ediyorlar ki barajı?
2: Çok uzak diye.
0: Ha, çok açıldı diye.
2: Evet.
0: 9-15'i geçti diye.
2: Evet.
0: Normal adım, 13 adımdır ya. Adımla be kardeşim. 10.
2: Ama
0: bir de bu yetkiyi de verdiler size.
2: Bunu alın. Şunu söyleyelim hocam, kuralı hatırlatalım. En az 9-15'ler evet, değil mi kural?
0: 9-15. Baraj 9-15 olacak.
2: Evet. Ama fazlası
0: 9-20 olabilir.
2: Olabilir der. Az olmamasına dikkat edin der.
0: Az olmamasına dikkat edeceksin ve zaten antrenmanlarda iyi bir hakem kendi normal adımlarıyla 9-15 adımlama hakkı da var. Bu yetki de verildi.
2: 75 santim değil mi bir adım?
0: Her adım 13 adım. Adımın biraz büyükse 11 adımdır. Adımla bu serbestliğin var. Zınk diye çek çizgi.
2: Peki bir sonraki pozisyon.
0: Bak gelme diyor ama geliyor Orkun. Neler söylüyor neler. Şimdi onu duyan
2: burada
0: diğer
2: sarı kart gördü işte.
0: Diğer mavili oyuncular bunların hepsini duyuyor. Sonra bir pozisyonda diyor ki o da sarı çıkmadıysa Orkun diyor, Ahmet veya Mehmet sana diyor orada lafları diyor giydirdi. Sesin çıkmadı, bana niye gösteriyorsun? Doğru, diyor.
2: Dolayısıyla saha içindeki o itibar zedeleniyor.
0: Çok önemli.
2: 26'da Huatara Cardozo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Doğru mudur?
0: Dur burada. Az geri gel. Kafaları karıştırmasın diye bir şey ifade edeceğim. Az.
2: Hemen orta çizgide orta yuvarlağın solunda meydana gelen bir hareket.
0: Evet.
2: Ve Erzurum takımı kontratağa çıkıyor.
0: Bundan bariz gol şansı mı diye düşünenler tamam olabilir diye bunu ifade ediyorum. Kaleye mesafe çok uzak. Sağlı sollu iki tane de Beşiktaşlı oyuncu var. Yetişme olasılığı çok fazla. Dolayısıyla bu umut vadeden atak veya kontrolsüz hareket.
2: Biraz daha burada olsa, yani bir 10 metre ileride olsa.
0: Faul yapanın önünde olsa. Hı hı. O iki oyuncu biraz daha geride olsa o zaman farklı bir boyut kazanır.
2: Ama şimdi bu mesafe çok uzak,
0: evet,
2: diye.
0: Çok uzak ve çok yakında koşu halindeki de Beşiktaşlı oyuncu var. Dolayısıyla bariz gol şansı kriterlerinden burada söz etmemiz mümkün değil.
2: Devam.
0: Sarı kart doğru.
2: Yang Yoh'un penaltı beklediği, belki Beşiktaş'ın da
0: onu özür dilerim umut vadeden atak diye düşünebilir veya kontrolsüz hareket diye düşünebilir. Çünkü ayağa basma var.
2: Aha.
0: O yüzden her ikisi için de sarı kabulüm.
2: Tamam. Mustafa Yumlu Yang Yoh mücadelesi. Sizin de program başında uyguladınız.
0: Bak şimdi az önceki görüntüye geri gelirse göstereceğim bunu. Bunu sahada hakem verecek. Penaltı veya değil.
2: Hı hı.
0: Hani ben kendi adıma ben sahada bunu görsem penaltıyı veririm ben. Bu penaltı. Çünkü ben oynamak istiyorum. Rakip tamamen beni oynatmıyor. Ben veririm penaltıyı. Kriterleri koyduğumuz zaman, futbol kriterleri, çözüm kriterlerini koyduğumuz zaman penaltı. Fakat devam edelim. Bak şimdi Oh'un sol koluna bak. Devam. Buradan daha güzel geliyor. Evet, evet. Devam. Devam. Bak şimdi Mustafa Yumlu nerede? Dur bak. Formayı çıkaracak sırtından. Gitmek istiyor Oh. Değil mi?
2: Evet.
0: Devam edelim. Bir tık daha gidelim. Bak dur. Oh'un sol kolu var ya.
2: O
0: işte o varı out ediyor.
2: Evet.
0: Sol kolu Mustafa Yumlu'nun üstünde mi? Var diyor.
2: Şöyle
0: ki orada
2: ona
0: da bir tutma var. Etkisi ne kadar değil. Ona diyor ki ikili mücadelede bu. karşılıklı

0: çekme bu tamamen.
1: O sizin programın başında söylediğiniz. Ha, bu işte. Siz durursanız rakibin size yaptığı şey hücumcu için bir penaltı çalınmasına neden olacak dediğiniz bu işte.
0: Oh ola, senin forman zaten sündürmüş, beline kadar çıkarmış. Gitmek için uğraş ver. Bu eli beni bırak diye şu eli yaptığın anda var devre dışı kalıyor.
2: Hocam Beşiktaş'ın penaltısını vermemişler yani o zaman.
0: Ben sahada bunu görsem maçın penaltı hocam. Ben penaltıyı çalarım.
1: Peki.
0: Bu penaltıdan çalarım.
1: Mustafa Hoca diyor ki ben sahada bunu görsem penaltıyı çalarım. Devam.
0: Ama vermedi diye de hakemi çok yıpratamayız. O sol el var ya orada. İşte o. Var da out oluyor burada.
1: Beşiktaş'ın Trossard'la bulduğu gol VAR'dan gelen uyarı sonrası geçerlilik kazanmadı. Pozisyonun başında bir elle temas
0: dur, bak burada kal burada. Az geri gel göğüsten bir gelsin top.
1: Bogdar burada çağırdı karşılaşmanın hakemini.
0: Dur. Burayı yavaş geçelim lütfen. Şimdi Eren Tozlu göğsüyle attı.
1: Evet.
0: Akpodet dur. Temas etti. Az geri gel. Akpodun göğsüne devam ettirelim. Devam.
1: Bir açısı daha olacak.
0: Şimdi bu kola çarpmış olsa bu topun böyle gitmesi lazım. Top gene bu tarafta. Yön değiştirmiyor top. Diğer açısını da getirelim. Diğer açı da gelsin lütfen. Evet. Hocam, top gene çapraza
2: gidiyor.
0: Nasıl?
2: El falan yok burada. Nasıl? Ya.
0: Topun yönü değişmiyor. Top gene gideceği yere gidiyor. Şimdi ben soruyorum. VAR'ı da izliyoruz. Bak yan tarafta da VAR'ı izliyoruz değil mi?
1: Bak. Diğer açıyı verir misiniz arkadaşlar? Ben de pek el gibi görmedim ya.
0: Şimdi VAR'ı da izledim.
1: Yani VAR'da belki bizim görmediğimiz bir şey görüyor olabilirler. Bir şey
0: şimdi
1: diyemem.
0: Şöyle diyorum.
1: Çünkü kazaen de olsa elle golün gol fazının başlangıcında kazaen de olsa ele kaza değerse.
0: Başka bir hadise. O başka bir boyuta erişim. Kafaları karıştırmayalım. Şimdi burada atak başlangıç fazına döndüler. Bu dediler ki el.
1: Evet.
0: Atak başlangıç onu fazına diyorum. Geldi.
1: Önce ben o kuralı anlatalım diye.
0: Atak başlangıç fazında elle düzelttin. Pas gittin gol attın. Atak başlangıç fazına dönüyorsun. Evet. Diyorsun ki bu böyle. Elle kazanılmış haksız bir toptur bu. Eyvallah.
1: Bunu ona
0: evet bunu ona soktular şu anda. Şimdi dönüyorum şeye VAR'a. Gitti ya hakemi çağırdı.
1: Evet.
0: VAR'da izlerken yan taraftan da görüyoruz. Ne görüntü gösteriyor, hangi açıda. Gösterdiği açılar bizim gördüğümüz açılar. Başka bir açı göstermedi. Topun tamamen elle düzeltildiği, önüne alındığı bir açı, çarpma falan göremiyorum ben. Bunun bakar mısın şimdi ne gösteriyor? Bakın yanda. Siz de bakın, yan tarafa bakın.
1: Bunu gösteriyor VAR. VAR'da gördüğüm de
2: aynısını evet.
1: Beni tatmin etmiyor yani.
0: Burada oyunun devam edilmesi, ettirilmesi, golün geçerli sayılması
1: çünkü
0: lazım.
1: İspat sunmak gerekiyor değil mi?
0: Kanıt sunacaksın. Net bir kanıt koyacaksın ki gol iptal olsun. Bir de futbolun içine baktığınız zaman yıllarımızı verdiğiniz için burada yönü, topun yönü değişiyor. Kola çarpan top sola gider. Gitmiyor. Aşağı düşer. Düşmüyor.
1: Şimdi bu VAR kayıtları açıklanacak. Bakalım ne diyecek burada.
0: Yani bu VAR görüntüleri kanıt sunamadı. Buna rağmen nasıl çağırdı VAR? Bir, bak burası bir skandal. Tabii. İki, Yürüyen Asova'ya da soruyorum. VAR'da ne gördün be kardeşim? Sağda gördüğün
1: çağırmaları gerektiğinde de çağırmıyorlar üstelik.
0: Şimdi VAR'a geldiğiniz zaman.
1: Peki o zaman.
0: VAR'a geldiğiniz zaman illa beni VAR çağırdı. Sahada verdiğim
2: hocam,
0: aksini.
2: İki pozisyonda Beşiktaş'ı o zaman haklı yani. Sosyal medyasından paylaşımda.
0: Bir de öbür tarafa geleceğiz. Haklı şu anda haklılar. %100
2: üçü
0: haklılar.
2: De gelirsek bence orada da haklı da.
1: yani bu da ben göğüsten gibi görüyorum. Ama bilemiyorum yani en azından şunu söyleyebilirim yani kesin değil el görüntüsü ben de bu el görüntü kesin ele çarpıyor dedirtemiyor bana VAR'a nasıl dedirtti
0: işte bu.
1: Onu bilmiyorum.
0: Bakın, ne güzel söylüyorsun
1: çünkü
0: değil mi?
1: Kesinlik kazanmalı ve ispat edilmeli
2: ya hocam
1: ya.
2: Ne diyor el mi var hocam
3: değil. Nizami gol Beşiktaş'ın attı
0: bak şimdi
3: net
0: gördün mü şimdi
1: yani dördümüzün de gözler bozuk değilse
2: evet biz öyle diyoruz
0: yani
2: ama.
0: Ben de bunu gol verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? VAR bana kanıt sunamadı topun elle düzeltildiği, elle oynandı.
1: Ben görmüyorum. Bilmiyorum ki. Belki başka görüntü vardı. Ne bileyim.
0: Yani başka görüntüyü sunması
3: vallahi
0: lazım.
3: Bu Beşiktaş'a gelince böyle oluyor herhalde. Göğüse değdiği zaman el diye herhalde şey oluyor. Yani okunuyor.
1: Devam şimdi edelim şimdi bak diğer pozisyon da.
0: Akbadu'nun formasına da baktığımız zaman forma topun temasıyla şöyle bir.
1: Ben de öyle.
0: Şu bak forma şöyle bir alıyor.

0: pozisyonuna bakalım. Burada da gol oldu pozisyonun devamı. Faule bu sefer Gürcan Asova hükmetti.
1: Şimdi yakın gelsin görelim.
0: Yan yana.
1: Yakında çok daha güzel görüyoruz şimdi.
0: Yakın planda. Sağ, ceza sahası yayının sağ tarafından ikisi içeri giriyor.
1: Bakar mısın? Kollara evet. Bak. Yukarıya bak. Aşağıda ne var?
0: Ne var ya?
1: Ayağa bak. Bak. Al geri gel. Oyuncunun sağ ayağına bakar mısın? Neydi? Tırmık mıydı? Bakar mısın? Nasıl takıyor yere de çime? Kendini atıyor sanki itilmiş gibi. Bakar mısın? Ayağa bak. Bak. Sağ ayağı gördün mü? Bunun faulle yakına uzak bu tırmığı da geçelim. Ayağı tırmıklıyor yere, sürtüyor ya. Bak sağ ayağını böyle
0: ya
1: taktı.
0: Ya yukarıda hafif bir temas hissettiği anda tırmığa başlıyor.
1: Ama yukarıdaki temas karşılıklı, o da eliyle
0: karşılıklı
1: ona
0: tabii canım.
1: Bunu hani
0: hocam bunu yapmazsa o zaman yani bu kadar ikili mücadele olacak.
1: Hani biz basit temaslara faul çalmayıp oynatacaktık. Mottomuz bu değil miydi? Bundan daha basit ne olabilir ki? Buz gibi gol bu. Beşiktaş'ın net bir golü burada iptal edilmiş. Bakar mısın?
0: Etti mi sana
1: 18 numaralı oyuncu adı neydi onun? Mujakić. Takmış ayağı yere. Yutturmuş hakemi. Net bir gol bu.
0: Vallahi bence de öyle.
1: Net bir
0: ama
1: gol bu.
0: Ama hani değil denmesini de anlayamadım ben.
1: Yani futbolun içinden
0: bir temas olduğu için bunda var karışamaz ama.
1: İki el karşılıklı ya evet. Gene var out oluyor.
0: Ohun pozisyonunda olduğu gibi. Bak, i̇yi de bak hocam şimdi. Oradan var out oluyor. Buradan böyle out oluyor. Bunlara böyle olduğu zaman da işte sıkıntı oluyor. Bakın, o kadar var, diyeyim yani. Daha da çok söylemeyeyim.
1: Var konusunu Roberto Rossetti'ye katılıyorum. Bu kadar oyun içinde olmasından nefret ediyorum. Hakem maçın yönetim anlamındaki hakemlik yönetim anlamında sahadaki hakem öznedir. Ama o öznenin de futbolun temelinde olan bu tür temasları, futbol oyununu biliyor olması lazım.
0: Evet.
1: Buna faul çalıyorsa sen büyük hakem olamazsın.
0: Hocam geçtim onu ya. Ben şeydeyim. Ben büyük hakem olsun olmasın. Bize normal hakem olsun.
2: Adalet olsun.
1: Ama bu maçlar büyük maçlar ya. O sebeple bu ifadeyi kullanıyorum. Yok, bu yani, maçları yöneteceksen anlamında.
0: Bu işin ABC'si.
1: Bunu hocam, bulamazsan.
2: Hocam bak maç 3-0 bitiyor. 2 tane nizami gol verilmiyor. Maç farz edelim 3-0 olmasa maç 0-0 bitse bunu neye anlatacaksın bir. İkincisi.
0: İşte Beşiktaş'ta o yüzden o açıklamayı yapıyor.
2: Aynen sadece. Beşiktaş haklı tabii açıklamada. Beşiktaş kanması yani taraftar, camia, yönetim başta. Yani bu maçı 3-0'dan okumasın. Bu başka şeylerin de sinyali dikkat etsinler. Bak 5. haftaya
0: hocam,
2: oynuyoruz dikkat etsinler.
0: Şey neden oluyor?
1: Ne?
0: Bekliyor ya hakem. Černý'nin vuruşunu bekledikten sonra çalıyordu diyor.
1: Bir kere gol olsun, VAR'ı out etmemek için bekliyor.
0: Ha, orada doğru bir şey
1: yani
0: yapmış.
1: Bu uygulaması VAR protokolüne uygun. Bekleyip gol olsun,
0: doğru.
1: Ondan sonra düdüğü çalıyor, iptal ediyor.
0: Anladım.
1: Eğer pozisyon temizse VAR bana golü verecek.
0: Nerede olmamıştı o, onu engellemişti ve onu
1: erken
0: söylemişti.
1: Erken düdük çaldılar.
0: Evet, Halil Umut Meler mi çaldı? Bir şey
1: bilmiyorum, VAR'ı out ettiler. Bu doğru prosedür uyguladı fakat yanlış karar verdi.
3: Hocam bu kadar hata olur mu ya? O zaman yani...
1: Şimdi maç 3-0 bitti.
3: Gol bir penaltı.
1: Şimdi bu hakemi destekleyelim. Hakeme övgü yağdıralım.
3: Destekleyelim
1: hakeme,
3: de yani sonuçta
0: ama ayrı bir şey. Ama buradaki bu
1: olmaz ama böyle hakemliğe övgü
0: son derece aklı var mı başka pozisyon? Çünkü yönetmenim reklam deyip duruyor kulağıma. İkinci bölümde şeyi konuşacağız. Fenerbahçe gündemini Salih'in Diabete'ye yaptığı faul ve sarı kart. Sarı kart itirazdan sanki değil mi?
1: Ya zaten
0: ya bu itiraz
1: yani.
0: Maçın başından beri bunları tutturamadığı için.
1: Şimdi baktığın zaman
0: oyuncuların zararına olmuş bu o şeyler.
1: Biz istiyoruz ki yani hakem yakalayalım ve güzel yönetin. Ya burada bu kadar VAR'a yaslanarak her şeyi VAR'a bırakarak hakemlik olmaz. Kendi kaliteni sahaya, futbol bilgini sahaya yansıtman lazım. Boylu poslusun, atletik bir yapın da var. Yapma. Yapma bu teknik. Bak şimdi itiraza verdin sarıyı, o da orada laf sokuyor. Atsana ikinci sarıdan madem. Sana bir daha laf sokuyor sarıdan sonra. O zaman maç kopar da. Şimdi baktığın zaman maçın 3-0 olmasından dolayı biz bravo hakem mi diyelim? Ya yanlış işler yapıyorsunuz, yapmayın bunu.
0: İki tane bizim nizami gördüğümüz. Černý'ninki hiç tartışmasız.
1: Tertemiz.
0: Diğerinde de el göremedik. Yang-yoh'un pozisyonu da... Yani normal şartlarda sahada penaltı verilmesi gereken bir
1: pozisyon. VAR meselesine de çok dedim ya takık kalıyorum.
0: Hocam reklama gideceğim.
1: O zaman bir cümle, reklamda bir cümleyle çünkü, olmaz o sonra anlatayım onu.
0: O zaman sonra tamam. Reklama gidelim. İkinci bölümde Fenerbahçe'yi dün akşamdan bugüne Fenerbahçe'de yaşanan o yoğun

0: gündemi derleyip toparlayıp üzerine konuşmaya çalışacağız efendim reklamlardan sonra.
1: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Evet, bu bölümde Fenerbahçe'yi dünden bugüne yaşananları konuşacağız. Aslında Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma performansı, özellikle ikinci yarı performansı üzerine konuşulacak bayağı iyi şey barındırıyordu. Yani hem Asensio'nun hem Guendouzi'nin olmadığı ortamda Fenerbahçe başlangıç planı da belki yoklara uygundu, değil mi hocam? Evet. Elinde olmayan oyuncular, işte mevcut durum, ruh hali, derbi çıkışı, Roma'nın formu falan derken, sonra ikinci yarıdaki değişiklikler ve evrilen oyun da çok olumluydu. Ama maçın sonrasında İsmail Hoca, işte barkomuzda da görüyorsunuz, bir daha geri dönmemek kaydıyla istifa etti. Şimdi herkes şok oldu. Herkes şok oldu. Nasıl olmasın? Ardından Aziz Bey bir konuştu İsmail Hoca ile içeride, kısa bir konuşma ve o mix zone dediğimiz bölgede hemen dışarı çıkarken işte Cihan Kamer falan vardı yanında, geldiler ve Aziz Bey dedi ki ben devam edeceksin dedim ve bitti, ben onun büyüğüyüm, evine gidiyor, yarın da işinin başında olacak dedi. Ama İsmail Kartal'ın artık istifadan döndüğü düşünülüyordu. Bu sabah İsmail Kartal, işte gördüğünüz zaman o kronolojide, 12'de antrenmanda ne kendisinin ne de ekibinin, kendi ekibinin olmadığı görüldü. Yani Kayt ve Zeki Murat Göle, Dirk Kayt da Zeki Murat Göle varmış sadece. Hal böyle olunca bu kez Oğuz Çetin, futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'la görüşmek üzere İsmail Hoca'nın Anadolu Kavağı'ndaki evine gitti. Ki bizim arkadaşlarımız da oradaydı, o görüşmeyi takip ettiler, görüntülediler orada. Oğuz Hoca'nın arabası falan da oradaydı zaten. Ve oradan, yani İsmail Hoca'nın geri adım atmıyor olduğu yönünde bir bilgi geldi.
2: Atmamış zaten.
1: Ondan sonra bir baktık akşam saatlerinde, teknik direktör İsmail Kartal'la Aziz Yıldırım kulüp binasında bir görüşme yaptı. Akşamüstü gibi. Hatta öğleden sonra diyeyim ben ona. Bu taraftaki görüntü iş bittikten 2-2,5 saat sonra, 3 saat sonra. Ve ardından o görüşmeden sonra, kulüpteki görüşmeden sonra Fenerbahçe bir duyuru yaparak İsmail Kartal görevinin başındadır. Yarın, yani cumartesi itibariyle takımla birlikte antrenmanlara çıkacaktır dedi. Sevgili Murat'ın dediği gibi bizim de başımız bir hayli döndü. Bir krizdi. Bu kriz bu şekilde yönetildi.
2: Ve bitti mi?
1: Yani ne diyorsunuz?
2: Ya bence İsmail Kartal sezon başından daha güçlü bir şekilde dönmüştür. Bunun olması gerekiyor muydu? Şimdi olması gerekiyordu.
1: Futbolcular nezdinde özellikle, değil mi?
2: Kesinlikle. Ve aynı zamanda kamuoyu mesela yani gözünde de bunun olması gerekiyordu. Şimdi şöyle bir bakarsak,

0: kronolojik sıralamayı yaptın sen. Bir de şöyle bakalım. Yani İsmail Kartal takımın teknik direktörü diyor ki Fred kalacak. Ya Fred bir bakıyorsun gidiyor. Arkasından Talisca kalması gerekir diyor. Bu sefer Talisca'yı Az Yıldırım bana göre burada Oğuz Çetin de masaya yumruğunu vurması gerekiyordu. İyi manada. Kalması gerektiğini ben söyledim.
1: Acaba Semedo Talisca ikileminde şimdi Semedo'yu oynatmadığına göre Mert'i neden oynatmıyorsun dediğine göre Aziz Bey acaba İsmail Hoca mı Semedo'yu istedi de Talisca'yı hani orada düşünmedi.
0: Benim duyduğum Talisca'yı istedi. Talisca'nın bak İsmail Hoca da istemese Talisca futbol adına Fenerbahçe'den gitmeyecek bir oyuncudur. Semedo niye kalmaması gerekir? Kalıp iş yapar, as yapar ayrı. Semedo geçen sene iyi başlamış. İki tane sakatlık geçirmiş. Ben Semedo ile ilgili sağlık departmanından net bir rapor almadan ya bu sezon bizimle beraber olur diyebilir misin? Hayır. 32 yaş, 33 yaş bantında bir oyuncu. Her an sakatlanma riski yine var Semedo'da. Geçen sene biz bunu iki defa gördük. Acaba rapor, sağlık raporu istendi mi? Kendi kulüpteki o departmandan Aziz Bey istedi mi? Yönetim istedi mi? Oğuz Çetin istedi mi? Yani İsmail Kartal istedi mi? Samet'e kalsın. Yani orada Talisca var. Talisca bir oyuncu sana lazım. Her oyunu çözebilir. Ya Şampiyonlar Ligi o bu bilmem ne belki evet çok etkili olmayabilir. Derbilerde bazen olmayabilir. Talisca oyuna girsen 5 dakika bile tehdittir ya.
1: Peki biz yine özlemize dönelim.
0: Sonuçta Talisca'yı da yolladılar. Ben İsmail Kartal'ın istediğini düşünüyorum. Net bir şekilde Talisca'nın. Şimdi bunları yollayan Aziz Bey ve yönetimi. Tabii Aziz Bey başta. Aynı şekilde bunun devamına bakıyoruz. Ya Oğuz falan niye oynamıyor muhabbetleri dönmeye başladı. Oğuz oynadı. Arkasından işte Mert geçen hafta derbiden sonra Mert oynadı. Ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam Mert'i oynatmaz. Aziz Bey bak söyledi. Herkes ne dedi? Ya Aziz Bey söyledi Mert oynadı. Bunlar doğru mesajlar değil. Aziz Bey adına. Şimdi Aziz Bey
1: ama
0: dedi ki
1: başkan böyle yapacağını söyledi zaten.
0: Bak şimdi Aziz Bey ile çalışıyorsanız tabii ki onun zorlukları var. Aziz Bey kolay.
1: Bir de deklare etti bunu seçim yarışında.
0: Tabii Aziz Bey kolay bir profil değil. Geçmişte de herkes hepimiz bütün Türkiye biliyor. Aziz Bey ile çalışıyorsanız müdahale eder. Şimdi başkan tabii ki bir hesap da sorabilir. Aziz Bey gelir der ki ya bu ne oldu vesaire ama bunu kamuoyunun önüne yapmaz. Beşiktaş maçı bittikten sonra sen bizim evladımız diyor Aziz Bey İsmail Hoca doğrudur. Evladını insan bir şey eksiğini gördüğünde ne yaparsın toplumun içinde bir kulağını çekmezsin bir söz söylemezsin. Kulağını çekmek dedim yani tabir için söylüyorum yani bir şey söylemezsin insanların önünde rencide etmezsin ne yaparsın eve geldiğinde ya dersin ki şunu ya bak yapma oğlum hatta kardeşleri de varsa bir odada tek başına söylersin belki eşinin yanında bile söylemezsin. Aziz Bey evladımız diyor tamam herkesin içinde milyonların önünde diyor ki ya bu takımda diyor Mert de var diyor. Aziz Bey teknik konulara kimsenin mesela basının önünde girmemesi gerekir. Oğuz Çetin'in de girmemesi gerekir. Sen sportif direktörsün. Çıkıyorsun sen de konuşmayın ya. Ya bu kadar sportif direktör var. Bekriş'ten hiç konuştuğunu City'de gördünüz mü? Hiç gördünüz
1: sportif
0: mü ya?
1: Sportif direktör ne yapar?
0: Ya sportif direktör teknik yapılanmayı yapar. Ama hiçbir zaman antrenör önüne geçmez. Sportif direktör teknik yapılanmayı yaptığı zaman gelip çıkıp herkes önde ya bizim hocamız kötü falan demez. Bu işlere girmez.
1: Girmedi zaten hiçbir şey söylemedi.
0: Hayır daha önce işte daha iyi olacağız falan mağlubiyet falan bir mağlubiyetten sonra Olimpik Lyon maçı ilk maç berabere kaldıktan sonra iyi olacak.
1: Televizyonda bu takım çok daha iyi olacak dedi.
0: Ben bu teknik konulara girmemesi gerekir. Teknik direktörün orada alanı bir kere çok rahat olması gerekir. Ve de İsmail Kartal bunları böyle duyduktan sonra tabii ki bence ister istemez rahatsız her antrenör olur. Burada İsmail Kartal'ın yapacağı bir şey vardı net bir şekilde. Bunu konuşacak, bunu konuşması gerek. Bugün geride döndüyse bunu Aziz Bey'le mutlaka söylemesi gerekir. Ben olsam söylerim. Aziz Bey böyle mi? Başkanım benim işime karışma. Karışırsan tabii ki biz konuşacağız. Sen benden geri mi isteyeceksin? Ama beni kamuoyunun önünde eleştirirsen, bu oynamıyor şu dersen veya ikide bir de işime müdahale edersen ben bu işi yapamam. Böyleyse ben bırakayım demesi gerek İsmail Kartal'ın. Yani bir yerde müdahale tabii edecek Aziz Bey ama bir yerde durdurması gerekir.
1: Peki ben de diyorum ki zaten başında

0: bu senaryo belli değil miydi? Yani kendisi de bunu beyan etti başkan.
1: Bak.
0: Yani siz bir genel kabul
1: takımın
0: vardı.
1: Takımın teknik direktörü benim dedi canım.
0: Ben size dersem ki ya arkadaşlar yorumcularımız 22'de yapacağız bu programı. Hayır kardeşim 21'de. Ya ben size deklar ettim 22'de yapacağız. 24'te bitecek. Artık geçti, artık tamam dediniz siz. 22'de yapıyorsunuz. Benzer şekilde Aziz Bey de dedi ki benim bir yılım var kardeşim. Ben şampiyonluk vaat ediyorum. Başka şey yok. İkinci bir ihtimal yok. Ve ben karışmak zorundayım. Beraber yapacağız bu takımı şampiyon dedi. Ben de işin içinde olacağım dedi. Ben bunu kulaklarımla duydum.
1: Tam olabilir. Bak şimdi ama,
0: ben. Yani bunu da kabul ediyorsanız.
2: Ben de önemli bir şey söyleyeceğim. Riyah Hoca'nın anlattığı boyuttan girersek. Sen anlattığınız da doğru. Riyah Hoca'nın da anlattığı doğru. Neden? Aziz Bey'in bu söylemini hepimiz biliyoruz. Doğru.
0: Dedi zaten.
2: Dedi bunu. Şimdi geliyor. Bu söylemin arkasında bir takım çelişkili kararlar olabilir teknik adamla. Uzlaşamayabilirsin. Ama bu uzlaşamadığın konu kamuoyunda olmamalı, içeride olmalı, kurum içinde olmalı. Tıpkı anlattığı örnekte aile içinde olduğu gibi. Toplum önünde olunca bu sefer topluma malzeme veriyorsun. Bir iki basın, o dönemki basınla bu dönemki basın, o dönemki sosyal medyaydı, bu dönemki sosyal medyaydı. Çok büyük fark var. Hemen argüman arayıp kullanıyorlar.
3: Hocam, şimdi,
2: bu
3: da hocam bak daha önemli. Bak teknik adamı itibarsızlaştırıyorsun.
2: Linç dediği gibi.
1: İtibarsızlaştırıyorsun ve tartışmaya açıyorsun. Bunu Aziz Bey'in, yani onun gibi tecrübeli iyi bir başkanın daha dikkat etmesi gerekir. Ben burada söyledim, hatırlarsın, Samsun galibiyetinden sonra en iyi transfer Aziz Yıldırım diye buna dikkat etmesi gerekir. Ben sana yaşadığım birebir söyleyeyim. İstiyorsanız bağlanın İsmail Kartal'a. 99 puan bittiği zaman İsmail Kartal yemeğe çağırdı, gittim. Yemek yedik. Yanımda oturdu. Orada şunu sordum. Ali Koç, direkt ya İsmail Hoca'ya son. Ali Koç dedim, hocam hiç karıştı mı sana? Yok dedi hocam dedi. İnan bak hiç. Ali Bey böyle insan değil. Tabi arada dedi yanındaki insanlar söylüyordu şu falan bilmem bir iki ama hiç karışmadı. Niye bunu söylüyorum? O 99 puan 99 gol atılmasına bir insanın böyle kafasının hiç böyle bir şeyler bunlarla ilgili yormaması gerekir. Onun da başarılı para performans vermesindeki en büyük etkenin bu olduğunu düşünüyorum. Aziz Bey karışmasın demiyorum. Veya bir kulüp başkanı karışabilir. Teknik direktörle biri idari, biri teknik yapıdaysa Fenerbahçe'de ikisi ayrı birime hizmet etmiyor. Aynı başarıya hizmet ediyor. Buna dikkat etmesi gerekir. Ben İsmail Kartal'ın yapılan, bak şimdi Fenerbahçe'deki sıkıntı bu. Fenerbahçe kendi ruhunu arıyor ya. Bunu İsmail Kartal üzerine okumasın insanlar. Tribünlerde 3 tane 4 tane grup var.
0: Şimdi yok.
1: Bak şimdi. Eski oyuncular hepsini demiyorum. Hepsinin bir kulüpte bir derdi var, yok altyapısı bilmem ne şu bu falan, hepsini demiyorum, bak bir daha söylüyorum. Hepsi bir iş arayışı derdinde. Eski teknik direktörler iş arayışı derdinde. Eski başkanlar, başkan kötü gitsin gelelim, işte yöneticiler biz de gelelim. Hepsinin ayrı şimdi ajandası var. Böyle bir ajandası hepsinin cebinde olduğu, hem saha içine girmek istiyorlar, hem kulübe girmek istiyorlar, hem başkan.
0: Şampiyonluk olmayınca şimdi, böyle oluyor
1: bak,
0: hocam.
1: Olmaz. Tek seslilik yok. En büyük sıkıntı bu. Bunun da ceremesi İsmail Hoca. İsmail Hoca'ya böyle davranamazsın. İkinci insan, ikinci sınıf insan muamelesi yapamazsınız. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Fenerbahçe'de
0: kime diyorsunuz?
1: İsmail Hoca'ya yapıyorlar. Bu eski futbolcular özellikle. Hepsini demiyorum.
0: Yok
1: bazı
0: hocam,
1: antrenör,
0: kim yapıyor İsmail
1: ya,
0: Hoca'ya?
1: Yapanlar
0: yapıyor.
1: Çok.
0: Bence sosyal medyada Fenerbahçeli görünen bak, insanlar yapıyor.
1: Bak Fenerbahçe ve dışarıdan da. İsmail Hoca gelmiş de dördüncü kez gitmiş. Beş. Ne yapacaksınız ya? Size ne abi? Size ne yani? Ya size ne, adam buldunuz tabii ki. Adam efendi kendi işinden, ben de burada söyleyeyim, konuşmaları basın toplantılarında hata yapabilir. Ama kötü bir insan değil ya. Siz tabii ya başka antrenörleri eleştirmeye korkan insanlar, İsmail Hoca'nın bin kat daha kötüsünü yapıp korkanlar, bakmaya, elini sıkmaya veya selam vermeye korkan, bırak adını telaffuz etmeye, İsmail Hoca'yı eleştirin. Başka kulüp taraftarları da aynı şekilde baktığında eleştiri falan. Ya kardeşim siz kendi kulübünüze bakın, kendi hocalarınıza bakın. Siz aynı zamanda Fenerbahçe içinde reyting yapacaksınız diye, dijitalde şurada burada iki tane para kazanacaksınız diye bu hocayı bu kadar itibarsızlaştırır mısınız? Ayıp yaptınız ya insani açıdan. İsmail Hoca benim babamın oğlu değil. Bir daha söylüyorum, çalışır veya çalışmaz Ender. Ama bir insana bu kadar itibar suikastı olmadı son yıllarda büyük takım hocasına. Öyle böyle seni Şampiyonlar Ligi'ne kaç yıl sonra sokmuş. Ligde kötü olabilir. Biz de burada eleştiriyoruz. Düzgün bir şekilde söylüyoruz. Öyle tabii. Terbiyesizlik ederek değil. Sizi belden aşağı vuracaksınız, para kazanacağım diye, kulüpten bir çıkarın olacak diye. Ya şaka mı bu? Fenerbahçe'deki isimlere bak. Sergen Yalçın dedi, bu şaka herhalde. Bülent Uygun şaka, Emre Belezoğlu şaka, Ersun Yanal şaka, Volkan şaka. Ya
0: konuşulan
1: isimler sana. Bu kadar
0: daha ya, da iş, bak, netleşmeden
1: bu kadar, ya bu kadar kötü olur mu kardeşim? Galatasaray'a bakıyorsun, Hamzaoğlu 3 tane kupa aldı, bir dediler ki bir daha çalışamıyor. Adam çalışabilir orada, bir daha sokmadılar. Burada ne kupa bilmem ne, hiçbir şey almamış adamların ismi geçiyor. Aykut Kocaman olur misal anlarım, ama İsmail Kartal ne yaptı? Düzgün bir şekilde bir duruş yaptı. O bile hatalı oldu. Ne geliyorsun, ne gidiyorsun? Hatayda ya, hepimiz insanız.
0: Özetle siz diyorsunuz
1: büyük takımda,
0: ki burada
1: özetle ben sana söyleyeyim. Buradan kriz çıkmaz kardeşim. Burada İsmail Hoca tabii skor alması gerekir. İşin realitesi de bu Ender. Gaziantep deplasmanı pazartesi akşam yendi mi? Son milli takım arasında yendi mi? Bu olaylar yatışır. Bir de Aziz Yıldırım böyle bir olaydan sonra İsmail Hoca hayatta yollamaz zaten. Yani bu da çok önemli. Ben Fenerbahçe'nin artık krizle kaybedecek, 4 maçta 2 tane maç kaybetti, kaybedecek puanı da yok. Artık Fenerbahçeliyim diyenler var ya hani, Fenerbahçe'ye hizmet etmiş, Fenerbahçeli olmayanlar ama bak, Fenerbahçeli görünümlü bunlar nasıl, ben sana söyleyeyim mi? Doğan görünümlü Şahin gibi bunlar. Hani Doğan görünümlü hani yaparlardı ya Şahin'i. Bunlar da Fenerbahçe görünümlü ama Fenerbahçeli olmayanlar. Ve de o postu giyip para kazananlar, Fenerbahçe'yi, başkanını eleştirenler, futbolcuları eleştirirler, hocasını eleştirirler ve de Fenerbahçeli görüp para kazanırlar. Bunlara dikkat etsin, mutlaka Azim Bey dikkat edecektir. İsmail Hoca'nın da bundan sonraki süreçte ben daha başarılı olacağına eminim.
0: Şimdi Murat'a da geleceğim ama biz sizin söylediklerinizin sağlaması olması adına söylüyorum. Aziz Bey özellikle 2003'ten sonra ilk başladığı dönemde 3-4 tane böyle örnek var. İşte ne bileyim Rıdvan Hoca'yı, Zinedek Zeman'ı, belli bir şeyden sonra işte Mustafa Deniz'i ve Werner Lorant'ı sezon bitmeden gönderdi. Ama bakın döndüğümüz zaman ikinci sayfaya 2003'ten sonra ya, yani hep sezon sonu. Yani Luis Aragonés'e sabır gösterdi ya Aziz Yıldırım. Yani Fenerbahçe'nin son yıllardaki en kabus gibi şeylerinden biriydi.
1: Uyuyordu kulübede. Toprağı bulursun. Rahmetli yani, oldu biliyorsun. Evet, toprağı bulursun. Uyuyordu kulübede.
0: Ama belli bir dönemden sonra ya böyle bir klişe var. İşte abi, adam bak sezon sonuna kadar gidiyor herkese.
1: Yani
0: bırakmama şeyini ben aynı fikirdeyim. Bırakacağını düşünmüyordum ben de Aziz Bey.
4: Şimdi tabii bugün bir kere bir sürü şey yaşandı. Yani onları biraz hemen hatırlatmak lazım. Hı hı. Yani işte dün akşam Sayın Başkan devam edecek dedi. Evet. Arkasından bir gece sessizlik yaşandı. Sabah oldu. 12'de idmana gitmedi, katılmadı. Yardımcıları da katılmadı. İşte kayıt yaptırdı idmanı. Hı hı. Ve ondan sonraki Oğuz Çetin'in evine gidip görüşmesinden de Oğuz Çetin bir sonuç alamadı. Yani ikna edemedi diyebiliriz aslında. Tabii sonra Fenerbahçe yönetiminde bu konunun konuşulmasıyla, yani biz başkan yani hocayı asla bırakmayalım. Sizin bir gün önce söylediğiniz gibi yani arkasında duralım ve siz gidin kendisiyle, biz öyle düşünüyoruz, gidin ya da işte bir şekilde konuşun ve ikna edin. Yani bu iş böyle bitmesin. Kesinlikle hocayla devam edelim. Şeyini aldıktan sonra da, yönetimden aldıktan sonra böyle bir görüşü de işte kulüpte görüşüyorlar sonuç itibariyle. Tabii özel bu görüşmenin içeriğiyle ilgili tam bir bilgimiz yok ama dün akşam başkanın ne dediğini bir hatırlatmak lazım. Yani ben burada olduğum sürece ben gidersem sen de gidersin. Şeyini bir daha tekrarlayıp
0: ben senin
4: hatta orada
0: arada kızarım, ağabeyim, arada severim.
4: Evet. Yani
0: ama
4: şimdi
0: ben beraber gideriz.
4: Şimdi de buradan tabii ben de hocama katılıyorum. Daha güçlü bir teknik direktör profili çıktı şu anda. Yani bu sonuçta hocanın sportif direktör tam Oğuz Çetin'in şeyi o muydu? Futbol direktörü yani evine gidiyor, oturuyorlar, konuşuyorlar ve şey yapamıyor yani, bir şey olmuyor yani. ki ikisi ikilinin arasındaki ilişkinin de çok sağlıklı yürümediğine dair zaten böyle şeyler vardı. Yani işte özellikle o İsmail Hoca'nın bir maçta işte yönetimimiz bakıyor maç ertelenecek deyip bir Avrupa maçı önünde arkasından yarım saat sonra Oğuz Çetin yo bütün maçları oynayacağız erteleme falan istemiyoruz. Orada hoca çok zor durumda kalmıştı. Yani buna benzer bazı diyaloglarda işte biraz önce hocamın konuşmasının başında ya da senin ifade ettiğin Oğuz Çetin dünden beri bir tek evine gidip görüştüğünü biliyoruz. Yani aslında bir futbol direktörü olarak o da sonuçta bu krizin içerisindeki insanlardan bir tanesi. Yani orada bir kriz var kardeşim.
3: Hiç adını geçirmedi. Yani, Aziz Bey de evet, İsmail Kartal da onun yani, konuşmada dün.
4: O da bu şeyin içerisinde. Yani ve çözemedi işi. Bir de o var. Çözemedi.
0: Tabii en son
4: sonra artık başkan noktayı koydu. Ha bundan sonra ne olur? Ya elbette bundan sonra yani istifa edip dönüşler kimi zaman sıkıntılı olmuştur. Yani
0: yani çok yakın bir Fatih Tekke örneği var ama örneği bence var. Buradaki senaryo farklı gelişti.
4: Ya bir de şöyle biraz önce ifade ettiğim gibi yani şimdi ya yönetimdesiniz ya ne yapacaksın abi yabancı hoca getireceksin bir anda zaten bir sürü isim çıktı. Hocamın dediği gibi bir sürü yerli hoca çıktı. Bazıları evet, açıklama yaptı. Şaka ben hazırım ya, dedi.
3: Tabii bir de o var.
4: Yani
3: bir de tam böyle ya bunlar maalesef arkadaşsın işte diyorum ya herkesin bir ajandası olur mu kardeşim? Yani ya bir de kendim çok özür dilerim çok kısa bir şey. Ya bir de insan yani İslam'ın şartı 5 6 attığını bile bir bilirsin ya. Ya Fenerbahçe'ye yani aday olurken bir bakarsın olayım benim geçmişte background'da ne yaptım? Başarılı mıyım değil miyim? Buyurun.
4: Yani sonuçta o yönetimdeki insanların da yani başkan sen ikna et ve bu işi bitir yani bu işi krizi sonlandır. Yani biz bir arayışın içine girersek yani ne yapacağız? Getireceğiz. Daha fazla zaman kaybedeceğiz. Yani sonuçta bir sözümüz var. Biz neyi şampiyon olacağız? Artık yani tabii bundan sonraki süreçte ne olur? Gaziantep'te ne olur? Ne bileyim milli araya girirken ne olur? Bu sonuçta bir karar verilmiş ve işte karşı taraf ikna edilmiş. Ki biraz önce dediğim gibi daha da güçlenmiş. Ben olsam bilmiyorum şu anda yarın 11.30'daki idmanda ben de giderim başkan olsam 3-5 tane yöneticiyle kenardan izlerim. Mesela yani böyle bir şeyi de yaparım destek. Yani şimdi madem burada böyle bir şey oluştu. Çünkü yani işin destek kısmında bir sürü problemler çıktı. Yani evet çok hakarete uğradı özellikle sosyal medyada gerçekten çok. Çok ağır çok, hakaretler çok var yani çok ağır
0: çok yakışıksız
4: şeyler var.
0: Şeyler var yani.
4: Ve işte konuşma yok o diksiyonu şöyle yok öbürü böyle bu bilmem ne ya kardeşim tek adamlığını eleştirin kararlarını eleştirin başarısızsa eleştirin yani bunları yapın ama iş artık böyle ucuz şeylere
0: çok
4: döndü.
0: Acımasız işte çok acımasızca olmuyor
4: orada yani etkileşim
0: çok yazık. İsmail Hoca'ya
3: İsmail Hoca'ya dokunabiliyorsun şimdi teknik adam olarak az önce söyledim tabii ki ikisi bir insan yani derken yani adama böyle muamele görmek etmeye adama dokunabiliyorsun öbür antrenörler hurt yapıyor şey yapıyor bilmem ne bir karakter yapıyor bir şey falan yani dokunamıyorlar adam kendi halinde hatası olabilir ya hepimizin insanız hatası var ya ama bu kadar dokunur musun ya her şeye konuşmak etmek her şeyine bir şey bulmak etmek işte şu kadar yetersiz falan ya bir de Murat çok güzel bir şey söyledi yarın Aziz Bey yönetimi alıp toplantı odasına futbolcular girip antrenman sahası değil bence girip sarılıp İsmail Kartal'a toplantıda bu iş böyle olur. Profesyonel kulüpte böyle. Diyecek ki çok kısa öyle uzatmadan İsmail Kartal burada dün akşam hocamızın bir duygusallığı oldu. Yabancı oyuncular da var. Ben onun sonuna kadar arkasındayım. Hocam ne yapıyorsan yap. Bu oyuncular senin. İstediğini yapabilirsin. İki cümle kurup çıkması gerekiyor.
0: Oyuncuların da ama hocanın bırakmasının hiçbir anlamı yok tarzı söylemleri olmuş.
4: Bir, evet o böyle önemli bir ayrıntı. Bir de burada,
3: oyuncularla arası iyi ki öyle bir hale getirdiler ama kulüpten çalışan eskileri var ya.
0: Geliyor bak, ki öyle,
3: hayır ama öyle kirli
0: bilgiler yiyorlar ki.
4: Tabii. Çok tehlikeli şeyler var çok, gerçekten.
3: Bir de Fenerbahçeli görünen daha önce kulüpte çalışan insanlar diyor işte ki ben haber aldım diyor arası iyi değil. Ya ben de duyuyorum mesela bizim de işimiz bu. Ve ondan sonra futbolcu işte tanıyorsun etrafını antrenör olarak şu bu. Gayet iyi oyuncularla bir problemi yok. Şimdi Asensio olayı var ya burada söyledik Allah aşkına ilk lig dedim ki bu adam sakatlanır bu adam İsmail Hoca oynatmıyorsa verilerini almıştır. Al adamı oynatsın baskı yaptılar adam kas sakatlığı yaşadı. Adam hazır diye oynatmadı
1: Ama olur mu? Aslan suyu oynasın, sen antrenör değilsin, İsmail Hoca'nın takımına uymuyor, sistemine. Öyle bir şey var mı? Adam diyor ki hazır değil, doğru. Aslan suyu da oynamak istedi. Buyur, sakatlandı, kaç haftadır yok. Ama dışarıdakiler biliyor. İsmail Hoca ekibi elinde datalar var, hazır olmadığını görüyor. Onlar bilmiyor. Dışarıdakiler iki tane orada tıklama alacak, 2 lira para kazanacak diye. Bir de bunlar Fenerbahçeli görünüyor dedim ya. Onlar İsmail Hoca'yı tukaka yapalım.
4: Bir de tabii burada...
2: Bu konuya...
4: Hocam bir cümle söyleyeyim, size bırakayım. Bundan sonra yani bunun sözde kalmayıp şimdi Aziz Bey getirdi. Aziz Bey arkasında artık tam durması lazım.
0: Öyle.
4: Bakın zaten, çok enteresan bir şey var. 3 ay dedi dün görevdeyim dedi. Biz gazeteye fotoğraf koyacağız. Beraber fotoğrafları yok. Bir araya gelmemiş. Yani bir fotoğraf vermemişler. İşte yarın o fotoğrafı verin.
1: Kesin.
4: Artık bir kare fotoğraf
1: kesin. Değil. Hatta sarılıp babacan bir şekilde oyuncular da görecek. Ya koluna girecek.
4: Yani
1: fazla uzatma. Aziz Bey'e burada akıl öğretmek de bize düşmez. Yani fazla uzatma. Onu zaten biliyordur başkan. İki cümle kurup İsmail Hoca canımız, kardeşimiz, benim evladım. Duygusallığından böyle oldu. Hocam bundan sonra oyuncularla baş başa bırakıyorum. O da bir açıklama yapmak zorunda. Selamünaleyküm, ben geldim, antrenman çıkalım, olmaz Ender. O oyuncular da açıklama ister sonuçta. Duygusallığı oldu. Bu oyuncular hocam senindir. Biz hiçbir şey karışmıyoruz.
0: Hele şöyle bir maçtan sonra.
1: Bak yani. Şöyle hocam böyle bilmem ne çıkıyoruz, çıkacaklar, baş başa kalacak. Adam doğru bir strateji, doğru bir plan yaptı. Doğru oyun budur. İsmail Hoca'yı tebrik etmek gerekir. Buna bile laf söyleyenler oldu ya. Marjinal tipler var mesela, bugün bakıyorum. Ya işte şöyle oldu falan ya, bir ay iyi oynamadı. Ya Şampiyonlar Ligi maçı oynuyor kardeşim. Bir tane dandik takımla oynamıyor. Kaç pozisyona girecek bu takım?
0: İtalyan gazeteleri,
1: doğru bir oyun.
0: İtalyan gazeteleri çok Fenerbahçe için çok önemli, çok olumlu şeyler yazdı.
1: Roma için de bir puan alması iyi de yazmış. Tabii. İtalyan gazeteleri kompakt bir savunma, 2/3 olanında bekledi orta blokta. Çıkışa, strateji hepsi çok iyiydi. Ya adamlar diyorum ya bizde, yani insana asansiyon oynamış da öne basan. Kardeşim asansiyon olsa bile santrofor arkası o da kompakt savunmaya gelirdi. Düşün Greenwood bile geldi, o kadar yani savunmaya gelmeyen
0: tabii,
1: adam.
0: Tabii.
1: Onun için yani vallahi İsmail Kartal'ın işi çok zor ya. Ya adamın herkes demek ki var ya, bir kötü olsun adamı bir yerelim edelim. Ya bir Galatasaray maçı gördük biz, hakem hatası büyük haber ama bir strateji hiçbir şey yok Okan Buruk'ta. Bir 50 dakika ve de çok kötü bir Sporting Lisbon yakalamışsın. Orada strateji hataları yaptı. Hakem tartışması çok kötüydü, bir daha söylüyorum. Ama doğru bir stratejiyle ikinci ara özellikle devre arasında doğru hamleleriyle oyuncu tercihlerini de çok doğru yaptı. Yani İsmail Kartal'ı tebrik etmek gerekir. Ha, Fatih Tekke'yle niye ayrı? Biri iki ayaklı maçta yenilerek istifa etti. Biri berabere kalarak ikinci yarı galibiyeti kaçırarak istifa
0: Şampiyonlar
1: etti.
0: Ligi'nin.
1: Şampiyonlar Ligi ikisi farklı değerlendirmek gerekir yani.
0: Hocam bir şey söyleyecektiniz.
2: Şimdi Fenerbahçe oynadığı futbolla çok büyük beğeni kazandı. Doğru stratejiler, doğru adımlar, oyun aklı, oyun değişimi, oyun içindeki değişimler falan hepsi doğruydu. O gece bu güzel oyun ve elde edilen başarı unutuldu. İsmail Hoca
0: başka bir gündem çıktı.
2: Başka bir yere evrildi. Şimdi bu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon yaşadığı kaosta burada da ne dedik biz? Bu kaostan Fenerbahçe ancak Aziz Yıldırım gibi tecrübeli bir başkan çıkarır. Hatta ben dün gibi hatırlıyorum. Bir Aziz Yıldırım şemsiyesinin altında tüm başkanlar toplansın. Eğer hakikaten Fenerbahçelik duyguları varsa, Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyorlarsa o şemsiyenin altında birlik beraberlik içerisinde yürüsünler. Şimdi bugün gelinen noktaya baktığımız zaman İsmail Hoca boş hoca değil. Pek çok teknik adamın altında yardımcılık yaptı. Çok deneyimli. Geriye baktığın zaman çok da donanımlı biri. Ama son derece de mütevazı. İlla trolleriyle sosyal medyada aktif olup laf mı yetiştirsin? Farklı bir pencere açıp farklı bir fotoğraf mı versin? Adam mütevazı, işine odaklı. Fenerbahçe aidiyet duygusu da çok yüksek bir adam.
0: Tabii.
2: Fenerbahçe ile yatıyor, Fenerbahçe ile kalkıyor. Tesislerden dışarı çıkmıyor. Bu işi nasıl düzeltirim, daha iyi götürürüm diye. Görüldü ki Roma maçında da bu işin ışığını verdi. Yarınlar için daha iyiye gittiğini. Şimdi başkan da çok güzel davrandı. Aslında hatta arkadan geçti, ekibiyle giderken evine gidiyor. Problem değil. Devam edeceğiz. Ben bırakırsam o bırakır, o bırakırsa hep beraber bırakırız. Mantığıyla ona bir babalık yaptı, abilik yaptı. Şimdi buradan sonra bu dönüş, katılıyorum, İsmail Hoca'yı kuvvetlendirdi. Ancak bu dışarıdan bu konuyla ilgili Fenerbahçeli gibi gözüküp Fenerbahçe'yi yaralayanların
0: şeyler devam edecektir değil mi?
2: Ya şimdi çok şey devam edecek.
3: Doğan görünümlü şahinler devam eder.
2: Benzetme güzel bir benzetme. Bunu yapmamalılar. Eğer bu kulübün geleceğini düşünüyorlarsa kırıcı eleştiri değil, yapıcı eleştirilerle destek vermeli lazım. Bir süre tanımaları lazım. Süre tanımazsan bu güzel gidişatı görmek nasip olmaz. Tam tersi bozarsın.

0: İler Ender. Kimse hocaya bak böyle oldu şu oldu servis etmesin. Bu adam bu servislerden rahatsız oluyor belli. Ya vücut kimyası dengesi bozuluyor. Dengen bozulduğu zaman kontrolünü kaybettiğin zaman ne oluyor? Karşı tarafa geçiyor. Seni karşı taraf kontrol ediyor değil mi? Dengen kaybolduğu zaman. Bu kontrolü karşıdakilere vermesin İsmail Hoca. Yani İsmail Hoca'nın kötülüğünü isteyenlere çanak tutmasın. Onun için kimse İsmail Hoca'yı sevenlerin yanında kim varsa, kim A'dan Z'ye, kimse sosyal medya ile ilgili hiçbir şey hocaya bundan sonraki bırakıncaya kadarki dönemde haber getirmesin.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın Farklı Erzurumspor galibiyetinden sonra Vincenzo Italiano neler söylemiş, hep birlikte kulak verelim. Takım oyunu ekibi de geliyor efendim.
2: Sarà con noi a breve. Mentre poco sta crescendo.
3: Her maçtan sonra daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ben bunu gözlemliyorum. Aynı zamanda bugün benim çok hoşuma giden bir sinyal vardı. O da asla konsantrasyon seviyemizi hiç düşürmedik. Çünkü biliyorsunuz derbi sonrası bunlar olabiliyor. Konsantrasyon seviyesi, dikkatiniz birazcık düşebiliyor derbi sonrası. Ama bence bugün çok iyiydik. Seviyemizi bence iyi bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda bugün kazansak birinci olacağımızı biliyorduk. Lider olacağımızı biliyorduk. Böyle de oldu. Bunu avantajımız haline getirdik. Bu yüzden çok mutluyum. Şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Bu takımın gerçi önünde hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Ama bence mükemmelliyet diye bir şey yoktur. Ama buna yaklaşabilmek için de her zaman çalışmanız gerekiyor ve asla pes etmemeniz gerekiyor. Ben buna inanan bir insanım. Teşekkür ediyorum aynı zamanda bu güzel sözleriniz için. Şimdi Marsilya maçı var. Marsilya maçı da bizim için çok önemli maç. Bunu hepimiz biliyoruz. Gruplara kalmak için çok çalıştık ve bu Avrupa yolculuğunda da elimizden gelen en iyisini yapıp onore etmek istiyoruz. Zaten maçtan sonra da milli araya gireceğiz. Milli arada ise gerçekten çok zor bir periyot. Milli aradan sonra bizi çok zor bir periyot bekleyecek. Maçlar çok sıkışlı olacak. Avrupa'da gerçekten zor ama biz de iyi bir iş yapmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yaparak çalışıyoruz. Evet, Miretti biceps'te küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Ama yani çok büyük problem değil bu. O yüzden onu önlem amaçlı oynatmadık. Bunu çok zorlamamaya çalıştık. Bireysel olarak idmanlarını sürdürdü. Haftaya ise aramıza katılacaktır. Buna inanıyorum. Yani kısacası durumu daha kötüye gitmesin diye onu çok zorlamadık. Böyle söyleyebilirim. Poku ise her geçen gün daha da gelişiyor. Her geçen gün daha da öğreniyor. O mekanizmada o çarklardan biri olmaya başlıyor da yavaş yavaş makine. Ve bugün de kendisi çok hoşuma gitti aslında. Ama göreceksiniz milli aradan sonra özellikle maç trafiği çok artacak. Çok fazla maç yapmak zorunda kalacağız. Orada herkesi daha fazla görmeye başlayacağız. Bunu söyleyebilirim. Bugünden dolayı ise çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Ve her zaman hazır olda durmamız gerekiyor. Her zaman. Daha basına gelmeden yeni konuştuk Orkun'la. Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle birazcık abartabiliyordum. Kariyerimde çok kırmızı gördüm ve bu kırmızıları görmeme ihtimalim de vardı ama gördüm. Umarım Orkun da benim yaptığım hataların aynısını yapmaz. Çünkü bazen bazı olaylar, insanlar yaşanabiliyor maçta ve bu olaylarda kontrolünüzü kaybedebiliyorsunuz. Dikkatli olmak gerekiyor. Sarı görebilirsiniz evet ama kırmızı asla görmemeniz gerekiyor. Çünkü modern futbolda 10 kişi kalınca sizin için gerçekten çok tehlikeli oluyor. O yüzden akıllı olmamız gerekiyor. Çok fazla hakemle diyaloğa girmemek gerekiyor. İtiraz etmemek gerekiyor. Onun yerine maçı düşünmemiz gerekiyor. Maça konsantre olmamız gerekiyor. Ama zaten Orkun da akıllı biri. O da ne yapması gerektiğini biliyor. Ben buna inanıyorum. Yani kısacası reaksiyon gösterirken biraz daha dikkatli olmamız lazım. İki kanatta da oynamayı bilen oyuncular bunlar. İkisi de çizgide kalmayı ya da ne zaman içeri girmesi gerektiğini, içeri girdikten sonra şut çekmesi gerektiğini bilen oyuncular. Ve böyle oyunculara sahip olmak bence önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimi rahatlıkla iki tarafta da oynatabiliyorum. İlhan özellikle sağ kanatta oynadı. İç sahadaki iki maçta gol attı. Ve böyle de olması gerekiyor. Yani bundan dolayı mutluyum. Yani oyuncularım iki tarafta oynayabildiği için de mutluyum.
4: Da questo punto di vista penso che sia importante averli con le capacità di poter giocare sia da una parte che dall'altra.
2: Tabii ki buraya gelirken mücadele gücümüz, Beşiktaş takımının yaptığı rotasyonlar...

0: Diğer oynadıkları müsabakalardaki defans arkasına koşuları veya oyuncuların saha içindeki alan değiştirmeleriyle alakalı iki gün fena çalışmadık diye düşünüyorum. İyi hazırlandığımıza inanıyorum ki, ama bugün tam da o çalıştığınız yerde sıkıntı yaşarsınız ya bazen. Biz biraz onunla yaşadık. Adam takiplerinde biraz sıkıntı yaşadık. Takım savunmasında ve özellikle arka blokta birkaç pozisyonda adamı daha tehlike büyümeden almamız gereken oyuncuların, yetenekli oyuncuların tabii karşısına duramamamız ve alanımızı kaybetmemizden dolayı Beşiktaş'ta oyuncuların hareketliliği, coşkusu tabii ki golleri yememize sebep oldu. Bir tanesi tabii ki golün, bir tanesi duran top. Tabii ki bu atmosfer de müthiş bir atmosfer. Oradan sonra toparlaması çok zor oluyor. İşin gerçeği hem savunmayı daha iyi yapıp farkın açılmasını engelleme adına, hem devre arası konuşmalarımız, yer değişiklikleri artı ikinci yarıya başladığımızdaki oyuncu değişiklikleri, hem farkın çoğalmamasını engellemek, hem de bir umut ki hani belki bir tane gol atabilirsek belki Beşiktaş'ı, tabii ondan sonra daha çok üzerimize gelecekler, belki senaryo o zaman değişebilirdi, biraz panik ortamını onları belki sokabiliriz diye düşündük. Ama tabii ki Beşiktaş bugün hem favoriydi zaten maçtan önce, hem de üstün bir oynadı bize karşı. Oyuncularımı kutluyorum mücadelelerinden dolayı. Ekonomik açıdan çok çok mütevazı bir kadromuz var. Ama bunu da tabii soru sorulmadan veya başka yerlerde bize birileri danışmadan söylediğimizde de oyuncu grubuma haksızlık yapacağım diye düşünüyorum. Onların güvenlerini kaybolmasını da istemiyorum. Tabii bu elimizdeki şu andaki kadro, mevcut kadro bu, kulübün ekonomik bir durumu var ve kulübün şöyle bir politikası var. Bizler kulübü borçlandırmak istemiyoruz. Sizler de yakından takip etmişsinizdir ki Erzurum Futbol Kulübü 3-4 sene önce tabelesi kapalı çok sıkıntılar yaşadı. Belki de süper amatöre kadar gidebilecek bir kulüpten bahsediyoruz. Tam da bundan canı yanan bir kulüp olduğu için ayaklarını yorgunluğuna göre uzatıyorlar.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting'le karşı karşıya Rui Borges ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Jakobs da kullandı tacı Galatasaray. Davinson'un vuruşunda kaleciden seken top Torreira'nın çabasının ardından top çizgiye geçiyor. Inacio'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Silva'nın çabasına rağmen top çizgiyi geçiyor. Galatasaray Lisbon'da önde. Sporting atak geliştiriyor. Yerden pas ceza alanına. Luis Suarez'in vuruşunda top filelerde ancak bayrak havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İlk pozisyonda offside kararı var. Sporting geliyor yine. Yine sol kanadı kullandı ev sahibi takım. Zalazar bıraktı. Araujo yaptı ortayı. Sara'dan sekti top. Gol vuruşunu yapan Katamo. Durum 1-1. 27. dakikada maça denge geliyor. Mücadelede ilk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Dumbia, onun pası Luis Suarez'e doğru, Uğurcan çıktı kalesinden. Suarez Jakobs mücadelesinde. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Silva'nın attığı uzun topla başlayan Sporting hücumu penaltıyla sonuçlanıyor. Luis Suarez topun başında. Dakika 57, durum 2-1. Sporting önde. 63. dakikada Zalazar topu ağlara gönderiyor. Onun serbest vuruş golüyle fark 2'ye çıkıyor. Uğurcan usanıyor ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Maçta son düdük geliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3-1'lik Sporting yenilgisiyle başlıyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartum şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu'yla çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Topu ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'in asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya, topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine. Pasını veriyor Vedat Muriç. Golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş. Top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Sviler gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Sviler. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. Oğuz'un vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Sviler gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim. Ardından Sviler gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: A-Spor Radyo.

Takım oyununa hoş geldiniz sevgili seyirciler. Trendyol Süper Lig'de haftanın açılış maçında Beşiktaş Erzurumspor karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Derbinin ardından Beşiktaş bu haftada kazandı. Hem bu maçı hem haftanın diğer karşılaşmalarını çok değerli isimlerle mercek altına alacağız. Takım oyununda yine her zaman olduğu gibi sadece futbolu konuşacağız. Recep Çetin bizlerle birlikte, bir Beşiktaş efsanesi.

0: Spor'a hoş geldiniz hoş Recep bulduk, Hocam.
1: Teşekkür ederim, sağ ol.
0: Kartal Yiğit ve Okan Koç diğer konuklarımız, sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Beşiktaş yakından bilen 3 isimle beraber siyah beyazların bu akşamki maçını, bu sezonunu mercek altına alacağız ama diğer takımları da tabii ki konuşacağız.
1: Sen de Beşiktaş'ı yakından tanıyan bir isimsin. Öyle. Niye öyle diyorum? Çok geldin işe, Fulya'ya.
0: Tabii. Maç yani maç anlatmak dönemde, için
1: tabii,
0: de
1: Beşiktaş'a geldin yani o dönemde.
0: Bundan sonra tüm takımları olduğu gibi yine
1: Fulya'da
0: devam
1: da
0: edeceğiz.
1: Gelmişliğim var.
0: Artık milli takım yayıncısıyız. Milli takım maçlarında da yine izleyenlerimizle
2: Fransa,
0: birlikte.
2: Fransa, İtalya, olacak. Belçika ne maçlar olacak abi.
0: Çok
2: ya.
0: Güzel maçlar müthiş bizi maçlar bekliyor. Abi. Bugün Bursa'daydık, stadın son kontrollerini yaptık.
2: Atmosfer her şey nasıl hazır abi?
0: Çok güzel.
2: Çok güzel.
0: Kocaeli de çok
3: ama
0: güzel.
3: Bursa stadı güzel. Stadı yani güzel. Şu anda aslında yapılan stadların hepsi güzel.
2: Hepsi akıllı sistem hocam. Müthiş statlar var. Futbolcular keyif oluyor. Biz o zamanlar
0: bile... Fransız ve İtalyan işte Kocaeli'de Fransızlar bugün Bursa'da İtalyanlar vardı. Onlar da çok beğendi. Hocam çok güzel.
3: Ama Bursa'nın hem stadı güzel hem de taraftar topluluğu çok yüksek yani. Potansiyeli olan bir şehir. Yani aynen. Futbolu seven, futbolla koşan, futbola yarışan bir şehir.
2: Aynen. Kesin.
0: Milli takımımıza başarılar dileyelim. Aynen. Bu heyecanı birlikte yaşayacağımız bir kez daha altını çizerek gelelim bu geceye. Okan Koç, derbinin sonrası, derbi haftasının ertesi de kazanmak önemlidir. Sezon başında artık ligimizde mümkün olan en az puan kaybıyla başlamak da son derece önemli. Çünkü tüm takımlar kazanmaya çok yakın futbol oynuyor, şampiyon adayları. Beşiktaş bunu başardı Erzurumspor karşısında. İyi futbol, net bir skor, daha fazla da olabilirdi. Hakemin de pozisyonları da konuşuruz. Ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Maç fazlasıyla da 12 puanla zirveye çıkmış oldu. Siyah beyazlar her şey yolunda herhalde Beşiktaş'ta.
2: Müthiş gidiyor maşallah diyelim, nazar değmesin. Yani harika bir oyun var. Taraftar istekli, taraftar memnun. Futbolcular zaten hep söylüyorum keyifli, zevk alıyor. Oynadığı oyundan keyif alıyor, zevk alıyor. Bu en önemli detaylardan bir tanesi. Sahaya çıkan oyuncular bir kere keyif alması gerekiyor. O keyfi de veren bir teknik direktör var. Yani fiziksel olarak ön plana çıkıyorsun ama ondan daha önemlisi bana göre mental olarak da, oyun gücü olarak da, bir de bireysel performansı artışları da olduğu zaman skor da alıyorsun, skorları da alıyorsun, pozisyonlara da giriyorsun. Bunları yaratan bir takım oluşturdu işte. İçeride çok farklı kimliğe bürünüyor Cüneyt abi. Yani bakıyorsun kanat forvetler, kanat bekler, orta sahalar hepsi arayış içerisinde, istiyor. Kanattan bindirmeler var. Çizgiler çizgi atıyor içerideki. Hot space dediğimiz o iç koridorlarda hareketlilik. Yani bu takımı kolay kolay önlem alamazsın. Alabileceğin yerler neresi diyebilirsin? Kanatlardan gelen adamları ikiye bir sıkıştırırsın. Orta sahadakilere bu sefer koridor açmış oluyorsun. O alanları da onlar müthiş bir şekilde değerlendiriyor. Yani pozisyon bulmakta çok fazla zorlanmıyor Beşiktaş. Hem pozisyon hem mücadele anlamında rakiplerine ciddi şekilde üstünlük sağlıyor. Bunlar önemli detaylar yani bir takım içerisinde. Ama futbolcular bir kere sahada oynama istiyor. Sahaya çıkıp bir an önce oynayayım. Önceden Beşiktaş maçlarını izliyorduk, yorumluyorduk burada. Ne diyorduk? Ve hatta maç öncesi. Ya diyorduk, bugün maç ne olur? Nasıl bir oyun çıkar? Hep böyle bir tedirginlik, bir kaygı, bir kurgu vardı kafalarda. Şimdi bakıyorsun abi rahat bacak bacak üstüne atıp maç izliyorum ben, keyif alıyorum ya. Ya bu maçı Beşiktaş acaba 2-0 mı, 3-0 mı, 4-0 mı kazanır? Hakemler olmasa belki 5-6-0 da kazanacak yani. Yani burada sahada bir kere bir oyun var. Oyunun en önemli detaylarından bir tanesi de abi, oyunculara o arzuyu aşılamak var. Bunlar güzel detaylar, güzel şeyler. Ya Beşiktaş çok iyi gidiyor. Bir de derbiden sonra bir rehavet oluşabilir deniliyordu.
0: Tabii.
2: Bakıyorsun oyun disiplininden bir saniye, bir dakika bile ödün vermeyen bir takım var. Tabii ki de zaman zaman ritim düşüyor. Ritmi belirleyen bir takımsın sen. Bir anda nasıl mesela insan vücudu ya, bir koşuyorsun ritmin yukarı çıkıyor nabız. Bir anda dinleniyorsun, nabzı düşürüyor. Beşiktaş da saha içinde öyle Cüneyt abi. Bir anda ritmi yükseltiyor, nabzı yükseltiyor, bir anda düşürüyor. Yani oyunun her alanında oyunu hükmediyor. Rakip artık belli bir zamandan sonra çaresiz kalıyor, zor durumda kalıyor. Biz bunları yaşadık. Ama uzun 30 yıldır ben böyle bir takım, böyle oynayan bir oyun sistemi formasyonu görmedim. Bak Türk futbol paydaşlarının hepsi şu anda kim olursa olsun, Fenerbahçe'si, Trabzon'su, Anadolu'daki bütün futbol severler Beşiktaş'ı izlerken keyif alıyor. Şölendir futbol abi. Futbolu niye izliyoruz? Keyif almak için. O an ekran başında en azından dertlerimizden, sıkıntılarımızdan bir nebze uzaklaşalım diye ekran başında futbol izleyelim. Keyifli oyun izleyelim ama Beşiktaş işte bunu sergiliyor. O insanlara o an duygularından, negatif anlamdaki duygularından uzaklaştırıyor. Bunlar çok önemli detaylar. Yani ben ilk başta gerçekten bak İtalyan'ı tebrik ediyorum. Sahada futbolcu gibi oynuyor. futbolcu gibi yaşıyor.
0: Yaşıyor mu için?
2: Yaşıyor. Yaşamanın dışında futbolculara ki, yani inanıyor, güveniyor. Yetenekli oyuncu hastası ya. Ya yetenekli oyuncu görmesin. O adama diyor sen çık oyna diyor. Sergile diyor. Bak sen busun diyor.

0: Ki bakıyorsun abi, her oyuncunun performansı artıyor. Giren çıkan hiçbir şekilde yani bir eksiklik, bir negatiflik göremiyorsun. Yani takımın içerisinde bir sistem, bir makine gibi işliyor. O makinenin de yani işlemesindeki sebeplerden bir tanesi olduğu için burada o teveccühü, desteği gösteriyoruz, alkışlıyoruz. Yani muhteşem bir oyun var. Gerçekten nazar değmesin. Cüneyt abi, kanat forvetleri beke çizgiye basıyor. Bak Rıza Recep hocam da bek oynadı. İlk önceliği nedir? Sol kanat oyuncuyu tutmaktır değil mi hocam? Sol kanat oyuncusu çizgiye bastığı zaman mecbur yani bir kayma yapmak zorundasın yani o adama doğru. Abi kayıyorsun, sağ tarafta senle çizgiye basıyor. İç koridorlara bir bakıyorsun abi. Bekler sağ açık, sol açık gibi altı pasın içerisine santrafor gibi topla buluşuyor, bulunuyor. Onun dışında diyelim ki onlar gitmediği zamanlarda, dönemlerde Olayitan gidiyor, Orkun gidiyor, Oh gidiyor. Hangisini önlem alacaksın? Alamıyorsun. İşte orada bir değişkenlik, hep diyorum ya. Yani bunu önlem almak kolay değil. Kapanır, istediğin kadar kapan. Rakibi genişletiyorsun. Hareketlilik, büyük problem yaratırsın. Skoru da alırsın, pozisyonlara da girersin. Böyle galibiyetler elde edersin. O yüzden Beşiktaş'ı bugün oynadığı futboldan dolayı tebrik ediyorum.
1: Keyif veren bir futbol değil mi Recep Hoca?
2: Ya şimdi geçen sene...
1: İyi transferler de yapıldı.
2: Ya geçen seneyle bu sene arasında geceyle gündüz kadar fark var Beşiktaş'ta. Çünkü hem oyun anlamında hem oyuncu anlamında. Şimdi öyle ya da böyle Trossard'ın Arsenal'de 10 sene oynamış, üst düzey oynamış.
1: Şampiyonluklar da büyük katkısı var hocam.
2: Şampiyonluklar
1: geçen yani sezonki
2: özel oyuncular geldi sana.
1: Yani bence Salih de hocam.
2: Hocam
1: bu başarının şu anda zaten kahraman Salih olabilir.
2: Aslında zaten piyonların en önemlisi Salih. Oradaki bağı kuran mesela Orkun'la Olayitan 8 gibi oynuyor. Tabii. Salih ön libero gibi tek oynuyor. Ama Salih
1: Orkun da rahatlattı çünkü hocam. Ya
2: çünkü yanındakilerle alvari yaparak zaten oyunu tutabilirsin, oyuna hakim olabilirsin. Çünkü niye? Salih öne çıktığı zaman dikkat et, Olayitan geri geliyor. Olayitan öne çıktığı zaman Orkun geri. Yani değişiyor. Fenerbahçe maçında bunu daha net gördük. Çünkü orta sahayı aldılar ve Fenerbahçe Hincer sahada yoktu.
3: Evet.
2: Beşiktaş'ın şu andaki en büyük şeyi futbolda orta saha. Burası bir kale. Bravo. Orta sahada topu hükmedersen oyunu da alırsın, maçı da alırsın. Bravo. Beşiktaş'ın şu andaki orta sahasıyla koşacak bu ligde çok orta saha oyuncusu yok. İnanılmaz mücadele gücü var. İnanılmaz oyun oynuyorlar. Salih bakıyorsunuz bir anda ileride, bir anda geride. Futbol zaten her mevkide oynayabilecek oyuncularla oynanan bir oyun.
1: Dünyada futbol ona döndü zaten hocam. Eski
2: artık mevkiler
1: 10 numaraya dayalı.
2: Hocam,
1: 10 numara bir
2: mevkileri sadece
1: oynayalım,
2: yazıyorsun. Bak bitti. Şimdi Murillo Fransa liginden aldılar biliyorsun. Murillo normalde kenar oyuncusuydu. Kırma sağ bek. O yüzden önde hücumda çok daha etkili, çok daha yetenekli. Mesela sol bek biraz daha tam kıvamında değil. Mesela Rıdvan geçen senekiyle bu sene arasında Rıdvan'ın %100 fark var gelişiminde. Niye?
4: Çok iyi başladı.
2: Abi, takım bak Kartal, takım seni bir yerlere getiriyor.
0: Tabii.
2: Takım Rıdvan'ı bir yerlere getiriyor. Çünkü özel oyuncularla oynuyorsun. Gittiğin zaman topu atıyorlar sana. Bir de Beşiktaş önde oynuyor. Evet. Artık eskisi gibi yerde karşılayıp savunma yapmıyor. Beşiktaş önde oynuyor. Savunma birebir zaten oyuncularla oynuyor. Herkes savunmada bak önünde bir oyuncu var. Yani arkaya atılan toplarda kalecim var. Şu anda hakikaten kalecimiz var.
1: Nübel yani, değil mi hocam?
2: Topu attım.
0: Tabii, tabii.
2: Ya ben bir savunma oyuncusuyum. Arkaya topu attım mı? Ya diyeceğim ki ya bu
0: arkana
2: adam tutar.
0: Arkana güveneceğim değil mi
2: abi,
0: hocam?
2: Tabii tabii bak. Ben güveni niye biliyor musun? Hani diyorlar ya atıcın iyi olacak. Şu anda senin kalecin Alman milli takımı kalecisi. Öyle bakın.
4: Tabii.
2: Alman milli takımı kalecisi aldın. Santrofor 26 yaşında bir santrofor aldın. Juventus'tan aldın. Birçok takımın talip olduğu bir oyuncu. Değil mi? Yani Beşiktaş'ın ihtiyacı var mıydı? Bana göre vardı. Çünkü bizim de atıcıya da bir ihtiyacımız vardı. Biz oraya kadar getiriyorduk. Orada sıkıntılarımız vardı. Ha Beşiktaş'ın problemleri var mı? Var. Çözebilirler mi? Çözebilirler. Beşiktaş'ın bir sol stoper belki ihtiyacı olabilir. Bir kenar oyuncusu ihtiyacı olabilir. Çerni dışında. Ama Beşiktaş'ın şu anda baktığın zaman bir oyun şablonu var. Bu şablonu da yapan hoca. Hocayı da göz ardı etmemek
0: tabii,
2: lazım.
0: Tabii, bravo.
2: Oyunu yaşıyor.
1: Önemli olan tüm oyuncuları da hazır tutuyor abi, hocam. Bak, işte İlhan yine oyuna girdi, gol attı, Kartal'ı
2: bak,
1: ben
2: İlhan çok farklı, çok değişik yaptı. Bir oyuncu. Daha 20 yaşında Türkiye Süper Ligi'nde ilk defa oynuyor. Bak her geçen günde gelişmeye çalışıyor ve gelişecek. Ama iyi oyuncularla geliştirsin. Sen de oynadın Okan Top, ben de oynadım. Yanındaki oyuncu seni geliştirir.
0: Tabii ki de, bravo.
2: Bu iş böyledir.
0: Sistem de çok önemli hocam.
2: Tabii
0: hep oyuncuyu ön plana çıkartan sistem diyorduk ya. O oyuncuya göre bir sistem belirlersin. Büyük takım sistemi deriz. Mesela bak bunu yapan bir İtalyano var hocam.
2: 2000
0: oyuncular o yüzden ön plana çıkıyor. İyi oyuncularla beraber.
2: 2012'de biz 5 yaşa geldiğimizde Samet Hoca ile Oğuzhan'ı 100 bin dolar şeyden Arsenal'in
0: evet.
2: 19'dan aldık. Olcay'ı da 100 bin dolar aldık. Mesela Oğuzhan tek başına hiçbir zaman oynayamaz. Ama yanına bir

0: onu Fernandes'i koydu. Bizden sonra Soso'ya koydu.
1: Geldi.
0: Ama tabii, yalnız kaldığı sürece Oğuzhan hiçbir şeyini ön plana çıkaramadı. Kaliteli oyuncular, kaliteli oyuncuları ön plana getir. O yüzden şu anda Beşiktaş'ın çok kaliteli oyuncuları var.
1: En basiti sen bindirdiğin zaman önüne atabilecek oyuncu olduğu zaman ne oluyor? Daha çok bindiresin geliyor, iştahın geliyor değil mi abi, hocam? Ama bir kere atamıyor sonra gitmiyorsun. Hem keyif olur sonra gitmiyorsun değil mi? İstemiyorsun yani. Abi o arzuyu kaybediyorsun. İştahı kaybediyorsun.
0: Abi seni oyuna dahil ediyorsun. Evet. Abi Beşin görevi ne abi? Bana gol yedirme abi.
1: Tabii.
0: Ben nasıl atarım? Çünkü büyük takımım zaten. Biz o dönem şampiyon olduklarımızda hep öyle olduk. Biz zaten büyük takımdık.
2: Yediğinizden fazlasını atıyordunuz.
0: Ya çünkü abi sen eninde sonunda zaten atıyorsun. Niye? Adamın direnci kırılıyor. Beşiktaş şu anda koşarak zaten rakipleri, dikkat et, Fener maçında ikinci yarı Fener sahada yoktu.
1: Tabii tabii.
0: Topu vermediler yani. Beşiktaş şu anda her geçen gün de üstüne koyarak gidiyor. Hı hı. Bakma birçok etken var, etkiliyor. Engellemeye çalışıyorlar Beşiktaş ama Beşiktaş üstüne koyarak gidiyor. Mesela Alanya maçında kırmızı kart var, penaltı var, gol var.
1: Evet.
0: 3 tane pozisyon var. Üçünde de görmediler yani. Ya istemediler ya da Beşiktaş'ın bu gidişatından korkuyorlar.
1: Aynen,
0: şu
1: bravo.
0: Anda bak taraftar ne istiyor biliyor musun? Ya bir bana diyor iyi oyna kardeşim.
1: Bravo hocam.
0: Kazan ya da kaybet diyor. Mücadele et diyor. Beşiktaş'ın en büyük şeyi, savunması bu. Ben diyor savaşan, mücadelede oyuncu istiyorum diyor. Aynen. Benim diyor kaçan savunma şey oyuncuları istemiyorum diyor. Ya yenilebilirsin. Gelir Liverpool, Arsenal veya yener seni. Ama sen o sahada her şeyi yaptım. Önemli olan onu, buna bakmak lazım. Şu anda Beşiktaş bunu yapıyor. Her geçen günde üstüne koyuyor. Koydukça da daha da iyi olacak. Oynadıkları oyundan da keyif almaya başladı oyuncular artık.
1: En önemlisi bu değil mi hocam?
0: Yaptığın işten keyif alamazsan ızdırap verir sana. Taraftar gelmeye başladı. Doğru. Geçen sene taraftar yoktu. Abi siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Son maçlarda.
3: Gelse çünkü bile tepkiye geliyor. Ya, protestoya geliyor.
2: Kartal. Futbol yoktu çünkü.
0: Ya Kartal. İşte onu diyorum. Yoktu. Bak Kartal, insanlar fedakarlık yapıyor. Maaşlarından biriktir, bilet parası alıyor. Orada bak orada bir mutlu olmak istiyor. Zaten insanlar sıkıntılı, zor bir süreçten geçiyor. Evet. Ben diyor hiç olmazsa diyor beni tutun takım galip gelsin diyor. Ben de mutlu olup eve gideyim. Yani
2: gelemese
0: diyor
2: de iyi futbol oynasın.
0: Abi, tabii.
2: Beşiktaş gibi oynasın.
0: Şu anda bu var. Bu oyuncular ve bu hoca bunu getirdi. Bir şeyleri başardılar. Transferler doğru mu? Evet doğru. İyi transferler yapıldı mı? Yapıldı. Maddi külfiyeti var mı? Var. Ama en azından karşında oynayan, mücadele eden, karşılığı savaşan, var, kazanan bir takım var.
1: Karşılığı
0: kazanan
1: var.
0: Bir takım var. Bir de düşünsene bu kadar yatırım yaptın. Hiçbir şey koymayan, hiçbir şey oynamayan.
3: Canım, çok büyük sıkıntı.
0: Ya, tabii canım. Yani şu anda Beşiktaş her geçen gün üstüne koyarak gidiyor. Ben sana söyleyeyim daha da iyi olacak. Bak daha da iyi olacak diyorum. Ama bu hakemlerde de Beşiktaş'ın işi çok zor.
1: Evet.
2: Onu konuşacağız. Pozisyonlara bakarız. Kartal İtalyan oyuncusu tuttu. Oradan başlamak lazım Beşiktaş'ta herhalde.
0: Ama İtalyanlar genelde inatçı karakter.
2: Evet.
0: O plan bak.
2: Bir de o heyecanı yaşıyorlar ya hocam.
0: Abi zaten bir şeyleri yaşamazsan zaten başaramıyorsun. Tamam. Oyuncuyla beraber koşup mücadele etmedin mi? Abi Gordon'u sen de biliyorsun abi. Kenarda koşturup duruyordu abi. Deli dana gibi. Öyleydi abi yani, öyleydi. Bazen oyunu yaşarsan.
2: Burada da hep Rıza Hoca'nın önünde koşuyordu hocam.
0: Abi Rıza'yı kimse geçmedi ki.
1: Geçenecek hocaydı.
2: Yok. Ormanda çalışıyordunuz.
0: Abi Belgrad her pazartesi Belgrad ormanında gidiyor.
2: Bütün gazetelerde en önde Rıza Hoca hep onun fotoğrafı oluyordu.
0: 10 sene biz öyle Belgrad'da koştuk.
1: Ama ne diyor öne geçene hemen diyor çekiyor diyor.
3: Tabii. Kesin hep öndeydi. Hep önde, bir de gençleri alırdı yanında. İşte o zaman Metin, Sergen falan daha gençti, yeni çıkmışlardı.
0: Hayatta Sergen
3: zaten koyun Metin'i alırdı bizim. Küçük Metin yok muydu? Metin Uzun onu alırdı yanına, koşardı. Yani bak ben de o dönemlere benzetmeye başladım Beşiktaş'ı. Yani
2: o hava oluştu.
3: O hava oluştu. Böyle kolej havası derlerdi ya.
2: Öyle bir hava vardı
3: zaten
2: Beşiktaş'ta.
3: Zaten 1-2 dönem oldu.
2: Şenol Hoca döneminde doğru. İyi bir hava 2-3 vardı.
3: 2-3 dönem
2: şimdi
3: oldu. Ve şimdi. Yani 90'larda işte biz o zaman daha yeni başlamışız. Beşiktaş sahaya çıkarken öyle bir hava veriyordu ki nasıl olsa yenilmez. Bak tabii ben 5 yaşın yeneceğini hele içeride
2: tabii canım zaten
3: öyle bir hava vardı. O zaman işte bir de şeydi işte biliyorsun. İçerilerde biz dolaşırdık koridorlarda. Takımın hırsını görüyordum. Rıza Hoca kaptan çıkarken işte Recep abi falan çıkarken o yüzlerindeki ifadeyi yani emin, kendinden emin oluşlarını görüyordum ve Beşiktaş maç kaybetmiyordu zaten. Hele evinde zaten öyle bir şey yoktu. Ya bu takım nasıl olsa yenilmez diyordun. Ben şimdi bugünkü Beşiktaş'ı ona benzetmeye başladım. Mesela
2: İşte bu takım kulübe de iyi kurulmuş
3: tabii,
2: şimdi. İtalyano var, Önder Hoca var, sevgili hoca, Gökhan abimiz Gökhan Keskin var. Yani Beşiktaş'ı tanıyan isimler herhalde ve enerjik bir hoca.
3: O çok önemli. Hoca seçimi. Mesela hocanın ilk geldiğinde bak kulakları çınlasın. Selahattin abi Kınalı demişti ki bir programda burada. Ya dedi 5 yaş gidiyor.

0: arıyor, hoca arıyor dedi. Ya gidin dedi, Bologna'nın hocasını alın dedi ya. Vincenzo Italiano'yu. Hakikaten ondan sonra araştırmanı. Ben de dedim yani Vincenzo Italiano burada söylerken Beşiktaş için çok önemli bir teknik direktör. Başarılı olacağını daha ilk imza töreninde onu hissettim. Yani adam bir güven veriyor. Kendinden emin ve disiplinden vazgeçmeyeceğini gösterdi. Adamın ilk lafı çok koşacaklar dedi. Sağdan böyle emekleyerek çıkacaklar dedi. İlk lafı. Ve doğru olan bu şekilde oldu Beşiktaş. Bunun meyvelerini yemeye başladı. Yani hoca tercihi işte Önder Özen, Gökhan Keskin, bunlar tabii ya ki çok çok önemli.
1: Ya o ekibin de iyi kurulması. Ekip,
2: doğru planlama yaptılar aslında.
0: Planlama bu sene çok doğru. Ama geçtiğimiz senelerde var mıydı bu planlama? Hiçbir şey yoktu. Yok. Çok hatalar yaptılar. Ama hata derslerden çıkarmak, hatalardan ders çıkarmak önemlidir. Ders çıkardılar, doğrusunu buldular. Şimdi bir de bakıyorum ben, bugün bence gecenin en büyük kazanımı Beşiktaş takımı artık rakip seçmiyor. Mesela normal şartlarda değil mi abi, siz oynadınız. Yani normal, şimdi Fenerbahçe'yi orada ikinci yarı eze eze yenmişsin. Erzurum, ya Erzurum nasıl olsa yeni çıkmış, bizim kalibremizde biz bu maçı rahat alırız. Bak o yok. O rahmet çok önemli. Yok, yani rakip seçmiyor İş Beşiktaş.
3: Işte, hoca,
0: bugün
3: hoca
0: rakip faktör, seçse hoca, değil mi? Bravo. Belki sıkar. Yine hoca Beşiktaş faktör kazanır.
4: Konsantrasyon sağlayamaz.
0: Tabii. Ama öyle değil.
2: Dikkat et Kartal, zaten küçük takımlar hep büyük takımlar kaybediyor. Niye? Ben tabii, nasıl yenerim?
0: Nasıl olsa
2: en zor maçlar onlar işte.
0: O tabii.
2: Zaten Anadolu takımları şampiyonu
3: takım
2: belirler.
3: Doğru.
2: Büyük takımlar belirler.
0: Doğru abi, ya mesela Erzurum tamam, Beşiktaş bugün bana göre şu da var. Italiano çok ciddiye almış diye gördüm. Yani zorunlu rotasyon dışında ideal 11'di. Yani derbinin 11'iydi. Bir Vlahovic'den şey yoktu. Rıdvan onlar da zorunlu. Birisi sakat, biri cezalı zaten. Aynen. Yani ideal kadrosuyla çıktı. Bu da değerli. Çünkü daha önce böyle daha geniş kapsamlı bir rotasyon yapmıştı. Ben de bugün bekliyordum açıkçası. Taylan'la başlar falan. Yani böyle İlan'la başlar falan. Dinlendirir ama yapmadı. Bu da önemli. Demek ki rakibi ciddiye almış. Ki açıklamaları o yöndeydi. Takım da ciddiye almış ki Erzurumspor karşısında yine rahat. Ha, bir ara böyle bir rolantiye aldılar, gayet doğal. Yani hep aynı tempoda oynayamazsın. İkinci yarısı hoca da dedi zaten, biraz böyle oyunu soğuttular. Ama çok çok rahat bir galibiyet aldılar. Yani kaldığı yerden devam ediyor Beşiktaş. Performans olarak da, bireysel anlamda da. Yani evde zor mağlup olur diyorum ben Beşiktaş'a. Yani deplasmanlarda deplasman belli olmaz. Hava şartları bilmem ne olabilir. Ama ben Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de kaybedeceğini düşünmüyorum. Büyük maçlar dahil.
3: Bak, futbol hava işidir. Havaya girdiğin zaman kolay kolay yani aşağı çekemez. Tabii, hocamın tabii dediği gibi işte hakem faktörleri falan çok fazla devreye girerse o zaman farklı sorunlarla, sıkıntılarla yaşarsın. Bir de bak, Beşiktaş takımı içeride yetenekli oyuncularla havaya girip bir iş disiplini var. O çok önemli. Doğru. O sahadaki o disiplinden bir saniye ödün vermiyor hocam.
2: Okan biraz daha yerli oyuncu geldi. Mesela Salih Mali, yerli oyuncular da biraz daha ön plana çıkmaya baş, aile duygusu
3: var. Tabii tabii.
2: Mesela yerli oyuncularla aile duygusunu.
3: Orkun tribünlerden geldi. O isyanı, taraftarın isyanı sağladı.
2: Galatasaray bunu yerli oyuncularla başardı. Abdülkerimler, Yunuslar, evet. Barışlar. Ne kadar yerli oyuncu o kadar aile duygunu.
4: Bir bakalım Orkun'un da performansına.
2: Bizim dönemde de öyleydi. Yerli oyuncular sahip çıkıyor. Yabancılar lejyoner. Bugün var, yarın yok.
3: Tabii tabii.
2: O yüzden onları da doğru planlamanın içine aldığın zaman daha iyi işler yapıyorsun.
4: Bakın hocam, Orkun bu sezon Salih'in de gelmesiyle performansını bence arttırdı. Şöyle bir performansını...
2: Biraz daha rahat etti diyelim Cüneyt. Niye biliyor musun? Evet. Çünkü Salih onun işini biraz daha hafifletti, rahatlattı. Öyle diyelim.
4: Periyot periyot hazırladık. 17 Ağustos 23 Aralık 2025 arası 20 maç 2 asiste başlangıç yaptı. Ardından 19 Ocak 15 Mayıs 2026 periyodunda 21 maçta 10 gol 6 asist. Ve bu sezon 16 Ağustos'ta başlayan periyotta 10 maçta şu ana kadar 3 gol 2 asisti var. Hani Beşiktaş'taki kariyer rekoruna doğru ilerliyor Orkun Kökan.
3: Sebebi ne biliyor musun Cüneyt abi? Çevresindeki oyuncular da çok önemli burada. Sistem diyoruz ya, ama yanında, sağında, solunda, önünde dikkat
4: edin. Salih'in gelmesi
3: özellikle. Salih ve Olayitan'ın performansı mesela. Bak, Beşiktaş'ın orta sahasında çok zıt kutuplu oyuncular var. Yani rakip takımı çok büyük tedirgin edecek, sıkıntıya sokacak. Birisi atletik mesafe kat eden. Arkada Salih dediğimiz oyuncu müthiş pozisyon almayı bilen ve topu da iyi dağıtan oyuncu. Sadece o 6 numaralar ne yapardı? Alırdı, yanına verirdi. Ama ters toplar da atıyor. atıyor. Ön tarafta Orkun yeri geliyor 10 numara, yeri geliyor 6, yeri geliyor 8. Zaman zaman sol kanatta bindiriyor, pozisyon buluyor. Mesela Fenerbahçe maçında nerede bulundu topa, nereye koşu yaptı? Nerede durması gerekiyor normalde oyuncudan? Daha çok merkezde, ama o risk alıyor. Almasının en büyük sebebi arkadaki oyunculara güven veriyor. Soldaki oyuncu güven veriyor. Sağdaki attığın zaman değerlendiriyor. Bu huzur

0: Bu mutluluktur, rahatlıktır bu. Seni hedefe götürür kaliteli oyuncular. Hep onu konuşuyor. Şu üçlü çok tehlikeli bir üçlü.
1: Çok koşan, bak, çok mücadele
0: eden. Koşmanın dışında, mücadelenin topu dışında da yaratıcı oyuncular hocam. Yani zıt özellikler. Mesela az önce dedim, Olayit'ten senle oynadın hocam. Orta sahada bir mesafe kat edip orta sahada çok kurdur geçtiğin an defans hattıyla karşı karşıya dengeyi bozuyorsun. Evet. Arkadaşlara alan açıyorsun. Pozisyon anlamında da güven anlamında da bunlar çok değerli şeyler.
1: Aralara iki tane için top attı mesela Çerni'ye, iki tane gol attırdı. Yani hiç beklenmedik toplar yani bunlar. Okan bir de ya bazen oyunu iki yönlü de oynamak zorundasın.
0: Tabii canım ya.
1: Futbol yani.
0: Beşiktaş iki yönlü oynuyor hocam. Sadece ön alanda değil. Aynen. Geçiş oyunlarında da çok tehlikeli aynen takım Beşiktaş. Aynen. Yani orada mesafelerde, çıkışlarda da çok değil. Şimdi ama Beşiktaş'a gelelim diyelim, baskı kuruyorsun. Baskı kurduğun zaman öyle bir çıkış yapıyor ki, az önce söylediğim gibi olayı tamdan mesafe kat ediyor. Orkun derin topları araya toplar atıyor. De, kanatlar koşu
1: kenarlar,
0: yapıyor.
1: Kenarlar,
0: bir de sağ tarafa dediğim gibi tehlikeli. Senlinin olduğu yere bir tane böyle daha yaratıcı böyle.
1: Trossard sürat, çok farklı bir oyuncu bir de.
0: Trossard yani, çok yarıcı
2: ayakları var.
1: Aa, hocam çok ekstra oyuncu bir de. Abi. Yani top geldiği zaman hakikaten diyorsun ki adam kalite yani.
0: Cüneyt abi Fenerbahçe maçında attığı pası
1: aynısını benim diyen bu maçta attı, da attı bir tane de. Bir tane.
0: Benim diyen birçok kanat oyuncusu atamaz o pası. Bak benim diyen o pas, bir de onu görmek. Bak çok pası yetenek atarsın. O ayrı yeteneğin vardır ama o an o kararı verip o pası onunla buluşturmak tabii çok değerli.
1: O şekilde döndürme.
0: Bak, sen ayak ne diyorsun hocam ya? De, maşallahı var.
1: Bir de yani İrfan'ın da koşuşu çok güzel.
0: Ama o çalışılmış değilim hocam.
1: Çalışmış.
0: Bak az önce ne dedim? Çizgiye basıyor kanatlar. Bekler iç koridora koşu yapıyor. Bekler gitmediği zaman kim gidiyor? Olayit'ten gidiyor. Orkun gidiyor.
1: Aynen aynen.
0: Hangisini önlem alacaksın? Soruyorum Allah aşkına. Hep defans attı. Dağınık bir anda biri bir giriyor içeri abi. İki kişi ona doğru hamle yapmak zorunda koşuyor. Boş koşuda. Ama bir bakıyorsun arkada. Fenerbahçe'nde nereye koştu Vlahović?
1: Tabii canım. İnanılmaz yere gitti. Gitti geri geldi.
0: Trossard neredeydi? Merkezden içeri kat etti. Koridorunu iyice açtı. Orkun oyun aklı, oyun zekası deriz.
2: O dediğin gibi bekler.
0: O koridoru yani hissetmek.
2: Sağ bek ortalayıp sol bek gol atıyor Beşiktaş. İşte
0: altı pasın içinde Cüneyt abi.
1: Senin,
0: altı
1: senin pasın içinde. Beşiktaş'ın kenarı.
0: Bir kere değil ha. Tesadüftür bir kere. Iki kere
1: doğru oldu çıkıyor aslında. Bir bak, bir bek gittiği zaman bir bek kalıyor. Her zaman futbolda böyledir. Bir bek gitti mi hücuma, biri kalacak. Çünkü öbür türlü bir taraf boş oldu mu bu tarafa kayma yapıyorsun. Kaymayı yapmadı mı evet, sıkıntı yaşıyorsun.
0: Bak çok riskli bir oyun oynuyor Beşiktaş.
1: Tabii birebir oynuyorsun.
0: Ama Türkiye'de de en az pozisyon veren takım da Beşiktaş ligde. Bak evet, ön alanda oynuyorsun, arkada hangar gibi alanlar var. Ama neyi doğru yapıyor biliyor musun? Alan adam markajını. Çok koşma, çok mücadeleyle hedefe gidemezsin. Hatta
1: aslında oyunu daraltıyorlar.
0: Fenerbahçe maçında baksınlar kilometreleri kim daha çok koştu. Fener daha çok koştu ama oyunda alanları adam markajı derim ya. İşte onu aklınla, oyun çalışmasıyla, antrenmandaki işte çalışmalarla yaşatıp yapıp sahada yaşatıyorsun, gerçekleştiriyorsun. Ya değil mi hocam?
1: Tabii önde baskıyı çalışacağım.
0: Arkadaki hocam oyuncular da ama ne yapıyor?
1: Birebir oynuyor.
0: Bir saniye konsantrasyondan ödün vermiyor. Stoperlere, beklere
1: santra
0: çok yakın. Tabii canım ya.
1: Santraforlar, stoperler birebir oynadığı için geçtiği zaman ya düşüreceksin.
3: İyi kapatıyor Beşiktaş.
1: Bence şu ana kadar iyi yaptı. Bir de ama bunlar çok iyi çalışmış. Yani bu sistemi çalışmışlar.
3: Canım, adam
1: bence İtalyano sadece önde baskı, kaptığı toplarla çabuk sonuçlandırmış. Gerideki oyuncular hep birebir oynuyor. Şu anda bakıyorsun stoperler birebir oynuyor. Bekler birebir oynuyor. Orta sahadakiler biraz daha üçlük alıyorlar ama genelde savunma hep birebir. Abi kaleciye de güvenler. Kalecinin ayakları da iyi kapatıyor.
3: Kaleci gibi, şey gibi oynuyor gibi, ya stoper
1: libero
3: gibi.
1: Libero gibi değil oynuyor. Mi? Yani kaleci kesiyor artık da. Ama kaleciler doğru artık oyun içinde. Ayakları iyi olan kalecileri alıyorlar.
2: Dünyada da öyle hocam. Avrupa'da
1: çünkü
2: da
1: futbol
2: öyle
1: değişti. Çünkü artık eskiden libero vardı. Libero artık kaleciler.
3: Libero yok tabii.
1: Tabii canım eskiden libero vardı. Sarkık libero oynarlardı. Şimdi kaleciler libero oynuyor. Çünkü niye? Her kalecinin ayakları iyi abi. Ya bakıyorsun Galatasaray'da kaleci Uğurcan'ın ayakları iyi. Bizdeki Nobel'in iyi. Bakıyorsun
2: Ederson'da.
0: Trabzon'da.
1: Adresi top atıyor. Kaleciler adresi top atıyor artık abi. Ya o yüzden.
2: Ben de eleştiriliyor geçen sene Fenerbahçe'de biliyorsunuz.
1: Abi.
2: Eleştirildi.
1: Şimdi geçen senekiyle bu seneki arasında Fenerbahçe'de fark var mı? Bana göre var. Fenerbahçe geçen seneden
3: biraz Ederson'da daha iyi ama bu sene.
1: Abi, iyi Fenerbahçe'de geçen seneden tabii, daha
3: tabii
1: iyi.
3: Tabii canım. Ederson'da yani, iyi başladı.
1: 18 yıl sonra şeye geliyorsun, Şampiyonlar Ligi'ne geliyorsun. Bana göre başarı abi.
2: Fenerbahçe'yi konuşacağız hocam yani, son bölümde. Yani. Son dün yaşananları 24 saatte neler oldu? Sizin ya, Türkiye, de çok Türkiye, yakından tanıdığınız İsmail Hoca gitti.
1: Evet, İsmail iyi de arkadaşım.
2: Onları benim, son bölümde evet, konuşacağız.
3: Canlı Çerni'yi de unutmayalım. Ben bugün çok beğendim Çerni'yi.
1: Yani aslında gol alanlarında yoktu ama koşu şeylerinde, evet, dönüşlerde

0: vardı. Ama gol yollarında biraz daha,
1: daha etkili geride olması lazım ama Çenli
2: yani Çenli kafasını futbola, kafasını sahaya verdiği söylüyor zaman var ama.
1: Yani ya bir problemi var.
2: Haftaya o tam tersi.
0: Ben, bence biraz duygusal bir insan galiba. Yani, öyle hissediyorum
3: ama
0: dışarıda.
3: Ama futbolda duygusallığa yer
2: yok. Ama çıkışta geldiğinden beri duygusal ailevi problem
0: var. Ama, ama futbolda da duygusallığa bir yer yok.
1: Çok kötü değil bence bu sezon.
0: Futbol kardeşim acımasız bir oyun. İyisen herkes alkışlar, kötüysen herkes yuvalar. Bu iş böyle. Bak bu işi yapıyorsan her şeye razı olacağız.
3: En önemlisi ne biliyorum hocam? Bravo. Beşiktaş o oyunu oynuyor.
0: Abi.
3: 20 yıldır bak sizin döneminizden sonra belki bir 2016-15 yıllarında buna benzer bir oyun oynuyordu. Ama şu anda bakıyorsun o 20 yıl, 30 yıl içerisinde yani Beşiktaş hakikaten o oyunu oynuyor.
0: Kaliteli keyif oyuncular verir, gelince kalite. Okan, kaliteli yani oyuncular gelince senin hocam, o oyun değerin de yükseldi.
2: Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı oynuyordu.
3: Ama tabii, hocam oynuyor. Evet.
0: O, o dönemde Sosa'lar bu. Sosa'lar bu.
3: Ama temelini siz attınız hocam. Sizin de hakkınızı yememek lazım yani. Sen de Samet Hocalar beraber o temeli evet, güzel abi, attınız yani orada.
0: O dönem öyle yapılmış.
3: Bilic de vardı. Bravo.
0: Feda dönemi ya normalde Bilic Avrupa'ya oynamasaydı zaten o dönem Bilic'in dönemi şampiyon
1: olurdu. Ama şey yoktu be abi, stadın yoktu ya. Göçebe gibi Ankara'ya gidip
3: doğru,
1: kışın Ankara'da
0: istese Bilic aslında Avrupa'ya oynamasa Türkiye oynasa şampiyon olurdu.
1: Ya çok zor şartlar.
0: Avrupa'da başarılı olurdu.
1: Bence de olurdu.
0: Zaten sorabilir.
1: Ben Bilic'e de haksızlık yapıldığını düşünüyorum bak.
3: Kim yapıyor buradaki?
0: Ama Bilic, yani Bilic
1: değil ya.
0: Kartal, Bilic'in çok güzel bir lafı var biliyorsun değil mi? Bilgisi olalım dedi, yetkisi yok dedi. Yetkisi olan bilgisi yok.
1: Evet.
0: Adam bizi
1: doğruydu.
0: Çok iyi çözmüş. Bence o yüzden de tebrik etmek lazım Bilic'i.
1: Doğru. Yani
0: böyle de bir şey var. Cümle kurmuş. Çok entel bir adamdı gerçekten.
2: Keyif falan çalıyordu ya.
0: Tabii evet evet, acayip şey kaliteli bir.
2: Hem de elektro gitar.
1: İlişkileri de yani basınla, futbolcularla falan seviliyordu. Herkes seviyordu ve tutmadı o zaman.
2: Ama şimdi İtalyanlar çok seviliyor.
1: Şimdi İtalyan.
0: Abi İtalyanlar bize uygun, bizim gibi kavgayı seven ya bizim beşe tarafları kavgayı
3: hocam,
0: seven.
3: Benim babam 20 yıl tır şoförlüğü yaptı. İtalya'ya çok gidip geldi. Bana hep şunu söylerdi. Yani biz o İtalyan insanı kültürü bizim kültüre çok benzer.
0: %90. Tabii %90 abi, kavgacı bizim gibi abi. Preşin yoldan yukarı. Tabii.
3: İnatçı.
0: Yok, gerçek abi.
1: Bir de şu var ama doğum yeri yanılıyorsa mu Almanya?
0: İtalyan'ın
2: o disiplini de
3: o var bak.
1: Almanya.
0: Vallahi mi?
1: Tabii Alman.
2: Olması.
1: İşte onu diyorum, disiplini.
0: Çakma İtalyan o zaman.
1: Tabii İtalya'dan ayrı.
2: İtalyan
1: şeye hocam gelmiş işte.
0: Ama
1: hem de Sicilyalı.
0: Oo. Kaktüs onun
1: tabii,
0: memleketi.
1: Tabii onu araştırdım. Sicilyalı Almanya'da yani. Sicilya'dan Almanya'ya göç etmiş annesi babası. Almanya'da doğuyor ama Sicilya şeylerine kökenine bağlı.
3: Kartal abi de GPT'sini çıkartmış.
0: Kartal ne oldu?
2: GPT'si dedim böyle oldu.
0: Çok, çok, çok, dersine çok iyi çalışmış Kartal. Tebrik ediyoruz.
3: Bravo Kartal abi. GPT'cilik bu abi.
2: Peki.
1: Disiplin oradan.
2: Bir reklama gidelim. İmaj sonuna gidelim. Sonrasında konuşmaya devam edeceğiz. Hem Beşiktaş'ı hem Fenerbahçe'de yaşananları mercek altına alacağız. Haftanın diğer maçlarını da değerlendireceğiz.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: söyleyebilirim. Ben bunu gözlemliyorum. Aynı zamanda bugün benim çok hoşuma giden bir sinyal vardı. O da asla konsantrasyon seviyemizi hiç düşürmedik. Çünkü biliyorsunuz derbi sonrası bunlar olabiliyor. Konsantrasyon seviyesi, dikkatiniz birazcık düşebiliyor derbi sonrası. Ama bence bugün çok iyiydik. Seviyemizi bence iyi bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda bugün kazansak birinci olacağımızı biliyorduk. Lider olacağımızı biliyorduk. Böyle de oldu. Bunu avantajımız haline getirdik. Bu yüzden çok mutluyum. Şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Bu takımın gerçi önünde hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Ama bence mükemmelliyet diye bir şey yoktur. Ama buna yaklaşabilmek için de her zaman çalışmanız gerekiyor ve asla pes etmemeniz gerekiyor. Ben buna inanan bir insanım. Teşekkür ediyorum aynı zamanda bu güzel sözleriniz için. Şimdi Marsilya maçı var. Marsilya maçı da bizim için çok önemli maç. Bunu hepimiz biliyoruz. Gruplara kalmak için çok çalıştık ve bu Avrupa yolculuğunda da elimizden gelen en iyisini yapıp onore etmek istiyoruz. Zaten maçtan sonra da milli araya gireceğiz. Milli arada ise gerçekten çok zor bir periyot. Milli aradan sonra bizi çok zor bir periyot bekleyecek. Maçlar çok sıkışık olacak. Avrupa'da gerçekten zor. Ama biz de iyi bir iş yapmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yaparak çalışıyoruz. Evet, Miretti biceps'te küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Ama yani çok büyük problem değil bu. O yüzden onu önlem amaçlı oynatmadık. Bunu çok zorlamamaya çalıştık. Bireysel olarak idmanlarını sürdürdü. Haftaya ise aramıza katılacaktır. Buna inanıyorum. Yani kısacası durumu daha kötüye gitmesin diye onu çok zorlamadık. Böyle söyleyebilirim. Poku ise her geçen gün daha da gelişiyor. Her geçen gün daha da öğreniyor. O mekanizmada o çarklardan biri olmaya başlıyor da yavaş yavaş makinede. Ve bugün de kendisi çok hoşuma gitti aslında. Ama göreceksiniz milli aradan sonra özellikle maç trafiği çok artacak. Çok fazla maç yapmak zorunda kalacağız. Orada herkesi daha fazla görmeye başlayacağız. Bunu söyleyebilirim. Bugünden dolayı ise çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Ve her zaman hazır olda durmamız gerekiyor. Her zaman. Daha basit basına gelmeden yeni konuştuk Orkun'la. Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle birazcık abartabiliyorum. Kariyerimde çok kırmızı gördüm ve bu kırmızıları görmeme ihtimalim de vardı ama gördüm. Umarım Orkun da benim yaptığım hataların aynısını yapmaz. Çünkü bazen bazı olaylar, insanlar yaşanabiliyor maçta ve bu olaylarda kontrolünüzü kaybedebiliyorsunuz. Dikkatli olmak gerekiyor. Sarı görebilirsiniz evet ama kırmızı asla görmemeniz gerekiyor. Çünkü modern futbolda 10 kişi kalınca sizin için gerçekten çok tehlikeli oluyor. O yüzden akıllı olmamız gerekiyor. Çok fazla hakemle diyaloğa girmemek gerekiyor. İtiraz etmemek gerekiyor. Onun yerine maçı düşünmemiz gerekiyor. Maça konsantre olmamız gerekiyor. Ama zaten Orkun da akıllı biri. O da ne yapması gerektiğini biliyor. Ben buna inanıyorum. Yani kısacası reaksiyon gösterirken biraz daha dikkatli olmamız lazım. İki kanatta da oynamayı bilen oyuncular bunlar. İkisi de çizgide kalmayı ya da ne zaman içeri girmesi gerektiğini, içeri girdikten sonra şut çekmesi gerektiğini bilen oyuncular. Ve böyle oyunculara sahip olmak bence önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimin rahatlıkla iki tarafta da oynatabiliyorum. İlhan özellikle sağ kanatta oynadı. İç sahadaki iki maçta gol attı. Ve böyle de olması gerekiyor. Yani bundan dolayı mutluyum. Yani oyuncularım iki tarafta oynayabildiği için de mutluyum.
1: Da questo punto di vista penso che sia importante averli con le capacità di poter giocare sia da una parte che dall'altra.
2: Tabii ki buraya gelirken mücadele gücümüz, Beşiktaş takımının yaptığı rotasyonlar, diğer oynadıkları müsabakalardaki defans arkasına koşuları veya oyuncuların saha içindeki alan değiştirmeleriyle alakalı iki gün fena çalışmadık diye düşünüyorum. İyi hazırlandığımıza inanıyorum ki ama bugün tam da o çalıştığınız yerde sıkıntı yaşarsınız ya bazen. Biz biraz onunla yaşadık. Adam takiplerinde biraz sıkıntı yaşadık. Takım savunmasında ve özellikle arka blokta birkaç pozisyonda adamı daha tehlike büyümeden almamız gereken oyuncuların yetenekli oyuncuların tabii karşısına duramamamız ve alanımızı kaybetmemizden dolayı Beşiktaş'ta oyuncuların hareketliliği, coşkusu tabii ki golleri yememize sebep oldu. Bir tanesi tabii ki golün, bir tanesi duran top. Tabii ki bu atmosferde müthiş bir atmosfer. Oradan sonra toparlaması çok zor oluyor. İşin gerçeği hem savunmayı daha iyi yapıp farkın açılmasını engelleme adına hem devre arası konuş

0: çalışmalarımız, yer değişiklikleri artı ikinci yere başladığımızdaki oyuncu değişiklikleri hem farkın çoğalmamasını engellemek hem de bir umut ki hani belki bir tane gol atabilirsek belki Beşiktaş'ı tabii ondan sonra daha çok üzerimize gelecekler. Belki senaryo o zaman değişebilirdi. Biraz panik ortamını onlara belki sokabiliriz diye düşündük. Ama tabii ki Beşiktaş bugün hem favoriydi zaten maçtan önce hem de üstün bir oynadı bize karşı. Oyuncularımı kutluyorum mücadelelerinden dolayı. Ekonomik açıdan çok çok mütevazı bir kadromuz var. Ama bunu da tabii soru sorulmadan veya başka yerlerde bize birileri danışmadan söylediğimizde de oyuncu grubuma haksızlık yapacağım diye düşünüyorum. Onların güvenlerini kaybolmasını da istemiyorum. Tabii bu elimizdeki şu andaki kadro, mevcut kadro bu. Kulübün ekonomik bir durumu var ve kulübün şöyle bir politikası var. Bizler kulübü borçlandırmak istemiyoruz. Sizler de yakından takip etmişsinizdir ki Erzurum Futbol Kulübü 3-4 sene önce tabelesi kapalı çok sıkıntılar yaşadı. Belki de süper amatöre kadar gidebilecek bir kulüpten bahsediyoruz. Tam da bundan canı yanan bir kulüp olduğu için ayaklarını yorgunluğuna göre uzatıyorlar.
1: Bugünkü maç bizim adımıza çok önemliydi. Geçen haftaki galibiyetten sonra, derbi galibiyetinden sonra, Fenerbahçe'ye aldığımız derbi galibiyetinden sonra bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yememek tabii ki de çok güzel. Gol yemediğiniz zaman maçı da kaybetmiyorsunuz. Performansımızdan dolayı mutluyum. Bugünkü oynadığımız oyundan dolayı mutluyum. Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Bu hem bana hem de takıma özgüven veriyor. Stabil bir savunma yapımız olduğunu söyleyebilirim. Ki savunma zaten santraforlardan, hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hala daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz. Tabii ki bu çok iyi bir his. Az önce de söylediğim gibi özgüven veren bir hissiyat. Taraftarımız tüm takımımız için burada. Sonuçta bir takım oyunu oynuyoruz. Ama bu ruh tüm takımda olduğu müddetçe güzel haftalarda geçireceğiz.
2: Tabii derbinin üstüne burada evimizde derbiyi de aslında taşlandırmak adına bugün 3 puan almamız bizim için çok değerliydi. Bu maçın öneminin de farkındaydık. İyi de hazırlanmıştık. Aslında biraz da zor olacağını biliyorduk ama maçın özellikle ilk yarısında, maçın genelinde bakıldığında öyle ama özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş vardı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yani tabii ki şimdi burada bunların hepsini açıklamayayım ama tabii ki biz de hem antrenmanlarda hem soyunma odasında gerekli şeyleri hocamız bize söylüyor. Biz de sahada elimizden gelen en iyisini yapıyoruz.
3: Maç sonu açıklamalar böyleydi. Herkes hazır tutmuş hoca, Recep hocam. Ne dersin?
4: Bence doğrusu.
3: Oyuna sonradan girenleri de ben beğendim.
4: Ama bence doğrusu o.
3: Hazır. Daha Avrupa maçı var, Ziraat Türkiye Kupası var. Ya, o sene Beşiktaş birkaç kulvarda mücadele ama edecek.
4: Ama önemli olan şu. Neden biliyor musun? Oyuncu oyuna gireceği gibi hazırlanmış. Bence bu hocanın takdiri ve bunları hocanın...
3: Çalıştık diye işte Kartal hocam.
4: Abi bak bu demek ki takımın tamamı beraber sistemi ve düzeni çalışıyor. Kim girecekse, ne işlev yapacaksa onu çalıştırıyor. Çalıştırmada oyuna sokmuyor. Hocam,
5: oyuncular da şunu düşünüyor. Forma adaleti var diyor. Her an oynarız diyor. O tedirginlik ne yapar seni? Hazır tutar. Bazı hocaları sen biliyorsun hocam. Yani bir iki tane yani değişiklik yaptığını biliyor oyuncular. Salıyorlar kendini. Ama burada hep tetikteyler. Ayaktalar diyor. Bu adam her an oynatır bizi diyorlar.
4: İşi ne? Futbolcunun
5: disiplini işte. Oyunculara
4: futbolcunun işi bu ama değil mi?
5: Tabii ama bu da işte maalesef yapamıyorsun bu hocam. Ama ya. İşte ya bittikten sen, sonra anlıyorsun
4: sen
5: bunu.
4: Sen adaleti dağıtamazsan başlar oyuncular evet. Kendileri adaleti dağıtmak. Evet. Önemli olan hocanın adaleti dağıtması. Hoca koydu formayı ona. Buyurun diyor kardeşim. Doğru. Hak eden alsın diyor. Şu anda hak eden alıyor. İyi oynayan gelir alır formayı
5: hocam,
4: gider.
5: 25'in tamamı forma giymiş ya. 25 oyuncunun tamamı forma giymiş.
4: Bu bir başarı işte.
5: Sen işte başarı, hedefe gidersin. Başarı bir de forma adaleti dediğimiz işte bu hocam.
4: Tabii.
5: Seni ne yapıyor işte? Bak hocam o mentaliteyi, psikolojiyi sen çok iyi biliyorsun.
4: Sen mecburen gece sokağa çıkamıyorsun değil mi? Mecbur oynatacak diye bekliyorsun. Öyle düşün yani.
5: Bak ben işte kendim yaşadığım için empati kurarak söylüyorum. Tabii. Recep hoca şimdi benim teknik direktörüm. Bakacağım hep bunun kafasında iki tane, üç tane değişik yaptığı oyuncu var. Ya yani nasıl olsa bu hafta oynatmayacak beni gibilerinden kendime iyi bakmam. Antrenmanda çok fazla sıkmam ama... Recep Hoca aynı hoca gibi forma adaleti, herkesi hazır tutan, hazır olun o mesajı vermesi.
4: Ulan piyango bana çıkar piyango falan diye.
5: Tabii çıkar ya da sonra bana kalmasın.
4: Net öyledir.
5: Diri güçlü yani, olman lazım.
4: Aslında çünkü oyuncu hazır. Niye biliyor musun?
5: Bir oyunum var.
4: Ya oynatır. Oynattığında o şey verdiği şeyi kullanamadı mı? Zaten ondan sonra bitti. İnsan bak işte diyor ya hocalar forma orada kardeşim. Bitti. İster al ister alma.
3: O formayı almayan bir isim de var yalnız burada.
4: Kim?
3: Semih Kılıçsoy.
4: Ya hocam Semih.

0: kolay
1: şu
0: değil
1: anda bu ya. İki santrafonun arkasında ancak durur.
2: Sağ kolay değil. Ama hocam mücadele edecek.
3: Hocam nasıl alacak ya şey?
1: Semi çok nadir. Ya normalde orada Mustafa'nın gidip yani oynaması gerekiyordu. Bence Mustafa
2: alamadı. O şansını kaybetti.
1: Hocam Mustafa
4: git kiralı
1: Mustafa'nın şöyle Mustafa'nın sonu Mustafa'nın şeyinde fiziki verilinde bir sıkıntı var galiba. Yani çok sakatlanıyor. Adele sakatlığı çok yaşıyor.
2: Mustafa bence boyu postu da var hocam.
1: Bence ya yaşantısında bir sıkıntı var ya da hakikaten de kronik bir sakatlığı var.
3: İşte evet.
1: Yani ben olsam mesela Mustafa'ya iyi bir takıma verirdim. Anlaşırdım oynaması için de
3: işte orada son anda Samsun alayı olmadı. Keşke olsaydı.
1: Yani ya PTT'ye ver. Bak çocuklar oynaması. Genç oyuncu oynayarak kesin üstüne bir şey koyar.
4: Tabii tabii.
1: Öbür türlü üstüne koyamaz. Niye biliyor musun? Oynamayan oyuncuyu kim alacak abi? Bana söylesenize.
4: Kimse almaz. Yüzüne bile bakmazlar hocam.
1: Abi Mustafa senin gelecek vadeden daha 19 yaşında
3: yazık,
1: çocuk.
3: Yazık olacak.
1: Abi ver. Ben olsam devre arası veririm oynasın abi.
4: Diyelim ki vermediler kaldın. Kendine bak hocam ara. Çünkü bak az önce söylediğim gibi oynatabilecek seni şans verebilecek bir teknik adama sahipsin ya. Bu senin için büyük bir avantaj. Çalış atıyor 10 dakika atıyor 15 dakika. Forvetsin bir de bir tane atarsın bir baktın. Herkes Mustafa bir daha atarsın ne olur ön plana çıkarsın hocam. Ya. Bak ekstra çalışacaksın. En büyük problemi ne? Gücü var, hava hakimiyeti var. Fuleli uzun adımla alıyor gidiyor, sırta koç yapıyor.
1: Albenisi, ama fiziki ve albenisi çok iyi. Doğru
4: harika,
1: diyorsun.
4: Harika. Yani aynen. Bunlar futbolun içerisinde önemli detaylar. Ama gol vuruşu işte. Oralarda biraz çalış abi. Her antrenmandan sonra aldı iki tane genç. Sağdan soldan orta yaptır. Araya top bıraktır karşı karşıya. Bunlar hep çalış. Beni Feyyaz Hoca Çanakkale'de gol vuruşu çalıştırıyordu ya. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Yani burada kendimi övmek için söylemiyorum. İnanılmaz derecede geliştirdim kendimi çalışarak.
1: Ama futbol zaten
4: yani Feyyaz Hoca çalıştı.
1: Yaparak geliştirirsin bazı
4: evet,
1: şeylerini.
4: Evet. Mustafa da çalış.
1: Futbol yani. Nasıldır? Belirli bir yaştan sonra tecrübe ediyorsun. Duracağı yerini bilirsin. Çok alacağı iyi. Pozisyonu bilirsin.
2: Semih de mesela geçen sezonun hani kiralık diyorsunuz Mustafa'ya da Semih Avrupa'da kiralıktı. Demek ki gelişim kaydedememiş.
3: Ya şimdi küçüyorlar yani büyük ihtimal küçüyorlar.
2: Onların da bir performansına bakalım tabii küçüyorlar onların arkasında.
1: Yani. Ya Cüneyt şimdi iki tane şeyin, senin kaliteli bir santraforun var. Semih tek santrafor oynar mı oynamaz mı bana onu söyle şimdi. Oynar mı? Tek santrafor.
3: Oynayamaz.
1: Bak tek santrafor diyorum. Forvet arkası ikinci santrafor oynatabilirsin.
3: Öyle olur.
1: Yetenekliyle orada alır vurur.
3: Orada ama da hiçbir zaman, var.
1: Abi hiçbir zaman tek santrafor. Senin olmaz. Bu ikisi de tek santrafor oynayabilir.
4: Ne yapması gerekiyor?
1: Abi ben olsam gider bir takımda oynarım. Geliştiririm.
4: Tamam. Gitmedin kaldın ne yapacaksın peki? Çalışacaksın.
1: Abi çok çalışmıyorum.
4: Pozisyon arayacaksın kendine. Git ama kanatları at kendine.
2: Leović ve Oh gibi iki önemli isim
1: tabii
2: var.
1: Canım, abi çok ekstra oyuncular. Yani şu anda bu Leović Oh. Ya bak bu Leović'in Oh'un bile işi zor. Bu Leović olduğu sürece.
2: Oh'un daha golü de yok hocam.
1: Yok yok hayır. Senin ihtiyacı oldu. Senin ihtiyacını karşılayabilir mi? Karşılar. Oh şu anda. Anladın mı? Yani
3: ama her maç karşılayamaz hocam.
1: Ya seni ya
3: hedef bak, maçlarda bak, ben oh
1: şöyle
3: falan
1: bak,
3: olmaz.
1: Seni yani. Vlahovic hedefe götürür. Abi. Oh hedefe götürmez.
3: Yani götüremez.
1: Anladın mı?
3: O bitiricilik yok
1: abi. Bu seni bir hedefe götürür. Ama bu hedefe götürmez. Ama seni taşır mı? Taşır. Şimdi ikisi farklı bir kriter anladın mı?
4: Evet.
1: Birisi çok üst düzey kaliteli. Gol vuruşları hakikaten iyi. Pozisyon alma bilgisi çok yüksek. Oh gücüyle, fiziğiyle, tabii, dayanıklığıyla, tabii. Mücadelesiyle oyunu üreten
2: hocam,
1: ve
2: ikili mücadeleden belli oluyor zaten. %41.7 oh ikili mücadele kazanma oranı. Tabii,
1: kuvvet bakımından
2: için %16.7 dağlar kadar.
1: Öbürkü uzun,
2: ama
1: ince.
2: Ama 4 golü var.
1: Hocam bak, bu uzun ve ince. Hı hı. Koh biraz daha kalın ve hakikaten kalıplı. İkisinin farklı.
3: Kalçalır şey değil mi o?
1: Abi şimdi öbürkü
3: kalçayı koyuyor
1: öbürkü
3: zaten.
1: Önüne topu alıp rakibi önüne alıp topu yakaladan geçmiş olsun.
4: Elbette.
1: Çünkü inanılmaz derecede vuruşları ve friki golleri de var. Bakmayın daha friki falan kullanmadı.
2: Ha bu arada bence tam olarak da hazır değil mi Leović hocam?
1: Değil. Evet. Zaten 3 hafta falan oldu işte hazırlandı hazır yani. Değil. Daha %100 hazır mı? Bana göre %100 de hazır değil,
3: değil
1: yani.
3: Değil.
2: Yani daha da iyi olacak Leović.
1: Abi 26 yaşında böyle bir santraforu Türkiye'ye getirmek çok başarılı. Ben 5 yaşlı yöneticileri tebrik ediyorum gerçekten. Vallahi tebrik ediyorum. Trossard'da bunu getirmek büyük başarı.
4: Büyük başarı evet.
1: Yani bir de senin marka değerin arttı. Mesela Trabzon nasıl şeyi getirdi?
4: Salah'ı
1: getir marka değerini. Marka değerin arttı. Senin Salah, Türkiye'deki tabii. Bir değerin var. Türkiye'de hakikaten bir şeyler oluyor. Türkiye hakikaten gelişiyor. Futbol ön plana çıkıyor. Her ne kadar hakemlerimizi Dünya Kupası'na getirmeseler de. Değil mi? Ama demek ki bir potansiyel var bu ülkede. Var ki oyuncular bu ülkeye geliyor. O zaman senin liginin marka değerini arttırmak istiyorsan abi hakemlerini de çok geliştireceksin. Nasıl bizim sahalarımız devlet tarafından yapıldı. Her stat çok güzel şu anda. Muhteşem. Her yerde stat var abi. Bursa

0: Bir daha gelmesin diye dua ediyordum ya, ne yalan söyleyeyim yani. O kadar ağırdı ki gülle gibiydi, top su çekiyordu. Okan sen bilmiyorsun o bizim dönemleri. Tabii ben biliyorum yani.
1: Formalar bile şimdi.
0: Formalar yündü bir çekiyordu var ya 3 kilo formayla.
2: Şanslı
0: formayı
2: mı sokayım sizden
0: size ya göre. Bir tane formayla bir sene geçiriyorduk biz o zaman, yoktu. Yoktu o zamanlar gerçekten.
3: Beşiktaş'ta bile formalar yıkanırdı biliyorsun.
0: Ya Halil abiden Halil abi forma alabilir misin lan? Adamdan çorap istiyor, ne yapacaksın diyor lan, bir antrenmana ne çıkacaksın bir tane çorap. Tabii canım şimdi her şey var.
3: Formalar yıkanırdı.
0: Abi şu anda formalar.
1: Şimdi bizi izleyen yeni nesil böyle şaşırıyor da.
0: Ya tabii formalar... çırağın olduğu şey şeref stadıydı o zaman abi. Şeref stadında abi denize çocuk gidiyordu, top motorla alıp geliyorlardı. Hadi
3: top
0: devam antrenman. Tabii abi öyleydi.
3: Toplar kaçıyordu.
0: Ondan sonra şey.
2: Yüzeye gidip aldın mı hocam?
0: Toplu. Abi bazen su akmıyordu, denize gidiyor, yarımız hasta oluyorduk abi.
3: Antrenmandan sonra denize gidiyor.
0: Ama güzeldi, keyifliydi yani. Güzeldi. Hemen denizin kenarındaydı.
3: Valla ben eskiyi arıyorum, açık konuşayım.
0: Bak, full, yani, biz Fulye'ye geldik. Fulye'ye o zaman var ya bez ayakkabılarla antrenman yaptırıyorlardı bize lan. Normal ayakkabılarla antrenman yapamıyorduk. Sarhoşun biri oradan geliyor, atıyordu şeyi. Bak ha bu hafta gelmezsiniz buraya diyor. Hakikaten güzeldi ama nostaljiydi bak. Çünkü
1: ne başarılar kazandık.
0: Ya bir maç oldu, bir maçı kaybettik biz işte, seyirci bastı Fulye'yi. Abi Ferdinand'ı Etiler'e kadar kovalamışlar. Demir Sigül'ü geldi bana diyor ki bu kadar diyor Recep diyor, bu kadar maçta koşsam diyor kazanırız diyor. Lan niye koşmadın o zaman? Demir Sigül.
2: Ne futbolcuydu değil mi hocam Ferdinand? Büyük santrafor.
1: Fenerbahçe'ye attığı meşhur gol var.
2: İki kişiyi geçiyordu.
0: Havada çıktı mı inanılmaz.
2: Kalçasını iyi kullanıyordu değil mi hocam?
1: Müjdat Hoca, İsmail Hoca.
0: Ayağın dışında.
3: Şumayer
0: de kaleci.
1: Tabii.
0: Bir de biz Campbell'la oynadım ben işte Trabzonspor'da.
1: Kevin Campbell. Aa,
0: abi acayip bir adamdı. Burada geldi Galatasaray'a beşlik yaptı ki 5-3 yendik. Evet. İnanılmaz bir oyuncu. Yam yam dedi Mehmet Elmas, Allah rahmet eylesin. Baba bastı gitti ondan sonra.
3: Ama çok fizikliydi ha. Değil mi?
0: Abi dev gibiydi ya. Tabii. Babayla çarpıştı mı hastaneye götürürler seni ya. Öyle bir adam. Abi adam 1.90 falandı. İyi oyuncuydu yani. İyi oyuncular vardı. Aslında Türkiye'ye iyi oyuncular geliyor. Bak Gomez'ler, Hacı'ler.
1: Tabii.
0: Popescu'lar, Alex, Anelka'lar. Vallahi büyük oyuncular geliyor.
2: Bak şimdi Mario Gomez'ler. Guti geldi hocam. Kovarejmalar geldi. Neler geldi?
0: Büyük oyuncular geldi. Bak halen daha geliyor. Ama biz halen daha bizim ligimizin değerini biraz daha ön plana çıkaramadık. Sorun bizde aslında.
1: Ve hocam o döneme en zorlandığınız santrafor kimdi, hücum oyuncusu gibi?
0: Hocam ben savunmacılarla değil. Ben Aykut'la en çok kavga ettim adam. Aykut benim. Çünkü sol açık oyundu. Ben sağ abi. İyi de arkadaşım, bir de Sakarya'dan arkadaşım benim takım arkadaşım.
2: O da pırpır.
0: Tabii. Bir de Koşeski vardı o zaman şeyde.
3: Galatasaraylı.
0: Evet. Obaya hiç ya, var ya çok vurdum Allah'a var şimdi kısmasın. Çok.
1: Sen de oynuyordun hocam.
0: O zaman işte zaten... Bundan kaç bir 10-15 sene önce şey geldiler buraya işte ziyarete şeye. Hatta milletvekili olmuş Polonya'da.
1: Roman Koseçki.
0: Yok Koseçki Polonyalı.
3: Polonyalı.
1: Yok, ilk adı Roman.
3: Roman Koseçki doğru.
0: Polonyalı milletvekili olarak geldi. Gördüm bayağı kilolu falan. Hacı ile çok kavga ediyorduk canım. Hacı var ya böyle Recep diyor. Deli bu diyor, deli diyor.
1: Ama onu da tutması zor diyor. Çok abi, klas.
0: Çok klas. Ben bak Türkiye'ye gelen en kalitelilerden bir tanesi
3: Hacı.
0: O cezası.
1: Hacı mı Alex mi?
0: Acı abi hiç yanına bile
3: acık. Ben de acıydım.
0: Abi bak var ya.
1: Yani kıyaslanmasına da karşım. Ben o daha değişik ya karakterler, bak, futbol ikisi, karakterleri oldu.
0: İkisi farklı bir oyun yapısı. Hacı liderlik vasfı olan bir. Evet. Emre Belözoğlu onun sayesinde futbolcu oldu. Ayakkabılarla döverdi. Emre'yi tamam. Atacağım, buraya vuracağım. Yine bak hayatta kaybetmeye tahammülü olmayan bir adam. Bir de çorapları kesip çıplak ayakla giyerdi. Evet. 39 numara ayağı var. Abi, oralarda yakalasın tın diye vuruyordu abi. Bağıra geldi adam UEFA kupası aldı.
1: Hocam siz de vuruyordunuz, sizin de ne gol
0: yediniz? Ben abi ya. Ben...
1: Orta sahadan golünü sor hocam. İstişare maçıydı değil mi?
0: Tabii baktım kaleci öndeymiş, gördüm vurdum.
2: Kaleci öndeydi orada ama. Evet. Hoca onu gördü yani. Bilerek vurdu hocam. Ben de bek oynadım. Mesela hoca gördü, kaleci açıldığını gördü değil mi hocam orada?
0: Tabii bana diyor, kaleci gözü gol attı. Kim attın lan diyor, sen attın diyor.
2: Vay güzeldi hocam.
1: Ama çok
2: ya.
1: Uzak mesafeydi hocam. Yarı sahanın geçmiş mi?
0: Ceza sahası yayın kenarındaydı. Ya yarı evet. Kenarındaydı.
2: 10 metre 5 metre geçsin öyle değil mi hocam?
0: Ya yüzgerli
1: çizgiye yakındı yani. Yok,
0: yüzgerli bir havaydı.
1: Hani orta sahadan var öyle goller de
2: çizgiden. Hesabını da yaptı, rüzgarın hesabını da yapmış hocam.
0: Yok yok ya böylesine doldurdum böyle. Mermi gibi gitti vallahi.
1: Roberto Carlos da öyle giden dünya kupası golü var.
0: Onun vurduğu ayak dışında
2: vurdu. Tabii milli maçta.
0: U çizdi böyle bir U çizdi.
2: Brezilya'da.
0: Şeye attı da onu.
1: O fizik kurallarını
0: Fransa milli takım kalesi vardı ya. İyi bir kale. Bartez attı. Top ayağın dışında böyle dönmüş.
2: Nasıl döndü o top hocam?
1: Bunu fizikçiler araştırdı bulamadılar.
0: Roberto Carlos'la Acar Kent'te oturduk biz. Herif var ya, acayip bir adam. Bir Adele var böyle ya.
2: Tabii tabii, alt Adele söyle dediği gibi.
0: Vallahi mi? Ben dedim bu öküze vursa öküzü yıkar. Vallahi biliyor. Adamda böyle bir Adele var. Dedim ki ya.

0: Nasıl bir şey dedim ya.
1: At gibiydi ya. At bacağı
2: abi,
1: gibi.
2: Abi bir topa he. vuruyordu. İnanamazsınız ya. Bak yemin ediyorum bak. Yani yanlışlıkla bir yerine gelse var ya iz çıkar vallahi billahi. Hamide öyle. Hamide biz Hamide oynadı Trabzon'da. Hamide öyle abi. Hamide bir topa vuruyordu.
3: Kalçadan değil mi? Isıt çalıyordu topu
2: hocam. Bak yemin ediyorum abi. Var ya topun önüne. Bak o friki geldi
4: hocam
2: zaman.
4: Hocam hala vuruyorsunuz. Belki hatırlamazsınız. Biz bir halı saha maçı yaptık. Siz de vardınız. Kalede Recep Şeker var Hami hocam.
2: Ha o zaman oynadık.
4: Hatırladın mı hocam?
2: Ya Recep abi
4: bir yerde oynamış.
2: Tabii Recep abi ama.
4: Ya dedim 80 yaşında
2: o zaman Şeker zaten. Basınla o zaman çok eski futbolcular maçlar
4: oynamıştık.
2: Recep abi de kardeşim bir gözlük takıyordu, sağa atıyordu. Sağa vuruyor, sola atıyor, sola vuruyor, sağa atıyor. Yani ama bir de tersi attığı için de tutuyordu. Niye
4: böyle yıkaleci abi?
1: Yıkaleci diye Recep Şeker.
4: Ya abi. Ama Hami abi onu orta sahadan var gücüyle şut atıyordu dedim ya. Ölecek adam yendi
2: yazdı. Ya. Ya. Öküzü öldürür. Bak ya yemin ediyorum bir yerde vursun. Adele'de izin kalıyordu. İyi vuruyordu Allah'a var.
3: Öküzü öldür.
1: Türkiye'nin bence en iyi.
3: Bayıldır
1: ayıza. Topa vuran oyuncusuydu.
2: Türkiye'de ciddi onun gibi topa vuracak bir adam mı? Abi bak 30
1: hala gelmedi bence.
2: İki ayağına da vuruyor.
1: O şekilde
2: yani gelmedi. Yani şey sıkıntı iki ayağına da vuruyor.
4: Gitti Almanya'da da attı aynı golü.
2: Şarkıya gitti. Doğru.
3: Orada da.
2: Şarkıya gitti. Abi iyi topa vuruyor. Daha yakalasın. Halen daha vuruyor ya ben
4: seni. İyi futbolcular vardı.
3: Yani. Tabii o dönemler o yaratıcı oyuncular da vardı. Cüneyt abi orta sahalarda Oğuzlar.
2: Oğuz buraya bakardı, yani. Buraya atardı abi. Yetenekli oyuncular vardı. Şimdi ama şöyle bak.
4: Ünal Hoca.
3: Ünal Hoca vardı, Ünal, Oğuz vardı,
2: Tugay
3: vardı.
4: Milletvekilimiz.
2: Yani milletvekili takımdan benim iyi arkadaşım. Şu anki oyuncular koşucuya döndü.
1: Mehmet abi vardı.
2: Adele yapısı kalın oyuncu yok, dikkat edin. Çünkü alanlar daralındı. Atletik oyuncularla oynanıyor. Eskiden 5 kilometre koştuğun zaman lan öleceksin diyorlardı. Şimdi adam 14-15 kilometre.
4: Hocam sınırlı üstadeli iyiydi ama ya. Sınırlı bacak.
2: İdareli kullanıyordum diyelim.
4: İyiydi hocam ben hatırlıyorum.
2: Ben eski jimnastikçiyim. Normalde jimnastik şeyi yapıyordum. Ben jimnastikten gelme yani benim. Aykut da mesela jimnastikçiydi.
1: Değil mi? O da öyle.
2: O da. Elastik şey fiziki
1: verildi. Sağlamdı. Oldu. Mesela bir şey o zaman böyle işte 90'larda artroskopi oluyordun ya şeyde minisküs. Yani sıkıntılıydı bir futbolcu için. Artroskopi olmuş. Bak bir gün anlatayım. Artroskopi olmuş. Ondan sonra
2: Down götürdü beni Almanya'ya o zaman.
1: Gelmiş. Vallahi bir hafta yani ya var ya yok. Abi baktık antrenmanda normal antrenmana kattı. Daha dikişler duruyor. Herkes şaşırdı ya Recep abi nasıl çıkıyorsun
2: yalandan
1: ya?
2: Yalandan mı gittin diyorlar.
1: Vallahi ya dikişler.
3: Yönik adam gibi
1: Recep abi hocam. Ya.
2: Neden biliyor musun?
1: Enteresan yani.
2: İçeride kırık parça var. Kırık parçayı aldılar aslında. Kıkırdaklardan biri kırılıyor. O kıkırdak kemikler arasına girince de
3: daha çok acıtır ama hocam.
2: Abi yok o parçayı
3: parça kırığı diyorsun ama.
2: İşte yok. Normalde ay gibi böyle şeyin dizin arasında
3: kalmış
2: bir süspansiyon parça. Vazifesi gören bir şey var.
4: Kime götüreceğim? Wolfhard Miller'i mi? Wolfhard sonra gidiyorsun.
2: Abi gittim ben oraya. Devir safta maçta oynattılar beni. Ama gitmeden önce çalıştırdılar beni Allah'a var. Bir hafta hiç durmadan üst adele çalıştım. Yani kuvvetli gittim yani.
3: Bağları kuvvetlendirdim tabii, hocam.
2: Gittim buz şeye soktular. Herifler geldi tık kesti o Wolfhard. O parçayı aldı. Dik
3: rahatladın ondan sonra.
2: Gel tabii abi kilitleniyordu
3: diskim dediğin gibi çıkıyor bir de ağrı yapar hocam orada parça.
2: İçerisini keser parçalar tabii. Şeyleri lifleri falan diye. Bir hafta sonra oynattılar beni.
4: Sağlık konuşmak yasak yani örnek almasın kimse doktorlara.
2: Ne gibi? Yok eski. Şimdi her şey ama her şey
4: detaylı. Resmi üyerde buluyorum hocam.
2: Şimdi değişti abi.
4: Şimdi abi. Tedavi tavsiyesi değildir.
1: Değil.
4: Yok anıdır.
1: Ya biz
3: anıdır. Güzel.
2: O eskideydi. Ya, çok eski. Şu anda her şey değişti. Teknoloji değişti. Sistem planlar. Her şey değişti abi. Artık adamın bayağını değiştirip başka bir ayakla değiştirebiliyorlar artık. Her şey değişti abi.
4: Sen menüsüz olanın futbol hayatı
2: bitiyordu. Niye biliyor musun? Boydan boya yardıkları için bitiyormuş. Adeliği boyda yarıyorlar.
3: Lazerle yapıyorlar doğru.
2: İyileşmesi zaten 6 ay sürüyordu.
3: Tabii.
2: Zordu yani.
4: Biz de dönelim bugünün maçı. Pozisyonlara bakalım. Yani Beşiktaş 3-0 kazandı ama Beşiktaş taraftarının çok tartıştığı, çok konuştuğu pozisyonlar da vardı. Maçta evet. Biz de bir bakalım, değerlendirelim. Futbolcu gözüyle neler söyleyecekler, gazeteci gözüyle neler söyleyecek. Konuklarımız hemen ilk pozisyonumuzda başlayalım. Oh'un pozisyonu hocam.
2: Penaltı.
4: Bu sezon bir kez daha yaşadı Oh bunu.
2: Bak hocam bak ele bak.
4: Çekme var mı hocam? Karşılıklı hocam, bak, çekme.
2: Yok bak. Formayı çıkaracak ya adamın.
4: Mustafa Hoca izleyebilirim. Çok güzel bir şey söyledi. Baksana, ben hocam oyuncusunun yerinde olsam çeken oyuncu karşısında hiçbir tepki vermem dedi. Hatta elimi küçültürüm dedi.
3: Ya o an o reaksiyonu bir bilinçaltı yapıyorsun Cüneyt.
4: Sen de çekince karşılıklı çekmeye giriyor.
3: Öyle gözüküyor.
4: Kur'an bu.
3: Şimdi,

0: 12 farklı çekme.
1: Tamam. Bak Recep hocam, şimdi diyelim ki bu pozisyon ikili mücadele, yani foul diyelim ya da değil diyelim, penaltı, tamam mı?
0: Sen bunu ceza sahası dışında verir misin, vermez misin?
1: Veririm ben. Hakem de verir, herkes verir. Ha, onun dışında başka bir şey söyleyeyim. Alanya maçında abi bir benzeri. Daha şiddetsizi hatta, bu şiddeti bu kadar da değil. Ait ile yine aynı mücadele. Ne yaptın? Foul verdin. Buna niye penaltı vermişsin? Abi oğlu Ait Alanya maçında.
0: O yüzden diyorum.
1: Çekiyor. Recep hoca, hatırlıyor musun o maçı? Ait o aynı pozisyon ya, bir benzeri. Hatta o şiddeti daha az. İkisi de birbirini çekiyor. Burada onu çekiyor, burada vermiyor, orada foul'ü veriyor. Gel abi şimdi standart
2: işte,
1: niye insan ediyorsun?
2: Çekiyor burada işte. Abi, dokunmayacaksın.
1: Tamam evet. Orada abi hocam, bak, o pozisyonda ne verdi ama?
3: Dediği doğru.
1: Hocam Mustafa, o pozisyonda ne verdi ama?
2: Alacaksın, alacaksın.
3: Tabii. Hiç hocam, 50 mesela
0: dokunmadığı halde zaten söyleyeyim. Olan golü de vermediler.
1: Bir ya de iki artık, tane gol verdiler.
0: Artık herhalde, artık yumruk atmak serbest galiba.
1: Evet, boğazlamak, yumruk atmak, gırtlaklamak, yani tokat atmak, şamar atmak, golleri vermek. Ben anlamıyorum hocam, hangisine verecek? Burada hakemi konuşmayalım, konuşmayalım diyoruz. En sonunda siz bizi konuşturuyorsunuz ya. Ondan sonra niye insanlar isyan ediyor? Ya hocam, Ait'i off pozisyonu. Bak şiddet olarak bundan daha az şiddetli. Bunda yine Oğuz çekiyor, Oğuz hafif bir temas var burada Oğuz'un. Hadi diyelim ki bu pozisyonda vermedin penaltıyı. Orada niye faulü verdin? Burada Alanya lehine niye verdin
2: Mustafa
1: orada faulü?
2: Mustafa Yumlu'yu da çekiyor işte. Ya burada o zaman VAR devreye giremiyor.
3: İşte Mustafa Hoca'nın dediği doğru.
2: Sağda takdir hakkını kullanıyor hakem. Oradan dolayı veriyor
3: ama normalde.
1: Tamam yani hakem çek, ama hep Beşiktaş'ın lehine olanların da takdir hakkını negatif kullanıyorlar. Beşiktaş'ın aleyhine olunca da pozitif kullanıyorlar. Niye böyle kullanıyorlar abi? Abi ya bu ligde şampiyon, avaraja şampiyon olunuyor bu ligde. İki tane golünü vermiyorsun Beşiktaş'a. Hadi penaltıyı vermedin. Hadi Alanya maçında tokatı vermedin. Kırmızı kartı vermedin. Sen kalkıyorsun şu pozisyonda vermiyorsun abi. Avarajda şampiyon oluyor ligde takımlar ya. Pes doğrusu ya. Vallahi pes doğrusu ya.
3: Avarajda Beşiktaş oldu.
1: Ya kardeşim,
2: Galatasaray'la çekiştiyse
0: bakın Sergen, Sergen dönemi.
1: Hocam
0: Sergen,
1: Beşiktaş camiası birleşti biliyorsun, Sergen kenetlendi. Dönemi. Beşiktaş camiası şu anda ciddi şekilde umutlu, hedefe doğru gidiyor. Eğer bir operasyon veya önüne bir şekilde bir set çekilmeye çalışılacaksa bunun ciddi şekilde önüne geçer, reaksiyonu gösterir. Yani örnek standart hocam ya, iki hafta önceki pozisyonla bu pozisyonu bir yan yana koyalım. Orada foul veriyorsun, burada vermiyorsun. Hadi soruyorum. Rakip lehine veriyorsun. Burada niye vermiyorsun peki onun lehine?
0: Ya bak biraz önce şeylere de bakacaksın.
1: Ya da orada da vermeyeceksin, kurdu, burada da vermeyeceksin.
0: Hayır, biraz önce kurduğu barajlara bir bak.
2: Ya hocam, onları da konuşacağız. Yani, pozisyon
1: ya hocam neler diyoruz. Var? Pozisyon geldikçe Cüneyt abi bana göre
2: geçelim bir sonraki.
1: Geçen hafta, iki hafta önce Ait'e verdiğin foul, Alanya lehine verdiğin foul, eğer foulsa
3: o zaman buna da ver.
1: Buna da vereceğim foul'ü. Bu onun lehine bak, penaltı abi.
0: Bunun bir tane daha şeyi var.
2: Kendinin attığı gol diyelim, gol değeri kazanmadı.
0: Bak şimdi. Adamın suratından geliyor. Ha. Normalde vermemesi lazım. Bak, eline vurmuyor bak. Bak, adamın suratından düşüyor. Bak.
3: Adamın göğsünden
0: adamın
3: geliyor.
0: Adamın göğsünden suratına vuruyor Akbadu'nun. Akbadu'nun suratına
3: göğsüne
0: vuruyor.
3: Geliyor. Bak, Akbadu'nun göğsüne geliyor sanki.
0: Bak, bak, bak, bak. İyi bak. Bak.
2: Ya burada en ufak bir temas varsa gol öncesi olduğu için.
0: Hocam.
2: İptal doğru. Burada VAR'a gitti pozisyon.
0: Hocam vücut oyuncunun vücudundan çarpına çarpan topa sen el vermiyorsun da bana ne diyorsun?
3: Bu yanıltır. Şurada bizim izlediğimiz pozisyon yanıltır.
2: Evet.
3: Yanıltır. Burada net el gibi
2: bir kanıt
3: geliyor.
2: Sunamadı
3: bu yanıltır ama
2: VAR hakemi de Tamaş Bonner. Evet. Macar hakem
0: veremedi o. Birinci VAR hakem vermedi.
2: Evet.
3: Yabancı birinci diyorsun, yabancı geliyor hakemi. O da vermiyor. Enteresan.
2: Hocam, yabancı VAR hakemi var.
3: Yabancı bir de abi, yabancı
0: VAR hakem vermedi bunu.
3: İstediler.
0: Gol verdi yani.
1: Şimdi Cüneyt abi, burada el var diye vermediler değil mi golü? Bir ayağa kalkabilir evet. Mi pozisyonu göstereceğim. İki saniye bir ayağa kalkın.
2: Ekranları
1: el kapatalım. Var diye pozisyonu öyle. Vermediler değil mi abi golü? Bak top oynadın hocam. Hepimiz al sahada da oynadık. En basit. Verir misin abi topu bana? Bak abi. Top oynadın değil mi hocam yıllardır? İzliyorsun. Yıllardır futbolun içerisinde olan insanlarsınız. Top rakipten geliyor. Vücudundan ele çarptı diye golü vermediler değil mi?
0: Orta evet. Sahada vermiyorsun. Eli niye veriyorsun
1: hocam
0: orada?
1: Bir dakika, vermediler değil mi?
2: Evet.
1: Bu top vücuttan ele gelse top nereye düşer? Önüne düşer. Değil mi?
0: Öyle.
1: Top vücuttan geliyor. Sağına
3: öbür
1: düşüyor.
3: Tarafa
0: devam ediyor.
1: Akbatu'nun sağına doğru gidiyor. Bak top bu şekilde kayarak geldiği zaman, eline çarptığı zaman nereye düşmesi düşer? Önüne abi. Düşer. Top rakipten gelip vücuduna çarpıyor ve bu tarafa doğru gidiyor. Adam topu buradan alıyor ve pozisyonu yaratıyor, gol oluyor. Ya insan bunu düşünerek kararı verir
0: bence,
1: kardeşim.
0: Bence hakemler futbolu hiç bilmiyor.
1: Bilmiyor değil ya, hocam. Niyet. Niyet. Ya tamam hocam da, Beşiktaş lehine olunca vermiyorsun. Aleyhine olunca ya, hakemler futbolu bilmiyor. Hem rakiplerin lehine olunca hakemler şeyde, futbolu biliyor. Beşiktaş olunca vermiyor.
3: Eyyam yapıyorlar abi. Eyyam yapıyorlar. Ben sana maçına göre
1: en basit hocam.

0: Nasıl konu? Elinle en azından önüne gelir değil mi top?
1: Yok, yok.
0: Eline çarpmış olsa.
1: Okan, ben sana basit bir şey söylüyorum.
0: Top, haksız mıyım ama?
1: Hayır. Top vurup vücuduna vurup eline vurduktan sonra ben orta sahada el veriyor musun?
0: Evet.
1: Vermiyorsun. Vermiyorsun.
2: Vücuduna geldikten sonra.
1: Vücudundan vurup sekip eline vurduğu zaman
0: evet vermiyorsun.
1: Bunu niye veriyorsun?
3: Ama bu gol öncesi hocam.
2: Gol öncesi.
0: Hocam bak.
1: Hocam fark etmiyor. Sen orada vermediğini bunu da veremezsin.
0: Hocam oraya kadar gitme lütfen
3: hocam,
0: Recep hocam.
3: Olduğu için vermek
0: Recep
3: istiyorsun.
0: Hocam bravo. Oraya kadar hocam,
1: bak senin var hakemin vermiyor, sen inisiyatif kullanıp veriyorsun öyle mi yani?
3: Ha, o
0: Recep hocam
3: ya.
0: Oraya bırak, kadar
1: o zaman ben sende art niyet ararım.
0: Hocam oraya kadar gitmeye oraya, de gerek
1: bak,
0: yok
1: bu,
0: tamam bak.
1: Art niyet bu o öyle
0: ayrı,
1: bakarsın.
0: O ayrı topun yani fizik kurallarına aykırı bir şey bu ya, top vücudundan eline çarpıyorsa top önüne düşer.
1: Hocam,
0: top vücudundan geliyor Agbadu'nun sağına doğru
1: işte,
0: yani eline çarpma ihtimali yok. Yani fizik kurallarına aykırı ya, sağa doğru giden topu sen VAR'da nasıl görüyorsun bu açıdan soruyorum. Hadi nasıl gördün? Nasıl bu kararı verdin? 70 milyon futbol sever bu kararı veremedi, anlayamadı ne olduğunu, sen nasıl verdin? Hadi diyelim ki göremedin, açılar yanıltıyor diyelim. Ya kardeşim orada bir empati kur, bir şey yap. Ya bu adamın de vücuduna çarpıp eline çarpsa önüne düşer. Ya, ama bak vücudundan sağına doğru top sekiyor.
1: Ama seyretti halde böyle yaptı.
0: E işte onu diyorum, yak bu hocam ya.
1: Ben
0: yok be hocam. Ben Ankara yok. Bölgesi Gürcan Asova. Biliyorum bu hakemi ben. Yeni yeni bu büyük maçlar yönetmeye başladı ha. Böyle de devam ederse büyük maç falan yönetemez. Yeter artık ya.
1: Bence
0: bak bak top nereye düşüyor Cüneyt abi? Allah aşkına bak top doğru. Nereye düşüyor bak. Top sağına doğru düşüyor. Eline çarpsa nereye düşer
1: önüne
0: Cüneyt
1: düşer.
0: Abi? Değil mi? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir kardeşim açın tekrar bizi izleyen.
3: Evet.
0: Tabii canım bizi izleyenler açsınlar göğsüne tekrar izlesinler. Ya. Göğsünden sağına doğru
1: bak,
0: sekiyor.
1: VAR hakemi veremiyor, bu veriyor. Neye dayanarak veriyor? Ben merak ediyorum. Bence
3: hayır,
1: art niyet.
3: Gürcan Asov oynattı. VAR izleme tavsiyesi var.
0: Hayır, Gürcan Asov o ara görmedi.
3: İnceledi ondan sonra iptal
0: etti. İnceledi iptal etti. Tamam.
2: Golü
0: tam
2: verdi.
0: Net bir karar veremedi diyelim.
3: Hı-hı.
0: El olarak gördü. Ya kardeşim fizik kurallarına aykırı topun nereye düştüğüne bir bak. Top vücuttan sekiyor, sağa doğru gidiyor ya. Bir oradan bak
1: yani.
0: Ya. Evet. Açılıyor. Eline çarpsa önüne düşer hocam. Sen de top oynadın. Allah aşkına halı sahada insanlar bir baksın. Top buradan gelip buraya çarpsa tak önüne düşer top. Ama bu top
2: sürtüyor.
0: Vücudundan evet, sekiyor, sağına doğru
1: şuraya
0: gidiyor.
1: Vuruyor, şuraya vuruyor. Şurasına vuruyor.
2: Şuraya
1: buraya bile ele bile vurmuyor. Ele bile vurmuyor.
0: Evet hocam.
2: Buraya vuruyor bak. Sürtüyor.
1: Bak buraya vuruyor.
0: Hayır hocam o vücudundan seken topu ele vurdu diye evet
2: abi
0: veriyor.
2: Bak şurada bence
1: ele vurmuyor.
0: Vurmuyor onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Şurada bir görüntü de yanlış.
1: Bence eline
2: o
1: vurmuyor.
2: O görüntüye bakarak karar veriyor.
3: Bence görüntü de net değil sorun değil orada.
2: Bence de görüntü net değil.
0: Abi, çok güzel
2: net.
0: Yerden
3: yani
0: yakaladınız.
3: Yani elinde değdi mi değmedi mi bilmem ama bu görüntülerle değip değmediğini anlamak
2: görüntü de nettir
3: değil.
2: O zaman golü vereceksin
0: abi. Bu işin içinden nasıl çıkarsın? Görüntü
2: vereceksin
0: net değil.
2: İşte,
0: nasıl çıkarsın? Biraz futbolu bileceksin kardeşim. O top.
3: Burada var hatalı. Net kanı sunamayacaksa elindeki
2: evet.
3: Görüntü yeterli.
2: Şey
0: en güzel, güzel yorum. En güzel yorum.
3: Hocana sonra golü vermişsin.
0: Bitti. Bravo Cüneyt abi. En güzel yorum.
2: Da işte sıkıntılar oluyor. Yalnız hakem değil ki orta hakem. VAR'da da problem var. VAR'da da hadi diyorsun yabancı VAR geldi. Şey geldi
1: bu kadar
2: yabancı VAR abi.
1: Bu hakemlerle bu lig olmaz.
2: Yabancı
1: ya.
2: VAR
1: olmuyor.
2: Gelmiş.
1: Bu kadar iyi oyuncular alıp böyle hakemlerle zor iş. Ben size söyleyeyim.
2: Böyle hakemler çoğu zaten çok futbol var. Oynamamış. Ben onu diyorum. Futbolu
0: Ankara bölgesi.
1: Vallahi bence iki tane top sektiremezler.
0: Bravo sana. Nasıl anladın bunun
2: oyunu
0: bilmeyen... eline çarptığını? Hayır nasıl anladı eline çarptığını? Sevgili Gürcan Asova Ankara
2: nasıl
0: bölgesi.
2: Nasıl anladı?
0: Soruyorum
2: görüntüye
0: nasıl anladın?
2: İşte görüntüye
0: ya
2: baktı.
0: Kardeşim mantık üret biraz mantık. Top vücuttan sekip sağa doğru gidiyor. Top vücuttan sekip ele çarpsa önüne düşer. Ya futbolu biraz bilmiyorsanız, biliyorsanız da art niyetlisiniz. Bilmiyorsanız o zaman yönetmeyin ya. Ayıp. Günah ne güzel bir pozisyon olmuş. Harika bir gol olmuş. Yani oyuncunun golünü de yedin. Yani maç 0-0 bitse ne olacak? Hadi soruyorum.
1: Ondan işine gelir.
0: Yani işine geliyor. Zaten onun için uğraşıyorlar ama sahada güçlü bir Beşiktaş var mücadele eden. Hakemin önlemesine rağmen sahada pozisyon üreten galip gelen bir Beşiktaş var. Abi, ondan dolayı bu işine gelecek bilecek gelmeyecek. Her takıma nasıl davranıyorsan Beşiktaş'a da öyle davran. Kenetlendi camia. Birleşti. 20 milyon Beşiktaş şu anda teknik direktörünün, başkanının, futbolcuların hepsinin önünde, sağında, sonunda, arkasında, her yanında. Çünkü sahada mücadele eden, ter akıtan ve futbol zevki veren bir oyuncu topluluğu var. Gözlerimizin pasını silen bir oyun var. Bütün futbol paydaşları keyif alıyor Beşiktaş'ı izlerken.
1: Evet.
0: Önüne geçmeyin arkadaşlar ya.
3: Belki
0: yapmayın gözümüzü.
3: Bir pozisyonumuz daha var. Bu maçta pozisyon çok.
0: Al.
3: İçeride... Topağalarla buluşturuyor ama faal gerekçesiyle bu da gol değeri kazanmıyor bu pozisyonda ağlarıyla top. Faal var mı yok mu Recep hocam ne dersin?
1: Ben
3: bir savunma oyuncusu olarak.
1: Ben faal vermem. Oyuncu bak koşarken öne atıyor adım uzun attığı için bak görüyor musun?

0: Bak işte bak bak bak.
1: Ayağı takılıyor gibi.
0: Uzun attığı için dengesi bozuluyor.
2: Adım zaten sekanslarını doğru atamadığı için zaten dengesi bozulup bak, düşüyor. Stoperleri de biliyorsun.
0: Ama buna var bakmadı çünkü kendi direkt gol verdi.
2: Bak şu açı mesela kale arkasındaki açı net gösteriyor pozisyonu.
3: Bak bak bak bak.
0: Bak.
3: İki oyuncu da topa hamle yapma derdinde, evet, topu düşünüyor, onu belirtelim. Maçta bak, 55. dakika.
0: Bak. Bak gördüm hiç.
3: Kime
0: şey
3: mi takılıyor hocam o?
0: Takılıyor gibi. Ayak şey, ayak şeyi ya, ayak şeyi yanlış evet, açıyor. Adım açınca da şey
2: sekansları adım ayak adım sekanslarını doğru atamadı.
0: Dengesi bozuldu.
2: Dengesi bozuldu. Stoperlerde de büyük şey problemdir bu Recep Hoca, biliyorsun değil mi?
0: Maçta da bazen hamle şey ayağını çok açarsın.
2: Evet, çok açıyor. Dengen dengesiz kalıyorlar. Maçta, niye fiziksel yapıdan dolayı?
0: Burada bir an önce topa dokunuyor. Bak bak hiç. Bak hiçbir şey yok bak.
2: Hiçbir şey yok ya.
0: Görüyor musun? Bak bak. Bak. Bak gördün mü? Hiçbir şey yok.
3: Ya, stoper düşmeye başlarken bir müdahale görüyorum ben orada sanki. Vallahi. Bu yok hiç. Düşerken bir çarpışma mı dersiniz, müdahale mi dersiniz?
0: Önce tutmak isteyen kim o?
3: Ama o müdahaleden önce zaten dengesi bozulmuş.
1: Adımını ters atıyor. Bak, adımını ters düşerken bak, böyle Çerni'nin bir eli şey koluna geliyor. Bu ama önden
0: göstersin bak bu hiç. Bak önden bak.
3: Yok, koştan da müdahale görmüyorum.
0: Bak bak bak bak bak bak.
3: Yine çekim.
2: Bak, bir şey soracağım. İlk kolunu kullanan kim pekala? İyi bakın.
0: O kullanıyor. O kullanıyor engellemek için.
2: O da ne yapıyor? Şurada o da kolunu koyuyor.
3: Sol ayağıyla
0: değiyor mu diyor?
3: Sağ alt baldırına bence Muyak için değiyormuş. Değiyor. Bakalım ona bak, konsantre
1: sağ,
3: olur.
1: Sağ sol alt mı? Devam et.
2: Değiyor mu? Ben orayı
3: Çerni sol.
0: Yok abi.
2: Yok abi. Yani yok, arada hiç, nereden baksan 10 santim. Hiç alakası yok.
1: Düştükten sonra değebilir ama düşerken.
3: Abi yok değmiyor. İki omuzda bir mücadele var. Abi. Eller kollar var.
1: Evet, eller ikisi de birbirine el şey teması var.
0: İkisi de evet abi.
3: Ama hani futbol temaslı oyunu oynuyor.
1: Var ikisi de yapıyor. Çen de yapıyor.
0: Bunu orta sahada olsa verir misin?
2: Hiçbir yerde vermezsin. Hocam orta saha ceza saha fark etmiyor. Hiçbir yerde veremezsin. Yok. Verilmez yani.
0: Bence burada hiçbir şey
2: yok. Yok hocam zaten rakip takımdaki oyuncu kolunu uzatıyor. Sonra senlik uzatıyor. Oyuncu adım frekansında sıkıntı yaşıyor. Peki, düşüyor. Dengesini kaybediyor.
1: Gözünün önünde bak hasta değil mi?
2: Hadi, var mı müdahale buna?
0: Hayır.
3: Bunlar çok basit hatalar.
0: Bunu kendi direkt verdiği için var müdahale girmedi. Ya, ne olacak bu hakemlerle?
2: O zaman var niye var hocam?
0: Yok.
2: Ya, müdahale de abi gol maç diyelim 1-1.
0: Var yok.
2: Tamam
0: var,
2: ama bak golden sonra müdahale ne diyor? Golden sonra düdük çalıyor değil mi? Golden sonra düdük çalıyor. Hocam, var müdahale etsin o zaman abi devreye girsin.
0: İşine geldiğine müdahale edin.
2: Yani bravo gelmedi, bravo.
3: Lumut Beler de pozisyondan önce çalmıştı biliyorsun.
2: O zaten o ne dedi biliyor musun? Burada yayında bravo. O da dedi bak Vülevic burada dedi gol atacak dedi. Aman dedi atmadan önce düdüğü çalayım dedi. Orada o tedirginliği korkuyu yaşadı o an. Ya abicim yapmayın ya. Yapmayın arkadaşlar ya. Şuraya bakar mısın ya? Yazık günah ya. Vallahi yazık günah ya. Bak az önce çok güzel bir şey söyledi hocam. Ne futbolcular ne kaliteli isimler. Bırakalım abi onları izleyelim ya. Biz abi sizin işte izlemeye geldik kardeşim.
0: Bak senin hakemlerin geride kaldı. İyi oyuncular geldi.
2: Oyuncular
0: takımları iyi oldu.
2: Güzelleştirmeye çalışıyor. Siz çirkinleştiriyorsunuz abi, hocam.
0: Hakemler yetişemiyor. Hakemler şu anda yok.
2: Gürcan Asova, Ankara bölgesi. Soruyorum sana şimdi bu maçı eğer ki evde izliyorsan pozisyonları kararla verdiklerini ne düşünüyorsun acaba? Tekrar soruyorum hadi bakalım. Vicdanın rahat uyuyabiliyor musun böyle? Rahat rahat uyuyabiliyor musun? Uyursunuz siz alıştınız kardeşim. Beşiktaş lehine olunca uyuyorsunuz.
0: Ya çok basit aslında.
2: Yok abi müsaade edilmeyecek, etmeyecek, kulüp de etmeyecek, kimse etmeyecek. Bunu edinler.
3: Ya sahada görmesi lazım.
2: Futbol adam olarak kimse buna müsaade etmez.
1: Etmiyorsun zaten gittin şey yaptın, konuştun ettin ne oluyor işte.
0: Futbolu bilmesi, futbol oynaması lazım.
1: Onu diyorum ben bilmiyorlar ya.
0: Oradaki davranışı, oradaki şiddeti hepsini kavraması lazım. Biz bunu yıllar önce de söyledik. Federasyona dedik ki kardeşim bir tane eski futbolcuyu koyun, bir var hakeminin yanına koyun. O var hakemi kuralı uygulasın. Öbür futbolcu da zaten o tekmeyi atmışsa atmamışsa bilir. O da onu söylesin değil mi? Yani eski futbolcu bilir zaten vurup vurmadığını. Abi böyle olduğu sürece olmayacak zaten. Herkes şikayetçi. Kazanan da şikayetçi, kaybeden de şikayetçi abi burada.
3: Doğru. Vallahi. Devam
1: yani,
3: edelim bir
1: sonraki. Hiç kimse mutlu değil yani. Kimse dediğin gibi kimse şey yapamıyor
0: abi,
1: yani.
0: Hiç kimse mutlu değil çok abi. Herkes mutsuz abi.
3: Şimdi gelelim baraja.
0: Bak abi kaç
3: barajlar da konu oldu bu maçta. Hem abi, Erzurum hem Beşiktaş'ta yine
0: abi, iki tarafa da 11 metre kurdu abi barajları. Baksana baraj nerede?
3: Normal ölçü barajda 10 yardtır.
0: Yani 9 metre 15 santim.
3: O da 9 o. Hani niye 15 diye merak edenlere İngilizlerin bulduğu bir
0: oyunu. 9-15 biz öyle diyelim.
3: Yardtır. 10 yard 9-15.
0: Abi bak şuraya bak. 9 metre 15 santim. Şurası 11 metre bak.

0: 11-12 metre diyen de var.
1: 11 metre. Bak. Ya
0: ha, bu kurallara aykırı mı değil? Abi, çünkü kural en az 9-15 olacak.
2: 9-15 arası.
1: Sen sahada düdüğünle beraber
2: 9-15 arası. Hayır. Değil mi?
0: 9,15
2: işte. 9-15.
1: Yok yok. 9-15. Sen hakim olarak kuralları uyguluyorsun. O zaman barajda da kuralları uygulayacaksın. Sen kafana göre barajı 15 metre yaptım diyemezsin yani. Şu anda iki taraf içinde. Bak bunların da bizim attığımızda da adamlar çok geride karşı şey baraj kurdu. Bizde de baksana abi. Neredeyse kalenin içine girecek abi.
3: Bir önceki kareyi gösterebilirler mi? Bir önceki kareyi. Bak barajın yanındaki mavi oyuncuların arasındaki beyaz oyuncu kim biliyor musunuz abi? Oh. Kale arkasında bir görüntü.
0: Onu da soracağım ben.
1: O kalecinin dikkatini çekmeye için hareket yapıyor.
0: O normal mi?
1: Hareket yapıyor.
3: Tabii tabii. Ne yapıyor biliyor musun? Normal. Çünkü görüş açısını kapatıyor ama.
1: Abi kalecinin bazen kaleciler dikkat
3: ediyor. Hocam ne yapıyor? Dikkat et bak. Bir görüntü var. Böyle yapıyor kaleci. Kaleci.
0: Yok bağırıyor çağırıyor da.
3: Yok yok. El sallıyor kaleciye dikkatini dağıtmaya çalışıyor orada.
0: Hayır. Bilmiyorum.
2: Zami mi acaba?
3: Olur abi.
0: Yaşadınız mı daha önce?
3: Yok yok biz de yaşadık. Görmedim. Abi. Yaptık. Kalecinin görüş açısını kapatmak için orada bulunuyorsun.
1: Kaleci.
3: Ya da dönen topu takip etmek için orada bulunuyorsun Cüneyt abi.
2: Bulunma değil hareket yapmak anlamında.
3: Ya el sallıyor bir şey yapmıyor ki.
2: Böyle yapıyor.
3: Ne yapıyor? Tamam, millet neler yapıyor da görmemezlikten geliyorlar.
1: Yapmak kimse diyemez ki. Bu şeyde taraftarı da böyle yaparsın olacak.
3: Millet neler yapıyorlar görüyorsun. Yani.
1: Ağzından bir laf çıkmıyor bir söylem çıkmıyor.
3: Böyle bir çünkü görüldü onlar görülmüyor.
2: Soruyorum ya bir şey demiyorum ki yani acaba kurallar içinde var mı bilmediğim için var, soruyorum
1: var.
2: Yani.
1: Yani sen bağırıp çağırıp küfür etmediğin sürece var mı el sallama?
3: Ya da el kol hareketi yapmadın.
1: Ben deliyim belki deli hareket yapıyorum. Sana ne? Seni ilgilendirmiyor yani.
3: Yani.
1: Bu benim sorunum yani. Adam belki orada keyif alıyor.
2: Kaleciler de yapıyor ya penaltıda.
1: Dikkat için yapıyor bunu. Yani kalecinin dikkatini çekmek için, etkilemek için ama kaleci pek etkilendiği gibi gözükmüyor yani.
0: Enteresan. Ben ilk defa gördüm.
1: Futbolun içinde var. Bazen bazı şeyler oluyor.
3: Cüneyt abi geçen hocam 3 hafta önce burada hakemleri çok tartıştık, konuştuk. Tam böyle konuyu değiştirecek Cüneyt abi. Maçın içerisinde bir pozisyon oldu. Yan hakemin tam önünde. Taş da rakip takımdan çıkıyor. Beşiktaş kullanacak taçı. Hakem görüyor tam önünde. Cüneyt abi kaldı böyle durdu. Ya pes doğrultusu diyor yani. Ya. O insan böyle artık yani Allah'tan pes da dersin ya. Ya diyor ya.
1: Ya abi hakemler şu anda... Hakikaten
0: bu arada burada yani. İtirazdan bir de sarı kart gördüm işte Şorkun Kürçüsü.
3: Evet, evet.
1: Evet, evet aynen doğru. Ya bazen de oyuncular da çok fevri davranıyorlar. Yani,
3: ya hocam Orkun da anlayışla karşılıyorum. Tabii ki de yapmaması gerekiyor. Sonuçta bu takımın lideri kaptanısın. Bu takım için, camia için önemlisin. Ama Okan. O taraftan isyanı hissettirmeye çok dayanamıyor. Haklısın
1: profesyonel. Hayır, karşı.
3: Ama bu hakemlerin
1: karşında senin cenazesini kaybettin. Senin karşında hocam. Bir hakem var. Hakem sana zaten cephe almış.
3: Evet.
2: Herhangi gösterebilir
3: daha yani. Desin. Tamam haklısın.
2: Atabilir de herhangi.
3: Ama işte insan o duygu.
1: Abi bazen bazı şeyler vardır.
3: O duygu patlaması.
1: Bazen bazı şeyler vardır. Hakemi de yenmek zorunda.
3: Hocam Beşiktaş.
1: Abi nereden gelirse gelsin.
3: Inter. Tamam o duyguları bazen tutamıyorsun. Kontrol edemiyorsun hocam. Abi kontrol. Haklısın ben de seni. Sen bu takımı yalnız bırakmayacaksın. Daha dikkatli kontrollü olman
1: gerekiyor. Abi zaten adam senin bunu yapmanı istiyor. Ben onu söylemek istiyorum.
3: Bravo.
1: Yapma kardeşim o zaman.
2: Çok iyi anlıyorum.
1: Yapmayacak çünkü adam zaten bak. Adam akıllı.
3: Hocam ben yaptı doğru demiyorum.
1: Bak teknik direktör akıllı. Hemen oyundan aldı onu. Aldı. İkisini de. Niye
3: biliyor musun? Tabii atılacak. Atacak yani.
1: Bu atacak.
3: Atacak bu. Atacak.
2: Bak pozisyon var. Atacak. Atmadı yani.
3: Bak hocam ben seni çok iyi anladım. Yaptığı doğru değil. Ben de katılıyorum sana. Ama bazen gençliğin verdiği hatalar oluyor. Sağ içinde isyanını dile getir. Haklısın. Yapmayacaksın.
2: Haklıyken haksıza düşmeyeceksin.
3: Ya o haklı. Abi bak.
1: Adam seni o seviyeye getiriyor zaten.
3: Ben yaptığı doğru demiyorum.
1: Yok ben zaten sana diyorum. Ki hakemin istediği o. Zaten evet, o kıvama getirdi zaten.
2: Şey, poz vermeyecek.
1: O kıvama getir seni. Lan diyor bir nasıl olsa bu diyor kayarken diyor bir kayarak diyor bir girer
3: tabii,
1: diyor tabii. Ben de atarım diyor.
3: Tabii,
1: o,
3: tabii.
1: O aslında zevk alacaktı ama o zevki hoca
2: vermeyecek onun eline.
3: İki tane golü penaltıyı vermeyen hakem senin dediğini arıyor ve yapar. Yok. Bravo.
2: Ya
3: haklısın.
2: Bak, bir pozisyon
3: bunu
2: sahanın
3: içinde hissetmen
2: işte.
3: Anlaman gerekiyor. Abi. Orkun da diyecek yani bak bu adam gollerimizi vermiyor bana bir anda sarı kart o bu yani kovalar yani sahanın içinde.
1: Şöyle bakın senin şimdi Dünya Kupası'nda Uganda'dan Tanzanya'dan hakemler oldu. 75 milyonluk ülkeden bir tane hakem olmadı. Bir kere yani federasyon başkanı, MHK başkanı ve hakemler hiç alınıyorlar mı? Veya üzülüyorlar mı? Yani?
3: Şimdi hocam çok güzel bir yere değindin. MHK başkanı şimdi Ferhat Gündoğdu diyorsun mesela bu maçı izlemiştir. İzlemese bile evde muhakkak pozisyonlar gelmiştir. Çünkü çok tartışmalı pozisyonlar var. Yani şunu demesi gerekiyor. Ya arkadaş siz ne yapıyorsunuz en azından?

0: Ya yeter artık yani. Hep Beşiktaş maçlarında oluyor. Der tokatlar mi? Oluyor, penaltılar oluyor, boğaz sırtmalar oluyor, el hareketleri
1: hayır,
0: oluyor
1: hocam,
0: ama
1: der mi?
0: Hiçbiri ama demesi gerekiyor.
1: Demez abi.
0: Demesi
1: sevmiyor
0: gerekiyor.
1: Seni abi. Bak ben sana
0: olmaz,
1: söyleyeyim.
0: Açık öyle bir şey varsa söylüyorum. Olmaz o zaman hocam. Orada
1: abi seni
0: kimse
1: sevmiyor
0: olmaz.
1: Zaten. Sevmiyor
0: Beşiktaş
1: abi
0: kulübü
1: işte,
0: bu ülkenin
1: ne?
0: En büyük camialarından bir tanesi.
2: Çıkıp açıklasınlar o zaman yani.
0: Sevme değil.
2: Sevmek
0: yani
2: de falan olmaz
0: farklı.
2: Abi yani. Sevmeyen yani. Bir merkez başkanın onu sevmiyor, bunu
0: hocam,
2: sevmiyor.
0: Hocam bak az önce çok önemli.
3: Orada Beşiktaş maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın paylaşım yapıyorsunuz.
1: Gayet doğal abi bak şimdi.
0: Haklı hocam bak, yani.
1: Cüneyt... İki tane pozisyon Cüneyt seyrettik değil mi? Evet. Yani ikisinde de yani art niyet arar mısın? Arıyorsun değil mi? Yani. İster istemez alıyorsun.
2: İki golünü yedi.
3: Değil.
1: Abi ikisi birden yani birinde Çerni'nin golünde var. Öbürkünde bakıyorsun adam ne yapacak yani? Dediği gibi Okan'ın yön değiştirmiyor. Göğüsten geliyor, aşağı düşüyor. Eliyle
0: hayır bir de hakeme de tek taraftan gösterdiler. Niye diğer açılardan göstermiyorsunuz hakeme? Tek bir açıdan hocam, tek bir kamera açısı. Var 20 tane kamera açısı var. Diğer açılardan da gösterin. Vardakiler ne iş yapıyor orada? Tamam hakeme kızıyoruz ediyoruz. Hakem orada o işi çözmesi gerekiyor. Anlaması gerekiyor. Vücuttan çekip sağa gidiyor. Top ele çarpsa önüne seker ama
1: hakem
0: o açıdan onu anlayamadın, çözemedin.
1: Diye bir önden göster desin deseydi var.
0: İşte onu diyorum desen ya bravo hakem de diyebilir. Bana diğer açılardan da göster.
1: Göster tamam.
2: Ben sana söyleyeyim eski hakemleri.
1: Elinde var yani.
2: Eski hakemleri arıyor şu an Türkiye. Süper Ligi.
1: Abi senin ligin
2: düşüyor mu arıyor?
0: Senin bu ligin arıyor
2: Fırat Allah'ım. Aydın ustaları, Cüneyt Çakırları arıyorsun abi.
1: Senin ligin
2: arıyorsun
1: şimdi
2: yani. Şimdi
1: oyuncular değerli oyuncular geldi. Hakemlerin yetersiz.
2: Evet.
1: Ne kadar acı değil mi?
2: Daha beter hatalar var ne yani. Bariz bak, hatalar olmaya
1: senin
2: başladı.
1: Ligin değerlendi. İyi oyuncular geldi. Takımların iyi. Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla gidiyorsun. Avrupa kupalarında takımların var. Ama hakemlerin sınıfta kaldı abi.
0: Hocam dünya medyasına basınla rezil oluyoruz bu hakemler yüzünden. Biliyorum Trossard'ın yediği şamardan sonra Osmanlı tokatından sonra dünya basını İtalya, İngiltere, Fransa'da, Belçika'da arkadaşlarım var, Almanya'da insanlar var ya. Ya bu kadar da olmaz yani. Bu kadar da yuh yani dedirtecek pozisyona geldi.
1: Türkiye'de ne
0: ya, ondan sonra niye gitmiyorlar oraya hakemler? Sen zannetmiyor musun ki oradaki FIFA'daki, UEFA'daki hakem işte otoriterleri veyahut da yönetenler bunları görmüyor mu zannediyorsun? Yok. Almıyor adam, güvenmiyor. Gelir burada facia yaratır, katliam yaratır turnuvamıza. Dünyanın en önemli turnuvaları yöneten insanlar bunlar. Biz bunları getirsek buraya farklı şeyler sunarlar insanların önünde falan. Yani şimdi ağzımdan farklı bir şey çıkacak. Çıkmaması için zor tutuyorum kendimi.
2: Bence tut kendimi.
0: Geçecekler ya. Ama bak şimdi insanlara şunu söyleyeyim ekran başındaki bizi izleyenlere. Bak bu takım fark etmeksizin Fenerbahçe'ye de olur, Trabzon'a da olur. 2 hafta önce, 3 hafta önce Fenerbahçe'nin 2 tane penaltısı verildi.
1: Evet, gençler
0: örnek mesela
1: maçı.
0: Gençler bir
1: aynen,
0: maçı.
1: Aynen doğru.
0: Arkadaşlar empati kurun ya. Bugün Beşiktaş maçını izleyenler Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonlusu. Aynı pozisyonlar sizin lehinize verilmedi. Ne yapardınız?
1: Abi ben sana basit bir şey söyleyeyim. Galatasaray
0: biz burada sadece bak Fenerbahçe maçından sonra ayıp
1: bir iki tane Portekiz, Portekiz'deki penaltı penaltı mı abi?
0: Evet
1: abi,
0: ya.
1: Uğurcan dokunmuyor bile.
0: Ya burada Fenerbahçe hafta içi yayında Fenerbahçe'nin iki tane penaltısını nasıl vermezsiniz diye biz burada bunların isyanını söylediğinde yani bulunduk. Biz sadece Beşiktaş veyahut da Trabzon Fener değil abi. Yazık günah, gelişmez futbolumuz. Sizin yüzünüzden gelişmez.
2: Ya. Hiçbir şey değişmeyecek.
0: Bu ligde kim şampiyon oluyor?
2: Hiçbir şey değişmeyecek.
0: Kim şampiyon oluyor? İyi oynayan, güçlü oynayan. Bırakın abi iyi oynayan, güçlü oynayan şampiyon olsun ya. Önüne set kurmayın ya. Engel olmayın. Yapmayın, karışmayın. Averajla şampiyon olan takımlar var bu ligde. Averajla. Bak 2 gol. Penaltı 3 gol belki. Ya averaj belki hocam. Ya sen yarın öbürsün
2: işte
0: bu vebalin altı nasıl gireceksin?
1: Futbolda her şey var.
2: Ya her
0: sevgili Gürcan Asova soruyorum sana. İzliyor musun pozisyonları?
2: Yani, herkes
0: hadi
2: için
0: bakayım, izle
2: yani.
0: Bakalım nasıl değerlendiriyorsun?
2: Bir tarafa uykuya olmasın
1: şu
2: yani.
1: Anda
2: bir tarafın lehine veya lehine olmasın ya. Yalnız Beşiktaş değil. Şimdi bugün iki golünü vermedi Beşiktaş'ın. Erzurum'un da aleyhine de var yani. Erzurum'un aleyhine.
0: Geçen sene çıktıkları takımı bozmadı. 11-2 oyuncuyla. Sağda hiç çirkinleştirmiyorlar oyunu.
1: Ya gücü neyse onu oynamaya çalışıyorlar.
0: Bravo hocam. İşlerini yapmaya çalışıyorlar. Adamları tebrik ediyorum.
2: Onlara
0: vallahi
2: bile vermedin
0: olsun.
2: Ya. Onlara bile bazı iki kart var vermedin yani.
1: Aynı barajı onlara
2: şeyleri
1: da kurdu. Görmedin
2: ona
1: mi?
2: Yaptı.
1: Adamları da kurdu aynı barajı.
0: Serkan Hoca'yı.
2: Onu da söyleyeyim şimdi. Şimdi doğruya doğru objektif olarak.
1: Aynı barajı aynısını onlara da kurdu.
2: Sol bek Beşiktaş Ottara'ya sarı kart.
0: Evet.
2: Sarı kart vermen lazım. Çekiyor adam gidecek. Belki
1: abi
2: pozisyona gidecek sağ tarafta.
1: İkinci sarı kart atması
2: lazım biliyorsunuz yani
1: değil mi?
0: Evet,
2: Orkun'u
0: abi
2: da atabilirdi
1: evet,
2: mesela.
1: Bak, ikinci sarıdan Otara'ya atabilirdi yani.
2: Onu da Orkun'u da atabilirdi.
1: Tavanla girdi.
0: Serkan Özbalta'yı tebrik ediyorum.
2: Korktu.
0: Serkan Hoca takımı çıkarttı. Getirdi. Geçen 2 haftadır da 4 puan alıyor Erzurumspor'la. Oynamak isteyen bir takım yaratmış. Ha
1: gücü neyse onu oynuyor abi.
0: Beşiktaş'a karşı sen açılamazsın. Açılırsan zaten problem yaşarsın. Bugün de zaten basın toplantısı.

0: Toplantısında da şöyle bir ifadede bulundu. Onu not aldım. Çok güzel bir şey söyledi. Önlem alamazsın. Ne demişti? Ha, alanımızı kaybetmemizden dolayı pozisyonlar verdik. İşte bak hep söylüyorum. Çok hareketli bir takım. Alan yaratan, alan bulan bir takım Beşiktaş. Kanatlarla bulamıyorsan beklerle buluyorsun. Önlem alamıyorsun artık. Çok ürkütücü bir takım oldu. Serkan Özbalta'da mücadele eden, hakikaten karakter koyan. 2 haftadır da 4 puan aldı. Konya deplasmanında, içeride Gençlerbirliği deplasmanında. Adam helal olsun bir takım yaratıyor. Oynayan bir takım oluşturdu.
1: Aslında gücü neyse.
0: Erzurumspor'u gerçekten takdir tebrik
2: ediyor. Normal abicim.
0: Bak geçen hafta başkanları isyan ediyor Erzurumspor başkanı. Ne diyor? Ya bütün başkanlar İstanbul'da diyor. En azından diyor okullarımıza ders verilsin hakemlerle ilgili. Yemin ediyorum çok doğru tespit ha. Ya ders verilsin, beden dersini orada burada. Hakem yetiştirelim. Biz futbolcu yetiştirelim diye isyan ediyorduk burada. Artık futbolcu yetiştirmeyi bırakıyorum. Hakem yetiştirelim ya. Karakterli, yürekli hakem yetiştirelim ya.
1: Ya işte onlara da sabretmek lazım.
0: Neyi sabredeceksin abi? Neyi sabredeceksin
1: abi,
0: hocam?
1: İyileri bulursun.
0: İnsanların neyi hocam? Bugün sen bu 3 golle şampiyonluğu veyahut da 1 golle şampiyonluğu kaçırsan bunun bedeli, vebalini kim ödeyecek?
1: Ya ona bakarsan 3 puanın gitti senin alayına.
0: Bravo.
1: Ona ne
0: bak. Onu diyorum.
3: Ya bunu kimse ne gitmesin? 3 puan.
2: Zaten herkese olması biz yani
1: bilmiyorum. Ya bak. Önemli
2: Beşiktaş,
1: olan
2: Fener, Galatasaday falan değil. Adaletli yani, olsunlar. Adalet istiyor.
3: Beşiktaş'a da o barıcı
2: koyuyor. Ya herhalde yani. Erzurum'a da söylüyorum.
3: Bu takımı aldı. Evet. Elini taşın altına koydu. Süper Lig'e çıkardı.
2: Kolay değil adamlar yani.
1: Bir de
2: etine butuna.
1: Canım ya adamlar para harcadı abi. Öyle ya da böyle oyuncu aldılar. Para harcadılar. Adamların bir şey bütçesi var yani.
2: Ya büyük takım karşısında oynuyor diye onları da bitmesinler, doğramasınlar. Çıksın adam gibi mücadele etsinler. Gördüğünü çalsın ya, bak onlara da yaptı diyoruz yani. Beşiktaş'a da verilmeyen sarı kartlar var. Onları da ver. Beşiktaş'ın 2 golünü yiyorsun. Tartışılan bir penaltısı var. Sonra Eyyam'a mı? Eyyam'a dönüyorsun işte maalesef ondan sonra. Erzurum'a vermeyeyim. Beşiktaş'a vermeyeyim.
0: Ya, şehir olmaz abicim. Erzurumspor bu ülkenin güzel bir illerinden, camialarından, takımlarından bir tanesi. Her zaman ligde olmalarını temenni ediyoruz. Sevgili başkanın, sevgili Cüneyt abi söylediği gibi.
3: Çok
0: Ahmet Dal
3: hakikaten
0: nerelerden getirdi takımı. Vallahi helal olsun. Serkan Hoca da hakikaten takdir edecek. Takımı çıkarttı. Geldi buralarda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Son 2 haftada da
3: kafa yoran bir isim. Abi, onu çok seviyorum.
0: Trabzon maçını izledim. Orada da oynayan bir takım oluşturdu. Gençlerbirliği maçı, Konya maçı izliyorsun.
1: Ama 7-8 oyuncusu PTT'den kalmaya
0: pek 11 oyuncu, 11 baktım ben. Ya, 11 PTT'den yani, kaldı. Bir asistan kaldı.
1: Zaten ya, Mustafa Yunus zaten 38 yaşında. Orhan Avcı'da 38 yaşında. Yani Eren Tozlu 36-37 yaşında.
2: Ya.
1: Yani
2: savunmada.
1: Bayağı bir yaşlı oyuncular oynuyor ama
2: ben bildiğim gibi Mustafa var yani, kaç sonsa hala oynuyor yani.
1: Oynuyorlar abi.
2: Ya düşün ya, bu bütçeyle oynayabiliyorsun yani.
1: Takdir etmek lazım.
2: Abi zaten Beşiktaş rakibiydi. O ayrı mesele ama yani kollama ya değil.
1: Bak şöyle bakarsan Erzurum takımı hiç oyunu şirkinleştirmedi. Oynamaya çalıştı.
2: Evet, yapabildiğince
1: yapabildiğince
2: 1-2 kere yapmaya çalıştı. Pozisyona da girdiler 1-2 kere.
1: Ya yani önemli olan zaten az var yani. Ya oyuncular oynamak istedi. Ama hakem faktörü fazla
2: abi, iki tarafa da yapma işte, gözünü seveyim. İki tarafa da yapma ya.
1: Bir kere vurduğu barajlara
2: neyse
1: bak.
2: O ya.
1: 20 metre yazık şey ya. Baraj hakikaten mı kurdu iki tarafa da ya?
2: Kimse demiyor ki Beşiktaş'a al maçı ver bilmem ne yani, adil olun yani, adil olsunlar.
0: Kim var?
2: İşte adil olsunlar. Ha. Kime? Yani kimse demiyor al bir tarafı ona ver buna ver.
0: Tabii canım kimse demez ki bunu. Kimse istemez.
2: Ve doğruyu konuş. Hepimizin doğru konuşması lazım şimdi. Her iki taraf için de geçerli yani. Kim hakkı yendiyse söyleyeceksin abi.
0: Tabii.
2: Söyleyeceksin. Mesela ben yöneticilere o anlamda şey yap yani, kızıyorum. X bir yönetici, X bir başkan, hangi kulübün olduğu oldu. Kendi canı yandığı zaman konuşuyorsun abi. Ama rakibin, senin oynadığın rakibe karşı hakem aleyhte haksız çaldığı zaman çık konuş ya. Bir kere de bak, ben 35 senedir, 40 sene yakındır gazetecilik yapıyorum. Bir keresinde bir yöneticinin çıkıp da karşı tarafının hakkını yendiğini söylemedi abi. Söylemedi.
3: Şey, taraftarlar için de
2: taraftar
3: da birlik olabilir.
2: O da öyle olamıyor.
3: İçinde.
2: Ya doğruyu çünkü söyleyin ya.
3: Galatasaray'da yine bir pozisyon oluyor. Hakem yanlışı oluyor. Puan evet. Kaybediyor. Bir şey yapılmıyor. Sadece Galatasaray taraftar tepki gösteriyor. Evet. Fenerbahçe olunca Fenerbahçe, Beşiktaş olunca
2: aynı
3: Beşiktaş.
2: Şey işte.
3: Sonra rakibinin aleyhine bir yanlış yapılınca diğer takım taraftarları gülüyor.
2: Aynen
3: bizim
2: öyle.
3: Bizim de bilmem kaçıncı haftada yapılmıştı. Hep, siz de bize gülmüştü. O zaman
2: hep aynı şey işte.
3: Birlik olamazsanız bugün
2: olmaz
3: sana
2: abicim.
3: Yarın öbürüne.
2: Bak ben sana söyleyeyim. Şunu söyleyeyim.
1: Aslında yine tutarsız. Yapılır. Hakemler çok tutarsız.
2: Bak yıllardır hepimiz işte biliyoruz, bu işin içindeyiz. her böyle hakkı yenen

0: pat soluğu şeyde alıyor. Federasyon da alıyor, tabii, değil mi? Gazetelerde manşetlerde baskın, he, federasyona baskın. Ya baskın yaptın, tamam kardeşim, ne değişti? Ya Allah'ını seviyorsan ne değişti? Serdal Adalı daha 2 hafta önce gitmedi mi şeye, federasyona? Ne oldu? Ne oldu? Bugün yine 2 golünü yedi adamlar senin. Ne oldu yani? Olmaz. Federasyona
1: ne
0: git.
1: Gitmeyecek mi?
0: Hayır, federasyona gitmele falan bir. Birlik nasıl olacaksın. Bak kimine nasıl düzelecek? Ortak hareket edeceksin.
2: Okan, ben sana söyleyeyim mi?
1: 2 hafta
0: gerekirse
1: önce
0: maça çıkmayacaksın abi.
1: Tokat yiyor. 2 hafta önce tokat yiyor. Evet. 2 hafta önce golünü vermiyorlar. Ondan sonra gitmeyeceksin. Ve hatta penaltıların gollerini verilmeye
0: gitmeyecek. Gittin, ne oldu? Ne değişti?
1: Abi bir şekilde reaksiyon camian taraftarını
0: istiyor. Ya Okan, Allah'ını seversen.
1: Okan kulübünü temsil ediyor.
0: Yok abi.
1: En azından bir ikili diyaloglar.
0: Olmuyor diyorum sana ya. Olmuyor ya.
1: Oraya gitsen de gitmesen de en azından o diyaloğu görmen, o samimiyeti görmen gerekiyor.
0: Gözünü seveyim. Diyaloğu gitsen de. Geçen sene de gitti. Hiçbir şey olmadı.
2: Ben olsam var ya.
0: Söz aldılar vara. Yabancı var.
2: Ben 5 yaş kulübü başkanı olsam hiçbir federasyon toplantısına gitmem.
0: Geçmişte yapılıyordu öyle.
2: Hiç gitmem. Geçmişte hiçbir tane üyeyi de göndermem.
0: Fikret Orman gitmedi bir dönem. Hiç
1: hocam
0: gitmedi.
1: Bir şey söyleyeceğim. Yıllardır biz neyi konuşuyoruz? MHK gitsin hakemleri. MHK gitsin hakemleri. MHK gidiyor, hakemler kalıyor. MHK gidiyor, federasyon başkanı gidiyor, hakemler kalıyor. MHK gidiyor, federasyon başkanı gidiyor, hakemler kalıyor. Olan onlar oluyor, hakemler hala maç yönetiyor.
0: MHK gitse de başkan da gitse bir şey değişmeyecek bence.
1: Çözüp problem kim?
0: Başkanlar gidiyor, değişmeyecek
1: abi
0: problem
1: yani. Başka bir şey anlatıyorum ben. Problemin asıl nerede olup onu çözüp onu temizlemek, onu bulmak gerekiyor.
2: Abi sen bulabileceğine inanıyor musun?
1: Bulunması gerekiyor.
0: Bu hiçbir şey değişmez, hiç
3: yıllarca
0: hikaye.
3: Yıllarca konuşulacak.
0: Yok ya, değişmez.
2: Futbol
0: yani
2: o kadar açık değişmez bir alan ki her yer, her şeyi, bak her şeyi konuşmak
0: kulüpler
2: lazım.
0: Kulüpler bir olacak abi.
2: Yöneticileri konuşursun, başkanları konuşursun, taraftarları konuşursun. Değil mi?
1: Tabii.
2: O kadar geniş bir yelpaze var ki herkesin menfaati var. Menfaati tabii biraz kötü giden eleştirmeye başladı. Başarısız antrenör, başarısız yönetici, başarısız başkan. Abi herkes bu işten mamalanıyor Okan. Çünkü futbol hakikaten büyük bir yelpaze ve büyük bir meblağlar var işin içinde. Artık paralar çok büyüdü.
0: Endüstri
2: az
0: oldu ya.
2: Küçücük bir başarı bir başkanın kellesini götürüyor, değil mi?
3: Doğru.
2: İki tane taraftar yan yana geliyor.
0: Tamam.
2: Ana avrat küfür eder. Adam
3: sosyal
2: iş adam.
3: Medya var bir de
1: bak,
3: hocam.
1: O duruma düşmemek için ne yapacaksın biliyor musun o zaman hocam? Getireceksin Önder Özen'i, yanında Gökhan Keskin'i, İtalyano'yu. İyi bir kadro kurarsan o pozisyona düşmezsin. Futbol aklı hocam, doğru yöneteceksin. Doğru adamlarla, tercihlerle abi, hedefe gidersin. Senin, o zaman kelle koltukta olmazsın.
2: Abi, senin,
1: bak Beşiktaş doğru olanı yaptı.
2: Abi senin,
1: tebrik ediyorum. Senin, hem başkanı, ay, hem Önder
2: Özen'i. Kaç sene sonra yaptın
1: hem
2: bunu?
1: Hem Gökhan Hoca'yı, İtalyano'yu.
2: Kaç sene sonra?
1: Puzzle'ın taşı gibi.
2: Hocam kaç sene sonra yaptın?
1: Tamam yaptılar. Geç oldu, temiz oldu. Oldu artık ama oldu. Abi, çok şükür oldu. İyi gidiyor
2: abi,
1: şu anda.
2: Senin o zaman Futbol Federasyonu.
1: Sen edeceksin.
2: Senin bak bugüne kadar Futbol Federasyonu hiçbir futbolcu yönetmiş mi?
0: Yok.
2: Bir Halim Çorbalı döneminden var değil mi? Başka bir tane futbol federasyonu
0: şey var.
2: Futbol federasyonu.
0: Zekeriya yönetim abi var.
2: Kim? Abi yönetici.
3: MHK başkanı.
0: MHK başkanı. Her
2: futbolu, futbol bak, tamam, futbol federasyonu başkanı. Bir tane futbolcu olmuyor.
0: MHK anlı.
2: Abi gidin Hırvatistan'a gidin abi. Hayır. Hırvatistan'a gidin. Davor Şüker.
0: Şüker var.
2: Yalnız Brezilya'ya gidin.
0: O ayrı
2: Ronaldo
0: zaten.
2: Abi bak niye bir basketbol federasyonu Hidayet Türkoğlu basketbolcular. Voleybol abi hepsi başarılı. Sen niye bir futbolcu?
0: Futbolun içinden şart. Kesin şart.
2: Abi ben futbolu bilmeyenler futbolu yönetmeye çalışıyor. Sıkıntı burada. Bak siz bir şeyler anlamıyorsunuz. Futbolu bilmeyenler futbolu yönetmeye çalışıyor.
1: Hocam olmaz. Bakıyorsun Galatasaray'daki kadroya. Leo, Sané, Osimhen, Fener'e gel. Kimler var? Trabzon'da Kezali. Ya ne kaliteli oyuncu topluluğumuz var.
2: Ama
1: savaş var bu senelikte. Bırakalım o savaşı da sahada mücadele eden, savaşan
2: futbolcuları izleyelim. Kazansın.
1: Bravo.
2: İyi olan kazansın.
1: Bravo. Ne güzel kadrolarımız
2: olan
1: var.
2: Kazansın.
3: Konuyu güzel toparladın Okan. Teşekkür ederim. Hemen teşekkür bir ederim. İsmail Hoca'ya bakalım. Şimdi Fenerbahçe'ye ne oluyor? Onu konuşacağımızı söyledik.
2: Tabii tabii.
3: 24 saat içerisinde farklı gelişmeler yaşandı. İstifa krizi çözüldü. İsmail Kartal Fenerbahçe'de yoluna devam ediyor ama son 24 saatte olanları bir hatırlayalım. Çünkü çok hızlı gelişmeler yaşandı Fenerbahçe'de. Roma maçı bitiminde başladı aslında Fenerbahçe'de yaşananlar. Roma maçı bitiminde teknik direktör İsmail Kartal bir daha geri dönmemek üzere istifa ettiğini açıkladı. Başkan Aziz Yıldırım maç sonrasında devam edeceksin dedim ve bitti açıklamasını yaptı. Hatta arkasından geçiyordu İsmail Hoca, evine gidiyor merak etmeyin, yarın antrenmana çıkacak dedi.
2: Evet evet biz de
3: Sayın Başkan. Sonra ne oldu? İsmail Kartal'ın istifadan döndüğü düşünüldü. Sabah antrenman.

0: Ne çıkması bekleniyordu ama flash gelişme sabah İsmail Kartal ve ekibi antrenmana çıkmadı, kayıt çalıştırdı takımı. Ardından Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin apar topar İsmail Kartal'la görüştü ama bir değişiklik olmadığı bilgisine ulaştık. Yani deyim yerindeyse ikna edilemedi ve son noktayı Sayın Başkan Aziz Yıldırım koydu. Teknik direktör İsmail Kartal'la kulüp binasında görüştü ve devam kararı alındı. Telefonla görüştüğüne yönelik haberler vardı. Erdem Akbaş, Aspor muhabiri, hayır kulüp binasında bir görüşme yapıldı dedi. O bilgiye ulaştı ve bu görüşmenin ardından yola devam kararı alındı. Neden bu kadar duygusal davrandı İsmail Kartal? Gitmesi mi yanlıştı, dönmesi mi doğruydu, dönmesi mi yanlış, gitmesi mi yanlıştı bilmiyorum hocam. En tecrübeli isim sizsiniz bu masada. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İsmail Kartal'ı da tanıyorsunuz. Evet. Karşı karşıya ya da oynadınız.
1: İnsanlar duygusal. Yani İsmail Hoca da çok kaliteli ve duygusal bir insan. Abi Fenerbahçe'nin hocasısın. Roma maçı, işler iyi gidiyor. 1-1 bitmiş. İkinci yarı müthiş oynamışsın.
0: Kesinlikle. Ama bu arada Roma bence bu sezonun en formda takımlarından biri Avrupa'da.
1: Şu anda İtalya Ligi'nde.
0: Ve ondan bir puan çok değerli Şampiyonlar Ligi.
1: Bir de ikinci yarı 3-1 yapabileceğin pozisyonu evet. Yakalamışsın. Ama İsmail Hoca tutuyorsun, şişe atıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki ya işte ona değmedi. Ya kafasına mı diyecek adam? Ya iyi biten bir maçtan sonra bunu yapıyorsan acaba Fenerbahçe başka bir maçta mağlup olursa ne olur? Bence Beşiktaş maçından sonra çok büyük sorunlar çıktı. Yani Fenerbahçe kulübünde. Hatta Talisca'nın gitmesini İsmail Hoca istemiyordu. Yani o Asensio'nun gitmesini istiyordu ama Talisca'yı gönderdi. Çünkü 6 maçta 6 gol atmış bir Talisca'yı hazır halde gönderdin. Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan oyunculardan bir tanesiydi bana göre. Yani orada ısrar ettiği için, gittiği için zaten biraz sıkıntılarıydı. Hı hı. Ya bir de Aziz Başkan'la çalışmak çok zor yani. Gerçekten çok zor. Ne zaman ne yapacağını kestirmek zor. Bir de Fenerbahçe uzun süredir
0: iyi bir başkan. Fenerbahçe'yi çok seviyor.
1: Fenerbahçe kendini adamış ya. Müthiş. Öyle ya da böyle koskoca iş adamı. Edilesi. Ya Fenerbahçe yüzünden hapiste yatmış bir adam yani. Herkes yani hepimiz yatmayız. Ne yalan söyleyelim yani. Bu bir gerçek. Fenerbahçe'ye adamış kendini ama şöyle bakmak lazım. İsmail Hoca gerçekten sıkıntılı bir süreçte. Fenerbahçe camiası şu anda şampiyonluk istiyor. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'ne katıldıysa da
0: hocam 18 yıl aradan sonra abi, Şampiyonlar Ligi'ne abi, katıldı
1: hiç kimse,
0: İsmail Hoca.
1: Onlar falan. Unutuluyor. Oraya katıldın, orada hani puan aldın.
2: Hedeflik ya zaten. Hedef,
1: şimdi Fenerbahçe'deki en büyük hedef ne biliyor musun? Sıkıntı şampiyon olmadı. Uzun yıllardır şampiyon olan bir Fenerbahçe var. Abi bak
0: şu anda kaybetmiş değil Fenerbahçe. Abi
1: Beşiktaş 6 puanı var. Beşiktaş maçındaki şöyle bak. Beşiktaş maçındaki görüntüsü Galatasaray var. Hayır Galatasaray'la Beşiktaş maçındaki Fenerbahçe şimdi Beşiktaş'ı yener mi? İlk yarı Fenerbahçe iyi oynadı.
0: İyi oynadı. Yani
1: biraz daha oynadı ama ikinci yarı Fenerbahçe yoktu abi 45'ten sonra
2: ortada yoktu.
1: Yoktu abi. Beşiktaş aldı topu, vermedi bile. Tek kale maç oynandı. Yalan mı? Bir de Fenerbahçe stadında o kadar büyük tribün, o kadar büyük taraftar, Beşiktaş topu Fenerbahçe'ye vermedi.
3: Sanki kendi sahasında oynadığı gibi oynadı ya.
1: Abi çünkü niye biliyor musun? Fenerbahçe çok yaşlı bir takım bakın.
0: Ama Roma maçta siz de dediniz iyi oynadı. Capello'nun da biliyorsunuz açıklaması var. Fenerbahçe'yi çok beğendi Roma karşısında. Özellikle abi, ikinci yarıda bak, çok agresif oynadı.
3: Çok iyi oynadı ikinci yarı Fenerbahçe.
0: Abi, yok Capello söylüyor.
1: Şöyle diyeyim sana. İlk yarı Roma Beşiktaş'ın yaptığını yaptı. Önde Perez'de baskıyla evet. Oynadı. 45 dakika sonra Roma yoktu sahada artık. Bir takım ancak 45 dakika veya bilemedin 60 dakika baskı yapabilir.
2: Yoruldu
1: ondan
2: da.
1: Sonra modu düşecek. 2 tane 3 tane değişiklik yaptı biliyorsun. Oğuz'u soktu. Bir de orta sahaya
3: Santafor'a şeyi aldı.
1: Lukaku'yu aldı ama orta saha.
3: Mert şey neydi sol beki aldı.
1: Levent
0: orta sahadan sol.
1: Levent'i orta sahaya aldı.
3: Evet, doğru.
1: Aslında şey vardı orta sahada altyapıdan yetişen genç çocuk.
3: Bartu
1: kırılgan fiziki olarak zayıftı.
0: Biraz hafif bir sakatlık da yaşadı hocam.
1: Abi bak bir kere oyuna müdahale ettiğinde Fenerbahçe takımı bir ivme kazandı. Baskı yaptı, top kaptı, pozisyon üretti.
0: İsmail Hoca yazar yani bunu.
1: Bence ikinci yarı İsmail Hoca'nın.
3: Oyuna hükmetti, galibiyeti kaçırdı, pozisyonlara girdi. Yani dediğin
1: kere
3: gibi
1: direkten top var.
0: Teknik direktörlük yaptınız. Yani bundan sonra ne olur? İsmail Hoca'nın gitmesi, gelmesi.
1: Fenerbahçe şampiyon olamazsa herkes gider gelir.

0: Fenerbahçe'nin tek arzusu, tek kurtuluşu şampiyon olması. Çünkü Fenerbahçe çok hakikaten...
1: Geri dönmesi güven uyumu almış oldu. Daha mı güçlü döndü?
0: Abi bunu Fatih Tekke'de de gördük. Yani o da kızdı bıraktı
1: aslında.
0: Kızdı bıraktı ama...
1: Bizim yayınımızda istifa etti.
0: Yani
1: bak, sonra geri döndü, sonra...
2: Abi işte, ben sana söyleyeyim, bu dikiş tutmaz.
0: Yani
1: devam etmez mi diyorsunuz?
2: Ben tutacağını düşünmüyorum. Yani bir kere
1: kez
2: yıprandı.
1: Daha mı bırakır yönetim?
2: Bırakır. Yani yönetim gider mi? Yani bu sefer yönetim gönderir. Bana öyle geliyor. Fatih Tekke ya, vakası gibi olur bak dedi
0: Fener,
2: dersiniz.
0: Fenerbahçe çok zor bir kulüp abi.
3: Ya hocam,
0: zenginler kulübü.
3: Ne olursa olsun bu sene müthiş bir performans sergileyen kaleci Ederson var.
0: Var.
3: Sağ bekte Mert de Samedo iyi bir bek. Bana
0: ben,
3: göre
0: ben Samedo'yu tutmam da Mert tutarım.
3: İçeride bence
0: bek bakımından yapıyorsun. Hiçbir zaman
3: ofansif anlamda oralarda iyi örüyor. Sol tarafta Archie Brown formda iyi.
0: Aynen
3: oluyor.
0: Doğru katılıyorum.
3: Gel arka tandeme Ake ile yanında Şikrinyar. Evet. Orta sahada Gündüz, Kante, İsmail, Asensio, Greenwood, Vedat, Kerem, Oğuz. İyi bir kadro var hocam. Abi İkinci var. Arada bunda birçok eksikliklere rağmen oyuna hükmettin. Müthiş top oynadın.
1: Tamam, Roma maçı değerlendiriyoruz ama İsmail Kartal bu kadronun başında kalmalı mı onu değerlendir.
3: İşte kalması gerekiyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Bu kadroda oraya gelecektim şimdi işte. Bu kadroyu yönetebilecek potansiyeli camianı tanıyorsun. İyi oyuncuların var. Kalması gerekiyor bana göre. Bırakıp gitse kimi getireceksin şu anda?
1: Tabii.
3: Yani kim var
2: kalması
3: abi?
2: Kalması gerekiyor ama işte 18 yıl sonra
0: aynı şeyle mi?
2: Şampiyonlar Ligi'ne katılmış.
0: Zor işi
3: ya
0: yani.
3: Hocam havaya ya 2 maç 3 maç kazandın mı iyi oyunla beraber havaya girersin. Bakmışım farklı şeyler olur. Yani şimdi aynı getireceğin hoca acaba oyuncular yani. Oyun sistemi uyacak mı, hocayı tanıyor mu, edecek mi, tanıyana kadar bir iki mağlubiyetle iyice koparsın. Yani ben İsmail Hoca'nın devam etmesi kararını doğru buldum açıkçası.
2: O zaman baştan yani, getirmeyecektin
0: artık kendi
2: yani.
0: Taktiği, o da ayrı.
3: Ben doğru buldum. Ben kendi açımdan yani, doğru buldum.
2: Ama işte nereye gidecek belli değil.
3: Nasıl nereye gidecek?
2: Yani bu ya motivasyonunu kaybettiğini düşünüyorum ben.
1: Takip etmek lazım.
2: Yani, bir de bak, bir yenilgi de bir beraberlik de yine gitsin diyecekler İsmail Kartal. Haydi yine aynı başta
1: durdu hocası.
2: Bravo da
1: çok
2: yani.
1: Önemli bir şey.
2: Bilmiyorum.
3: Güven verir.
2: Sıkıntılı
1: bir bak. Güven verdi.
0: 99 puan aldı halde gönderdiler yani. Öyle bakın.
1: Evet bence.
3: Bir de Cüneyt abi bak şimdi işleri
2: aldı derece var. O zaman bir tane takım vardı. Kartal ne Beşiktaş abi. Vardı ne Trabzonspor tabii, vardı. Yani
0: vardı yok
2: aldı
0: bak.
2: Aldı abi bak, yani tamam. Ama yani
0: Kartal şöyle
2: sonuçta
0: bak,
2: bak ben sana
0: sonuçta
2: söyleyeyim.
0: Aldı
2: şey değil
0: aldı.
2: Yani.
0: Başarılı mı?
2: Şey
0: başarılı.
2: Demiyorum.
0: Bak,
2: tabii ben, ki.
0: Abi, başarılı mı? Başarılı.
2: Işte, Fenerbahçe'nin ikinciliğe falan ihtiyacı yok artık. Fenerbahçe birinci olması lazım. Şampiyon olması lazım. Ha bunu ha
3: bu saatten sonra yapabilir mi şampiyon pekala İsmail Hoca?
2: Ya yapabilir demem
3: sonra.
2: Yani elbet yapabilir ama ben diyorum ki ben yıprandığını düşünüyorum hocanın. Kolay değil şişeler mişeler atılıyor. İstifa ediyorsun.
1: Tabii ferit bir hareket.
2: Tabii Fatih Tekke'yi görün abicim aynı maç Fatih Tekke yönetim açıklama yaptı. Bir hafta sonra ne oldu?
3: Cüneyt abi ne dedi? Başkan bir arkanda. Sana inanmış güvenmiş
2: ya, tamam.
3: Bir camia.
2: Başkan tamam arkanda nereye kadar?
3: Bu süreç kötü gidebilir. Roma maçında muhteşem bir ikinci yarı Fenerbahçe var. Sen bunu sergiledin mi? Sergilettirdin mi? Yine sergiletebileceğin evet. Elinde iyi oyuncular var. İsmail Hoca bence
2: edebilir.
3: Bunu toparlayabilir. 2-3 galibiyete bakar bu iş.
1: Peki son bölümde
2: ben gitsin demiyorum zaten ama yani yıprandı.
1: Soralım tek tek ve noktayı öyle yapalım. Dümasan Konyaspor, Trabzonspor hocam oynadınız Trabzonspor'da. Onlar da
0: yani
1: çok
0: Konya
1: seviyorum.
0: Ama Konya 4 haftadır mağlup yani.
1: Sonuncu zaten
0: tabii
1: hocam puanı yok.
0: İki maç içeride.
3: Ben de 2 dönem oynadım Konya'da.
0: Konya Konya'nın işi zor. Trabzon zor. Trabzon takımı
1: öyle başladı. Trabzonspor diyorsunuz. Yani
0: ben Trabzon evet.
3: Trabzon zaten, havaya girdi.
0: Ben Trabzon'u severim çünkü benim için önemli yani.
3: Havaya girdi Trabzon Cüneyt abi.
2: Yok bir de yenilirse
0: oyun anlamında da.
2: Ben de Trabzon'u yeneceğini düşünüyorum ki Konya yenilirse bence hoca değişikliği falan da olabilir.
0: %90 evet. Olabilir kendi sahasında çünkü.
1: Galatasaray Kocaelispor. Galatasaray evinde Kocaelispor.
0: Vallahi geçen sene biliyorsun Kocaeli Galatasaray'ı yenmişti, sürpriz yapmıştı. Evet. Eğer Osimhen yoksa
1: moral bozukluğu var.
0: Abi Osimhen'in olması Galatasaray için çok büyük avantaj olmazsa da Kocaeli'nin avantajı olur bence.
2: Evet.
1: Sürpriz olabilir diyorsun.
0: Bence de abi. Çünkü abi Osimhen farklı bir oyuncu.
3: 3 ihtimalli bana göre.
2: Bence de Kocaeli zor maç.
1: Peki Gaziantep deplasmanında Fenerbahçe?
0: Yani Antep yendi ama yani çok böyle ekstra bir gitti her pozisyonu gol yedi. Daha doğrusu Göztepe'nin kalesi her golü yedi. Seyrettim maçı ben.
1: Evet taraftarında
0: yani,
1: zaten tepkisi
0: yani,
1: vardı hocam.
0: Yani Fenerbahçe gene ya Fenerbahçe abi yani Gaziantep
2: bana da
0: olsa,
2: Fenerbahçe enerji
0: Fenerbahçe
2: geliyor.
3: Ben de Antep Göztepe maçını izledim dediği gibi hocam ama Atletico oyuncuları da var Antep'in dikkat et hocam mesela.
0: Ama Fenerbahçe
3: tabii Fenerbahçe
0: şimdi sonuçta, Fenerbahçe gazı aldı. Biraz gaz aldı ya.
1: O bence yüzden, futbolcular da ekstra hocanın
3: tabii.
1: Ekstra yani, motivasyonu.
2: Bence de.
1: Eğer yansır. Hocayı seviyorlarsa.
3: Bravo.
1: Seveni sevmeyeni
0: ama İsmail Hoca İsmail Hoca çok ilgili bir adamdır. Hoca
3: yok. Noktayı vurdu. Doğru.
0: Yok. İsmail

0: İşte yemek yok, isteyenlerin
1: doğru. Yok, İsmail Hoca olur,
0: sevenlerinki farklı olur.
1: Oluyor. İsmail Hoca hakikaten futbolcuları sever. Niye biliyor musun? Çok iyi bir insan.
0: Evet.
1: Acayip bir düzgündür. Kimseyle işi olmaz. İşini yapar. Hiç kimseyle derdi olmaz.
0: Sessiz, sakin.
1: İnanılmaz. Bir de futbol seven bir yani. Abi çok kaliteli bir çocuk.
2: O zaman abicim bak Beşiktaş'ta yani. Nasıl hocayı seviyorlar. Öyle bir hava yakalandı. Fenerbahçe'nin de bunu yapması lazım oyuncuların.
1: Ama o İsmail Hoca düzgün de.
0: İsmail
2: İsmail iyi hoca. Göstermeleri lazım.
1: İyi insan. Ben bir iyi tanıyorum yani.
2: Türk hoca yap sonuçta. Bu ülkenin insanı.
0: Kartal'ın sözünü keserek niye kesiyorum? Doğum gününü kutlamak için kesiyorum.
1: Kartal'ın mı doğum günü?
0: Kartal'ın doğum günü.
3: Ben de diyorum bugün niye çok şıklıydı Kartal abi. Büyük ihtimal buradan bir yere gidecek.
1: O yüzden de böyle
3: yerden geliyor.
2: Nereye gideceğim?
3: Şu takım elbiseni nereden aldıysan lütfen ismini ver, ben de gideceğim aynısından alayım.
0: Mahsur yoksa kaç oldunuz Kartal Bey?
3: 1453. Ramiz dayı takım elbisesi.
2: Osmanlı'dan kalma.
3: Ramiz dayı. Ramiz dayı gibi olacağız.
0: O kadar değil, aynı yaştayız yani.
2: Aynen 54 yaştayız
3: Kartal.
2: Oldu 54'e girdik.
1: Saçlar siyah yalnız hocam. 54'e girdin ama valla tebrik
0: ediyorum lan seni. Nice senelere.
1: Daha geldi çocuktu ha.
2: Başladığımda 18-19 yaşındaydım.
0: Tabii Süleyman Seba rahmetli futbol oynuyordu o dönemde.
2: O dönemde.
1: O kadar da değil ya, silah arkadaşı diyeceğim.
2: Dedim ya Osmanlı dönemi dedim işte ya.
0: Peki noktayı koyalım. Necep hocam, sevgili Kartal Bey'den çok teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederiz.
0: Takım oyununun sonuna geldik. Hoşçakalın.
4: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: A-Spor Radyo.

0: Efendim 90+1 hoş geldiniz. Beşiktaş çok net bir galibiyeti, 3 puanı 3 golle kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Siyah beyazlı takım bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltmiş oluyor. 5. haftanın açılış maçında 3-0'lık bir galibiyetle Beşiktaş Erzurumspor'u uğurluyor. 12 puana yükseldi Beşiktaş. Dediğim gibi maç fazlasıyla liderlik koltuğunda siyah beyazlı takım var. Erzurumspor 4 puanda kaldı ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor. Evet, sevgili Murat, şöyle bir bakıyorum. Maç içinde notlarıma baktım. Erzurumspor'un elbette bir iki tehlikesi var, fakat Beşiktaş'ın erken de buldu golleri, 21. dakikada ilk gol falan, ama hiç vites düşürmeden ya da hiç duraksamadan sürekli gol kovaladığını, sürekli o iştahlı görüntüsünü koruduğunu, geçtiğimiz haftanın derbi galibiyetinin de verdiği moralle iç sahada çok kolay bir galibiyet aldığını gördük. Sence neler öne çıktı? Neler bu net galibiyeti getirdi Beşiktaş'a? Erzurumspor'un da ligin mütevazı kadrolarından birine sahip olduğunu göz ardı etmiyorum tabii bunu sorarken.
1: Şimdi Beşiktaş'ta bir kere çok değişen şey var. Aslında yani bu senin anlattığın iştahı, arzuyu, altında yatan şeylere bakmak lazım biraz. Yani nasıl bu takım aslında kısa bir süreç içerisinde bu kadar gol üstüne gol kovalıyor, rakibine top vermiyor, sahada her yere basıyor, oynayan oynamayan herkes mutlu. Yani bir takım duygusu var ve bütün bunları biz burada daha önceki programlarda da ben söyledim, başkaları da söylüyor elbette. Yani bu biraz değil, bayağı bir teknik direktör farkından kaynaklanan bir şey. Yani onun oluşturmuş olduğu güçlü oyun bir kenara, bir de mutlu oyuncular topluluğu var. İstekli oyuncular
0: güçlü
1: topluluğu.
0: Güçlü oyun, mutlu oyuncular.
1: Evet. Yani şimdi oyuncular mutlu olunca taraftarlar mutlu. Sonuçlar güzel. Yani evet, bugün maçın başından bittiği ana kadar muhteşem bir kere bir destek vardı. Ya yani ben bu desteği ne Fenerbahçe tribünlerinde gördüm, ne Galatasaray tribünlerinde gördüm, ne de Trabzon'da gördüm. Yani hiç susmadılar. Sürekli takımı motive etmeye çalıştılar ve sürekli bağırdılar, tezahüratlar yaptılar. Bu aslında biraz da artık ciddi manada Beşiktaş'ın geçmiş yılların var olan özlemi. Yani galibiyet özlemi.

0: İyi futbol, kaliteli futbol, bol pozisyon, hızlı oyun. Bakıldığı zaman bunların hepsini yapmaya çalışan bir takım, bunları uygulamaya çalışan bir teknik direktör ve öyle bir şey ki, yani sahanın kenarında durmayan bir teknik direktör profilini görünce herhalde oyuncu da, ya bizim hocamız bile neredeyse bizim kadar efor sarf ediyor. Bizim de çok koşmamız, enerji sarf etmemiz gereken
1: İtalyanının
0: bir durum.
1: koşu mesafesine de bakalım bir dahaki
0: Yani
1: sefere.
0: tabii biraz şey yapıyorum ama
1: Tabii.
0: yani sonuç itibariyle adamın göreve geldiğinden beri işi sıkı tutuyor.
1: Evet.
0: Disiplini sıkı tutuyor. Takımda işte diyelim ki derbi oldu, oynamayan oyuncular var. Mesela öyle bir şey olmuş, hepsiyle konuşmuş. Yani Ümraniye'den gelen haberlerin içerisinde şunlar var. Ya yani idman öncesi, idman sonrası işte oturup mesela bir salonda sohbet, çay, kahve. Yani bunların tabii diyecekler ki yani çok mu? Evet, bunların çok önemi var. Birazdan İsmail Kartal'a geleceğiz. Samandıra'yı da anlatacağız.
1: İkinci bölümde
0: Yani
1: konuşacağız
0: bunların çok önemi var.
1: Fenerbahçe'deki gelişmeleri.
0: Beşiktaş kısa sürede bunları sağladı. Ya yani maça gelirsek de senin de dediğin gibi yani birde bir pozisyonu var, üçte var, altıda var, sekizde var. Yani öyle bir başladı ki fişek gibi başladı maça ve golü buldu, golleri aradı. Yani 2-0'ı buldu, 3'ü buldu. Sayılmayan golleri var.
1: Evet.
0: Penaltı var mı yok mu denen pozisyonu var. Yine sayılmayan bir golü var. Yani bakıldığında her aksiyonu yaptı bir maç içerisinde ve liderlik koltuğuna oturdu. Tebrik etmek lazım.
1: Peki, Raya Hocam, sevgili Murat, Vincenzo Italiano'yu başrole koyarak bir Beşiktaş portresi çizdi bize. Italiano'nun çok önemli katkısı olduğunu aslında geçtiğimiz hafta derbide de vurgulamıştık. Bugün de doğru oyun, mutlu futbolcular enteresan bir aslında formüldü. Neler Beşiktaş'ta değişti? Neden Beşiktaş çok daha doğru oyun oynuyor? Hoca nerelere dokundu da bu işler çıktı? Tabii ki değişen kadroyu göz ardı etmiyorum. Kadro değişti ve gelişti. Ama hani çok büyük, inanılmaz şeylerdi. Bugün örneğin Vlahovic yoktu. Cezalı olduğu için. Rıdvan sakattı. Ama yine o dişli dönmeye, çalışmaya devam etti.
2: Vallahi Beşiktaş'ta neler değişti? En başta bir kere değişen, sen söyledin ya Beşiktaş'ta bu başarı nasıl geldi diye. Bir kere Ümraniye'de bir teknik direktör dokunuşu var. Teknik adam var ya. Ya bir sahipsiz teknik adam olarak maalesef geçen sene Sergen Yalçın'la beraber tembel, çalışmayan, Ümraniye'de vakit geçirmeyen oyuncuların günlük anlık performansına göre Beşiktaş'ın maçlarının skorun belirlendiği bir geçen sene bir futbol sezonu vardı Beşiktaş'ta. Şimdi daha çalışkan, Ümraniye'de sabahtan akşama kadar mesai veren Sergen Yalçın gibi oyunculardan erken neredeyse terk eden Ümraniye falan biri yok. En önemli değişenlerden biri teknik anlamda bir baş var orada, baş. Yani futbolcular görüyor, muhatap olduğu, özellikle antrenmanlarda hepsine dokunduğu, bütün oyuncuların yani geçen seneki bitmiş denilen oyuncuları geliştiren bir teknik adam var. Hani Türkiye'de şöyle bir şey var ya yüzdelik var ya işte %50 mi, %10 mu, %20 ne kadar bunun işte şey teknik adamın dokunuşu bir yüzdeye vursak ne kadardır diye. Yani yüzse onun limiti %100'dür ya. Futbol böyle bir şeydir ya. Bizde maalesef oyuncu üzerinden okunduğundan işte hep öyle görüyoruz zaten. Maalesef onları da görüyoruz yurt dışı maçlarında falan. Yalnız bir takım değil, bütün takımlarımızı geçmiş olsun. Yani şimdi tamam bu son zamanlarda düzeldiler ama geçmişte hala da öyle oyuncu üzerinden maçlar dönüyor ya ülkede. Ama teknik adam işte dokunuşu Beşiktaş şöyle vesaire falan, teknik adam İtalyan öyle bir baş var orada ya. Bir futbol yani ciddi anlamda kafa yoran, bir teknik anlamda oyuncuları en başta geliştiren ve bu da tabii neye yansıyor? Oyuna yansıyan bir gelişim görüyoruz. En önemlisi bir de oyunculara inanıyor. Benim de duyduğum, içeriden de konuşulan, edilen gazetelere de ve gazetelerde, televizyonlarda bir şekilde söylenen oyuncu röportajlarına direkt televizyonlara söylüyor. Diyor ki İtalyan'a şöyle antrenör, çalışkan, hepsiyle ilgileniyor vesaire. Geçmişte geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'la böyle bir şey yoktu ya. Çoğu mesela

0: Genç oyuncunun ayrılması, geçen sene bazı oyuncuların ayrılması, yurt dışı gitmesinden büyük nedeni Sergen Yalçın'la maalesef gelişemeyeceğinden gitmiştir ya. Yani işin gerçeği budur. Bazı oyuncular yurt dışına gitmesinin, genç oyuncunun nedeni budur. Gelişemeyeceğim, edemeyeceğim, burada kalırsa diye ondan gitmiştir. İşin gerçeği budur ya. Bunu o iyi çocuk, bizde bu çocuk, buna dokunmayalım. Bu iş tembellik işi değil, bu iş çalışkan, mesai vereceksin. Ya o oyuncu üzerine. Sergen Yalçın böyle bir deyim var ya. Pep Guardiola gelse ne yapar diyor Türkiye'de ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Ya bak, böyle bir futbol zihniyetiyle bir insan büyük takımda, Türkiye'de dört büyük kulübünde teknik adamlık yaptı. Guardiola buraya evet gelse Konya Spor'da Anadolu takımda çalışır, şampiyon yapmayabilir. Ama oyunu değiştir ya. O zaman verdiği cevap düşün. City niye 24-25 milyon euro? Yani düşünebiliyor musun? O kadar zengin de patronu niye versin Guardiola? Altyapıdan sizden birini getirir. Dünyanın en iyi, en pahalı kadrosu, al şampiyon yap der ya. 25 milyon euro vermez. 500 bin euroya sen çalış altyapı teknik direktörü der. Yani bu anlamda İtalyan'a bir kere çok doğru tabii ki bir tercihti. Bununla beraber futbol yapılanması çok doğru oldu. Ne oldu? Geçtiğimiz senelerde düşün şöyle. Yani kalede Ersin oynuyordu. Nübel'e geldi. İleride Mustafa Semihler oynuyordu. Şimdi Vlahovic'e geldi. Yedeği o.
1: Solda Trossard gibi bir kalite var.
0: Kalite ve futbol aklı var. Yani adam ya resmen futbolcuyum diyor ya. Tepeden tırnağa ben futbolcuyum diyor ya. Adam top ayağına geldi mi yakışıyor. Adam oyun bilgisi, oyun zekası, oyun görüşü mükemmel. Yani ama dediğim gibi yani çok çaresizlikten, yani santraforsuzluktan Vlahovic gibi, yani Avrupa'nın en önemli golcülerini alıyorsun. Nübel gibi, yani kalede kaleci diyorsun ya. Kaleye baktığında bir kaleci var Beşiktaş'ta senelerden sonra. Yani klasik bir deyim var ya, atanı tutanı. Beşiktaş'ın evet o klasik baktığımızda deyimiyle atanı da Vlahovic sağlam. Kaleci tutanı da o da sağlam. Nübel.
1: Orta sahası da daha çok sağlam.
0: Orta sahası.
1: Yani Orkun ve Olaytan'a Salih katkısı çok iyi oldu.
0: Sağlamdan daha önemli. İlk hafta söylemiştim, hatırlıyor musun burada? En 4-3-3 oynayan denkleme en uygun orta saha, iki önlü oyuncular, o box to box oynayan iki tane oyuncuları var ya. Olaytan 8 numara. Göztepe'de 10 numara oynadı gibi ama dinamizm artık mesela şimdi net elin değdiğini de görüyoruz biz, değil mi İtalyan'ını? Ya İtalyan'a bir bakıyorsun, yani geliştirdi Olaytan'ı. İki önlü daha da iyi oynuyor. Zaten Orkun da öyle. 6 numara Salih mükemmel oynuyor. Şimdi 6 puzzle oturuyor. 2 tane omurgada düşün. 2 tane orta sahada o üçlü. Ya mükemmel, yani oyuncu profilleri var. Ya bu kadar çok doğru bir seçim. 8'ler oturuyor. 8-10 gibi ikisi de oynar. Orkun'la Olaytan. 6 numaran çok iyi. Dediğim gibi yani nerelerden, Ersinlerden, Mustafa'lardan, Semihlerden, onlar genç oyuncular ama yani daha böyle, şimdi hedef şampiyonluksa, pardonu yoksa, büyük takımda teknik adamlık böyledir. Onların yerine dolduran doğru mesela, oyuncular aldılar. Çok doğru işler yapıldı. Yani Beşiktaş'ın bu noktaya gelmesi tesadüf değil.
1: Mesela dediğinizin sağlaması olan bir ekranda karşılaştırma var. Dusan Vlahovic ile Yang Yohun karşılaştırması. Burada Vlahovic 16 dakika kadar daha az süre almış. 4 gol üretmiş. Şu ana kadar Yang Yo skor üretemedi. Gol beklentisi Vlahovic'in 2.44 iken Yang Yo'nun 0.79'da kalıyor. İsabetli şutlar da 2.7'ye 0.4. Yang Yo'nun da oyunun mücadele tarafında ve işte o enerji koyma tarafında bir fark olduğunu görüyoruz. Ama tabii o bölge skoru değiştirme bölgesi.
0: Tabela yapma.
1: Tabela bölgesi.
0: Bitti, tabela. Yani bir santrafor'un sezon sonu bittiğinde hikayesi budur. Yani bakarsın işte Talisca mesela Fenerbahçe'den gittiğinde niye herkes kalsın diyordu. Tabela bakıyorsun. Yani bir oyuncunun tabelasına bakarsın. Yani santrafor'un bastı, koştu, ikili mücadele. Tabii ki olacak. Ben koşmayacak, mücadele etmeyecek demiyorum. Ama sezon sonu geldiğinde dersin ki kaç gol atmış? 25 gol. Kaç asist, 10 asist, bitti. Yani Vlahovic böyle bir oyuncu. Net bir oyuncu. Yani ne, yani bir rakam yatırıp alıyorsan Vlahovic'i mutlaka bunun karşılığını sana verir. Net bir şekilde Vlahovic bu sezon sakatlanmasın. Yani cezalı olmasın.
1: 20 plus sezon atar değil mi?
0: Ben yani bence geçen sen 22 golle mesela 2 tane oyuncu 22'şer golle bitirdi sezonu gol kralı olarak. Ben Vlahovic'in büyük bir aksilik olmazsa, dediğim olmazsa, ama bir de altını çizerek söylüyorum. Çünkü bazıları kesiyor falan, böyle sosyal medyada öyle kullanıyor. maçlarda oynasın, bundan sonraki tüm maçlarda oynasın. Yani geçen seneki 22 gol barajını Vlahovic geçer.
1: Peki Mustafa Hocam, şimdi rakamlarına baktım maçın. Bir tek isabetli şutu var 90 dakikada konuk Erzurumspor'un. Ceza sahasına da 8 defa girebilmiş. Pek bir etkinlik gösteremedikleri açık. Zaten bazı takımların sezona başlarken performanslarını şöyle incelediğimizde gerçekten sıkıntı yaşayacaklarını daha bugünden öngörebiliyoruz. Yani kadro zaafı olan takımlar var. Öte yanda 44 defa rakip ceza sahasına giren, 21 defa şut çeken, 7'si isabetli olmak üzere, işte 3 gol atan, bazı filelere giden topları sayılmayan bir Beşiktaş oldu. Tabii onları, kurallarını vesairesini falan işleyeceğiz şimdi, birazdan bakacağız, ama hep iştaha, doğru oyuna, teknik adam dokunuşuna ve bir adım ileri gitti hocamla, dedi ki transferdeki doğru planlamaya, doğru alınan oyunculara vurgu yaptık. Bunlar bir araya gelince de şu ana kadar Beşiktaş'ta işler iyi gidiyor. Elbette lig uzun bir maraton, ama iyi toparladı diye düşünüyorum Beşiktaş geçtiğimiz yıldan bu yıla.
2: Doğru, çok sıkıntılı bir süreçti. Bu süreci Önder Özen Başkan,
1: Serdar Adalı
2: ve Italiano çok güzel bir birliktelik ve çalışmayla bugünlere getirdi. Bir kere onlara teşekkür etmeliyiz. Ligde Beşiktaş maçlarını seyrederken hücum futbolundan keyif alıyorum. Vlahovic yokmuş, Rıdvan yokmuş, Beşiktaş'ı şu anda fark etmiyor. Aynı oyun temposu, aynı iştah, aynı istek sahada görebiliyoruz. Hiç fark etmiyor. Erzurumspor'a da bir parantez açmak istiyorum. Ahmet Dal Başkan'ı severiz. Genç bir başkandır, çok heveslidir, çok çalışkan biridir. Lakin bu kadro Süper Lig seviyesi bir kadro değil. Bu kadro derinliği yeterli değil.
1: Çok da yaşlı oyuncu var ya. 37-38 evet. Yaşında oyuncular.
2: Eren herhalde 36 yaşında, yanlış hatırlamıyorsam.
1: 36-37'dir. Evet, Mustafa bu, öyle.
2: Bir Mustafa Yumlu ona keza. O daha da fazla sanırım.
0: 37-38 arası.
1: Şey, daha fazla. Bekler. Şey,
0: Orhan da
1: o civarda. 37-38'dir.
0: 36-37 bas. Tabii.
2: Yanlış tespitim etmediysem 6-7 oyuncusu bir alt ligin oyuncuları. Düşen tabii. Takımlardan gelen oyuncularla kurulan bir kadro. Bu kadro bu ligin kadrosu değil. Burada tutulmaları çok zor. Bundan bağımsız olarak Beşiktaş'a şapka çıkarıyorum, oynadığı futboldan, disiplinden dolayı. İtalyano'nun sahaya yansıttığı, takım üzerinde oluşturduğu sinerji muhteşem. Bakın maçın akışı içerisinde sarı kartlı olan Orkun ve Salih'i oyundan alması bile son derece akıllıcaydı. Sarı kartları vardı. Oyun zaman zaman karşılıklı oyuncu didişmeleri, krizden gerilebiliyor. Atılmasın diye çekti. Neden? Rakip karşıda pek varlık gösteremiyor. Yerine koyduğu oyunculara, süre verdiği oyuncular zaten onların yokluğunu ve mevcut skoru devam ettirebilecek yetenekte. Bunu bile görebiliyor. Yani kaptırmıyor kendini. Çalışıyor. Futbol aklını sahaya yansıtıyor. Takım üzerinde müthiş bir enerji ve sinerji oluşturmuş. Muazzam bir şey. Bu yüzden Serdar Adalı başta olmak üzere Önder Özen'i ve İtalyano'yu gerçekten kutluyorum. Beşiktaş'ın en güzel tarafı da şu. Oyunun bütününde hep coşkulu ve istekli.
1: Evet.
2: Çok keyif veriyor bu da. Biz bu futbolu seviyoruz. Coşkulu ve istekli.
1: Ya zaten bir için futbol var. Yani al sağdan sola, soldan sağa, geriye. İnsanlar tonla para veriyorlar. Yani bu iş gol için, skor için, güzel oyun için izleniyor. Yoksa niye izlenecek?
2: Ya bu izlenme, seyir zevki yüksek. Oyunu bize seyrettirdikleri için hemen bir tek Alanya maçında bir sıkıntı yaşadılar.
1: Evet.
2: Kapalı defansı açmakta zorlandılar. Tabii ki o maçta da bazı spesifik hakem hataları var. Onu ayrı bir kenara koyalım. Ama Beşiktaş hakem bu akşam da yok mu? Bu akşam da hakem hataları var. Onu da geçebilecek güce sahip. Bu coşkuyu, bu isteği eksilmediği sürece, bu birliktelik, bu takım havası bu şekilde pozitif enerjiyle devam ettiği sürece Beşiktaş bu ligde daha çok rekorlara da imza atar. Seyir zevkini de yükseltir. Çok iş yapar.
1: Sevgili Murat, şimdi Orkun'a bir parantez açmak istiyorum. Orkun'un performansı da vardı. Geçtiğimiz yıl ilk transfer olduğunda tabii çok büyük bir beklentilerle gelmişti ve ilk çeyrek o beklentileri karşılamayan bir görüntüde olunca herkes bir eyvah falan dedi. Yurt dışından gelen belli oyuncular da var hafızalarda hemen, tazeliğini koruyan, iyi performans veremeyen. Ama sonra

0: 17 Ağustos 23 Aralık arası golü yok geldikten sonra Orkun'un. Sadece 2 asist yapmış. Nübel mi geliyor? Buna devam edeceğim. Bir Nübel'e bakalım neler söylüyor.
1: Yeah, very important game. It was very difficult after last week. These games after a big win against the Fener are very important to keep going and clean sheet always good. You cannot lose the game when you have a clean sheet. So I'm very happy with the performance today and we have to keep going like this.
2: Bugünkü maç bizim adımıza çok önemliydi. Geçen haftaki galibiyetten sonra, derbi galibiyetinden sonra, Fenerbahçe'ye aldığımız derbi galibiyetinden sonra bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yememek tabii ki de çok güzel. Gol yemediğiniz zaman maçı da kaybetmiyorsunuz. Performansımızdan dolayı mutluyum. Bugünkü oynadığımız oyundan dolayı mutluyum.
3: Efe Can.
4: What would you like to say about the team defense? There are too many matches that we kept the clean sheet in like 500 minutes and we didn't concede goals and you are giving an extreme confidence to the fans also. Would you like to say something about that?
1: Yeah, I think the defending of the whole team is very good at the moment, especially today. We played very serious from the first minute and this gives me confidence and also the team. And so we built a stable and good structure for the offensive. And everyone is starting with the defense, also the strikers. And then we play very good forward. And that's why we have good confidence at the moment. And there's still improvement and something to do. But at the moment, we can be happier.
2: Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Bu hem bana hem de takıma özgüven veriyor. Stabil bir savunma yapımız olduğunu söyleyebilirim. Ki savunma zaten santraforlardan, hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hala daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz.
5: Daha önce oynadığı takımlarda muhtemelen yaşamadığı bir şey. Taraftarlar o sahada güzel bir hareket yaptığında ya da sakatlandığında bugün onun adını çok kez bağırdı, olduğunu söylediler. Bu onun performansında ya da motivasyonunda nasıl bir etki ve bunu yaşamak nasıl bir durum?
4: How does it feel to feel that?
1: Of course it feels very good. As I said before, with the confidence, also with the fans together, this is a good feeling. Most important is that the fans are there for the whole team. That's the most important for me as well. So it's a team sport. And when we have this spirit with the whole team, then we have some good weeks to go.
2: Tabii ki bu çok iyi bir his. Az önce de söylediğim gibi özgüven veren bir hissiyat. Taraftarımız tüm takımımız için burada. Sonuçta bir takım oyunu oynuyoruz. Ama bu ruh tüm takımda olduğu müddetçe güzel haftalarda geçireceğiz.
3: Alexander Nubel'e teşekkür ederim.
4: Thank you Alex.
1: Teşekkürler.
0: Evet. Orkun'dan bahsediyorduk ama bir Nübel için de bir şeyler söylemek lazım. Şimdi Almanya'dan çok iyi kaleciler çıktı. Hani bizim çok yakalayamadığımız Sepp Maier'i tamam. Schumacher, Kahn, işte Lehmann, sonda işte Neuer. Şimdi gerçekten Nübel'de Alman milli takımının Mayer, kalesini zorlayabilecek Maier var. Mayer.
6: Alman milli takımıyla
0: Sepp Maier dedim işte bir belli pardon. Bir hafiften olsa da, hatırlıyorum tabii. Da Nübel'in de gerçekten çok değerli bir kaleci olduğunu görüyoruz. Yani geçen sene onun da hakkını teslim edelim değil mi?
6: Geçen sene Stuttgart'ta muazzam iş yaptı ya.
7: Bir kere Beşiktaş'taki kaleci tartışmalarına yani o kafada bir güvensizlik vardı. Taraftarın da bir güvensizliği vardı. Yani Mert, işte Ersin, yani tamam Mert milli takımın kalecisiydi.
0: Bir sezon ama, çok iyi oynadı
7: ama
0: orada.
7: Ama yani onun işte ara ara sakatlıkları, Ersin'in kaleye geçmesi, sonra işte Sergen Yalçın gelince Mert zaten devre dışı kaldı. Evet. Ersin kaleye geçti. İşte bir tane kaleci kiralandı bir yerlerden, o hiç oynamadı mesela, ismini bile hatırlamıyorum. Yani bakıldığında böyle hep kafada bir soru işareti vardı. Ya eyvah ulan top gelirse ne yapacağız, ne edeceğiz diye taraftar böyle temkinli yaklaşıyordu. Şimdi şöyle bir şey oluştu. Artık böyle bir rahat. Yani Beşiktaş'ta yani kaleci bizim kalecimiz var. Bizim güvendiğimiz bir kalecimiz var. Yani biz ona güveniyoruz.

0: iniyoruz. Yani ve kredisi var her şeyden önce. Bir kredisi var. Beşiktaş gerçekten orada çok yönetim yine pozitif bir adım attı ve
1: Doğru.
0: önemli bir değişime giderek ki komple bir değişim yaptı. Yedek kalecisiyle, az kalecisiyle
1: Doğru.
0: faydalı bir işe imza attı ve şu
1: Çok.
0: anda da bunun karşılığını net bir şekilde görüyor.
1: Araya şeye giderken Nübel röportajında ki birazdan yeni açıklamalarda, röportajlarda oldukça gideceğiz Dolmabahçe'ye. Orkun'dan bahsediyorduk. İlk bölümde, ilk yarıda yani 17 Ağustos 23 Aralık arası. İki asisti var sadece, golü yok. Sonra bir anda Ocak ayından sonra yani ligin ikinci yarısında geçtiğimiz yıl 10 gol 6 asist yapıyor. Bambaşka bir performans çıkıyor Orkun'dan. Bu sezonu da iyi başladı 3 gol 2 asistle. Orkun'un formu Beşiktaş için çok belirleyici. Buna rağmen ama biraz ağır böyle agresif tavırları var.
0: Çok.
1: Geçen yılda mesela Fenerbahçe maçı kazanılacak maçta yaptığı hatayla gördüğü kırmızı kartla
2: 2-0 bir de
1: işin
2: önde.
1: 180 derece çevirmesinden yol açmıştı. Bugün de biraz sıkıntılı gördüm. Hem sana hem de Mustafa hocama soracağım.
0: Yani zaten artılarını hem istatistikler veriyor hem yükselişini veriyor. Yani bir kere tartışmasız Beşiktaş'ın yani set oyununda çok ciddi bir katkı verdiği gerçek. Şimdi Beşiktaş %73 ile oynadıysa onun attığı paslar, orta sahadaki kontrolü yönetmesi. Tabi bu sezon Salih'in de gelmesiyle beraber Salih de arka tarafı çok iyi toparlıyor. Yani çok ön planda olup konuşulmayan bir isim ama gerçekten Salih de yani böyle transfer edilirken ya işte orada oynamıyor, milli takımdaki şeyi eski şeyi yok, havası yok falan gibisinden bir sürü yorumlar da yapıldı ama şu Beşiktaş'a geldiğinden beri yani her maçta katkı veriyor, her maçta elinden gelen çabayı gösteriyor ve Beşiktaş'ın arka tarafını çok iyi toparlayan bir oyuncu oldu. Yani Orkun'u da rahatlattı. Orkun daha çok savunmaya da gidiyordu geçen sezon. Hem savunma tarafı hem hücum tarafı. Şimdi daha hücum tarafında biraz daha var. Ama tek bir şeyi var. Yani handikapı var. İşte bugün de maçta itiraz etti. Çok diklendi. Yani hocam analiz edecek dedi. Gitti
1: Doğru,
0: yine
1: hocam.
0: Burun buruna neredeyse kafa
1: çok,
0: kafaya
1: çok
0: geldiler.
1: Tehlikeli.
0: Ya görmedi. Devam etti. Devam etti. Yani diyor ki bana sarı kart göster diyor. Göster diyor bana sarı kart. Ve gösterdi.
1: Ki biraz sonra gördü zaten.
0: Evet.
1: Niye hocam? Yani o pozisyonun devamında bir devam etti. Bir dakika sonra gördü.
3: Şimdi Orkun'a şunu söylemek lazım. Geçen senesin söze girdiğinizdek gibi geldiğini çok agresifti. Sonra kırmızılar falan olunca bir toparladı kendini. Ve Orkun'u seyretmek, Orkun'un oyun aklını sahada uygulamalarını görmek insana keyif veriyor.
1: Bir de milli takım için önemli oyuncu.
3: Çok önemli. Değerli bir oyuncu. Çok yetenekli. Fakat geçen haftadan itibaren hatta bir önceki haftadan itibaren sanki hakemin marke etmekle görevlendirilmiş bir imaj çiziyor. Hakemin üzerine bu kadar gidersen bir tane yürekli hakem çıkar bu akşam yapamadı çat diye İkinci sarıdan atar. Çünkü geldin, Orhan Ovacıklı'nın pozisyonu var. Taç çizgi kenarında hakem güzel oynattı. Bir şey yok. Sonra Orhan Ovacıklı gitti hakemin üzerine koşarak bir mobbing yaptı. O da sarı görmeliydi. Sonra devamında bir faul beklentisi içinde oldu. Olmayınca Orkun faulü yaptı. Buna faul verdi. O arada gitti hakemi artık mobbing değil, mobbingin ötesine çıktı. Ezdi sözde. Hani sözde dövüş sanatı diye bir kitap vardı. O kitapta bahseder. Bu sözde resmen hakemi dövdü. Hakem yürekli davransa sarıyı basar. Faulü zaten umut vadeden bir atakta o da sarı. Atılabilirdi o pozisyonda. Fakat hakem tolere taşı. Nihayetinde ikinci itirazında artık çaresiz kaldı sarı gösterdi. O yüzden Orkun'un bunlara dikkat etmesi lazım. Yani tabii ki takım kaptanı olarak zaman zaman hakem üzerinde etkin bir rol oynayacak ama onun sınırını, dosajını iyi ayarlaman lazım. Bir hakem çıkar yürekli pat diye atabilir.
1: Şimdi Avrupa Ligi başlıyor.
3: Orada atılabilirsin.
1: Onlar,
3: burada atmayabilirler
1: yani
3: ama orada.
1: Bir de ilk iki maçımızdaki hakem performansları da zaten
3: çok ciddi
1: çok
3: sıkıntılar
1: hoş
3: var.
1: Değildi. Bakalım bu hafta Beşiktaş'ın maçında Marsilya'ydı değil mi?
3: Evet.
1: Nasıl olacak? Ama ilk iki maç sıkıntılıydı yani. Hiç performanslar...
3: Bu alışkanlığını orada devam ederse bir kayıt çatabilir. Bir de şunu söylemek istiyorum Oh için bir cümle. İzin verir misin? Bağlantım var. Oh penaltı bekliyor. Dikkat edin. Ya oyuncular ceza alanı içerisinde birileri size sarılıyorsa itmek için bile elinizi kullanmayın. Teması gösterdi tamam bu sefer karşılıklı temasa giriyor. Bu tema

0: aslında bardaki devre dışı kalıyor. Seni çekiyorsa, biri yakalamışsa, formandan çekiyorsa ellerini küçül. Küçül ellerini, gitmek için yüklen. Ona temas ettiğin, kurtulmak için de olsa basit bir temasın, karşılıklı itmeye giriyor. Bu sefer var devre dışı, zaten sahadaki çözemiyor, veremiyor.
1: Aslında güzel bir tüyo verdiğiniz hücum oyuncu.
0: Bu çok önemli bir tüyodur bu.
1: Peki. Rea Hocam, şurada ekranda bir rakam var. Beşiktaş kalesine en az şut gelen Avrupa'da iki takımdan biri. 10 büyüklükte. Benfica'dan sonra. Şimdi biz Beşiktaş'ın savunmasında bazı sıkıntılar olduğundan söz ettik. Yani ufak tefek sıkıntılar var falan dedik ama orada o Salih'in çapa görevini görmesi, öndeki 2-8 falan daha top oralara gelmeden erimeye başladı sanki.
2: Biz bunu nerede gördük en son? Beşiktaş şampiyon olduğunda kim oynadı merkez ikili orta sahada ve merkez ikilinin arkasında stoper kim oynadı ikili?
1: Alanya'dan Beşiktaş'ta mı en son?
2: Beşiktaş'ta en son şampiyon olduğunda 2021 yılında giden. Şimdi
1: Atiba ile
2: Josef ve Atiba oynadı. Arkada kim oynadı? Vida. Artık futbol hayatının sonuna doğru, yanında da Alanya Spor'da alınan Wellington'la. O kadar doğru bir şekilde orada bir yani ikisi yani bir şey inşa ettiler orada, çok ciddi anlamda bir temel attılar. Bir takımın bir şekilde, yani rakibin orada stoperlerle karşı karşıya kalmamasını sağladılar neredeyse. İkisi çok doğru bir taşıyıcı kolondu. Josef'le Atiba. Şimdi bu sene de aynı şekilde orta saha üçlüsü bu şekilde olduğu zaman, işte baktığımızda yani çok böyle aşırı derecede, yani Akbada olsun, Jala olsun, Emirhan Topçu, yani bunlar da evet çok kötü oynamıyorlar ama çok fazla pozisyon da gelmiyor. Burada en önemli şey bir kere oyuncu kalitesi arttı. Orta saha çok, denklemi çok iyi oldu. Şimdi geçen sene Orkun istatistikleri verdiğiniz zaman şunu da söylemek gerekir. Sergen Yalçın Orkun nerede kullandı? Derinde kullandı. Yani daha çok Ndidi ile beraber 6 numara pozisyonunda 4-2-3-1'de daha merkezde o oynadı. Hatırlarsan sen örnek verdin. Doğru, Fenerbahçe maçında 2-0 öndeyken atıldı. Ne yaptı? Top kazanmak için kendi yer alanında. Ndidi ile ikisi merkezde ikili şöyle oynuyordu. Topun önünde genelde işte Çerniler falan vesaire falan oynuyordu. Yani Orkun'u hiç rakip yarı alanda kullanmayan bir Sergen Yalçın vardı. Bak bunları da söylemek gerekir. Şimdi Orkun'u buraya hayal ettiren, 25 milyon euro veriyorsun. Orkun'a da 5 milyon euro veriyorsun. Tabii ki vereceksin. 50 milyon euroyu niye veriyorsun bir kere? Orkun sana ne hayali kurduruyor? Ya Orkun çok dinamik, çok fazla top kazanır falan vesaire değil. Bu parayı onun için vermedin. Rakip yarı alanda sana kalite farkı koysun diye. Anahtar oyuncu. Bir de bu anahtar oyuncuya ne yaptın bu sene? Mesela Salih'i niye konuşuyorsunuz? Oynaması niye önemli? Konfor alanı yaratıyor. Tabii. Kime yaratıyor? Hem Orkun'a hem Olaytan'a. Tabii, şimdi tabii. Geçen sene konfor alanı, bak şimdi yaratılan oyuncudan konfor alanı yaratan oyuncuydu geçen sene. O istatistikler bir de ondan öyle kötü. Yani daha çok öndeki oyunculara hizmet eden ve de 50 milyon euro yatırım yapmışın adamın en büyük özelliği Feyenoord'da şampiyon olduğunda, Benfica'da fark yarattığında rakip yarı alandaki kalitesi. Attığı goller, yaptığı asistler, kullandığı duran toplar. Sen Orkun'u bunları hayal ettirdiğin için Beşiktaş forması giydirdin, bu kadar maliyet verdin. İşte rakamlar ödedin. Ve Orkun ne yaptı? Topun önünde geçmeye başladı 10 numara gibi. Geçen sene ikinci bölümde falan. Hele bu sene var ya, iyice artık gelince çok doğru bir orada bir oyuncu tiplemeleri oldu. 3 tane oyuncu da birbirini çok iyi tamamlayınca Orkun farkı iyice ortaya çıktı. Yani Beşiktaş'a hep söylüyorum, ben ilk hafta da söyledim. Beşiktaş'ı yenmen için önce orta sahasını yenmelisin. Beşiktaş takımından önce orta sahasını yenemezsen Beşiktaş takımı seni yener. Bu maçta ne yener? Derbide de
3: hocam,
2: yener.
3: Hocam ligin en iyi orta sahası mı?
2: Tartışmasız. Niye?
3: Yani Fener'den, Galatasaray'dan, hepsinden. Trabzon'dan iyi mi?
2: Hepsinden. Galatasaray'dan hepsinden iyi. Niye? Çünkü tiplemeler çok uygun. Günümüz futboluna bak, çok uygun. 6 numara Salih. Keser mi? Keser. Koşar. Değil mi? İkili mücadeleye girer. Topu kullanır mı? Top tekniği de iyi. Peki orada çok doğru bir yoğun disiplini var mı? İki stoperin iyi pozisyon alıyor mu? Konumlanması doğru. Olaytan atletik, genç, dinamik. Top rakipteyken pres yapar mı? Yapar. Salih de yapar, o da yapar. Peki Olaytan gol asist yapar mı? Yapar. Topu taşır. Dinamizm getirir mi? Getirir. 8 numara iyi bir profil mi? Evet. Aynı şekilde Orkun Keza. Yetenekli 8 numara, araya atar, şut atar, serbest vuruş, gol atar, çok zeki, baskı altında döner. Üçü de sana alan yaratıyor. Bak bunlar çok önemli. Orta saha en çok, değil mi? keşmekeşliğin

0: olduğu yer. Mesela bir yağmurlu havada eskiden çamur böyle maç seyrettiğinizde hatırlarsınız. Çimle toprak arası en çok böyle ezilen yer neresi de orta saha. Çünkü hep ikili mücadele vardı. Orta sahada birçok oyuncunun parametresi, özelliği varsa en önüne benim koltuk arkamdaki olsun. Ben top geldiğinde dönüp buradan böyle alan yaratmalıyım. Ne yapacağım? Alan yarattığımda rakibi eksilteceğim. Değil mi? Döneceğim ben sağa sola. Üç orta sahası tiplemesi sağa sola döner. Alan yaratır, top teknikleri. Şimdi bundan iyi ligimizdeki diğer, yani Beşiktaş orta sahası diğer ligimizdeki 3 büyük orta sahalara göre çok doğru bir denklemi var. Tam böyle sağ içinde size fark yaratabilecek çok doğru tiplemeleri bulmuşlar. Bundan en büyük farkı.
1: Özellikle Salih hocam.
0: Ben sırf Salih'in üzerine bunu okumam. Ben de,
1: özellikle bak, Salih diyorum. Sırf de, Salih bak, demedim. Yani onun orada olması. Hocam, niye dersen hocam bir şey söyleyeyim siz devam edin. Daha güzel, çok güzel anlatıyorsunuz da. Salih'le Orkun.
0: Böyle deyince hemen geriye ben döndüm. Hemen hiçbir şey demedim.
1: Ha, tamam ya, güzel anlatıyor. Evet. Tabii bu sizin.
0: Yo, espri kurbanı... yapıyorum hocam. Ha, ya, yani. Estağfurullah.
1: Buyurun. Salih mesela Orkun'a şunu ifade etmiş. Geriyi bana bırak. Aldım bir gel, arkayı bana bırak. Hatta maçın birine bir ara elleri dizinin üzerine böyle bir Salih nefeslendi. Hangi maç hatırlamıyorum. Orkun ona işaret etti. Ne oldu? Devam dedi. Çok güzel anlaşıyor. Burayı bana bırak. Geçen sene sizin dediğiniz gibi ben arkaya geliyorlardı.
0: Evet. Arkaya derine geldiğinde Orkun iş yapıyordu. Ben size Salih ile iyi anlaştım. Orkun'un iki tane maç söyleyeyim mi? Tamam diyeceksiniz. Doğru. Yani futbolun hani dili tek yani, yani sağ içindeki işte futbol bilgisi, yorumu, yetenek. Hatırlarsınız İspanya maçı, doğru mu? İspanya'da 2-2 berabere kaldığımızda milli takım. Evet, orta sahasında evet, kim evet, oynadı? Salih ile Orkun. En son Amerika maçı galip geldiğimizde, Dünya Kupası'nda Amerika ile oynadığımızda Salih ile Orkun ya, oynadı.
1: Güzel örnekler. Aynı şeyi düşünmüşüz.
2: Mutlaka Montella'nın da dikkatini çekiyordur şu an.
0: İnşallah.
2: Görüntü.
0: İnşallah. Yani yani bu kadar uyumlu.
2: Çünkü ikili. Bazı ezberler var. O ezberlerden kurtulmak gerekiyor artık.
0: Yeni arayışlar.
2: Tabii. Hocam yeni çok... bir dönem, bir beyaz sayfa açacağız.
3: O sayfayı tabii görmek
2: bazı
3: lazım.
2: Bazı ezberlerden tabii, evet, kurtulmamız gerekiyor.
1: Çok güzel bir mesaj bu. Anlayabilene. Hakikaten yok, derin bir mesaj.
2: Anlaşılmıştır diye umuyoruz. Şimdi Beşiktaşlı oyuncuların az önce Trossard'ı da gördüm. Şimdi demin bir başka oyuncu daha vurguluyordu. Derbiden, Emirhan'dı galiba. Derbiden sonraki maçlar sıkıntılı olabiliyor. Hani o derbi galibiyetleri sizi biraz havaya sokuyor ya da konsantrasyonunuzu düşürüyor. Tabii ki Erzurum maçı derbi sonrası iç sahada iyi bir rakip Erzurum bu anlamda. Ama hiç gevşeme ya da hiç konsantrasyon düşüklüğü göstermedi Beşiktaş. Bu hiç, da önemli.
3: Yani o birinci dakikadan uzatmanın son dakikasına kadar tam konsantrasyonla oynadılar. Yani geri vites de yapmadılar aslında bakıldığı zaman. Daha fazlası da olabilirdi. Yani tabii rakip beşli savunma falan yapıyordu bir ara. Yani
2: öyle yapmaya çalışıyorlar.
0: Ben parantez ya Murat söyleyeyim. İlk iki hafta onlar yenildi. En son Galatasaray Gençler Birliği maçına gidince orada başladılar. Dediğin doğru yakalamışım. 5-4-1 gibi oynuyorlar. Yani, Gençler Birliği deplasmanda başladılar.
3: Ama buna rağmen Beşiktaş kanatlardan mesela orayı şey yaptı. Yıprattı. Özellikle Trossard'ın tarafından Oh da ona yardım etti. Mesela bazen yer değişiyorlardı filan.
0: Rotasyonla
3: yani,
0: oynuyorlar.
3: Evet yani bakıldığında yani. Çeyreği çok beğenmedim mesela. O kadar yüksek bir performans şeyle oynamadı ama hocamın da dediği gibi yani bu orta saha yani makine gibi işliyor şu anda. Yani bakıldığında Beşiktaş'ın en iyi bir de yani defansta Emirhan geldi işte kafayla golü attı. Yani adam hücuma da çıkıyor. Defansta çok İyi yani Nubel'in ön tarafı da iyi olmaya başladı. Yani Rıdvan yok ama onun eksiğini kapatan başka bir isim var. Yani burada gerçekten oyunun dışında ya yani oyuncuların kafa olarak istekleri de acayip. Yani bu şey yüklenmiş, beyinlerine bu yüklenmiş. Yani biz bir yola girdik ve bu yolda bu hoca bize bunu şey yapıyor her maçta, her ortamda, her idmanda, işte tesislerde. Biz şampiyonla oynuyoruz kardeşim. Bizim hedefimiz şampiyon olmak. Yani Beşiktaş yoksa bugünleri çok yaşayan bir takım falan değildi. Yani bir hafta üzülüyor, bir hafta seviniyor. İki hafta yüzü gülüyor, üç hafta mutsuz oluyor taraftar. Bugün o taraftarın coşkusu da bunu net bir şekilde gösterdi. Yani biz evet bu yolda gidiyoruz. Biz iyi bir yoldayız.
2: İtalyano'da derbi sonrası o motivasyonu, açlığı yakalamak kolay olmuyor diyor. Oyuncuları gibi o da buna vurgu yapmış. Büyük ihtimalle

0: Maç öncesinde de bunu hep vurguladı İtalyan oyuncularına. Yani o yüzden aynı söylemler var. Geçen hafta yaşadığımız delilikti, çılgınlıktı. Yani o şeyi de düşünüyor bence İtalyano. Bu yabancı teknik adamlar Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş. Kadrosu böyle bir takımlara karşı deplasmanda alınacak galibiyetlerin çok önemli olduğunun farkında. O anlamda net üstünlükle alınan bir derbi galibiyeti çılgınlıktı demesinin sebebi herhalde o. Maça bugün de iyi başladık, kendimizi gösterdik. İkinci yarı biraz daha sakin geçti ama önemli evet, olan kazanmak. İyi iş çıkardık diyor, böyle devam etmeliyiz diyor.
1: Bir de bir şey dikkatimi çekiyor hoca ile ilgili. Yani şimdi mesela işte geçmişe gitmek istemiyorum da yani işte Beşiktaş mesela Sergen Yalçın diyor ki 3 tane transfer dönemi lazım, 2 tane bilmem ne lazım. Ondan sonra işte yönetimin scout ekibi bunları eksik yapmış. İşte şu şöyle olmuş. Evet. Bunun ağzı, bu hocanın ağzından hiç böyle şeyler duymuyor. Sen de yeni geldin. Yeni bir takım kuruldu.
0: Yeni bir ülkeye geldin.
1: Yeni bir ülkeye geldin. Yeni bir takım kuruldu. Ve bir yola çıktın. Yani bunları zaten o bahaneleri duymak istemiyordu Beşiktaş. Yani 3 transfer dönemi, 2 transfer dönemi filan. Yani İşte daha önümüzde uzun bir bu bak geldi, kurdu ve şu anda iyi gidiyor. Ben her şey dört dörtlük demiyorum ama iyi gidiyor. Bir umut var. Her şeyden önce bir umut var. Her şeyden önce bir takım olma duygusu var. Ya bunlar eksik olan şeylerdi. Şimdi yönetim de rahatladı, başkan da rahatladı. Yani bakıldığında Beşiktaş ekonomik olarak da evet bir yatırım yaptı ama bak kazandıkça bir geliri artacak, kazandıkça daha fazla ürün satacak, kazandıkça sponsorları şey olacak. Yani domino taşı gibi her şey birbirini şu anda itekliye itekliye gidiyor. Bunların hepsi çok önemliydi.
0: Doğru. Bir de Olaytan için bir parantez daha açalım diyorum. Şimdi Olaytan meziyetlerini bildiğimiz genç ve daha da üstüne koyabilecek bir oyuncu hocam. Geçen sene zaman zaman çok iyi performanslarını gördük. Bu sene sizin dediğiniz o orta saha denkleminde Olaytan'ın da yükselen bir performansı var. Yani şöyle bir bakıyorum. 11 resmi maçta 4 asist yapmış. İsabetli pas oranı yüksek. Rakip sahada isabetli pas oranı %91. Bence bunlar çok önemli.
2: Ya kesinlikle Olaytan'ın bir kere...
0: Kilit pasları öyle, tabii. Geri kazanması öyle.
2: Kesinlikle. Bir kere dinamik oyuncu, yani Ender atletik oyuncu, sıkı bir oyuncu. Yani bu kadar dinamik oyuncunun Avrupa mesela aradığı oyuncu profili Olaytan esasen. Bir de buna asisti ve gol sayısını artırsa yani çok farklı seviyeye gelir. Yani Beşiktaş'ta
0: iyi
2: büyük para kazanır.
0: İyi de yapabilir, kesinlikle. İyi para kazandırabilir
2: kesinlikle,
0: Beşiktaş'a.
2: Kesinlikle, yani... Olaytan Göztepe'de mesela böyle yorum yapıyorlar. Tabii takip etmedi insan. Ya Göztepe'de de işte yaptığı asistin işte burada yapamıyor falan, hani Beşiktaş'ta geçen sene için söylüyorlar. Geçen sene Göztepe'den gelmeden önce 6 ayda Olaytan işte gol atamıyor. 2 tane gol atmış. Beşiktaş'a gelmiş 6 ayda yine 2 gol atmış. Yani Olaytan'ın en büyük sıkıntısı gelişimini gösterecek. Az önce söyledin ya, İtalyan öyle gelişiyor. En önemli sayı yapması gerekir.
0: Tabii. Yani bugün mesela bir iki pozisyonu oralarda girdi
2: bir
0: ama
2: tane vurdu, vuruş Ertuğrul kurtardı evet. Biliyorsun ondan sonra. Yani Olaytan oradan geliştirirse kendini, son pas işte asist de yapıyor. Gerçi daha da bunun sayısını dediğim gibi çoğaltırsa, daha son vuruş becerisini üst seviyeye çekerse Olaytan Beşiktaş için zaten önemli değer. Genç de dinamik. İlerisi için de yani çok rahat Avrupa görebilecek bir oyuncu profili. Beşiktaş'ın geçen seneye göre bir kere en büyük değişen bir şey, yani birinci maddesi bana göre İtalyano'nun yani o kulübede verdiği elektrik, yani onu görüp oyuncunun oynama ihtimali yok. Adam maçı yaşıyor, ediyor, orada bir şey söylüyor, ediyor. Yani bazen abartıya kaçabilir ama çok samimi adam. Yani bunu mesela söylüyorlar antrenmanla da, Ümraniye'de de böyleymiş. Yani burada sırf maça çıkıp işte bunları yapıyor değil, Ümraniye'de de böyle. Şimdi Türkiye'de bu bile eleştirdi. Ya işte şöyle olur mu, kulübede oturacak geçecek. Ne yapsın ya, diğer antrenörler gibi otursun etsin. Adam maçı yaşıyor, o bile suç maalesef.
0: Bizde her şey hocam.
2: Her şey suç.
0: Böyle donuk şey duruyor, düz duruyor, çok donuk. İşte daha müdahale canlı etme, oluyor, canlı, çok şey çok, hareket.
2: Ya bizde
0: her şeye, her şeye bir eleştiri var.
2: Bir fikri var,
0: hocam.
2: Tabii bir fikri, herkesin bir fikri var. Şimdi işin tuhafı bir de Beşiktaş bugün var ya, düşün senin dediğin gibi şimdi Kadıköy'de Fenerbahçe'yi geriden gelerek 2-1 yeniyor, bir de oyun olarak yeniyor. Çıkıyor bugün sahaya, Ben bir şey söyleyeyim.

0: iki gol atıyor, bir golü sayılıyor. Yani o halde yani bir de bu kadar yani bu maçın üzerine bu kadar istim üzerine bir Beşiktaş aynı şekilde saha içinde o enerjiyi üretmesi, o pozitif futbolu oynaması, bir kere Beşiktaş'ın futbolunu bir şekilde tanımlamaya başladın. Beşiktaş'ın en önemli antrenörle kazancı bu. Murat az önce çok güzel bir şeye değindi. Diyor ki yani bahanelere hiç yani dayanan bir teknik adam yok. Bahaneyi söyleme. Alanya yenildi. Alanya maçından sonra mesela biz Sergen Yalçın geçen sene Gençler Birliği'ne yenildi ya. Küme düşüyordu, Metin Değerin gelmese. 1-0 öndeydi, 2-1 yenildi hatırlarsın. Hüseyin Hoca vardı o zaman Gençler Birliği maçında, ligin ilk yarısında. Ya işte eksik var, transfer dönemi falan. Ya Gençler Birliği yenmek için transfere gerek mi var ya? Hele o ara çok kötüydü Gençler Birliği. Yani Beşiktaş'ta normal antrenman çıkan 25 kişine 11'i seç, gözün kapalı yener ya.
1: İlhan geldi bu arada. Bugün onun da bir golü var. İlhan da
2: çok iyi.
1: Pardon, Kartal değil mi o ya? İlhan
0: Kartal,
1: değil.
0: Kartal.
1: Bakalım Kartal ne söyleyecek?
3: Tabii derbinin üstüne burada evimizde derbiyi de aslında taşlandırmak adına bugün 3 puan almamız bizim için çok değerliydi. Bu maçın öneminin de farkındaydık. İyi de hazırlanmıştık. Aslında biraz da zor olacağını biliyorduk ama maçın özellikle ilk yarısında, maçın genelinde bakıldığında öyle ama özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş vardı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum.
4: Hocam,
3: yani tabii ki şimdi burada bunların hepsini açıklamayayım ama tabii ki biz de hem antrenmanlarda hem soyunma odasında gerekli şeyleri hocamız bize söylüyor. Biz de sahada elimizden gelen en iyisini yapıyoruz.
4: Başka soru var mı?
3: Teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi akşamlar.
4: Abi çıkıyor musunuz?
1: Evet, röportajlar devam ettikçe döneceğiz Dolmabahçe'ye. Emirhan için de konuşmak lazım bence. Yani Emirhan bugün gol attığı için değil sadece.
2: Vallahi İran yani küllerinden doğdu demek bence lazım.
1: Milli takım için ciddi bir potansiyel daha var. Nasıl az önce Orkun'a ve Salih'e işaret ettik. Yani bence İran da sol stoper bölgesinde çok formda bir isim.
0: Montella oraya tabii daha çok böyle silah arkadaşlarını hep aldı. Yani Dünya Kupası'nı, Avrupa Şampiyonası, o kulüplerinde oynamayan oyuncuları aldı ya.
1: Tabii.
0: Oynayan oyuncuları almadı. İran oynuyor, rekabete sokar mısın? Sokarsın. Yani düşün, İran'ı kullanmadı. Yani çok enteresan, Adil oynadı Konya'da geçen sene, mükemmel bir sezon. O da yok. Yani İran da dediğin gibi
1: giremedi abi.
0: İran biraz daha Ender, biraz daha işte stoper için en önemli şey. Yani topa karşı biraz kart, daha referans,
1: biraz
0: kart
1: işini,
0: bir de hamle zamanlamasını biraz daha pozisyon bilgisini geliştirirse zaten çok cansiperane oynuyor. Ekstra duran top golü atıyor. Geldiğinden beri Rize Spor'dan sonra bir kendini kabul etmek, kabul ettirmek böyle büyük camialarda önemli bir şey. Onu kabul ettirdi taraftara, camiaya. Bu çok önemli. Ama dediğim gibi biraz daha eksiklerini geliştirmesi gerekir. Bu en son söyleyeceğim. İtalyano'da bu işler için ideal. Bu işe kafa yoran Ümraniye'de devamlı oyuncuları çekip odasına gel bak. Gel buraya, öğlen yakaladığına gel analiz odasına. Bak, bu pozisyonun yanlış, şu yanlış, bu yanlış. Yani Beşiktaş takımı geçtiğimiz sezon tembellik yerine Ümraniye'ye gelip antrenman bitti gidelim modunu yerine Ümraniye'de bir iş merkezi, zaten doğrusu bu. Teknik adamın mesai kavramı yoktur, saati de yoktur. Hani 24 saat falan yoktur. Sizi hedefleriniz bekliyorsa, daha kazanılacak çok kupa zafer varsa teknik direktörlük senin yapacağın gibi geçen seneki gibi gel git bilmem ne 2 saat durulacak bir yer değil. İtalyana bu anlamda İran'ı Ender geliştirir. Çünkü adam ciddi anlamda oyuncu gelişimi, oyun gelişimine ciddi
1: vatandaşına
0: kafayı,
1: katkı yapmış olur.
0: Kafayı ciddi anlamda yoran bir insan.
1: Yani şimdi o bölgede Abdülkerim ufak tefek sakatlıkları var, formsuzlukları var. Hani tabii ki Abdülkerim de olabilir ama İran şu anda şu görüntüsüyle biraz şu temaslı oyundaki kart riskini dengeleyebilirse bence orada potansiyel bir milli takım oyuncusu.
2: Bir savunmadaki bir sağlam duruşu kadar gidip gol araması da yine bir şey, yani bir cesaret işi
5: gelişimdir
2: aslında.
5: Gelişimdir
2: yani,
5: o da evet, bir gelişimdir.
2: Hem savunmadaki duruşu hem yani gol için ileri çıkması, vurdu kafayı çok güzel attı. Yani bunu yapamayan bir sürü stoper de var yani.
0: Ama ona zaten gidecek o. Kornerden gelen evet. Top.
2: Şu güzel yani. Olan da şu 9 tane ikili mücadelenin 80'inde galip çıkmış.
0: O çok önemli. Çok en önemli stoper.
1: Stoper için en önemli bravo. Gösterge bence.
0: Yani çünkü son zamanlarda bravo hocam.

0: da çok güzel bir şey değindi. Hatta oyunu kursun yeter değil. Stoper adı üzerine. Stoper yani stop, durduracak. O ikili mücadele havadan yerden hocam çok doğru.
1: Başarılı pas oranı da yüksek hocam. Evet. 90 üzerine çıkmış.
0: Ya onları ama onları yatay mı yani kime veriyor? Geriye mi yatay mı? Öne hı. Yani ön hatta kaç tane sokuyor? Ben ona bakarım.
2: Milli
0: yani.
2: Kadroyu bekliyor musun?
0: Bekliyorum ben. Net. Ya bir de orada tabii
3: Ümit Milli takıma mı?
0: Tabii. Evet.
3: Mutlaka ya.
0: Mutlaka alınması gerek. Yani. Hakkı.
3: Mutlaka.
1: Hak ediyor bu oyunu.
3: Yani bilmiyorum şimdi isim vermeyeceğim. Kimseyi de hani rencide etmek ya da refüze etmek diyeyim daha doğru bir ifadeyle ya da hedef yapmak istemiyorum.
2: Alınmazsa
3: ama
2: şaşırırız yani.
3: Öyle oyuncular alınıyor ki. Yani hani bir ara vardı ya Gordon Milne'in asker arkadaşı diyorlardı. Walsh'la şeye.
0: Sol tarafta.
2: Wilson
3: vardı. Yani bizim Montella'nın da asker arkadaşı gibi tercihli aynen şeyleri var. Aynen. Artık hani diyorum ya yeni bir dönem bazı değişiklikler gerekiyor. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürünü de görüyorsunuz. Bu hafta Marsilya maçıyla iç sahada start verecek. Bence Beşiktaş için en önemli şey işte burası başlayınca çıkacak ortaya. Yani içeride dışarıda oynama kabiliyetini ve bunun içeriye nasıl yansıyacağını göreceğiz.
0: Ben kadro derinliği
3: da tabii. Bir tek sıkıntı çünkü bazı oyuncuların yani ilk 11 ile yedekler arasında biraz şey var.
0: Ha fark var. Puan farkı farz ediyorsun. Biri 9'luksa biri 6'lık, 5'lik. Gibi. Yani o yani
3: o sıkıntıyı acaba İtalyan'a çözebilecek
0: işte
3: mi?
0: Oyunla çözerse
3: işte oyunla çözebilir. Çözecek.
0: Aynen. Bir de mesela böyle 3 kulvarda gidecek takımlar en önemli şey sayısal olarak oynayacak ilk 11 oyuncusunu çoğaltmak gerekir. Yani bunu 15-16 yaptın mı Ender Robben'e yeter. 20'ye gerek yok. Evet. Ya yani ilk 11'ine bir 14-15-16 oyuncu net oyuncun 15 oyuncun varsa çok iyi. Bunu da görmüş olacağız. Tabii ben Ümit Akdağ da var stoper Alanya'dan alındı. O da tabii 22 yaşında genç bir stoper, sol ayaklı sol stoper bildiğimiz gibi. Mutlaka Jalo ile beraber onu da ben ligde yani ligde Avrupa'da kullanacağını düşünüyorum İtalyan'ın.
3: Burada Marsilya maçından sonra şeyden sonra milli maç arası var biliyorsunuz. 6. haftanın ardından uzun bir milli maç arası o. Orada milli takımın tam 4 maçı olacak. Yani bayağı uzun bir ara o milli takım arası. 15 Ekim'de hemen lig haftasının ardından Hoffenheim deplasmanı, Crystal Palace, Celtic deplasmanı, Apoel Berşeva tarafsız sahada galiba Gürcistan'da olacakmış. Almanya'da Leverkusen, Union Saint-Gilloise o da son yılların hani şey takımı, rahatsız edici takım ve Güney Kıbrıs takımı Omonia değil mi? Güney Kıbrıs'ındı. O da dertli. Yunanistan'a gidiyorsun, oradan Güney Kıbrıs'a geçiyorsun.
0: Tabii aktarmalı.
1: Güçlü bir başlangıç yapıyor tabii. İlk 3 maç zor maç. Yani Celtic'e de gidiyor tabii. O da
0: Crystal Palace geçen sene konferans ligini aldı. Tabii teknik adamı değişti ama yani Hoffenheim de iyi takım. Ondan sonra işte milli stoperimiz orada. Ondan sonra Marsilya bugün 0-0 maç tabii gidiyor. Celtic her zaman deplasman zordur.
3: Ondan deplasman da zor. Burada olsa
0: Leverkusen de zordur tabii. Deplasman onu da söylemek gerekir.
1: Yani, Marsilya son 4 maçta 2 mağlubiyet, doğru, bir beraberlik, bir galibiyeti var.
0: Ya galiba. Ben Avrupa'da daha çok Beşiktaş'ın çok böyle çok iş yapar falan onu demiyorum. Ama Beşiktaş takımı en önemli bana göre hayal kurdurduğu iş zaten oraya fokuslansınlar. Ligde bu kadroyu doğru bir şekilde rotasyonla İtalyan'a zaten kullanacaktır. Ligde Mayıs ayına kadar bu şampiyonluk yarışında büyük olasılıkla Beşiktaş olacaktır.
3: Olur. Ama
0: en önemli orası. Buradan da
3: ilk 24 ne kadar olur ya.
0: Ya olur. Olmazsa da bir şey demem. Yani ilk çok sene İtalyan'a
3: sen Omonia, Apoel Berşeva zaten kafadan 6 puan.
0: Kafadan 6 puan da ben Ender ben
3: 11 aldım mı zaten gideceğim.
1: Ya evinde oynayacağı maçlara alması lazım yani.
0: Ya ben ama bak burada bir şey yapmasa da şimdi Beşiktaş takımı mesela çıkamasa da bir şey demem. Yani ligi ıskalamaması gerek Beşiktaş'ın. Çünkü senelerdir taraftarın beklediği lig Beşiktaş için daha gerçekçi olmak gerekir. Ligde avlu atmaması gerekir. Geçmişte hepimizin milli güldü Kasım'dı, sonra Ekim'e döndü, Eylül'e döndü bu. Yani geriye çekildi artık ayları. Bu anlamda Beşiktaş takımı bu oyunla İtalyano ve bu futbolcu kadrosuyla bir de devre arasında bir iki tane daha dokunuş yapacaktır. Bana göre yani ligdeki sıralamasına göre Beşiktaş yönetimi. Bu anlamda Mayıs'a kadar Bu yarı

0: Havlattırıyorlar, atıyordu ve attırıyorlardı. Bu sene de biraz zorluyorlar ama onu hallediyor Beşiktaş. O yüzden kutlamak lazım.
1: Oyunla hallediyor.
0: Oyunla, evet. Ama bu baktığı zaman Avrupa'da da iş yapar bu Beşiktaş. Buradan çıkar.
1: Ya yapar hocam. Ben diyorum ki yapmasa bile ben ligde olduğu müddetçe yarışın içinde hocam. Ben Beşiktaş'ı Avrupa'da niye oldu falan demem. Çünkü daha realist bakmak gerekir. 6 yıldır ligde olmayan bir
0: öncelik
1: takım
0: olarak,
1: yarışta yok. Evet. Önceliği bu olacak. Ya Avrupa'da kötü oldu vesaire, işte İtalya'nın şu rotası. Ben hiçbir şey demem. Esas
2: Fenerbahçe'nin
1: baz aldığım lig.
2: Önceliklik mi olacak?
1: Ya Fenerbahçe'nin de, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yok. Doğru.
2: Yani Beşiktaş 6.
3: Öncelik bayağı bana göre ligse yani. Lig yani ya varsa
2: yoksa
3: lig.
2: Bazen burada konuşurken Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için
1: Fenerbahçe ayrı zaten. Fenerbahçe dediğin doğru ama Fenerbahçe çok enteresan zaten. Birazdan geliriz parantez.
3: 24 saatte başımız döndü ya.
1: Mourinho zamanı,
3: neler yaşadık yani.
1: Mourinho zamanı kulüpte çalışanları görüyorum ben şimdi, çıkıp ne diyorlar biliyor musun? Ya Lyon maçından önce. Ya Fenerbahçe'nin önceliği Şampiyonlar Ligi olmadı. Ya kardeşim, siz kulübün içinde çalışıyordunuz. Söyleseydiniz Ali Bey'e, hani Jose Mourinho dedi ya, hatırlıyor musunuz? Elendikten sonra Benfica'ya şöyle bir şey dedi, hatırlıyor musunuz? Bana hiçbir şey söylemediler dedi, Şampiyonlar Ligi'nde hani şey kalınacak gruplara falan, benden böyle bir şey talep edilmedi dedi adam. Ya düşün, o zaman demiyorlar. Şimdi hem yönetime İsmail Kartal'ı yıpratmak için kesinlikle Lyon'a gidiliyorsa o tur geçilecek. Fenerbahçe'nin önceliği Şampiyonlar Ligi'nde direkt böyle gruplara kalmak.
3: Hocam ne gün yaşadık yalnız ya, konuşacağız da yani.
2: Şimdi biraz
3: ha, başımız döndü gerçekten.
2: Detaylı bir şekilde. Bir bu maçın hakem performansına bakalım. Hemen sonrasında gündeme, sıcak gündeme ve Fenerbahçe'deki gelişmelere bir göz atacağız. Son bölümde de yine basın toplantısına döneriz. Gürcan Asova, Tamás Bognar da video yardımcı hakemdi. Bir bakalım kısa kısa pozisyonlara, üzerine konuşalım.
0: Şimdi bu Tamás Bognar'la ilgili şunu söyleyelim. VAR hakemi, tamam. Bu VAR'ın Türk futbol hakemliğine katkısı ne olur onu bir kere iyi bakmamız lazım. Hı-hı. Kendi ülkesinde 7 hafta falan oldu, Macar Ligi başladı herhalde. 3 tane düdük öttürmüş, bir tane bir alt ligde düdüğü var, bir tane de VAR hakemliği var. Bizde daha fazla VAR'a çıktı. Şimdi biz mi onu yetiştireceğiz? O mu bizi yetiştiriyor?
3: FIFA mı hocam? FIFA kokarttı mı? Resimde öyle de.
0: Bakmadım FIFA kokarttığına da.
2: FIFA bak, var galiba.
0: Var herhalde FIFA'sı. Şimdi bizde daha fazla VAR'a çıkmış. Eğer biz buradan Macaristan'dan VAR hakemi getireceksek George Bognar
2: diye geçen haftaki gibi olmalı değil mi?
0: Geçen Kwiatkowski gibi olmalı.
2: Evet.
0: Ya da bunlardaki buradan getireceksek George Bognar diye biri var. 7 haftada 11 dolayında görev aldı bu adam.
2: Evet. Bu mesela da daha şimdi, seçici olmak lazım.
0: Bizdeki VAR hakemleri mesela Hollanda'da Van Pokel vardı. Bunun zaman zaman ismini geçiririm. Bununla çalışırken beraber yan yana oturduklarında şunu ifade etti. Çalışma periyodu metotlarına baktığımız zaman çok şey kapıyorduk onda. Şimdi bundan biz bir şey kapamayız. Bu sadece pozisyon varsa gereğini yapar gider, eleştirilir. Doğru deriz, yanlış deriz ama bize katkısı olmaz. Bir ikincisi şu. Yine bu akşam bakıyorum, Hüseyin Aylak diye bir yardımcı hakemlikten biri oturuyor. Şimdi Hüseyin Aylak VAR hakemi değil.
3: AVAR ne hakemi hocam?
0: Oturuyor. Nasıl?
3: Ne hakemi?
0: Yani yardımcı hakem kendisi.
3: Ha, evet.
0: AVAR olarak oturuyor. Ben de diyorum ki hakikaten bu yabancılardan istifa edeceksek VAR kadrosuna alacağımız veya VAR kadrosunda bulunanları da buraya oturtalım ki bilgi alışverişi, metot alışverişi
2: gelişimine
0: destek olacak argümanları buradan alsınlar ve uygulasınlar. Bunu da yapmıyoruz. Burada da bir çelişki var. Şimdi bakarız pozisyonlara, doğruyu yanlışı söyleriz. O ayrı konu. Ancak burada
2: büyük resme vurgu yapmak için
0: bunu yapmamız lazım diye düşünüyorum. Peki.
2: Hemen bakalım. 11. dakika Eren formasından çekildiği bir pozisyon var. Hakem burada oyunu devam etti. Hatta Eren durdu. Sonra taç atışı kullanın dedi Gürcan Asova.
0: Bak, bu pozisyonu geri alırsak önce taç çizgisine kenara gelsin. Bu değil. Biraz geri gelin. Başlangıca gelelim bunun.
2: Bir önceki pozisyonu arkadaşlar. Bir önceki pozisyona. Evet şu.
0: Bak şurada dur, burada dur dur. Dur dur bir dakika dur. Dur burada dur. Şimdi bak şu elleri kaldıran oyuncu görüyor musun? Orhan Havacık'tı bu.
2: Evet.
0: Şimdi bulunduğu mevkide ikili bir mücadele, ufak bir temas aldı, bıraktı kendini. Hakem de devam dedi. Çünkü top ileride Eren, değil mi o? Eren Tozlu'ya geldi. Oynattı. Şimdi bak bu

0: koşsun şimdi, koşturun bak. Bak bu sarı kart. Orhan Avucuklu bir hakem üzerine bu mobbingleri yapan Orhan, Ahmet, Mehmet, Mustafa fark etmez. İki el havada koşarak geliyorsun. Bunun karşılığı daha uzaktan koşuyor ya bana. Dördüncü adımda sarıyı çıkaracaksın, zınk diye kalacak. Balata yakacak bana gelene kadar.
1: Anladım.
0: Bu diğer oyunculara da itiraz etme kapılarını açıyorsun. Hı hı.
2: Ama bunu işte dört büyük takımın oyuncularına yaparlarsa önce, garibim Anadolu takımlarına değil de, o zaman orada görmek isteriz biz bu hakemlerin cesaretini.
0: Eyvallah. Orada da aynı hakemlik hep söyleriz. Kokart işi değil, yürek işidir. Evet. Yürek varsa hakemlik yapacak. Bu sahaya çıktığına göre bu gömleği size kimse zorla giydirmedi. Kendi giydim gömleği. Evet, evet. Ben hakem olmak istiyorum. O zaman
2: ama
0: hakkını verecek.
2: Doğru. Hakemin oradaki sağ içindeki itibarını zedelememek lazım.
0: Kesinlikle katılıyorum.
2: Peki bu sarı kart mıdır bu şey?
0: Bu ikili mücadele. Bak şimdi tutsun.
2: Hemen taç çizgisinin kenarında bir ikili mücadele.
0: Çekti
2: bu.
0: Bıraktı. Kapalı bir alan. Çekti bıraktı. Bundan sonra gidebilecek mi de gidemiyor? Eğer gidecek de gidemiyor diyorsan sarı. Buna da sarı.
2: Ama faul oldu. %100
0: burada. %100 faul. Bu faul. Vermedi, taş verdiler burada.
2: Evet evet.
0: Taş. Ondan sonra ne oldu? Orkun sinirlendi. Bak bunun devamı Orkun'un pozisyonu oluyor.
2: Peki burada faul.
0: Bu net bir faul. Bakar mısın? Sarıyı verir vermez hakemin yorumuna bırakıyorum.
2: Evet. Şimdi burada bir Orkun yerde kaldı. Faul gelmedi orta yuvarlakta. Peşinden atak devam etti. Az önce faul almayan Orkun gitti. Faulü yaptı. Sonra da hakeme sert şekilde itiraz yaptı.
0: Hakemin o iki pozisyondaki zayıflığı, otorite zafiyeti.
2: Bu şeye yol açtı
0: Orkan,
2: değil mi?
0: Orkun da dedi ki sen vermem ben cezasını keseceğim dedi. Burada yaptı faulü. Bu bir faul. Tamam. Şimdi Orkun geliyor bakın. Hakemin üzerine geldi. Geldi. Bak. Bak. Bak. Sözle hakemi dövüyor. Eziyor burada.
2: Bir de kafayı da şöyle.
0: Bütün otoritesini yerle bir ediyor. Şimdi hakem istediği kadar bedenini, yüzünü, gözlerini kaçırsın. Burada bitiyor işte. Ha diyeceksin ki hocam daha bu acemi, tamam acemi. Ama sen bu 10. maçı daha önce bir Beşiktaş maçına çıktı, bir Trabzon maçına çıktı. Az çok bu atmosferi de aldın, artık oturtman lazım. Sana bu şansı da vermişler. Alttan gelen, umut vadeden hakem gözüyle bakılıyor. Yarınlar için sende umutlar çok yüksek. Kumaşı da fena değil, iyi de bir kumaşı var. Ama gelişimini nasıl genç oyuncular için Reha Hoca ve siz çok fazla kullanıyorsunuz, özellikle Reha Hoca gelişim açık oyuncular diyor. Bu da gelişim açıksa gelişimini hızlandırman lazım. Çünkü senin yaşın 34. Asova. Senin zamanın da yok. Çabuk hızlı gelişim göstermen lazım. Alt ligde de 42 tane TFF 1. ligde maç yönetmişsin. TFF 1. ligde 42 maç ciddi bir deneyimdir. Burada otoriteni koyman lazım. Burada dayak yedi. Sözde dayak yedi.
2: Sonuç?
0: Sonuç. Burada sarı göstermesi lazım. Orkun tabii sonra devam eder miydi bilemem.
2: Peki.
0: Ama burada pas geçti, yuttu, ezdirdi kendini. Sonra Orkun'un devamında, baraj yapımında bakar mısın şuraya?
2: Peki. Burada Orkun bu itirazlarından
0: burada, dolayı bak şimdi burada dedik. Şimdi
2: barajların bence uzak olduğu yönünde bir tane de burada bu taraftaki barajda da söylendi. Beşiktaş'ın barajı içinde çok itiraz etti oyuncular. O açık yeşil, koyu yeşiller 5,5 metre civarında genellikle. Bakın şunu verebilirsek. Bu Erzurum'un kullandığında. Evet bu işte. Şöyle bir şey
0: 5,5 var. 5,5'sa orada bir 5,5 var. Buradan 1 metre koy 6,5. 3 de oradan koy 9,5 normal.
2: Yani en az 9-15 der değil mi kural?
0: Evet en az 9-15.
2: Yani 9-10 olamaz ama 9-20 olabilir. Ya da olabilir. 9 olamaz ama 9,5 olabilir.
0: Bak bu baraj hakemliğin otoritesini gösterir. Barajı açabilen hakem hakemdir.
2: Şu da Beşiktaş'ın kullandığı.
0: 5,5.
2: Bu da biraz fazla sanki.
0: O 5,5 o 5,5.
2: Bu da 10 metreye yakın.
0: 10 metre bu da 10 metre. İyi açmışlar barajları.
2: Şurada da öyle. Burada 9,5 gibi.
0: İyi açmış burayı. Niye itiraz ediyorlar ki? Baraj?
2: Çok uzak diye.
0: Ha, çok açıldı diye.
2: Evet.
0: 9-15'e geçti diye.
2: Evet.
0: Normal adım. 13 adımdır ya. Adımla be kardeşim.
2: Ama
0: bir de bu yetkiyi de verdiler size.
2: Bunu alalım. Şunu söyleyelim hocam. Kuralı hatırlatalım. En az 9-15 evet, der değil mi kural?
0: 9-15. Baraj 9-15 olacak.
2: Evet. Ama fazlası 9-20
0: olabilir.
2: Olabilir der. Az olmamasına dikkat
0: az
2: edin der.
0: Az olmamasına dikkat edeceksin ve zaten antrenmanlarda iyi bir hakem kendi normal adımlarıyla 9-10

0: 15 adımlama hakkı da var. Bu yetki de verildi.
1: 75 santim değil mi bir adım?
0: Her adamın 13 adım. Adımın biraz büyükse 11 adımdır. Adımla bu serbestliğim var. Zınkıya çek çizgi.
1: Peki bir sonraki pozisyon?
0: Bak gelme diyor ama geliyor Orkun. Neler söylüyor neler. Şimdi onu duyan
1: burada
0: diğer...
1: Burada sarı kart gördü işte.
0: Diğer İtiraz. Mavili oyuncular bunların hepsini duyuyor. Sonra bir pozisyonda diyor ki... O da sarı çıkmadıysa Orkun diyor Ahmet veya Mehmet sana diyor orada lafları diyor giydirdi. Sesin çıkmadı bana niye gösteriyorsun? Doğru. Diyor.
1: Dolayısıyla sağ içindeki o itibar zedeliyor.
0: Çok önemli.
1: 26'da Huatara Cardozo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Doğru mudur?
0: Dur burada. Az geri gel. Kafaları karıştırmasın diye bir şey ifade edeceğim. Az...
1: Hemen orta çizgide orta yuvarlağın solunda meydana gelen bir kaleye, hareket. Evet. Ve Erzurum takımı kontratağa çıkıyor.
0: Bundan bariz gol şansı mı diye düşünenler tamam. olabilir diye bunu ifade ediyorum. Kaleye mesafe çok uzak. Sağlı sollu iki tane de Beşiktaşlı oyuncu var. Yetişme olasılığı çok fazla. Dolayısıyla bu umut vadeden atak veya kontrolsüz hareket.
1: Biraz
0: olur.
1: Daha burada olsa yani bir 10 metre ileride olsa.
0: Faule yapanın önünde olsa. Hı-hı. O iki oyuncu biraz daha geride olsa o zaman farklı bir boyut kazanır.
1: Ama şimdi bu mesafe çok uzak
0: evet,
1: diye.
0: Evet çok uzak ve çok yakında koşu halindeki de Beşiktaşlı oyuncu var. Dolayısıyla bariz gol şansı kriterlerinden burada söz etmemiz mümkün değil.
1: Devam.
0: Sarı kart doğru.
1: Yang Yo'nun penaltı beklediği belki Beşiktaş'ın da
0: onu özür dilerim umut vadeden atak diye düşünebilir veya kontrolsüz hareket diye düşünebilir. Çünkü ayağa basma var. Aha. O yüzden her ikisi için de sarı kabulümüz.
1: Tamam. Mustafa Yumlu Yang Yo mücadelesi. Sizin de program başında uyguladınız.
0: Bak şimdi az önceki görüntüye geri gelirse göstereceğim bunu. Bunu sahada hakem verecek. Penaltı veya değil. Hı hı. Hani ben kendi adıma ben sahada bunu görsem penaltıyı veririm ben. Bu bir penaltı. Çünkü ben oynamak istiyorum. Rakip tamamen beni oynatmıyor. Ben veririm penaltıyı. Kriterleri koyduğumuz zaman, futbol kriterleri, çözüm kriterlerini koyduğumuz zaman penaltı. Fakat devam edelim. Bak şimdi Oh'un sol koluna bak. Devam. Buradan daha güzel geliyor. Evet, devam. Devam. Bak şimdi Mustafa Yumuz nerede? Dur bak. Formayı çıkaracak sırtından. Gitmek istiyor o. Değil mi?
1: Evet.
0: Devam edelim. Bir tık daha gidelim. Bak dur. Oh'un sol kolu var ya. O işte o varı out ediyor. He. Sol kolu Mustafa Yumlu'nun üstünde mi? Var diyor ki orada da bir tutma var. Etkisi ne kadar değil. Ona diyor ki ikili mücadelede bu. Karşılıklı çekme bu tamamen.
1: O sizin programın başında söylediğiniz. Ha, işte. Siz dursanız rakibin size yaptığı şey hücumcu için bir penaltı çalınmasına neden olacak dediğiniz bu işte.
0: Oh olarak senin formanı zaten sündürmüş. Beline kadar çıkarmıyor. Gitmek için uğraş ver. Bu eli... Beni bırak diye şu eli yaptığın anda var devre dışı kalıyor.
2: Hocam Beşiktaş'ın penaltısını vermemişler yani o zaman.
0: Ben sahada bunu görsem maçın penaltı hocam. Ben penaltıyı çalarım.
1: Peki.
0: Bu penaltıdan çalarım.
1: Mustafa Hoca diyor ki ben sahada bunu görsem penaltıyı çalarım. Devam.
0: Ama vermedi diye de hakemi çok yıpratamayız. O sol el var ya orada. İşte hı-hı. O. Var da out oluyor burada.
1: Beşiktaş'ın Trossard'la bulduğu gol VAR'dan gelen uyarı sonrası geçerlilik kazanmadı. Pozisyonun başında bir elle temas
0: dur, bak burada kal burada. Az geri gel göğüsten bir gelsin top.
1: Bogdar burada çağırdı karşılaşmanın hakemini.
0: Dur. Burayı yavaş geçelim lütfen. Şimdi Eren Tozlu göğsüyle evet. attır.
1: Evet.
0: Akpodet dur. Temas etti. Az geri gel. Akpodun göğsüne devam ettirelim. Devam.
1: Bir açısı daha olacak.
0: Şimdi bu kola çarpmış olsa hı hı. Bu topun böyle gitmesi lazım. Top gene bu tarafta. Yön değiştirmiyor top. Diğer açısını da getirelim. Diğer açı da gelsin lütfen. Evet. Hocam, top gene çapraza
2: gidiyor.
0: Nasıl?
2: El falan yok burada nasıl? Ya.
0: Bak, topun yönü değişmiyor. Top gene gideceği yere gidiyor. Şimdi ben soruyorum. Varı da izliyoruz. Bak yan tarafta da varı izliyoruz değil mi?
1: Bak. Diğer açıyı verir misiniz arkadaşlar? Ben de pek el gibi görmedim ya.
0: Şimdi varı da izledim.
1: Yani var da belki bizim görmediğimiz bir şey görüyor olabilirler. Bir şey
0: şimdi
1: diyemem.
0: Şöyle diyorum.
1: Çünkü kaza